0: geçiyor.
1: Mu?
0: Mu. Değil mi?
1: Başka bir şey olamaz mı?
0: Başka ne olabilir? Başka ne?
1: Başka ne olsun Dilim? Tabii ki doğru. Dil bilim terimiydi. Gizlediğiniz kelime transkripsiyondu. Seslerin yazıya aktarılmasıydı. Harikasınız. Bölümü siz tamamladınız. Ve kazanan siz oldunuz. Transkripsiyon yanıtımızı da aldık. Üçüncü etabımızı da böylece tamamlamış olduk. Birinci etap, ikinci etap, üçüncü etapın sonuna geldik. Transkripsiyon doğru yanıtını aldık ve yarışmamızı İdil Gülses birinci etabı önde tamamladı. İkinci etapta birazcık geriye düştü ama butonları çok iyi kullanarak üçüncü etapın kazananı oldu. Hemen dönüyorum değerlendirmeleri almaya. Önce bir Gültekin Bey'den alalım. Nasıl geçti yarışma Gültekin Bey?
2: Vallahi çok keyifliydi. Zaten hani gelme amacımız belli. Bir yandan da keyif aldık, güzel oldu.
1: Harikasınız. Çok da güzel bir yarışma çıkarttınız ikinci etapta. Bir üçüncü etapta bazı harflerde, bazı kelimelerin ara harflerinde evet. takıldık. Onları da el birliğiyle beraber bulduk. İkinci evet. etap çok güzeldi. 120 saniyeyi çok iyi kullandınız. Orada biraz saniye etkili oluyor galiba.
2: Evet değil evet mi? Yani ekran başında böyle 10'da 10 yaparken devamlı.
1: Peki onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi hem bulmacalarla ilgilisiniz, yarışmaları biliyorsunuz, tanıyorsunuz içeriklerini ama yani evde bir kağıdın başında veya bir bulmacayı çözerken ortamla şu anda burayı nasıl karşılaştırabilirsiniz? Ya. Yani neler daha olumlu, neler daha olumsuz etkiliyor yarışmayı?
2: Bence burada olmak herkese tavsiye edebileceğim bir şey bir kere. Yani gelip bir görmelerini tavsiye ederim. Çünkü bu her zaman yaşanabilecek bir şey değil. Güzel bir anı. Ya ben de hani kızımla birlikte böyle bir anım olsun istedim açıkçası. Onun için başvurdum. Sağ olun siz de teveccüh gösterdiniz. Hemen geldik çekimlere.
1: Vallahi biz de çok mutlu olduk. Yani kelimelerin, harflerin sırrı diyoruz. Harflerle sırladığımız kelimelerle kazanıyoruz diyoruz. Unuttuğumuz kelimeleri hatırlayarak o yaptığımız beyin jimnastiğiyle, o egzersizlerle esasında çok güzel evet. bir yarım saat değil mi? Yani yarım saat 40 dakika da olsa burada da o ritimde bambaşka bir yere gidiyoruz. Birçoğu bildiğimiz kelimeler.
2: Evet.
1: Ya yani arada gizli 3-4 tane kelime oluyor. Onu mecbur olarak saklıyoruz. Hani çok ipucu verilirse başlıklar çok net olmasın diye ama İdil Hanım siz nasıl değerlendirdiniz? Yani bildiğiniz kelimelerin dışında bilmediğiniz kelimeler çok var mıydı?
0: Biraz vardı ama yine de bir sürü yeni kelime öğrenmiş oldum. O yüzden çok eğlenceliydi benim için de.
1: Biz çok teşekkür ediyoruz. Bu bölümün kazananı İdil Gülses oldu diyoruz. Ve bu bölümde Apara Kütüphanesi'nden bugünün önemi için, bugünü hatırlamanız için okudukça bizi hatırlayın diyoruz. Birer küçük hediyemiz var bugünün anısına.
2: Çok merci.
1: Çok teşekkür ederiz. Evet efendim geldik bir yarışmanın daha sonuna. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma. Siz de bu keyifli deneyimi bizlerle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize yazın. sırküpü@apara.com.tr adresinden bize ulaşın. Sizi de burada misafir edelim, beraber yarışalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.

0: A-Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay A-Para, X A-Para TV, Facebook A-Para, Instagram A-Para, YouTube A-Para.
1: Genel izleyici için uygundur.

geleceğin. O hep 80'lerde siyah pelerin ve güneş gözlükleriyle söylediği "Seviyorum işte var mı diyeceğin" şarkısının klibiyle hatırımızda ve ona kırmızı ceketleriyle ritim tutan vokalistleriydi. Bugün sosyal medyada yüzlerce kepse konu olsa da Metin Milli şüphesiz sanat müziğine adını altın harflerle yazdıran sanatçılarımızdan.

Mardin'de 1943 yılında dünyaya gözlerini açar Metin Milli. Aile çocuklarının eğitimine çok meraklıdır. Liseden sonra Ankara Ticari İlimler Akademisi'ni kazanır genç Metin. Mezun olur olmaz da Ordu Donatım Ana Depo Komutanlığı'nda iş hayatına başlar. Sismik araştırma ve sondaj faaliyeti yapan uluslararası firmaların temsilciliğinde bulunur.

geleceğin. Ancak gönlüne vazgeçiremediği bir tutkusu vardır Metin Milli'nin. Müzik 35'indedir ve kalbinin götürdüğü yere gider. Yani Ankara Radyosu'na. İlk profesyonel kaydını da o yıl yapar sanatçı.

müziğine, gür sesi, vakur duruşu ve kendine has tavırlarıyla yeni bir nefes getirir Metin Milli. Yaptığı müzik tarzına da kendisi bir ad koyar. Çok sesli hafif Türk sanat müziği. Çiçekler Yastı adlı parçasının yer aldığı Merhaba albümüyle sanatçı patlama yaptığı 1983 yılının yıldız sanatçısı olur. Ve tabii ki tek kanallı ekranın

80'lerde ne kadar çok ekranda görünse de o, her daim müziği para kazanmak için değil, zevk için yaptığını dile getirir. Bu nedenle amatör olarak tiyatro ile ilgilense de sinemadan gelen teklifleri hep reddeder. Şarkılara sordum, seviyorum işte var mı diyeceğin, Vurgun gibi birçok hite kusursuz yorumuyla imza atan Metin Milli, 4 altın plak ve kaset ödülünü kazanan yıldız isimlerden olur.

1989'da Benimle Evlenir Misin, 91'de Aklım Çıkıyor, 1996'da Metin Milli 96 ve 2001'de Şarkılarım albümleriyle müzikseverlerle buluşan sanatçı birden sahnelere veda eder. Hayranlarını üzen bu keskin kararın nedenini sanatçı özel kanallarda Türk sanat müziğini yansıtacak, onu lanse edecek kaliteli program yok olarak açıklar.

0: 1980'lerin tarzıyla fenomen sanatçısı, Seviyorum İşte Var mı diyeceğin şarkısını seslendirirken giydiği o meşhur pelerinli kostümün çok ince bir detay olduğunu ve tarihçesini inceleyip stili üzerinde yanlış algıya sebep vermemek için titizlikle çalıştığını söyler. Hayat hikayesini anlattığı Hikayem isimli bir de kitap yazan sanatçı, yıllar sonra sahnelere dönme planınız var mı sorusuna, sahnelere dönmek ve ekranlarda olmak ambalajlayıp rafa kaldırmış olduğum etkinlikler cevabını verir.
1: İçince karşına çıkamıyorum, darılırsın diye aklım çıkıyor.

Son yıllarını kurduğu petrol arama şirketinin faaliyetleriyle geçiren Metin Milli, 16 Haziran 2023 tarihinde 80 yaşında bir süredir tedavi gördüğü hastanede aramızdan ayrıldı. Geriye 15 albüm miras bırakan Milli, son söyleşilerinden birinde meşakkatli ve ilginç olarak tanımladığı yaşamının en önemli ödüllerini şöyle belirtti. Vurgulamam gereken en önemli şey Allah'ın lütfu ve toplumun Ali Cenaplığıyla bana bahşedilen sevgi, saygınlık ve asla erozyona uğramamış olan takdir duyguları. Benim için yaşamımın en kıymetli ödülleri bu.

0: yalnız bir şartım var.
1: Kimsiniz?
2: İsmim Naci. Böylece tanışmış olduk.
1: Şu kızın başına biraz akıl koymalısınız efendim.
3: 62 yılda 190'ın üzerinde filmde başrol oynadı. Hem salon filmlerindeydi hem de vurdulu kırdılı avantür filmlerinde. Tamer Yiğit, Türk sinemasının unutulmaz aktörlerinden.
0: Bir adam buldum. Bundan iyisi can sağlığı. Bunun gibi soğukkanlı birini hayatımda görmedim. Yalnız ne var ki adam...

0: Adam öldürmekten de kavgadan da nefret ediyor.
1: 1942 yılında Balıkesir'de dünyaya gözlerini açar yıldız oyuncu. Kimlikteki ismi Tamer Özyeğitoğlu'dur. Aile, yoksul ama sevgiyle birbirlerini sarmalamıştır. İlk, orta ve lise öğrenimini Balıkesir'de tamamlar. Ardından İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni kazanır.

0: James Dean'e benzetilen yakışıklılığı, sempatik tavırları ve düzgün fiziği henüz öğrenciyken dikkat çeker. Arkadaşı Cemil, "Bak ben artist yarışmasına katılacağım," der. Diğer arkadaşı İzzet de, "Tamer sen de katılsana," diye ısrar eder. Hatta 10 lirada otobüs parası verirler. Sonra "Ver elini İstanbul."
1: "Sana azıcık bir şeyler getirdim. Verdim."
2: "İyi misin sen?"
1: "İyiyim. Mahkeme ne zaman?"
2: "Üç güne kalmaz deriler. Kime anlatsam suçun yok senin. Salıverirler, tutmazlar deriler."
1: "Gerçek mi?"
2: "Gerçek. Bütün tanıklar Çello'nun adamları çünkü. Geçerli saymazmış yargıç. Bu mahkemede olmazsa ikincisinde mutlaka koyuverirler diyor herkes."
0: Tophane'de otobüsten iner, yürüyerek Cağaloğlu'na gelir, Ses dergisine girer. "Çektirdiğin fotoğrafları bırak git," der görevliler. Fotoğraf çektirmemiştir. Zaten fotoğraf çektirecek parası da yoktur. O zamanların ünlü fotoğraf muhabiri Erol Dernek ona bir iyilik yapıp fotoğraflarını çeker. Tamer Yiğit'in şimdi ne zaman Yeşilçam'daki Erol Dernek sokağından geçse gözleri dolar. Yarışma sonuçları açıklanır, Tamer Yiğit birinci seçilir.
3: "Yapabilir misin? Evsiz başsız insan nesini ütüler ki?"
4: "Senin elbiselerini kastetmedim. Bizim ütüleri yapabilir misin?" dedim.
3: "Ooo, affedersiniz efendim, anlayamamıştım. Tabii ben ütü yaparım. Zaten bizim aile doğuştan ütücüdür. Ne olur."
0: İlk filmi henüz 20 yaşındayken oynadığı "Daima Kalbimdesin" olur. Sinemanın küçük hanımefendisi Belgin Doruk ve Sadri Alışık'la başroldedir. Ardından "Çalınan Aşk", "Aşk Tomurcukları", "Bana Derler Külhanlı", "Fedakar Öğretmen", "On Korkusuz Adam", "Babamız Evleniyor", "Kalbimdeki Serseri", "Akbulut", "Malkoçoğlu ve Karaoğlan'a Karşı", "Yörük Efe" gibi filmler gelir. "Yörük Efe'de" ölümle burun buruna gelir Tamer Yiğit. Gerçek mermiyle üzerindeki kepeneğe ateş ederler. Kurşun omzunun üzerini deler geçer. Ancak genç ve başarılı aktör, hani nasıl derler, 1960'lar onun yıllarıdır adeta. En fazla filmde rol alan jönlerden olur. Maskeli Beşler serisi ise seyircinin onu en çok tanıdığı yapımlardan olur.
2: "Beni tepede bekle Sultan. Geleceğim. Mutlaka geleceğim."
0: ...1970'lerde daha çok aşk filmlerinde değil, macera filmlerinde izleriz Tamer Yiğit'i. Bunun nedenini ise şöyle açıklar. "Dört Yapraklı Yonca'dan Türkan'ın dışında afişte adımı en başta yazıyorlardı. Sonra bir takım şeyler değişmeye başladı. Yani jön sinemasından çıkıp rejisör ya da senaryo sineması olmaya başladı. Öyle olunca ben de avantüre kaydım. Acımak, İstek Ölen Olayım, Kanun Kaçakları, Dadaloğlu, Fırtına Kemal, Dadaloğlu'nun İntikamı, Hacı Murat'ın İntikamı, Fedai, Aşkın Kanunu, Reşo, Toprak Ana gibi filmlerde rol alan Tamer Yiğit, Cüneyt Arkın'la en hızlı avantür yapan aktör olur. Bu filmlerdeki zorlu rolleri için Yiğit, "Ben kendi kendimi yetiştirdim ama sırtımızdan akan ter ayakkabılarımızın içine doluyordu," der.

çekimlerde burnu kırılan, omzu çıkan aktör bugün o günlerden hatıra vücudunda 2 platin ve 4 vidayla dolaşır. Dublör kullanmamasını ise dublöre bir şey olursa vebalini kaldıramazdım. Bunun için de kendim oynadım sahneleri diyerek izah eder.

0: Ömer Yiğit, 1979'da ise hayranlarını şaşırtır ve sinemadan aniden uzaklaşır.
1: Yakaladım, gelin! Haydi!

0: Oyunculuğa ara verdikten sonra bir süre ticarette uğraşan Yiğit, uzun bir aradan sonra 1987'de gönül dostlarıyla ekranlara döner. 1995'te Çiçek Taksi, 1999'da Nilgün dizilerinde izlediğimiz usta sanatçı, 2007'de Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Ali Selçuk Toros karakterine can verir. 12 yıl sonra ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi'yi canlandırır.
1: Beyim.
2: Osman nerede?
3: Beyim.
2: Ne çağırması Dündar? Nerede Osman?

2001'de Çukur dizisinde yaşlı yamaç Kosovalı karakterinde gördüğümüz Tamer Yiğit, en son 2023'te Serhat dizisinde Cemil karakterine hayat verir. Yeşilçam'ın duayenlerinden olan sanatçı, beklenenin aksine sinemayı bir tutku olarak nitelendirmez. Hatta sinemayı sevdiğimi söyleyemem. Ekonomisi için işe girdik. Gençlik, ondan sonra devam ettik. Hepsi bu, der.

yaşam boyu onur ödülü sahibi de olan Tamer Yiğit, bugün Türk sinemasının ve ekranların karizmasından bir şey kaybetmeyen sayılı çınarlarından. Her ne kadar o sinemayı sevmese de sevenleri onu her daim renkli ekranda ya da beyaz perdede görmek istiyor.

0: temizlik için.
1: Alırız canım, ne acelesi var?
0: Olmaz öyle şey. Bu da taşıma için.
1: Beni mahcup ediyorsunuz vallahi.
0: Almazsan darılırım. Al şu.
1: Canım ne yaptık ki, vazifemiz?
0: Hatırım.
1: Ya öyle mi? Çok teşekkür ederim. Güle güle oturun.
0: Birazdan çağırırsam gelir misin Seyit Efendi?
1: Ne zaman emrederseniz hanımefendi.
0: Bir şeyler aldıracağım.
1: Derhal.
0: Teşekkür ederim.
2: Kocaman baygın gözlerinde hem hüzün hem alaycı bir neşe vardı. Kim bilir bu nedenle midir ki Yeşilçam'da çoğu kez vam karakterlere hayat verdi. 200'ün üzerinde filmde rol aldı. Ama onu en çok Kapıcılar Kralı'ndaki kızıl saçlı güzel olarak anımsıyoruz. Ve bu dünyadan bir Sevda Ferda geçti.
0: Buraya düşmüş işte. Allah, al anahtarlarını defol. Aklın fikrin anahtarda be.
3: Bağırma kurban olayım.
0: Anahtarların benden kıymetli demek. Defol evimden. Bir daha gözüme görünme. Çık. Kabahat bende. Yüz verdim ayıya. Bir daha kapımı çalmayacaksın. Defol. Ben böyle herif görmedim.
4: Ne yapacağız şimdi?
0: Bu herif uyurken de anahtarları avucunda sıkıyordu.
4: Bunlar elimizde 2 saat kalsaydı birer tane eşini yaptırıverirdik. Beyit Bey bayramda dışarı çıkacak.
0: 3 gün var bayramı.
4: Kapıyı açarım açmasına da iz bırakmak istemiyorum.
2: Balıkesir, Edremit, 15 Ağustos 1942, Türkiye, dünyada patlak ver.

0: 2. Dünya Savaşı'nın etkisinden ekonomik ve toplumsal bakımdan en az da kurtulma gayretindeyken, Edremit'te, şirin bir evde, Havranlı Ayşe Hanım ve Priştine asıllı Şakir Bey'in ikinci kızları dünyaya gelir. Dumrulu ailesi minik kızlarına Lütfiye adını koyar. Babasına çok düşkün minik Lütfiye, onu ne yazık ki ilkokuldayken kaybeder. Aile İstanbul'a taşınır. Güzel Lütfiye'nin hayali ta o yaşta Hollywood aktrisi olmaktır. Sonraki yıllarda aşırı bir hayal ama isteseydim olurmuş diyorum diyecektir.
1: Yanılmış olabilirsin.
2: Hayır. O broşu ben hediye etmiştim çünkü. Onun için anlat her şeyi.
1: Turgut getirdi bana. Babasının hediye ettiğini söylemişti.
2: Garip bir tesadüf ama gerçek.
0: Parası olmadığı zamanlarda biriktirdiği yoğurt kaplarını satar ve sinemaya gider. Raj Kapoor'un kült filmi Avare ise favorisidir. Ekrem Bora, Öztürk Serengil, Kadıköylü abilerdir onun için. Her fırsatta büyürseni de artist yapalım derler. Ancak büyümeden 16'sında artist olur Lütfiye Dumrul. Bir sorun vardır. Afişlerde Lütfiye Dumrul pek iyi durmuyordur. Bir gün ablası Fikriye ile Kalamış'ta dolaşırken tanıdık biri, bu kız güzelliğiyle lütfediyor ama öyle de sevdalı bakıyor ki adı Sevda olsun der. Artık o Sevda'dır. Ablası ise uyumlu olsun diye Ferda olur. Ve böylece sinemada Sevda Ferda ve Ferda Ferda dönemi de başlamış olur.
3: Hiç sanmıyorum. Evlerimiz birbirine o kadar yakınken bile hiç karşılaşmadık. Zaten babam beni tanımadığım, sevemeyeceğim birisiyle evlendirmek üzereydi. Bir kafesten çıkıp başka bir kafese girecekti. Çok sonra karşılaşsaydık bile iş işten geçmiş olacaktı. Elde kucakta bir sürü çocuk.
0: İlk filmi 1958 yılı yapımı O Günden Sonra'dır. Ailesinin imzasıyla oynar Sevda Ferda. İlk setinde "Burası okul kokuyor" diye bağırır. Oyuncular "Aramıza hoş geldin" diye ona sarılırlar. Ancak ilk filmi başarısız olur Güzel Yıldız'ın. Bu onun için sükutu hayaldir. Setlere küser, Almanya'ya yerleşir bir süre. Ancak çok geçmeden ablasının ısrarıyla tekrar ülkeye döner. Ve 1963 yapımı Azrail'in Habercisi isimli filmde oynar.
2: Neden söndü elektrikler?
1: Bilmem, gidip baktım, sigortalarda bir şey yok.
2: Korktunuz mu?
1: Neden?
2: Karanlıktan.
1: İçinde korkunç bir şey olmayınca insan sadece karanlıktan korkar.
0: Bu filmden beklemediği ilgiyi görür Sevda Ferda ve üzerine yapışan vamp rolleriyle arka arkaya birçok filmde yer alır. Beş Şeker Kız, Gurbet Kuşları, İstanbul'un Kızları, Kelebekler Çift Uçar, On Korkusuz Adam, Cibali Karakolu, Fatih'in Fedaisi, Vahşi Gelin, Bir Caniye Gönül Verdim bu filmlerden bazılarıdır.
4: Şimdi şaka işine.
5: Peki ama sen ne arıyorsun burada?
4: Ne arıyorsun var mı hayatım? Burası benim kendi evim.
5: Ne? Senin evin mi? Yandık.
4: Ne güzel bir sürpriz yaptın bana böyle. Peki ama adresi nereden öğrendin?
5: Adresi mi? Şeyden ne?
4: Ben söyleyeyim. Benim eski eve gittin, kapıcıdan öğrendin değil mi?
5: Tamam işte öyle oldu, öyle oradan da...
0: Kariyeri boyunca salon komedilerinde başrol, daha kalıcı filmlerde ise yardımcı kadın oyuncu rollerinde gördüğümüz Ferda, Türk filmlerine ilginin azaldığı 1960'ların sonlarında geçinebilmek için sahneye çıkar. Dönemin büyük gazinolarında şarkı söyler.

0: 1970'lerde de birçok filmde oynar güzel oyuncu. Ayşecik Bahar Çiçeği, Günahsızlar, Cennetin Kapısı, Kapıcılar Kralı, Namus Belası, Seninle Son Defa, Sevda Ferda, özellikle Kemal Sunal'la kamera karşısına geçtiği Kapıcılar Kralı'yla geniş bir hayran kitlesi edinir.
1: Sen nasıl buldun?
2: Harika.
3: Çok konforludur canım. Her bir şey lüks. Übeyt Bey'in hanımı bu dairede öldü. O günden sonra adam kapattı kapısını, hiç uğramadı.
2: Koltuklar nefis.
3: Dünyada eşi yokmuş bu koltukların. Çok da sağlam. Tavsiye ederim. Memnun kalacaksınız.

0: 1979 yapımı Seninle Son Defa'daki performansıyla ise 16. Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülür. Kendisini sinema işçisi olarak tanımlayan sanatçı, 80'lerde ve 90'larda da beyaz perdeden ayrı düşmez. Kadın bir defa sever, gülümse biraz, sevgiye hasret, yaşamaya mecburum gibi filmlerde rol alır. Can dostu yönetmen Ömer Kavur'un unutulmaz filmi Gizli Yüz'de de görürüz sanatçıyı.
1: Sizi kaybetmek istemiyorum.
2: Sizi belki hep düşüneceğim. Hayır, sizi hiç unutmayacağım. Ama şimdi hemen gidin. Lütfen. Böyle olması gerekiyor. İnandığınız ne varsa onun adına bir daha beni aramayın. Söz verin.
0: Mustafa Altıoktar'ın belki de en iyi filmi Ağır Roman'daki rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kucaklayan Ferda, televizyon dizilerinin revaçta olduğu dönemde Sıcak Saatler, Kavanozdaki Adam, Aşkın Dağlarda Gezer, Hanım Ağa, Berivan, Yaprak Dökümü'nde oynar.
3: Sesinden tanıdım. Bu dedim, bizim Aliş'in sesi. Aynı Dondon sesleri. Döver gibi bazen. Hep öfkeli.
0: 2003'te Sinema Onur Ödülü, 2005'te Yaşam Boyu Onur Ödülüne layık görülen Sevda Ferda, dillere destan güzelliği ve şatafatlı yaşamına rağmen kendi yalnızlığında çevresine ince duvarlar örer. Hatta hep bıktım artık bu sevdadan, sevda olmaktan, bakılmaktan diyecek kadar hayata sitemkardır. Belki de bir yaralı kuştur. Ben hiç sevilmedim. Sadece beğenildim sözlerinde gizlidir isyankarlığı derken bir gün 17 Şubat 2024'tür o gün ajanslara bir haber düşer. Yeşilçam'ın güzel yıldızı Cihangir'deki evinde vefat etti diye. Belki iki paragraftan ibarettir bu haber ama ardında dolu dolu yaşanmış 81 yıllık bir yaşam gizlidir. Bu dünyadan, Türk sinemasından bir Sevda Ferda geçmiştir.
4: Arka tarafı indirelim.
5: Merhaba, hürmetkarınız Göksel.
6: Göksel?
5: Merhaba.
6: Siz...
5: Bana bir şey mi söyledin?
6: Ne fikrin var? Utanmadan sevdiğini iddia edeceksin değil mi?
7: Nereden biliyorsunuz?
5: Hiçbir şey sorma. Sus Filiz. Seni seviyor.
8: Onu sevmeyeceğim ama sever görmeyeceğim.
5: Ben olsam aynı şeyi yapmazdım.
9: Yapacaksın yavrum, söz verdin.
10: İşte bir sabah erken masal böyle başlamış. Delikanlı
0: sarı saçları, mavi gözleri, salon beyefendisi tarzıyla Yeşilçam'ın Avrupa'yı aktörlerindendi o. Samanyolu filmiyle star sistemini ilk başlatan isimdi. Türk sinemasının altın çocuğu Göksel Arsoy bugün 88 yaşında.
10: Güzelsiniz, güzel kız uzaklaşmış fakat siz de kimsiniz? Ben bir erkek meleğim, bırak yanına geleyim. Elimi hiç sürmeden gözlerimle seveyim.
11: Tam anlattıkları gibi kavgacı, yalancı, kumarbaz bir tip.
0: 1936'nın 15 Mart'ında Kayseri'de dünyaya gözlerini açar Göksel Arsoy. Annesi Girit Mutasarrıfı, Mollazade Ali Talat Bey'in torunudur. Babası ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kayseri Hava İhmal Merkezi'nde mühendistir. Ve amcası, bilindik bir isim, bir duayen. Klasik Türk müziğinin önemli bestekarı Yesari Asım Arsoy'dur.
10: Eski günlerde tatlı bir kız yaşarmış boğaz içinde.
9: Yıldızların altında senden uzak seni düşündüm. Seni anlattım onlara.
10: Oğlan buna inanmış, bir ok gibi yaylanmış.
0: İlkokul çağına geldiğinde küçük Göksel'i İstanbul'daki teyzesi yanına alır. Haydarpaşa Lisesi'nin ardından aslında pilot olmak ister. Ancak ailesi izin vermez. Derken İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini kazanır Göksel Arsoy. Üniversite öğrencisiyken hayalini kısmen gerçekleştirmek için Yeşilköy Havaalanı'nda bir İngiliz şirketinde çalışmaya başlar.
12: Hepiniz yerin dibine batın. Ben Filiz'i seviyorum.
1: İnan, onu değil, seni seviyorum Lale.
9: Göksel.
1: Filiz. Ablan Lale'yi seviyorum Filiz.
6: Necla.
0: Bir gün yapımcı Fuat Rutkay'la tanışır. Rutkay, 21 yaşındaki bu yakışıklı gencin sinemaya başlamasına vesile olur. Arsoy, 1957 yılında

0: Da Sırrı Gültekin'in yönettiği Kara Günlerim adlı filmde ilk kez rol alır. Böylece sinemada Göksel Arsoy efsanesi de başlamış olur.
1: Hakkınız var. Vekiliniz Behçet Bey bir şey söylemediği için bir erkek arkadaşla çalışacağımı sanıyordum. Mesele bundan ibaret.
2: Beni bir erkek arkadaş olarak kabul etmeniz imkansız mı?
1: Nasıl olur? Nihayet bir kadınsınız. Genç, güzel bir kadın.
0: Dönemin en popüler aktörü Ayhan Işık'tır. Ancak Işık şansını Hollywood'da denemeye karar verir. Böyle olunca da erkek jön tekliflerinin pek çoğu altın çocuğa gelir. Bu arada bu lakabı ona iyi kalpli olduğu için ünlü yönetmen Halit Refik'i takmıştır. Filmlerde izleyicilerin yakıştırdığı rol arkadaşı ise Belgin Doruk olur. Birlikte 15 filmde çifti canlandırırlar. O dönem özellikle kadın izleyiciler Göksel Arsoy'dan aşkı öğreten adam olarak bahseder.
3: İşimi bırakmıyor ki iş tutayım.
4: Ne iş yaparsınız siz?
3: Profesyonel hırsız. Yanlış anlamayın. Hiç can yakmam. Sadece tırtıkçılık. Sizinden mi paranız çalındı? Biraz evvel ağlıyordunuz.
4: Bu sizi alakadar etmez.
3: Annem derdini söylemeyen derman bulamaz derdi.
4: Annenizin size verdiği nasihat lafkar etseydi hırsız olmazdınız.
3: Ben dinlemedim, zararlı çıktım.
0: 1959'da Arsoy'u geniş kitlelere tanıtan Yeşilçam'ın kültlerinden Samanyolu filminde oynar. Hem yetenekli hem de yakışıklı oyuncu. 1960'da Bir Yaz Yağmuru, Taş Bebek, 61'de Bir Bahar Akşamı, Bir Demet Yasemen, Boş Yuva, Unutamadığım Kadın, 62'de Biz de Arkadaş Mıyız, Şehirdeki Yabancı, Küçük Beyefendi, 63'te Beyaz Güvercin, Bulunmaz Uşak, Genç Kızların Sevgilisi, 64'te Evcilik Oyunu, 66'da Kenarın Dilberi gibi filmlerde başrol Göksel Arsoy'undur.
5: Gazetedeki evlenme ilanını görünce ne düşündünüz?
6: Bir delinin saçmalığı dedim.
5: Öyleyse neden deliliğine hükmettiğiniz kimsenin ayağına kadar geldiniz?
6: Sonradan fikrimi değiştirdiğim için.
5: Peki, değişen fikrinize göre şimdi hangi sınıfa girdim acaba?
6: Erkek düşmanı olduğunuzu öğrendim.
5: Biraz doğru. Ama bu durumda düşmanla teslim olan bir korkak sayılmaz mısınız?
6: Düşmanın üstüne gitmek sadece ondan korkulmadığını gösterir hanımefendi.
5: Demek benim bu düşmanlığımda bir tehlike sezmediniz.
6: Tehlikeye göğüs germek erkekliğin şanındandır.
0: Şafak Bekçileri ise yıldız oyuncunun havacılık tutkusunu ortaya çıkaran, yapımcılığını da yaptığı filmdir. Tapkan'dan 23 yıl önce çekilir ve Yeşilçam'ın ilk havacılık filmi olur. Göksel Arsoy, en sevdiği filmlerden olan Şafak Bekçileri için kızlar havacılarla evlenmiyordu. Ama Şafak Bekçilerinden sonra evlenmeye başladılar diyecektir.
7: Yaran var mı?
8: Merak etme doktor, anamdan yeni doğmuş gibiyim.
7: Geçmiş olsun. Tehlikeli bir iş başardın.
8: Sağ olun.
9: Geçmiş olsun.
8: Geçmiş olsun.
9: Teşekkür ederim.
8: Az daha kebap oluyordu.
9: Geçmiş olsun üsteğmenim.
8: Teşekkür ederim.
5: Çok korkuttun bizi.
8: Olur böyle şeyler.
7: Hadi bakalım, fazla nazlanma da bin şu ambulansı.
8: Yapmayın doktor bey, bir şeyim yok benim.
7: Üsteğmen, bu bir emirdir. Ambulansa marş marş.
8: Baş üstüne bin başım.
0: 1960'larda onlarca filmde görünür altın çocuk. Bu arada romantik aşk filmlerinden sıkılır, aksiyon filmlerine geçmek ister. Londra'ya gider ve ilk yerli James Bond filmini çeker. Adı Altın Çocuk'tur. Bu detay pek çok sinema sever tarafından hala bilinmez.
4: Aman seni gördüğüme çok sevindim. Bay bay.
10: Çavuk kuşu sus, böyle konuşma. Bırak bu lafları da yüzünü göreyim.
4: Hayır. Asıl sen bırak da ben gideyim.
10: Yüzüme bak. Dön bana çavuk kuşu.
0: Yeşilçam'ın en üretken olduğu dönem olan 60'lı ve 70'li yıllarda Sadri Alışık'tan Fatma Girik'e, Yılmaz Köksal'dan Hülya Koçyiğit'e kadar sinema oyuncuları müzik plakları doldurur. Bu furyaya Göksel Arsoy da katılır ve amcasından aldığı derslerle Bir Masal Gibi Tatlı Hayat'la Titrek Bir Damladır, Dudaklarında Arzu 45'liklerini piyasaya sunar.
11: Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben, sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim.

78'de Dost Bildiklerin filmlerinde oynayan aktör tam 15 yıl büyük gazinolarda sahne alır. Ekseriyette Behiye Aksoy ve

0: Miras Yediler, 2005'te Asla Unutma, 2006'da Unutulmayanlar dizilerinde gördüğümüz usta oyuncu, sonrasında dizi tekliflerinde onu çekecek bir şey bulamaz ve şart değil, maziyi de berbat etmeyelim der kendi kendine. Böylece setlerden uzaklaşır. Bugün dizi izlemeyen, zindeliğinin formunu borçlu olduğu sporu ihmal etmeyen Göksel Arsoy, ailesiyle mütevazı bir yaşam sürüyor. Bunun nedenini de şöyle açıklıyor. Ben hiçbir zaman şöhrete ulaştım, kıyametler kopuyor diye değişmedim. Çünkü ailemden iyi bir eğitim, kültür ve saygı öğrendim. İnsanları kırmam. Amcam bestekar Yesari Asım Arsoy muhteşem bir insandı. Özellikle ondan tevazuyu öğrendim.
1: Benim için mühim olan sensin. Bu gece kararımızı anlatıp veda edeceğiz ona. Ne olursa olsun, güven bana.
2: Sana güveniyorum. Sana tapıyorum. Ölünceye kadar seni.
3: Demek köprüyü atan sensin ha? Adın ne senin?
2: Adım Hacca. Kurban oldu.
3: Kimin kimsen yok mu?
2: Babam öldü. Anam öldü. 4 kardeşim var.
0: Onu 60'larda cici kız, son dönemde hanım ağa rollerinde izliyoruz. Etkili bakışları, güçlü kadın imajı, yaşının güzeli oluşu ve en önemlisi de işine duyduğu saygıyla Türk sinemasının değerli isimlerinden. Selda Alkor bugün 81 yaşında.
2: Aşlı, yoluna özledim aşlı.
3: Bu sefer de ben anlamadım. Ne demek istiyorsun? Açık konuş.
2: Açlık yüzünden yattım dedim ya. Kardeşlerim aç kaldı. Hiçbir çare bulamam.
3: Köprü atmanın kardeşlerini doyurmaya faydası ne?
2: Eskiden bu dere üstünde köprü yoktu. İnsanları, hayvanları biz iletirdik. Sonra buraya köprü yapıldı.
0: 1943'ün 3. günü Konya'da işgal döneminde ünlü Rum kabadayı Hrisantos'u öldüren polis muavini Çerkez Muharrem Bey de Gürcü asıllı Melia Hanım'ın bir kızı dünyaya gelir. Alkor çifti minik kızlarına Selda ismini koyar. Daha sonraları hep ben Mevlana'dan adaklıyım. Çünkü annem benim müjdemi Konya'dayken aldı diyecektir. Ancak Muharrem Alkor'un yeni görev yeri Manisa'dır. Ve küçük Selda 16 yaşına kadar öğrenimine Manisa'da devam eder.
4: Nine! Gene mi karanfil?
5: Ya her sabah.
4: Kimden acaba?
5: Bilmiyorum. Çok nazik bir centilmen olmalı. Her sabah erkenden bırakıyor.
4: Allah versin, bakarsın milyonerin biridir.
5: Ne olursa olsun.
4: Herhalde çok romantik bir insan.
5: Tanımıyor ama çiçek gönderiyor.
4: Abla,
5: geliyorum şekerim.
0: Alkor ailesi peşi sıra gelen trajedilerle sarsılır. Küçük Selda 12 yaşındayken babasını, 16'sına geldiğinde ise annesini kaybeder. Bu büyük buhranın ardından Manisa'dan ağabeyiyle İstanbul'daki ablasının yanına yerleşir. Büyük şehrin büyüsünden etkilenen genç Selda'nın yüreğinde Yeşilçam vardır. Ve bunun için ilk aşama olan Ses Dergisi'ne başvurur, birinci seçilir.
6: Vay anam vay, balıkçıya gitmekti. Dikkat et oğlum, bugünlerde balıklar alık tutuyorlarmış. Yazık olur sonra.
7: Nasıl oldu anlayamadım, içim geçivermiş.
6: Öyleyse fazla sallanma, çekirdeklerin dökülür.
0: Yeşilçam'daki ilk filmi Fikret Hakan'la rol aldığı 1965 tarihli Cumartesi Senin, Pazar Benim olur. Dönemin yakışıklı jönleriyle kamera karşısına geçen Selda Alkor,

0: buzlar çözülmeden, kırbaç altında, vatan kurtaran aslan, yaşamak istiyorum, boyacı, leylaklar altında, katiller de ağlar, yaşamak ne güzel şey gibi filmlerde esas kızı canlandırır. Selda Alkor'u artık tüm Türkiye tanıyordur.
1: Hak olduğuna inanmak isteyen tek insanım belki de. Bunun için hayatımı bile verebilirim. Ama ne yazık ki artık inanmak için çok geç. Çok.
2: Doğru, çok geç.
0: 1960'larda dönemin akımına uyarak folk müziğiyle aranjman söyleyen sanatçı, yılın en başarılı sanatçısı ödülüne de layık görülür. 1970 yılında Tanju Korel'le oynadığı Yiğitlerin Türküsü'yle uzun bir süre beyaz perdeye ara verir Selda Alkor. 13 yıllık bu molanın arka planında milli basketbolcularımızdan Cihat İlkbaşaran'la evliliği vardır.
3: Bana veda etmeden mi gidiyordun senin?
1: Tahir!
3: Ahmet'e kaçıyorsun değil mi?
1: Affet beni. Onu çok seviyorum Tahir. Öldür istersen beni. Babama teslim et istersen ama yalan söyleyemem sana. Tek sevdiğim benim Ahmet.
3: Sen de benim tek sevdiğimsin Zeynep.
0: Yeşilçam'da 70 filmde başrol oynayan Selda Alkor, tekrar izleyici karşısına 1983'te TRT'de yayınlanan, bugün artık bir kült olan Kartallar Yüksek Uçar dizisiyle çıkar. Dizide Sadri Alışık, Can Gürzap, Serap Aksoy gibi usta isimler de vardır. Ona göre en çok bu diziyle tanınır, sevilir. Şöhret olmak hiçbir zaman değiştirmez Selda Alkor'u. Ben neysem hep oyum der.
4: Kiremit Hane'den hiç hayır yok. Borcumuzu eda edemedik. Aşıroğlu mahkeme marifetiyle ihtiyati haciz koyduruyor. Ücreti vekalet dünyanın parası.
5: Deftere bakarsan fabrikada içeride. Halbuki mahsul iyi diye duyuyorduk.
4: Mahsul iyiydi. Lakin vaziyet farklı. Rekabet kuvvetleniyor. Kayış koptu. Transmisyon kayışı mı ne diyorlar? Eskimiş. Tamiri imkansız. Yenisini alıncaya kadar 2 ay boş geçti.
5: Asılı Tella Hanım, bu yılda eli boş gelmişsin.
0: 1989'da Bir Kadın Bir Yaşam, 1997'de Sırtımdan Vuruldum ve Böyle Mi Olacaktı da gördüğümüz sanatçı artık televizyon dizilerinin aranılan karakter oyuncularından olur. Ancak onun oyunculukta altın çağını yaşamasına sebep olan 2002'de Sümbül Karadağ karakterine can verdiği, Çağan Irmak'ın yönettiği ATV'de yayınlanan Asmalı Konak olur.
6: Affettirmek için böyle bir yol düşündüm.
7: Sana kırılmadım. Ne kadar kızsan haklısın. Ama laf geçiremiyorum bunları. Hala bana herkes evin kızı muamelesi yapıyor.
6: Bekar hanımların kaderi budur.
7: Ne güzel düşünmüşsün. Benim en sevdiğim ağaçtır limon ağacı.
6: Çayına da limonunu buradan koparır sıkarsın artık.
0: Türkiye'nin ilk hanım ağası benim der. Ardındansa Çemberimde Gülo'ya gelir. Yüksek reytingli bu dönem dizisinde Yurdanur Eroğlu karakterindedir Selda Alkor. Canlandırdığı dominant hanım ağa karakterleri tutan Alkor, seyircinin bu karakterlerle onu hatırlamasına da seviniyor. Hatta gazete sayfalarında kadın cinayetleri, kadına karşı şiddet olayları hiç eksik olmaz. Beni çok rahatsız eden bir meseledir bu. Dolayısıyla rol aldığım dizilerde dominant bir kadın karakterini canlandırmak hoşuma gidiyor der.
8: Yok. Yok, o kadar kolay değil hayat küçük hanım. Yüzün çırmık içinde kalsa da, dişlerin dökülse de sonunda, şu odadan çıktığında burnun kanıyor bile olsa, korkma, al istediğini. Benim kızım bir korkak değil çünkü.
0: Yaşam Boyu Onur Ödülü ve Sinema Onur Ödülü sahibi usta oyuncu, bugün Türk sinemasının kıymetlilerinden. Magazine hiçbir zaman malzeme vermeyen, sadece işimi yapıyorum diyen, yıllarını sanata adayan ustalardı.
9: İlk taşındıklarında Mevlana'yı rüyasında görmesi, arkasından hiç düşünmediği halde bana hamile olduğu ortaya çıkması, doğumum benim Mevlana felsefesini benimsememe neden oldu.
0: Selda Alkor kendini şu sözlerle özetliyor. Çok büyük oyuncu olmak, ünlü bir aktrist olmak, bunlar hiç benim hayatımda önemli bir yer tutmadı. Ulaşılmaz olmak istemedim.

0: gözlerin benden ışığı alacakmış gibi.
1: Seni vuracağım Bedran'a.

0: Ben vurmasam babam vuracaktır. Sırada bekleyen var.
1: Hali düştü mapusta mına? Babayı da massınlar. Aneyin, bacıyın canı yok mudur?
2: Ocağımız sönmüştür bak.
3: Yeşilçam'ın büyülü dünyasının pamuk prensesi o. Film gibi bir hayatı oldu ancak yılmadı. Ne sahneleri ne de beyaz perdeyi bıraktı. Güçlü, güzel, üretken bir aktrist Biryan Savaş.

0: bir kurban. Kıyma bana. Bir günahım yoktur yiğidim. Can tatlı. Can şirin. Kıyma Perihan bana. Şehre kaçıp gidip buralardan.
1: Şerife Perihan olarak 1957'de İstanbul'da dünyaya gözlerini açar bizim bildiğimiz adıyla Perihan Savaş. Aile Karadenizlidir ve de tutucudur. Ancak kızlarının oyuncu olmasına pek itiraz etmezler. Daha 5 yaşındayken şehir tiyatrolarında bir çocuk oyununda sahneye çıkar minik Perihan. Zira usta sanatçı Suna Pekuysal annesinin yakın arkadaşıdır ve bu çocukta ışık var demiştir. İlk rolü Pamuk'tan Bir Bulut Olur Savaş'ın.
2: Hiçbir güçlükten yılmamalıyız. İkimiz birlikte olmalıyız artık.
3: Birlikte mi olmalıyız? Yani?
2: Evet Bahar. Benimle evlenmeni istiyorum.
1: 1971 yılında 14'ündeyken Şehzade Simbat Kaftan'da adlı filmde rol alan Perihan Savaş'ın böylece sinema kariyeri de başlamış olur. Dönemin aranılan yıldızlarından olan oyuncu 1972'de Malkoçoğlu Kurt Bey, Korkusuz Beşler, 73'te Gülerken Ağlayanlar, Çaresizler, 74'te Taşralı Kız, Hostes, Dertler Benim Olsun, Zafer Kartalları, Bedrana'da rol alır.
0: Olursun dedeciğim, ben de geleyim.
4: Defol kız.
0: Kölen olayım dedeciğim, kurbanın olayım.
4: Elinin hamurundan bir de senden mi uğraşacağız, defol.
0: Ömrümde hamur yoğurmadım. Ekmek gözüme dursun, size yük olmam ben.
4: Zaten hamur yoğuramazsın ki. Senin gibi oğlan mı kız mı belli değil mahluku. Kim sokar mutfağına?
0: Hanginiz benim kadar buradaki mağaraları, gizli keçi yollarını bilirsiniz?
4: Hadi.
0: Ben de kendim giderim.
4: Kendin mi gidersin?
0: Süleyman Han beni de çağırtmış. Asesler sabahleyip bana da name getirdi.
4: Seni yalancı düzenbaz! İşi yok da Süleyman Han sana name yollayacak.
0: Tövbe dedeciğim, mahsusluktan
4: söyledim. Tövbe de!
0: Vallahi tövbe!
1: Sanatçı kitabını okuduğu Bedrana'da oynamayı çok ama çok ister. Ancak Türkan Şoray'ın başrole seçildiğini duyar ve üzülür. Fakat kaderin bir bildiği vardır elbet. Sultan yapım ekibiyle anlaşamaz ve böylece rol Savaş'a kalır. O günlerde sete minibüste giden, ay sonunu zor getiren Perihan Savaş bu rolüyle Antalya Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanır. 16 yaşındadır. Hatta ödül törenine komşusundan borçla aldığı kostümü giyerek katılır.
2: Bedrana.
5: Bedrana öle. Ne istiyorsan.
2: Ben ölmüşüm Bedrana.
5: Merhaba.
2: Benle mi kaçacaksın Bedrana?
5: Tövbe de Davut. Hiç sağ korlar mı bizi? Ağam, babam.
2: Yoktur mümkünü. Nasıl bularım ben besmini? Zülfün teline Davut kur.

0: vallahi billah delirmişik biz.
1: Dönüm noktam dediği bu ödülden sonra oyuncu kariyerine aynı hızla devam eder. 1975'te Deli Kız, Kader Yolcuları, Bitirimler Sınıfı, 76'da İki Kızgın Adam, Analar Ölmez, 79'da Köşe Kapmaca, Yuvasız Kuşlar, Kara Yazma gibi filmlerde rol alır. Perihan Savaş, Kara Yazma'da birlikte başrol oynadığı İbrahim Tatlıses'le hayatını birleştirir.
2: Bir başka kadına bakar, elimi sürersem cehennem ateşinde yanayım. Benim korkum, ben uzaklardayken babanın seni başkasına vermesidir.
0: Ben ölmedikçe senden başkasına yar olmaz. Havadaki kuşlar, yerdeki karıncalar tanığım olsun. Şu örende yatan evliya, yüreğimde yanan sevdam tanık olsun. Senden başkasına bakarsam ölüm alsın beni.
2: Ölümden söz etme Emine. Yaşayacağız. Çünkü Tanrı sevenleri korur.
1: 1980'lerde de sinemada sıklıkla görürüz oyuncuyu. Ya Rabbim, Kaşık Düşmanı, Keriz, Sosyete Şaban, Kırlangıç Fırtınası, Yarınsız Adam bu filmlerden bazılarıdır.
3: Pek de korkak mısın canım? Al soğanın cücüğünü ye, bıldırcından daha lezzetlidir vallahi, al.
4: İşte açar kızım.
3: Biliyor musun, rahmetli baban soğanın cücüğüyle bir kuzuyu temizlerdi.
4: Ben iki kuzuyu temizlerim evvelallah. Aha böyle. Elle yemenin tadı başkadır.
3: Haklısın.
4: Sen de hele bir lokma al. Yesene kız. Açlıktan gebereceğim, bırak kibarlığı. Al ye. Ye kız. Ye hadi. Hadi.
5: Baba. Midem affeder.
4: Midene gidecek. Al kız.
1: Röportajlarında Kadir İnanır'ı setlerde sakinleştirdiğini, Erol Taş'tan çok korktuğunu itiraf eden Perihan Savaş, 1987'de Bir Daha Umut filminde birlikte başrol oynadığı lise arkadaşı Yılmaz Zafer'le dünya evine girer. Ancak mutlulukları ne yazık ki Yılmaz Zafer'in genç yaşta kalp krizi geçirip 1995'te aramızdan ayrılmasıyla sona erer.
6: Hoş geldin kızım.
5: Hoş bulduk.
6: Kolay gelsin.
5: Sağ olun.
6: Güzel kızım, adın ne senin?
5: İnci.
6: Benimki de Hanife. Cemal bizim oğlumuzdur. Sen de kızımızsın artık.
5: Allah razı olsun teyze.
6: Niye acele ettin? Komşular bir olur evi toparlardık.
5: Sağ olun. Ama evimi kendim toplamak istiyorum.
6: Aferin sana. Kadına da bu yakışır zaten. Hadi kolay gelsin evladım.
1: Bu hazin olaydan sonra tüm sevdasını sinemaya veren Perihan Savaş, Savunma, Evlat, Çalınan Ceset, Hop Dedik Deli Dumrul gibi yapımlarda oynar. 2000'li yıllarda daha çok hanım ağa, anne rollerinde izlediğimiz oyuncu bugüne dek 120'yi aşkın filmde rol alır. Sektörde bugün altın çağını yaşayan usta oyuncu genç meslektaşlarına şu öğüdü veriyor. İşlerini çok sevsinler. Bu piyasa öyle bir piyasa ki bir anda yok olursun. Ne kadar mütevazı olursan, ne kadar çok çalışırsan, ne kadar çok bu işi seversen, o kadar kalıcı olursun.
0: Bebem, bebem, mis kokulu bal tatlısı bebem, kınalı bir kuzusun. Anan kurban olsundur nana. Bak, baban götürüyor seni. Allı şanlı bey baban, kabul etti ya seni, oğlum dedi ya. Beyler gibi yaşayacağım, koçum benim, oğlum.

0: Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: soruyorum. Siz böyle bir kariyer yolculuğuyla başlıyorsunuz. Bir hikayesini soruyorsunuz. Ben de sizin YouTube hikayeniz nasıl başladı? Bununla başlamak istiyorum.
1: Tamam, benim hikayemi soruyorsunuz.
0: Sonra sizin hikayenizi de geçeceğim.
1: Peki efendim, tabii ki.
0: Dinliyoruz.
1: Yani bir ticari iş, ticaret yapan bir insanım. Boş duran ofislerimiz vardı. Değerlendirelim dedik. Bu yani.
0: Gerçekten mi?
1: Evet, yani sadece bu kadar der kesermişim mi şey.
0: Birçok program var, format yani. Var.
1: Ben de alaka medyada tabii ki var. Ama böyle bir şeye büyüsün diye yola çıkmadım. Yani ben bir proje yapmıştım. Sponsorlarım var falan işte. Rotadan çıktınız diye bir iş. Aslında hikaye de şöyle başladı. Bir şey çekmeye dağların tepelerine gittik falan. Orada bir yol gördüm, oraya girdim. Buradan geçer mi bu araba falan. İşte navigasyon, rotadan çıktınız, yeni rota hazırlandı falan gibi bir muhabbete girince dedim ben bunun marka tescilini hemen alayım. Aldım, sonra rotadan çıktınız diye program yaptım. Eski reklamcıyım zaten, bir sürü iş çekmişliğim vardır. Sonra sponsor dedim ki hadi bunu program yapalım. Onlar tamam dediler. YouTube'a bir program ürettik rotadan çıktınız diye. Sonra bir televizyon kanalı dijital yayın yapan dedi ki bunu bizde yayınlar mısınız? Olur dedim. Oraya sattık. Sponsor oraya da sponsor oldu falan. Sonra talepler gelmeye başladı. Benim ikinci, üçüncü projem de hazırdı. Ama şifreli kanalla çalışmak istemediğim için, çok tercih etmediğim için ondan sonra gerçekten boş ofisler vardı. Dedik biz burayı stüdyoya çevirelim bakalım ne oluyor. Kendi eşlerimizi en azından orada yaparız diye formatlarımızı çıkarttık. Sektörden bir takım insanları transfer ettik. Yani yapım şirketlerinden ve çeşitli ajanslardan. Bir anda böyle bir alaka medya diye bir şey oluşmuş oldu. Ben de kendi programı yaparak başladım süreç içerisine.
0: Çok güzel olmuş.
1: Evet, arka arkaya bir sürü format girecek.
0: Bir de enerjinizi çok beğendim. Çok dinamik buldum. Sunuculuğunuzu da çok beğendim.
1: Teşekkür ederim.
0: Adil Yıldırım'ı izledim. Gökhan Türkmen'i izledim. Evet. Sunay Akın'a bayıldım. Sunay çok güzel tatlı, hikayeler dinledim.
1: Evet.
0: Ama şey hoşuma gitti. Ya böyle iki adam karşılıklı birbirinizi övüyorsunuz.
1: Ya, övmek değil aslında. Hislerimi paylaşıyorum ben. Yani tanımıyorsam da tanımıyorum seni ama karşılaştığımda bendeki hissin şu diye başlıyorum. Ondan sonra konu konuyu açıyor. Yani Sunay'ı eski tanıyorum.
0: O çok eski ama hep böyle genelde çok güzel bir uyum var.
1: Evet.
0: Bir de çay bana çok zarif geldi, iki insanın birbirini övmesi. Çünkü genelde biz kadınlar çok yapıyoruz ve eleştiriliyoruz böyle, o anlamda çok hoşuma gitti.
1: Teşekkür ederim.
0: Bir de sohbet de akıyor çok güzel.
1: Yani aslında bu profesyoneller hikayesi şu, yani belirli bir noktaya gelip orada bu işi para kazanmaya dönüştürmüş insanların başlangıç hikayesi beni hep çok enterese etmiştir. Çoğunun da 10 yaşlarında falan belirlenmiş aslında hikayesi. Yani 10 yaşında şöyle bir şey oldu, ondan sonra doktor olmaya karar verdim. 10 yaşında şunu yapıyordum, sonra hep oyunlarım büyüdü ve artık bir görüntü yönetmeliyim. İşte Sunay da öyle. Hikayenin içine doğmuş bir çocuk. O çocukluğuna gidiyorlar zaten. Bir de ben birisine nasılsın diye sorduğumda gerçekten onun nasıl olduğunu merak ettiğim için soruyorum. Bizim böyle sıradan cevaplarımız vardı, iyi senden ne haber falan gibi. Ben onu ısrarla tekrar sorarım. Ya ben gerçekten iyi olup olmadığını merak ediyorum. Ona göre bir yere yaslayacağım çünkü konuyu. Telefon açtığım zaman da insanlarla bunu paylaşmayı seviyorum. O ikinci kez sormak ya da bir şey demek orada bir şey uyandırıyor konukta. Bir dakika, bu adam bana gerçekten bir şey soruyor, bir şey diyor galiba falan deyip o konunun içerisine girmeye başlıyor. Mesela Gökhan'la hiç neredeyse müzik konuşmadık programda.
0: Bir de çok duygusal konuşmuşsunuz bence. Orada evet, çok duygusallık vardı. Peki siz kendi hikayenize mi doğdunuz? Sizin hikayeniz nasıl başladı? Sizin formatınızdan çalıyorum.
1: Bu bölüm alta yazalım şöyle. Murat Ergen'le profesyonellerden alıntıdır diye.
0: İlham alınmıştır.
1: İlham alınmıştır. Teşekkür ederiz falan diye.
0: Teşekkür ederiz efendim.
1: Yani benim hikayemin... Hikayem karışık benim biraz. İşte Çatalca, Diyarbakır falan, İstanbul, öyle bir süreçler var. Ailenin bir de damarları öyle. İşte Çankırı, Ilgaz da buna dahil olmak üzere böyle bir sürü yere yayılmış. Anne tarafı Balkanlardan gelme, baba tarafı İç Anadolu ve Güneydoğu taraflarına böyle yayılmış iki aile. Bir yerde müzikle alakalı, sanatla alakalı bir

0: projede karşılaşıyor babamla annem. Alakasız bir başka şehirde. Ondan sonra evleniyorlar, birbirlerine aşık oluyorlar. Annem çok ben küçükken hayatını kaybediyor. Ondan sonra İstanbul'a geliyorum ve benim kafam böyle standart dışı çalışıyor. Yani ne normal bir çocuk oldum, ne normal bir ergen oldum. Şimdi de çok da normal bir yetişkin değilim. Dolayısıyla bilgi biriktirme ve insan biriktirmeyi çok severim. Biriktirmişim de ama bunu bir planlama yapmadan yapmışımdır hep. Bir şey paylaşmışımdır. Şimdi bir şey, hiç kimseden de bir şey istememişimdir. Hani şunu şöyle halledelim mi falan gibilerinden. Böyle kurduğum için ilişkilerimi sanıyorum. Şu anda bir şey yaparken de ya gel biraz sohbet edelim dediğimde hani randevu bile almaktan böyle zorlanacağınız insanlar sağ olsunlar. YouTube projesi yeni başlamış bir kanala geliyorlar yani.
1: Ama bence iletişiminiz çok güçlü. Ama şunu merak ediyorum yani. Siz 10 yaşındayken iyi bir oyuncu olacağınız belli miydi o zamandan?
0: Benim sahneyle ilgili bir şey yapacağım belliydi. Yani onu ben çok istedim. Ama tabii matematik kökenliyim. Biyoloji okudum, fotoğraf okudum.
1: Biyoloji var, Mimar Sinan gel böyle çok...
0: Evet evet. 4 tane ana sanat dalım var. Şey var. İşte ondan sonra opera master yaptım. Reklam tasarım okudum. Çok fazla böyle master class'ım var. Master projelerine de katıldım. Bitirdiklerim var, bitirmediklerim var. 10 yaşındayken sahnede çok şeyle ilgili bir sürü şey yaparım diye bir sürü bilgi biriktirdim. Yani sahneyi de kurarım, üstüne de oynarım gibi. Oyunlarım hep öyle, onun üstüneydi açıkçası. Bir şey çekmeyi hayal etmiyordum. O zamanlar öyle o kadar bir şey çekmeye dair cihazlara hakim değildik tabii ki bu hayatta. Ama şimdi tabii ki bambaşka bir yere evrildi o. Hikaye anlatmayı seviyorum aslında. Güzel. Hep anlatırdım. Şimdi de anlatıyorum yani.
1: Peki profesyonel kariyerinize baktığınız zaman şanslı bir yolculuk muydu, zorlu bir yolculuk muydu?
0: Şanslı. Ben şanslı bir insanım. Şerbetliyim öyle derler.
1: Çok güzel.
0: Hani hep öyle büyüdüm açıkçası. Bana bir şey olmaz diye. Öyle büyütüldüm herhalde.
1: Ve kırılmalar sonra var mıydı o yolculukta?
0: Kırılmadan tam kastınız nedir mesela?
1: Hani böyle dönüm noktaları bazı.
0: Tabii ki illaki var. Yani rotadan çıktığınızın hikayesi de o aslında baktığınız zaman. Yani o işin formatı mesela izlerseniz seversiniz siz bence.
1: Mutlaka izleyeceğim çünkü benim de Rota Bilinmez diye bir kitabım var. Ya. O yüzden harika, rota benim için çok önemli.
0: Ya şimdi hayatımızda belirli bir yolculuğa çıkıyoruz. Biz de o işin formatını aslında öyle oturtmuştum ben. Diyelim Bursa bölgesindeyiz. Nereye gideceğimiz belli değil. Bavulu koyuyoruz. Karada çıkabiliriz. Göle de girebiliriz. Deniz kıyısında bir yerde güneşlenene de bitiririz. Sadece yola çıktıktan sonra akşam bir yerde güneşi batırmamız şart. Kural bu. Güneş en iyi nerede batıyorsa gittiğimiz bölgede, insanlardan öğreniyoruz bir de, yolda karşılaştığımız insanlardan. Onlar da kendi bildikleri doğrultuda bize o yolu gösteriyorlar. Şurada şu tepeye çıkarsanız olur falan. Bizim o tepeye ulaşma yolculuğumuz da var bunun içerisinde.
1: Çok güzel.
0: Dolayısıyla aslında yolda karşılaştığın kişiler, durumlar, olaylar, mekanlar, coğrafyalar senin yolculuğunu belirliyor.
1: Ve süreç çok keyifli.
0: Sizin de öyledir yani, hani tabii ki burada bu stüdyoda bu işi yapacağını hayal ediyor muydun diye sorsalar mesela. Ama buraya gelen yolculuğun içerisinde küçük küçük sinyaller geliyor senin karşına. Sen onları değerlendiriyorsun. Doğru. Aslında hep şey derim yani, şans her zaman karşımıza çıkar. Biz onu fark edebiliyor muyuz? Onu alabiliyor muyuz? Ve ona hazır mıyız?
1: Tabii hazır olmak da çok önemli.
0: Her an hazır olmak gerekiyor aslında. Bunun da en temel şeyi kendine iyi bakmakla, ilişkilerini düzgün tutmakla, söylediğin şeylerin arkasında durmakla oluyor.
1: Peki siz iyi değerlendirdiğinizi düşünüyor musunuz o gelenleri? Çünkü farkındalığınız çok yüksek geliyor bana.
0: Tabii hep öyle oldu. Yani hep öyle oldu. İyi değerlendirdim. Yani oyunculuk kariyerim de öyle. Evet. Ben 42 yaşında bu sektöre evet dedim, giriyorum dedim. İşte tanınan bir insana dönüştüm.
1: Çok, benim yanında çok iyi yapımlarda yer aldım.
0: Bu bir seçim kere. İşte ya. Hayattaki her şey de öyledir ya.
1: Doğru.
0: Onu seçersin. İki tane yol vardır her zaman. 5 tane yoktur yani. 2 tane yol vardır. Birini seçersin. Karşına başka yollar açılır. Ben hep onu neye göre seçtim? İşte o bilgiye göre, biriktirdiğim hikayelere göre seçtim. Açıkçası o. His tabii ki her zaman var.
1: Doğru hissediyorsunuz demek ki. Hep çünkü doğru işlerde gördüm sizi.
0: Orada strateji giriyor birazcık aslında. Giriyor mu? Tabii ki giriyor. Şimdi bir, önünde bir sektör var, bir endüstri var. O endüstrinin şeyleri var, oyuncuları var. Hı hı. Hangisiyle ne zaman hareket edersen senin kendini bilmen lazım bir taraftan da. Onların hangisiyle kendini meç edebilirsin? Nerede, nasıl bir noktada buluşabilirsin? Yani ben Medcezir'e başladığımda, ki ondan önce çocuklarıma anı olsun diye çektiğim işler var. Gerek TRT filmleri, gerek kendi çektiğim işler var. Anı olsun diye kendi çektiğim işlerde oynamışlıklarım var. Hani ilk sosyal medya ya da viral projelerden birini çekmişim idim. Vakti zamanında eşim falan. Hep böyle anı kafasındaydı. Ama bir karar verdik. Yani daha böyle mobilize olacağım bir hayat istedim. Yani sırt çantamı alayım gideyim bir yerde. Orada da yapabileceğim bir şey olsun istedim. Oyunculuk zaten mesleğim. Mesleklerimden biri en azından, öyle söyleyebilirim. Bir planlama yaptım yani işte. Aynı dönemde birkaç tane iş geldi. Ve burada bakman gereken şey kaç para aldığın değil, o işi seni nereye taşıyacağı. İşte biraz önce stüdyoya geldiğimde bir Medcezir kuşağı var yani.
1: Gerçekten öyle. Bir yani, anda stüdyoya herkes Medcezir için geldi.
0: Tabii.
1: Ben de bayılarak izliyordum.
0: Sağ ol, teşekkürler.
1: Gerçekten çok iyi işte.
0: Çok sağ ol.
1: Peki soru sormak mı, cevaplamak mı? Hangisi daha rahat?
0: İkisi de.
1: Gerçekten
0: tabii
1: mi?
0: Tabii.
1: Ben mesela orada oturduğum zaman çok geriliyorum. Bana mesela cevaplamak çok gergin geliyor. Sizin bu bence oyunculuktan geliyor bu profesyonelliğiniz. Yani iki tarafta da
0: ben gevezeyimdir ya, saatlerce konuşurum. Evet evet. Sosyal bir insan hiç değilim. Hani gireyim ortamlarda falan takılayım. Hı-hı. Hiç yoktur yani. Hı-hı. Öyle şey diyebilirsin ki mazbut, muhafazakar falan bir adam. Öyleyimdir yani. Bunun hangi anlayışın içerisinde bulunduğunla alakası yok. Ben bir şeyleri muhafaza etmeyi seviyorum. Hı hı. Ama konuşmayı da severim yani. Hı hı. Okumayı sevdiğim için öyle bir alışkanlığım var. Birisi sordu mu söylerim. Ama sormadı mı da hiç konuşmam yani. Böyle belirli yerlerde asla.
1: Aa güzel.
0: Tabii tabii, öyle
1: huzurum var. Peki o zaman derin sorulara geliyorum. Mesleğiniz size hayatı anlamayı mı öğretti, yoksa hayatı anlamaya çalışmak mı sizi oyunculuğa yaklaştırdı?
0: Şimdi meslekten kastın oyunculuksa ona göre cevaplayacağım. Biyoloji ise ona göre cevaplayacağım. Fotoğrafçılıksa ona göre cevaplayacağım. Hangisini soruyorsun?
1: Oyunculuk.
0: Sen
1: mı?
0: Değil mi?
1: Lütfen.
0: Tamam, kusura bakma çünkü çok samimi ve tatlı bir sohbet yürüyor.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Benden böyle bir şey söyleme ihtiyacı doğdu.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Tamam, ben teşekkür ederim, sağ ol.
1: Merak ediyorum, bu derin soruyu ne cevap vereceksiniz?
0: Yani hangi derinlikten soruyorsun? Oyunculuğu soruyorsan?
1: Evet.
0: Şöyle.
1: Ya da size hangisi daha derin geliyorsa oradan.
0: İşte hepsi. Cevap. Yani bunların hepsinin içinde insan var, canlı var ve dünyamız var. Dolayısıyla bunların hepsiyle entegre yaşayan bir insanım. Hı hı. Sonuçta bir adamım, bir erkeğim cinsi olarak ve erkek rolleri geliyor. Oynadığım rolleri de mümkün olduğu kadar kendi içimdeki parçadan çıkartıyorum. Oynadığım karakterler iyi ya da kötücül hiç fark etmez ama onun bendeki yansıması için zaten ben tercih ediliyorum o karakterlere, ya da ben seçiyorum. Ya da o karakter bana rol olarak geliyor. Ben onu yapılandırırken tabii bir sürü kafadan çıkan başka bir şey de görüyorsun. Yani işte hikaye oluşturucuları var, senaryo yazanlar var, buna karar veren, yayınlanması için yapımcı var, kanal var. Bir sürü gözün, kafanın, beynin sana getirdiği bir malzeme var önünde. Sen de tüm bunları biriktirip kendi birikiminle dışarıya bir şey sunuyorsun. Dolayısıyla sürekli bir aktivasyon var. Bu aktivasyon tabii ki hayatta sürekli bir şey öğretiyor. Taze tutuyor en azından kafanı. Bazı duyguları ifade etmekte, yani ben şey bir oyuncu değilim, bak işte ben öyle o duyguya girdim mi çıktım mı falan, öyle yaşayan bir insan değilim. Hı-hı. Var öyle arkadaşlarımda, yani bir karakterle yaşayanlar var.
1: Evet.
0: Çünkü onu taşıyorlar. Hani bu şu da değil, ben bitirdim mi bitiririm diye onlardan bir şey öğreniyorum, çünkü o karakterleri birileri yaratıyor. Ben onları süslüyorum kendi bakış açıma göre. İşte o bir sürü gözün yansıması olduğu için tabii ki bir sürü insanın hissi, duygusu, hayata bakışı, topluma bakışı bir sürü şey öğretiyor. Bir sürü şey gösteriyor. Bir sürü şeyin öngörüsünde bulunmamı sağlıyor. Hı hı. Bakalım piyasa önümüzdeki sene ne olacak gibilerinden.
1: Bakalım. Peki böyle çok özledim şu karakterimi, keşke biraz daha oynasaydım dediğim.
0: Hepsi.
1: Aa.
0: Hepsi, tamamı yani. Medcezir de öyle. Ondan sonra İstanbul Gelin'deki Can da öyle. Yasak Elma Doğan da öyle. Mucize Doktor Tanju da öyle. Hepsi. Bodrum Masalı'ndaki Evren öyle.
1: Peki böyle en çok bu bendim ya. Hani bu
0: hepsi bendim.
1: Aa.
0: Hepsi bende var. Onu demeye çalıştım aslında.
1: Bu çok şaşırttınız.
0: Aa, aşk olsun.
1: Şaşırttın.
0: Ha? Giderim bak.
1: Aman ama konuğum çok kıymetlidir benim, sakın. Peki.
0: Bir sinir yaptı bende. Şaka yapayım. Evet.
1: Çocukluğunuzdaki hayalinle şu anki geldiğin nokta
0: ne güzel oldu değil mi?
1: Nasıl bir mesafe var? Çocukluğundaki hayalle şu an geldiğin noktada nasıl bir mesafe var? Orada mısın?
0: Çocukluğumdaki hayalle, ya böyle bir şey hayal etmiyorsun. Öyle bir şey bilmiyorsun çünkü. Sadece bir yerde görünür olmak.
1: Mesafe var mı o zaman, yoksa o
0: hayır,
1: mesafe?
0: Hayır, mevzu şurada. Görünür olmak istiyorsun. Bir sebepten.
1: Evet.
0: Görünürüm yani şu anda. Oradaki hayalimi aslında bir şekilde gerçekleştirdim diyebilirim. Şarkı söyleyerek bunu yapmak istiyorsun. Yaptım. Ama işte tiyatro oynayarak, bir şey anlatarak yapmak istiyorsun. Onu da yaptım. Ama bunu devam ettirmiyor olma sebebim tam olarak o olmadığı için de. Yani şarkıcı olarak ya da işte tiyatro sahnesinde tiyatro oyuncusu olarak. Diziler bir tık daha böyle enterese etti. Oradaki oyunculuk şekli, oradaki teknik yapı, organizasyon beni daha çok cezbetti. Bu şöyle de algılanıyor işte, orada para var falan filan. Ama benim param var zaten. Yani bu diziyi bunun için yapmıyorum.
1: Bunu bilin.
0: Onu bilin. Ben de her şey hobi yani, öyle bakabiliriz. Aa. Dolayısıyla oyun alanımı genişletmiş oldum aslında. Bir taraftan bunların beni götürdüğü yolculuk, kendi hikayemi anlatacağım başka bir organizasyonlu. Orada işte medya şirketi Alaka Medya'ya varan süreci hazırladı. Bu sene ben işte bir proje almamak için menajerime söyledim. Yani bu sene ben bu yapıyı oturtacağım, önümüzdeki sene konuşuruz diye. O yüzden bu yıl mesela yapmıyorum oyunculuk. Oynamak isteyebileceğim karakterler olabilir diye dizide seyretmiyorum. Kıskanmayayım diye.
1: Kıskanmayayım
0: tabii
1: diye.
0: Ki yani.
1: Kıskanır mısın?
0: Bazı şeyler var, keşke ben oynasaydım derim. Aa. Kıskançlık değil de ben daha iyi oynarım derim. Keşke ben oynasaydım diyebileceğim şeyler olabilir. Gıpta edebilirim ama.
1: Tabii ki. Ben şimdi profesyonellere gıpta ettim mesela. Ettim.
0: Teşekkür ederim. Yani
1: şuraya kitaplık yaptıracağım arkama. Konumun arkasına kitaplık yaptıracağım.
0: Yere halı atacaksın. Ben halını gönderirim. Halı. Sen kitaplığı yaptır.
1: Tamam. Peki Diyarbakırlı, yani Diyarbakır doğumlu bir oyuncu olarak bu oyunculuğunuza ne kattı mesela? Bir duruş, bir ritim, bir şey. Yani nasıl bir şey Diyarbakırlı olmak?
0: Diyarbakırlı olduğun
1: Diyarbakırlı.
0: Zaman. Diyarbakırlı. Bir şey katmadı yani sonuçta. Diyarbakırlı olmanın buna bir katkısı yok. Diyarbakırlı
1: bir yok mu bir durur?
0: Ya ben dünya insanıyım, öyle bakıyorum. Yani o toprağın da çocuğuyum. Bu toprağın da yani Türkiye'nin bir süreni gezdim. Bu rotadan çıktığınızı çekerken gittiğim her yerde de ben bu toprağın çocuğu olduğumu hissettim. Dolayısıyla her yerin bir artısı var tabii ki bende. Diyarbakır'la çok mistik bir hikayem var.
1: Nasıl bir hikaye?
0: Onu asla anlatmayacağım. Tabii ki burada. Sadece bu bilinsin, bilinsin, bilinsin. Kendi yankımı da yaptım. Çünkü çekeceğim bunu. Çektiğim şeyde izlersiniz. Bunu söyleyemem.
1: Peki.
0: Ama çok sonra söylerim.
1: Peki coğrafya kaderdir. Buna katılıyor musun?
0: Hangi coğrafya? Bulunduğun
1: doğduğumuz
0: ev mi?
1: Doğduğumuz
0: ülke. Şehir.
1: Bölge.
0: Yoksa işte dağlar, tepeler falan.
1: Diyarbakır'ın
0: bende etkisi çok küçük yaşta ayrılmış olduğum için oradan. Yani babamın, annemin işinden kaynaklı. Şöyle bir kader olabilir belki. Diyarbakırlı olmanın bir havası var. Yani
1: kesinlikle
0: ülke genelinde.
1: Ya dolayısıyla... Ben ama daha havalıyım ya. Ben daha Diyarbakırlıyım.
0: Diyarbakırlı yani. Mısın sen?
1: Hayır, değilim. Ben Bodrum doğumluyum. O yüzden de doğuya hep böyle bir merakım var.
0: Doğu başkadır. Çok düşünür. Gerçekten çok derinliktedir.
1: Oraya.
0: Mesela doğuda işte insanlar satranç dama falan oynarlar. Hani oyun olarak. Daha strateji, daha düşünceye dayalı şeyler yaparlar. Ama Türkiye'de çok ilginç yerlerde çok ilginç şeylerle karşılaşıyoruz.
1: Bodrum'da biz satranç oynamıyoruz.
0: Bodrum'da su var, iyot var, kum var. Öyle bir yer yani Doğu. Dolayısıyla başkadır yani.
1: Peki çok Doğu dizisi var şu anda. Ve çok izleniyor. Çok
0: hiçbir
1: merak
0: fikrim
1: ediyorum.
0: Yok şimdi. Desen ki
1: buluyorsun.
0: İşte hiçbir fikrim yok, kıskanmayayım. Ne izlemiyorum? Hani gıpta etmeyeyim diye. Dedim ya ben bu sene çalışmıyorum, çalışmayacağım için. Ama şu var.
1: Neden peki? Yani demek ki bizim halkımız da doğuyu merak ediyor. Oradaki hikayeyi merak ediyor ki bu kadar izliyor.
0: Sosyolojiye gireceksek gireriz. Şöyle bir şey. Çünkü biz bir sürü yerden kopuğuz. Yani doğudan buraya gelen insanlar da kendi doğularından kopmuşlar, kendi memleketlerinden kopmuşlar. Türkiye'nin her yerinde, en çok Karadenizli bence var da, her yerde var çünkü Karadenizli.
1: Evet, her yerde.
0: Ama işte doğu insanları İstanbul'un içerisinde başka bir hayat ve coğrafyanın içinde erimişler, duyguları vesaireleri falan. Ama genel olarak kopmuş ilişkiler, oranın hikayeleri falan. Şimdi ben bununla ilgili de bir çalışma yapıyorum üstelik. Yani
1: ülke... Ya ama hep spoiler oluyor, üzülüyorum ve anlatmıyorsun.
0: Onu şöyle söyleyebilirim. Çünkü o başka bir yetenek de gerektiren bir şey olduğu için herkes yapabilir mi bilemiyorum. Bu toprakların müziklerini ve danslarını birleştirdiğim bir projeye hazırlanıyoruz bir taraftan, bir ekiple. Dolayısıyla bir challenge da olacak. Anadolu Ateşi dansçılarından iki tanesiyle ben ve ekibim ve eşim işte hem bu folkloru anlattığımız hem de bunların danslarını yaptığımız bir proje silsilesine çıkıyoruz. Ve bunun içerisinde doğu dansları da var, folklor dansları. Bizim ülkemiz onu da bilmiyor.
1: Evet.
0: Karadeniz dansları da olacak, Ege'de olacak, İç Anadolu'luk. Hepsini birleştireceğim bir proje silsilesi. Hem yapıyor, hem sahne şovunu yapıyor, hem de bunun dokümantasyonunu video olarak çekip paylaşıyor olacağım önümüzdeki
1: çok
0: sene.
1: Çok güzel, çok tebrikler, çok güzel fikir. Ve çok güzel turnesi de olur, yurt dışında da
0: olabilir,
1: çok güzel
0: belki. Yani
1: tanıtım olur.
0: O büyütebilir miyiz bilmiyorum. Yurt dışında bizi daha çok tanıyorlar, bizim kendi içimizden. Yani ne zaman bizde folklor grubu gidip yurt dışındaki herhangi bir dans yarışmasına katılsa hepsinin her zaman birinci olur. Birinci bellidir orada yani. İkinci, üçüncü üstüne çalışırlar. Çünkü her şey bu topraklardan çıkmış. Değerlendirmemek çok garip bir zaaf yani. Kabul edebileceğim bir şey değil. Şeyi düşünüyorum şimdi, İstanbul'da bir sürü dans okulu var.
1: Evet.
0: Bir kısmı Brezilyalı sevgili halkımızın. Bir kısmı Kore pop, Koreli. Bir kısmı işte Afrikan falan. Ama hiç kimse Diyarbakırlı değil, Karadenizli değil, Kafkas değil, Egeli değil. Yok yani dans okullarında şey. Ve soruyorum niye yok yani? Niye
1: çok
0: yapmıyorsunuz?
1: Ya.
0: Neden yapmıyorsunuz?
1: Bizim yöremizi niye öğretmiyorsun?
0: Ya işte müşteri falan diyorum ki sen yaptın mı? Bak işte örneği var. Mustafa Erdoğan sağ olsun yaptı.
1: Evet.
0: Anadolu Ateş diye bir şey yaptı. Kapalı gişe oynuyor, her yerde dans okulları var. Sen de koysana. Anlayışı bir tık değiştirmek, bakış açısını değiştirmek lazım. Belki bir katkımız olur.
1: İnşallah ya. Keşke mesela Mustafa Erdoğan geldi buraya konuk olduğunda şeyi konuşmuştuk. Erkeklerin dans etmeme meselesini. Yani bizim artık buna biraz yaklaşıyor olmamız. Erkekler dans etmeli.
0: Erkeklerin öyle bir özgürlük alanı yok. Dans edemiyorlar o yüzden. Biraz önce sana bir şey dinlettim içeride.
1: O ne kadar güzeldi.
0: İşte o yüzden bizim insanımız öyledir. Erkekliği erkekliğin tarifi çok başka şekilde yapılır ailelerde. Öyle büyürler çocuklar. Dolayısıyla bir sürü şeyden kopuk yaşıyor erkekler. Erkekler ne zaman özgürleşir zihinlerinde, o zaman başkalarına kötü davranmamaya, kadınlara kötü davranmamaya başlarlar, öğrenirler. Burada tabii en büyük sorumluluk annelere düşüyor.
1: Evet.
0: Gibi. Üzülmeyelim şimdi Ahmet.
1: Biraz evet, üzüldüm şu an. Ben oyunculuğunuza geri gelmek istiyorum. Gel. Çok iyi yapımlarda yer aldınız. Çok da iyi partnerleriniz oldu. Partner insanı hem rezil de eder, vezir de eder değil mi? Siz bu anlamda şanslıydınız.
0: Ayşe benim içine geçer.
1: Ben yine size geçtim, özür dilerim. Bu anlamda şanslıydın değil mi?
0: Şanslıyım hep, evet. En şanslı olduğum iş Yasak Elma. Çünkü Necezir'de karım, eski karım olan Şebnem Dönmez karşımdaydı. Ondan sonra Bodrum Masalı'nda karım ve sonra eski karım olan Şevval Sam karşımdaydı. Yasak Elma'da tanıştığım canım Ece. Çok severim onu. Hepsini çok severim. Aileleri çok severim. Eda da hem karım, hem eski karım, hem sonra bir daha karım, sonra falan gibi bir şeydi. Bunların hepsiyle aynı sahnede bir sürü defa. Yani düşünsene, bir şey imzaladığım bir sahne var Yasak Elma'da. İşte Şevval, Eda ve Şebnem'le karşılıklı oynuyordum.
1: Çok iyi.
0: Yani yaptığım en kariyerli ve kariyerimi en yükselten işlerin hepsini partnerlerim karşımda oynuyor. Dedim bu nasıl bir tesadüf? Bana dediler ki bazı şeyleri senin karşıdaki partnerlerine göre. Kimyalarınız o kadar tutmuş ki ona göre seçiyoruz aslında. Aklımıza oradan geliyor bazı insanlar dedi bana yapıyor.

0: Bu anlamda ne kadar şanslısın.
1: Çok ya, evet.
0: Gerçekten. Bir de bir şeyi düşünüyorum. Hep profesyonellikten bahsediyorum ama sevmediğin biriyle oynamak çok zor olmalı.
1: Aa. Ama arada sevmemeye başladıysam, ki oldu.
0: Evet.
1: O zaman seninle şöyle konuşurum. Anlıyorsun değil mi? Seni çok seviyorum gerçekten. İlk gördüğüm günden beri çok etkileniyorum. Kestik derler, bir daha yoksun.
0: Ama o da çok zor.
1: Benim için karşı değil. Karşılık için zor olabilir.
0: Karşı taraf için. Evet. Yani bu yansımaz mı?
1: Ama ne kadar eğitici bir şey. Öğretici bir şey.
0: Çok eğitici.
1: Mecbursun yani. İyi görünmeye çünkü. Seni yakınlarını çekiyorlar ve ben buradayım.
0: Of.
1: Seni çok beğenerek izliyorum falan diyorum sana ve ben yokum sende. Değil mi? Ne kötü bir his değil mi?
0: Ama yönetmeni şikayet eder.
1: Hiç fark etmez ki. Ben oyunumu oynuyorum. Karşılığını alıyor. Ne istiyor mesela?
0: Ama bana bakmıyor. Ama benim oyunumu etkiliyor.
1: O onun problemi. İstiyorsa çalışmayabilir. Skandal.
0: Eyvah. Murat Ergen'le oynamak biraz zor galiba.
1: Zor değil. Çok kolaydır.
0: Ama biraz herhalde bu egolar falan. Psikolojiyi korumak zor mu sektörde?
1: Bu nereden geldiğinle alakalı bir şey aslında. Hı-hı. Yani... Bazı işlerimde öyle arkadaşlarımız oldu. Yani birdenbire böyle popüler bir işin içine düşüp hani biz işte ana karakterler ve başroller oynuyoruz ama bizden daha havalanan arkadaşları oldu.
0: Bir anda yürüyüşler mi değişiyor?
1: Yürüyüşler, konuşma şekilleri, işte sezon arasından sonra geri dönüşler falan değişik oluyor. O değişik olduğunda onlar havalanıyorlar, havada kalıyorlar sonra. Sektör devam ediyor. Bir zaman sonra düşüyorlar. Yani öyle oluyor genelde. Sonra abi ne oldu ya falan diye karşımıza çıkıyorlar zaman zaman.
0: Bir şey söyleyeceğim. Çok acımasız bir sektör aslında.
1: Evet, ben çok acımasızımdır bir de bunları anlatırken. Çünkü herkes çok mutlu.
0: Gerçekler bunlar. Gerçekler ben bunlar. Dinlemekten çok keyif alıyorum. Çünkü gerçek bu gerçek.
1: Şimdi sen bunları dinlemekten zevk alıyorsun tabii de. Çok. O çocuklara zamanında söylediğimde onlar hiç zevk almıyorlardı. Bak bir kendine gel. Ne yapıyorsunuz çocuğum? Yapmayın şu işi falan diye. Bu büyüğü küçüğü fark etmiyor.
0: Peki öyle bir şey diyorlar ya, profesyonel yani o kadın erkek karşılıklı.
1: Nasıl isim koymuşum programa ama hep profesyonel her sorunda var.
0: Evet yani çünkü çok ilham evet. Aldım.
1: İlham aldık, çok teşekkür ediyoruz Murat Ergen'in profesyonel programı.
0: Bunu alta yazacağız mecburuz yani. Çaldık artık formatı, yapacak bir
1: şey. Çaldık dedi. Lütfen avukatım şey yapar mısınız? Müdahale eder misiniz?
0: İlham aldık.
1: Teşekkür ederim.
0: Bile bir değil, yedi farklılık varsa hiçbir sorun teşkil etmiyor.
1: Her sorunda profesyoneller var.
0: Ama şöyle.
1: Aması yok bunun. Ben sana sorayım bir şeyler. Çıkamazsın ama oradan.
0: Bundan ben bunu sorayım sana bir soru alacağım. Aynen, tamam. Bir soru alacağım.
1: En son
0: merak
1: sorayım.
0: Ediyorum. Çok ister mi? Hep profesyonellikten bahsediyoruz. Karşılıklı oynuyorlar. Ama sonra birbirlerinden etkilenmemeleri gerekiyor. Çünkü bu bir rol yani. Bu bir oyun ama hepsi sevgili oluyor. O profesyonel değil mi? Ne oluyor? Ya da
1: bu alışmamış pantolonda iç çamaşırı durmaz diye bir laf vardır ya.
0: Evet.
1: Olmamış pantolonda iç çamaşırı.
0: O rolü.
1: Hayır, insan olarak böyle olunca bazı şeyler yaşanıyor. Bazen gerçekten etkileniyorsun birisinden. Bunu yaşıyorsun. O da mümkün.
0: Tabii insansın, etkilenebilirsin. Evet. O zaman işte o okuduğun okul ne oluyor? O sana oradaki işi hissetmemeyi öğretmiyor mu?
1: Hayır canım, öyle bir şey değil. Ya illa bir şey hani öpüş kokuş sahnelerinden bahsediyorsan, aşk meşk ya da kavga,
0: evet,
1: gürültü.
0: Evet, aşk sahnesi.
1: Bu tam tersi de olabilir yani. O kadar öfkeli karşılıklı kavga dövüş sahnesi yaşarsın ki çok zevklidir ve onu her gördüğünde dövmek istersin. Öyle bir şey de olabilir. Hmm. Yani iki erkeğin sahnesini düşün.
0: Peki.
1: Var yani benim yaşadığım da o yüzden. Ha. Düşman orada tam tersini de yaşıyor insanlar. Orada oynadığın iki karakterden sonra bırak şimdi hani öpüşme, koklaşma, aşık olmadan ilişki yaşama kısmı. Tam tersi de bir ilişki ya.
0: Doğru.
1: Birinde temas var diye düşünüyorsun ama daha yumuşak bir temas var.
0: Doğru.
1: İçindeki patlaması daha şiddetli olabilir. Ha diyorsun ki işte evet ne güzel kokuyor ya da ne kadar berbat falan hikayeleri var bir sürü. Ama öbür tarafta da temas var. Ve o temas sokakta selam vermemeye kadar götürüyor bazen.
0: Oo.
1: Tabii böyle şeyler yaşanıyor. Yani ben yaşıyorum, başkası yaşıyor mudur bilmem de.
0: Böyle hani çok zorlandığın bir sahne hatırladığın ne var? Mesela o kavga mı, o aşk sahnesini mi çekmek? Hangisi çok böyle oyuncuyu zorluyor?
1: Bana soruyorsan benim zorlandığım hiçbir şey olmadı yani sahne olarak.

0: Yani sanki o anda orada olmam gerekiyormuş. Ben de oradaydım zaten gibi yaşadım her şeyi bugüne kadar. Yani Medcezir'de çektiğim ilk sahne dahil olmak üzere. Ki ilk sahneyi zaten karakterler otursun birbirleriyle uyumu diye çok iyi hatırlıyorum. Mine Tugay'la ilk işte uzun zaman sonra karşılaşma gibi bir sahne vardı. O kısmını yanlış hatırlamıyorsam. Zaten öyleydi yani hissim. Hala da aynı şekilde. Ha, geçmişe dönüp baktığımda oradaki hissim neydi hatırlamıyorum tabii ki şu anda. Ama ya üzerimde taşıdığım, biriktirdiğim bir şey yok bu anlamda benim.
1: Ben soru alabilirim.
0: Sen madem sevdin bu profesyoneller muhabbetin, ne demek profesyonel? Hadi söyle bana.
1: İşinin ehli olması.
0: Yeterli mi?
1: Yeterli.
0: Bir parasal karşılığı olması gerekiyor
1: kesinlikle
0: mu?
1: Kesinlikle. Ama zaten o yani işin ehliysen onun zaten mutlaka bir karşılığı olur.
0: Yok,
1: şu an olmaz.
0: Bir sürü iş, bir sürü olur. İşin ehli olup da para kazanmayı hiç hayal edip evde hedeflemeyen insanlar var. Yani kendi hayatında yaşıyor. Para işi değiştiriyor. Yani yaşamı başka bir yere taşımak. Daha bugün bir proje önerdiğim, yani yazdığım bir kitap var. Onunla ilgili proje önerdiğim, daha önce de bizimle birlikte çalışan bir ressam arkadaşım var. Onunla bunun çok benzeri bir konuşma yaptık. O buradan bastı gitti, bir yerlerde yaşıyor böyle kendine, dağların tepesine işte Antalya bölgesinde.
1: Güzel. Ben onu destekliyorum.
0: Tamam da bir şey alacaksın ya bir yerden.
1: Ya olur. Ama ya benim parayla ilişkim.
0: Tamam da çok... bunu.
1: Yok.
0: Ben çok paradan, az paradan bahsetmiyorum. Yani asgari bir şeyle, hani yemek yiyeceksin ya mesela. Ya da bir şey almak zorundasın. Yağ üretemeyeceğin için hani. Dolayısıyla bir zaman sonra tıkanıyor hayat.
1: Doğru.
0: Şimdi bununla ilgili bir bakış açısı geliştirdim. Evet, profesyonel bu alanda dünyaca da tanınan bir adam. Dedim niye mesela? Hani ben senden bir şey almak istiyorum. Sen diyorsun ki göndereyim. Bana dedim kaç para olduğunu söyle. Ben dedi size nasıl bunu fiyatını söyleyebilirim? Söyleyeceksin ki sen de yaşayacaksın. Ben de bu konuda mutlu olacağım yani. Sponsor oluyorum dedim sana, öyle varsay yani. Oradan yola çıktık. Öyle bir şey yani, bir şeyin karşılığı olması gerektiği zaman sen işin ehliysen bununla ilgili para kazanman lazım. Profesyonellik benim için öyle bir şey.
1: Farklı bakıyoruz konuya, çünkü ben olabilir. Mesela sanatçı işini satamıyor olabilir. Onu satan çok iyi profesyonel var. Sanatçı sanatına odaklandığı zaman çok iyi. Sanatçı satmaya kalktığı zaman belki sanatından uzaklaşabilir.
0: Sanatçı satsın demiyorum ama onun organizasyonunu yapması gerekiyor. Yani
1: işte sanatından bir şeyin, kopmaz mı?
0: Niye kopsun? Yani bir şeyin,
1: para kaygısına
0: bir şeyin bir
1: zaman.
0: Değeri vardır. Bir de ederi vardır. İşte Van Gogh'un hayatını düşünürsen, bir tane resim satmış adam hayatı boyunca.
1: Evet, ve hayat hep zorluklarla geçmiş.
0: Yani dolayısıyla kendi başına bir şey yapmaya kalktığın zaman ya da yapamamaya odaklandığın zaman sadece üretiyorsun ve bir yerde yok olup gidiyorsun. Sonrası ilgilendiriyor insanları.
1: Ben bir yerden bir karşılığı olacağını düşünüyorum. Bir, tabii ki.
0: Adam öldükten sonra büyük bir karşılığı olmuştur.
1: Ama hep de öyle oluyor ya. Ya edebiyatta da.
0: İşte öyle olmasın çok... diyorum ben de. Mümkünse.
1: Evet, olmasın. Ama işte bir profesyonel beyin, yani başka bir beyin belki benim yaptığım işi daha çok para kazandırabilir.
0: Oradaki, o da onun profesyonellik alanı ama.
1: Evet.
0: Yani onu bir edere dönüştürmek onun profesyonellik alanı. Bir değeri edere dönüştürmek. Senin alanın, yaptığın işin bir eder karşılığı olması lazım ki yaşamanın başka bir şeyi yok, modeli yok. Yok yani.
1: Parayla ilişkin hep böyle miydi?
0: Evet, hep böyle.
1: O zaman ticaret kafanda var.
0: Çok şükür.
1: Ben mesela ticaret yapamam.
0: Olabilir. Yani herkes yapacak diye düşünüyorum. Rahat ol yani.
1: Üzülmeyeyim.
0: Üzülme. Yani herkes yapacak diye bir şey yok.
1: Peki, seninle ilgili şöyle. Çok... Peki, öğreneceğim. Ben de gerçekten parayla benim hiç alakam yok. Hani yatan bir maaşım var. O çok şükür hayatımı geçindirebiliyorum. Buradan çok mutluyum.
0: Okey.
1: Okey.
0: Seçim dedim ya.
1: Evet, doğru.
0: Sen de bunu seçmişsin.
1: Peki, mutlu aile hayatı kariyerine yansıyor gibi söylemler var senin için. Çok
0: kim söylüyor?
1: Gitti. Birçok
0: yazan çizen insanlar paylaşıyor. Evet.
1: Birçok izleyicin, birçok yorum Instagram'da vesaire diğer haber portallarında çok söyleniyor. Gerçekten yansıyor mu?
0: Tabii ki yansıyor. Yani şöyle, huzurluysan hayatında ve dediğim gibi söylediğin şeyin arkasında durabiliyorsan ve bu konuda netsen, ya da yaptığın şeyin arkasında durabiliyorsan, sadece söylediğin değil, o zaman her şey her yere yansıyor tabii ki. Benim hayatıma da yansıyor, Nihan'ın, eşimin hayatına da yansıyor, Nil'in hayatına da yansıyor.
1: Evet.
0: Yani oradaki huzur organizasyonunu doğru düzgün kurduğun zaman herkesin hayatına yansıyor, mesleğine de yansıyor, okuldaki derslerine yansıyor, Nihan'ın yazdığı kitaplara yansıyor, her şeye yansıyor. Hayatımızdaki her şeye yansıyor tabii ki.
1: Ne güzel, ama çok da pozitif bir ailesiniz. Özellikle Nil'le mesela paylaştığın Instagram postlarına bayıldım.
0: Artık
1: çok
0: paylaşmıyorum gerçi de. Ya şu anda yok, nazar değil. Şimdi biz İstanbul dışında oturuyorduk ve bir sürü insan aynı anda bir sürü görsel paylaşmak yerine işte böyle çocuğumuzu gösterelim gibilerinden değil de iyiyiz, buradayız vesaire bir takım şeyler paylaş. Fakat Nil o kadar hızlı ünlendi ki sokakta. Ya böyle dizlerine kapananlar, seni bu ömrü hayatımda gördüm artık gözüm falan, böyle saçma sapan şeylere denk geldik. Nil'in söylediği şarkılar vardı. Bir kadın bir gün dedi ki, bana söyler misin o şarkıyı? Ve Nil söyledi. Dedim ki, burada çok ciddi bir aslında şey var, tehlike var ve ben neyin içine soktum çocuğumu? Çok üzüldük gerçekten eşimle birlikte. O saniye itibariyle biz o faal aksiyonları kestik. Televizyon programlarında şey de yapılıyordu. İşte Murat Ergen kızıyla şimdi şunu yapmış, bunu yapmış. Yani videolar üretilmeye,
1: evet,
0: ve bir sürü...
1: Haberler de yapılıyor.
0: Yani işte Güney Amerika'da Nil'in fanları vardı yani. Fan sayfaları vardı. Zaman içerisinde kurusunlar diye işte o paylaşımları belirli bir limitte durdurduk. Hatta Nil bunu o kadar çok iyi öğrendi ki, hadi hep beraber bir şeyler çekelim fotoğraf dendiği zaman Instagram'da paylaşacak mısın diye soruyor.
1: Oh ya.
0: Evet dendiği zaman da telefondaki çöpten dahil her yerden fotoğraflarını sildiriyor. Bu güvenliği için çok önemli bir şey.
1: Çok önemli, evet.
0: Ve yani en azından bir 5-6 sene daha bu şekilde devam etmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki Nil'in ilgisi var mı oyunculuğa, ya da o bu tanınırlıkla ilgili?
0: Nil zaten öyle bir şeyin içinde büyüyor. Doğal olarak tanınıyor. Ama eş zamanlı işte yazan bir çocuk, hikayeler yazıyor. İşte matematikte kariyeri var, müzikle ilgili bir kariyeri var. Yani işte en genç klasik müzik bestecisi olarak 2 sene önce kayda geçti. Uluslararası festivalde kendi bestelerini seslendirdi. Üstelik avantgard işler yapıyor. Geçen sene de AKM'de bir konserde bizi de sahneye çıkarttı. Özdemir Asaf'ın 3 tane şiirini besteledi. Yani eserleri olan bir çocuk. İleri seviyede piyano çalıyor, ama bu sadece klasik müzik, hani bizim alıştığımız çocuk piyano çalıyor gibilerinden değil, doğaçlama yeteneği çok ileri seviyede, işte caz, blues ve karmaşık akorların öyleydi. Ama o yani küçük yaşta piyanoyla, bizde enstrüman çoktur yani, en az 60 tane falan enstrüman var evde, yani kuyruklu piyanodan arpa kadar her şey var. Canlı enstrümanların üzerinde, altında oynayarak işte evcilik oyunlarını, araba oyunlarını, bebek oyunlarını, sonra piyanonun üstüne geçti. Geçtiği zaman bir de iyi müzik dinliyor. Hani bu mesela bir aileye, ebeveynlere en çok tavsiye edeceğim şey olabilir. Senfonik müzik çalsın evin bir kenarında. Yani senin beğeni alanı ne olursa olsun. Türküdür, Alaturka'dır, arabesktir, poptur, bilmem ne. Ama bir bebek büyürken senfonik şeylerle büyürse dünyaya bakış açısı acayip gelişiyor. Dolayısıyla buradan yola çıktık. Biz hep bunu verdik. Evin bir kenarında, bir yerlerde her zaman arabanın içinde, orada burada hep bir şey çalar. Çok sesli bir şey çalar. Çok sesli çalınca zihin de çok sesli gelişti tabii ki. Ondan sonra piyanonun başına oturduğunda ilk eğitim sırasında çocuk edisyonları veriyorlar. İşte basit akorlarla falan. Onu beğenmeyip kendisi akorlar doldurmaya başladı. Böylesi daha iyi diye. Sonra beste yapmaya başladı. İşte besteleri de var, şunlar var, bunlar var. Öyle bir çocuk.
1: Müthiş bir çocuk.
0: Ha, müthiştir, evet. Yani uçuyor olsa çok şaşırmam yani.
1: Çok tebrik ederim.
0: Bu şey yap, şaşırmayın diye uçmuyorum falan dese şaşırmam. Öyle bir çocuk. Evet.
1: Acayip bir yetenek.
0: Tatlı
1: geliyor
0: bir çocuk
1: bence.
0: Yani. Bilmiyorum geliyor mu gelmiyor
1: bence
0: mu. Bakacağız
1: geliyor
0: ona yani sonra. Kendisi karar verecek.
1: Peki babalık hayatında neleri değiştirdi?
0: başka bir şey babalık gerçekten. Hiçbir şeye benzemiyor. Anneliğin eminim çok başka olduğu gibi. Bilmiyorum ki, yaşama dair çok şey öğreniyorsun bir kere. Hı hı. Bendeki en temel çizgilerinden bir tanesi şeydi. Bir tane bir şey büyüyor evde ve senin bir parçan ve o anım var çünkü onu görebiliyorum şu anda. Sen de bir zaman oradaydın, öyle bir yerdeydin. Acaba senin baban ona nasıl bakıyordu, sana nasıl bakıyordu? Ben şimdi ona nasıl bakarsam daha iyi hisseder kendisini gibi bir bakış açısı geliştirdi bende. Kendi eksikliklerimi gördüm. Tamamlanamamış bir sürü hikayemi gördüm falan. O kendi hikayelerini tamamlasın diye elimden geleni yapıyorum.
1: Ne güzel.
0: Öyle bakıyorum.
1: Çok şanslı bir çocuk Nil. Peki kitap geliyor.
0: Geliyor.
1: Çok heyecanlı. Evet. Nasıl bir şey çıktı ortaya?
0: Onu ya ben...
1: Spoiler artık... Bu da mı spoiler olmasın?
0: Yok, söylerim canım, o güzel. Şöyle yani, sağ olsun, yayın evi ismi verebiliyor muyum bilmiyorum.
1: Demek,
0: ama
1: lütfen.
0: Destek Yayınları'nın sahibi Yelda Cumalı oğlu bana mesaj attı. Çünkü ben sağda solda bir takım konuşmalar yapıyorum. Benim yaptığım konuşmaların böyle alıp caps yapıp edebiyat sayfalarında falan paylaşıyorlar. İşte böyle bir takım laflar ediyorum, işte ben eksiklik falan filan. Öyle düşündüğüm için konuşuyorum aslında. Hemen kitap yazma, hatta düzelteyim. Acil kitap çıkarman lazım senin diye bana mesaj attı gecenin bir vakti. Dedim nereden çıkarttın diye. Yani yazılarım var tabii ki, bir sürü ettiğim laflar var, yazdığım makaleler var falan. Ondan sonra dedim konuşalım yani. Ama birisiyle çalışmam lazım. Hani ben uğraşamam, bunları toplaması gerekiyor dedi. O editörlerin için zaten falan. Ama bana 24 saat birisi gerekiyor. Yani onların Yelda'nın önerdiği şeyle değil de yönlenmek istemedim bir şey yazarken özellikle. Sesten Az Önce diye bir hikaye yazdım. Aslında bir kitap yazdım. Edebi deneme diyebilirim kitabın yapısına. Aslında böyle herkesin çok rahat olabildiği bir alan. Çünkü bu benim denemem kardeşim, hani size ne deyip geçebileceğim bir şey. Ama bir taraftan bütün önemli yazarların da şeyidir. Önemli yönetmenlerin kısa filmle hikayelere başlaması gibi düşünebiliriz. Hem kaçış hem çok iddialı olduğu bir alandır. Bu konuda hani iddiam tabii ki var. Yani bu kitabın çok uzun zaman bir sürü insan tarafından paylaşılacağını, içindeki parçaların paylaşılacağını düşünüyorum. Bunu hedefleyerek yazmadım. Sesten Az Önce'nin çıkma sebebi, daha önce aslında onu da söyleyeyim, daha önce yazdığım yazıların hiçbirini neredeyse kullanmadım kitapta. O Yolculuğa çıktığım an itibariyle editörüm Demet Çaltepe sağ olsun, İşte yerleştirmeler yaparken yazdığım yazılardı. Ben bütün hepsini değiştirmeye karar verdim. Dedim benim anlatmak istediğim bu değil şu anda. Ben bulunduğum yerden bir bakış açısı aslında sunuyorum okuyucuya. O yüzden Sesten Az Önce dedim. Sesten Az Önce deme sebebim de konuşmadan önceki an vardır ya. Sen bir şey soruyorsun, ben ona cevap veriyorum. O benim özgürlük alanım. Birisine itirafta bulunacaksın. Aşk itirafında ya da artık hayatını onunla sürdüremeyeceğin itirafında bulunacaksın ya da tespitinde. O içeride senin kalan alanın son özgürlük alanın oluyor. Ağzından çıktığı an itibariyle hikaye, başka bir hikaye başlıyor.
1: Doğru.
0: Ben o özgürlük alanının içindeki ve gerisindeki yerle ağzından çıktıktaki zaman sonrasında bir hikaye silsilesi yazdım.
1: Çok güzel.
0: Fena da olmadı yani.
1: Bence fikir çok etkileyici. Umarım yolu açık olur. Merakla bekliyorum.
0: Olacak falan.
1: Olacak. Bence olacak. Yani başarılı olmamasına hiçbir engel yok. Çok satar. İnşallah 100 baskı yapar. Çok çok baskı yapar.
0: Yapsın.
1: Evet.
0: Yani ikinciyi de yazdım tabii bu arada. Ben şimdi başlayınca böyle şey dedi ki editörüm, 7 tane kitap. Dedim niye 7 tane? Ben dedim bir hedef koyayım da. Dedim saçmalama, ben şimdi 7 deyince 7 tane yazar veririm dedim sana. Ondan sonra düşünürsün yani.
1: Ondan sonra ne
0: kitabın baskı onu? Ve işte oluşturulma, işte en son okuma vesaire aşamasında ben ikinci şeyimi de bitirdim. Çalışmamı. Onu da verdim. Son okumaları yapılıyor. Belki 2026'da ikincisi bile çıkar.
1: Bravo. Heyecanla bekliyoruz. Peki son olarak Murat Aygen'e göre iyi bir hayat nasıl yaşanır?
0: Dürüst. samimi ve net yani. Ben bunu istiyorum, istemiyorum.
1: İyi bir hayattır.
0: Yani iyi bir hayattır.
1: Peki, çok teşekkürler geldiğin için, bu keyifli sohbeti bize yaşattığın için.
0: Estağfurullah.
1: İzleyicilerim adına teşekkür ediyorum gerçekten.
0: Ben de izleyicilerime çok teşekkür ediyorum. Ne güzel bir program yapan hanım yapmışlar onlar da.
1: Ya, teşekkürler. Profesyonellerin yolu profesyonellerin yolu çok açık olsun. Çok ben takip etmeye devam edeceğim.
0: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Yıldız Sohbetler'den bugünlük bu kadar. Haftaya farklı konu ve konuğumla karşınızda olacağım. Hoşçakalın.
0: Hey.

para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A para. Genel izleyici için uygundur.

תיק בו הבדל סן Kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş Ne olur terk etme yalnızlık çok acı Bu renksiz dünyayı

0: Şimdi aşkın zaten bütün sihir de bunun kendinde yani.
1: Öbür türlü gel oturalım konuşalım derseniz bir aşkım aşkıma benzemez ki o. Anlaşalım konuşalım bir ortak noktaları bulalım. Yok. Böyle korkudan geberirken git diyeceksin. Sürünce ne alacağım? Halıları sökeceksin gelerek diyeceksin.
0: Buyurun git tutacağım.

0: Osmanlı devlet adamları Sultan II. Mahmut'tan itibaren yerli şirketleri geliştirmek için birçok çalışmada bulundu. Para piyasasının merkezi İstanbul'un Galata semtiydi. Galata'da Ermeni, Yahudi ve Rum olan bankerler iç piyasadaki para arzını kontrol edip dış piyasada Paris, Londra ve Berlin gibi para metropolleriyle de iyi ilişkiler kuruyordu. Dış piyasalardan alınan kredilerin devlet tahvili ve hisse senedi işlemlerinin yürütülmesi zamanla borsanın kurulmasını zorunlu hale getirdi. Osmanlı Devleti'nde Dersaadet Tahvilat Borsası 2 Aralık 1866'da açıldı. Dersaadet Tahvilat Borsası'nın 1895 yılından itibaren çeşitli borsa hileleriyle itibarı sarsıldı. Bu nedenle 1904 yılından itibaren yeni düzenlemeler getirildi ve adı Esam ve Tahvilat Borsası olarak değiştirildi. 19. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin hiç de iyi olmadığı dönemlerde Şehzade Abdülhamit Avrupa borsalarına yatırımlar yaparak kayda değer bir servet kazandı. Tahta geçtiğinde 2. Abdülhamit danışmanı Yorga Zarifi aracılığıyla yatırımlarına devam etti ve bu dönemde küresel ekonomideki dalgalanmaları fırsata çevirdi. Avrupa'daki sermaye piyasalarında yaptığı yatırımlarla servetine servet kattı. Ticaretten ve gayrimenkulden kazandıklarını Avrupa bankalarında altın ve tahvile yatırım yaparak değerlendirdi. Abdülhamit'in nakit mal varlığı kesin olmamakla beraber 13.700 Osmanlı altınına ulaşıyor. Yani bugünkü değeriyle yaklaşık 14 milyar lira anlamına geliyor. 2. Abdülhamit'in Fransız Kredit Lyonnais Bankası'ndaki varlığının ise bunun 4 katı seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.
1: Genel izleyici için uygundur.

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiyokos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 4000 dükkan bulunuyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplamaktadır.

200 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

Yeşil ve mavinin buluştuğu etkileyici güzellikteki Ölü Deniz, tarihi Likya yolunun da üzerinde yer alıyor. Ölü Deniz'i kuş bakışı izlemek ve heyecan dolu bir aktivitede yer almak isteyenlerin tercihi, Babadağ zirvesinden Ölü Deniz'e 45 dakikalık bir yolculuk yapılan yamaç paraşütü. Bercekız plajından kalkan teknelerle farklı koyları gezmek ve mavinin tadını çıkarmak da seçenekler arasında.

Sümele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor. Daha sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Pamukkale travertenleri, karbonat mineralleri içeren kaynak sularından oluşuyor. Travertenlerin sağlığa da birçok faydası olduğu için Türkiye'nin sağlık turizminde de ön plana çıkıyor. Her yıl 2 milyon civarında turistin ziyaret ettiği Pamukkale'nin keşfi Roma dönemine kadar uzanıyor.

Türkiye'de deniz, kum, güneş dendiğinde akla ilk gelen tatil beldesi Bodrum. Sadece Türkiye değil, tüm dünyada bilinen bir tatil beldesi olan ve 4 mevsim hareketli olan Bodrum'da özellikle yaz aylarında nüfus 10 katına kadar çıkabiliyor. Eski adı Halikarnassos olan Bodrum'da sadece

güneşi, pırıl pırıl denizi ya da geniş kumsalları değil, binlerce yıllık tarihin ayak izlerini ve mitolojinin gizemini bulacaksınız. İlçenin tam kalbinde yer alan ve bir dönem yılın en iyi müzesi unvanını almaya hak kazanmış olan Bodrum Kalesi, tarih meraklılarının da uğrak yerleri arasında.

Maldivleri kıskandıracak güzellikte plajları, etkileyici doğasıyla Türkiye'nin yaz tatilinde en çok tercih edilen merkezlerinden biri olan Çeşme, Dalyan, Paşa Limanı, Ildırı, Çiftlikköy ve Ilıca gibi tatil kasabalarıyla tatilcilerin en gözde duraklarından birisi. Türkiye'nin en popüler tatil yerlerinden biri olan Çeşme, her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Yazın bunaltıcı sıcaklarında serin esintileriyle ferahlatan Çeşme'nin beyaz kumları ve mavi bayraklı plajlarında Kasım ayının ilk günlerine kadar denize girilebiliyor.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Türkiye'nin en derin gölü olan Salda Gölü, dünyadaki Mars yüzey özelliklerini taşıyan iki yerden biri. Gölde bulunan mineraller birçok cilt hastalığına çare oluyor. Yeşilova ilçe merkezine sadece 4 kilometre uzaklıkta olan Salda Gölü, Türkiye'nin Maldivleri olarak anılıyor. Bir krater gölü olan Salda'nın en derin olduğu yerlerde rengi çivit mavisine dönüyor.

Marmaris'in 30 kilometre kuzeyinde bulunan Gökova Körfezi, yaz turizminin en gözde destinasyonları arasında gösteriliyor. Özellikle Körfez'de bulunan plaj ve koylar, paraşüt ve uçurtma sörfü meraklıları için adeta bir cennet. Hemen kıyıda yer alan popüler tatil beldesi Akyaka ve yanı başındaki Azmak Nehri, meşhur Kleopatra Adası ve plajıyla Akbük Koyu, Gökova Körfezi'nin gezip görülmeye değer yerlerinin başında geliyor.

masmavi serin suların hayat verdiği olağanüstü güzellikteki koylarıyla Kaş, Antalya'nın en bakir tatil merkezlerinden biri. Çevresinde zengin kültürel ve arkeolojik alanların bulunduğu Kaş, dalış turizmiyle de ön plana çıkıyor. Kaş'ın masmavi denizi, Türkiye'nin en nadide sahillerine sahip. Kaş ilçesinde bulunan Kaputaş, Patara ve Kalkan plajı da Türkiye'nin en güzel plajları arasında gösteriliyor.

Sultanahmet Meydanı, adını içinde bulunan ve Sultan 1. Ahmet tarafından yaptırılan Sultanahmet Camii'nden alıyor. Hem yerli hem de yabancı turistlerce en gözde ve popüler semtlerden birisi olan Sultanahmet, tarihi dokusu, mimarisi, kültür ve sanat etkinlikleri, alışveriş ve eğlence merkezleri ve canlı sokaklarıyla İstanbul'un en çok turist çeken yerlerinden birisi. Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, Batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü çırağının temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.

0: Efendim Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde de bu hafta Kariye'yi konuşacağız. Kariye'nin hikayesini yakından dinleyeceğiz. Ne zaman inşa edildi? Ne zaman cami oldu? Kariye ile alakalı mozaikleri ayrıntılı bir şekilde masaya yatıracağız. Bu mozaiklerin hikayelerini dinleyeceğiz. Meryem'in 4 İncil'de olmayan yaşam hikayelerini masaya yatıracağız. İsa'nın yaşam ve mucizelerini bu mozaikler üzerinden yorumlamaya çalışacağız. Elbette bu konu konuşulduğunda bu konunun en iyilerinden biri Selçuk Eracun var ve Selçuk Eracun bugün kıymetli yorumlarıyla bizlerle birlikte olacak. Araştırmacı yazar Selçuk Eracun, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İyi ettiniz geldiniz. Teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi ki çağırdınız.
0: Sağ olun. Bu konuyu daha önceki yayınlarda da sizle konuşma fırsatımız olmuştu. O zaman da belki söylemişimdir. Kariye'yi ne zaman dinlemek istesem, ne zaman bu konuyla alakalı bilgilere erişmek istesem hep sizi kaynaklarda görüyorum. Bu öyle 3-5 sene öncesine de dayanmıyor. 20, 25, 30 sene önceki görüntülerde bile siz çıkıyorsunuz. Yahu diyorum Selçuk Hoca bu kadar yaşlı mıydı, yaşı var mıydı? Gerçekten hiç yaşınızı da göstermiyorsunuz. Bu anlamda onu da ifade etmiş olayım. Ama kimse Kariye'yi merak etmiyorken, kimse Kariye'yi konuşmuyorken bile siz Kariye üzerinde dirsek çürüttünüz. Yerli kaynaklar olmadığında da yabancı kaynaklar üzerine çalışmalar gerçekleştirmişsiniz. Bu bugün daha da önemi yüksek, daha da kıymetli.
1: Doğru. O dönemde hakikaten Türkçe kaynaklar bulmakta sıkıntı yaşanıyordu. Bunu nereden biliyorum? O dönemde Kariye müzeyken, müze olduğu yıllarda ben de Ayasofya Müzesi'ni Koruma ve Turizm Derneği'nde çalışıyordum. Ayasofya'ya bağlı farklı birimler vardı. Mesela Tekfur Sarayı, İmre Horanıt'ı, Mozaik Müzesi, Aya İrini, Fethiye Camii, Kariye, bunların hepsi o 9 birimin içerisinde idi ve ben de Ayasofya'ya bağlı bir müze olarak burası görev yaptım burada ve 7 sene sanki bir su gibi geçti diyebilirim. Çok severek, çok böyle merak ederek aslında hem çalıştığım hem de öğrenmek için kendimi bir hayli yorduğum bir yerdi. Çünkü sizin kaynak bulamadığınızda hakikaten bu konuda yetkili birisini bulmanız da zor oluyor. Dolayısıyla üniversiteden hocalarımız, oraya gelen turist rehberleri ve bu konuda uzman Bizansçılar, onlar bizim için bulunmaz nimet olarak görülüyordu ve onlardan aldığımız bilgileri biz bir havuzda toparlayarak 2001 senesinde bir kitap yazmıştım. Burada turistik bir kitap ve bol resimle.
0: 25 yıl önceden bahsediyorsunuz.
1: 25 yıl öncesinden, yani çeyrek asır diyebiliriz aslında. Belki bu konuda daha kolay anlaşılır. Çeyrek asır önce Kariye çok fazla bilinmiyorken, yerli halkımız böyle ilgili çok fazla bilgileri yoktu. Çünkü tanıtımı belki de o kadar yaygın değildi. Ve sadece üniversitelerde bu bölümde okuyan kişilerin, meraklı gezginlerin, daha çok da yabancı turistlerin geldiği bir yerdi. İsmine yakışır bir şekilde Kariye'de kent dışında, kırsal alanda kurulmuş ama bugün kent içinde olduğu halde 2015-2016'dan beri sıklıkla ziyaret edilen bir yer. Çünkü bu noktada da benim İstanbul Rehber Odası Yönetim Kurulu Başkanı olmam, daha önce profesyonel olarak yapmış olduğumuz turlarda da burayı rotaya koymamız ve buranın daha çok tanınmasıyla ilgili hem influencerların, hem fotoğrafçıların, hem de okul gezilerinde üniversite öğrencileri, lise öğrencileri gibi okul gruplarının da dikkatine sunduk. Tabii ki burada çekilen fotoğraflarla beraber Kariye daha anlaşılır hale geldi. Daha sonra bir restorasyonla, 4 sene süren bir restorasyonla, ki çok detaylı bir restorasyon yapıldı, açılmasıyla beraber koronanın da ertesinde Kariye hak ettiği değeri buldu diye düşünüyorum.
0: Ama tabii bu çalışmalar yıllar öncesine dayanıyor. Bu merak yıllar öncesine dayanıyor. İşte bu merakın, bu çalışmaların taçlandığı, vücut bulduğu eser elimde. 2001 yılındaki aslında ki eserden bahsetti Selçuk Hocam. Ama elimdeki eser birkaç gün önce çıktı. Siz bu yayını izlediğinizde bir hafta bile üzerinden geçmemiş olacak. Ve arka kapağında değerli hocam şöyle diyor: Kariye mimari varlığı ile İstanbul'un en etkileyici tarihi yapılarından biri. Bizans'ın sanat ve teolojisine, şehir hafızasının iç içe geçtiği benzersiz bir mekanı. Diğer yandan bu manastır Osmanlı döneminde camiye dönüştü. Cumhuriyet'in ilk yıllarında müze kimliğiyle dünyaya açılan ve bugün yeniden cami adıyla anılan yapı, yüzyıllar boyunca inançların, imparatorlukların, değişen sanat anlayışlarının ve kültürel sürekliliklerin kesişme noktasında varlığını sürdürmüştür. Çok kıymetli. Hayırlı olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Okuyucusu bol olsun.
1: Çok sağ olun. Kariye hakikaten bu sözcüklerde geçtiği şekliyle hem Bizans'taki kilise dönemi, tarihsel alandaki yüzlerce yıllık, 1500 seneden bahsediyoruz bir dönem ve 500 yıllık da cami olarak baktığımızda Ayasofya'ya yakındır. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinden hemen sonra burası camiye dönmüyor. İkinci Beyazıt döneminde 1511 senesinde cami oluyor ve içindeki mozaiklere zarar verilmiyor. Yani bu özelliğiyle bile Kariye hakikaten dünyada sayılı yerlerden birisidir. İkinci Beyazıt'ın döneminde cami olması ve sonrasında yine mozaiklere zarar verilmemesi Osmanlı'nın bu konudaki hoşgörüsünü de bizlere göstermekte. Yunanistan'da ya da başka ülkelerde gezerken aslında buna benzer yapıların günümüze ulaşmamış olduğunu görüyoruz. Hele ki bu kadar incelikle yapılmış mozaik ve fresk sanatının bir arada görebileceğiniz, adeta resimli bir roman gibi okuyabileceğiniz yapılar nadirdir ama Kariye ışıl ışıl parlar. Ayasofya'dan sonra belki mozaik açısından en zengin, en anlamlı, hatta Ayasofya'dan bu konuda biraz daha derin anlamlar taşıyarak konulu mozaik olarak baktığımızda Ayasofya'nın geride kaldığı ama Kariye'nin bu konularla birlikte daha öne çıktığını görüyoruz. 80 küsur tane şey vardır. Konulu mozaik vardır. Bunlar günümüze gelmiş olanlar. Bir de zamanla tahrip olanlar var ki bunlar depremlerle, bakımsızlıktan, bazen yağmur suyu, bazen kar suyu içeriye girdiğinde sıvaları çürüterek, onları yumuşatarak koca parçalar halinde düştüğünde oradaki tabii birçok resmin de günümüze gelmediğini biliyoruz. Ve bunların genelde 12 yortu dediğimiz Hristiyanlıkta çok önemli günlerin olaylarını anlatan tasvir olması muhtemel. Bu tasvirlerin içerisinde Hazreti İsa'nın yaşam döngüsünden olan ve Hristiyanlar tarafından anılan, kutlanılan günlerin de çok önemli yortularında tek tek resmedildiğini biliyoruz. Ama diğerleri bile bize bu zenginliği görmekte inanın yarım gün en az ayırmak gerekiyor Kariye'yi gezerken.
0: Bu mozaiklerin derinliklerini konuşalım. Ekrana fotoğrafları da getiriyoruz. Fotoğraflar üzerinden değerlendirmelerinizi merak ediyorum ama önce isterseniz inşa sürecine doğru ilerleyelim. Çünkü çok kadim bir yapı. Çok geçmişe dayanıyor inşası. Biz 1500'lü yıllardan camiye dönüşünü biraz önce siz ifade ettiniz. Ayrıntılı bir şekilde o noktaya da değiniriz ama 3. yüzyıl, 6. yüzyıl inşa süreci öncesinde de yine bu konuyla alakalı geçen bilgiler var. Nasıl hayata geçti, nasıl inşa edildi ve ne kadar sürede bu inşa tamamlandı?
1: Hristiyan yortuları takvimine göre burada bir yapının inşaatına 2. yüzyılın sonu, 3. yüzyılın başında başlanıyor. Fakat bir deprem neticesinde daha yapı tamamlanmadan yıkılıyor. Ve o yıkıntı bir şekilde 6. yüzyıla kadar, maalesef arkeolojik olarak elimizde bulgular yok. O yüzden yani 6. yüzyıldaki arkeolojik bulgulara dayanarak buranın Ayasofya ile çağdaş bir yapı olduğunu uzmanlar söylemekte. Ve 6. yüzyılda inşa edildiğinde biraz daha küçük bir yapı. 6. yüzyılda burası ilk kez yapılıyor. Daha sonra 8. 9. yüzyılda bazı tahribatlar görüyor. Mesela resim karşıtı dediğimiz bir dönem var. İkonoklazm döneminde tüm resimler yok edildiği için Kariye'de ikona sever bir yapı olduğundan, içeride bol miktarda ikona olduğundan dolayı burası da tahrip ediliyor. 12. yüzyılda genişletiliyor, bazı oynamalar yapılıyor.

0: Tamiratlar ağır tamiratlardan geçiyor ki Ayasofya'nın da kaderinde böyle bir restorasyon süreci vardır. Çünkü olmazsa da gerekir. Çünkü 6. yüzyılda yapılan bir yapı 6 asır sonra tekrar elden geçirilmezse bir 600 yılda yaşayamaz. Dolayısıyla sağlamlaştırma, onu konservasyonla yani binayı ve içindekileri tabii ki elden geçirmeyle bir 6 asırda yaşamasının da önü açılmış oluyor. En parlak zamanını 1320'lerde yaşıyor. O dönem Theodoros Metaküites adında bir hazine bakanı Kahire'yi genişletiyor ve bu mozaik programını o dönemde yaptırıyor. Yani bazen işte 12. yüzyıldaki gibi yapının içindeki kapılar, pencereler kapanıp...
1: O zaman eklemeler görüyoruz zamanla.
0: Eklemeler var tabii. Bu eklemelerle biraz daha büyük hale geliyor. İşte son cemaat gibi düşünürsek revaklı olan bölüm, avlusu yoktur mesela ama iç narteks ve dış narteks dediğimiz içerideki koridorlar vardır. Bu koridorlarda hem Hazreti Meryem'in yaşam döngüsü hem Hazreti İsa'nın yaşamı
1: görüntüleri bu arada ekrana getiriyoruz.
0: Mucizeleri var. Burada bir fresk görüyoruz. Paraklesyon dediğimiz bölümde bu bölüm Hazreti İsa'nın yaşamından daha öte, ölüm ötesinde olacak olanların anlatıldığı, bu freskte de gördüğümüz gibi bir balık ve bir insan ayağı ağzında kıyamet gününde denizlerin ve karaların ölüleri geri verişini anlatan bir tasvirdir bu. Çok da etkileyicidir. İzleyici buraya geldiğinde hem cehennem hem cennet bu tasvirleri de gördüğünde çok vurucu bir noktadır burası. Bu bölüm denizlerdeki ölülerin mahşer gününde son yargı için tek beden olması için, yani aslında vücuttaki her uzuv ve her saç, tırnak gibi parçalar birer şahittir. Bu şahitler ahirette de bizim dünya yaşamında yapmış olduklarımızın birer tanığıdır. Belki de bu yüzden bu parçaların tamamının bir araya gelmesi ve o son yargıda günah ve sevap tomarları tartılırken bu parçaların da olmasını ifade eden bir tasvir bu.
1: Şimdi kitabı da incelerken Yaşar Kemal anekdotlarının olduğunu görüyorum. Kahire Camii'nde gece bekçiliği yapan ünlü bir edebiyatçı Yaşar Kemal. Yine Yaşar Kemal'in gece bekçiliği yılları. Sizin Yaşar Kemal'le bazı anılarınız da var.
0: Doğru. Yaşar Kemal fırsat buldukça Kahire'ye gelirdi. Birlikte gezerdik misafirleriyle beraber. Yaşar Kemal bir gün bana o kadar özel bir anısını anlattı ki ben küçük dilimi yutacaktım. Çünkü hiç duymadığım, hiç bilmediğim bir konu. Ve onun ve benim ortak noktamız Kahire'ye karşımıza çıktı. Yaşar Kemal'in bu biraz ekonomik olarak sıkıntı yaşadığı dönemlerde halı tamirciliği yapıp doğru dürüst geçinemediği, ekonomik sıkıntı çektiği yıllarda Abidin Dino'dan bir ricası olmuş. Kendisine ikinci bir iş bulması konusunda, gece yapabileceği belki bir iş bulması konusunda. O da hemen o dönemde restorasyonla uğraşan Amerikan Bizans Enstitüsü'nden Thomas Whittemore'u arıyor ve ona arkadaşı için iş istiyor. Onu da gece bekçisi lazım burada deyince zaten gece bekçiliği hikayesi de Yaşar Kemal'in burada başlamış oluyor. Kendisi yattığı yeri göstermişti bana. Buraya dedi işte tahtadan bir yatak vardı. Yatıyordum. Hem iki işi birden yaparken daha sonra işte hava gazı sayacı okuma işlerine geçiyor. Zaten edebiyatta da o basamaklar yavaş yavaş yükselmeye başlıyor ama burası çok kritik bir nokta ve onun gece bekçiliğiyle beraber Kahire'nin benim için anlamı çok daha farklılaşmış oldu. Ve kendisinin sıklıkla geldiğini söyleyebilirim ama hastalığı ilerledikten sonra çok fazla gelemedi. Ama öncesinde ve hastalığı dönemlerinde de onu Kahire'de görmek hakikaten yapıya benim nezdimde çok büyük değer katıyordu.
1: Şaşırttı mı bu hikaye? Küçük dilimi yuttum dediniz gerçekten ama.
0: Çünkü bilinmeyen bir hikaye bu. Kimsenin bilmediği bir hikaye. En yakınları dahi bilmiyor. Anlatmamış herhalde ya ihtiyaç duymamış. Ben en yakınlarında tanıdığım ünlülerle de konuşuyorum bunları. Onların bile bilmediği bir konu olunca tabii ki benim de çok dikkatimi çekti. Hatta biyografik olarak da ilk kez belki bir kaynakta, bir kitapta yer alması da benim için onur verici. Çünkü bu konuyu, bu hikayeyi ben kendisinden yaşarken dinledim ve kitapta da bu konuya yer vermek istedim. Bazen biz üniversitelere gidip orada konuşmacı oluyoruz. Bir keresinde Anadolu Üniversitesi'nde bilgiye nasıl ulaştığımızı ve bu bilgiyi niçin paylaştığımızla ilgili bir araştırma konusu olmuştu. Bu da bence bir örtük bilgi ve bu bilginin benimle beraber gitmemesi, kalması gerekiyor. Dolayısıyla bunun da paylaşılmasının en güzel yolu sizin sayenizde televizyon kanalları ve bu kitaplarla birlikte bu kuşak ya da bundan sonra gelecek olan kuşaklar okudukça bununla ilgili daha çok araştırma yapabilirler. Belki benim ulaşamadığım, onların ulaşabilecekleri daha derin bilgiler de olabilir. Ama biz aynı zamanda Yaşar Kemal'in doğduğu köylere de giderek bu bilgiyi, onun çocukluk arkadaşlarını, yakınlarını yerinde evini ve işte oradaki camiyi ziyaret ederek daha yakından tanımaya çalıştık. Bu bir başlangıç oldu tabii ama en azından artık bilinen bir örtük bilgi diyebiliriz.
1: Bu kadim yapı, Kariye Camii'yi özel kılan özellikler dediğimde sizin o 2000'li yılların başından itibaren dikkat ettiğiniz, orayı gezerken edindiğiniz tecrübe ve bilgilerde eklenerek düşündüğümüzde hangilerini sıralarsınız? Çünkü siz bu yapıyı kitaplardan okumanın yanı sıra birebir tecrübe ederek de, birebir o taşlara dokunarak da belki de her gittiğinizde farklı bir nüansı fark ettiniz. Yani bir kere değil, onlarca kez gezerek oradaki o ufak ayrıntılara vakıf oldunuz.
0: O kadar çok bilgi var ki bu bilgiyi hafızada tutmak biraz zordur. O yüzden Kariye ilgisizliğe tahammül yoktur. Yani oraya sıkça gitmek gerekir. En azından ara ara uğramak gerekir. O bilgileri tazelemek gerekir. Benim en büyük avantajım orada çalışıyor olmam ve her gün otururken yapıyı incelememdi. Ara ara daha önce hiç gözlere takılmamış olan detayları da keşfetme şansını bu şekilde buldum. Hakikaten yapıyı izlerken yapıdaki birçok şifreleri de çözebiliyorsunuz. Bazı resimlerde ikonografik anlam dediğimiz anlamları da okuyabiliyorsunuz. Çünkü resimler yan yana geldiğinde farklı anlamlar da ortaya çıkıyor. Ve bu anlamları ikonografik olarak bildiğinizde bambaşka bir pencere de size açılıyor. Resim programındaki motifler, oradaki stiliz edilmiş haç desenleri, Hazreti İsa'nın yaşamı, oradaki mucizeleri, bunların her birisi İncil'de yazıyor. Ve siz İncil'i orada resimli bir roman gibi hem Yeni Ahit'ten hem de Eski Ahit'ten görebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu bulunmaz bir fırsat ve izledikçe olayın ne kadar daha derin ve anlamlı olduğunu da tam berraklığıyla karşınızda görüyorsunuz.
1: Şu biraz önce gösterdiğim 2. Teodosios'a ait sur yapımını anlatan kitabe demişsiniz. Ne anlatıyor bu kitabede?
0: Bunun da hikayesi benim için çok özel. Bu Teodosios'un 5. yüzyılda kara surlarını yaptırdığında imparatorun kendi adına koydurduğu bir kitabe. Ve bu kitabeden biz hiç haberdar değildik. 93 senesinde Belgrad Kapı'daki kazılar sırasında bulunmuş tesadüfen ama sonra unutulmuş bir kitabe diyebiliriz buna. Biz daha evvel yapmış olduğumuz başka bir kitap çalışmasında İsmail bir arkadaşımla bu kitabeyle ilgili bilgiye ulaştık. Ama İstanbul'da arkeoloji müzelerinde bu eserin olmadığını, en azından teşhirde olmadığını anladık ve bir dilekçeyle ben İstanbul Arkeoloji Müzelerinden bu kitabenin fotoğrafı için müracaatta bulundum. Ve müze müdürümüz, müze müdür yardımcımız sağ olsunlar çok destek oldular bu konuda. Ve Teodosius'un bir kitabesi olduğunu tekrardan biz bilim dünyasına hatırlatmış olduk. Ve burada ilk kez surlar üzerinde yapılmış olan restorasyonlardan onlarca kitabe varken aslında orayı yaptıran kişinin kitabesinin olduğunu da artık biliyoruz. Mevlevi Hane Kapısı'nın olduğu yerde kapı üzerinde bu kitabenin yeri duruyor. Belki oraya bir kopyasının koyulması oraya gelip fotoğraf çeken insanlar için de büyük bir fırsattır olacaktır diye düşünüyorum. Yani orijinalini koymasak bile bir mulajını, kopyasını koyarsak o kapının görüntüsü ve hikayesi daha da zenginleşecektir diye düşünüyorum.
1: Birçok ikona var değil mi içinde?
0: Birçok ikona var. Bunlar tabii mozaikle yapılmış ve taşınamayan türde ikonalar. İkonalar genelde taşınabilir ebatlarda. Ahşaptan yapılıyor. Bazen işte metalden imal ediliyor. Ama Kahire'deki ikonaları biz mozaik ve fresk olarak görüyoruz. İkon, eikon Yunanca bir tabir. Resim, suret ve tasvir anlamına gelmekte. Yani burada tasvirler var. Bu tasvirlerle bir

0: dini hikaye, azizler, azizeler, bazen imparatorlar, imparatoriçeler, onların resimleri ebedi olarak oraya işlenmiş ve yüzlerce yıldır halen mevcut bir şekilde karşımızda duruyor. Ama bazı resimler tahrip olmuş. Camiye dönmesiyle beraber bunların üzeri bir tahta kepenkle ya da badana yapılarak kapatılmış. Kimi yerleri alçıyla kapatılıyor. 1948 ve 58 senesinde yapılan restorasyon, ki çok ciddi bir restorasyon, 10 yıl kadar sürüyor. Bu esnada tüm mozaikler açılıyor. Yani Ayasofya'da bazı mozaikler hala kapalıdır. Üst galeri kısmındaki bölümlerde belki tonlarca mozaiği biz şu anda göremiyoruz. Üzerindeki kalem işleri yine Osmanlı eseridir. Onların da koruması icap ediyor. Ama kısım kısım bazı açıklıklardan mozaikleri görebiliyoruz. Kahire'de ise böyle bir sıkıntı yok. Tamamı açılmış bir şekilde hepsini görmek mümkün.
1: Bu tasvirlerde, resimlerde peki paganizm etkisi söz konusu mu?
0: Mutlaka. Az önce freslerde geziyordu. Bir Yunus'un üzerine oturmuş bir adam vardı ya da kadın tasviri vardı. Bunlar mesela pagan kültüründen gelen mitolojik hikayeler. Hmm. Ama yine de Hristiyanlık içerisinde yer edinmişler. Belki paganizmin devamı gibi Hristiyanlık bunları kullanmakta.
1: Bu tasvir değil mi?
0: Evet, bu tasvirde. Bakın yine Yunus'un ağzında bir insan kafası var. Ama istiridye kabuğu içerisinde oturan bir kişi muhtemelen mitolojik olarak o hikayelerden gelen ve Hristiyanlıkta da son yargının olduğu sahnelerde kullanılmış. Hatta Balat'ta Surp-Hraşdegebet Kilisesi vardır. Orada da demirden bir kapı var. Kapının üzerinde yine İncil'den sahneler var. Ama bunları yanlış anlayabiliyor okuyucular, uzmanlar. Orada mesela İsa'nın göğe yükselişi diyor. Ama aslında bakıyorsunuz o Poseidon ve eşiyle birlikte köpüklerin üzerinde binmiş olduğu atlı arabasıyla denizlerin üzerinde Bozcaada bölgesinde tabii koşmakta. Yani bunlar bazen Aya Yorgi ile ya da işte Pegasus'la karıştırılabiliyor. Hikayeler hemen hemen aynı gibi ama birisi pagan, birisi Hristiyan ve çok küçük semboller var. Ayırmak için net de ayrıştır bunlar. O detayları bildiğinizde hangisinin pagan, hangisinin Hristiyan tasviri olduğunu anlayabiliyorsunuz.
1: Bu tasvirler üzerinden siz de ifade ettiğiniz Hazreti İsa'nın yaşam ve mucizeleri resmediliyor, anlatılar şeklinde sunuluyor. Biraz onları detaylandıralım mı?
0: Ben ilk yazdığım kitapta da bu konuda gelen insanların, turist ya da yerli misafirlerimiz gezerken orayı anlamak için zorluk çektiklerini gördüm. Ve mutlaka bir kronoloji olması gerekiyordu. Dolayısıyla Hz. İsa'nın yaşam döngüsü, mesela burada bir Pantokrator İsa var. Kari'nin kelime anlamı sol tarafta, bakın Hora, sağ tarafta da Tonzonton. Yaşamın mekanı, yaşayanların mekanı, diyarı anlamına gelen bir tasvir. Kadri Mutlak da derler bu tasvire. Bu kronoloji içerisinde Hz. İsa'nın yaşamından önce Meryem'in olması gerekiyor. Ama biz Meryem'in de daha doğmadan önceki hikayesine burada ulaşabiliyoruz. Mesela Hz. Zekeriya'nın ellerini havaya kaldırarak Meryem'in anne ve babasının sunularını reddettiği sahneyi görüyoruz ki çocukları olmadıkları için bu aileyi, kutsal aileyi zengin oldukları halde sunularını reddederek onları geri gönderiyor. Çünkü çocuğu olmayan bir kişinin tapınak sunularını kabul etmiyor. Aile Meryem Ana'nın anne babası olacak. Fakat anne kısır olduğu için Meryem mucizevi bir şekilde kısır bir anneden doğacak. Ve sonrasında tabii bir takım yine mucizeleri var. Mesela 6 aylıkken yürümesi gibi Hazreti Meryem'in. Kas ve iskelet sistemi gelişmemiş bir bebek 6 aylıkken 7 adım atıp yürümeye başlayınca annesi endişeyle onu alıp kucağına o günahkar toprakları basmaması gerektiğini ve daha zamanının gelmediğini söyler. 3 yaşına geldiğinde tapınağa verilmesi söz konusudur. Tapınağa verilir, tapınakta dini eğitim almaya başlar. Ergenlik çağına kadar tapınakta kalır. Ve bu dönemi anlatan İslam tarihinde, İslam mimarisinde ve Meryem suresinde bir takım karşımıza çıkan çok açıklayıcı metinler ve bilgiler de vardır. Mesela Sultanahmet Camii'ne gittiğimizde ben misafirlerime hemen mihrabın üzerindeki yazının Zekeriya peygamberle Hazreti Meryem'le ilişkili olduğunu,

0: ve Zekeriya'nın ne zaman tapınağa girerse her zaman Meryem'e getirilmiş bir parça kutsal ekmek, man olduğunu yazdığını söylerim. Ki bu çok önemlidir. Yani bir Hristiyan hikayesini burada caminin içerisinde en kutsal yerde, mihrabın üzerinde bir kitabede okumak mümkün. Hemen mozaik sahnede bakın Hazreti İsa'nın kubbe içerisinde, o dilimle her bir dilimin içerisinde atalarını görüyoruz. Alt kısımda ise Hazreti Yakup'un oğulları bulunmakta. Onun altında da Meryem Ana ve Hazreti İsa karşımıza çıkıyor. Bu da en yüksek olan mozaik panodur. Karede görebileceğimiz.
1: Bu mu etrafındaki atalar dediğiniz?
0: Ataları. Hemen Hazreti İsa'nın tam altında Adem Aleyhisselam'ı görüyoruz. Uzun sakallı. Onun hemen yanında üçüncü kişi Nuh peygamber. Nuh'un da elinde bir gemi vardır. Nuh'un gemisi olarak kutsal metinlerde geçen ve o afetin yaşandığı dönemde insanların ve hayvanların kurtarıldığı afet sonrasında o neslin yürümesi için sağ bırakıldığı, yapmış olduğu geminin bir tasviridir. Dikkatli bakıldığında Hazreti Adem'in de ayaklarının altında bir yılan figürü vardır. Yılanı çiğner çünkü insanoğlunu günaha teşvik eden, yasak elmayı yedikten sonra bilgelikle beraber cennetten kovulmasını sağlayan yılan burada cezalandırılır.
1: Binlerce sene öncesinde tasvirlerle bu denli fazla şeyin anlatılması mucizevi geliyor kulağa. Devasa geliyor kulağa. Yani bugünün koşulları değil, çok eski bir dönemde bu tasvirler, bu ikonalar gerçekten tahminlerin ötesinde şeyi bizlerle buluşturuyor.
0: Tabii ilkel insanlar da tasvirler çizmişler. Binlerce yıllık petroglif dediğimiz taş üzerine, kaya üzerine kazımalardan tutun da yine boyayla yapılmış olan hayvan ve insan figürleri ama daha çok böyle çöp adam şeklinde ama güzel boğalar, güzel geyikler çizerek oradaki hayvanın da kutsiyetini ön plana çıkartmışlar. Buranın özelliği daha gelişmiş olması. İki boyutun, üç boyutun, özellikle üç boyutlu resim sanatının burada kullanıldığını görüyoruz ve seçtikleri renklerle, kullanmış oldukları desenlerle teolojik emrin dışına asla çıkmıyorlar. Semavi olan dinlerin emrettiğinin uygulandığını görüyoruz. Mesela renk konusunda da bu konuda çok hassaslar. İnsan tasvirleri yaparken genelde Hazreti İsa'nın Lentulus'un yazmış olduğu bir mektuptan yola çıkarak resmedildiğini biliyoruz. Hazreti İsa Lentulus'un, ajanlık için gelen Lentulus'un tasvirlerinde dik açık alınlı, muntazam burunlu diyerek Hazreti İsa'nın tasvirini yapmış. Ve hani o polislerin robot resim çizdikleri gibi bu tasvirle beraber bazı ikonalar oluşmuş ama en bilindik ikona Hazreti İsa'nın bir mucizeyle kendi yüzünü sildiği ve yüzün mendile geçtiği ikonasıdır. İnsan eliyle yapılmamış bir ikonadır bu. O yüzden özeldir. Mandilyon denilen bu tasvir, bugün Rusya'da da görürüz bunu. İstanbul'daki bazı Ortodoks kiliselerinde de sıklıkla karşımıza çıkar. Hazreti İsa hiç resim, kalem, boya kullanmadan sadece yüzünü silip mucize gösterecek olan bir ikonla doğmasına sebep olmuş. Ve bu ikonayı gören, dokunan herkes şifa bulmuş, mucize beklemiş ve çoğunun duası karşılığını bulmuş.
1: Sizi en fazla etkileyen ikona dediğimde hangilerini öne çıkarırsınız?
0: Benim tabii ki en çok sevdiğim ikonların arasında Hazreti Meryem'in ölümüyle ilgili bir kimesiz sahnesi vardır ki bu sahnede Hazreti Meryem son yolculuğuna uğurlanırken 15. yüzyıldan sonra bu sahne eklenmiş bir figür vardır. Kahire'deki tabii ki öncesi olduğu için o figürü görmüyoruz ama modern ikonlarda 16, 17, 18, 20, 21. yüzyılda hala yapılan ikonlarda Hazreti Meryem'in yatağını devirmeye çalışan bir Yahudinin ellerinin kesildiğini görürüz. Baş melek Mikael kılıcıyla ellerini keser ve onun Meryem'in yatağına dokunmasını engeller. Oluk oluk kanlar ellerinden dökülürken o kişinin de art niyetinin cezası bedelini ödemiş olur. Bu sonradan eklenen bir tasvir fakat resimdeki denge, oradaki azizler, havariler ama en duygusal olan Hz.

0: Sara'nın gökyüzünden gelerek bir mandorla içerisinde annesinin ruhunu, bir bebek gibi kucak, annesi ruhu olarak bebek olarak tasvir ediliyor ve İsa bunu kucaklayıp cennete yine melekler eşliğinde çekilerek götürülmesi sahnesi, resimdeki denge yine o üç boyut ve ters perspektifin burada detayları, altında hemen mermerden oyma kuş motifleri, meyve motifleri de vardır. Bunların da yine sembolik anlamlarıyla baktığımızda resmin o perspektifini, detaylarını daha da derinleştiren ve kilise olarak yapıldığı dönemde naos dediğimiz bölümü en güzel süsleyen unsurlardan bir tanesi. Tabii hepsi özel, hepsi çok güzel. Bir de fresk dediğimiz bölümde Anastasis dediğimiz sahne en gösterişli olan Hazreti İsa'nın Adem'le Havva'yı mezardan diriltmesi sahnesidir ki hakikaten çok etkileyicidir. Kral ve peygamberler bir tarafta, Habil ve inançlı kişiler bir tarafta ama ayağının altında bir siyah adam, elleri ayakları bağlanmış, bu şeytanı tasvir ederek Hades'in içerisinde ölümlerin diyarının artık bittiğini, yargının başlangıcını ve ölümün bir ağaçtan geldiğini ve tekrar bir ağaçtan da dirilişin geleceğinin mesajını vermesidir.
1: Biraz çevresini de konuşalım bu kariyerinin. Çevresi de önemli tarihi oluşumlardan ibaret çünkü.
0: Bu konu benim yıllardır kafa yorduğum bir başka konuydu. Çünkü Kari'yi gezmek için gelen orayı görüp gidiyordu. Tabii o bölgede Edirne kapısı vardır ki çok önemlidir. Kara gümrüğün giriş kapısıdır. Hadrianopolis'e giden istikamette bugün hala ayakta olan ve gezebildiğimiz, detayları üzerinde araştırabildiğimiz bir yapıdır. Mihrimah Sultan Camii'nin hemen yanında. Edirne'ye gidenler o kapıdan çıkıyordu ya da oradan geliyorlardı. Culus törenlerinde padişahlar bu kapıyı kullanırlardı. Karayolundan gidip gelirken bu kapı kullanılıyordu. Ve Edirne kapısının hemen olduğu bölge İlistrius, Harisius adında zengin bir adamın bağışlamış olduğu araziden bahsedilir. Kare'nin de yapıldığı yer olarak. Bu kişinin benim araştırmalarım esnasında kim olduğunu ben buldum. Mavi takımın patronu. Bu kişi Theodosius surlarının yapımı sırasında kendisi ve grubunu çalıştırarak kentin korunması için çok büyük katkıda bulunmuşlar. Dolayısıyla bu kapı muhtemelen maviye boyanmıştı. Çünkü Mevlevane kapısının kırmızı kapı olarak kırmızı kapı olduğunu biliyoruz. Ve kırmızı kapı kırmızı renkliydi. Ben yine geçen en son yazmış olduğum kitapta kapının üzerinde halen boya kalıntıları olduğunu da tespit ettim. Yani bugün gitsek çok az da olsa kırmızı rengi orada görmek mümkün. Ama bunu bilmediğimiz için pazarlayamıyoruz. Yani bakın kırmızı kapıda hala kırmızı boyalar var. Ve yabancı misafirlerimiz bazen şu geziyi istiyor bizden. Sur kapıları gezisi. Yani orası bir günlük bir rota. 7,5 kilometre uzunluğunda Ayvansaray'dan Marmara Denizi'ne, Zeytinburnu'na kadar yürüyorsunuz ve büyük bir keyifle bu kapıları yakından tanıma şansınız var. Ama kapı üzerinde boy olduğunu bilmek hakikaten çok keyifli. Yine Edirne kapıya çok yakın Tekfur Sarayımız vardır. Tekfur Sarayı Bizans'tan günümüze gelebilmiş olan saray kompleksleri içerisinde en yüksekteki pavyon kısmı olarak bugün bir Çini müzesi olarak gezilebiliyor. İçerisinde Tekfur Sarayı Çini atölyesi olduğu dönemde orada yapılan İznikli ustaların yapmış olduğu bir kısım Çinilerin teşhir edildi. Çini sanatıyla ilgili bilgilerin verildi. Önemli bir yapı oldu. Burası gezilebiliyor. Oradan yürüyüp aşağıya doğru devam ettiğimizde Ayvansaray'a doğru yine Anemas adında bir yapıyı görüyoruz ki o da saray kompleksi içerisinde kalır. Buraya zindan denilir genel olarak. Yani Anemas zindanı diye bildiğimiz 400 aşkın filmin çekildiği, 3 kat olarak düşünün toprak altında olan ve restorasyonu devam eden, açıldığında eminim yurt dışından çok insanın ziyaret için buraya gelip görmek isteyebileceği biraz da mistik bir tarafı olan yapı. Balat'a adını veren saray, yani Vilaherna Sarayı dediğimiz saray, toprak altında kalan, kah toprak üzerinde kah toprak altında geniş alanı kaplayan bu bölüm Palatyon deniliyor. Palas adı, Palatyon adı köken olarak buradan geliyor. Bugün Balat aslında Palatyon kelimesinin Türkçeleşmiş günümüzde kullanılan halk arasındaki ağzı.
1: O bölgenin tarihi önemi yüksek.

0: Edirne Kapı, Balat, Ayvansaray. Edirne Kapı bölgesi Konstantin surlarının dışındaydı. Konstantin 4. yüzyılda inşa etmiş olduğu surlarla kenti genişletti. Yani 2. yüzyıldaki Septimus Severus'un surları küçüktü. Bir köy statüsünde diyebileceğimiz yapı daha da genişletilmişti. Ama 5. yüzyılda Edirne Kapı'ya kadar ulaştı. Dolayısıyla yapılan tüm saldırılarda kent içerisindeki yağmaları engellemek için surların 2,5 kilometre batıya taşınması gerekiyordu. Bunun için de olağanüstü bir iş gücü, olağanüstü bir mühendislik ve işbirliği gerekiyordu. Bu gruplar da çalışarak bunu tamamlamışlar ve sur içerisinde yine onlarca kilise, sarnıç yapıları, çünkü su çok önemli. Hatta Edirne Kapı Karagümrük Stadı'nın olduğu yer Bizans'ın üzeri açık bir su sarnıcıdır. Yine Yavuz Sultan Selim'de üzeri açık bir su sarnıcı görürüz. Ya da Koca Mustafa Paşa'da Mokyos adındaki bir diğer sarnıç içerisinde küçük bir köy vardır adeta. Sosyal tesislerle bir yerde basketbol oynanır, bir yerde sağlık ocağı vardır, bir yerde mescidi, camisi görebilirsiniz. Hatta yürüyüş yapanlar, spor yapanlar bu açık hava sarnıcının içerisinde belki tarihi geçmişini bilmeden oranın sosyal imkanlarından faydalanır ama yine binlerce yıllık geçmişiyle aslında İstanbul'umuzun çok önemli noktalarından bir tanesidir.
1: Bugün bile çok görkemli, çok ihtişamlı. Yani o Edirne Kapı, biraz daha ötesinde Ayvansaray, aşağısı Çırçır diye geçiyor. Diğer yandan Balat, ifade ettiğiniz gibi. Epey de güzelleşti oralar. Yani hep güzeldi, hep tarihi doku vardı. O gezdiğinizde o hikayeyi görüyordunuz, hikayenin içine çekiliyordunuz. Ama son dönemde epey de çalışmalar yapıldı orada.
0: Şu anda İstanbul'da en çok ziyaret edilen yer diyebiliriz. Fener ve Balat bölgesi, Ayvansaray'la birlikte renkli evleriyle, oradaki tarihi yapılarıyla hem Osmanlı dönemini hem Roma, Bizans denilen o dönemi de anlatan geniş yelpazede tüm gün harcayabileceğiniz, hatta iki gün geçirebileceğiniz konsepte sahip bir yer. Hakikaten çok önemli. Bir Türk mahallesi vardır Ayvansaray'da. Hemen ön tarafında hem beden suru hem de siper suru dediğimiz İstanbul'un deniz suru ile kara surunun kusurlarının birleştiği noktada sahabelerin de olduğu bir yerdir. Sahabe türbeleri de orada vardır ve o kapı eğri kapıyla hemen iki surun birleştiği noktadaki alan bugün birçok savaş sahnelerinin de, tarihte okuduğumuz savaşların da yaşandığı bir yerdir. İşte 15 Haziran 1410 senesi de Osmanlı tarihinde Fetret döneminin mesela bir savaşını ve yine o savaşın burada yapıldığını da biliyoruz. Kozmidyon Meydan Muharebesi Çelebiler arasında orada yapılıyor. Yine Aleksiyat burada yazılıyor. Aleksiyat'ın yazıldığı yer Kariye'ye çok yakın, Odalar Camii dediğimiz yerde. Anna Komnena, 1. Alexios'un kızı, oraya kapatılıyor. Yani soylular da hapsediliyor. Anamas da bir dönem bir hapishane olarak kullanılmış. O yüzden sanki zindan olarak yapılmış gibi söylenir. Aslında bir kuleye kapatılıyor oradaki soylular. Ama Anna Komnena'nın bizler için çok önemli bir kitabı vardır bu Aleksiyat içerisinde. Hem Haçlı seferlerini okursunuz, hem tarihi anlamda, kültürel anlamda birçok detayın bir arada verildiği çok değerli bir eserdir.
1: Şimdi Haçlı seferleri demişken, özellikle bu Haçlı seferleri de yanılmıyorsam dördüncüsüydü. Epey bir tahribat oluyor, talan ediliyor. Yine Kariye ve o bölge bundan nasibini alıyor mu? Yani bir tahribat oluşuyor mu buradaki tarihi noktalarda?
0: Dördüncü Haçlı Seferleri'yle ilgili de bizim bir kitabımız var. Erhan Altun'la beraber yazmış olduğumuz. Sırf bu dönemi anlatmıştık biz o kitapta. İstanbul'un bu dönemi de konuşulmuyordu. Bakın bu konudaki ilk kitaptır. Bugün üniversitelerde bir kaynak kitap olarak kullanılıyor. Bu dönemi anlatan insanlar artık o kitaptan faydalanıyorlar. Çünkü içerisinde İstanbul'dan çalınan birçok eser, bugün hala var olan Venedik'te Quadriga dediğimiz o dört at mesela, tetrak dörtlüsü dediğimiz porfirden yapılma dört kişinin birbirinin omuzunu tutunarak dörtlü birliği, yani tetrak bir sistem Konstantin döneminde yapılmış. 2 Ağustos, 2 Sezar olarak onların bir tasviri vardır. Bugün Venedik'te

0: orijinalleri kilise içerisindeki galeride saklanırken meydanda ise replikaları durmaktadır. Hem bronz atların hem de bu mermerden yapılma, kırmızı renkli porfirden yapılma tetrark dörtlüsü İstanbul'dan gitme. Yani bu dönemde İstanbul aslında boşaltılmış. Kiliseler de yağmalanıyor. Saraylar soyup soğana çevriliyor. Ve 57 sene çok uzun bir dönem. 57 yılın içerisinde saklanmış ne varsa muhtemelen tek tek bunlar tespit edip bulundu. Ve ilk önce savaş borcu, kuşatma borcu olarak bir tahsilat yapıldı. Ama sonrasında bir zenginlik olarak batıya aktarıldı. Tabi bu eserlerin içerisinde belki de paha biçilmeyecek olanlar mukaddes eşyalardı. Hazreti İsa'ya, Hazreti Meryem'e ve diğer peygamberlere ait olan birçok kutsal eşya İstanbul'dan yağmalandı. Zeyrek Camii mesela bir depo kilise olarak o dönem kullanılmış. Pantrakator Kilisesi 12. yüzyılda yapılmış olan bir yapı. Bu ve benzeri kiliseler depo olarak kullanılıyor. Denize yakın olmasından dolayı burada depolanan tüm eserler gemiye bindirilerek buradan işte batıya doğru gönderiliyor. Tabii yağmacıların en büyük amacı bir an önce bunları paraya çevirmek. Elindeki her şeyi, bazen metalleri bile eriterek paraya çevirmek için büyük yağma yapmışlar.
1: Yine Kariye'deki ikonalar ve tasvirler üzerinden de bazı noktalara temas edelim. Şimdi Hazreti Meryem üzerinden konuşalım. Görseller var. Onları da sevgili izleyenlerle buluşturacağım. Hazreti Meryem'in 4 İncil'de olmayan yaşam hikayelerini detaylandıralım. Görsellerde gelecek, üzerine konuşalım.
0: Hazreti Meryem'in yaşam hikayesi hakikaten çok ilginç. 4 İncil dediğimiz Matta, Markus, Luka ve Yohanna ya da genel adıyla kanonik dediğimiz, yani kanuni olan, kanunun izin verdiği, tanıdığı ama bir de tanımamış olduğu İncil'ler ya da sözde İncil dediğimiz mektuplar bulunmakta. Bu mektuplarda dönemin tanıkları yaşadıkları olayları aktarıyorlar. Ama aktardıkları bilgiler arasında çok farklı ifadeler ve çelişkiler de olabiliyor. O yüzden 4 İncil sinoptik dediğimiz birbirinin benzeri ifadeler içerdiğinden bunlar kilisenin, ruhanilerin net bir şekilde karar vererek aslında kabul ettikleri ama bunun dışında o sözde olan İncil'leri ise reddettikleri bir dönem vardır. Ve bu dönemde sözde İncil'ler tanınmaz. Tanınmadığı için de kilise resim programı içerisinde yer almaz. Yani biz Meryem'in yaşam döngüsünü görmeyiz. Sadece Hazreti İsa'nın hikayesiyle birlikte yapmış olduğu mucizeleri görebiliriz. Ama Meryem Ana'nın hayat hikayesinde İncil'de görmediğimiz bir o kadar önemli Hazreti Yusuf'la nişanlanması, Hazreti Yusuf'un 4 çocuğunun olması. Yani bu konuları sadece biz bilmiyor değiliz. Bunları Hristiyan olan vatandaşlar da bilmiyor. Ben bunun tanıklığını çok kez yaşadım. Çok yaşlı, belli bir yaşa gelmiş, Hristiyan olarak ömrünü geçirmiş ama 4 İncil'den yola çıkarak bu dini konuları tamamlamış olduğu için sözde İncil'lerden faydalanmamışlar. James'in ve Yakup'un çocukluk İncil dediğimiz İncil'lerde o kadar güzel anlatıyor ki bu dönemleri. Biz bunları da Kari'nin mozaiklerinde görebiliyoruz. Ve bir kronolojik sıra halinde Meryem'in doğumundan itibaren tapınağa verilmesi, tapınakta yün bir çileği alması, perde örmesi için 7 bakire kızla
1: şu yün bir çileği alışı.
0: Evet, yün çileği alması.
1: Şöyle gösterelim. Nedir bu? Bunu anlatalım biraz.
0: Bu Hazreti Meryem'in ve diğer bakire kızların seçilerek tapınakta tapınak için ölecek olan bir perdenin yapılması için kendilerine verilen yün çilesi. Bu çileyle Meryem ve diğer kızlar bir perde yapmaları gerekiyor ki bu perdenin görevi çok kutsal. Sinagoglarda, çadır tapınakta özellikle iki bölüm vardı. Bir bölüm devir, bir bölüm heykel dediğimiz alan. Bir yerde ibadet yapılırken, bir yerde ise din adamları mukaddes emanetlerle, eşyalarla ritüel için hazırlık yaparlardı. Bu bölümü ayırması için bir perde yapılmıştı ki bu perdede en az sinagog ve yapısı kadar, oradaki tapınak kadar kutsal bir alandı.
1: Bu tapınağa verilmesi.
0: Evet,

0: verilirken görüyoruz. Aslında dikkatli baktığımızda burada iki kez Hazreti Meryem'i görme şansımız var. Bir, kutsal aile tapınağa getiriyor Meryem'i. İlk önce bu aileyi 3 yıl kadar zaman önce reddeden Zekeriya onu kabul ediyor tapınağa. Çünkü biliyor ki Zekeriya, Meryem gelecekte birçok mucizeye aracılık edecek ve onu tapınağa kabul ediyor. Tapınağın hemen içerisinde o resimde olduğu gibi yukarıda Meryem bir tahta oturuluyor. Tahta oturarak Meryem din eğitimini alacak ve orada her gün kendisine bir meleğin getirdiği yiyecekle beslenecek.
1: Burada da ilk yedi adımı.
0: Evet, bu yine Meryem'in çocukluk hikayesinde geçen ilk yedi adım atması. Ayakkabısı kırmızı renklidir Meryem'in. Üzerinde lacivert bir elbisesi bulunmaktadır. Annesinin ise daha kırmızımsı bir elbisesi olduğunu, ananın. Ve ikonlara baktığımızda Meryem'le annesinin aslında ayrımında bu renklerin çok faydalı olduğunu görürüz. Çünkü kıyafet de resimle ilgili ipuçları veriyor. Ben bu kitabı çalışırken şunu fark ettim. Burada Elizabeth de Meryem'den akraba olan Elizabeth. Aynı zamanda Hazreti Zekeriya'nın da eşi ve Vaftiz Yahya'nın da annesi oluyor. Elizabeth'in karede iki farklı elbiseyle mozaikten tasvirlerin olduğunu fark ettim. Birisi Yusuf'un rüyasında Anna geleneksel anlamda kırmızı renkli kıyafetiyle karşımıza çıkarken, bir diğer sahnede Romalı askerlerden kaçarken Anna oğlu Zekeriya ile beraber mucizevi bir şekilde kurtuluyor. Ama burada aynı Meryem'in kıyafeti gibi, yani monogramlar ve üzerindeki yazı olmasa baktığınızda direkt Meryem Ana diyebileceğiniz bir tasvir. Çok benziyor. Ve bir de az önceki yün çilesinin aslında kronolojik olarak sırayı bozduğunu fark ettim. O Meryem'in ve Yusuf'un nişanından sonra gerçekleşen bir konu bu. Fakat nedense buradaki resim programında, belki de Metokles'in düşüncelerinde böyle yer aldı. Dış Nartex ile iç Nartex kapısı arasında bulunan, yani batı cephesinde bulunan kemer aynasının içerisindeki çok da güzel bir tasvirdir.
1: Doğumu.
0: Meryem'in doğumu Hazreti İsa'nın doğumu kadar meşhur değil. Bakın, Hazreti İsa'nın doğumu her sene büyük şenliklerle, büyük grupların kiliselere giderek kutlamalar yaparak andığı bir gündür. 24'ünü 25'ine bağlayan gece Aralık ayında her yıl İstanbul'da da mesela bu tür geziler ve kutlamalar yapılıyor. Hazreti İsa'nın doğumu kutlanırken Meryem Ana'nın doğumunu kimse hatırlamıyor. Ve Meryem'in ölümü 15 Ağustos'tur. 15 Ağustos hatırlanırken doğumuyla ilgili herhangi bir bilgi maalesef o apokrif kaynaklarda olduğu için pek anılmamış, o şekilde bırakılmış.
1: Eserde birçok mozaik kullanmışsınız. Yer alan mozaikleri eserde de kullanıp anlatmışsınız.
0: Tabii her resim ve her konu bir araya gelmedi. Yalnız önemli olan bazı detaylardan bahsettik. Normalde tabii resimler girdiği zaman içine 200 sayfa 400 sayfaya çıkıyor, 400 sayfa 800 sayfaya çıkıyor. Çünkü olağanüstü güzel resimler var. Ve her bir mozaik büyük sayfalar şeklinde yapılmayı da hak ediyor. Aslında biraz haksızlık gibi geliyor. Çünkü tessera dediğimiz, bakın burada keklik figürleri vardır. Mesela keklik de yine mitolojik bir hikayedir. Hatta kekliğin hilebaz olduğunu, hilekar olduğunu kimse bilmez. Buradaki konularda onlardan da biraz bahsettim. Keklik diğer kuşların yumurtasını çalar. Onlara annelik eder. Ama yumurta kabuğunu kırdığında çıkan kuşlar öz annesinin sesini duyduğunda direkt ona kaçar. Belki de yine teolojik anlamda bir semboldü bu. Bu anlamı vurgulamak için oraya bir keklik motifi yapıldı. Yine tavus kuşları, sümbüller, karenin içerisinde görebileceğimiz envai çeşit hayvanın ve bitkinin olduğu bize stilize olarak sunulmuş. Ama o detaylarda hakikaten insan bir ömür geçirse yapının içerisinde, orayı anlamak için, çözmek için uğraşsa bir o kadar da zevk alıyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Kariye kitabınız da hayırlı olsun. Okuyucusu bol olsun, takip edeni çok olsun. Zaten merak edilen bir konu. Siz dediniz ki inanılmaz bir ilgi var Kariye Camisi'ne yönelik. Eminim bu eser de o ilgiyle bütünleşecektir.
0: İnşallah. Kariye benim çok sevdiğim bir yapı ve hem bizim insanlarımız hem yabancıların değerini vermek için gelip ziyaret ettikleri ve daha da çok insanın bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yeri Edirne Kapı'da. Merak edenler gelsinler. Bugün müze gibi kullanılmasa, orası aslında ziyaret alanı olarak açık. Hani şöyle ikiye bölündü. Bir, ibadet için gelenler için özel kapatılıyor. Ziyaret için gelenler için ise özel olarak ziyarete açılıyor. Hem orayı bir gezi alanı gibi görmek hem de ibadet etmek mümkün. Yani kilise cami ruhunu burada yaşatıyoruz ve o kültürü aldığımız emaneti en güzel şekilde sunuyoruz. Bu da bizim için Kültür ve Turizm Bakanlığımız yapmış olduğu büyük bir katkı oldu.
1: Bir başka yayını da tam yerinden yapalım. Kariye Camii'nden yapalım. Detaylı bir şekilde o mozaikleri, o ikonaları anlatmanızı rica edelim. Hem yerinden sevgili izleyenlere de daha güzel ulaşmış oluruz.
0: Bunu yapmak daha anlamlı oluyor. Çünkü yerinde konuşmak ve göstermek, belki işaret etmek hakikaten izleyenler için de faydalı olacaktır diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim Evvel Zaman içinde de bu hafta Kariye Camisi'ni işledik. İkonaları, mozaikleri, araştırmacı, yazar Selçuk Erocun hocamız bizlere anlattı. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.

Mutlu sabahlar, günaydın. Apar ekrandasınız. Saatler 7'yi gösteriyor. Seans öncesi programıyla karşınızdayız. Gündemin manşetlerini aktaracağız ve piyasa fiyatlamalarına nasıl yansıyor bakacağız. Hiç vakit kaybetmeden seans öncesine manşetlerimizle başlayalım. Finansal İstikrar Komitesi saat 8'de finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanacak yaklaşık 1 saat sonra diyelim. Amerikan Merkez Bankası 3 yıl aradan sonra politika faiz faizinde 25 bas puanlık bir artırıma gitti ve politika faizi bandı 3.75-4 seviyesine çıkmış oldu. Fed faiz kararı ile birlikte ekonomik projeksiyonları da güncelledi. 2026 büyüme ve PCE enflasyon tahminleri yukarı yönlü revize edildi. Karar sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Kevin Warsh enflasyonda risklerin yukarı yönlü olduğunu belirterek oy birliğiyle alınan kararla fiyat istikrarına doğru vakitte ulaşacağımızı düşünüyoruz ifadelerini kullandı. Tüm detaylarına bakacağız. ABD Başkanı Donald Trump'tan da tepki gecikmedi. Sosyal medya paylaşımında ABD'de faiz oranlarının %1 veya daha düşük olması gerektiğini belirtti Trump. Amerika Birleşik Devletleri için faiz oranlarını düşürün hem de hemen ifadelerini kullandı. ABD Başkanı faiz oranlarının ABD'yi diğer dünya ekonomilerine kıyasla rekabet açısından dezavantajlı bir duruma düşürdüğünü savunmaya devam etti ve bu durumu ülkenin dış ticaret açığıyla ilişkilendirdi. Dünyadaki hemen hemen her ülkeyi biz sırtımızda taşıyoruz ve bu durum artık böyle devam edemez dedi Trump. Ve faiz kararının ardından altın fiyatlarında sert düşüşleri gördük. Karar sonrası dolar endeksi güçlendi. Karar öncesinde yükselen ons altın gerilerken ABD uzun vadeli tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareketleri takip ettik. Ve Bitcoin'de de kayıplarının bir bölümünü telafi etti diyelim. Tüm detaylarına bakacağız. Ve son başlığımıza geçelim. ABD Başkanı Donald Trump önümüzdeki hafta Körfez ülkelerinin liderleriyle İran gündemiyle bir araya gelecek. Görüşmenin adresi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun toplanacağı New York olacak. Körfez ülkeleriyle yapılacak görüşmede İran'la savaşın ardından

0: ne kadar geri çekildi BIST 100 endeksi diyelim ve hemen bir değerlendirme de aktaralım. Borsa İstanbul'da düşüş hızlandı. Ahlatçı Holding Strateji Direktörü Tonguç Erbaş Ahbar ekranlarında anlattı, dinleyelim.
1: Biri çıksın desin ki işte efendim panik yapmayın, fonlardaki bütün paralarınızı biz yarın ödeyeceğiz gibi bir şey. Bunu demeye gerek yok, zaten sistem belli. Yani sistemin oluşma şekli belli. Şöyle bugün alamadığınızda, kuruma aldığında belki ulaşamıyordur, belki ulaşıyordur, bilmiyorum. Bir açıklama yapıyorlardır illaki. Yani bağlı bulundukları kurumla iletişime geçmeleri daha doğru. Zaten mevzuat dışı bir şey varsa o zaman Sermaye Piyasası Kurulu, işte ne bileyim Borsa İstanbul vesaire bu devreye girer. Şu an için benim kendi arkadaşlarım da var. Daha önce de bazı riskli fonlar üzerine konuştuk. Mesela bir hisse senedi var 10 liradan, sallıyorum 200 liraya gitmiş. Ve çok hızlı gitmiş. Diyoruz ki bakın burada bir getir var, devam da edebilir. Ama siz karınızı bir yerde realize etmeniz lazım. Veya buradan bir pozisyona giriyorsanız dikkat etmeniz lazım. Aynı şey herhangi bir fonun getirisini, yüksek getirili bir fonun grafiğini de koysam benzer bir durum. Ve işler kötüye gittiği zaman bir hafta 10 günde sert bir şekilde, işte günün en düşüğünden güne başlayarak ve devam ederek de gerçekleştiğini borsada son 5 senede 6 senede bile yatırım yapanların hepsi bilir. Dolayısıyla çok fazla hiç olmamış bir şey değil dünyada. Bu sadece fonumu satıyorum, buradan T+2'de bana gelmedi param da yarın gelecekmiş konusu değil. Diğer fon yöneticilerinin de bu piyasadaki geri çekilmeye karşı verdiği bir reaksiyon diye düşünüyorum. Açıklamalar da geliyor bazı düzenleme anlamında. Biraz burada piyasaya da fon tarafında da küçük nüanslarla dokunulmak isteniyor. Ben böyle devam edeceğini düşünmüyorum, çok samimi söyleyeyim. Bazı hisse senetlerinde bu satışlar devam etmesi normal ama yoğun bir satış dalgası olacağını çok düşünmüyorum. Böyle bir psikolojik şey var. Onu da satıyorlarsa ben de elimdekini satayım gibi. Yani seçtiğiniz hisse, seçtiğiniz fonun çok değerli fon yöneticileri de var. Çok uzun yıllardır yönetenler var. Nasıl yönetildiğine, riski nasıl karşıladığına ve lütfen çalıştığınız şirketleri arayın. Böyle bir durum varsa, bir sıkıntılı süreçte varsa, hani ne zaman alacaksınız, ne oldu, nedeni nedir, bunları araştırın. Ben yani bu diplerde de yoğun satıcılı olan endeks 30 ve endeks 100 şirketleri olmadığı için bunun çok fazla devam edeceğini düşünmüyorum. Ha, bu şu demek, bugünden sonra yarın dönüp piyasa %10'da yukarı gider demek anlamını taşımıyor. Tabii ki belli bir süre alacak ama bu panikle de yatırım yapılmaz, onu da söyleyelim. Bu hatta bir fırsat bile olabilir çoğu hisse senedi için.
0: Borsadaki satış baskısını A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan değerlendirdi. İzleyelim.
2: Elbette endeksin omurgasını oluşturan ve şu an bir likidite sıkışıklığından dolayı satış yiyen birçok şirket ilerleyen vade için fırsat oluşturacak. Ama hemen ne olur mu ondan emin değilim. Yani biraz izleyip görmek lazım. Ben daha önce de en azından Eylül ayını ve Ekim ayını geçirmek gerektiğini düşünüyordum. Yani Eylül ayında şu vadeli piyasaların etkisi, Ekim ayında fonların ilk düzenlemeye bir bölüşlük kısmına uyum süreci ve devamında en kritik ay aslında Kasım ayıydı. Yani Kasım ayı neden kritik? İki konudan dolayı. Bir, henüz daha yurt dışı etkisini çok hissetmiyoruz ama Amerika seçimleri var. Bunun getirdiği belirsizliği Amerikan tahvil faizleri üzerinden ve piyasalar üzerinden görüyoruz. Bu birinci etki. İkincisi de bizde MSCI'nin Kasım ayı değerlendirmesi var. Yani orada değerlendirmesini yapıp konuyu kapatacak mı? Yoksa işte bu düzenlemelerin etkileri yıl sonuna kadar devam edecek. İşte biz de onun ardından bir değerlendirme mi yapacağız? Yani takvim uzatacak mı orası, onu izliyor olacağız. Ama şu an piyasadaki satışlara baktığım zaman tam bir korku satışı var. Yani korkunun temel sebebi de aslında insanların bilmiyor olması. İnsanlar bilmediği şeyden korkar. Yani şu an ne oluyor, ne bitiyor? Hani sağlıklı bir iletişim, hani böyle bir süreç olmadığı için orada insanlar acaba diyor ve acaba dediği anda, korktuğu anda da ya şu korku geçene kadar, ortalık düzenlene kadar ben bir kenara çekileyim, biraz izleyeyim diyor. Yani şu an dediğim gibi insanların en çok korktuğu şey, insan bilmediği şeyden korkar. Yani bilmiyorsan, sürecin nereye gittiğini, neye evrildiğini bilmiyorsan tuşa basma ihtiyacı hissediyorsun. Ve şu an gördüğümüz durumda

0: bunun etkisi var. Yani fonları bu düzenlemede ne süreç olacak, nasıl etkilenecek, işte bu değeri aşırı yükselmiş hisse senetlerinde denge nerede oluşacak, bunun endekse etkileri ne olacak? Yani sosyal medya açtığı zaman çarşaf çarşaf bunlarla ilgili açıklamalar, işte bazıları doğru bazıları yanlış birçok söylemler. Yani insanlar bunlardan korkuyor ve haklı olarak korktuğu yerde de piyasada olmak istemiyor. Yani bu dönemin getirdiği genel özellik. Yani ben biraz bu dönemlerde açıkçası otoritelerin iletişim kanallarını biraz daha açması gerektiği kanaatindeyim. Yani bu düzenlemeler nereye gidiyor, ne olacak, sonuçta ne arzulanıyor? Hani o etkinlik, şeffaflık dediğimiz unsurda bunlar olması gerekiyor. Yani bunu görmeyen yatırımcı biraz daha paniğe kapılıyor. Eyvah bir şey mi oluyor? Bir daha tuşa basıyor. Elbette bazı hisse senetlerinde aşırı değerlemeler, bunların nötralize olması, normalleşmesi. Zaten bu fon düzenlemesini getiren iradenin temel amacı bu. Ya bunun olması şaşırtıcı değil ama genele yayılmasında dediğim gibi likitte tercihlerin etkili olması, işte oradaki likitte ihtiyaçlarının likit olan hisselere satılarak yerine konma ihtiyacı, bunların etkilerini görüyoruz. Yani bunu bir günde de muhtemelen atlatmayacağız. Yani gelgitleri olacaktır. Yani sert hareketler göreceğiz. Yani BIST 30 tarafı da bu işin içine dahil olup, çünkü likit hisseler orada dönem dönem sert alışlar, dönem dönem sert satışlar. Niye aldılar bilmiyorum, niye sattılar bilmiyorum hikayesini biz daha uzun bir süre konuşacağız. Yani bu açıdan bunların da bu süreçten etkilenmemesi mümkün değil. Yani biraz daha itidalli davranıp, biraz soğukkanlı davranıp piyasayı biraz izlemek, kendi haline bırakmak en doğrusu gibi. Ve bu esnada elbette yatırımcı bunu tercih ederken ilgili otoritelerin de çıkıp hani bazı şeyleri piyasayla paylaşmasında fayda var. Yani nereye gidiyoruz, neler oluyor, süreç ne aşamada, bu düzenlemeden arzu edilen sonuçlar ne ölçüde yerine geldi, hani bir ara değerlendirme ya da piyasayı böyle dengeleyebilecek kontrolün burada olduğuna dair izlenimleri ortaya koyacak bazı açıklamaların gelmesi de hani piyasaya biraz daha sükunet getirebilir.
1: Borsa İstanbul'da yaşanan hareketlilik ne kadar devam edecek? Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş gelişmeleri değerlendirdi. İzleyelim.
2: Tansiyon ne kadar devam eder? Herhalde önümüzdeki iki ay içerisinde netleşir diye düşünüyorum. Eylül biter. Endekslere girişler netleşir, çıkışlar netleşir. Ardından 7 Ekim'de Halkbank halka arzı var ve daha sonra MSCI'nin değerlendirmeleri. Yani 2 aylık bir pencerede acaba bizim piyasalarımız normalleşecek mi, onu test edeceğiz. Şimdi o belli hisseleri üzerinde aşırı köpük olan ve temel olarak açıklayamadığımız, gerçekten dayanak bulamadığımız şirketlerin bu yılın ocağından bugüne kesitini alsanız, yani oradaki bir portföy oluştursanız, bu 15 tane 15 kadar şirket, bunların getirisi %135. Daha önce %182'lik bir yukarı hareketi olmuştu ve biz neden olduğunu anlamadığımız bir şekilde, temel olarak en azından bizlerin açısından söyleyeyim. Şimdi onun bir kısmı aşağı doğru geldi ve %134 hala yılbaşına göre yukarıda o şirketlerin hisseleri. Ve birçok analizinde coverage'ında olmayan, izlediği de şirketler değil. Öte yandan endekse bakarsak da endeksin içinde bunları ayıkladığınız vakit, daha takip edilebilir şirketlere baktığınızda orada da yani -5 ile +10 arasında bir dalga var. Birkaç tane büyük tüpraş gibi hisseleri dışarıda bırakırsak. Yani şöyle özetleyeyim. Epeydir oluşan bir sıkıntı, bir enerji birikimi vardı ve piyasanın yatırım kalitesini dahi bozan bir durum vardı. Buna sanki neşter vuruldu ve bu süreç biraz daha devam edebilir ve bunun sonucu normalleşme gelecektir diye bekliyoruz. Burada sadece temel olarak ortak olunacak hissedarların çok sıkıntı çekeceğini düşünmüyoruz. Fakat bu iyi şirketler olduğunu düşündüğünüz şirketlerden bile kaldıraçlardan dolayı kısa vadede büyük dalgalanmalar görebilirsiniz. Çünkü temel bir sebep bulması çok zor. Ama sistemik riskler arttığı dönemlerde bu tip davranışlar olduğu için burada ne yazık ki büyük hareketlerin, işte fonlarla ilgili hareketlerin, haber akışlarının negatif etkisini gördük. Buna kötü taraftan bakarsanız biraz daha volatilite devam edecektir. Ama iyi taraftan bakarsanız da belki çok uzun vade, orta vade için gerçekten bizim bir rotaya girmemiz söz konusu olacak. Bir yönümüzü bulmamız. O nedenle karanlık gibi görünen günler belki aydınlıktan önceki son karanlık olabilir. Biz bunu geçmişte faiz tarafında da hatırlarsınız görmüştük. Zaman zaman faiz politikaları, Merkez Bankası politikaları oralarda kafa karışıklığı olduğunda farklıydı. Şimdi bakarsak para politikası, faiz politikaları bunlar yakından izleniyor ve izlenilebilir hale geldi. Yani orada birçok şeyi eskiden sorgularken şimdi sorgulanmıyoruz. Yani orada bir normalleşme sağladık. Şimdi burada da borsa tarafında da normalleşme sağlamak noktasına doğru gidiyoruz. Bu dediğim gibi kolay olmuyor. Düşen hisselerin birçoğu yılbaşından bu yöne bilmediğimiz sebeplerden dolayı, en azından bizim taraftan diyorum, araştırma perspektifiyle %200 gittiği ortamda bunlar geri çekilirken diğer tarafta yan etkileri olacaktı. Eylül, Ekim, Kasım bu 3 aydaki gelişmeler bize 2027'nin habercisi olacak. Bu iş daha uzasaydı daha uzun boyutu olacaktı. En azından şunu söyleyebiliriz. Eğer burada biz normalleşmeyi görürsek piyasada ondan sonra hem yabancı hem yerli yatırımcı ilgisi artacaktır. Çok yakın zamanda biraz önce saydığım sebepler, endeks değişiklikleri, Halk Bankası'nın halka arzı ve MSCI ile ilgili konularda 2027 için uygulanacak politikaların bir işaret fişeği olacak. Ama iyiye dönecektir diye düşünüyorum.
1: Borsa İstanbul'da dün yaşanan geri çekilmeyi Geceme Yatırım ekonomisti Evren Kırıkoğlu değerlendirdi. İzleyelim.
3: Bu satışlar hani sadece SPK düzenlemesinden etkilenen fonların ağırlıklı taşıdığı küçük hisselerden bahsetmiyoruz. Onlar tabii ki satışa uğruyor. Yani genel endeks o şeyler, fon satışları mutlaka ki etkiliyor ama diğer fonların da, yani para piyasası fonları da var aralarında, kaldıraç kullanmak için aldıkları paralardaki teminat karşılığının düşmesi de tüm endeksin geneline, işte teminat olarak sunulan hisseler BIST 30'da ise oraları da sirayet edecek biçimde endeksin düşmesine sebep oluyor. Bir de tabii bunlarla hiç alakası olmayan, yani bireysel yatırımcı sadece günlük haber akışına bakıp normal gündelik trade eden yatırımcılar da tüm bu haber akışı ve tüm bu oynaklıktan korunmak için onların da normal kendi portföylerinde verdikleri satış emirleri var. Yani hepsi üst üste gerçi bindiği için böyle anlık, işte geçici veya hani işte istisnai bir durum değil. Bu gerçekten artık genele yayılmış bir satış değer kaybı süreci izlenecek gibi duruyor. Ve bu fonlar tarafındaki düzenlemeler, o portföy uyarlamaları tamamlanmadan önce ve tam işte kayıp işte zarar hesapları tam netleşmeden önce sonlanması da kolay olmayabilir. Bir de tabii buradan sonra yurt dışından, yani bu özellikle yabancı uluslararası yatırımcıların oradaki değerlendirmeleri de izlenecek. Yani MSCI konusu mesela yakından takip edilecek. Burada işte sağlıklı fiyat oluşumu bundan sonra tesis edilebilecek mi? Bununla ilgili gelecek yatırımcı yorumları takip edilecek. Yani bir süre bu ağırlık sürebilir diye maalesef düşünüyorum. Çünkü zaten bu işte son bir buçuk senede özellikle öne çıkan fiyatlamada şu vardı. Borsanın genelinde özellikle hani büyük şeyle hisselerde, yani büyük piyasa değeri yüksek olan, işte endekslerde yani İBKB 30 ve sonrasında yüzde olan şirketlerde bir ayak sürüme, bir işte ağırdan gelme ve borsanın sürekli düşük, geride kalan bir performans sergilemesi söz konusuydu. Orada da baktığımız zaman hani birkaç faktör zaten sürekli dile getiriliyordu. Mesela bunların arasında bir tanesi bu konuyla alakasız halka arzların sayısının artması. Buraya işte taze gelen yatırım fırsatlarının diğer işte endeksin geri kalanından çalmaya başlaması, oradaki genele yayılmış bir yükselişi bastırması ile ilgili mesela zaten tartışmalar süre geliyordu. Aslında bu fon konusu da, fonlarda yapılan işlemler de biraz bu işe yaradı. Yani hani normal şartlarda ne karlılık oranı olarak, ne bilanço büyüklüğü, sermaye büyüklüğü olarak baktığımızda, ne nakit akışı olarak baktığımızda, pazar payı vesaire her alanda baktığımızda ve diğer piyasanın geri kalanı ve ülke çarpanlarıyla mukayese ettiğimizde değerlemeleri hiç orada olması beklenmeyecek şirketlerde çok uç noktalara artık varan değerlemeler izliyorduk. Yani büyük işte bankaların toplamından daha değerli, mesela daha ufak çaplı finans şirketlerinin olduğunu takip ediyorduk. Bu süreç zaten aslında bu şu anlama geliyor: fonların bu kadar fazla değerlemelerinin şişmesi ve küçük yatırımcıyı kendilerine bu şekilde çekmeleri endeksin geri kalanı

0: bir ağırlık yaratıyordu. Yani baktığımız zaman genele yaygın bir fiyat, yani birkaç şey buradaki fon portföyündeki hisse ağırlıkları endeksin geri kalanındaki tüm hareketi engelleyici nitelikteydi. Dolayısıyla bu şu anki bu dengelenme ve uyarlama süreci sona erdiğinde tüm bu muhasebeler yapılıp netleştiğinde ve süreç SPK'nın yeni düzenlemelerine uygun hale geldikten sonra artık borsadaki hareketlerin daha genele yaygın ve biraz daha gerçekçi. Yani şirketlerin nakit akışlarıyla ve kar oranlarıyla ve ulusal ve küresel fiyat çarpanlarına paralel doğrultuda artık kendine daha fazla yatırım çekmesi ve yani ikinci piyasadaki değerlerinin daha genele yaygın biçimde artması söz konusu olabilir. Dolayısıyla ben bu sürecin sonunda borsanın iyi olacağını düşünüyorum.
1: Piyasalarda fon düzenlemesi ve etkilerini One Portföy Portföy Yönetim Direktörü Mine Tarakçıoğlu değerlendirdi. İzleyelim.
2: Fonlardan gelen çıkışlar fon yöneticilerinin pozisyon ayarlamasını gerektirdiği için buradaki likiditeyi temin etmek amaçlı piyasada da satış baskısını görüyoruz. Bu fon düzenlemesi uzunca bir süredir piyasa tarafından bekleniyordu. MSCI'nin bu konuda yaptığı açıklamalarda burada gündemde önemli yer etmişti. Piyasa tarafından gerekli olduğu da düşünülüyordu fon düzenlemelerinin. Ama piyasanın içinde bulunduğu durum, erişilen büyüklükler sebebiyle ister istemez bu sancıları da piyasa yaşamak durumunda kaldı. Global anlamda da çok karışık bir süreçten geçiyor aslında piyasa. Jeopolitik risklerin çok yükseldiği, enerji maliyetlerinin çok yükseldiği, petrol fiyatlarının 100 doların üstünde 110 dolarlara kadar çıktığı, global tahvil faizlerinde çok ciddi yükselişlerin yaşandığı, Amerika'nın 10 yıllıklarının 5 seviyesinin üstüne çıktığı zor bir global konjonktürde bu yaşanan gelişmelerle birleşince etkilerini biraz daha sert görüyoruz diye düşünüyorum ben. Hisse senedi piyasalarını ve riskli varlıkları etkileyecek gelişmeler. Gündemimizde fon düzenlemeleri olduğu için tabii ki bu satışların boyutu büyümüş oldu. Uzunca bir zamandır fon düzenlemelerine yönelik beklentiler vardı dediğim gibi. Yapılması da gerekiyordu. Pozisyonlanmalar, bazı hisselerin değerlerinin çok üstünde değerlere ulaşmış olması piyasa açısından da farkında olunan gerçeklerdi. Bunlarla birlikte global konjonktürün de oldukça zorlu bir dönemecine geldiğimiz için bunun da etkisi var. Yani global konjonktür de burada maalesef ters taraftan rüzgarı piyasalara vermiş oldu. Temkinli hareket edilmesi gereken bir dönemde global piyasalarda yurt içi taraftaki tebliğ düzenlemesiyle bu satış baskısını likidite yaratmak amaçlı ve bazı hisselerde de zaten gereken realizasyon ihtiyacı da oluşmuştu. Bunlarla birleşti diye düşünüyorum ben.
1: Devam ediyoruz. Fed 3 yıl aradan sonra politika faizini 25 bas puan arttırarak 3.75-4 seviyesine çekti. Detaylara bakalım. 16 yetkili bu yıl en az bir ilave faiz artışı daha öngörüyor. 2026 büyüme tahmini %2.3'e çıkarıldı. 2027 büyüme tahmini %2.3'ten %2.4'e yükseldi. 2028 büyüme tahmini de %2.2'de korunmuş oldu. 2026 ve 2027 işsizlik tahmini %4.3'ten 4.1'e çekildi. 2028 tahmini 4.2'den 4.1'e indirilmiş oldu. Ve PCE enflasyon tahmini 2026 yılı için %3.6'dan %3.7'ye çıkmış oldu. Şimdi seans öncesinde bize çok kıymetli bir konuğumuz eşlik edecek ve Fed'in kararını konuşacağız. Tüm detaylarını aktaracağız ve konuğumuzun yorumlarını alacağız. Profesör Doktor İlhan Küçükkaplan bizimle birlikte olacak. Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi. İlhan Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş buldum, aslanladım. Günaydınlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Günaydın İlhan Bey. Şimdi detaylara bakıyoruz. FED'in aldığı karar.

0: Aslında beklentilere paralel gelmiş oldu ve 12-0 oyla alınan bir karar aslında bu. Şimdi faiz artışı enflasyonu tekrar %2 seviyesine getirmeye destek olacaktır ifadeleri de öne çıkıyor. Jeopolitik risklere de vurgu vardı. Kararı ve Kevin Warsh'un açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Warsh sizce şahin miydi?
1: Teşekkürler Aslan Hanım, sağ olun. Tabii FED faizi beklendiği gibi, yani dün neredeyse %92'lere çıkan bir şey vardı, artış 25 bas puanlık artışla. Tabii şimdi asıl burada hemen manşeti vermek gerekirse Aslan Hanım, asıl şahinlik tabii burada 25 bas puanlık artışta değil, faiz patikasını yukarı taşımasında oldu. Ve evet, ciddi anlamda 18 katılımcının 16 2026'da en az bir artış daha öngörüyor. 2026 sonu medyan faiz beklentisinin de demin söylediğiniz gibi 3.8'den 4.1'e, 2026-27 beklentisi de 3.6'dan 4.1'e yükseldi. Yine bu tabii aynı şeyde biraz sonra belki biraz daha açarız. Büyüme yukarıya doğru revize edildi. İşsizlik biraz daha, ki işsizlik verileri zaten daha şey geliyordu, daha görece daha iyi geliyordu. İşsizlik aşağı doğru. Tabii enflasyon da yukarı revize edildi. Şimdi şunu gördük aslında dünkü toplantı sonuçları ve Warsh'un konuşmalarından: güçlü ekonomiyle birlikte inatçı bir enflasyon artık. Hani burada resesyondan çok Amerika Birleşik Devletleri için güçlü bir ekonomiyle birlikte, onların biliyorsunuz İngiltere Merkez Bankası ve Amerikan Merkez Bankalarının ikilidir. Yani bizde diğer merkez bankalarındaki temel amaç fiyat istikrarı iken, Amerika ve İngiltere'de aynı zamanda istihdamın sağlanması da, iş gücünün korunması da ikincil bir amaç olarak yer alır. Bunu da Warsh dün özellikle 18 katılımcının 16'sının, bir kere zaten faiz indirim kararının oy birliğiyle alınması, 12 karar vericinin tamamının faizin artışıyla ilgili karar vermesi, özür dilerim, faiz artışını tam oy birliğiyle geçmesi önemliydi. Tabi bu arada da işte dikkat çeken nokta 16 yıl içinde en az bir faiz artışı. Bu da tabi doğal olarak bu ne zaman meydana gelebilir sorusunu hemen gündeme getiriyor Aslan Hanım. Bu da büyük bir ihtimalle Aralık ayında olması yönünde de neredeyse tüm piyasa katılımcılarının, orada da bir büyük çoğunluğunun Aralık ayı beklentisi var. Çünkü Kasım'da ara seçimler var Amerika Birleşik Devletleri'nde, ki sizin de yayının başında söylediğiniz gibi Trump'ın zaten faize bakışı belli. O yüzden de ben bunun Ekim'den çok Aralık ayında olması muhtemel gözüküyor. Tabii piyasa kararı şahin okudu. Özellikle dolar güçlendi. Dolar endeksi aslanın yukarıya doğru bir seyir. Tabii ABD tahvil faizleri de ilk başta bir geri çekilse de daha sonra özellikle tekrar bir artışın ve Warsh'un konuşmasından sonra doğal olarak da tahvil faizleri, geri çekilen tahvil faizleri de tekrar bir yükselişe doğru geçti. Hisse senetleri geriledi. İlk etapta onlar da hızlı bir reaksiyon, piyasanın ilk o beklentinin gerçekleşmesiyle bir çok görece düşük bir yükselişten sonra da eksi tarafa doğru geçti. Çünkü bu şu demek, yalnızca faizi artırmadı FED, küresel varlıkların değerlendirilmesine kullanılan iskonto oranını da daha uzun süre yüksek tutacağını söyledi. Özellikle 2027 yılı beklentisini yukarıda tutması ve burada 18'e 16 bir güçle gelmesi burada şeyi o uzun sürede de yüksek şeyle karşılaşacağımızı şey yaptı. Özellikle onu vurgulamak isterim. O taraftaki duruş şahin geldi Aslan Hanım.
0: Peki İlhan Bey, şimdi piyasaya yansımalarını da tabii kalem kalem değerlendirelim isterim ama önce şunu sormak istiyorum. 16 yetkili bu yıl en az bir ilave faiz artışı daha öngörüyor. Bu öne çıktı. Siz de dediniz, buna vurgu yaptınız. Şimdi bu faiz artışı, yani projeksiyonlara girmiş gibi gözüküyor ama nasıl gelecek? Nasıl bir faiz artışı bekliyorsunuz? Nasıl bir öngörünüz var bu tarafta?
1: Ya şöyle, Haziran ayında Fed'in biliyorsunuz 26 sonu medyan faiz beklentisi %3.8'di Aslı Hanım. Eylül projeksiyonda bu tahmini %4.1'e çıktı. Burada 30 bas puanlık bir yukarı revizyon var. Ama tabi bu, yani bu 30 bas puanlık revizyon işte biraz önce de söylediğim gibi Aralık ayında daha çok muhtemel bir 25 bas. Tabi ceteris paribus kuralı gereği, yani herhangi bir başka bir değişiklik jeopolitik risklerde, ABD İran geriliminde ya da işte diğer petrol fiyatlarındaki çarpıcı bir aşağı düşme ya da daha net daha yukarıya çıkma olmazsa, hani bu 100 dolarlar seviyesinde devam ederse ya da biraz daha işte normalleştiğinde 95 dolarlara doğru inerse, o zaman bunu Aralık'ta bekleyebiliriz. Ama bunun dışında burada herhangi bir farklı bir sıkıntı olacak olursa belki o zaman Ekim'e çekilme ihtimali, her ihtimale karşı gözleyebiliriz. Ama burada daha çok beklenen Aralık ayındaki bir artış. Şimdi 2027 tahminini %3.6'dan %4.1'e, 2028 tahminini de %3.4'ten %3.9'a yükseltti Aslı Hanım. Yani FED önümüzdeki 2 yıl için faiz patikasını 50'şer bas puan yukarıya taşıdı. Şimdi bu revizyon bize 2 tane önemli mesaj veriyor. 1. FED mevcut faiz artışını geçici bir müdahale olarak görmüyor. İkincisi, yani burası çok önemli. İkincisi, piyasanın beklediği faiz indirimlerinin başlangıç tarihi öteleniyor. Şimdi Haziran ayında 2027 için belirgin bir gevşeme öngörülürken yeni patikada 2027 sonuna kadar faizin %4.1 civarında kalması bekleniyor. Yani başka bir ifadeyle Aslan Hanım, FED faizi artırıp birkaç toplantı sonra geri indireceğim demiyor. Yüksek faizi enflasyon üzerinde sonuç alıncaya kadar koruyacağım diyor. Yani bu noktada bir şahinlik var. Yani biz artık hani hedef enflasyon olan %2'ye gerçekten hani burada çok ciddi anlamda, şimdi 2029 için Haziran ayında ayrı bir tahminde bulunmuyordu. Yeni projeksiyonda 2029 medyanında %3.6 olarak açıklanıyor. Dikkat çekici diğer unsurdan birisi de bu. Uzun dönem denge faizi de %3.1'den 3.2'ye yükseltilmiş durumda. Şimdi artış yalnızca 10 bas puan aslında gibi görünüyor. Ama bu ayrım önemli. Fed ekonomisinin kalıcı nötr faizini çok sınırlı yükseltiyor. Yani bu 2 yıllık, önümüzdeki 2 yıllık döngüsel faiz patikasını çok daha güçlü biçimde yukarıya çıkarıyor. Dolayısıyla sorunun ekonominin uzun vadeli yapısından çok bugünün enflasyonunun kalıcılığı şeklinde okunuyor bu veri bize, hani uzun vadeli o söylediğimiz veri. Şimdi tabii bu doğal olarak da bu yeni patika 4.1, 3.9, 3.6 patikası finansal piyasalar açısından da özellikle temel değerlemede risksiz getiri eşitliğini değiştiriyor. Yani ABD kısa vadeli tahvilleri daha cazip hale gelirken yüksek çarpanlı teknoloji şirketleri, gayrimenkul, kripto varlıklar, faiz getirisi bulunmayan kıymetli metaller üzerinde de doğal olarak ciddi bir baskı oluşturuyor. Şirketlerin borçlanma maliyetleri yükselecek. Sadece şirketlerin değil, aynı zamanda da Amerika Birleşik Devletleri'nin borçlanması zaten 40 trilyonları aşan bir borçlanmayla karşı karşıya, bunun maliyeti yükseliyor. Şimdi yatırımcı da doğal olarak temel değerlemede gelecekte elde edecek kazançlarını daha yüksek bu oranda bugüne indiriyor. Şimdi sadece hani bir 25 faiz bas puan arttırmadı, ne kadar süre daha yüksek kalacağına ilişkin piyasa takvimini değiştirdi. Yani şahinlik burada ve bu bugünden itibaren, dünden itibaren algılandı ve bu yansıyacaktır. Şimdi doğal olarak da tabii ondan sonraki soru da Bu 25 bas puanlık indirim, pardon özür dilerim, hep alıştık. Artış yeterli mi? Ona bakacağız. O da çok bence enflasyonu söndürmeye yetmeyecek gibi görüyor. Onlar da zaten bunun bilincinde, ona göre de uzun vadeli şeyler de yapıyor.
0: Şimdi İlhan Bey, Warsh Fed bağımsız olmaya

0: devam edecek vurgusu yaptı. Ama Trump'ın tepkisinin gecikmediğini gördük. Hemen bir faiz indirim talebinde bulundu. %1 seviyelerinde veya daha düşük olmalı bizim faiz oranımız dedi. Hem de hemen yine böyle o Trump'ın o ifadelerini biliyoruz. Böyle sert bir ifadeyle bunu belirtti. Şimdi Trump'ın faizin düşük kalmasına dair mesajlarını daha önce de takip etmiştik. Ya yönlendirme yapmayacağını mı, acaba hani Walsh'la Trump arası ne olur diye konuşuyoruz. Nasıl bir iletişim görürüz acaba bu ikili arasında?
1: Valla evet, Walsh bağımsızlığını, Fed'in bağımsızlığını tescil etmiş oldu. Yani hep söylüyorum Aslan Hanım, yani Trump 2.0 riskleri zaten geldiğinden beri, yani İran Savaşı ve onun birinci döneminde de zaten o tarifelerle ilgili verdiği sinyaller. Şimdi Walsh da pek veri odaklı olmasını çok sevmiyor. Onu da açıkladı basın toplantısında, ama şimdi ekonominin ölçümü veriyle, yani bunu kimse yatsıyamaz. Bu tüm dünya için geçer, tüm ülkeler için geçerli. Şimdi verinin gittiği yer belliyken işte Trump'ın %1 olması, %1'e düşürmesi istemesi, yani nasıl diyeyim, tırnak içinde söyleyeyim, amiyane bir tabir olacak, affedin lütfen, bir tüccar yaklaşım olabilir. Yani sadece bu arada sakın asla tüccarlarımıza veya şeylere yapmıyoruz, ama yani burada şimdi çok belli, özellikle 100 doların altına gelmediği müddetçe, tekrar bu 85 dolarlara petrol çekilmediği müddetçe, 80 dolarlara doğru çekilmediği müddetçe yeni normallere, yani enflasyondaki yapışkanlığı, katılığı önlemek çok kolay değil aslanın. Bunu da işte Walsh'un bağımsızlıkla ilgili olarak gelen faiz artırım ve özellikle önümüzdeki 2 yıllık olarak projeksiyonlardaki değişiklik o bağımsızlık konusundaki bence endişeleri giderdi. Çünkü ortada bir veri var, ortada bir realite var, piyasaların gerçekleri var. Buna göre hareket eden merkez bankaları ve makro unsurlar var, makro politikacılar var, politika bürokratlar var. Şimdi bunun yanında da Trump'ın hani sert bir şekilde, tabii Trump Kasım'da seçime gidiyor, ara seçime gidiyor. Görünen o ki şu anda da çok yüksek bir şeye sahip değil, oy potansiyeline sahip değil. Çünkü şu anda o satın alma gücündeki kayıp tüm dünyada olduğu gibi Amerika'da da hissediliyor. Bu yüzden de %1'e indirmesi demesi bence gayet normal, ama bunun ne kadar karşılık bulacağı da şey konusu, tartışma konusu.
0: Evet, şimdi Walsh önümüzdeki süreçte faiz patikasına ilişkin bir taahhüt vermedi. Biliyorsunuz ileriye dönük yönlendirme yapmayacağım diyordu ve bunu tekrar vurguladı. Ama 2027'de de faizlerin bu seviyede kalması bekleniyor. Önümüzdeki süreçte faizlerin yüksek kalacağını mı anlamalıyız? Buradan ne çıkar? Küresel tarafta bu son kararın yansımalarına dair öngörüleriniz neler? Baktığımız zaman Deutsche Bank'ta Fed'in noktasal faiz tahminleri beklenenden daha şahin ifadeleri de vardı. Neler söylersiniz?
1: Evet, katılıyorum size. Şu anda gerçekten şahinlik bugünkü dünkü 125 bas puanlık artış değil. Yani onu zaten herkes bekliyordu. Yani malumun ilanı oldu yapılan karar. Ama şimdi faiz patikasındaki ciddi değişiklik ve 2027'nin de yine faizlerinin yüksek seyredecek, ki bu şu demek, şimdi 3.75-4, bir tane de aralıkta beklediğinizde 4'e geldikten sonra aslanın kuvvetle muhtemel devam edecek. Burada yıl içerisinde, 2027 yılı içerisindeki enflasyondaki yapışkanlığın devam etmesi durumunda faiz artışları görmeye devam edeceğiz Amerika Birleşik Devletleri'nde. Şimdi bunlar olursa da 2027'de faiz artışları devam edecek olursa da enflasyon ve petrol fiyatlarındaki bozulmanın yansımalarından dolayı tabii tüm dünyada bundan etkilenecek. Yani 4'ün üstündeki faizler dünya genelinde tüm dünyaların, dünyadaki ekonomilerin, çünkü Amerikan doları bir dünya parası, yani dünya dolaşımındaki para. Zaten aslında merkez bankalarının daha önceki altına olan teveccühleri, 2025 yılında altının bu kadar güçlenmesinin altındaki yatan Merkez Bankası taleplerinin arasında hani dolardaki bir

0: sıkıntının meydana gelebilecek bir sıkıntının güvenli limanı altın olarak ifade ediliyordu. Şimdi tüm bu özellikle biz 2027'nin ben Haziran'dan itibaren bir şey olacağını düşünüyordum. Gevşeme olacağını düşünüyordum ama demek ki ellerindeki veriler bunun biraz daha uzun süreceği yönünde. Bu yüzden de piyasalar bunu bugün bence biraz daha anlayacaktır üstüne. Çünkü bu faiz patikasındaki yaptığı değişiklik çok önemli. O yüzden de 2027'nin Mart'ın Nisan'ına kadarki gelişmeler çok ciddi anlamda takip edilip enflasyondaki yapışkanlık yenilmediği müddetçe, katılık yenilmediği müddetçe de bu senaryo hakim senaryo, baz senaryo olarak tüm ekonomistler tarafından bir veri olarak kabul edilecektir diyebilirim.
1: Peki İlhan Bey, şimdi 2026 yıl sonu büyüme beklentisi %2.3 olmuş oldu. 2027 yıl sonu büyüme beklentisi de 2.4'e revize edildi. Önceki 2.3'tü orada da. Şimdi Fed'in faiz arttırması acaba büyüme potansiyelini kötü etkiler mi?
0: Yani tabii faiz artışı ile ilgili özellikle yatırımlarda meydana gelebilecek bir şey bekleniyor ama burada FED 2026 reel büyüme tahmini sizin de dediğiniz gibi 2.2'den 2.3'e yükseldi. Ancak faiz artırılan bir dönemde büyüme beklentisinin aşağı değil yukarı çekilmesi önemli. Burada da demek ki FED ekonominin yüksek faizlere rağmen canlılığı koruduğunu, iş talebi ve yatırımların güçlü kaldığını düşünüyor. Yani elindeki veri kuvvetle muhtemel bunu destekliyor. İkinci gösterge de buna paralel olarak işsizlik oranı Haziran ayında %4.3 olan işsizliği tahmininde biliyorsunuz orada 4.1'e düşürüldü. Yani FED aynı anda da hem daha güçlü büyüme hem de daha görece daha düşük işsizlik bekliyor. Şimdi belirgin bir bozulma öngörmediği için de fiyat istikrarına odaklanma konusunda da daha geniş bir hareket alanında sahip oluyor Aslı Hanım. Hani burada da demek ki iç talep orada hala daha güçlü, yatırımların da güçlü kalacağını falan. Özellikle büyük bir ihtimalle burada yapay zeka şirketlerinin yatırımlarına evet biraz hız keseceklerini söylediler ama son beyanatları demek ki başlayan yatırımların devam edeceği yönündeki bir algı ile beraber de oradaki büyüme ilk etapta bana da bir çelişki gibi gelmişti. Aslan'ın dün şeyi dinlerken hem şeylere bakarken burada ama demek ki iç talepte bir çok ciddi bir azalış beklemiyorlar. Bununla beraber de yatırımların da bir noktada özellikle başlayan yatırımların da devam edeceğini düşünüyorlar.
1: Peki İlhan Bey, şimdi Walsh karar ekonominin güçlendiğini düşündüğümüz bir zamanda alındı diyor ve fiyat istikrarına doğru vakitte ulaştığımızı düşünüyoruz ifadeleri var ama şimdi şuna gelmek istiyorum. Temel risk sizce petrol fiyatlarının seviyesinden çok petrol şokunun enflasyon beklentilerini bozması mı? Yani petrol 105 dolarda kalırsa örneğin birkaç ay boyunca 120 doların üzerinde kalırsa bambaşka bir FED mi görürüz? Yani mesela petrol 105 dolardayken başka bir FED, işte 120 dolarları görürsek başka bir FED mi görürüz? Ya da aşağı indiği varsayımlarda, petrolün gerilediği varsayımlarda nasıl bir FED görürüz?
0: Tabii esas şu anda hem o petrol fiyatları ama petrol fiyatlarının arkasındaki artış arz sıkıntısından meydana geliyor. Aslında geçen yayında sizinle konuşmuştuk galiba. Hani petroldeki artık o fiyat hareketlerindeki önemli unsurlardan biri arz sıkıntısı. Ve arz sıkıntısıyla ilgili olarak da yine bu haftadan itibaren biliyorsunuz Kızıldeniz tarafı da Husilerin Yemen'e saldırmasıyla beraber ki haber girişte de verdiniz. Yanılmıyorsam toplantısı var. Birleşmiş Milletler toplantısı var. Önümüzdeki hafta New York'ta. Orada da zaten toplanacak. Trump Körfez ülkeleriyle bir toplantı yapacak. Hani burada da eğer Oradaki sıkıntı arz şeyine, petrol fiyatlarındaki artık arzın azalmasından kaynaklanıyor. Dediğiniz gibi de 105 dolarlar seviyesindeki stabil, bence buradaki alınan tedbirler biraz daha onu kapsıyor ama 120 dolara doğru gitmesi, ki 110 dolardan döndü biliyorsunuz. 109.90'ları falan gördü diye yanılmıyorsam hatırlıyorum. 110 dolardan dönmesi ve 110 doların üstünde 120 dolara doğru tekrar bir hareket, sadece Fed'i değil tüm dünya merkez bankalarını, tüm dünyadaki merkez bankalarını enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki yarattığı baskı anlamıyla çok ciddi şeye getirir, masaya getirir, masadaki sıkıntı daha büyür diye düşünüyorum aslanım. O yüzden de tabii ki fiyat hareketleri 105 dolarda olursa biraz daha buna göre tedbir alınmıştır ama aşağı doğru ciddi kalıcı olarak aşağı inmeler farklı bir pozisyon almasına neden olur. Ciddi doğru yukarıya doğru 105 doların üzerinde, 110 doların üzerinde 120 dolara yaklaşan fiyat hareketleri de çok ciddi anlamda değişik politikaların daha sertleşmesine, sıkılaşmasına neden olabilir. Ama burada şu önemli, işte oradaki önemli unsur da 7 defa masaya oturulmuş bir ABD-İran müzakere sürecinde artık o bunların olabilmesi için ıslak imzayı görmek gerekiyor. Oradaki temel şey de bu. Özellikle temel yapı taşı da, katalizör de o ıslak imza aslanım.
1: Evet, şimdi peki faiz kararının ardından dolar endeksi 100 seviyesini aştı. Siz de başta belirtmiştiniz. Şimdi doların güçlenmesini nasıl okumalıyız peki İlhan Bey?
0: Valla Trump'ın hiç istemediği bir şey güçlü Amerika için, ama doğal olarak da şimdi şöyle söyleyelim, yatırımcı da şimdi bir risksiz getirisi %4.5'ün üzerinde 2 yıllıklar 10 yıllıklar var ve bu Amerika Birleşik Devletleri tahvili dolar üzerinde, şimdi oraya doğru bir doğal olarak kayma olacaktır diye düşünüyorum. O da güçlü dolar endeksi de doğal olarak yine tüm dünyadaki geçerli para birimi bir müddet daha dolar üzerinden olması, ama yine demin söylediğim gibi de merkez bankalarının hani buradaki dolardaki bu volatiliteye karşı önlem almaya çalıştıklarını görüyoruz. Tabii burada bu hengameden dolayı göz ardı ettiğimiz bir dijital para sistemleri var. Orası ciddi anlamda her ülke kendi dijital para sistemlerini geliştiriyor, geliştirdiler. Burada da doğal olarak bu güçlü doların da bir müddet daha özellikle faiz artışı ve faiz beklentisi, faiz patikası 2027 için o gerçekleşme olasılığının yüksek olması durumunda dünyayı doların yönetmeye devam edeceğini söyleyebilirim.
1: Peki İlhan Bey, şimdi tahvil faizleri tarafına yönümüzü biraz daha çevirelim. Çünkü FED kararı sonrası ABD tahvil faizlerinde kısa süreli bir geri çekilme olsa da Walsh'un konuşmasının ardından 10 yıllıklarda yine bir %5'in üzerinde hareketlenme gördük. Yine 2 yıllıklarda da 5 yıllıklarda da yön yukarıydı. 30 yıllıklarda da böyle bir düşüş gördük ama yine orada da yön yukarıya çevrildi. Şimdi FED enflasyonu düşürme iradesini koymuş oldu. Enflasyonu düşürmek istiyor. Tahvil faizlerine nasıl bir değerlendirmeniz var ve bu noktada sahneye yeniden bir basın çıkar mı, ne dersiniz?
0: Evet, şimdi orada da biliyorsunuz hazine tarafında da bir geri alım sürecinde 2 milyardan 4 milyar dolara çıkardılar ve sonra da bir arada 6 milyar dolara çıkardılar. Tabii FED doğal olarak enflasyonla mücadele konusunda paranın fiyatını artırıyor. Tabii hazine de tahvil piyasasının tabiri caiz yerindeyse tesisatını açık tutmaya çalışıyor. Dolayısıyla geri alım bunlara rağmen enflasyon, yüksek arz ve bütçe açığı nedeniyle de uzun vadeli faizler sizin de belirttiğiniz gibi ilk etapta bir aşağı doğru ilk hareketini verse de tekrar yükselmeye devam edebilir. Geri alım sırası hazine uzun vadeli tahvillerde işten başına likidite amaçlı onu söyledim. Yükseltmişti. Burada o önemli. Çünkü burada da görüyoruz ki özellikle 2027 27, 26 sonu ve 27'deki beklentiler de yine tahvil piyasasında yükselme eğilimi olarak karşımıza çıkacaktır aslanın. Yani yükselmeye devam edebilir. Çünkü ben aslında bu 25 bas puanlık artışın oradaki o tahvillerdeki geri çekilmeyi ya da tahvil faizlerini düşürmeye yönelik nasıl diyeyim yani tırnak içinde bir terimle yani o yangını söndürmeye yetecek bir

0: müdahale değildi açıkçası.
1: Evet, o yangını söndürecek müdahale değildi dediniz. Şimdi buradan yönümüzü altına çevirelim istiyorum. Dolar endeksi güçlenirken altında 4200 dolarları test etti. Faiz kararından sonra kıymetli metallerde geri çekilmeyi takip ettik. Bu hareketle beraber altın fiyatlarında beklentileriniz nasıl şekilleniyor?
0: Karar hemen arkasından ilk piyasa tepkileri ons altında yaklaşık 1.2 düşüşte 4240 dolarlara 4200 dolarlara doğru bir çekilme yaşadı. Bu normal çünkü dediğim gibi yani risksiz faiz oranında olan bir yere doğru bir meyil olur. Tabii tüm neredeyse şey oldu, tüm şeylerde kıymetli metallerde bir düşüş de gördük. Burada özellikle tahvil fiyat artarken yine risk iştahı yüksek borsalarda şeyi verdi. O ilk tepkisinde yine geri vererek eksi yönde verdi. Şimdi burada 3 değişken var. Altın kısa vadeli yönünde ABD reel faizleri, dolar endeksi, tabii güvenli liman talebi. Şimdi Fed'in faiz artırması ve yeni faiz pasını yukarı taşıması faiz getirisi olmayan altının fırsat maliyetini artırıyor. Yani aynı anda dolarda güçlenirse dolar cinsinden de fiyatlanan altın diğer ülke yatırımcılar için bir pahalı hale geliyor. İlk mekanik tepki negatif olması doğal. Fakat orta vadede orta uzunda iş o kadar kolay değil aslında. Yani bugün bir düşüşü gördük. O yüzden sıkıntı değil. Hani onu bekliyorduk zaten. Faiz ve dolar baskısını düzeltme ikinci dönemde enflasyon kontrol altına alınamazsa güvenli liman ve değer saklama talebinin geri dönmesi orada da altın tekrar bu bir müddet sonra orta vadede şeyde pozitif etkilenebilir. Özellikle de doğal diğer merkez bankalarının dolara karşı altın talebini güçlendirmesiyle beraber tekrar bir altında artış yaşayabiliriz ama bu orta vadede yapacağız. Çünkü doğal olarak ilk vadede ilk etkileniş zaten ABD reel faizleri ve dolar endeksi altında ters korelasyon. O arttığı müddetçe altının düşmesini bekliyoruz ama orta uzun vadede özellikle enflasyonu kontrol altına tutmakta zorlanırsa Amerika Birleşik Devletleri o zaman da orta vadede yine mali tabii burada bir de mali disiplin sorunlarıyla karşı karşıya kalabilir. Doğal olarak Amerika Birleşik Devletleri artan faizle beraber o zaman tekrar bir şeyle altında da bir hareket orta vadede görebiliriz ama ben hep söylediğim bir şey var. Aslan Hanım. Yani uzun vadede portföylerde altın taşımak %20, %30'larda belli dönemlerde artırmak gayet normal. Çünkü orada yine güvenli liman tesisi altın için devam edecektir diye söyleyebilirim ama şu andaki evet. O ilk etki negatif.
1: İlhan Bey çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlarınız ve değerli katılımınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Aslan Hanım.
1: Çok teşekkür ederiz. Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İlhan Küçükkaplan'dı konuğumuz. Şimdi bir bakalım piyasa takvimine. Günün piyasa takviminde içeride konut ve işleri satış istatistikleri, Merkez Bankası toplantı özeti, Euro bölgesinde TÜFE, İngiltere'de boya faiz kararı bekleniyor. İngiltere Merkez Bankası'nın ne karar vereceğini bugün göreceğiz. ABD tarafında işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve FED bilançosunu takip edeceğiz. Seans öncesinin bu bölümünü burada noktalıyoruz. Saat başında tekrar karşınızda olacağız.

0: Expo Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: BİST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

İstanbul gökyürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 18. Kocaeli 23, Sakarya ve Bursa 24, Balıkesir 26. Ankara gökyürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 15. Konya, Nevşehir ve Sivas 27, Kayseri 28. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 19. Denizli 25, Aydın 27, Muğla 23, Manisa 29. Antalya gökyürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23. Mersin 32, Adana ve Kahramanmaraş 33, Hatay 31. Trabzon gökyürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 22, Karabük 24, Rize 25, Samsun 23. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 32, Erzincan 30, Van ve Ardahan 25. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 17. Mardin 32, Şanlıurfa ve Diyarbakır 35 ve Siirt 33 derece.

0: İştahşılık böyle verilir.
1: En kalp genç mi? Hem de benim adıma.
2: Baba sen bir tanesin.
3: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
4: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
5: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar...

Maldivleri kıskandıracak güzellikte plajları, etkileyici doğasıyla Türkiye'nin yaz tatilinde en çok tercih edilen merkezlerinden biri olan Çeşme, Dalyan, Paşa Limanı, Ildırı, Çiftlikköy ve Ilıca gibi tatil

tatil kasabalarıyla tatilcilerin en gözde duraklarından birisi. Türkiye'nin en popüler tatil yerlerinden biri olan Çeşme, her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Yazın bunaltıcı sıcaklarında serin esintileriyle ferahlatan Çeşme'nin beyaz kumları ve mavi bayraklı plajlarında Kasım ayının ilk günlerine kadar denize girilebiliyor.

0: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
1: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam ediyor.

öncesinin ikinci dilimiyle karşınızdayız. Günaydın, mutlu sabahlar. Gündemin manşetlerini aktaracağız ve piyasa fiyatlamalarına nasıl yansıyor bakacağız. Vakit kaybetmeden hangi manşetler öne çıkıyor başlayalım. Finansal İstikrar Komitesi bu saat dilimi itibariyle piyasalarda, finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığında toplandı. Borsa İstanbul'da etkili satış dalgası izlendi dün ve BIST endeksi %6 düşüş kaydetti ve devre kesti. Endeks 13 bin puanın altında test etti dün gün içinde. Böylelikle Mayıs ayından bu yana en sert düşüşler görülmüş oldu. Bankacılık ve sanayi endekslerinde de %6 yaşan düşüşler kaydedildi. BIST endeksi günü %5.54 değer kaybederek 13.222 puandan tamamladı. Ve katılım evim tasarruf finansman, Gündoğdu gıda, süt ürünleri ve destek faktöring pay piyasalarındaki işlemler nedeniyle çok sayıda kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Kurul bazı isimlere 2 yıl süreyle işlem yasağı getirirken bazı sermaye piyasası lisanslarını da iptal etti. Amerikan Merkez Bankası 3 yıl aranın ardından politika faizinde 25 bas puanlık bir indirime gitti. Beklentilere paralel olarak ve politika faizi 3.75-4 aralığına çekildi. Fed faiz kararı ile birlikte ekonomik projeksiyonları da güçlendi. 2026 büyüme ve PC enflasyon tahminleri yukarı yönlü revize edilmiş oldu. Karar sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Kevin Warsh enflasyonda risklerin yukarı yönlü olduğunu belirtti ve oy birliğiyle alınan kararla fiyat istikrarına doğru vakitte ulaşacağımızı düşünüyoruz dedi ve Fed'in bağımsızlığına da vurgu yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan da tepki gecikmedi. Yaptığı sosyal medya paylaşımında ABD'de faiz oranlarının %1 veya daha düşük olması gerektiğini vurguladı Trump. Amerika Birleşik Devletleri için faiz oranlarını düşürün hem de hemen ifadelerini kullandı. ABD Başkanı faiz oranlarının ABD'yi diğer dünya ekonomilerine kıyasla rekabet açısından dezavantajlı bir duruma getirdiğini savundu. Ve ülkenin dış ticaret açığıyla ilişkilendirerek dünyadaki hemen hemen her ülkeyi biz sırtımızda taşıyoruz ve bu durum artık böyle devam edemez dedi. Trump böyle tepki verdi. Petrol, Suudi Arabistan'ın Umman üzerinden ek ham petrol kargoları sunacağına ilişkin haberlerin Orta Doğu'da arz kesintilerine yönelik endişeleri azaltmasıyla erken işlemlerde geriledi ve önceki seansta yaşanan kayıplarını genişletti diyelim. Tüm detaylarına bakacağız. Bir bakalım Fed'in faiz kararı sonrasında ABD borsalarında görünüm nasıldı? Başlayalım. S&P 500'deki tabloya bakalım. %0.67'lik sınırlı bir yukarı yönlü hareketi görüyoruz. Nasdaq tarafına bir bakalım. Orada da %0.74'lük bir yukarı yönlü hareketi takip ediyoruz. Ve Dow Jones'taki görünüme de baktığımızda %0.71'lik bir yükseliş ivmesi öne çıkıyor ki Fed'in kararının ardından geri çekilmeyi de takip etmiştik. Bu yükseliş ivmesi ne anlatıyor? Detaylandıracağız. Şimdi BIST endeksinin de dünkü kapanışına bir bakalım. %5.54'lük geri çekilmeyi

Altın onsunda da 63 dolar bandını görüyoruz. %1.24'lük yükseliş ivmesi hakim. Paladyumda %2'ye yakın yükseliş var. Platinde de %1.69'luk yükselişi takip ediyoruz. Buradan geçelim petrol tarafındaki görünüme. Ham petrol 102 dolar 23 sent seviyesinde %0.20'lik bir geri çekilme var. Brent petrol 105 dolar 65 sent seviyesinde %0.17'lik bir geri çekilmeyi takip ediyoruz. Petrol tarafında da diyelim. Şimdi buradan bir bakalım hangi şirket haberleri öne çıkıyor. Öne çıkan şirket haberlerini ekrana taşıyalım hemen. SPK, Akfen yenilenebilir enerjinin bedelsiz sermaye artırımına onay verdi. QNB finansal kiralama 6.5 milyar TL tutarında tahvil finansman bonosu ihracı için SPK'dan onay aldı. Mavi Giyim 6 ayda 980 milyon TL net kar açıkladı. Şirket haberlerinde öne çıkan haberler böyleydi. Şimdi bir de gazete manşetlerine bakalım. Ekranlarınıza taşıyalım. Ve Sabah gazetesiyle başlayalım. Elektriğe 28 milyar dolarlık yatırım başlığını görüyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar son 20 yılda Türkiye elektrik ağlarıyla ördüklerini belirtti. 2035'e kadar iletim altyapısına 28 milyar dolarlık yatırım öngörüyoruz açıklamasında bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Türkiye'nin elektrik iletim şebekesinin 2005-2025 döneminde önemli bir gelişim gösterdiğini belirtti. Son 20 yılda Türkiye elektrik ağlarıyla ördük. İletim hattı uzunluğumuz %80 artışla 77 bin kilometreye yükseldi dedi. 2035'e kadar iletim altyapısının 28 milyar dolarlık yatırım öngörüyoruz ifadelerini kullandı ve Bayraktar artan elektrik talebi, kentleşme, büyüyen üretim kapasitesi ve enerji dönüşümünün ihtiyaçları doğrultusunda elektrik şebekesine büyük yatırımlar yaptıklarını vurguladı. Aynı dönemde Türkiye Elektrik İletim AŞ mülkiyetindeki iletim trafo merkezi sayısının 512'den 824'e, iletim trafosu sayısının ise 1096'dan 2215'e çıktığını ifade etti Bakan Bayraktar. Toplam trafo gücünün de %226 artışla 236.913 megavolt seviyesine yükseldiğini bildirdi. Ve devam edelim. Takvim gazetesiyle devam edelim. Üniversiteye giremeyen gencin primi devletten. Üniversitede kayıt dönemi biterken bir okula yerleşmeyen gençler için GSS muafiyeti devreye giriyor. Üniversiteden bu yaz mezun olup işe giremeyenler için de aynı imkan var. Üniversitelere kayıt dönemi sona erdi. Bazı gençler üniversiteli olurken bazıları da yerleşemediği için umudunu önümüzdeki yıla bağladı. Üniversiteye giremeyen gençlerin genel sağlık sigortası priminin ödenmesi gerekmeyecek. Üniversiteden bu yaz mezun olup henüz bir işe giremeyenler de eğer 25 yaşını doldurmamışlarsa prim ödemeyecekler. İşe genel sağlık sigortası muafiyetiyle ilgili merak edilen soruların yanıtları burada da sıralandığını görüyoruz Takvim gazetesinde. Şimdi devam edelim. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Konut fiyatlarında reel düşüş hızlandı başlığını görüyoruz. Konut fiyatlarının artış hızı yavaşlıyor. Reel gerileme sürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ağustos ayına ilişkin konut fiyat endeksi ve yeni kiracı endeksi verilerini açıkladı. Konut fiyat ve kira değişiminde son durum şöyle. Konut fiyat endeksi bir önceki aya göre %0.9, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak %23 arttı. Reel olarak ise %6.5 oranında azaldı. Reel düşüşte 9. aya girilmiş oldu. Reel düşüş serisi 2024 Şubat'ta başlamış. Eylül ve Ekim'de %14.7 ile zirve görülmüştü. 2025 yılında reel gerileme adım adım azalmış ve yılın ikinci yarısında %1 ve altında seyretmiş. Kasım ayında sınırlı da olsa artışa geçmişti. Bu yılsa %2.3 ile başlayan reel gerileme Şubat'ta %3.9, Mart'ta %3.4, Nisan'da da 4.3, Mayıs'ta %6.1, Haziran'da %5.8, Temmuz'da %5.1 olarak hesaplandı. Ağustos ayındaki %6.5'lik reel düşüş Ocak 2025 sonrasındaki en yüksek gerileme olarak kayıtlara geçti. Şimdi Milliyet gazetesiyle devam edelim. Et ve sütte yeni düzen başlığını görüyoruz. Hazırlanan yeni Türk Gıda Kodeksi kıyma et karışımları, döner, sucuk ve pastırma gibi ürünlerde pek çok kuralı baştan yazıyor. Kıyma sadece müşteri istediği an çekilecek. Dönerin piyasaya sunumunda yaprak döner, kıyma döner ve yaprak kıyma döner olarak 3 sınıf kullanımı ifade edilecek. Gazetelerimiz böyleydi.

0: Ve seans öncesinin bu diliminde bize kıymetli bir konuğumuz eşlik edecek. MT Portföy Araştırma Müdürü Furkan Duranoğlu yayınımızda bizimle olacak. Furkan Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Günaydınlar. Şimdi Fed'le başlayalım isterseniz Furkan Bey. 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına gitti ve politika faizi yine 25 bas puanlık bir artışla 3.75-4 aralığına yükseltilmiş oldu. Şimdi karar oy birliğiyle alındı. 12.0. Bu da önemli. Şimdi bakıldığında enflasyonun yüksek olduğuna da vurgu var. Bu faiz artışı enflasyonun tekrar %2 hedefine getirmeye destek olacaktır ifadeleri öne çıkıyor. Jeopolitik risklere de vurgu var da elbette. Kararı ve Warsh'un açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Warsh yeterince şahin miydi? Ne dersiniz?
1: Evet, piyasa beklentilerine paralel FED'den 25 bas puanlık bir faiz artışı gördük. Bu 3 yıl sonra ilk faiz artışıydı FED'li cephesinden. Kararın 12 oyla 12 üyenin tamamının artış yönünde oy kullanması bence karar açısından oldukça önemliydi. Hatırlayacak olursak geçtiğimiz önceki FED Başkanı Jerome Powell'a ABD Başkanı Trump'ın sürekli faizleri indirmesine yönelik atıflarda bulunuyordu. Bu da FED'in bağımsızlığına ilişkin endişeleri sürekli gündemde tutması, gündemde kalmasına neden oluyordu. Ancak yeni başkana baktığımız zaman 25 bas puanlık bir faiz artışı gerçekleştirdi ve bütün üyeler faiz artışı yönünde oy kullandı. Bence bu adım bile Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişeleri bir miktar törpüledi diyebilirim. Fed bence öncelikle bağımsızlığını tekrardan kazanmış gibi bir izlenim var bence şu an için. Karar metnine baktığımızda jeopolitik gelişmelerden kaynaklı enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist baskıları canlı tutumuna değinilmiş. Enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü, işsizlik beklentilerinde aşağı yönlü ve büyüme tarafında da yukarı yönlü revizeler gördük. Bu da demek oluyor ki bence bir süre daha sıkı para politikası uygulanmaya devam edilecek gibi de gözüküyor. Muhtemelen enerji fiyatları bu seviyede kaldığı sürece bu yıl bir faiz artışı daha görebiliriz. Yani muhtemelen bu şekilde kaldığı müddetçe 2027 yılında da faiz artışı görmemiz muhtemel diye düşünüyorum FED cephesinden. Başkan kendi sözlü yönlendirmelerden kaçındı yine bu toplantıda da. Bu da ilerleyen süreçte makro dataların daha fazla önem kazanmasını ve piyasanın makro datalardan bir çıkarım sağlamasını beraberinde getirecek. Yani artık makro datalar daha önemli. Yeni başkanımız biraz daha sözlü yönlendirmelerden kaçınarak ekonomik dataların biraz daha ön plana çıkmasını sağlıyor. Genel anlamda piyasanın beklediği bir karardı. Piyasalarda da zaten fiyatlandı. FED tekrardan bağımsızlığını kazandı ve önümüzdeki süreçte bence tekrardan faiz artışı görebiliriz diye düşünüyorum FED cephesinden.
0: Evet, Warsh Fed'in bağımsızlığına dikkat çekti sizin de bahsettiğiniz gibi. Şimdi ama Trump'ın da tepkisi gecikmedi elbette. Faiz oranları bir veya daha düşük olmalı dedi Trump. Şimdi faizlerin düşürülmesi yönündeki bu talebini iletti. Ama Fed bunu dikkate almadı. Öncesinde de iletmişti çünkü. Fed bağımsız olmaya devam edecek vurgusuyla beraber şimdi Warsh'tan da Trump'ın bu mesajlarının daha sert geldiğini görür müyüz biz? Warsh ve Trump arasında nasıl bir iletişim görürüz acaba?
1: Aslında bence Powell'ı kıyasladığım zaman Başkan Trump Powell'ın üzerine daha çok gidiyordu. Sürekli her fırsatta faizlerin daha da düşük olmasına yönelik atıfta bulunuyordu. Ancak yeni FED Başkanı Kevin Warsh'a baktığımız zaman tabii ki ona da atıfta bulunuyor faizlerin düşmesine yönelik. Ancak Powell kadar yeni başkana baskı yapamadığını ben düşünüyorum. Çok fazla hani atıfta bulunamıyor. Yani fırsat buldukça tabii ki faizlerin daha da düşmesi yönünde atıflarda bulunuyor. Ancak Powell'a daha fazla baskı uyguluyordu diye düşünüyorum ben. Bence bunun en büyük etkeni bir tarafta Orta Doğu'daki savaş kaynaklı enerji fiyatlarının yüksek seviyelerde kalması. Bugün Brent petrole baktığımız zaman 100 doların üzerine oturmuş bir fiyat görüyoruz. Daha önceki fiyatlamalarda 100 doların üzerinde çok fazla kalıcılık sağlayamamıştı. Yani bu seviyeleri test etmişti. Ancak şu an için baktığımızda son bir haftadır 100 doların üzerinde, hatta 110 dolarla yakın seviyelere gelmişti. Bence faizleri düşürmesine yönelik aslında bence Orta Doğu'daki gelişmeler de kaynaklı diyebilirim. Öte yandan enflasyon hala çok canlı. Hedeflenen enflasyonla 5 senedir üzerinde, oldukça üzerinde bir seyir söz konusu. Son dataya baktığımız zaman yıllıkta 3.4

0: bir enflasyon datası bizleri karşılıyor. Hedeflenen enflasyon ise %2. Yani enflasyon da bu şekilde yüksek kaldığı sürece bence ABD Başkanı Trump'ın faizlerin düşürülmesi konusundaki atıfları da bence azalacaktır diye düşünüyorum. Yani eskisi kadar da yüksek değil zaten atıfları. Diğer taraftan İstihdam dataları güçlü kalmaya devam ediyor. Yani o tarafta da bir bozulma sinyali yok. Ekonomik datalara bakıyoruz. Büyüme hala canlı bir şekilde devam ediyor. Yapay zeka öncülüğünde. Yani dolayısıyla hem büyüme tarafı canlı kalıyor. Enflasyon canlı. İstihdam tarafı da canlı. Dolayısıyla bu şartlarda zaten Fed'in faiz arttırması, faiz düşürmesi çok da mümkün gibi değil. Dolayısıyla bence artık Başkan Trump da bu dataları göz önünde bulundurarak daha az atıfta bulunuyor diye düşünüyorum. Diğer taraftan da bence Kevin Warsh, Jerome Powell'a göre daha şahin bir FED başkanı. Dolayısıyla bundan kaynaklı olarak da bence ABD Başkanı Trump çok fazla bu tarafı kurcalamıyor diye düşünüyorum.
1: Evet, siz Powell'a göre Warsh'u daha şahin bulduğunuzu belirttiniz. Şimdi önümüzdeki süreçte de faiz politikasına ilişkin bir taahhüt vermedi. Zaten sözlü yönlendirmelerden kaçındığını yine vurguladı Warsh. Ama 2027'de faizlerin bu seviyede kalması da bekleniyor. Önümüzdeki süreçte faizin yüksek kalacağı mı anlaşılıyor buradan ve aslında şuraya da değinmek istiyorum. Fed'in faiz arttırması büyüme potansiyelini kötü mü etkiler?
0: Evet, büyüme potansiyelini kötü ettiler, ancak yani bu şartlarda da yani faizler %3.75 seviyesindeyken bile hala büyüme datalarından biz güçlü veriler alıyorduk. İstihdam dataları hala güçlü bir şekilde devam ediyor. Yani faiz arttırması tabii ki büyüme tarafında bir miktar baskılanma oluşturacak, ancak hala ekonomi çok canlı. Yani faiz artırarak bir miktar ekonomiyi soğutması gerekiyor. Ancak şu anki faiz oranları ekonominin soğuması için yeterli mi, onu çok da fazla böyle kestiremiyoruz maalesef. Bence burada ekonomiden ziyade daha çok Orta Doğu'daki enerji fiyatları bence faiz artışında en büyük etkisi oldu. Yani enflasyon bu şekilde devam ettiği sürece bence çok da fazla böyle büyüme tarafına dikkat çekilmiyor diye düşünüyorum. Yani faizler yüksek, enflasyon yüksek, enerji fiyatları yüksek, ama bakıyoruz ekonomi hala canlı. Yani dolayısıyla burada bence ekonomiden ziyade Orta Doğu'daki gelişmeler, enerji fiyatları ve enflasyon cephesi bence biraz daha ön plana çıkıyor diye düşünüyorum. Yani enflasyon bu seviyelerdeyken bence hala faiz arttırmak için alanın olduğunu düşünüyorum ben FED cephesinin. Diğer taraftan istihdam tarafı da çok canlı bir şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda birkaç ay üst üste bozulma sinyali alsak da genel çerçeveye baktığımız zaman istihdam tarafı güçlü kalmaya devam ediyor. Zaten dünkü projeksiyona da baktığımız zaman işsizlik tarafına biraz daha geri çekilmenin olduğuna, yaşanabileceğine atıfta bulunuldu. Yani dolayısıyla bu şartlarda bence FED bu yıl bir 25 bas puanlık faiz artışı daha yapabilir ve enerji fiyatları bu şekilde kaldığı sürece, Orta Doğu'daki o savaş bitmediği sürece 2027 yılında da tekrardan faiz artışları gündeme gelebilir diye düşünüyorum.
1: Peki Furkan Bey, faiz kararlarından dolar endeksi 100 seviyesini aştı. Doların güçlenmesini nasıl okuyorsunuz?
0: Evet, biraz daha hani faiz artışının etkisiyle güçlü dolar teması tekrardan gündeme geldi. Burada dolar endeksi 100 seviyesinin üzerinde. 100 seviyesi biraz psikolojik seviye, yani bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece bence tekrardan 101 ve 102 dolar seviyelerini görebiliriz. İlerleyen dönemde tekrardan yine bu yıl için, hani ayı yılın sonuna doğru FED'den bir faiz artışı daha şu an için piyasalarda bekleniyor. Dün de zaten 8 üye bu yıl tekrardan bir faiz artışı olabileceğine yönelik beklentilerini dile getirdiler. Yani dolayısıyla faiz artış beklentileri masada kaldığı sürece güçlü dolar teması bir süre daha devam edecektir diye düşünüyorum ben bu tarafta. Ancak diğer taraftan da FED dışında geçtiğimiz haftalarda Avrupa Merkez Bankası faiz artışına gitti. Yine bu hafta İngiltere Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası faiz artışına gidecek büyük ihtimalle piyasa beklentisi bu yönde. Ve birçok merkez bankasının önümüzdeki süreçte faiz artışına devam edeceğine yönelik beklentiler devam ediyor. Bu beklentilerde bence dolar endeksindeki o yükselişi bir miktar sınırlandırabilir. Ancak

0: üst seviyesinin üzerinde kaldığı sürece bence bu seviye biraz psikolojik seviye ve faiz artış beklentileri de canlı kaldığı sürece dolar endeksinde güçlenme ve güçlü dolar temelisi bence önümüzdeki süreçte de tekrardan devam edecektir diye düşünüyorum.
1: Peki Furkan Bey, şimdi Fed'in kararı sonrasında ABD tahvil faizlerinde yükselişleri gördük ve bir miktar geri çekilmeleri görmüştük. Sonra yükselişleri gördük. Şimdi yine bir miktar aşağıda görüyorum ben ama şimdi Fed enflasyonu düşürme iradesini ortaya koymuştu. Tahvil faizlerine dair nasıl bir değerlendirmeniz var? Bu noktada sahneye yeniden basın çıkar mı, ne dersiniz?
0: Yani evet, olabilir. Tahvil faizleri son 20 yılın en yüksek seviyelerinde. Yani bu 30 yıllık tahvil faizi 5.35'te, 10 yıllıklar 5'in üzerinde, 2 yıllıklar 4.73 seviyelerinde. Yani dolayısıyla tahvil faizleri de ilerleyen süreçte enflasyon dinamiklerinin hala canlı kaldığını ve yüksek faiz ortamının bir süre daha devam edeceğini bizlere zaten gösteriyor. Geçtiğimiz hafta yanlış hatırlamıyorsam yabancı bir kurumun raporu vardı. Yıl sonu için 10 yıllık tahvil faiz beklentisini 5.20 olarak açıklamıştı. Yani dolayısıyla bu da enflasyon beklentilerinin ve akabinde de faiz artış beklentilerinin hala masada canlı bir şekilde kaldığını bizlere gösteriyor. Yani muhtemelen tahvil faizlerindeki yükseliş devam edecektir diye piyasaların beklentisi de bu yönde, bizim beklentilerimiz de bu yönde. Tahvil faizlerindeki yükseliş bir süre daha kalıcı bir şekilde devam edecek gibi duruyor. Zaten son 20 yılın en yüksek seviyelerinde şu anda işlem görüyor.
1: Şimdi Furkan Bey, dönelim Borsa İstanbul'a. Dün sert geri çekilmeleri takip ettik. Günü 5.54'lük geri çekilmeyle tamamladı BIST yüz endeksi. 13.122 puandan tamamlandı gün. İşlem hacmi 262.4 milyar TL'ye işaret etti. Ve gün içinde 13.000 puanın altına da sakmaları gördük biz BIST yüz endeksinde. Devre kesici devreye girdi, uygulamaya geçti. Ve 16 civarıydı devre kesici devreye girdiğinde ve 16.24 gibi de tekrar işlemler başladı. Dünkü sert satışların ana nedeni neydi? Devre kesici uygulandıktan bir süre sonra işlemler tekrar başladığında satışın devam etmesi bize ne söylüyor ve bugün nasıl bir açılış bekliyorsunuz?
0: Aslında ben biraz da geçen haftadan başlamak istiyorum. Geçen hafta Borsa İstanbul cephesinde 14.750'ye kadar bir yükseliş hareketi görmüştük. Bu seviye biraz bizim kritik direnç seviyemizdi. Bu seviyeye geçemeyen Borsa İstanbul cephesinde bir miktar kar realizasyonları ön plana çıktı. Akabinde son zamanlarda fon tarafında, fon düzenlemelerinde etkisiyle hisse bazlı hareketlerin ön plana çıktığını gördük. Geri çekimlerin etkisiyle de Borsa İstanbul cephesinde 14.000 seviyelerine kadar bir teknik düzeltme hareketi görmüştük geçtiğimiz hafta ve bu hafta. Bu haftaya gelecek olursak da 14.000 seviyesinin altında kapanış teknik olarak destek seviyesinin kırılmasıyla beraber satışların biraz daha derinleşmesine neden oldu. Geçtiğimiz haftalarda yapılan fon düzenlemelerinde etkisiyle hisse bazlı hareketlerin çok fazla ön planda olduğunu görüyoruz. Ve piyasadaki bazı büyük fonlardaki getirilerin de azalmasıyla beraber yatırımcı cephesinde fon tarafında bir satış gördük. Yani fonlarını yatırımcıdan nakde çevirmek istediler. Dolayısıyla bu nakde çevirmek, fonların nakde çevirmek istemesiyle beraber fon yöneticisi de doğal olarak fonun içerisindeki likit hisselerden başlayarak bir miktar nakit yaratarak yatırımcısına para ödemek zorunda kaldı. Bu gayet olağan bir durum. Sonuçta bu hisselerin satışı da Borsa İstanbul tarafındaki satışları bir miktar satış bastı. Bir miktar arttırdı. Ardından bu hafta piyasalarda söylenen dedikodular ve bazı fonların hisselerini likidite edememesi ve paralarını yatırımcıya ödeyememesi de bir miktar ürü psikolojisiyle beraber fon tarafındaki hisse senedi fonlarındaki satış eylemini bir miktar arttırdı. Bu da kar topu etkisi yaratarak piyasalarda satışların daha da derinleşmesine neden oldu. Zaten Orta Doğu'daki gerilimden kaynaklı olarak geçtiğimiz haftadan bu yana risk iştahı oldukça baskındı. Teknik olarak destek seviyelerinde kırılması bu satış baskını biraz daha arttırmıştı. Ardından fonlar tarafında, fon cephesindeki bu nakde dönme isteği de satış baskının daha da derinleşmesine neden oldu. Ve yatırımcı da zaten Borsa İstanbul tarafındaki bu risk iştahının azalmasıyla beraber daha fazla son satış emri vererek bu satışların biraz daha kartopu etkisiyle büyümesine neden oldu. Sizin de bahsettiğiniz gibi dün Borsa İstanbul Endeksi %5'in üzerinde bir değer kaybıyla günü tamamladı. Haftalık bazda bakacak olursak da %9'un üzerinde bir değer kaybı söz konusu. Çok fazla şu dönemde teknik göstergelerin çalıştığını düşünmüyorum ben. Biraz daha satışın fonların nakde dönmesinden kaynaklı olarak yatırımcıların da sürekli fon satış emri vererek piyasadaki hisseleri biraz daha likide etmek istemesinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Puslu bir havadayız. Bu fon satışları durduktan sonra piyasanın bir süre böyle yatay hareket etmesini bekleyebiliriz. Ancak şu an için puslu bir havadayız ve muhtemelen sürüş psikolojisi kaynaklı olarak bu fon satışları bugün de devam edecek diye düşünüyorum. Yani dolayısıyla bugün de satış baskısını biraz daha hissederiz diye düşünüyorum. Dün 13.000 seviyesinin altına sarkmıştık. Bu seviyelerden teknik olarak destek aldık. 13.122 seviyesinde günü tamamladık. Bugün de yine teknik olarak 13.000 seviyesi takip edilebilir, ancak ben yine belirtmek istiyorum ki biraz daha yatırımcının likide geçmek istemesinden kaynaklı piyasalar tarafında satış baskının hakim olduğu bir gün göreceğiz diye düşünüyorum. Bu puslu hava bir kalktıktan sonra piyasada bir dengelenme görebiliriz. Ancak şu an için ekonomik datalarda bir bozukluk yok. Genel çerçevede bir bozukluk yok. Şu an için fon satışlarından kaynaklı piyasalarda satış baskısı hakim diyebilirim.
1: Peki Furkan Bey, temeli olan kağıtlar için düşüşler alım fırsatı mıdır acaba?
0: Evet, aslında en güzel konuya geldik. Bence önümüzdeki süreçte hani piyasa bir miktar realize olduktan sonra bence temeli güçlü şirketler tekrardan ön plana çıkacaktır diye düşünüyorum. Bence bu geçtiğimiz son yıllarda o yaşanan küçük ölçekli şirketlerdeki çok ciddi fiyat hareketleri önümüzdeki süreçte bence daha az yaşanacak, belki de yaşanmayacak diye de düşünüyorum. Burada para kazanan, değer üreten, finansalları güçlü şirketler bence ya nakitli olan yatırımcı için bence hala alım fırsatı. Ancak bu puslu havanın bir durulması, pusun kalktıktan sonra da piyasanın bir süre dengelenmesini bekledikten sonra yatırımcının peyderpey yavaş yavaş böyle pozisyona girmesini bence daha doğru olduğunu düşünüyorum. O geçtiğimiz yıllardaki gibi küçük hisselerdeki o sert fiyat hareketleri, yukarı yönlü sert fiyat hareketleri bence artık önümüzdeki süreçte yapmak oldukça zorlaştı ve piyasa bence kendi dinamiklerine dönecek diye düşünüyorum. Dolayısıyla borsa özüne dönecek. Önümüzdeki süreçte bence BIST 30 hisseleri olmak üzere değer üreten finansalları güçlü şirketler bence gündeme daha çok gelecek diye düşünüyorum.
1: Evet, BIST 30 hisselerinin daha gündemde olacağını vurguladınız. Peki şunu da sormak isterim Furkan Bey. SPK'dan bir açıklama gelmedi. Böyle bir durumda düzenleyiciden açıklama gelmesi panik satışlarını azaltmaz mı?
0: Azaltır. Muhtemelen bugün Finansal İstikrar Komitesi sanırım saat 8'deydi bir toplantı yapacaklardı. Evet. Bence hızlıca aksiyon alındığını düşünüyorum. Ben olaylar daha dün yaşandı. Bugün hızlıca bir toplantı yapılıp aksiyon alındığını düşünüyorum. Ve toplantı sonrası bence daha doğru, daha isabetli kararlar alarak daha net açıklamalar yapacağını ben düşünüyorum. Yani dolayısıyla bugün gelebilecek açıklamalar biraz daha piyasanın işleyiş yönünde yön verecek diye düşünüyorum. Yani bugünkü açıklamalar bence çok kıymetli olacaktır. Hızlı bir şekilde SPK tarafı ve Maliye Bakanlığı hızlı bir şekilde aksiyon aldı. Bir toplantı sonrası toplantıda karar alındıktan sonra bence yapılan açıklamalar piyasaları biraz daha rahatlatacaktır diye düşünüyorum. En azından yatırımcı cephesi şu an bir panik hali içerisinde. Zaten son bir haftadır panik hali içerisinde ve dün de bazı fonlarda temerrütler yaşandığını ve nakitlerin ödenemediği söylendi. Bu da yatırımcıda biraz daha fazla korku ve endişe yarattı. Bence bugün yapılan açıklamalar en azından yatırımcı cephesindeki o korkuyu biraz daha azaltacaktır. Ve piyasalarda biraz böyle nasıl diyeyim dengelenme bugün görebiliriz diye düşünüyorum.
1: Furkan Bey, çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için. Efendim, Furkan Duranoğlu'ydu konuğumuz. MT Portföy Araştırma Müdürü Furkan Duranoğlu bizimle birlikteydi. Şimdi devam ediyoruz. Kıymetli bir konuğumuz daha var. Inveo Portföy Yöneticisi Betül Gedik bizimle birlikte olacak yayınımızda. Betül Hanım hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ederiz, günaydın. Betül Hanım önce FED'den başlayalım dilerseniz. 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına gitti ve 25 bas puanlık beklentilere de paralel olarak ki %90'ın üzerinde fiyatlanıyordu bu faiz artışı. Şimdi %3.75-4 aralığına yükseltmiş oldu. FED'den bu faiz artışıyla aslında kararda oy birliğiyle alındı 12'ye 0. Bu faiz artışı enflasyonu tekrar %2 hedefine getirmeye destek olacaktır ifadeleri öne çıktı. Jeopolitik risklere de elbette vurgu vardı. Kararı ve Walsh'un açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Walsh yeterince şahin miydi? Ne dersiniz?
2: Artış söz konusu ve genel itibariyle zaten artık bu beklentilere ve fiyatlamalara yansımıştı ki burada da altını çizdiğiniz gibi aslında oy birliğiyle alınan bir karar var. Şimdi 2023'ten bu yana yapılan ilk faiz arttırımı, ancak burada tabii ki hedeflenen %2'lik enflasyon hedefine varıyor olmak. Ancak dediğiniz gibi burada biraz daha Walsh'un açıklamaları önemliydi. Çünkü mesaj yani bu tarafta verilen mesajlar en az karar kadar belirleyiciydi diyebiliriz. Şimdi burada enflasyonun çok uzun süredir çok yüksek seyrettiğini, ancak yaz aylarındaki okumaların temel eğilimlerin anlamlı bir biçimde iyileştiğini göstermediğini, yani halen aldığımız rakamlarda biz burada enflasyonda bir düşüş eğilimi söz konusu olacak tarafında buradaki beklentileri beslemediğini söyledi. Vadeli fiyatlamalardaki gelecek yıl Haziran ayına kadar 3 arttırım beklentisini de zaten bununla birlikte görmüş olduk. Hatta dolarda da sert bir yükseliş vardı. Burada biraz daha özellikle önümüzdeki süreçteki projeksiyonlara da değinildiği zaman yılın geri kalanında bir faiz arttırımı daha, hatta bir sene içerisinde 3 faiz arttırımı daha söz konusu olabilir mi endişeleri? Otomatikman burada açıklamalar ve buradaki aslında dediğimiz gibi metin de bu anlamda aslında biraz daha şahin bulundu diyebiliriz. Bunu söylemekte aslında herhangi bir sakınca yok. Neden? Çünkü dediğimiz gibi her ne kadar burada %90-98 seviyelerine zaten faiz artışı bu anlamda bekleniyordu. Hatta bir pas geçme söz konusu olursa bunu piyasa gevşeyici o tarafta artık okuyacaktı FED tarafını. Ancak bunun ardından da Trump tarafından gelen tabii ki açıklamalar var. Borç her ne kadar şahin durmaya devam ediyor olsa da buradaki açıklamalarıyla beraber de ne kadar şahin tarafta olduğunu tekrar tekrar bize gösterse de bunun ardından Trump'ın eleştirilerine de tabii ki maruz kalıyor diyebiliriz.
1: Şimdi evet, Trump'ın eleştirileri noktasına gelelim istiyorum ben de. Siz de tam o noktada bana devrettiniz. Faiz oranları %1 veya daha düşük olmalı dedi Trump. Hemen hem de derhal, hemen yine biliyorsunuz o ifadeleri. Böyle bir vurgu yaptı. Şimdi bu çağrıyı tabii FED dikkate almamıştı. Öncesinde de yapmıştı bunu. Trump daha düşük olmalı bizim faiz oranlarımız diye. Walsh FED bağımsız olmaya devam edecek vurgusu yaptı. Trump'ın faizin düşük kalmasına dair mesajlarını daha öncesinde de takip etmiştik. Şimdi böyle bir durumda Trump ve Walsh arasında nasıl bir iletişim öne çıkar acaba, ne dersiniz?
2: Aslında biz Powell tarafını hatırladığımız kadarıyla burada Powell'ı eleştiren bir taraf vardı ve aynı şekilde ifadelerle birlikte sert açıklamalara maruz kalıyordu Powell cephesi. Walsh genel itibariyle aslında kendisinin de desteklediği bir adaydı. Daha sonrasında zaten başkan seçildikten sonra da buradaki eleştirilerin, yani Amerikan ekonomisini genel itibariyle daha dezavantajlı duruma getirdiğini FED'in, burada %1'lik bir faiz oranından bahsediliyor ve burada dediğiniz gibi aslında ki buradaki terimleri hemen derhal bu şekilde yapın demesinin arka planında önümüzdeki süreçte aslında hem bir seçim süreci var, katılım tarafında düşünüyor ve aynı zamanda da eğer bu tarafta FED tarafından böyle bir hamle gelmeyecek olursa buradaki vergi genel itibariyle bu tarafta ilk geldiği zaman da zaten ticaret savaşlarının ön plana çıktığı bir durum söz konusuydu ve enflasyon cephesinde ne kadar aslında bu taraf baskılayıcı olacak, bu önemliydi. Bundan sonra eğer FED cephesinden ılımlı açıklamalar gelmeyecek olursa tarifelerle birlikte yeniden enflasyon üzerine baskı yaratabilir. Bu sebeple bu taraf biraz daha aslında bakarsınız paradoks gibi diyebiliriz. Yani Trump tarafı ve Walsh tarafı, FED tarafı biraz daha paradoks. Ancak her defasında da Walsh tarafından gelen açıklamalar, FED tarafından gelen açıklamaları da dikkate aldığımızda burada bağımsızlığı vurgulayan ve genel itibariyle aslında enflasyondaki seyri öncelikleyen Merkez Bankası Başkanı ve üyeler var diyebiliriz ki üyelerde de zaten oy birliğiyle alınıyor olması ve bundan sonraki süreçte de yılın geri kalanında da bir faiz artırımı daha söz konusu olması, yani biraz daha dirençli, ekonomiyi dirençli hale getirmeye çalışan bir heyet var diyebiliriz.
1: Evet, şimdi Warsh önümüzdeki süreçte faiz patikasına ilişkin bir taahhüt vermedi. Sözlü yönlendirme yapmayacağını yeniden vurguladı. Ama 2027'de faizlerin bu seviyede kalması bekleniyor tabii. Önümüzdeki süreçte faizin yüksek kalacağını anlamalı mıyız buradan? Ve şuna da gelmek istiyorum aslında. Fed'in faiz arttırması büyüme potansiyelini kötü etkiler mi? Büyüme beklentilerine baktığımızda 2026 yıl sonu için %2.3 oldu. Ve 2027 sonu için de %2.4'e revize edilmişti. Ne dersiniz, bu faiz arttırımı büyümeyi nasıl etkiler?
2: Peki negatif yönde baskı yaratabilir, ancak güncellenen ekonomik projeksiyonlara ben bu tarafta değinmek isterim. Her ne kadar tek arttırımda yetinilmeyeceği mesajı vardı. Nokta grafiklere baktığımız zaman özellikle 18 tane katılımcının 16'sı bu yıl içerisinde bir faiz artışı daha beklediğine, 4'ü ilave 2 tarafta faiz artışı söz konusu olabilir. İki üye ise tek arttırımda durulmasını biraz daha öngördü. Yani sonraki yıllar içinde ilave arttırım öngörülmezken bu tarafta 2028 ve 2029 için birer indirim işareti, 2028 ve 2029 için birer indirim de işaret edildi. Yani bundan sonra biraz daha Warsh'un göreve geldiğinden bu yana kendi tahminini sunmuyor olduğunu görüyoruz biraz daha. Yani her ne kadar Powell tarafında hatırlayacak olursak sözlü yönlendirme çok önemliydi ve sözlü yönlendirmeleri en iyi başaran Merkez Bankası, özellikle Amerikan Merkez Bankası'ydı ve burada Powell da oldukça iyi yönetiyordu buradaki süreci. Ancak Warsh tarafına baktığımız zaman ilk sadeleştirme metinde ve bundan sonraki dönemde biraz daha yön vermekten kaçınma aslında diyebiliriz. Ancak burada projeksiyonlarda en azından bir sinyal alabilir miyiz diye baktığımız zaman hala çoğunun bundan sonraki dönemde faiz artışına devam etmesini desteklediğini söyleyebiliriz. Yani burada ekonomiyi dirençli kılmak adına en azından bundan sonraki süreçte faiz artırımı devam edecektir. Çünkü hem jeopolitik riskler hem enerji fiyatlarındaki seyir sebebiyle.
1: Peki faiz kararının ardından dolar endeksi 100 seviyesini aştı. Güçlü dolar görünümünü nasıl okumalıyız?
2: Yani nereden baksak aslında dolar sanırım 3 ayın en yüksek gününü yaşadı diyebiliriz. Genel itibariyle bu tarafta kısa vadeli tahvil getirileri de sert yükseliş kaydetti. Dediğiniz gibi zaten dolar endeksinde de sert bir yükseliş vardı. Ancak bundan sonraki süreçte en azından bu faiz artırımının da artık gerçekleşiyor olmasıyla birlikte burada biraz daha yani 100 doların 100 seviyesinin biraz daha altında 98 dolara doğru, en azından bundan sonra 98 seviyelerine doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir. Çünkü buradaki sert yükselişin ardından biraz daha bugün itibariyle her ne kadar bu bölgede olsa da yatay seyrettiğini görüyoruz. Bununla beraber pariteler etkisi aslında biraz daha önümüzdeki süreçte hem yurt içi tarafından da güçlü dolar genel itibariyle parite tarafını baskılayacaktır ve parite etkisi genel itibariyle aslında içeriye negatif yönde yansıyacaktır diyebiliriz. Bu sebeple güçlü dolar her ne kadar güvenli liman tarafında tercih edilse de 2026 yılında burada beklenmedik jeopolitik riskler sebebiyle beklenmedik bir senaryo çiziyor olsa da özellikle bununla beraber her ne kadar dolarda bir topar ya yükseliş söz konusu olsa da kıymetli madenler tarafında da dün gelen geri çekilmenin ardından bugün biraz daha tepki alımlarının yaşandığını takip ediyoruz. Yani dolar endeksindeki yükselişle beraber biz kıymetli madenlerde biraz daha geri çekilme beklerdik. Ancak bunda önümüzdeki süreçteki projeksiyonlarda faiz arttırımının devam edeceği mesajı, aslında bu piyasanın bunu algılıyor olmasıyla beraber kıymetli metallerde biraz daha dün yaşanan sert geri çekilmenin ardından bugün biraz daha tepki alımlarının ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki süreçte dolarda evet güçlü görünüm korunuyor, ancak yeniden 98-100 dolar 99-98-100 seviyelerinde yatay tarafta hareketini bekleriz.
1: Peki Betül Hanım, şimdi altın 4293 dolar seviyesinde %0.71'lik yükseliş var. Bir toparlanma emaresi görüyor gibiyiz ama 4300 doların üzerine atamadı kendini. Önümüzdeki süreçte nasıl bir görünüm bekliyorsunuz peki?
2: Altın tarafındaki bu yükseliş kalıcı bir yükseliş değil. Neden? Çünkü burada dediğimiz gibi halen dolar tarafında güçlü bir seyirden bahsediyoruz. Buradaki biraz daha dünkü sert geri çekimlerden bugünkü alımları tepki alımı olarak okumakta fayda olduğu görüşündeyiz ve aynı zamanda petrol tarafındaki hareketlilik de kıymetli madenler tarafındaki fiyatlamaya yansıyor diyebiliriz. Yani bu sabah itibariyle Suudi Arabistan'ın Ekhan petrol arzı haberi genel itibariyle petrol tarafında bir geri çekilmeye beraberinde getirdi. Otomatikman buradaki bir geri çekilme, yani risk iştahını bu tarafın biraz daha rahatlatıyor olmasıyla beraber kıymetli metaller tarafında bir alım yaşanması etkisini gösterdi. Çok anlamlı bir yükselişten dediğiniz gibi bahsedemiyoruz. Yeniden 4.300 dolarların üzerine atan bir fiyat hareketliliği yok. Çünkü biraz önce de bahsettiğimiz gibi 3 ayın zirvesine gören dolar endeksi var. Halen güçlü dolar endeksi halen konuştuğumuz ana parametrelerden bir tanesi.
1: Peki Betül Hanım, şimdi FED kararı sonrası ABD tahvil faizlerinde kısa süreli bir geri çekilme olsa da Walsh'un konuşmasının ardından 10 yıllıklarda yine 5 seviyelerini takip ettik. 5 yıllıklarda, 2 yıllıklarda da yön yukarıya çevrilmişti. 30 yıllıklarda bir miktar geri çekilmeyi görmüştük, sonra orada da yükselişi takip ettik. Şimdi FED enflasyonu düşürme iradesini ortaya koydu. Tahvil faizlerine dair nasıl bir değerlendirmeniz var? Bu noktada sahneye yeniden Bessant çıkar mı, ne dersiniz?
2: Hatta buna hazırlıklı olmakta fayda var. Çünkü Trump'tan bahsettik ve borç tarafındaki aslında bu paradokstan bahsetmişken yeniden bir geri alım tahvil tarafındaki bir hamleyle beraber yeniden bir gündem başlığı görebiliriz tabii ki. Her ne kadar biz burada artık 10 yıllıklarda 5 seviyelerin üzerine test edildiğini gördüğümüzü söylediğimiz zaman aslında geçmiş dönemdeki bu sert seçilerin ardından bu tarafta gelen hamleyi gördük ve bununla beraber bir geri çekilme vardı. Şimdi yeniden Hazine Bakanlığı tarafından gelecek bir müdahale, bu taraftan gelecek bir hamle 10 yıllıklar tarafından yeniden aslında volatiliteyi arttıracaktır. Ve bu sefer biz yeniden FED cephesinden sonra, yani FED'in kararlarından 10 yıllıklarda yeniden %5 seviyesinin üzerine, yani 5 bölgesinde bir fiyatlama görüyoruz. Burada bir anlamlı bir geri çekimden bahsetmek şu an için şu konjonktürde çok mümkün değil. Ancak her ne kadar kısa vadeliklerde, 2 yıllıklarda, 5 yıllıklarda sınırlı bir geri çekilme yaşanıyor olsa da halen 10 yıllık 5 parametresinin üzerinde bu bölgenin altına gerileyebilmesi için biraz daha buradaki geri çekilmeyi görebilmek için Hazine Bakanlığı tarafından ve sen tarafından gelecek herhangi bir hamle tabii ki belirleyici olacaktır. Özellikle geri alım tarafı ve geri alımın ardından tahvil geri alımlara devam edeceği mesajı da bu tarafta önemli oluyor. Yani burada söylemleri FED cephesinden aslında daha iyi yönetiyor diyebileceğiz. Sözlü yönlendirmeleriyle dahi tahvil tarafına bir satışın gelmesinin etkisini gösterebiliyor. Ancak var olan tabloya baktığımız zaman %5'in üzerinde halen seyreden tahvil faizleri var ve burada bir geri çekilmeden şu an için çok bahsedebilmek mümkün değil.
1: Peki Betül Hanım, şimdi dünyada aynı anda savaş, yüksek enerji fiyatları, yüksek kamu borçları ve merkez bankalarının enflasyonla mücadelesi var. Böyle bir ortamda önümüzdeki dönemin asıl güvenli limanı sizce ne olacak? Yatırımcı önümüzdeki 6-12 ayda hangi hikayeyi satın alacak?
2: Evet, aranan senaryo ve beklenen aslında merak ettiğimiz bu taraftaki başlık diyebiliriz ama burada şunun altını çizmekte fayda var. Hali hazırda devam eden bir savaş var. Yüksek enerji kriziyle halen devam ediyoruz. Bu sebeple merkez bankaları halen faiz arttırımına giderken bu tarafta halen faiz getirileri bu tarafta halen alternatifi olmayan kazançlar sunuyor. Çünkü dediğimiz gibi aslında riskli tarafta biraz daha bu jeopolitik riskler ve enflasyon tarafındaki baskıyla beraber halen risk iştahının güç kazandığı bir performans göremiyoruz piyasalarda. Enerji fiyatlarının halen bu yüksek seviyelerde seyretmesiyle birlikte önümüzdeki süreçte enflasyon tarafındaki baskının devam etmesini öngördüğümüz takdirde merkez bankalarının faiz arttırımına devam edeceği ve bununla beraber de aslında riskli varlıklardan daha çok dediğimiz gibi daha risk barındırmayan, yani bu tarafta biz 2026 yılında da gördüğümüz gibi kıymetli metallerdeki aslında geri çekilmenin ana sebebi de buydu. Güçlü faiz getirisiyle birlikte aslında bu tarafın tercih ediliyor olması. Bu sebeple önümüzdeki süreçte de buradaki savaşın devam ediyor oluşu hali hazırda var olan faiz tarafının halen güçlü bir alternatif oluşturmayan bir senaryosun. Aslında herhangi bir alternatif koyamıyoruz. Ancak portföy oluştururken en azından buradaki sepeti çeşitlendirmek anlamında oranlamalar kısmında biraz daha müdahale olabiliyoruz diyebilirim.
1: Peki şimdi Betül Hanım, buradan borsaya geçelim istiyorum. Dün çok sert satışları gördük kapanışta da ki 5.54'lük bir geri çekilmeyle günü sonlandırdı. 13.122 puandan tamamladı. İşlem hacmi 162.4 milyar TL'ye işaret etti. Gün içinde BIST endeksi 13.000 puanın altına da gerileyerek 12.817 puana kadar geri çekildi. Şimdi geri çekilmeyle %6'yı görünce de tabii devre kesici uygulandı. Devre kesici 20 dakika sonra tekrar işlemler başladı. Ama o zaman yine devre kesici açıldıktan sonra, yani kapanıp açıldıktan sonra yine sert satışları gördük. Bu sert satışların ana nedeni neydi? Devre kesici uygulandıktan sonra süre işlemlerin başladığında satışın devam etmesi bize ne söylüyor? Ve bugün nasıl bir açılış bekliyorsunuz acaba siz?
2: Böyle tepki alımlarının ön plana çıktığı bir performans görülebilirdi. Ancak genel itibariyle bu tarafta biraz daha panik satışının ve risk algısındaki bozulmayla beraber buradaki panik satışlarıyla birlikte sert çıkışların söz konusu olduğu bir fiyatlamayla karşı karşıyayız. Son dönemde özellikle fon cephesinde gelen düzenlemeyle beraber biz bu tarafta biraz da BIST 30 tarafının ön plana çıktığını ve BIST 30 tarafındaki alım iştahının güç kazanmasıyla beraber biz burada özellikle BIST 30 tarafının ön plana çıktığı fiyatlamalara şahit olabileceğimiz genel itibariyle değerlendiriyorduk. Ancak bununla beraber burada düzenlemeler ve düzenlemelere ek olarak gelecek düzenlemelerle beraber aslında revizyonlarla birlikte şeffaflık ve buradaki getiri farklılığı anlamında konsolide sağlamak biraz daha buradaki temel amaç tabii ki burada şeffaflığı sağlıyor olmak. Bununla beraber de bazı özellikle fonlarda temerrüte düşme haberleri. Bununla birlikte ödemelerde farklılık, günlerde aslında farklılık, 10 günde bir ödeme ve 15 günde bir fiyat belirleme gibi. Buradaki gelişmelerle birlikte biraz daha piyasadaki buradaki panik havasıyla beraber de diyelim, burada gelen haber akışları ve likitte kontrolü sebebiyle burada gelen panik satışlarıyla sert geri çekimlerin yaşandığını görüyoruz. Alım iştahının güç kazanabilmesi için bu tarafta bugün itibariyle toplanacak finansal koordine kurulu ve bu taraftaki aslında kararlar gelebilecek. Kararlar yine belirleyici ve önemli olacak. Ancak burada bu süre en azından bu likitte tarafındaki sert satışlarının yaşanması ve likit tarafta biraz daha panik satışlarının durulması ile birlikte bir denge fiyatlama yaşanacaktır ve bununla beraber artık daha dengeli fiyatlamaların ve daha rasyonel fiyatlamaların ön plana çıktığı bir dönemdir ve özellikle bu zor günler umuyoruz ki geride kalacak. Geçmiş dönemde bahsettiğimiz zaman sizinle birlikte de gün içerisinde iki devre kesicinin girdiği zamanları hatırlıyor diyeceğiz. Umuyorum ki bu şekilde hatırlayacağız.
1: Evet, şimdi peki buradaki tablo ne kadar sürebilir diye sormak istiyorum. Siz BIST 30 hisselerinin de öne çıkacağına dikkat çektiniz. Neler söylersiniz bu tarafla ilgili, öngörünüz nedir?
2: Dün itibariyle aslında BIST 30 tarafındaki sert satışlar da, yani genele yayılan zaten bir satış söz konusuydu. Bu taraftaki sert satışlarla beraber de satışların daha çok tetiklendiğini ve geri çekimin oldukça sertleştiğini takip ettik. Ki buradaki devre kesiciler her ne kadar bu tarafı stopluyor olsa da daha sonrasında yeniden devreye giren devre kesiciyle beraber de burada biraz daha en azından geri çekiminin boyutu diyelim bu tarafta biraz daha durduruldu. Ancak bununla beraber burada satışların son bulduğunu söyleyebilmek için belli bir süre ihtiyacımız var. Buradaki süre nedir? Bu tarafta artık yeniden fon yapılarının yeni müfredata diyelim yeni düzene uygun hale getirilmesi ve bununla birlikte de aslında denge fiyatlamanın da artık piyasada oluşması diyebiliriz. Burada çok fazla bir getiri farklılığı söz konusuydu. Sabit tarafta bu tarafta bulunmak üzere. Buradaki getiri farklılıklarının daha rasyonite anlamında realize ediliyor olması bu önümüzdeki süreçte de en azından bundan sonraki dönemde dediğimiz gibi yeni fon düzenine uyum ve bu uyumun sağlanması ile birlikte aslında yeniden denge fiyatlamanın yaşanacağını düşünüyoruz. Ama bu bir süre tabii ki şu an için jeopolitik risklerin yeniden ön planda olduğu, yeniden 100 doların üzerinde petrolden bahsederken endeks cephesinde çok anlamlı bir kazanç sağlanması şu an için zor.
1: Peki temeli olan kağıtlar için düşüşler alım fırsatı mı Betül Hanım, ne dersiniz?
2: Evet, gelelim bu konuya aslında. Dediğimiz gibi uyum sürecinden bahsettik. Buradaki yeni düzene uyum sağlanmasıyla birlikte tabii ki daha temeli olan özellikle iskontolu kaldı zaten. Bankacılık sektörü olsun, holding sektörü olsun bu tarafta BIST 30'un bu tarafta zaten baz alınabilecek şirketler arasında. Özellikle jeopolitik riskler bu tarafta ulaştırma sektörünü çok bu tarafta negatif tarafta etkiledi. Bununla beraber yani jeopolitik risklerin de geri planda kalmasıyla beraber ki jeopolitik riskler geri planda kalmayacak olursa dahi olmak üzere burada önümüzdeki süreçte aslında uyum sürecinin artık dengeye ulaşması ve uyum sürecinin sağlanmasıyla beraber ki özellikle ilk bir aylık dönemde ve bu yılın geri kalan bölümünde bu uyum sürecinin artık tamamlanıyor olmasıyla beraber bugün olan kağıtlarda tabii ki daha anlamlı bir performans bekleriz. Oldukça dünkü satışla beraber oldukça sert geri çekilmeler ve bu tarafta oldukça iskonto söz konusu kademeli. Bunu unutmayalım. Biraz daha en azından burada likiti bulunan yatırımcılar portföylerini şekillendirirken burada hikayesi olan özellikle kağıtlarda özellikle büyüklük bu anlamda önemli olacak. Bu tarafta kademeli alımla birlikte portföylerini oluşturabilirler. Ancak burada riskler halen geri planda kalmış değil. Bu sebeple alım tarafında da kademeli alım tercih ediliyor olmasını en azından bu süreçte tercih ediyoruz.
1: Peki Betül Hanım, şimdi SPK'dan bir açıklama gelmedi. Böyle durumlarda düzenleyiciden açıklama gelmesi panik satışlarını azaltmaz mı?
2: Şöyle zaman zaman düzenleyicinin açıklamaların bu taraftaki panik satışlarını belli oranda azalttığını ancak var olan durumda da gönderilen emirlerin halen bekliyor olması ve burada seans bittikten sonra bir açıklama gelmiyor oluşu ve burada akşam saatlerine gelen bir temeli açıklaması bununla beraber de bugün de panik satışlarını tetikleyebilir mi? Yani buradaki likiditeyi yönetmek evet bu dönemde oldukça zor ve buradaki likiditeyi yönetmek anlamında da bu tarafta aslında en azından düzenleyiciler gelen açıklamalar oldukça önemli ve kritik. Kağıt tarafından her ne kadar bu anlamda zaten uyum süreciyle beraber çok net çizgiler çizildi diye düşünüyorum. Bununla beraber de düzenleyiciden gelen açıklamalar tabii ki kıymetli. Ancak burada var olan yatırımcının da emirler gönderildikten sonra iki tarafta bu anlamda biraz daha sorun yaşıyor olması burada tabii ki paniği arttıran unsurlardan bir tanesi diyebilirim. Ki bugün itibariyle de aslında çıkışın son dönemde oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Çıkış rakamlarının oldukça yüksek seyrettiğini görüyoruz. Bundan sonraki dönemde de biraz daha paniklemekten ziyade bu tarafta uyum sürecine bir şans verilmesi, burada biraz daha uyum sürecinin sonunda bu tarafta karar alınmasının daha doğru olduğunu değerlendiriyoruz.
1: Şimdi Betül Hanım, çok kısa bir sürem kaldı. Bu noktada size son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi özellikle küçük yatırımcı hangi risklerden kaçınması gerekiyor peki böyle durumlarda? Nasıl bir rota çizmeli?
2: Tabii ki burada özellikle düzenlemeler ve uyum süreci içerisinde şu anki var olan durumda portföylerinin kademeli giriş için en azından burada hikayesi yüksek olan hisse tarafında %30'luk bir baram değerlendirilebilir. %60'lık bir baram halen sabit getiri tarafta değerlendirilebilir. En azından buradaki belirsizlik son bulana kadar. Bu tarafta hali hazırda da %10'luk kısmı kıymetli madenler tarafında genel itibariyle değerlendirilebileceği düşüncesindeyim.
1: Betül Hanım, çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
2: Ben teşekkür ederim. İyi seanslar, iyi günler dilerim.
1: İyi günler size de. Inveo Portföy Yöneticisi Betül Gedik bizimleydi. Seans öncesini burada noktalıyoruz. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Depo Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: BİST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

Liste komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sundu. Tera Yatırım sunar.

İstanbul gökyürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 18. Kocaeli 23, Sakarya ve Bursa 24, Balıkesir 26. Ankara gökyürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek

Sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 15. Konya, Nevşehir ve Sivas 27, Kayseri 28. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 19. Denizli 25, Aydın 27, Muğla 23, Manisa 29. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23. Mersin 32, Adana ve Kahramanmaraş 33, Hatay 31. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 22, Karabük 24, Rize 25, Samsun 23. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 32, Erzincan 30, Van ve Ardahan 25. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 17. Mardin 32, Şanlıurfa ve Diyarbakır 35 ve Siirt 33 derece.

19. yüzyılda doğan Afro-Amerikalı kadınların iş hayatında yapabileceği iki işi vardı. Ya çamaşırcı kadın olacaklardı ya da çamaşırcı kadın. 8 yaşında anne ve babasını kaybeden, 14'ünde evlenen, 18'inde ise anne olan Sarah Breedlove'ın, bilinen adıyla Madame C.J. Walker'ın öyküsü de bu anlamda özel. 20 yaşında dul kalan ve iki çocuğuna bakmak zorunda kalan Breedlove, 18 yıl boyunca günlük 1,5 dolara çamaşırcılık yaptı. Buhar ve işin stresi nedeniyle saçları dökülen Breedlove, hala keşfi bir sır olan Walker saç koruma sistemini yarattı. Saç uzatanı kapı kapı dolaşarak satan Breedlove, hayata başladığı yoksulluğu bir kenara bıraktı ve Avon'un kurucusu David McKennell'ın ilk kez yaptığı kapıdan kapıya satış sistemini Afro-Amerikan kadınlara uyarladı. Zamanla bayi sayısı 20 bini aşan Breedlove'ın kazancı ona önemli bir unvan kazandırdı. Ve tarihte kendi kendine milyoner olan ilk kadın oldu. Breedlove'ın açtığı yolda günümüzde başka bir Afro-Amerikalı yürüyor. Medya kraliçesi Oprah Winfrey. 32 yaşında, yani 1986'da milyoner olan Winfrey, 2003'te 49 yaşındaydı. Ve tarihteki ilk siyahi milyarder kadın unvanını kazandı. Oprah'ın serveti 3 milyar doların üzerinde.

0: sürersene ya.
1: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
0: Baba, ATM taklidi yapmak ne ya? Böyle harçlık mı verilir?
1: O zaman gerçekten havalı bir şey görmek ister misin? İzle bakalım.

0: İştahaçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Hem de benim adıma. Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağam?

0: elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları

0: Tanrı Misafiri Ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
2: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

Yeni gün, yeni fiyatlama, yeni bir piyasa hikayesi. Saat 9, ben Sema Ertekin. Bu sabahta piyasa fiyatlamasının ilk satırından başlayacağız. FED faizi arttırdı. Piyasaların ezberi bozuldu. 25 bas puanlık artış geldi ama asıl mesele faiz değil. Bundan sonrası FED kapıyı yeni bir faiz artışına açık bıraktı. Peki küresel para için yeni rota mı çiziliyor? Amerikan 10 yıllık tahvil faizi %5'in biraz üzerinde. Dolar endeksi 100'ü aştı. Finansal koşullar sıkılaşıyor. Peki bu baskı gelişen ülke piyasalarını ne kadar zorlayacak? Ve Borsa İstanbul dün %5'in üzerinde düştü. 13.000 seviyesinin altı da test edildi. Devre kesici çalıştı. Bu sadece küresel satış mıydı yoksa fonlardaki likidite stresi mi? Asıl hikayeydi. Şimdi gözler bugünkü açılışta olacak. Satış devam mı edecek yoksa sert düşüşün ardından tepki alımı mı gelecek? Petrol cephesinde ise tansiyon bir miktar düşüyor. Brent petrol 105 dolar seviyesinde ve altın olsa bakalım. FED şahinleşiyor, dolar güçleniyor, tahvil faizleri %5'i aşıyor ama altın yeniden 4300 doların üzerine çıkıyor. Bugün piyasada tek bir soru yok. Faiz nerede? Para nereye gidiyor? Risk nerede birikiyor ve fırsat nerede oluşuyor? Piyasanın tüm hikayesini okuyacağız. Gündem başlıklarına bakalım. Önce Finansal İstikrar Komitesi toplandı. Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendiriyor. Saat 8'de başladı toplantı. Devam edelim. Gündemin bir başka önemli başlığı, yatırım fonlarından yaklaşık 1 milyar dolarlık bir çıkış var. Haftanın 3. işlem gününde Borsa İstanbul'da etkili satış dalgası izlendi. Financial Times'ın haberine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %5'in üzerinde geriledi. Yatırım fonlarından da yaklaşık 1 milyar dolarlık çıkış yaşandı. Piyasadaki sert dalgalanma MSCI'ın Türkiye'nin gelişen piyasa statüsünü yeniden değerlendirebileceği uyarısını da gündeme taşımış oldu. Devam edelim. SPK'dan lisans iptali ve işlem yasağı kararı var. SPK Katılım Evim Tasarruf Finansman, Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri ve Destek Faktoring pay piyasalarındaki işlemler nedeniyle çok sayıda kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Buna karar verdi. Suç duyurusunda bulunmasına bazı isimlere 2 yıl süreyle işlem yasağı getirirken bazı sermaye piyasası lisanslarını da iptal etti. Ve Tera bazı serbest fonlarda ayda bir fiyat belirleyecek. Tera Portföy 4. hisse senedi serbest fonuyla ilgili kamuoyu aydınlatma platformlarında bir duyuru yayımladı. Kurumun para piyasası fonunda ise temerrüt oluştu. Kapa yapılan açıklamada kurucusu olduğumuz Tera Portföy para piyasası fon katılma payı iade ödemelerinde temerrüt durumu oluşmuştur. İlgili fon hesabına işlem yapılan aracı kurumlarla mutabakatlar ve likidite yönetim süreci devam etmektedir denildi. Ve devam edelim. Bir başka önemli gündem maddesinde de Fed'in başkanı Kevin Warsh var. Enflasyon uzun süredir yüksek ifadesini kullandı ve Fed 3 yıl aradan sonra faizleri 25 bas puan arttırdı. Politika faizi bandı %3.75-4 seviyesine çıktı. Fed başkanı Kevin Warsh da yaptığı açıklamada enflasyonun uzun süredir yüksek seyrettiğini söyledi. Warsh, fiyat istikrarına ulaşmak için faiz arttırımının doğru adım olduğunu belirtti. Şimdi Warsh'un da verdiği mesajları birazdan kıymetli canlı yayın konuklarımla konuşacağız. Devam edelim çünkü Trump'ın da açıklaması gecikmedi.

Altın onsa bakalım, altın onsa 4308 dolardan fiyatlanıyor. %1'in üzerinde yukarı yönlü hareket var. Fed faizi arttırdı ama altın ons oldukça dirençli kalıyor o noktada. Tahvil faizleri yüksek. Dolar endeksi 100'ün üzerinde ama altın onsu yeniden 4300 doların üzerinde. Dolar endeksine de bakalım, son durum ne? 100 seviyesinde bir miktar yukarı yönlü hareket ediyor dolar endeksi. Peki küresel piyasalarda son durum ne? Nasıl bir görünüm var? Asya'dan başlayacağız. Yönetmenim küresel haritayı ekrana verdi. Asya tarafında Çin Şangay geri çekiliyor. 0.38'lik düşüş var. Güney Kore'de de bir miktar aşağı yönlü hareket takip ediyoruz. Hindistan'da 74.326 puan bandında, Hong Kong'da %1'in üzerinde geri çekilme hareketi var. Amerika tarafında yeşil bir tablo takip ediyoruz. S&P 500 yarım puan yükseldi. 7.590 puan seviyesinde. Nasdaq'ta da yarım puanın bir miktar üstünde kazanç var. 29.091 puanda Nasdaq, Dow Jones 0.61'lik kazançla 51.778 puan seviyesini gördü. Avrupa'da son durum neydi dün? Orada da yeşil bir tablo vardı. Londra yükseldi, 0.28 kazancı var. Frankfurt 0.53'lük yukarı yönlü hareketiyle 25.537 puanı gördü. Madrid 0.41 kazanç vardı. Madrid'de 19.635 puan ve Paris'te de yükseliş vardı. 0.62'lik kazancı var Paris'in. 8.140 puandan kapattı dünü. Borsa İstanbul'da derin bir satış dalgası vardı. Dün 13.122 puandan kapattı. 13.000'in altının da test etti. Dünkü harekette %5,5 oranında düşüş var Borsa İstanbul'da. Sebeplerini, sonuçlarını, bugünkü beklentileri, satış devam edecek mi? Yoksa bu satışlara tepki alımı mı gelecek? Endekslerin görünümü nasıl? Hepsini birazdan konuşacağız. Bankacılık endeksine de bakalım. Bankacılık endeksindeki hareket önemli. Görünüm açısından bankacılık endeksinde de %6,3'lük kayıp takip ettik. 15.149 puana geriledi. Şimdi tüm bu konuştuklarımızı detaylı analizlerle, arkasındaki sebeplerle konuşacağız. Kıymetli bir canlı yayın konuğum olacak çok kısacık aranın ardından.

0: Piyasada bugünün hikayesi nasıl, hepsini konuşacağız. Çok da kıymetli bir konuğum var stüdyomda. Ümit Şener, Emma Blue Portföy Yönetim Genel Müdür Yardımcısı. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: FED ezberi bozdu. Gerçi fiyatlanmıştı. Beklenen bir 25 bas puanlık faiz artışıydı ama yine de ezber bozuldu. 3 yılın ardından gelen bir faiz artışı olduğu için. Öncelikle nasıl değerlendirdiniz? Tabii burada asıl soru FED neden faiz arttırdı değil, borç neler söyledi?
1: Dediğiniz gibi beklentilere oldukça girmiş bir faiz artırımıydı. 25 bas puanlık faiz artırımını piyasalar neredeyse %95 oranında satın almıştı. Burada tabii toplantının tüm üyelerin oyuyla alınmış olması önemli. Trump'ın toplantı sonrasında yapmış olduğu, işte Warsh'ın da bu genel FED'deki üye birliğine katılmasının uygun olduğunu söylemiş olması bir miktar siyasette de uyumlu bir karar verilmiş gibi gözüküyor. Bu anlamda

0: Fed'in tekrar patikaya döndüğünü, kendi iç birliğini de sağladığını görmüş olduk. Burada tabii iki tane tespit önemli. Enflasyon gerçekten kalıcı olduğu, kalıcı eğilimler taşıdığını söylüyor. Ve işin açıkçası baktığımız zaman da önümüzdeki 3 yılda da bu patikanın yavaş yavaş ancak düzelebileceğini projeksiyonlara koymuş durumda. Bu yıl itibariyle 3.7 şeklinde özellikle takip ettiği PCE endeksindeki bir rakamı telaffuz etmiş olmaları, daha sonra gelecek yıl yine yüksek seviyelerde kalmasıyla beraber enflasyon patikasının uzun süreceği, uzun sürede ancak aşılabileceğini gösteriyor bize. Bu anlamda Fed'in daha uzun süre daha yüksek faiz politikasına devam edeceği anlaşılıyor. Bir tane faiz artırımı neredeyse kesin gibi, yine kararlardan anladığımız, özellikle de önümüzdeki Ekim toplantısı olabilir veya Aralık toplantısı olabilir ki önümüzdeki yıl herhangi bir faiz indirimi beklenmiyor, hatta faiz artırımının devam edebileceği de bekleniyor. Bu anlamda faizlerle ilgili dediğiniz gibi bir patika değişikliği, bir yön değişikliği olmuş oldu ve devam edecek gibi de gözüküyor. Burada tabii özellikle yine ikinci piyasa faiz oranlarına atıfta bulunmak lazım. 10 yıllık faiz oranları 5 seviyesini zorluyor. Evet. Yine baktığımız zaman 30 yıllıklar 5, 30'larda, 33'lerde, mortgage'lar keza %7'lerde. Bu yüzden de enflasyonla ilgili ciddi bir mesaj vermek zorundaydı FED. Bunu da bu şekilde görmek lazım. Warsh'in konuşmasında da temel olarak bu konuya atıf yapılmış olması, baktığımız zaman uzun vadede daha istikrar kazanmak diye düşünebiliriz.
1: Peki Kevin Warsh'un veri noktaları biraz gürültülüdür. Aslında trendlere bakarım yaklaşımı var. Orası aslında çok önemli. Bundan sonraki kararlarında hangi göstergelerin öne çıkacağını söylüyor sizce?
0: Baktığımız zaman 3 tane de olumlu yorum yapmışlar. Ekonomik büyüme devam ediyor, yatırım harcamaları devam ediyor ve işsizlik istikrarlı bir şekilde düşük kalmayı sürdürüyor. Yani zaten bu olumlu tablo nedeniyle enflasyondaki tehlike çok daha büyük olmuş oluyor. Çünkü ekonomide bir daralma, durgunluk olmadığı için zaten dıştan gelen koşullarla beraber enflasyon yükseliyor. Ekonominin de hararetiyle beraber enflasyon tümüyle kontrol dışına çıkabilir diye. Bu anlamda da faiz arttırımını bu patikaya tekrar oturtmak, ekonomik büyümeden de çok fazla feragat edilmeyeceği anlaşılıyor. Çünkü hem büyümeyle ilgili beklentiler kuvvetli önümüzdeki 3 yıl için, hem işsizlikle ilgili projeksiyonlar da oldukça olumlu. Yani uzun vadeli denge rakamının altında bir işsizlik bekleniyor. Bu yüzden de baktığımız zaman bir iki çıt diyebileceğimiz faiz arttırımını daha kaldırabilecek bir ekonomik pozisyon var. Ve bunun da dediğimiz gibi 2-3 yıllık perspektifte de korunacağı anlaşılıyor. Yani bu seneye başlarken hatırlarsak hepimiz faiz indirimlerinden bahsediyorduk, o olasılıklardan bahsediyorduk. Ama hem savaş hem enerji fiyatlarının yukarı yönlü artışı, devam eden işte tarifeler ve özellikle de yapay zeka harcamaları da birleşince bu sefer tekrar evet, faiz arttırımına dönmüş olduk.
1: Peki Fed'in 2027 sonu için faiz beklentisinin de 4,1 civarında kalması bu tema ana fiyatlama haline geldiğini mi gösteriyor? Uzun süre yüksek faiz.
0: Aynen, yani uzun süre yüksek faize devam edecek gibi gözüküyor. Burada zaten atıfta bulunulan enflasyon eğiliminin uzun vadeli devam ediyor olması, yani sadece konjonktürel koşullardan değil işte bu uzun vadeli eğilimlerden kaynaklanıyor diye bahsettiğimiz o olumlu ekonomik tablo, özellikle de işte yapay zeka harcamaları olsun, tarife politikaları olsun, bunlar tabii ki uzun vadeli enflasyon rakamlarını yukarıda tutuyor. Yine enerji üzerinde hem bu koşullardan hem de talep yönüyle zaten ciddi şekilde baskı var. Bu yüzden de yüksek enflasyon hala bir tehdit ve daha yükselme ihtimali vardı. Bu nedenle FED en azından bir anlamda sınırlamaya çalışıyor diyebiliriz.
1: Şimdi 3 önemli başlık vardı aslında. Enflasyon hala hedefin üzerinde, ekonomi faiz artışını aslında kaldırabilecek durumda ama bir taraftan da petrol sebebiyle ve arz şoku sebebiyle de bu tek başına petrol tarafı geçici olarak kabul edilmiyor gibi görünüyor. Warsh'un yaklaşımı burada önemli çünkü FED tek tek fiyatları kontrol edemez. Öyle değil mi? Evet. Önden bir sigorta anlamı da taşıyor mu? faiz artırımı.
0: Şimdi geçtiğimiz yıldan bugün Amerikan tüketicisine yaklaşık %30'luk bir maliyet gelmiş oldu enerji anlamında, ki enerji şu anda en fazla konuştuğumuz bir konu. Yani işte yapay zeka veri merkezlerinin çalıştırılmasından tutunuz diğer ekonomik faaliyetlerin yürütülmesine kadar zaten yoğun bir enerji yatırımına ve enerji tüketimine ihtiyaç olan bir dönemde enerji faaliyetlerinin maliyetlerinin bu şekilde yüksek seyretmesi ve görünür gelecekte de esasında buradaki problemlerin bir müddet daha devam edeceği anlaşılıyor. Bunların artçı fiyat şokları gelecek gibi gözüküyor. O yüzden de enflasyon bütün merkez bankaları için, bütün ülkeler için problem. Yani sadece Fed için değil, işte bugün İngiltere Merkez Bankası toplantı yapacak. Orada pek değişiklik beklenmiyor ama önümüzdeki 12 ay 4 tane faiz artırımı, orada da bir beklenti.
1: Yarın Japonya'dan bekliyoruz.
0: Yarın bekleniyor 25 bas puanlık. Yine ECB'den bekleniyor önümüzdeki toplantıda. Geçtiğimiz ayki toplantıdan sonra. Yani faiz artırımlarıyla biraz önden birazcık da takip eden şekilde önlem almaya çalışıyor merkez bankaları.
1: Zaten Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da dün açıklaması vardı. Merkez bankaları için gerçekten de çok zor bir dönem ifadesi vardı tırnak içinde. Peki tahvil faizleri önemli. Siz de az önce söylediniz. Borçun tahvil faizleriyle ilgili mesajını nasıl okumalıyız? Çünkü 10 yıllık getirdeki yükselişi ekonominin güçlenmesiyle aslında ilişkilendirdi.
0: Tabii bu orada birazcık politik konuşmakta durumunda. Ama bazı gerçekler var. Dediğimiz gibi mevcut koşullar, işte borç stoğunun 40 trilyon doları geçmiş olması, alıcıların en azından daha az bir kitleyi oluşturması ülkeler açısından baktığımız zaman. Bunlar borç stoğuyla ve borcun çevrilmesiyle ilgili problemler. Bunun yanı sıra da bahsetmiş olduğumuz gibi işte maliyeti arttırıcı şeyler var. Enflasyon temelli gelişmeler var. Bunlara baktığımız zaman da yani faiz oranlarının %5'lerde bulunması 10 yıllıkların tabii ki tehlikeli. Bu tehlikeyi bir şekilde bertaraf etmek için zaten faiz artırımı yapılıyor. Yani enflasyonla mücadele edeceğinizi o primi en azından uzun vadeli faizlerden almanız gerekiyor. O yüzden de faiz artırımlarının devam edeceği beklentisini de buna koyduğumuz zaman bu seviyelerin ciddiyetinin farkında olduğunu Amerikan yönetiminin görmek lazım. Çünkü esasında biliyorsunuz hazinede satın alımlarla işte farklı müdahale yöntemleriyle bu faiz oranlarını tutmaya çalışıyor.
1: Ama işe yaramadı.
0: İşte bu Fed'in faiz artırımı da bir anlamda bunu destekleyici olacak gibi gözüküyor. Burayı kaybettiğiniz zaman, yani bu savaşı diyelim, bu cepheyi kaybederseniz tabii ki çok daha büyük problemlere yol açabilir. İşte mortgage krizinde gördük 2008'de. O yüzden de bu mücadele devam etmek durumunda. Trump'ın biraz sessiz kalması da bence buradaki bu tehlikeyi görmesinden kaynaklanıyor. Yani tabii ki açıklama yaptı
1: tabii,
0: ama.
1: Ama yine de güveniyorum dedi. Borsa güveniyorumun da altını çizdi aslında.
0: Evet, yani çok da büyük bir ses çıkarmadı.
1: Powell dönemindeki gibi
0: değil,
1: görünmüyor.
0: Bir saldırıda bulunmadı diyelim. O yüzden de bu hepimiz için, yani önümüzdeki dönem finansal piyasaların istikrarı için de bu Amerikan 10 yıllıkları ve 30 yıllıklarındaki faiz oranlarının belki bir çıt daha yükselir, birazcık daha yükselir ama oralarda artık tutunabiliyor olması lazım. Yoksa çok ciddi bir finansal sorunla karşı karşıya kalır dünya ekonomisi ve tabii ki genel piyasalar.
1: Tabii Fed'in yıl sonu resmi projeksiyonu masada bir artışı daha tutuyor mu sizce?
0: Tutuyor. Yani dediğimiz gibi bu sene itibariyle muhakkak yapacak gibi gözüküyor zaten projeksiyonlarda. Önümüzdeki senede yatay kalacak gibi ama beklentilerin içerisinde hala bir tane daha faiz artırımı var. Çünkü
1: mi?
0: O aradaki uzun vadelilerle kısa vadeliler arasındaki makasın çok yüksek olması uzun uçlar için çok olumlu olmayan bir durum. O yüzden önümüzdeki yılda yine bir faiz arttırma, eğer bu savaş durumu bu şekilde belirsiz ve uzun süre devam etmeye devam edecekse, o yüzden biraz oradan maliyetleri yüklenmiş bir durumda diyebiliriz.
1: Tabii ekonomi güçlü olduğu için aslında faiz artırabiliyor ama bu durumda da faiz arttıkça uzun vadeli finansman maliyeti de yükseliyor. Tabii hisse senedi değerlemeleri üzerinde de baskı. Sonrasında Amerikan borsalarında, dolarda, dolar endeksinde nasıl bir seyir gördünüz? Kararın ardından hemen.
0: Oralarda ufak bir şeyler oldu, geri çekilmeler oldu faiz oranlarında. Dediğimiz gibi enflasyonu hedeflemiş olması, enflasyon konusunda sert denebilecek bir tutum takılmış olması faizler açısından bir destekleyici oldu.

0: Ama işler biraz hep çapraşık diyelim, iç içe geçmiş durumda. Yani bir yandan yapay zeka değerlemeleri yükseldi ama onların hem finansman ihtiyacı var hem yüksek getiri ihtiyacı var. Diğer yandan borç stoğunun çevrilmesi ve onun yine ekonomiyi çok bozmayacak şekilde sürdürülmesi gerekiyor. O yüzden de Fed'in de işi zor, piyasaların da işi zor. %5 ve civarındaki bir faiz oranıyla esasında şu andaki değerlemeler çok üst üste oturmuyor. Bir miktar pahalı olduğunu söyleyebiliyoruz. Çünkü gerçekten o derecede bir büyüme ve o derecede bir getiri ihtimali yok ama insanlardaki bu iyimserlik de bir miktar esasında ne diyelim garip karşılanabilecek bir durum. Hele de son dönemde yapay zeka konusunda bir miktar yavaşlayalım, evet, büyümeyi durduralım gibi konular da bunlarla bağlantılı. Yani yüksek faiz ortamı bunu karşılayamayacak bir rasyonel olmayan diyelim bazı değerlemeler gibi. O yüzden orada önümüzdeki dönemde hem faizlerde bir normalleşme hem değerlemelerde bir normalleşme bekleyeceğimiz bir süreç olacak gibi. Orada da dalgalı bir şekilde gündemi işgal edileceğini düşünebiliriz.
1: Şimdi Fed faiz arttırdı, tahvil yukarı çıktı, 5'in üstünü gördü, dolar endeksi güçlendi ama altın da dirençli kalıyor aslında. Öyle değil mi? Nasıl değerlendirirsiniz? Orada başka bir mekanizma mı çalışıyor artık altın fiyatlamasında?
0: Benim altınla ilgili şöyle bir şeyim var. Yani finansal piyasalar böyle bir belirsizlik durumu yansıtır şekilde. Yani faizler hala hareketlenmeye açık. Yani daha yukarı gitmeye açık bir noktada. O yüzden de altın özellikle de portföyleri dengelemek açısından önemli bir araç. Yani önümüzdeki dönemde eğer bir çalkantı durumu söz konusu olacaksa likitle beraber altının gücünü de görmeye devam edeceğiz. Bu yüzden de ben altınla ilgili bu geçtiğimiz yılın bu yılın ilk yarısında gördüğümüz olumsuzluk yerine daha böyle güvenli liman olarak görülmeye devam ettiği, en azından daha aşağıya düşmeyeceği görüldüğü çerçevede böyle güçlü kalabileceğini düşünüyorum. Yani 4400'lerde bir direncimiz vardı, 4700'lerde bir direncimiz vardı. Onların ikisini de son ayda denedik. Düştük ama 4000'lere kadar da gerilemedik. O yüzden de altının yatırımcı portföylerinde öneminin özellikle de bahsettiğimiz işte bu çalkantı olasılıklarının olduğu veya durağanlık olasılıklarının olduğu bir dönemde arttığını düşünüyorum. O yüzden portföylerin yine altın kompozisyonlarına yer verdiklerini görüyoruz. İşte ETF girişleri var. Zaten merkez bankalarının alışları var. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta sonu özellikle artı toplantısında da Çin'in özellikle altın ve altına dayalı yuanla ilgili bazı kararları söz konusuydu. Yani altının finansal sistemin özü veya kökü olmak noktasında bazı ilerlemeleri de devam ediyor uzun vadeli trend olarak. Bunlara da atıfta bulunmak lazım. Yani hep kısa vadeli konular dışında bu uzun vadeli temaya da atıfta bulunabiliriz.
1: İçeriye dönelim. Dün Borsa İstanbul'da ne oldu Ümit Bey? Yani fon piyasasındaki o likidite şokunun borsaya taşınması gibi okuyoruz ama altında arkasındaki hikayeyi aslında sormak istiyorum size.
0: Tabii özellikle yani biz fon yöneticileri olarak risk göstergelerinden bir tanesi de elinizdeki pozisyonları likide edebilme süreniz veya likide edebilme ihtimaliniz. O yüzden de özellikle yüksek çıkış dönemlerinde veya olağanüstü dönemlerde bu likiditeye geçme süresi veya gücü önemli bir faktör. Bu son dönemdeki bu işte düzenlemeler sonra çalkantılar ve yatırımcıların çıkışları karşısında tabii ki bu likidite darlığına düşmüş oldu piyasa. Yani çünkü sizin pozisyonlarınızı boşaltabilmeniz için karşınızda da bir alıcının söz konusu olması gerekiyor. Halbuki alıcı da eğer bu satışların devam edebileceğini, bu likidite çıkışlarının devam edeceğini düşünüyorsa daha aşağı seviyeleri bekleyebilir. Yahut da düşüşü daha şiddetlendirmeyi deneyebilir. O yüzden de biraz piyasa içi bu tarzda pozisyonlanmalarla da alakalı ama en başta dediğimiz gibi şu zaten son dönemde yaşamış olduğumuz çalkantı biraz risk yönetimi veya risk değerlerine dikkat etmemeyle alakalıydı. Onun sonuçlarını

0: gördüğümüzü söyleyebiliriz. Yani pozisyonları taşımak zaten başlı başına bir soru işareti, ama bunların nasıl likidite edilebileceği, nasıl nakde döndürülebileceği, yatırımcının bir çıkış emrini nasıl karşılanabileceği konusunda bir senaryoya dayanılması gerekiyordu. Bu senaryonun eksikliğinin olduğunu gözlüyoruz. Ama bazı işte fonlarda biliyorsunuz çıkışlarla ilgili düzenlemeler dün itibariyle gelmeye başladı. Bunun işte her ayın 15 ve 10 gün sonraki bir itfaiyle yapılabileceği şeklinde, çıkışların karşılanacağı şeklinde, bu bir miktar bu likidite ihtiyacını daha zamana yayabilir. Anlık likidite talebini karşılamak yerine yaklaşık 30 günlük bir kolaylaştırma adımı gelmiş gibi gözüküyor. Bu bir miktar şey yapabilir, yani bu geçiş sürecini yumuşatabilir.
1: Fonların çıkış kapasitesini karşılayabilme alanı ne kadar? Kapasitesi ne kadar?
0: Yani dediğimiz gibi birdenbire daralan bir şeyden bahsediyoruz. Yani siz eğer pozisyonların çoğunu tutuyorsanız ve pozisyonları, sizin pozisyonlarınız aşırı değerliyse, bunları alabilmek için alıcıların birikmesi lazım. Onun da makul değerlemelerle veyahut da önümüzdeki döneme ilişkin makul beklentilerle oluşması gerekiyor. O yüzden de bu dalgalanmayı normal karşılamak lazım. Çünkü dediğim gibi başlangıçta bu çıkış senaryolarının likide geçilmesi durumunda nasıl yapılacağının düşünülmesi gerekiyordu. Bu düşünülmediği için de böyle bir durumla karşılaştık. Çünkü likidite temin etmek, özellikle de olumsuz dönemlerde, diğer kağıtlarda da aynı şekilde işlem hacmin daralması, talep düşüklüğü söz konusu olabiliyor. Bir de dediğimiz gibi yatırımcı, herkes sonuç itibariyle pozisyonlar almaya çalışıyor. Daha düşükten alırım, daha farklı değerlerden alırım diye. O yüzden de stratejiler de burada devreye girmiş oluyor. Burada dediğim gibi özellikle risk yönetimi anlamında bir sıkıntının sonuçlarını yaşıyoruz.
1: O zaman bugün fonlardan çıkışın devam edip etmediğine mi bakacağız?
0: Bazı dediğimiz gibi fonlarda ertelendiği için yahut da yeni düzenlemeler geldiği için o şiddette, dünkü şiddette olmaz. Ama bahsettiğimiz gibi işte para piyasalarıyla, fonlarıyla da bunların ilintilenmiş olması, hisse senetleri fonlarının ilintilenmiş olması bir miktar daha baskıyı sürdürebilir. Ama bu birkaç gün içinde geçebilir. Eğer o düzenleme olmamış olsaydı, yani çıkış fonlardan çıkış düzenlemesi olmasaydı, daha büyük ölçekte sıkıntılarla karşılaşabilirdik. Şu anda en azından daha yumuşak diyebileceğimiz bir geçiş yaşanacaktır.
1: Saat 8'de toplanan Finansal İstikrar Komitesi var, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığında. Tabii oradan gelecek haberleri de yakından takip edip izleyiciyle buluşturacağız, anlatacağız. Peki fon portföylerinde yoğunlaşmış pozisyonların satışa dönmesi, BIST'teki bazı hisselerde fiyat keşfini ne kadar bozabilir?
0: Yani son iki senedeki problemimiz bu zaten işin açıkçası. Bir bazı hisse senetlerinde aşırı değerlemeler, aşırı köpük hareketler ve yatırımcının oraya yönelmesiyle beraber bu defa esasında değerleri normal seviyelerin altına düşen senetler gördük, ortaklık payları gördük. Yani bu başlı başına piyasa dengesini bozan bir gelişme oldu. Yani hepimiz diyoruz ki işte şu güzelim şirket nasıl bu seviyelerde düştü, 3 yıldır hareket etmedi. Çünkü siz eğer talebi buradan daha hızlı hareket eden şirketlere yönlendirirseniz, bu sefer gerçekten olması gereken şirket değerlerine ulaşamıyoruz. Bu sefer de oradaki yatırımcının da zarar ettiği bir gündem olmuş oluyor. Çünkü yatırımcı gerçekten değeri bulunabilecek şirketlere veya ortaklık paylarına girmek yerine işte bu hızlı hareket eden veya şirket veya ortaklık paylarına yönelmiş oluyor. O yüzden de gerçekten son bir yıldır çok bunun ızdırabını çektik. Küçük yatırımcı da haklı şekilde işte ben şu kağıdı aldım, 2 senedir bekliyorum, 3 senedir bekliyorum, gayet kaliteli, ciddi şirketler dedi. Muhtemelen işte bu sıkıntılar inşallah önümüzdeki dönemde yaşanmayacak diye umut etmek istiyoruz. Böylece gerçekten kaliteli, değerinde, makul değerleri olan şirketlere ciddi talepler gelir. Bizlerin de yaptığı araştırmalar, yönlendirmeler, yatırımlarında karşılığını buluruz. Bunu bu şekilde söylemek istiyorum. Çünkü gerçekten yatırımcı da haklıydı. Buradan para kazanamıyor. Bu sefer bir sapkınlık var, bir devyasyon var diyelim. Oraya yöneliyor. Bu sefer buradaki değerler daha da aşağıya gitmiş oluyor. Daha sorunlar büyümüş oluyor. Umarım ki bu çalkantı döneminden sonra artık hepimiz daha böyle hangi şirket, hangi sektör, hangi değer konusunu daha fazla konuşuruz.
1: Bugün piyasanın normale döndüğünü hangi göstergelere bakıp takip edeceğiz?
0: Bir miktar dediğimiz gibi özellikle öğleden sonra tabii çıkışlar önemli. Biz portföy yöneticileri için yatırımcıların kararları önem kazanmış oluyor.
1: O yüzden bir virgül koyalım lütfen. Çünkü Finansal İstikrar Komitesi toplantı dedik saat 8'de. A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidan verdi. Bize detayları anlatacak. Sözü Ankara'ya bırakalım. Merhaba, günaydın.
2: Günaydın. Kolaylıklar dileyerek hemen başlayalım. Özellikle Finansal İstikrar Komitesi sizin de söylediğiniz gibi saatler 8'i gösterdiğinde piyasalardaki son gelişmeleri görüşmek üzere Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda toplandı. Aslında finansal piyasalardaki gelişmelerin değerlendirileceği bu toplantı komitenin 14 Eylül'deki toplantısından yalnızca 3 gün sonra gerçekleştirilmiş olacak. Bu sebeple aslında oldukça önemli bir yere sahip. Peki bu görüşmede neler konuşulacak? Bu toplantıda hangi başlıklar işlenmiş olacak? Hemen detaylı anlatacak olursak özellikle Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün günü %5,54 değer kaybederek 13.122 puandan tamamlamıştı hatırlatmak gerekirse. Diğer taraftan baktığımızda ise Orta Doğu'daki gelişmeler sebebiyle akaryakıttaki fiyatların hala değişkenlik göstermiş olduğunu hatırlatalım. Elbette tüm bu konuların masada olacağını da söylemekte fayda var. Özellikle bir tarafta Merkez Bankası, diğer tarafta ise BDDK, SPK, SEDDK yine ve bununla birlikte TMSF oldukça önemli bir yere sahip. Finansal sistemin farklı alanlarındaki sorumlu kurumların yöneticileri bugünkü bu toplantıda aynı masada olacaklar ve dolayısıyla toplantının önemi aslında yalnızca piyasalarla sınırlandırmak mümkün olmayacak bu çerçevede. Çünkü finansal istikrara baktığımızda bankacılıktan sermaye piyasalarına, sigortacılık sektöründen para politikası ve makroekonomik görünüme kadar birbirini etkileyen çok sayıda başlığın yer almış olduğunu biliyoruz. Bu çerçevede oldukça önemli bir toplantı. Hemen kısa bir hatırlatma yapalım. Aslında komitenin 14 Eylül tarihinde bir kez daha toplanmış olduğunu biliyoruz Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda ve söz konusu o toplantıda dünya ve Türkiye'nin makroekonomik görünümüyle finansal piyasalardaki güncel gelişmelerin kapsamlı bir şekilde ele alınmış olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Özellikle bakanlık finansal istikrarın korunmasına yönelik çalışmaların bütüncül bir yaklaşımla sürdürülmüş olduğunu bildirmişti. Komitenin ayrıca baktığımızda 22 Mayıs tarihinde de bir toplantıda daha bir araya gelmiş olduğunu biliyoruz ve bu toplantıda da özellikle yurt içi ve yurt dışındaki gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri, yine bununla birlikte alınabilecek önlemleri de görüşmüşlerdi. Bu sebeple bugün gerçekleştirecek toplantı oldukça önemli bir yere sahip, bir kez daha ifade edelim. Peki bu kadar kritik olan bu toplantıda kimler olacak? Özellikle bu sorunun yanıtı da oldukça merak ediliyordu. Mevzuata baktığımızda hemen Finansal İstikrar Komitesi'nin Hazine ve Maliye Bakanı Başkanlığı'nda Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Merkez Bankası, SPK ve BDDK ile birlikte SDDK ve TMSF'nin başkanlarından oluştuğunu ifade edelim. Özetle baktığımızda yine ekonomi yönetiminin finansal piyasalardaki gelişmeleri yakından izlemiş olduğu bu dönemde Finansal İstikrar Komitesi'nin kısa aralıklarla yeniden toplanmasının oldukça önemli ve dikkat çekici olduğunu söylemiş oldum. Bu sebeple bugün gözler elbette bu toplantının ardından yapılacak açıklamaya çevrilmiş durumda. Bizler de o açıklamayı beklediğimizi söyleyerek şimdi sözü tekrar size bırakalım.
1: Son bilgiler Finansal İstikrar Komitesi'nin toplantısından başlıklar. Çok teşekkürler, kolaylıklar. Devam edelim diyeceğim ama bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki yine sizinle buluşmamızda konuşuruz, olur mu? Çok teşekkürler. Kıymetli yorumlarınız, analizleriniz çok değerli.
0: Teşekkür
1: çok
0: ederim.
1: Çok sağ olun, iyi ki geldiniz.
0: Kolay Hiç gelsin sizlere.
1: Teşekkürler.
0: İnşallah piyasa içinde evet. Olumlu ve hayırlı günler önümüzdedir.
1: Çok teşekkürler. Devam edelim paranın rotasına. Halka açılan şirketlere bir yenisi daha ekleniyor. Bugün Gong onlar için çalacak Borsa İstanbul'da. Net Global Endüstriyel Yatırımlar için çalacak Gong. Detaylandıralım biraz.
3: Borsa İstanbul'da bir şirket daha yatırımcılarla buluşuyor. Borsada Gong, Net Global Endüstriyel Yatırımlar için çalışacak. Şirketin halka arz süreci tamamlandı. 87.5 milyon adet payın yatırımcılara sunulduğu halka arz 25 lira 52 kuruş fiyattan gerçekleştirildi. Halka arzın toplam büyüklüğü 2 milyar 233 milyon lira oldu. Net Global'in halka arzına 652.353 yatırımcı katıldı. Toplam talep satışa sunulan payların 2.84 katına ulaştı. Yurt içi kurumsal yatırımcılardan 4.04 kat, yurt içi bireysel yatırımcılardan 2.19 kat, yurt dışı kurumsal yatırımcılardansa 2.21 kat talep geldi. Halka arz sonuçlarının ardından gözler bugün Borsa İstanbul'da gerçekleştirilecek Gong törenine çevrildi. Şirketin payları törenin ardından işlem görmeye başlayacak.

0: Yine kıymetli bir konuğum olacak birazdan paranın rotasında, ama çok kısacık bir ara verelim. Sonrasında önemli konuları, Borsa İstanbul'u, teknik analizini konuşacağız.
1: Yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam edecek.
2: Baba, şu benim maçını versene ya.
3: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
2: Baba, ATM hesap yapmak ne ya? Böyle harçlık mı verilir?
3: O zaman gerçekten havalı bir şey görmek ister misin?

0: İştahaçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Hem de benim adıma.
2: Baba sen bir tanesin.
3: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
4: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.

0: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç Muayene'de yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Herkes iyi olduğunu söyler. Ama iyi olmak söylemek kadar kolay mı? Meyveyi meyve gibi bırakmak. Topraktan geleni özünü bozmadan sofraya ulaştırmak. Kolay değildir. Bizim işimiz Pulse olarak tam da bu. Atıştırmalığı sağlıklı yapmak. Her ana lezzet katmak. Gerçek tadı paylaşmak. Bazen de paylaşmaya kıyamamak. Yani zoru başarmak. Çünkü iyi olmak tesadüf değildir. Özden gelir. Pulse. Özünde iyilik var.
2: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto

0: Mobilya Kenti Masmo'dayız. Siz neredesiniz?
1: Güvenilir yatırımın adresi gcm.yatırım.com.tr ile program devam ediyor.

0: Paranın Rotası devam ediyor. Yine kıymetli bir konuğum var. Ata Yatırım Teknik Analiz Müdürü Göksel Tekiner bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz Göksel Bey.
1: Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Borsa İstanbul'daki sert satış dalgası, %5,5'luk geri çekilme, 13.000'ün altı da test edildi ama 13.000'ün üzerinde kapattı. Teknik olarak nasıl değerlendirdiniz bu düşüşü, bu kapanışı?
1: Yani şu anda yaşanan gelişmelerin etkisiyle biraz panik havasının arttığı bir süreç içerisine geçiyoruz. Önemli ortalamalar kırılmış durumda, ancak uzun vadeli bir trend desteği hem dolar bazında hem TL bazında test edilmiş durumda. TL bazında 13.100 seviyelerinden geçiyordu. Dün bu seviyenin altında hareketler gördük. Sonrasında kapanış çok sınırlı dosya üstünde gerçekleşti. Haziran ayından bu yana kadar geçerli olan bir yatay kanalımız var. Bu kanalında alt bandı olan 12.966 seviyesinin üzerinde de satışların karşılandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak bugünkü yaşanacak gelişmeler buradaki seyrin genelini etkileyeceğini düşünüyoruz. Teknik anlamda indikatörlerin tamamı negatif yönde, ancak 12.960 seviyesinin üzerinde bir tutunma çabası bugün itibariyle etkili olacaktır. Yeter ki piyasayı etkileyecek yine negatif bir haber akışı fon cephesinde gelmesin. Yani teknik anlamda tepki olasının arttığı bir süreçteyiz. Fiyatların hızlı ucuzladığı bir dönemdeyiz. Ancak yeni alım için biraz gündemin yatışması veya taşların daha yeni oturması
0: Bir virgül koyalım çünkü gong törenini de takip ediyoruz canlı. Halka arz var yeni Borsa İstanbul'da. Az önce biraz detaylarını verdik ama net global gong törenine gittik. Evet canlı olarak gong bugün 10, Borsa İstanbul'da 9, net global 8, endüstriyel tasarımlar için devam. Çalıyor.
2: 5, 4, 3, 2, 1 ve gong. Evet, gongu çaldık. Şöyle bir hatıra fotoğraf alabiliriz kürsünün önünde. Tabii.
0: 87,5 milyon adet payın yatırımcılara sunulduğu bir halka arzdan bahsediyoruz ve 25 lira 52 kuruş fiyattan gerçekleştirildi. Halka arzın toplam büyüklüğü de 2 milyar 233 milyon lira oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyelim ve devam edelim. Göksel Bey buyurun, virgül koyduğumuz yerden devam edelim.
1: Öncelikle yeni şirketimize de hayırlı olsun diyorum. Ya şu andaki durum tamamen panik havasıyla yaşanan sert satışlar. Satışların ana kaynağı fonlardaki likitte sorunu. Buradaki sorun giderilmeden sakinleme olur mu? Şimdilik zor gibi, ancak bugün itibariyle 12.966 seviyesini bir kritik destek bölgesi olarak takip edeceğiz. Bu seviyenin üzerinde kalınıyor olması bugünkü seyri bir miktar daha pozitife çevirebilir ki vadeli tarafa geçersek orada da açılış itibariyle çok sert satışlar yok. Hemen hemen artıya yakın şu anda seyir görüyoruz. Yani bu görüntüde eğer negatif bir haber akışı gerçekleşmediği bir süreçte 12.966 seviyeleri BIST endeksi için yeni destek noktaları olarak karşımıza çıkacağını gösteriyor. Bu seviyelerde yeni alım için fırsat kullanmasında fayda var diyebilirim.
0: Bugün nasıl bir beklentiniz var? Fonlardan çıkış yavaşlayabilir mi? Beklentiniz ne yönde?
1: Şimdi atılan adımlar var. Fonlardan gelen açıklamalar var. Ayrıca Fiyat İstikrar Komitesi'nden gelebilecek herhangi bir olumlu haber ya da bu konuyla ilgili atılacak adımlar biraz daha sakinleşmeyi beraberinde getirebilir. Ki vadeli tarafa bakarsak bu sakinleşmeyi sabah saatlerinde görüyoruz. Genel itibariyle vadeli tarafta da sert satışlarla başlamamız halinde burada endeksteki dünkü seyrin bir miktar daha devamı söz konusu olacaktır. Ancak şimdiki durum biraz daha piyasanın sakinleştiği, fon cephesinde ki panik havasını veya fon tarafındaki pozisyon olan yatırımcıların şimdilik biraz daha sakin bir güne başlayacağımızı gösteriyor. İnşallah devamı da bu şekilde olur.
0: 14.000 seviyesinin altına inmesiyle o teknik olarak da

0: Ürünüm oldukça önemliydi çünkü zarar kes seviyeleri çalışmaya başlayınca orada içeride bir mekanizma besledi satışı.
1: Evet, yani burada bir 14.600 seviyelerini iki kere test ettik. Yani teknik anlamda bir ikili zirveyi oluşturan görünüm vardı. Gelen haber akışlarıyla kısa vadede, orta vadede bütün ortalamalar kırdık. İndikatörlerin tamamı aşağı yönde bir fiyatlamayı teyit eder durumuna geçmişti zaten. 200 günlük gibi bir önemli ortalamayı da dün itibariyle kırdık. Yani bütün bunların hepsinin tek seferde veya çok kısa sürede oluşması piyasadaki bu alım iştahının zayıflığını teyit eder durumda. Zaten Fed'i bekliyorduk. Fed faizi arttıracaktır. Artan enerji maliyetleri onlara da enflasyon olarak yansımaya devam edecektir diye düşünürken üstüne malum gelişmeler gerçekleşti. Yani buradaki durum biraz daha iş dinamiklerin etkisiyle olacaktır. Bu dinamiklerin sakinleşmesini bugün itibariyle görmeyi bekliyoruz. Ancak yani yaşanabilecek herhangi bir olumsuz bir haber akışıyla beraber tekrar söyleyeyim, 12.966 seviyesinin altında bir endeks görürsek artık 12.430-12.500 bantlarını konuşmaya başlarız bugün itibariyle. Ancak mevcut durumda biraz daha sakin kalmakta yarar var. Özellikle endeks 30 hissede taşıyan yatırımcılar açısından böyle panik havaları doğru kararların getirmediğini çok gördük geçmişte de. Bu nedenle özellikle sağlam, temeli güçlü hisselerde duran yatırımcılarımız da bu düşüş eğiliminde biraz daha sakin davranarak mevcut pozisyonlarda korunmasını yararlı olacağını düşünüyorum. Artık kayıplar gerçekleşmiş durumda. Bu kayıpların üzerine çizip nakite geçmek de çok da doğru olmayacaktı bu süreçte.
0: Bankacılık endeksiyle devam edelim mi? Onun grafiğine bir bakalım istiyorum. Çünkü %6'nın üzerinde de geri çekilme takip ettik bankacılık tarafında. Nasıl değerlendirdiniz teknik açıdan?
1: 17.600'ü gördük. Dün itibariyle de 14.700'e hemen hemen 3.000 puanlık bir değer kaybını 5-6 günlük iş gününde gerçekleştirmiş durumda. Burada Mayıs ve Temmuz aylarında görülen önemli kritik noktalar var. 14.600 ve 14.540 seviyelerden geçen. Bugün itibariyle de 500 günlük gibi çok çok önemli, yani uzun vadede önemli bir kritik ortalamayı da test edilmiş durumda dünkü kapanışla beraber. Ya benim görüşüm 14.500-14.600 bandının üzerinde burada yeni bir taban oluşumu bankacı endeksinde de gerçekleşeceği yönünde. Burada alım için biraz daha bir iki günlük süreçte bu taban oluşumları görerek yine banka hisseleri üzerinde pozisyonlama rahatlıkla yapılabilir.
0: Sanayi tarafındaki teknik görünüm nasıl Göksel Bey?
1: Şimdi burada da uzun vadeli bir yükselen trend hafta başında kırıldı, pardon dün itibariyle kırılmış, hafta başında da değil, dünkü sert satış burada da kırılımı beraberinde getirdi. 17.500 seviyede burada kritik noktalar, 18.300'de hemen hemen desteği 800 puanlık uzaklıktayız. 17.500'ün üzerinde yeni bir taban oluşumu burada da oluşacaktı. İndikatörler genelde aşağı yönde olsa da 17.500 seviyelerine baktığımızda Haziran ayında bugüne kadar ki geçen süreçte önemli kritik bölgeler olarak takip edilmiş durumdaydı. Bu haftaki süreçte de 17.500 seviyeleri sanayi endeksi açısından kritik destek bölgeler olarak gündeme gelir ve bu destek bölgelerin üzerinde de bir tutunma çabası burada da görebiliriz.
0: Brent petrole bakalım mı? Brent petroldeki tansiyon biraz geri çekilme eğilimle, düşme eğilimle. Teknik görünüm bize ne söylüyor Brent petrol için?
1: Şimdi burada indikatörlerin tamamında güç kaybı söz konusu. Yani stokastik, momentum, RSI gibi indikatörlere baktığımızda ana yönde çok büyük bir bozulma olmasa da indikatörlerde güç kaybı söz konusu. Bir geri çekilme eğilimi burada görebileceğimizi gösteriyor. 96.16 dolar seviyeleri kritik destek. Bu seviyelere kadar bir geri çekimi kısa vadede bir düzeltme eğilimi olarak değerlendirmekte fayda var. Ancak 96 dolar seviyesinin altında bir kapanış görürsek artık beklediğimiz bu düzeltme eğilimi biraz da hızlanarak daha aşağı fiyatlara, yani 90 dolar seviyelerine kadar bir geri çekmeye neden olacak bir hareketi beraberinde getirebilir. Şimdilik bir düzeltme olarak algılayacağım teknik oluşumlar var. 96 dolar seviyelerine kadarki bir düzeltmeyi de doğal bir geri çekim olarak karşılamakta fayda var burada.
0: Altın onsla devam edelim mi? Altın ons grafiğindeki durum bize ne söylüyor? Çünkü FED faizi arttırdı, dolar endeksi yükseldi, tahviller zaten %5'in üzerinde ama altın dirençli duruyor.
1: Evet, yani geçtiğimiz hafta 4300 dolar seviyelerinin üzerinde bir sınırlı tepki demeleri görsek de, hani sınırlı da olsa bir geri çekimi gördük, ancak hani aşağıda 4200, yukarıda 4300 bandı kısa vadeli görünüm açısından destek ve direnç bölgeleri. Şimdilik faiz kararına olan tepkiler çok da aşağı yönde.

0: fiyatlamayı getirmedi. Burada teknik anlamda indikatörlerdeki toparlanma bir tepki hareketinin gelebileceğini gösteriyor. Özellikle 4300 dolar seviyelerinin üzerinde bir kapanış görürsek bugün itibariyle, yani önümüzdeki günler açısından 4500 belki daha yukarı 4700 seviyelerini konuşuyoruz. Yani bir faize veya tahvillerdeki artışa rağmen ons altın sizin de dediğiniz gibi şimdi geri çekimleri sınırlandığı bir seyir içinde, tepki hareketten gelme olasılığı bu süreçte daha güçlendiğini rahatlıkla söyleyebilirim.
1: 4700 seviyesini işaret ettiniz değil mi? Altın ons'ta, evet, evet, önümüzdeki yani günler yani için. Bu seviye o zaman altın yatırımcısına alım fırsatı mı diyecektim ki Ankara'ya canlı dönmemiz lazım. Yine Finansal İstikrar Komitesi toplantısının ayrıntılarını anlatacak Ankara'ya bırakalım sözü.
2: Evet, aslında biraz önce de anlatmıştık. Finansal İstikrar Komitesi'nin saatler 8'i gösterdiğinde toplantısının başlanmış olduğunu ifade etmiştik. Ancak o toplantının az önce sona ermiş olduğu bilgisi geldi. Bir açıklama beklediğimizi özellikle ifade etmiştik. İşte o açıklamanın detaylarını hemen sizlerle paylaşalım. Özellikle toplantıda sermaye piyasalarındaki son gelişmeler ele alınmıştır ifadesinin kullanılmış olduğunu görüyoruz. Bu çerçevede piyasalardaki hareketliliğin sınırlı sayıdaki portföy şirketlerinin uhdesinde bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığı değerlendirilmiştir ifadesi yer aldı. Yine Hazine Bakanlığı'na yapılan o açıklamada Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasalarımızın işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmamaktadır. Sorun fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaşmakta olup geçici ve yönetilebilir niteliktedir ifadesinin yer aldığını söyleyelim. Yine Hazine ve Maliye Bakanlığı yapmış olduğu bu toplantı sonrasında yapmış olduğu açıklamada bu çerçevede komite piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülebilmesi ve makro finansal istikrarın korunması amacıyla alınabilecek tedbirleri değerlendirmiştir dedi. Yine bu kapsamda gerekli tüm tedbirler ile ilgili kurumlarımız tarafından süratle uygulamaya konulacaktır ifadesinin yer aldığını görüyoruz. Kararlaştırılan tedbirler başta likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesine yönelik olacaktır denildi. Diğer taraftan piyasa bozucu eylemlerde bulunduğu belirlenenler hakkında düzenleyici ve denetleyici kurumlarımız yetkililerinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir ifadesinin yer aldığını söyleyelim. Özellikle bu süreçte vatandaşlarımızdan yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almalarını rica ediyoruz ifadesinin yer aldığını söyleyelim. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan o açıklamada yine komitemiz gelişmeleri yakından takip edecek ve kamuoyunu gelişmelerden düzenli olarak bilgilendirecektir ifadesini yer aldığını söyleyelim. Özellikle Hazine Bakanlığı'na yapmış olduğu bu komite toplantısında dikkat çeken hemen noktayı bir kez daha ifade edecek olursa, kararlaştırılan tedbirler başta likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesine yönelik olacaktır denildi. Ve diğer taraftan piyasa bozucu eylemlerde bulunduğu belirlenenler hakkında düzenleyici ve denetleyici kurumlarımız yetkilerini kararlılıkla kullanmaya devam edecektir ifadesinin de yer almış olduğunu söylemiş olalım. Aslında komite toplantısı sonrası Merkez Bankası'ndan da Türk Lirası likidite yönetimine ilişkin bir açıklamanın gelmiş olduğunu ifade edelim. Hemen ona da kısa bir şekilde de bakacak olursak, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak Merkez Bankası likidite imkanları tekrar gözden geçirilmiştir ifadesi kullanıldı ve bu çerçevede haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarı likidite koşulları göz önünde bulundurularak artırılacaktır denildi. Yine Merkez Bankası bünyesinde faaliyette bulunan bankalar arası para piyasası bankaların borç alabilme limitleri, bankacılık sisteminin mevcut bilanço büyüklükleri dikkate alınarak güncellenecektir ifadesinin yer almış olduğunu görüyoruz. Yine Merkez Bankası bu açıklamasında Merkez Bankası bünyesinde yer alan piyasalarda geçerli olan teminat iskonto oranlarının da gözden geçirilerek azaltılacağını ifade etti. Yapmış olduğu o açıklamada likidite koşulları yakından takip edilerek gerek görülmesi halinde her türlü ek tedbirin alınacağı da vurgulanmış oldu. Hazine ve Maliye Bakanı ile birlikte Merkez Bankası'nın yapmış olduğu açıklamalar bu şekildeydi diyerek şimdi sözü tekrar size bırakalım.
1: Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidan verdi, anlattı. Çok teşekkürler, kolaylıklar. Devam edelim. Tera Yatırım Araştırma Direktörü Mehmet Bilal Bircan bizimle birlikte. Bakalım hem bu açıklamaları hem de Merkez Bankası'ndan gelen açıklamaların detaylarını nasıl yorumlayacak? Günaydın, yayına hoş geldiniz.
3: Günaydınlar Sema Hanım, hoş bulduk.
1: Finansal İstikrar Komitesi'nin toplantısının ardından gelen basın açıklamasını, hemen arkasından Merkez Bankası açıklamasını dinledik az önce. Ankara'dan geldi. Nasıl yorumladınız?
3: Aslında hafta başından beri özellikle de borsa tarafında, yani finansal piyasalar anlamında baktığımız zaman ciddi manada sert satışları takip ediyorduk. Dün özellikle bu noktada oldukça önemliydi. Baktığımız zaman fonlar tarafında yaşanan o tedirginlikle beraber borsada satışların hızlandığını ve hatırlarsak %7'ye yakın bir düşüşle Borsa İstanbul 100 Endeksinin günü tamamladığını. Gözlemlik bu nokta oldukça önemliydi. Tabii burada Finansal İstikrar Komitesi'nin bu sabah yaptığı toplantı oldukça önemli. Çünkü bu tarz dönemlerde yatırımcıların en fazla dikkat etmesi gereken konu aslında piyasanın kendisinden ziyade kendi karar mekanizmaları.
1: Bilal Bey, bir virgül aslında koyalım mı? Çünkü canlı gitmemiz lazım. Borsa İstanbul'a ilk fiyatlamaları almak üzere gidelim.

0: Pregón.
1: Borsa İstanbul güne düşüşle başladı. %1,3'lük bir geri çekilme var ve 12.948 puanla açılış yaptı. Tabii öncelikle bunu yorumlayalım, sonra komitenin detaylarına devam ederiz.
2: Halihazırda bankalar tarafına baktığımız zaman %0,34 bir artışla güne başladığını görmekteyiz. Endeks %1,30'luk bir düşüşle güne başlıyor. Sanayi tarafı %2,1'lik bir düşüşle yine açılışını yapıyor. Biraz daha sanayi ağırlıklı bir geri çekilme söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. İfade ettiğim gibi yayının başında aslında dün özellikle fonlar tarafında yaşanan gelişmelerle bir panik havası oluşmuştu. Ben açıkçası bu noktadaki Finansal İstikrar Komitesi'nin de aslında vurgu yaptığı nokta burasıydı. Yatırımcıların bu tarz dönemlerde panikle hareket etmemesi noktası olacaktır. Ki Finansal İstikrar Komitesi'nin vurguladığı yine metinde, açıklama metninde önemli bir detay var. Neydi o? Mevcut sürecin aslında geçici ve yönetilebilir olduğuydu. Dolayısıyla panikle karar vermemesi yatırımcının şu aşamada biraz daha elzem hale geliyor diyebilirim. Halihazırda borsa tarafındaki fiyatlamadan sonraki süreçte nasıl yansırdığına baktığımız zaman dün aslında gün içi fiyatlamalarda %7'ye yakın geri çekilmeler görmüştük. Kapanışa yakın bir miktar sınırlı olarak toparladığını gördük. Hatırlarsak 13.000 seviyesinin üzerinde kapatmıştı. Yeni günde %1,3'lük düşüşle başlıyoruz. Tekrardan 13.000 seviyesinin altında güne başlıyoruz aslında. Teknik seviyelere riayet edilmeli ama bu tarz dönemlerde teknik seviyelerde çok çalışmayabiliyor sağlıklı şekilde. Yine de hani yatırımcılar teknik seviyelere odaklanacaksa eğer, hala hazırda 12.900 seviyesi, daha aşağıda 12.800 seviyesi destek olarak takip edilebilir destek seviyeler olarak karşımıza çıkıyor. Olası yukarı yönlü fiyatlamalarda 13.000 seviyesinin üzerindeki kapanışları önemserim. Hatta 13.200-13.400 seviyeleri de yine yukarı yönlü hareketlerde direnç olarak takip edilebilir. Ama zayıf direnç seviyeleri ve zayıf destek seviyeleri olduğunda bir kere daha vurgulamakta fayda var. Bu tarz konjonktörlerde yapılacak en sağlıklı hareket, dediğim gibi, yatırımcıların biraz daha hani dönemsel fiyatlamalardan ziyade piyasanın kendisinden kaynaklı yatırımcının kendisinden kaynaklı karar mekanizmalarıyla kararını vermesi, piyasadaki fiyatlamalara hani ani tepki vermemesi biraz daha avantajlı olacaktır kanaatindeyim. Özellikle bu tarz sert düşüşlerde daha fazla düşecek düşüncesiyle karar vermek bazen yanıltıcı olabiliyor. O yüzden temkinli tarafta yer almak avantajlı olacaktır diye bir kere daha vurgulamakta fayda var. Biz sizle yaptığımız hemen hemen her yayında vurguluyorduk. Hatırlarsak seçici olmak ve portföy çeşitlendirmesine yön vermek, daha doğrusu odaklanmak bu açıdan çok elzem. En azından bu tarz dönemlerde hem risk hem de getiri anlamında dengelenme sağlayabiliyor. O yüzden bundan sonraki süreçte de portföy çeşitlendirmesini yine ön planda tutmak avantajlı olacaktır.
1: Dünkü sert satışın ardından tabii ekonomi yönetiminin de bu kadar hızlı biçimde koordinasyon mesajı vermesi çok önemli. Hem Merkez Bankası hem de Finansal İstikrar Komitesi arka arkaya mesajlar verdiler. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce Merkez Bankası'ndan başlayıp devam edelim.
2: Çok çok elzem bir nokta.

0: Çok önemli çünkü ifade ettiğim gibi aslında dün ki keza muhtemelen bugün de devam edecekti belki bir panik havası vardı piyasada ki dünkü fiyatlamalarda bunu çok net şekilde gördük zaten. Bugün özellikle hem Merkez Bankası'ndan gelen açıklamalar hem de Finansal İstikrar Komitesi'nin ki çok erken saatlerde en azından bunu ele alıp gerekli açıklamaları yapmış olması en azından mevcut panik havasını biraz daha yatıştıracaktır diyebiliriz. Keza dönüp baktığımız zaman hatırlarsak vadeli taraf aslında güne %2'lik bir düşüşle başlamıştı. Şu saatler itibariyle hatta şu an itibariyle %0.5'lik bir yükseliş görmekteyim ben. Her ne kadar bir miktar Borsa İstanbul 100 Endeks tarafında %1.3'lük bir düşüşle görsek de en azından dünkü kadar sert satış görme ihtimalimiz en azından bugün gelen hem Finansal İstikrar Komitesi'nden gelen açıklama ki bir kere daha vurgulamakta fayda var. Mevcut tablonun geçici ve yönetilebilir olduğuna vurgu yapıldı metinde. Diğer taraftan Merkez Bankası'nın keza likidite yönetimi anlamında da bu noktada gerekli adımları atacağını açıklamış olması biraz daha piyasaları yatıştıracaktır ve bundan sonraki süreçte de daha sağlıklı fiyatlama oluşmasına katkı sağlayacaktır kanaatindeyim. Çok önemli nokta en azından ekonomi yönetiminin bu noktada oldukça hızlı şekilde aksiyon alıp en azından piyasayı ve yatırımcıları çok daha sağlıklı bir zeminde yönlendiriyor olabilmesi çok çok önemli diyebilirim.
1: Tabii yapısal değil, öyle bir risk yok ifadesi çok önemli ve yatırımcının güvenini tesis etmek açısından da verilen mesajlar çok kıymetli değil mi?
0: Aynen öyle. Baktığımız zaman dediğim gibi yatırımcılar dünkü fiyatlamalarda çok ciddi manada panik havasına girmişti. Burada sizin de belirttiğiniz gibi aslında Kevza metinde de yer alan nokta yapısal bir durumun olmaması ve bir kere daha belki vurgulamakta fayda var. Yönetilebilir bir durum, geçici bir durum ki burada sadece şirketler bazında değil, bunu ekonomi yönetimi anlamında da ki bu sabahki açıklamalar zaten bunun en iyi örneği herkesin taşın altına elini koyuyor olması, yatırımcılar nezdinde biraz daha sakinliği öne çıkartacaktır. Daha sakin karar verilmesi veya fiyatlamaların da buna göre daha sağlıklı bir zeminde oluşması oldukça elzem olacaktır. Keza TCMB beden gelen likidite yönetimine ilişkin gerekli adımların atılacağı açıklaması da bu noktada elzem. Çünkü piyasada da mevcut durumda hani acaba bir likidite sıkıntısı var mı yok mu veya daha doğrusu bazı fonlarda işte temerrüte düşme noktasındaki haberleri takip ediyoruz. Bu noktada biraz daha hem Finansal İstikrar Komitesi'nden gelen hem de Merkez Bankası'ndan gelen açıklama piyasayı sakinleştirici etki yaratacaktır diye düşünüyorum ben. Fiyatlamalara da aynı şekilde yansıyacaktır. Yani en azından şu saatte itibariyle açılışa baktığımız zaman %1.1'lik bir düşüşteyiz. Dünkü kadar sert bir düşüş görme ihtimalimizin şu aşamada düşük olduğu kanaatindeyim ben. Hatta gün içerisinde biraz daha belki iyimserlik artarsa tekrardan toparlayabilecek bir Borsa İstanbul görme ihtimalimiz söz konusu olabilir. Keza hatırlarsak dün bankalar tarafında da bir düşüş vardı. Hatta %4'leri 5'leri bulmuştu. Bugün sabahki yani bu sabahki fiyatlamalara baktığımız zaman %1.5'a yakın bir yukarı yönlü hareket var. Endeks tarafında toparlama görece devam ediyor. Hala eksi taraftayız ama %1.3'lük bir açılışın ardından şu saatte itibariyle %0.7'lik bir düşüşe gerilemiş durumda. Sanayi tarafı toparlıyor. Dediğim gibi en azından bu sabah gelen bu açıklamalar, ekonomi yönetiminden gelen bu açıklamalar biraz daha piyasa tarafını rahatlatmış gözüküyor. Tabii gün içi fiyatlamalara odağımız çevirmeye devam edecek. Az önce söylediğim teknik olarak destek direnç seviyeleri evet bu tarz dönemlerde çok sağlıklı çalışmayabiliyor ama en azından yatırımcıların bir nebze takip edebileceği seviyeler anlamında dediğim gibi yukarı yönlü hareketlerde 13.200-13.400 seviyeleri direnç konumunda olacaktır. Daha olası aşağı yönlü hareketlerde 13.000 seviyesinin altında 12.900 ve daha aşağıda 12.700 seviyeleri yine destek olarak takip edilir. Ama dediğim gibi özellikle bu tarz dönemlerde yatırımcıların mevcut panik havasında karar vermeleri biraz daha olası durumları olumsuz etkileyebilir. O yüzden hani daha itidalli, daha sakin şekilde, biraz daha orta vadeli bir bakış açısıyla karar vermek şu aşamada en sağlıklı olan gibi gözüküyor.
1: Merkez Bankası da bugün likiditeyi arttırmak için 3 önemli adım atıyor. O adımların sonuçlarını da konuşalım mı? Haftalık repo fonlaması örneğin, onun artırılması da doğrudan bir likidite hamlesi.
0: aslında bu tarz adımların gelmesi piyasadaki mevcut panik ortamını rahatlatacaktır. Likidite sıkışıklığını yine aynı şekilde giderecektir. Mevcut durumda piyasadaki faizler tarafını oldukça rahatlatacaktır. Çünkü dün fonlar tarafında yaşanan hareketlerin büyük bir

0: süreç yönetilebilir ve geçici. Bunun da bu metinlerde vurgulanmış olması çok çok önemliydi. Çünkü yapısal bir problem olmaması, en azından sürecin geçici olmuş olması mevcut panik havasını biraz daha, en azından yatırımcıların daha sağlıklı karar vermesi lehine tekrardan döndürecektir kanaatindeyim ben.
1: Merkez Bankası ayrıca gerek görülmesi halinde her türlü ek tedbirler alınacaktı diyor, alınacaktır diyor. Piyasalar açısından bundan sonraki eşik neresi?
0: Halihazırda bundan sonra baktığımız zaman Merkez Bankası'ndan gelen adımları, sadece Merkez Bankası'ndan değil tabii ki, işte Finansal İstikrar Komitesi'nin bundan sonra atacağı adımlar da olacaktı. Ama şu nokta önemli: halihazırda yaşanan süreç geçici bir durum ve Merkez Bankası gerekli durumda bugün olduğu gibi veya Finansal İstikrar Komitesi bugün olduğu gibi gerekli adımları atmaya devam edecektir. Biz biraz daha piyasa fiyatlamalarının daha sağlıklı zeminde ilerlemesine odaklanmamız gerekiyor. Yatırımcılar cephesinde belki biraz daha panikle değil, iyimser bir bakış açısıyla pozisyonlarımızı şekillendirmemiz gerekiyor. Bunları yaparken tabii ki yatırımcı açısından baktığımız zaman portföy çeşitlendirmesi çok çok elzem hale geliyor. Biz yayının başında ifade etmemiştim, size yaptığımız daha önceki yayınlarda da, evet, sektörel bazda, hisse bazında çeşitlendirme çok çok önemli. Ama özellikle zaten genel olarak çok fazla volatilitenin yüksek olduğu bir konjonktürden geçiyoruz. Yani sadece içerideki başlıkları değil, küreselde de aslında çok fazla başlık oluşuyoruz ki bugün biraz daha içerideki başlıklara odaklandık için çok fazla değinemedik ama dün akşam malum Fed'in kararı vardı. 3 yıllardan sonra faiz arttırdı. Piyasalar tarafında aslında çok ciddi manada baskı oluşturacak bir etki oradan da geldi. Dolayısıyla yatırımcının zaten bu tarz konjonktürlerde portföy çeşitlendirmesine sadece hisse ve sektör bazında değil, varlık sınıfı bazında da ağırlık vermesi oldukça önemli hale geliyor. Dolayısıyla buna bundan sonraki biraz daha süreçte dikkat edeceğiz. Diğer taraftan zaten yaşanan sürece dair Finansal İstikrar Komitesi'nin, ekonomi yönetiminin hızlı şekilde aksiyon aldığını gördük. Bundan sonra iyimserlik artacaktır diye tahmin ediyorum. Ve gerekli durumlardaki temennimiz yaşanmaması şeklinde, ama olumsuz bir fiyatlama olursa veya olumsuz bir durum olursa ekonomi yönetiminin taşın altına elini sokacağını zaten bu sabah piyasalar net şekilde algıladı diye düşünüyorum ben.
1: Merkez Bankası'nın
0: fiyatlamalara baktığımız...
1: Evet, buyurun.
0: Çok ufak söyleyeyim. Güne eksiyle başlamıştık hatırlarsak. Önce şu saatte itibariyle biraz daha endeksin tekrardan pozitife döndüğünü görmekteyiz.
1: Evet, bu da zaten verilen bir güven mesajı var çünkü.
0: Mesajı, güven mesajı diyebiliriz.
1: Peki bankaların Merkez Bankası'ndan o borçlanabilme limitlerinin güncellenmesi ve teminat iskonto oranlarının düşürülmesi, tabii bankaların Merkez Bankası likiditesine erişimini de rahatlatıyor. Piyasa için ne kadar güçlü mesaj olur bu?
0: Aslında oldukça güçlü gözüküyor. Bankalar şu saat itibariyle %2.6'lık bir yukarı yönlü hareket sergiliyor. Ki dün zaten sert satış yediğini görmüştük. Bunun yanı sıra bugün gelen açıklamalarla beraber, ekonomi yönetiminden gelen açıklamalarla beraber hem özellikle Merkez Bankası'nın aldığı bu aksiyonun etkisini görmekteyiz. Bu %2.6'lık, %2.7'lik yükselişte, hem de bu açıklamaların aslında piyasalar tarafında güven verici bir mesaj olarak algılandığını gösteriyor. Bundan sonraki süreçte açıkçası en azından dünkü hareketin bir miktarının telafi edileceğini düşünüyorum ben fiyatlama bazında. Çünkü aslında 14.500'lerden tekrardan geri çekilen bir Borsa İstanbul 100 endeksi gördük son birkaç haftalık periyoda baktığımız zaman. Bundan sonraki süreçte özellikle de 13.000 seviyesinin üzerinde kaldıkça bu imsar hava tekrardan devam ederse ve halihazırda toparlamayı görürsek yukarı yönlü hareketlerde tekrardan 14.000'lere doğru hareket ihtimali güçlenecektir. Bu da bankacılığın desteğini görmemiz çok çok önemli olacaktır. Ki yukarı yönlü hareketler kısa vadeli günlük fiyatlamalarda da devam edecek gibi duruyor. %3'e tekrardan yükseldiğini görmekteyiz yukarı yönlü hareketin. Bankacılık tarafı 15.600'in üzerinde şu saat itibariyle, hala hazırda yukarı yönlü hareketler devam eder ise eğer 15.750'ler 15.850'ler bandı yine direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Eğer bu seviyeler aşılırsa hem piyasa tarafında iyimserlik daha da artacaktır, hem de genel anlamda borsada alımların bir miktar daha tekrardan hızlanması ve en azından dünkü kayıpların büyük bir kısmını telafi etmesi söz konusu olabilir kanaatindeyim ben.
1: Şimdi likidite sağlamakla piyasaya kalıcı para vermek bunlar aynı şeyler değil. Merkez Bankası bugünkü adımları parasal genişleme olarak mı okuyalım, yoksa tamamen likidite

0: yönetimi çerçevesinde mi?
1: Bunu parasal genişleme olarak şu aşamada en azından yorumlamak çok sağlıklı olmayacaktır. Tamamen likidite yönetimi bazında değerlendirmek gerekiyor. Keza ben bir kere daha belki vurgulamakta fayda görüyorum. Çünkü yaşadığımız bu süreç aslında geçici ve yönetilebilir. Ekonomi yönetiminden gelen adımlar da buna yönelik ki likidite yönetimini biraz daha sağlıklı bir zemine oturtup piyasadaki bu panik havasının aslında yaşanmaması gereken ve geçici olduğuna dair mesajları veren bir hamle geldi diyebiliriz. Keza ciddi bir parasal genişleme noktasında makroekonomik çerçeveyi de dikkate almak gerekiyor. Bizim şu an yaşadığımız sıkıntının makroekonomik çerçeveden biraz daha bağımsız, biraz daha finansal piyasa ağırlıklı olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla makroekonomik çerçeveyi işin içine dahil ettiğimiz zaman orada enflasyon dinamikleri de işin içine girecektir. Dolayısıyla parasal genişlemeden ziyade sadece mevcut dünkü veya en azından kısa vadeli elimine edecek, tersine çevirecek ve piyasada iyimserliği arttıracak bir hamle olduğunu söylemek daha doğru olacaktır kanaatindeyim ben.
0: Para piyasası fonlarında yaşanan o ödeme sorunları aslında yatırımcının günlük likit ürün algısını da sarstı. Bu güvenin yeniden tesis edilmesi için hangi adımlar gerekir başka?
1: Bu noktada yatırımcı tarafının aslında yatırımcıların vereceği kararlar çok çok daha elzem hale geliyor diyebiliriz. Bu tarz dönemlerde yatırımcıların en fazla dikkat etmesi gereken konu piyasaların kendisinden ziyade yatırımcının kendi karar mekanizmalarını devreye sokması olacaktır. Bu nokta çok çok önemli. Çünkü hali hazırda baktığımız zaman sert hareketlerde fiyatlar çok hızlı değişebiliyor ve bu tarz dönemlerde yatırımcı normalde vermeyebileceği kararları verebiliyor. O yüzden bir kere bu tarz durumlarda biraz daha sakinliği korunması ve piyasalarda tam olarak ne olduğunu anlamak gerekiyor. Ve dediğim gibi aslında sert fiyat hareketlerinin olduğu dönemlerde yatırımcılar normalde vermeyebileceği kararları verebiliyor. O yüzden yatırımcılar nezdinde biraz daha iyimserliğin korunması, orta vadeli bir bakış açısıyla hareket edilmesi çok daha önemli hale geliyor diyebilirim.
0: Tabii SPK'nın da açıklaması var. Sermaye piyasamızda son dönemde yaşanan gelişmeler kurulumuz tarafından takip edilmektedir diyor SPK ve bu kapsamda kurulumuz tarafından bir dizi tedbir de alınmıştır. Bu tedbirler kısa süre içerisinde kurulumuz internet sitesinden kamuoyuna duyurulacaktır. Açıklaması geldi SPK'dan. Orası da önemli.
1: Evet, SPK.
0: Evet.
1: SPK'nın da aslında SPK önemli yaptığı hamleler çok çok önemli piyasa tarafında ki mevcut durumda denetleyici ve düzenleyici kurumların bu tarz dönemlerde hızlı aksiyon alabilmesi çok önemli. SPK da aslında son dönemde çok ciddi manada yeni kararları devreye soktuğunu takip ediyoruz. Biraz belki bu nokta oldukça önemliydi. En azından çok daha sert hareketlerle karşılaşmamak adına SPK'dan gelen adımla bu noktada aslında elzem bir fonksiyon üstlendi diyebiliriz. Bundan sonraki süreçlere hem SPK'dan gelecek adımlar yine yatırımcılar için de aracı kurumlar için de veya finansal piyasalarda faaliyet gösteren tüm kurumlar için elzem olmaya devam edecektir. Dolayısıyla bu kararları da yakından takip ediyoruz. Kurumlar da zaten tamamen bu kararlara uyum sağlayacak şekilde kendilerini aynı şekilde düzenlemeye devam ediyorlar diyebiliriz.
0: Bir araya gideceğiz Bilal Bey. Çok kısacık bir aramız var. Paranın rotası devam edecek efendim.
2: Gelir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sundu.
3: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
4: Baba ATM'yi taktı yapmak ne ya? Böyle harçlık mı verilir?
3: O zaman gerçekten havalı bir şey görmek ister misin? İzle bakalım.

0: İştahaçlık böyle denilir.
1: Enkart genç mi? Hem de benim adıma. Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
4: Oh. Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
5: Hocam ben?
4: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
4: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
6: Hocam 1000 megabit diyor.
4: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
5: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
4: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
5: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
4: Ya gelsin o zaman slogan.
7: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
8: Zaman akıp gidiyor. Yatırıma başlamak için en doğru zaman ne zaman? Şu an. Görüntülü görüşmeyle dakikalar içinde istediğiniz yerden hesabınızı kolayca açın ve yatırıma başlayın. Yedik Yatırım Mobil'i şimdi indirin, bırakın zaman sizin için çalışsın.
9: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım.
10: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
9: Akakçe. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
11: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin.

0: Notlarıyla karşınızdayım. Ekonomi yönetiminden önemli açıklamalar var. Bugün sabah 8'de Finansal İstikrar Komitesi toplandı. Sonrasında açıklama geldi. Toplantı sonrası Merkez Bankası'ndan önemli açıklamalar var. Stüdyomda konuğumda A1 Kapital Satış Müdürü İrem Özbay bizimle birlikte derinlemesine konuşacağız. Tüm detaylarıyla atılan ekonomi yönetiminin attığı adımları. Öncelikle Finansal İstikrar Komitesi ile başlayalım. Yapısal bir sorun yok dedi. Nasıl değerlendirdiniz? Piyasalar nasıl algılayacak? Reaksiyon ne olacak? Bu arada düşüşle başlamıştı Borsa İstanbul güne. Yukarı yönlü hareketi ve bankacılıkta özellikle %3'ün üzerinde yükseliş var şu anda.
1: Evet tabii düne gittiğimizde oldukça kritik bir günü geride bıraktık. Endekse devre kesicilerin çalıştığı ve bir miktar daha panik havasının daha hakim olduğu bir Borsa İstanbul görüntüsü vardı. Özellikle fon düzenlemeleri sonrasında etkinin yapısal riske dönüp dönmediği konuları yatırımcı açısından önemli bir parametreydi. O yüzden de ciddi satışlarla karşılaştı Borsa İstanbul ve genele yayılan bir hareket vardı. Bu tür durumlarda özellikle resmi kaynaklar harici diğer spekülasyonlara, haberlere aldanmamak önemli. O yüzden resmi kaynaklardan gelen açıklamalar zaten piyasalarda yatırımcıların beklediği unsurlardı. Bugün itibariyle de Finansal İstikrar Komitesi'nden de aynı şekilde Merkez Bankası'ndan da gelen adımlar oldukça önemli. Özellikle bu adımları şöyle yorumlamak lazım. Esas bakıldığında Finansal İstikrar Komitesi'ndeki açıklamalarda genele yayılan bir risk yok. Belli başlı bazı fonlarda oluşan bir risk ibaresi bence önemli. Çünkü bu riski biraz daha telkin edici unsurlar. Ve burada birkaç portföy yönetim şirketinin noktasında yaşanan likidite sorunu, kredi sorunu olduğuna belirtildi. Ve bunun da aslında düzenlemelerle likidite sıkışıklığına giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesi. Çünkü burada son dönemde çok ciddi bir fon yatırımcısı artışı var. Ve bu fon yatırımcısı artışında da özellikle belli başlı fonlardaki birikim ağırlık önemliydi. Yani burada olabilecek bir riskle

0: aslında kendi kendini tetikleyen unsur olarak burada hızlı çıkışların da yaşanması sistemik riske de neden olabilirdi. O yüzden burada gelen önlemler kıymetli. Bunların devamının da bence gelmesini bekleriz. Çünkü bu yaşanan hani bu önlemlerle bugünle sonlanacak bir konu değil. Birçok yatırımcının işte satış tarafında fon satışına yaptığını görüyoruz açıkçası. Aynı şekilde fon yönetim şirketlerinden teminata düştüklerine dair açıklamalar geliyor. O yüzden devlet yönetiminden gelen, resmi kaynaklardan gelen bu adımlar oldukça kıymetli. Likitte sıkışıklığı burada en büyük parametre. Evet. Temerete düşme hikayesinde zaten en büyük hikaye orada başlıyor. O yüzden Merkez Bankası'nın attığı bu adımlar oldukça önemli. Yani şimdi bakıyorum en son haberlere göre açıkçası para piyasasındaki bankaların borç alabilme limitlerini Merkez Bankası 10 kat artışla 510 milyar TL'ye çıkartmış. Bu da piyasalarda özellikle bankacılık tarafındaki ağırlıklı yükseliş hareketi de bu noktada bence buna işaret ediyor. 0.75
1: yukarı yönlü hareket ediyor şu anda Borsa İstanbul.
0: Evet.
1: 13.220 puanda.
0: Dediğiniz gibi satıcılı başlamıştı haberler öncesinde ama haberler geldikten sonra toparlanmayı takip ediyoruz. Tabii bu kadar hızlı düşüşlerde teknik olarak o düzeltmeyi de takip ettiğimiz bir görünüm var ama bu haber başlıkları da bence önemli.
1: Bankada 4.5'un üstünde yükseliş şu anda.
0: Tabii. Ya bunun bir miktarı tabii tepki alışları. Çünkü zaten çok hızlı geri çekilme yaşadık. Yani bir anomali söz konusuydu burada. Bunun etkisi de var. Tabii aslında konuşmadığımız bir konu da var. Fed'in faiz kararı vardı 2023 yılından beri ilk defa. Faiz artışına gitti. Bu da işte Merkez Bankası'nın faiz indirim ihtimallerini bir miktar öteledi belki. Onunla da bir geri çekilme vardı ama dünkü yaşanan tamamen o sistemik risk ihtimalleri ve endişesiyle teminat tamamlama isteğiyle bence çıkışları takip ettiğimiz bir görünüm vardı. O yüzden bu toparlanma önemli. Devamının gelmesini umarız tabii ki oradaki. Ama bu çok kısa sürede sonuçlanacak bir unsur olarak karşımıza çıkmıyor bence. Ciddi bir bakiye var. Ciddi bir geri çekilme var. O yüzden oradaki o belli başlı hisse senetlerindeki hareket zaten endekste götüren kısım oydu. Oradaki toparlanmayla etkisini takip edebiliriz. Alınan kararlara da baktığımızda burada likitte ihtiyacı bence ön plana çıkıyor. Burada likitte ihtiyacının aslında bankalara daha fazla TL sağlanması hikayesi. Ulaşabilecek temerrüt riski imkanlarında aslında yatırımcıların o satış tarafına geçen hikayelerini de bence sınırlandıran hem zorunlu tahvil satışı hem de diğer varlık satışlarını sınırlandıran bir unsur olarak bence karşımıza çıkacaktır. Aynı şekilde hani repo ve diğer kısa vadeli fonlama kanalları çünkü para piyasası fonlarında esas hikaye başladı aslında. Çünkü orası en risksiz yani risk değerleme oranına baktığımız zaman 2 ile değerlenen para piyasası fonları vardı ama oradaki repolar, ters repolar tabii biraz daha riski barındıran unsur olarak karşımıza çıktı. Para piyasasındaki fonları rahatlatma adına önemli bir parametre. Hisse senedi fonları açısından da temerrüte düşme imkanını tabii sınırlayan bir unsur ama oradaki satışların etkisi tabii sonrasında görülebilir. Ona da dikkat etmekte fayda var.
1: Şimdi Finansal İstikrar Komitesi'nin o çerçevesini de aslında özetlersek sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketlerinin bazı fonlarındaki kredi ve likidite problemleriyle ilişkilendirdi o noktayı. Ve tabii yapısal risk bulunmadığını altını çizelim söyledi. Sorunlar fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaştı dedi. Geçici ve yönetilebilir ifadesini kullandı. Bunlar çok önemli. Yatırımcıya ve piyasaya vereceği mesaj açısından süratle de ilgili kurumlar tarafından gerekli tedbirlerin uygulanacağını açıkladı. Ve likidite sıkışıklığını gidermek önceliklerden biri. İkincisi de ikinci kritik başlık da tabii o yayılmayı önlemek. Öyle değil mi? Ve komite gelişmeleri yakından takip edecek, kamuoyunu da bilgilendirecek diye devam etti. O altını çizdiğimiz noktalar çok kıymetli.
0: Tabii ki bence zaten dünkü o satış hikayesinde herkesin endişesi bunun bir genele yayılan risk olup olmadığıydı. Ona yönelik mesajın net bir şekilde ifade edilmesi ekonomi yönetimi tarafından bence oldukça kıymetli. Dün esas hikaye biraz daha resmi kaynakların açıklama beklentisiydi. Bugün itibariyle geldi. Bu da olumlu. Tabii bunun devam eden süreçte gerekli önlemlerin alınacağına dair mesaj da önemli. Yatırımcılara da bu noktada resmi kaynaklara dikkat etmeleri gerektiğinde de resmi açıklamaları dikkate almaları gerektiğinde de uyarmak lazım. Çünkü çok fazla haber başlığı dolaşabiliyor. Bu panikler de aslında birbirini tetikleyen unsur olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden Finansal İstikrar Komitesi'ndeki bu aslında biz gerekli önlemleri alacağız. Bu sistemik bir risk değil mesajı vurgulanması önemliydi. devamında da gelecek olan unsurlarda da özellikle likidite yönetimine dair, o sıkışıklığı gidermeye dair Merkez Bankası'nın attığı adımlarda bunun bir devamı niteliğinde aslında bu gerekli adımların ilerleyen süreçte atılmasını bekliyoruz.
1: Merkez Bankası o likidite kanalını açıyor. Finansal İstikrar Komitesi de sistemik risk olmadığını söylüyor. Tabii asıl soru aslında şimdi başlıyor. Bunun ne kadar hızlı çözülebileceği, oradaki hız da oldukça önemli fonlardaki ödeme ve likidite sorunu açısından ve Borsa İstanbul'a yansıması açısından. Bankacılık 5'in üzerine çıktı bu arada. Evet. Onu da tabii an be an yönetmenim ekrana verdikçe söylemekte fayda var.
0: Evet, yani tabii burada bu sürecin çok hızlı bir şekilde sönümlenmesi oldukça önemli ama yatırımcıların özellikle buradaki bu güvenle oluşabilen bir unsur aslında. Özellikle fon piyasası, fon ekosistemine baktığımız zaman oradaki güven çok çok kıymetli. Resmi kaynakların attığı adımlar önemli ama orada da bir mesaj var aslında. Bazı portföy yönetim şirketlerinin kredi ve likidite sorunlarına yönelik aslında oluşan bir durumdan bahsediliyor. O yüzden oradaki tabii yatırımcı çıkışlarının devamını görebilme ihtimalimiz yüksek. Evet. Burada da bu yatırımcı çıkışları olduğu sürece hisse senedi yoğun fonlarda tabii ki burada hisse senedi satışlarıyla da karşılaşabiliriz. Ama bunun genele yayılan bir dalga etkisi yaratmasının önlenmesi adına bence bu önemli. Kısa vadede sönümlenmesi şu aşamada bir miktar daha zor gözüküyor. Belki bu biraz daha süreye yayılabilir. Yani bu hafta
1: en azından yayılma riski açısından önemli bir adım. Değil
0: kesinlikle
1: mi?
0: Yani başka bir fonlara yayılma riskini önleyen bir adım bu. Ki bazı fonlardan da açıklamalar geldi aslında. Bu da önemliydi. Özellikle işte takas gününü değiştirme söz konusu. Burada her ayın 15'inde bir hesaplamaya gidilecek fonlarda ve sonrasında bakiyeyi de yatırımcı çekmek istediğinde de 10 iş günü içerisinde çekebilecek. Bir sonraki ayın 15'inde hesaplanacak. Orada bu düzenlemeler de aslında likidite yönetimine yönelik adımlar. Bu adımların gelmesi tabii ilk etapta yatırımcı açısından endişe uyandıran bir unsur. Ama en azından bu likidite yönetimi açısından da önemli. Belki sonrasında mutlaka bunlara da yeni adımlar, yeni uyarılar gelir. O riski biraz daha sınırlamak adına yani o çıkışları sınırlamak adına bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Tabii burada çok hızlı fiyatlamalar ya. Bu konuştuğumuz fonlara baktığımız zaman %600 getiri var yıllık oranda bazı fonlarda. Çok yüksek rakamlar. Bu çok olağanüstü durumlar ya da rakamlardan bahsediyoruz. O yüzden tabii burada riskler vardı ama bu risklerin önlenmesi adına da şu anda da gerekli adımlar atılıyor. Umuyoruz ki devamı da gelir. Bu geneline yayılan risk olması adına Finansal İstikrar Komitesi'nin aldığı adımlar da önemliydi. Piyasa yansımalarında bence görebileceğimiz süreç var ama bu sıkışık görünüm bence bir süre daha devam eder. Yani çok hızlı oradaki sönümlenmeyi göremeyiz. Çünkü şimdi hafta sonu endekste yeni kurallar da gelecek. BIST 30'daki değerlemeler de sonuçlanacak. Fiili dolaşım oranları değişti. Bunlara yönelik adımlar atılacak. O yüzden buradaki toparlanma bu fonların hala fon mevzuatı hala geçerli. Evet. Ve o yüzden de fonların buna yönelik aksiyon alması da geçerli. Bu da tabii ki oradaki yükseliş oranı. Yani şimdi bazı fonlarda %10'un üzerinde belli başlı hisselerde ağırlıklar var. O yüzden oradaki satışları da takip edeceğimiz ya da oradaki değişimi de takip edeceğimiz görünüm var. Bunun etkisini konuşuruz. Belki bu fon düzenlemelerini biz hep şey derdik. Hani BIST 30 tarafına yarayacak bir görünüm. İlerleyen süreçte buraya yaramasını bekleyebiliriz ama orada esas önemli olan bu o satış dalgasının etkisinin sınırlandırılması ve sönümlenmesi. Bence ekonomi tarafında attığı adımlar. Bunun sönümlenmeye yönelik adımlar. Devamındaki etki de o düzenlemelerin gelmesi ve tamamlanmasıyla aslında bitecek gibi gözüküyor açıkçası.
1: Şimdi Merkez Bankası likiditeyi rahatlatıyor. Finansal İstikrar Komitesi o yayılmayı önlüyor. Burada SPK tarafında fonların likidite yönetimi ve itfa mekanizmasına ilişkin daha kalıcı bir düzenlemeye ihtiyaç doğdu mu şu anda?
0: Orada şöyle, şimdi zaten SPK'nın açıklamalarını...
1: 5.97 diye de son bankacılık endeksini söyleyelim. Borsa İstanbul'da genel endekste o da yukarı yönlü hareket ediyor.
0: Evet. Tabii dünkü satışların toparlanması ve tekrar artıya geçme hikayesi bence önemli olacaktır. İlerleyen süreç Merkez Bankası'nın atacağı adımlar bankacılık tarafında esas önemli. Ama likidite ihtiyacının açılması, yani 10 katına çıkartılması çok önemli haberler tabii bankacılık açısından. Sermaye piyasasına döndüğümüz zaman orada tabii gelişmelerin yakından takip edildiği ve bir dizi tedbir alındığı ve bu tedbirlerin de kısa süreli olarak duyurulacağına dair mesaj var. Bu da önemli. Yani gerekli resmi kanalların aslında

0: adımlar atacağına ve buna yönelik aksiyon alacağına dair mesaj. O yüzden ilerleyen süreçte böyle adımlar görmemize söz konusu olabilir. Orada çünkü ciddi bir bakiye var ve oradaki riskin de önlenmesi adına da bence adımlar ilerleyen süreçte gelebilir.
1: Peki Merkez Bankası'nın bu hamlesi bankacılık sistemini rahatlatırken piyasaya da yeni bir likidite dalgası yaratacak tabii. Bunun enflasyonist etkisini de aslında düşünmek gerekir. Nasıl bir denge kurulur?
0: Tabii buradaki denge çok çok önemli dediğiniz gibi. Çünkü 3 yıldır devam eden bir dezenflasyonist süreç var. Merkez Bankası'nın şu anda hani politika faizini her ne kadar indirip indirmediğini konuşsak da indirimin ötelendiğini artık gündemde. Çünkü dünyada faiz artışları var. Fed faiz arttırdı. Birçok işte Japon Merkez Bankası'ndan faiz artışları bekleniyor. Bunların hepsi aslında bakıldığında içerideki havayı da yani enerji maliyetleri de durumu ortaya. Da hani şu anda konuşmuyoruz ama 100 doların üzerinde bir petrol fiyatı var. Bu devam etme beklentisi tabii ki en önemli parametre. O yüzden burada bunun bir parasal genişleme olarak alınması, enflasyonist etki yaratması ve para politikası beklentilerinin bozulması, tekrar tahvil faizleri tarafında yine faizlerin yükselmesine, oradaki tedbirlerin daha fazla alınmasına neden olabilir. O yüzden burada çok ciddi bir denge var. Buna yönelik de bence bu dengeyi korumak adına da ona göre aksiyon alacaktır. Çünkü uzun zamandır doğru yönetilen bir Merkez Bankası var. Burada dezenflasyonist süreç üzerine düşen payı yerine getiren bir Merkez Bankası var. Evet. Bence buradaki dengeyi de korumak adına aksiyonlar alacaktır. Ama dediğiniz gibi bu parasal genişleme olarak algılanırsa o zaman enflasyon tarafı da çok ciddi tetiklenebilir. Buradaki denge unsurunu korumak herhalde Merkez Bankası'nın düşüyor. O da üzerine düşen görevi yapacaktır.
1: Önümüzdeki piyasanın bunu teyit etmesi için önümüzdeki birkaç günde hangi göstergelerde normalleşme görmemiz gerekiyor?
0: Burada bence esas normalleşme yatırımcıların artık çok dikkat ettiği fon ekosistemindeki para çıkışları. Yani oradaki düzenli para çıkışlarının gerçekleşebilmesi, oradaki para çıkışlarının sönümlenmesi bence esas önemli parametre olacaktır. Çünkü burada yani bir elin parmaklarını geçmez herhalde hisselerdeki taban fiyat hareketleri. Oradaki sönümlenme, normalleşmeyi görmek bence yatırımcılar açısından önemli. Paniği doğuruyor burada. Ona dikkat etmek lazım. Bence dünkü esas hareket de oydu.
1: Evet. O yüzden birbirini besledi satış içeride zarar kesten sonra da.
0: Kesinlikle. Yani hem teknik çalıştı hem de o panik etkisi silsileyle yayıldı. Bunun önlenmesi
1: en çok artanlarda virgül koyalım. Yönetmenim de izleyicinin de bilgilenmesi açısından ekrana veriyor aralıklarla. Bankacılık en çok artanlarda şu anda.
0: Tabii buradaki bu hikaye zaten hani bu genele yayılan etkide hani bankacılık neden satıldığıya baktığımızda hani merkezin faiz kararı beklentisinin ötelenmesi değildi açıkçası. Teminat tamamlama isteğiyle bankacılığın satış tarafında olduğunu takip etmiştik. O yüzden burada da bu gelen adımlar en önemli, en öncelikli olarak bankacılık tarafına yarar. Baktığımda banka holdingleri, banka bünyesinde banka bulan holdingler tarafındaki pozitif görünümü de takip ettiğimizi söyleyebilirim. Yani aslında BIST 30 tarafındaki bu pozitif etkiyi görüyoruz. Bankacılığın etkisinin de bu süreçte devam etmesi beklenebilir açıkçası.
1: Merkez Bankası bu arada bankalar arası para piyasasında bankaların borç alabilme limitlerinde 10 kat artışa gitmiş.
0: Bu çok çok önemli.
1: Evet, yani. Merkez Bankası Türk Lirası ref varlıklarda bozulmayı önlemek için 7 milyar liralık da tahvil ihalesi açmış.
0: Bunların hepsi bence özellikle Merkez Bankası'nın attığı adımlar bu riski sönümlemek, likitte sıkışıklığını önlemek adına atılan adımlar oldukça kıymetli. Yani 10 kat artış çok ciddi bir artış. O yüzden de bankacılıktaki bu fiyatlamayı takip ediyoruz. Tahvil tarafındaki bu haftalık repo yerlerinin tekrar başlamasından bahsediyorsunuz herhalde. Tekrardan onu yapılacak. O da likitte yönetimine dair bir adım. O yüzden buradaki etki esas herhalde baktığımız zaman riski enflasyonist etkiyi o parasal genişleme olarak algılanması ve enflasyonu tetiklemesi olabilir. Ama bunun haricinde bu riski yönetmek adına önemli bir parametre. Çünkü çok fazla da mağdur yatırımcı var. Buna da dikkat etmek lazım. Bunu da vurgulamak lazım bence. O yüzden buradaki yönetime dair devletin müdahalesi oldukça önemli.
1: Şimdi dün yaşananlardan yine oradaki asıl kırılganlık fonların likidite yapısından mıydı? Yoksa aynı anda çıkış talebinden miydi?
0: Bence likitte yapısından, yani bakıldığında para piyasası fonlarında da aslında ters repoyla hisse senetlerinde olduğunu, çok ciddi pozisyonun olduğunu görüyoruz. Yani burada diğer para piyasası fonla, çünkü algı şuraya kaymıştı artık, fon getirilerinde herkes ne kadar getiri sağladığına

0: bakmaya dönmüştü. İş biraz daha içeri detayları okuma oranı azalmıştı burada. Ama içerisine baktığımızda aslında para piyasası fonlarında da hisse senedi fonlarının da hisse senetlerinin de olduğunu ters repoyla burada olduğunu takip ettik. Bu da aslında bu çeşitlenmenin de sınırlı olması ve aslında birbiriyle çok bağlantılı olması bu riski bence tetikleyen esas unsur oldu. Esas risk para piyasası fonlarındaki o çıkışların karşılanamaması, temerrüte düşme hikayesiydi bence. Oradan sonra etki çok fazla hızlandı. Çünkü geçtiğimiz hafta da bunu konuşuyorduk. Biz bu haberler vardı ya da haftanın başında da biz bunu konuşuyorduk ama daha hisse senedi tarafıyla evet. sınırlı bir unsurdu. Para piyasasına yansıması sistemik riski doğurması açısından bu alınan önlemler, Finansal İstikrar Komitesi'nin ve Merkez Bankası'nın eşgüdümlü olarak aldığı önlemler önemli. SPK'dan gelecek adımları da yakından takip edeceğiz.
1: Peki komite hangi kanaldan bulaşma ihtimalini izliyor? Fonlardan bankalara, fonlardan borsaya, yoksa yatırımcı güveni üzerinden finansal sisteme mi?
0: Aslında hepsi. Çünkü bunlar hepsi birbirini besleyen unsurlar. Burada ilk önce yatırımcı güveninin bozulması hikayesi burayı aslında tetikliyor. Evet. O da likitte sıkışıklığa neden oluyor. Bakıldığı zaman aslında bu hafta yayılan tarafta çok satıcılık seyir açıkçası yoktu. Yani o yine vardı ama genel fonların ekosisteminde o kadar satıcılık seyri takip etmemiştik ama şu anda bakıldığında aslında hep konuştuğumuz o birkaç büyük fonun çıkışlarının karşılanamama hikayesini konuşuyoruz. O yatırımcı güveninin bozulması burayı tetikledi. Burası da aslında özellikle para piyasası fonlarında o aslında detaylara baktığımızda o hikayede işte tahvilin tarafının biraz daha sınırlı olması ters repo hikayesi burayı destekler nitelikte unsurlar oldu.
1: Bu da bu arada son dakika olarak biz az önce konuştuk ama altını da çizelim. Bankaların borç limiti 10 kat arttırıldı ve Merkez Bankası da 7 milyar liralık 5 tahvil ihalesi açtı. Bunu da altını çizelim. Buyurun lütfen.
0: Kesinlikle yani burada hem dolaylı TL sağlama hikayesi teminat tamamlama için de zaman kazandıran bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bence likitte eksikliğini, teminat eksikliğini tamamlama adına alınan önlemler. Burada komitenin dikkat çektiği ve sizin de az önce bahsettiğiniz gibi aslında vurgulanan mesajda burada bunun sınırlı etkisinin olduğunun belirtilmesi. Özellikle burada hem resmi kanallara dikkat edilme hikayesi ve diğer yönden de sadece belli bir portföy yönetim şirketlerine bağlı fonlarda yaşanan sorun olduğuna dair mesaj. Çünkü diğeri silsile etkisiyle oldukça sıkıntılı bir süreç doğurabilirdi. O yüzden likitte yönündeki atılan adımlar bunun önlenmesi adına, sönümlenmesi adına para piyasası fonlarında önemli. Çünkü para piyasası fonlarındaki o temerrüt ihtiyacı aynı zamanda hisse Borsa İstanbul tarafında da hisselerden de satış getiren bir unsurdu. Bunun etkisinin bir miktar daha sınırlanması söz konusu bence.
1: Merkez Bankası bankalar arası 10 kat arttırım üzerinden yürüyorum. Bu büyüklükte artış bize piyasadaki likidite ihtiyacı açısından ne söylüyor?
0: Şimdi burada piyasanın likitte ihtiyacına baktığımız zaman aslında yeni oluşan bir büyüklükten ve likitte ihtiyacından bahsediyoruz. Çok ciddi bir yatırımcı ekosistemi vardı aslında fon tarafında. Yaklaşık 6 milyona yakın bir yatırımcı tarafından bahsediyoruz. Ciddi de bir bakiye var. Bu özellikle sorun oluşan fonlara baktığımızda orada da ciddi bir bakiyenin olduğunu görüyoruz. Ve çıkışlar da bu teminat etkisini de teminat tamamlama isteğini de birlikte doğuruyor. O yüzden likitte ihtiyacının özellikle 10 kat arttırılması aslında yüklü bir likitte ihtiyacının olduğunu gösteriyor bize ama bence bu etki biraz daha kısa süreli. Yani bu dönem sönümlendiğinde normalleşmeyi bence görürüz.
1: Peki Merkez Bankası'nın bir yandan o likiditeye ulaşma kapasitesini 10 kat kadar önemli bir miktarda arttırması, öbür tarafta Finansal İstikrar Komitesi'nin yapısal bir risk yok demesi, bu iki mesajı birlikte okuduğumuzda yatırımcının kafasının karışmaması açısından nasıl yorumlarsınız ikisini beraber okursak?
0: Tabii orada bence şu önemli. Şimdi burada Finansal İstikrar Komitesi'nin esas demek istediği aslında bu belli başlı az önce de ifade ettiğimiz gibi fon ve portföy yönetim şirketlerinde olan bir durum. Yani burada tüm fon ekosisteminden, tüm fonlardan bahsedilmiyor aslında. Yani burada bu sınırlı bir etki ama ciddi de bir bakiye büyüklüğü var, ciddi de bir teminat tamamlama isteği var, likitte isteği var. Bunun da bir şekilde sönümlenmesi lazım. O yüzden de aslında merkezin adımları bu noktada başlıyor bence. Özellikle buradaki bu etkinin sınırlanması adına, yani diğer fonlardan çıkışları önlemek adına ya da burada bir sıkıntı yok, bir yapısal risk yok mesajı önemliydi.

0: Merkez Bankası'nın da büyüklükten dolayı böyle adımlar atması bence normal. Yani onu biraz daha bu sadece bu belli başlı fonlar üzerinden okumak şu aşamada önemli. Tabii orada bence şu da artık bu gündeme gelmeye başlıyor. Yatırımcıların da bu noktada maalesef hani kötü tecrübeden sonra belki ama bilinçlenme hikayesi bence evet. ortaya çıkacaktır. Özellikle fon içerikleri yani para piyasası fonlarındaki sabit getiri riskin düşük olması tek başına artık yeterli değil. Getiri orada en yüksek getiri hangisinden ziyade içeride hangi unsurlar var, ne var, tahvil mi var, ters repo mu var, hangi hissede bu hareket var, buna dikkat etmek, buna bakmak artık çok önemli hale geliyor. Bence burada da doğru yönetilen fonların daha öne çıktığı bu süreç tabii ki tamamlandıktan sonra bir görünüm olacaktır. Çünkü yatırımcı alışkanlığı da bu noktada bu tarafa kaydı yani hisse senedi alımından ziyade fon alımlarının daha fazlalaştığını takip etmiştik. Belki normalleşme daha önceki süreç gibi hisse senedi alımlarının geldiğini görebileceğimiz görünüm olacaktır. Ama yine bence doğru yönetilen fonlar da öne çıkacaktır.
1: Peki yatırımcının fonlara ve sermaye piyasalarına güvenini hangi kanaldan tesis edeceğiz?
0: İşte o en önemli soru. Evet. En önemli konu bence. Çünkü burada sermaye piyasalarındaki esas önemli başlık güven, yatırımcı güveninin oluşması. Bu noktada bence hızlı müdahale, hızlı açıklamalar oldukça evet. kıymetliydi. Belki bu açıklamalar...
1: Hemen müdahale evet. ekonomi yönetiminden. Evet.
0: Belki bu açıklamalar dün gelseydi bu sönümlenmeyi, bu kadar satış dalgasını görmezdik. Bunu da belirtmek lazım. Ama tabii burada çok ciddi bir rakamdan büyüklükten bahsediyoruz. O yüzden atılacak adımlarda ona göre dikkatli olunması da gerekebilir. Ona göre de aksiyon alınmıştır ama yatırımcı güveninin noktasında resmi kaynaklardan gelen açıklamaların hızlı ve güvenilir şekilde gerçekleşmesi bence esas belirleyici. Çok uzun zamandır her yayında sizlerin de yayınlarında defaatle bahsettiğimiz konuyu da aslında bu. Burada bir riskin oluşabileceği, bu getirilerin bir anomali doğurabileceği aslında. Ama tabii burada ekonomi yönetimi tarafından da resmi kaynaklardan açıklamanın hızlı şekilde yapılması önemli.
1: 10 katlık o limit artışı geçici bir likidite köprüsü mü yoksa sizce önümüzdeki dönemde daha kalıcı bir köprü mü? Onun habercisi mi likidite açısından?
0: Şimdi şöyle de bakmak lazım. İlerleyen süreçte tabii parasal genişleme adımı...
1: Bankacılık bu arada çok özür dilerim virgül koydum. Bankacılık 6,4 yüzde evet. yukarı yönlü. 16.121 puandan geçiyor şu anda. Buyurun lütfen.
0: Umuyoruz ki devamı gelir. Dünkü satışlarında karşılandığı evet. artı pozisyonla kapandığı bir günü alırız. Tabii buradaki o düzenlemelerin de devamının gelme beklentisi önemli olacaktır. Burada şimdi OVP'den çıkan kararlarda ve dün Mehmet Şimşek'in açıklamaları da vardı aynı zamanda. Orada da mesajda da bu dezenflasyonun sürecinin aslında devam edeceğine dair net bir mesaj aldık. Bence bu önemli. 10 kat artımın bence kısa süreli bir etkisi olacaktır. Kısa süreli devam etmesi beklenen bir unsur olacaktır. Belki burada hani bir anda 10 katı tekrar aynı seviyeye düşürmekten ziyade yavaş yavaş bir süreç belki söz konusu olabilir ama kısa süreli bence buna göre bu likidite sıkışıklığı göre alınan bir aksiyon olarak karşımıza çıktığını düşünüyorum. İçerideki enflasyon sürecine baktığımızda, görünümüne baktığımızda şu anda bu koşullar onu desteklemiyor açıkçası.
1: Peki dünkü o sert satışın ardından bugün piyasada asıl test sizce fiyatların toparlanması mı yoksa likidite alanı mı?
0: Likidite alanı en önemlisi bence. Orada çünkü bu panikle yatırımcı çıkışlarının tetiklendiği bir görünüm var. Yatırımcıların çıkışlarının kısa süreli ve zamanında yapılması, yatırımcı güveni oluşmasına, piyasaların tekrar o güven mekanizması içerisinde oluşması adına esas önemli. Likidite eksikliğinin tamamlanması bence esas hikaye. Çünkü o likidite eksikliği aynı zamanda içeride o hisse senetlerine satışı da tetikliyordu. O yüzden orası bence önemli.
1: Peki fonlarda yaşanan o likidite problemi sermaye piyasalarında bize hangi yapısal zayıflığı en çok gösterdi?
0: Bence kümeleşmeyi yani belli başlı yerlerde yoğunlaşma riski en önemli riskti ve likidite eksikliği riski. Yani burada esas yönetilemeyen kısım bence o taraftı. Çok ciddi bir yoğunlaşma durumu söz konusu. Çok ciddi bir getiri var ve birbirlerini besleyen bir getiri tarafından bahsediyoruz. Buradaki bu çözülme de aynı zamanda burada çok ciddi bir dağılmaya ve genele yayılma riskini de doğurmuştu. Bu etkinin biraz daha genele yayılma hikayesi bence önemli oldu. Olacaktır. Ama likidite eksikliği bence esas buradaki barınma. Yani o daha önceki süreçte de

0: bizim aslında getiri algımızın da bozulduğu bir görünüm var. 2022 pandemi bunu destekledi. Çok ciddi yatırımcı arttı ve yani hiçbir bilginiz olmadan da ne alsanız kazanacağınız, para kazanacağınız bir görünüm. Burayı destekledi. Enflasyonist etki de belki burayı desteklemiştir ama likitte eksikliği ve yoğunlaşma riskinin oluşması esas önemli parametreler bence.
1: Finansal İstikrar Komitesi'nin borsanın işleyişinde yapısal bir risk yok. Sorun fon piyasasının belirli bölümünde yoğunlaşıyor. Piyasadaki hareketlilik likidite sorunlarından kaynaklandı. Gerekli tüm tedbirler süratle uygulamaya konulacak ifadesinde kullanalım. Yönetmenim Merkez Bankası'nın açıklamasını da tekrar ekrana verirse, fonlama miktarı likidite koşullarına göre arttırılacak. Bankaların borç limiti güncellenecek. Bankacılık sisteminin bilanço büyüklüğü dikkate alınacak. Teminat iskonto oranları güncellenecek ve Merkez Bankası bünyesindeki teminat iskonto oranları azaltılacak. Bunların da tekrar altını çizelim. Şimdi Borsa İstanbul'daki de o satışın aslında ne kadarını şirketlerin temel değerleri, ne kadarı zorunlu satış, ne kadarı likidite ihtiyacı, bunda bir ayrıştırmak gerekir mi?
0: Kesinlikle gerekir. Bence esas hikaye orası. Çünkü bakıldığında çok ciddi pahalı olan şirketlerin uzun zamandır devam eden yükseliş hikayesi vardı. Yani hisse senedi fiyatının hani afaki konuşmak gerekirse 8 liralardan 390 liralara kadar çok kısa sürede yükseldiği bir görünüm vardı. Şu anda o geri çekilmeyi takip ediyoruz. Yani bu belli başlı hisselerdeki bu kadar hızlı fiyatlama ve pahalılık hikayesi dönüp baktığınızda temel rasyolarındaki aslında hissenin fiyatlamasının bu kadar etmediğine dair mesajın net olmasına rağmen yükselmesi, tabii oradaki o anomali diğer tarafı da tetikledi. Yani bakıldığı zaman aslında Borsa İstanbul'dan şimdi bunu hisse senedi konuşmak için belki biraz daha erken ama iskontoluk hikayesini aynı zamanda doğurdu. Ama bunun tabii düzelmesi, sönümlenmesi, genele yayılması, birazdan normalleşmesi önemli olacaktır. Burada çok ucuz kalan, iskontolu kalan önemli şirketlerimiz de var Borsa İstanbul tarafında. Bence onların da zamanının geleceği bir görünüm olacaktır. Likidite eksikliği, teminat tamamlama ihtiyacı aslında bu fonlarda da diğer pozisyon. Çünkü fonlarda çeşitli pozisyonlar var, hisse senedi pozisyonları. Evet. Orada da satışı da tetikledi. Yani bence dünkü bankacılık hareketine satışın ya da diğer şirketlerdeki hareketin de esas önemli nedeni teminat tamamlama isteğiydi.
1: Önümüzdeki birkaç işlem gününde tabii piyasanın normale dönüp dönmediğini de anlamak adına siz özellikle hangi göstergeleri izleyeceksiniz? Yarın son işlem günü, ardında da bir hafta sonu var. Sonra pazartesi tekrar bakacağız son duruma.
0: Kesinlikle ama öyle bir hale geldi ki artık hafta sonunun olması da yeterli değil. Hafta sonu da sanki burada seans açıkmış, işlem görüyormuş gibi aksiyon almak, ona göre aksiyon almak lazım. Gelen haberler, açıklamalar önemli. SPK dün bir dizi tedbir de açıkladı aslında. Yani mevzuat çok, bülten oldukça yoğundu. Evet. Bu devamı gelip gelmeyeceği konuları önemli olacaktır. Buraya dikkat etmek lazım. O taraftaki satış etkisinin, o belli başlı aslında bir elin parmağını geçmeyen hisselerdeki o taban fiyatların düzelip düzelmediği ve esas önemli de fon çıkışlarının sönümlenip sönümlenmediği bu likidite isteğiyle önemli bir parametre olacaktır diye düşünüyorum.
1: Şimdi Borsa İstanbul'da eğer tepki alımları gelirse, ki yukarı yönlü hareket eden bir kanal var. Tabii ekonomi yönetiminin hızlı aksiyonu oldukça önemli ama risk iştahının geri dönüp dönmediğini nasıl anlayacağız? Yoksa dünkü sert satışın ardından teknik tepki mi? Bu nasıl bileceğiz, bunu nasıl ayrıştıracağız?
0: Orada biraz daha bence hisse senedi fiyatlaması önemli olacaktır. Yani orada hisse senedinde baktığınız zaman, o temeline baktığınız zaman beklentiniz oluşan hisselerdeki ayrışma bence önemli olacaktır. Biraz daha bu hareket, tabii ki tepki hareketi de okumak lazım ama bankacılıktaki bu görünümün devam etmesini de bekleyebiliriz. Ama biraz daha şirketin finansallarına bakmak önemli. Ama bu tabii hani kısa vadeli, bu hafta için söylemiyorum bunu. Bu tarz geri çekilmelerde önemli fırsatlar da yaratıyor yatırımcılar açısından da. Burada biraz daha o şirketleri inceleyebilmek önemli olacaktır ama kısa süreli bir hareketten bahsetmediğimi de belirtmek isterim.
1: Tabii burada
0: açısından.
1: Özellikle de bugün Borsa İstanbul'un ne kadar yükseldiğini değil de fon tarafındaki çıkışların ne görünümde olduğunu aslında en çok takip etmemiz ne gerekiyor?
0: Kesinlikle. Yani oradaki o etkinin, paniğin düzelip düzelmediğine bakmak bence en önemli parametre. Çünkü orası aslında içerideki satışta tetikleyen en önemli unsur. Çünkü çıkışlar olduğu zaman

0: karşılamak adına ise senin satış tarafına da geçmek gerekiyor fonlar açısından.
1: Fonların ödeme vadelerinin uzatılması likiditeyi de korumak açısından nasıl çalışır? Yani yatırımcı güvenini sormak istiyorum aslında. Onu yeni riskler yaratmasının önüne nasıl geçilebilir?
0: Burada bence uzun bir süreç gerekiyor açıkçası. Yani burada çok hızlı bir şekilde tekrar yatırımcıların fon piyasasında bu kadar hızlı getirilere aksiyon alması, bakiyelerini evet. aktarması söz konusu olmaz bence. Çünkü burada çok ciddi bir fiyatlama hareketi var. Çok ciddi bir geri çekilme, çok ciddi bir kayıp var. O yüzden hani bunu biz rakamsal bakıyoruz ama birçok insanın da hayatını idame ettirmek için yatırdığı bakiyeler. O yüzden burada bu güvenin sağlanması için uzun bir süreç bence geçerli. Kısa süreli olacağını düşünmüyorum ama bu gelen adımlar en azından o paniği önlemek adına önemli adımlar diye düşünüyorum.
1: Peki fon portföylerinde o yoğunlaşmış pozisyonların zorunlu satışa dönüşmesi Borsa İstanbul'daki bazı hisselerde fiyat keşfini de etkileyebilir değil mi?
0: Fiyatlama mekanizmasını bozduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü hisse senetlerindeki o doğru fiyatlanmanın sınırlandığı bir görünüm vardı. Sevindirici olan tabii bugün yeşil bir piyasayla
1: evet,
0: karşılaşmamız.
1: Evet, ekrana verdi yönetmenim şu anda. Yeşil tarafın yoğunlukta olduğu bir Borsa İstanbul takip ediyoruz.
0: Evet, çünkü düne baktığımızda 2 hissenin, 3 hissenin aslında yeşil tarafta kaldığını ve 98 hissenin neredeyse negatif tarafta, kırmızı tarafta kaldığını görmüştük. Bu sönümlenmenin devam etmesi önemli olacaktır. Teminat tamamlama isteği, yani aslında o çıkışlar aynı zamanda fon tarafında satışlara da neden oluyor. Taban fiyatta zaten satış yapamıyorsunuz. O yüzden dönüp orada biraz daha normal fiyatlar olan hisseleri satmanız gerekiyor. O yüzden hisselerin şu andaki fiyatlaması da bir anomali oluşturuyor aslında. Yani gerçek fiyatını evet. gerçek ederinde yansıtmıyor. Ama tabii bu söylediğimiz durum belli başlı bazı hisseler için, her hisse için geçerli değil. Oradaki o pahalı hisse dediğimiz hisselerdeki, o hızlı yükseliş hareketlerinin görüldüğü hisselerdeki durumdan bahsetmiyoruz. Daha normal seviyelerinde kalan hisseler belki burada önemli olan.
1: Tabloya bakarsak bankacılık yukarıda şimdi özetlemek gerekirse nasıl yorumlarsınız bu tabloyu?
0: Tabii bu tablo aslında tepki hareketi de olarak okumak lazım ama Merkez Bankası'nın attığı adımlar, likidite ihtiyacının karşılanmasına kadar 10 kat arttırması bankacılığı esas destekleyen unsurlar. O yüzden bu hafta üzerinde yarın da bunun devam etmesini bekleyebiliriz. Tabii genel yayılan da bir hareketten de bahsedebiliriz ama bizim hep konuştuğumuz aslında iskontoluk aldı dediğimiz şirketlerdeki de pozitif görünümü takip ediyoruz. Yani aslında tüm Türk yatırımcılarının da bildiği, takip ettiği hisselerdeki pozitif hareket biraz daha önemli. Bu artık bu görünümde de herhalde BIST 100 şirketlerin biraz daha geri planda kaldığı bir süreç. Evet. Daha çok BIST 100 hisselerindeki hareket belki daha önemli olacaktır. O teminat tamamlama etkisi sönümlendikten sonra.
1: Teşekkürler. Ağzınıza sağlık.
0: Ben
1: analizleriniz çok kıymetli. Ekonomi notlarını bitirelim efendim. Ekonomi yönetiminden de çok hızlı aksiyon geldi. Yaşanan fonlarda yaşanan likiditeyi çözmek açısından Apara yayınında bunların devamını kıymetli konuklarla izleyeceksiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: döviz ve döviz kuru. Döviz, yabancı ülke paralarına verilen genel addır. Dolar, euro, pound, yen, yuan, Türkiye açısından döviz sayılacak para birimlerindendir. Döviz kuru, bir ülkenin parasının yabancı paralar karşısındaki değerini belirleyen katsayıya verilen genel addır.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce.

0: bozmadan sofraya ulaştırmak. Bizim işimiz Pulse olarak tam da bu. Çünkü iyi olmak tesadüf değildir. Özden gelir. Pulse, özünde iyilik var.
1: Karşınızda yılların kobisi Fahri Bey. Paytier'ın kesintisiz ve güvenilir ödeme altyapısı sayesinde huzurlu, mutlu, içi çok rahat. Adeta uçuyor değil, uçuyor. Paytier fiziki posta tek anlaşmayla tüm kartlardan ödeme alıyor.
2: Taksit yapıyorum. Yine bekleriz.
1: Evet evet, tüm kartlara taksit de yapıyor. Üstelik aylık sabit ek ücret ödemiyor.
2: Daha ne olsun?
1: İşlemleri tıkır tıkır geçiyor. Paytier, büyük rahatlık.
3: Büyük rahatlık Paytier.
0: İyi olmak tesadüf değildir. Özden gelir. Pulse, özünde iyilik var.
4: Arabanı arabamla takoma, değerinde cinsat.
5: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
6: Okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor.
7: Canım cimri.
8: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
9: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.

0: Yıldırım saatler 11'i gösteriyor. Dün Borsa İstanbul'da sert bir satış görmüştük. Bugüne döndük. Gelen açıklamalarla beraber yeniden yönün yukarı olduğu bir günü takip ediyoruz. Önce gidelim bakalım Borsa İstanbul'daki son tablo fiyatlamalar ne gösteriyor? Daha sonra detaylarını konuşmaya gidelim. Bakalım Borsa İstanbul'daki son tablo güne eksi tarafta açılış yapmıştı. Daha sonra yönünü yukarı çevirdi. Merkez Bankası'ndan, SPK'dan, Finansal İstikrar Komitesi'nden gelen açıklamalarla beraber şu an son fiyatlama itibariyle 13.398 puanı görüyoruz. %2'lik bir primlenme var Borsa İstanbul'da. Bankacılıkta da %5'i aşan gün içi yükselişleri takip ettiğimiz bir günü görüyoruz. Hemen gidelim yorumları almaya. Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Serhan Yenigün bizlere eşlik edecek. Serhan Bey, hoş geldiniz yayına.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi dün sert bir hareket vardı Borsa İstanbul'da. Temeline baktık. Fonlardaki likidite ve temerrüt gelişmelerin hisse satışına dönüşmesi önemliydi. Bu da satışın piyasa geneline yayılmasıyla beraber sert bir satış gördük Borsa İstanbul'da. Hatta %7'lik gün içi düşüşle devre kesici de çalıştığı bir ortam. Bankacılıkları %8,5'u aşan kayıpların ardından bugüne döndük. Gelen açıklamalar oldukça kıymetliydi. Finansal İstikrar Komitesi belirsizliğin azaldığı, güvenin yeniden test edilmesi adına açıklamalar yaptı. Yine Merkez Bankası'ndan gelen likidite adımları vardı. Dolayısıyla yeni günde de borsada pozitife geçen bir havada takip ediyoruz. Ne dersiniz dünkü satışa ve bugünkü son başlıkları ilişkin?
1: Evet, şimdi son dönemde fonlardan çıkışların özellikle artmasıyla likidite tarafı tabii çok önemli bir düzeyde etkilendi. Zaten bu tip türbülanslar ya da piyasalardaki bu tarz herhangi bir haber odaklı değil de piyasa dinamiklerini etkileyen, özellikle de nakit akışlarını etkileyen çalkantılar hep o likiditenin sıkışıp sıkışmadığıyla genelde ilgili oluyor ve o dalga boyutu da, o volatilitenin boyutu da genelde buna dayanıyor. Bugün getirilen bu konudaki rahatlama ve düzenleme elbette yerinde ve destekleyici. Bu olmasaydı bu volatilite de bir süre daha devam edecekti büyük olasılıkla. Yine de tabii fon yatırımcılarının dikkatli olması, ellerindeki pozisyonlar üzerinden durumu biraz tartarak hareket etmeleri gerekiyor. Ya da Borsa İstanbul yatırımcılarının, hisse senedi yatırımcılarının da henüz piyasa artık buradan döner, eski değerlerine geri gelir, tekrar 14.000'in üstüne 15.000 lira yöneliriz diye bir düşünceyle değil de bence stop seviyelerine dikkat ederek, desteklere dikkat ederek ve alıp satım yaptıkları varlıkları biraz da kontrollü ve dikkatli bir şekilde seçerek hareket etmeleri gerekiyor. Ben bu volatilitenin bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum açıkçası.
0: Evet, diğer taraftan Merkez Bankası'ndan gelen adımlara da bakalım. Daha sonra yine açıklamaların detaylarını da ineriz. Dün satışın önemli bir kısmı likidite üzerindendi. Siz de zaten altını çizdiniz. Bugün Merkez Çok Bankası önemli. Likidite imkanlarını genişletti. Dolayısıyla bugün piyasada yeni bir para gelip gelmemesinden önce likidite tarafındaki sıkışıklığı da takip edeceğiz. Yine bir tahvil de açtı. 5 adetlik 7 milyar lira olmak kaydıyla. Oraya yönelik ne dersiniz? Merkez Bankası'nın bu adımı biraz piyasaları rahatlattı mı?
1: Tabii finansal sistemin artık genelini rahatsız eden bir probleme dönüştüğü için burada Merkez Bankası'nın, diğer düzenleyici otoritelerin, kamu aktörlerinin devreye girmesi gerekiyor. Ve Merkez Bankası tabii burada likidite sağlama konusunda birinci adres. Ve yapılan bu açıklamanın da çok rahatlatıcı olduğunu düşünüyorum. Yani bu olası problemlere karşı önemli bir tampon etkisi yaratacak bir likidite desteği vermesi gayet önemliydi ve bunu yapması gayet pozitif bence.
0: Evet, Borsa İstanbul'daki son tabloyu da yine bir aktarmış olalım. Yeniden 13.400 seviye üzerine takip ediyoruz. %2,5'luk bir primlenmede görüyoruz ki dün zaten 12.900'lere kadar bir sarkmada vardı ama dün günü 13.000 evet. üzerinde kapanış da oldukça önemliydi. Yine Finansal İstikrar Komitesi'ndeki mesajlara da biraz bakalım Serhan Bey. Çünkü net bir çerçeveyi de çizdi. Sorunun sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketindeki bazı fonlara yoğunlaştığının altını çizerken aynı zamanda sermaye piyasaların temel işleyişinde yapısal bir risk görmediğini de söyledi. Aslında bu durumun geçici ve yönetilebilir olduğunu da ifade etti. Sabah zaten Mehmet Şimşek başkanlığında toplanmışlardı. Dolayısıyla bu açıklamalar beraberinde sizde en önemli taraf sistematik bir risk görmüyoruz mesajı mıydı? Yani borsaları destekleyen bir diğer başlık olarak bunu da ekleyebilir miyiz?

0: yönetim şirketleri, portföy şirketleri bunlar üzerinden de olabilir. Bence Finansal İstikrar Komitesi de gayet rasyonel, gerçekçi ve duruma hakim olduğunu gösteren bir açıklama yapmış. Ardından gelen Merkez Bankası kararı, yine SPK'dan belki yeni adımlar da gelebilir. Bunları da bekleniyor sonuçta. Bütün bu işte çalkantılı dönemi rahatlatacağını ve piyasanın tekrar normal fiyatlaması seyrine geri döneceğini düşünüyorum. Ama bu arada bir volatilite, az önce söylediğim gibi, yaşamaya devam edebiliriz bir süre daha.
1: Peki dünkü bu satışların bu kadar hızlı yayılması nasıl açıklarız? Şimdi önce bir işte fonlardaki yatırımcı çıkışlarından bahsettik. Birlikte bir satış baskısına dönen bir görünüm vardı. İşte önce zarar kes emirleri, likitte ihtiyacı, yanı sıra yatırımcı davranışın da zaten devreye girmesiyle bu kadar sert düşüşler gördük. Dolayısıyla burada aslında satışın kendisinden çok bir satışın diğer satışı etkilemesinden, yani tetiklemesinden bahsedebiliriz.
0: Tabii şimdi belki mesela bir fonda hani taban olan, satmakta zorlandığı, likiditesi yeterli olmayan birkaç şirketin hissesi olabilir. Ama bunları likide edemediğinde dönüp daha likit olan belki BIST 30 kağıtlarına da bir satış getirebiliyor. Ya da o anda satabileceği, nakde dönüştürebileceği elinde hangi varlık varsa o tarafa yönelebiliyor. Dolayısıyla da bu da tabii bir hani kar topu ya da çığ etkisi yaratabiliyor. Günlük bazda bunlar olabilir. Yani dediğim gibi geçmişte de oldu ama işte hemen ertesi gün bugün olduğu gibi de olabilir. Ya da aradan biraz zaman geçip fiyatlar dengelendikten sonra da olabilir. Mutlaka tekrar eski dengelerine, eski değerlerine varlık fiyatları dönüyor. Yani hasar alan birkaç tane belki geride kalıyor ama çoğunlukla piyasa tekrar eski dengesine dönüyor. Tabii dünkü satışların derinleşmesi, yani 13.000'in altına kadar sarkmasında işin biraz teknik boyutu da vardı. Biz hatta bir süredir 13.800 desteğine dikkat çekiyorduk ve teknik açıdan 13.800'ün altında 13.000-13.200 bölgesine kadar hızlı bir geri çekilme alanı olduğunu görüyorduk. Geçmiş dönem fiyat hareketleri üzerinden ve oluşan maliyetler üzerinden bu analizi yapıyorduk aslında. Bence dünkü gerileme biraz işin hem işte market dinamikleri tarafı ama biraz da işin teknik tarafı da var. Yani 13.800'ün altında sizin de söylediğiniz gibi aslında biraz stopların, zarar kes emirlerinin de çalışmasıyla belki de 13.000'e kadar bir geri çekilme oldu. Buradan da şimdi destek bulup tekrar 13.400'e doğru tepki vermeye çalışan bir borsamız var. 13.700'lerin, 800'lerin özellikle üzeri biraz daha teknik açıdan bir rahatlama getirecektir.
1: Evet, bir de SPK'nın mesajına da bakalım isterseniz. Tedbirler geliyor mesajı verdi ve bir dizi tedbir aldığını ve gün içerisinde internet sitesinden duyurulacağını da belirtti SPK. Burada tabii gelecek açıklamaları ve detayları da bekliyoruz. Burada tabii yatırımcının görmek istediği yeni bir kısıtlama değildir, değil mi? Nasıl adımlar görülecek SPK'dan ve hangi adımlar borsayı daha da rahatlatır?
0: Şimdi kısıtlayıcı birçok tedbir zaten geride bıraktığımız birkaç haftalık periyotta açıklandı. Ben bunların aslında piyasayı bozucu olduğunu tabii ki düşünmüyorum. Ya da bu gelen satışların, gelen yeni düzenlemelerin ardından geldi ama hani alınan kararlar piyasaya satış getirmeyi doğrudan gerektiren konular değildir. Sadece pozisyon düzenlemeleri gerektiriyordu. Fakat burada tabii bazı işte varlıklarda ya da varlık yöneticileri diğerlerinden, herkesten önce davranmak adına pozisyon ayarlamalarını özellikle satış tarafında geçince, yatırımcılar da bunu görünce toplu bir harekete dönüştü bir anda. Çünkü ilk mesela o 80 küsur sayfalık yatırım fonları rehberi geldikten sonra piyasada aslında yukarı yönlü bir harekette gördük biz. Geçtiğimiz hafta 4 gün 5 gün boyunca yukarı giden, sonra düşüşe geçen bir piyasa izlemiştik hatırlarsanız. Dolayısıyla şimdi artık şu noktadan sonra kısıtlayıcı adımlardan çok belki alınan tedbirlerin sürelerinde bir uzatma olabilir. Biraz rahatlama, bazı kararların belki ertelenmesi. Bunlar biraz daha rahatlatıcı olacaktır diye düşünüyorum. Ama hani yapılması gereken, alınması gereken kararların da bence yine kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini, bir geri adım atılmaması gerektiğine de inanıyorum açıkçası. Çünkü bu sürece biz neden girdik? Biraz işte MSCI uyarıları vesaire de etkiledi biliyorsunuz. Türkiye'nin gelişmekte olan ülke statüsünü kaybetme ihtimali ya da riskini de pek göze almamak gerekiyor. Bu anlamda hani şirketlerin ortaklık yapılarındaki şeffaflık, işlem koşulları, fiyat keşfinin rahatlatılması, bunlar önemli konular. Bu bir sancılı bir geçiş süreci belki yaşatabilir ama o konulardan taviz vermemek de gerekiyor. SPK'nın alacağı kararlarında ben bu doğrultuda olacağını düşünüyorum.
1: Evet Serhan Bey, bir son dakika gelişmesi var, onu da aktarmış olalım. Tera, pusula, hedef, atla.

0: Finans, A1 Kapital, Pardus, Buz Yönetim'in Tefas'ta işlem gören fonlarını Tefas'ta işleme kapatılmasına karar verildi. SPK'dan açıklanan bir dizi önlemlerden bir tanesi bu oldu. Yine detaylara bakıyoruz. Söz konusu portföy yönetim şirketlerinin çok sayıda fonu SPK'nın belirlediği şekilde tasfiye edilecektir dedi SPK bülteninde yayınlanan son başlıkta. Ne dersiniz SPK'nın attığı bu adıma ilişkin? Zaten dün bu taraftan gelen başlıklarla bir düşüş vardı. SPK'nın bu adımı nasıl bir yine borsaya alıcılı seyir getirir mi? Ya da bu seyri aslında destekler mi?
1: Şimdi bu tabii aslında biraz da yatırımcıları korumak adına alınan bir karar. Bizim beklentilerimiz arasında da vardı biraz. Çünkü yani bireysel yatırımcı yatırım tercihlerini yaparken hani Türkiye'deki finansal okuryazarlığın genel düzeyiyle de biraz alakalı elbette. Çok rahat erişilebilir fakat riskli olan varlıkları fazla ölçüp biçmeden de alıp portföylerine ekleyebiliyorlardı. Şimdi artık bu kurumlarda hesapları olanlar yine tabii ki bu fonları almaya satmaya devam edebilir. Konu tasfiyeye bazı fonların kapatılmasına giderse de fon varlıkları başka bir tarafa devredilebilir. Yatırımcılar pozisyonlarını likide edip yine başka varlıkları tercih edebilir. Böylece hani aslında biraz da o problematik olan varlıklardan biraz daha arındırılmış bir piyasa yapısına kavuşuruz. Ardından tekrar Tefas'a açılabilir bu fonlar elbette. Yani bu bir şu dönem içinde bulunduğumuz dönemi yönetmek adına alınan tedbiren bir karar. Dediğim gibi aslında bu ihtimali göz ardı da etmiyorduk açıkçası. Veya işte bazı fonların biliyorsunuz fiyatlarının açıklanmasıyla ve ödenmesiyle ilgili takvimlerde de bazı düzenlemelere gidildi. Aslında ben bunun da biraz cesurca ama sağlıklı ve piyasa işleyişini destekleyen bir karar olduğunu da düşünüyorum. O anlamda hani o çerçeve içerisinde atılan adımlardan biri şeklinde yorumlayabilirim bu gelişmeyi de.
0: Evet, yine SPK'nın aldığı tedbirlerin diğerlerine de bir göz atalım isterseniz. Şimdi kredili sermaye piyasası aracı işlemlerinin devamı süresince öz kaynak koruma oranının asgari olmak kaydıyla %35 olması hususundaki hükmün aracı kurumların kendi risk politikalarına uygun düştüğü ölçüde ve müşteri taleplerinde olabildiğince gözeterek ikinci bir duyuruya kadar burada 10. ayın ikisi tarihi verilmiş. Seans sonuna kadar da işlemlerin devamı süresince öz kaynak oranının askeri olarak %20'ye düşürülmesine karar verilmiş. Aslında neredeyse 2 haftalık da bir süreçten bahsediyoruz. Bu son adım adına ne dersiniz? Öz kaynak oranlarının düşürülmesi adına.
1: Şimdi bu tip çalkantılı dönemlerde tabii kaldıraçlı ya da kredili pozisyonlar özellikle ekstra bir risk taşıyor. O tarafı da biraz yönetmek gerekiyor. Dolayısıyla bu getirilen düzenleme de biraz işin o tarafıyla ilgili. Yani kendi parasının üstünde riskler alarak yatırım yapan yatırımcıları belki de biraz kontrol etmek adına ya da işte o riskleri dengelemek adına o anlamda hani bu karar da bu sürecin yine bir sürü parçasından biri olarak değerlendirebilirim.
0: Evet, yine SPK'nın yaptığı açıklamalar sermaye piyasalarına güvenilir, şeffaf, istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanmasıyla yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasına teminen alınmış bir karardır yorumu da yapmış. Az önce yorumladığımız gelen son tedbirler adına diyelim.
1: Dolayısıyla olması şimdi gerektiği gibi.
0: Evet, zaten MSCI'dan gelen uyarılara yönelik yine SPK'nın attığı adımlarla da paralel bir adım olarak da aslında değerlendirebiliriz. Burada tabii asgari koruma oranı %35'ten %20'ye indirilmesi uygulamada 2 Ekim'e kadar sürecek, tekrar hatırlatmış olalım. Şimdi dün 60'ın üzerinde hissede taban fiyatlama gördük. Şimdi burada tabii biraz daha kritik göstergeye baktığımızda endeksin kaç puan olduğundan ziyade bu satışların tabana yayıldığı hisselerde yeniden bir likidite oluşup oluşmadığı kısmını nasıl yorumlarsınız? Yani buraya mı daha fazla odaklanacağız?
1: Ya açıkçası ben oraya değil, daha çok endeks etkisi daha yüksek olan işte BIST 30, BIST 50 tarafındaki şirketlere yoğunlaşmayı tercih ediyorum. Dolayısıyla da yani zaten değerleme olarak bu hisselerin bazılarının bize göre aşırı değerli fiyatlarda veya piyasa değerlerinde olduğunu düşünüyoruz. İşte bunları biraz daha riskli tarafta gördüğümü belirteyim. Hepsi için söylemiyorum ama bir kısmı için, çoğunluğu için böyle düşünüyorum. O anlamda bence biraz daha hani iş modeli, finansal yapısı ve değerlemesi gelecek dönem için daha belirgin potansiyel sunan şirketleri biraz daha dikkate almak gerekiyor şu dönemde.
0: Evet, o zaman bugünkü tepki güven tekrar geliyor hareketi olarak okuyabilir miyiz? Yoksa teknik bir tepki miydi sert satışın ardından gelen?
1: Yok, sadece teknik bir tepki değil yani, bu hareketi tetikleyen ya da destekleyen alınmış bir takım, yani işte konuştuğumuz bu yapısal düzenleme ya da kararlar var. Kamu iradesinin olan biteni göz ardı etmediğini, takip ettiğini ve gerekli adımları atma konusunda ciddi bir çaba gösterdiğini izliyoruz. Özellikle likidite tarafı, konuştuğumuz konu çok önemli. Risklerin yine biraz daha azaltılması, dolayısıyla da mutlaka bir volatil dönem yaşayacağız ama oradaki dalga boylarının belki biraz daha limitlenmesi yönünde yine alınan bu kararların ben gayet olumlu olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, bu son SPK'nın açıkladığı tedbirler kapsamında bir fiyatlamaları da göz atalım isterseniz. Borsa İstanbul'da 13.300 sınırında olduğunu takip ediyoruz. %1,5'a yakın bir primlenme var. Bir de sektör endekslerine de görmüş olalım. O tarafta nasıl bir tablo var? Çünkü bankacılık tarafında %5'i aşan, hatta 6'yı aşan primlenmeler gün içinde görmüş. Bir de sektör endekslerini de tekrar hatırlatmış olalım. Bankacılıkta 15.900 puanı görüyoruz. %5 üzeri bir prim var. Sanayide sınırlı bir yükseliş. Yine gün içinde %2'lik artışlar da görmüştü. Teknolojide de %2'lik artışlar dikkat çekiyor. Gayrimenkul ve spor tarafında da %1'i aşan geri çekilmeler de var. Burada aslında biraz da borsayı bankacılık endekse destekliyor da diyebiliriz. Sektörler için ne dersiniz peki bu son fiyatlamalar adına?
1: Şimdi bankacılık endeksinde aslında Temmuz sonundan başlayan bir endeks geneline göreceli pozitif ayrışma vardı. En son bu satışlar sertleşmeden önce, hızlı bir şekilde satışları görmeden önce bankacılık endeksinde %20'ye yakın bir yükseliş, endekse görece %13'e yakın bir pozitif ayrışma görüyorduk. Ve burada da işte Merkez Bankası'nın Ekim ayında bir faiz indirimine gitme ihtimali ve sonrasında bunun devamı ihtimali tabii destekleyici taraftaydı. Fakat şu son iki günde genel olarak bankaların ciddi bir baskı altında kaldığını gördük. Bence hani işler biraz normalize oluyor algısı olduğu için şu an piyasada bankalarda hani eski fiyatlama düzlemine geri dönüyor. O nedenle de o son iki günkü negatif ayrışmayı tekrar, zaten pozitif ayrıştıkları bir dönem vardı, o periyoda geri dönüş şeklinde bir fiyatlama olduğunu düşünüyorum. Bizim hani 20 binlerin üzerinde X-Bank bankacılık endeksi göreceğimize dair bir değerlememiz var açıkçası 12 aylık vadede. BIST düz endeksi için de gerçi 19 bin civarı bir hedef fiyatımız var, değerimiz var. Dolayısıyla da hani bu sabah bankalar tarafındaki yaşanan hareket bence bu sürecin bir parçası.
0: Evet, şimdi likidite o kadar konuştuk, yine Merkez Bankası'nın attığı adımlar, 3 tane adım aslında ortak noktası likiditeyi rahatlatmak dedik. İşte haftalık refa fonlamasını artırdı, bankaların borçlanma limitlerini güncelledi. Yine sabah saatlerinde aldığımız başlıklar, teminat tarafında da daha fazla alan açıldı. Hatta teminat tamamlama çağrılarında da neredeyse rekor seviyelerde, dünkü satışlardan sonra da görmüştük. Onun da altını çizmiş olun. Dolayısıyla bugünkü tepkiye baktık. Bankacılıkta bunun hızlı bir şekilde satın alındığı önemli. Siz de bahsettiniz. Şimdi Merkez Bankası'nın bu hamlesini o zaman bugünkü sıkışıklığı çözmek adına mı yorumlamalıyız? Yoksa piyasa gerektiğinde likidite sağlanacak güvenini mi kuruyor sizce?
1: Şimdi aslına bakarsanız zaten Merkez Bankası net sterilizasyonla devam ediyor uzun bir süredir. Yani zaten finansal sistemin toplamına baktığımızda bir likidite fazlası var. Ama kurumlar bazında, işte fonlar için mesela satış emirleri geldiğinde kurumların bunları karşılaması noktasında herkes kendi kasasına göre elbette hareket ediyor. Dolayısıyla da hani buradan işte finansal sistemin tamamına sirayet edebilecek bir risk aslında doğuyordu. Dünkü fiyatlama biraz da buydu. Bugün alınan kararla bence doğrudan bir aktarım mekanizmaları üzerinden elbette nakit sıkıntısı yaşayan kurumlara doğrudan bir destek verilmesi sağlanacaktır. O anlamda hani bu alınan karar bankacılık sistemi için, zaten bir likidite fazlası varken iki gün öncesine ya da düne kadar ekstra bir likidite rahatlaması, bir ihtiyacın karşılanması şeklinde okumuyorum. Daha çok işte son dönemde yaşadığımız problemin kaynağına doğrudan bir nakit desteği şeklinde görüyorum. O tarafın rahatlatılması, diğer tarafta zaten bir problem yokken, yani toplam finansal sistem, sadece bankalar değil işte aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri gibi herkes dahil düşünebiliriz. Toplu bir rahatlama getiriyor. Şu anki fiyatlama da zaten bunu gösteriyor.
0: Evet, şimdi bankalara likitte vermenin yanı sıra Merkez Bankası'nın bir de tahvil piyasası işleyişine de bir müdahalesi oldu. Yine az önce de aslında size sorarken bahsetmiştim. TLRF tarafıyla ilgili burada 7 milyar liralık 5 tahvil ihalesi açtı Merkez Bankası. Dolayısıyla likitte artırmanın yanı sıra tahvil piyasasındaki fiyatlamanın da çalışması adına yeniden bir sağlama da söz konusu.

0: Son tabloyu da bir ekranlara getirdik. Hemen fiyatlamalara da bakalım. 2 yıllıklarda 40.90'ı görüyoruz. 5 yıllık kağıtlarda 39.46, 10 yıllıklarda ise 35.40 seviyeleri bizi karşılıyor tahvil piyasası faizlerinde. Peki bu 7 milyar liralık tahvil ihalesi adım içinde dersiniz? Yani tahvil piyasasına burada bir rahatlama sağlar mı?
1: Şimdi bundan işte yaklaşık 3-4 hafta önce Merkez Bankası fonlamayı biliyorsunuz %40'dan 37'ye düşürmüştü. Fakat yakın vadeli faizlerde bunun bir etkisini elbette hemen gördük ama uzun vadeli tahvil faizlerinde bunun çok fazla etkisini görmedik. Mesela şu an 10 yıllık tahvil faizi 35-40 olarak ekranda gösteriyorsunuz. Bu 34.5'lardaydı ve 34'ün altına bile neredeyse hiç gevşeyemedi. Dolayısıyla da tahvil tarafında da özellikle uzun vadeli tahviller tarafında bir rahatlama yaratmak gerektiğini ben düşünüyorum. Elbette merkezin bir faiz indirim döngüsüne doğru yönelmesi kısa vadeli faizleri aşağıya çekecektir. Ama mesela borsada şirket değerlemeleri açısından ya da uzun vadeli planlar açısından uzun vadeli faizler de çok önemli. Bu tahvil ihaleleriyle ilgili detayları bir görmem gerekiyor, incelemem gerekiyor açıkçası. Ama yani finansal sistem dediğimizde tüm bileşenleriyle düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla da tahvil piyasalarında bence uzun vadeli faizleri aşağı çekmek açısından da bir destek gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi detaylarına bakmadığım için tam bir şey söyleyemem ama herhalde bu alınan kararlar biraz o tarafı da gözetiyordur diye tahmin ediyorum şu aşamada.
0: Evet, son olarak da biz bir de şunu soracağım Serhan Bey. Şimdi peş peşe gelen açıklamaları hepsini aslında değerlendirdik sizinle. Dolayısıyla borsa zaten buna hızlı bir tepki verdi. Sizce evet. Piyasa önümüzdeki günlerde yeniden normal fiyatlamaya dönmesin önünü açar mı bugünkü gelen başlıklar diye de son olarak da yorumunuzu alalım.
1: Şimdi bu biraz likidite ihtiyacı olan o hani fonlardan çıkışlar vesaire bunlar toplam olarak hangi boyutta ve ne kadarı karşılanacak? Tamamı mı? Bir kısmı mı? Eğer bir kısmı karşılanırsa eksik kalan kısım için nereden nakit yaratmaya çalışacak ilgili kurumlar? Yani neleri satacak ya da bir yerden bir kaynak bulabilecek mi? İşte dolaylı yoldan aktarım mekanizmaları üzerinden bankalardan da bunu bulabilirler. Bu o zaman piyasaya çok bir etki yaratmaz. Ama o taraftan sağlayamazlarsa dönüp tekrar ellerindeki varlıkları satmaya yönelebilirler. İşte volatilitenin hala bir süre daha devam edebileceğini düşünmemiz sebebi de bu bahsettiğim mekanizmaların hala geçerliliğini koruyor olması. O yüzden hani bugün artık piyasa işte dün gördüğü dipten ya da bugün gördüğü en düşük seviyelerden dönmüştür ve bundan sonra sürekli düzenli kesintisiz bir şekilde yukarı gider şeklinde bir görüş açıkçası şu an ortaya koyamıyorum. Bence daha hala çok yeni ve işte bugün gün içinde gelecek olan bütün düzenlemeleri vesaire hepsini bir görmemiz problemin toplam büyüklüğü ve getirilen bu tedbirlerin toplam büyüklüğünün birebir karşılayıp karşılamayacağını bir tartmak gerekiyor. Ama bu öyle hani teraziye artı ve eksileri koyunca hemen karşımıza çıkan çok basit matematiği olan bir konu da değil açıkçası. Çünkü buradaki mesela çıkış taleplerinin arkası gelecek mi, ne boyutta gelecek, bunlara da bir görmek gerekiyor. Yabancının burada alacağı aksiyonu, yerlinin yine oluşan kaynakları daha sonra nereye plase edeceğini de izlememiz gerekiyor. Tekrar dönüp hisse senedi piyasalarında ya da bir takım fonlarda mı olacaklar? İşte tahvil mi tercih edecekler? Mevduata mı gidecek? Dövize mi gidecek? Vesaire. Bunların hepsini biraz görmek gerekiyor. O yüzden bu süreç hala izlenmesi gereken bir süreç. Ama tabii alınan bütün kararlar, bu kararların alınıyor olması bile az önce söylediğim gibi düzenleyici, denetleyici otoritelerin konuyu takip ettiğini, hakim olmaya çalıştığını ya da hakim olduğunu ve gerekli adımları, tedbirleri de aldıklarını gösteriyor. Önemli olan budur. Mesela biz bunu çok kez yaşadık. Yani 2008 küresel kredi krizi döneminde de ilgili otoritelerin sessiz kaldığı dönemde sürekli bir panik fiyatlaması, koordine bir toplantı yapmasıyla ülkelerin ve artık biz gerekeni adımı atacağız demeleriyle de daha o adımlar gelmeden sakinleşen bir piyasa görmüştük mesela. Bu her zaman böyledir. Kriz kelimesini tabii dikkatli kullanmak gerekiyor. Ben şu an öyle bir durumun içerisinde olduğumuzu düşünmüyorum. Ama bir çalkantı, bir türbülans dönemi yaşadığımızı görüyoruz. Dolayısıyla bu dönemde de aslında benzer şekilde ilgili tabii kamu otoritelerinin yaptıkları, yapacakları ve yaptıklarının ihtiyaçları ne boyutta karşıladığını izlemek gerekiyor. Ama hani rezervlerin hala işte 180-190 milyar dolara yakın olduğu yerde, reel pozitif faiz ortamının sürdüğü bir yerde, finansal sistemde aşırı bir likidite ihtiyacının ötesinde toplam sistem üzerinden aslında hala bir stabilizasyon, yani bir likidite fazlası olduğu bir yerde bu sorunlarla boğuşmak ve bunlara çare üretmek çok zor değil, yapılabilecek şeyler. Ama tabii hani günlük bazda işte dünkü gibi, önceki günkü gibi sancılı dönemler yaşanabiliyor elbette.
0: Evet Serhan Bey, bugün o zaman fiyatlamaları takip ediyor olacağız. Yine yeni gelen açıklamalar olacak mı bugünkü kapanış? Bir de haftalık kapanışta Borsa İstanbul'da önemli başlıklardan diyelim. Teşekkür ederiz değerli katkılarınız ve yorumlarınız için.
1: Teşekkürler tüm izleyenlere. Ben de bol kazançlı günler diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. İyi seanslar dileyelim size de. Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Serhan Yenigün bizlerle birlikteydi. Borsa İstanbul'daki son tabloyu değerlendirdik. Bir canlı yayın konuğumuz daha var. Stratejist Aziz Kaçmaz bizlere eşlik edecek. Aziz Bey hoş geldiniz yayına.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi dün borsada sert bir satış dalgası, devre kesicinin çalışması derken birçok başlığı konuşuyoruz. Tabii burada borsa düştü demekten ziyade fon tarafını, zaten likidite ihtiyacını konuştuğumuz bir gün, bunu piyasa yansımasına da bakmak gerekiyor. Bugüne dönüyoruz. Hem ekonomi yönetiminden hem denetleyici kurumlardan, merkezden peş peşe açıklamalarla borsaya yeniden bir güven havasının geldiği okunuyor. Ne dersiniz bu son tablo adına, hem dünkü satışlar ve bugünkü yükselişleri bir yorumlayalım, daha sonra detaylandıralım.
2: Evet, tabii fon düzenlemelerinden sonra, daha doğrusu süreçler de başladı. MSCI uyarılarıyla başlamıştı. Akabinde otorite bir fon düzenlemesi yaptı. Tabii buna uyum sağlama noktasında fonların biraz zorlandığını şu an idrak ediyoruz, yaşayarak görmüş olduk. Aslında buna dair aksiyonlar alınıyordu önceki haftalarda fonlar tarafında ama yeterli olmadığını bugünden anlıyoruz. Tabii dün bir miktar yatırımcıların da belki biraz panik havasıyla satış tarafında ağır basması fon cephesindeki o likidite sorununu bir miktar daha hat safhaya taşımış gibi görünüyor. Ki geldiğimiz noktada bugün yaşananlar bunu kanıtlıyor. Tabii bugün sabah otoritenin toplantı yapıp aksiyon alıyor olması, bu önemli. Bu ne demek? Bu piyasamız sahipsiz değil demek aslında. Otorite ben buradayım diyor tüm paydaşlarıyla ve buna dair de aksiyonlar almaya başladılar nitekim. Ekranda da görüldüğü gibi fon işlemleriyle ilgili bir takım aksiyonlar geldi ve gelmeye devam edecektir. Şimdi suyun bulanık olduğu bir dönemdeyiz. Bu bariz bir likidite sorunu. Çok kısa sürede aşılır mı? Soru işareti. Ama çok büyük problem olur mu? Yani bunu bir nasıl diyelim, genel bir kriz gibi de görmemek lazım. Aslında bu bir alanda ihtiyaç duyulan düzenlemenin yaptığı ağrılar diyelim, sancılar diyelim. Çünkü bundan sonraki süreçte otorite, düzenleyici kurumlar daha sağlıklı piyasa oluşumu için gerekli aksiyonu almış ve bitirmiş olacak. Yani bundan sonraki süreçte biz önümüzdeki dönemlerde böyle problemler yaşamayacağız düşüncesiyle yola çıkacağız artık. Çünkü otorite bunu sağlayacaktır. Nasıl ki geçmişte biz Türkiye'de bankaların battığını gördük ve sonra BDDK'nın aldığı önlemlerle artık bu sorunların ortadan kalktığını gördük ki bankacılık sektörü bugün dünyada en iyilerden biri. Türkiye için konuşuyorum. Bu benzer bir duruma evrilebilir. Biz bu konularda iyiyiz çünkü bu düzenlemelerle birlikte çok daha sağlıklı bir yapıya kavuşacaktır. Böyle düşünmek lazım. Tabii fon süreçleri nasıl sonlanacak? Yatırımcılar burada biraz kafalarında soru işareti var ama orada da neticede otorite, düzenleyici kurum konuya el attı. Bir şekilde kimseyi mağdur etmeden belki bir miktar zararlarımız olacak burada ama neticede hepimizi buradan çıkaracaktır ve yeni yapı piyasa için daha olumlu olacaktır büyük ihtimalle.
0: Evet, o zaman SPK'dan gelen son adımları da değerlendirelim. Fonları bu kadar konuşuyoruz. 7 tane yönetim şirketinin, fon yönetim şirketinin TEFAS'ta işlem gören fonlarının alım satıma kapatıldığı açıkladı. Yine ekranda da zaten son dakikası var. Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Buls bundan sonra işlem yapamayacak denildi. SPK tarafından gelen son adım. Yine biraz daha detaylara bakalım. Öz kaynak koruma oranında da bir asgari de %35'ten %20'ye indirildi. Gördük. Bu uygulamada 2 Ekim'e kadar sürecek. Burada da 2 haftalık bir süreç verdi SPK. Ne dersiniz? Hem bu portföy yönetim şirketlerinin 130 fonun tasfiye kararına ilişkin hem de yine SPK'nın attığı bu adımlar borsayı ne kadar desteklemeye devam eder?
2: Yani kısa vadede tabii ki olumsuz etkileri olacaktır ister istemez. Ama uzun vadede olumlu

0: etkileyecekti. Niye? Biz çünkü ne yapmaya çalışıyoruz? Aslında düzenli işleyen, sorunsuz işleyen bir yapı kurmaya çalışıyoruz şu noktada. Şimdi son 1-2 yıldır fon tarafında çok ciddi fiyat hareketlerinin oluştuğunu da görmüştük. Bu konularda zaten genel itibariyle de eleştiriler olmuştu. En son eleştiri işte MSCI tarafından geldi ve otorite bir aksiyon aldı. Şimdi bir likidite sorunu var mı? Evet var. Bu sorunun büyümemesi için aslında bu adım geldi STK tarafından. Daha da büyümemesi için sorunun başlangıcında belki bu önlemleri çok daha önceden alabilirdik. Bu noktada belki eleştirilebilir ama geldiğimiz noktada çok hızlı aksiyon alındı. Dün yaşanan olaylardan sonra hani piyasadaki o çalkantından sonra sabahına böyle bir aksiyon alınması da aslında düzenleyicinin ben buradayım deme şekli. Tabii bu tasfiye süreci nasıl olacak? Piyasayı ne kadar yıpratacak? Yıpratacak mı? Yıpratmayacak mı? Yatırımcılar burada ne kadar bekleyecek? Bunların hepsi soru işareti. Onlar zamanla açıklanacaktır. Ama bu likidite sorununun oluştuğu kısmın düzeltilmesi hamlesi bu. Bundan sonraki süreçte de muhtemelen çok daha yeni fonlar da piyasaya belki de girecektir ve çok daha sağlıklı bir yapıya dönüşecektir. Çünkü Türkiye'de halen fon tarafının gidecek çok yolu var. Biz çok ufak, yani payımız çok ufak. Yani fon tarafımız çok düşük. Küresele baktığımız zaman, küresel piyasada, gelişmiş piyasalara baktığımız zaman. O yüzden burada çok daha geliştirilebilir alan var. Yani sektörün aslında emekleme dönemi bile denebilir belki de. Yani bunun sağlıklı bir yapıya dönüşmesi elbette ki bazı sancıları beraberinde getiriyor. Şu an o sancıları yaşıyoruz. Bir sürede yaşamaya devam edeceğiz ama bundan sonraki süreçte çok daha sağlıklı bir yapıya kavuşacaktır diye düşünüyorum. Bu SPK ile ilgili kısımlarda yani önümüzdeki süreçlerde de açıklamalar gelecektir. İlave önlemler, tedbirler vesaire. Onları da takip ediyor olacağız. Piyasa burada tabii çok terste kalan olduğu kredili kısımda özellikle bu tarz hisselerde, fonların içinde olan hisselerde biraz da onları korumaya yönelik ya da zaman kazandırmaya yönelik işte öz kaynak oranında %35'ten 20'ye çekildiğini görüyoruz. Yani umarız ki çok kısa sürede bu tasfiye süreci tamamlanır ve bütün mağduriyetler giderilir diyelim. Bu işler bittiğinde piyasamız daha sağlıklı bir görünüme kavuşacaktır. Dediğim gibi yeni yapıda yani fonlarla ilgili önümüzdeki süreçte bu tasfiye süreçleri bittikten sonra yeni fon düzeninde çok daha sağlıklı bir yapı olacaktır. Hem borsa tarafı için hem fon tarafı için.
1: Evet, bahsettiğiniz zaten bu da MSCI uyarılarındaki tedirginliği de azaltan yeni adımlar olarak da değerlendirebiliriz. Bir de Merkez Bankası'nın attığı likidite hamlelerine de bakalım. Yine bu sabah gelen başlıklardan özellikle haftalık repo fonlamasını artıracağını, bankaların bankalarası para piyasasına borçlanma limitlerinde bir güncellemeye gitti merkez. Yine teminat iskonto oranlarını düşüreceğini de açıkladı. Bu da yani doğrudan sisteme bir TL likiditesi rahatlasın tarafına da dokunan başlıklardı. Dolayısıyla şimdi bankacılıkta bunun çok hızlı satın alındığını gördük. %6'lık gün içi primlenmeler takip ediyoruz. Borsa İstanbul'da %2'lik artışlar yine gün içerisinde gördük. Şu an son tablo itibariyle %1,5'lukla bir artış var. 13.300 seviye üzerindeyiz. Dolayısıyla merkezin attığı bu hamleleri de biraz konuşalım istiyorum. Bugünkü sıkışıklığı çözmek adına sizce yeterli adımlar mıdır?
0: Yeterli olacak mı olmayacak mı göreceğiz ama tabii ki bir desteği olacaktır. Zaten yaşadığımız olay tamamen bir likidite sorunuydu. Buna yönelik merkez de hamlesini yaptı. Bu hamleler önümüzdeki günlerde de devam edecektir. Yani bu taraf tamamen çözülene kadar bütün otoriteler yani STK'sı, Takas Bankı, Merkez Bankası, bakanlıklar aksiyon almaya devam edeceklerdir. Tabii bu da ister istemez piyasada bir hareketliliğe, bir toparlanmaya sebep olacaktır. Onu göz ardı etmemek lazım. Yani şöyle düşünüyorum ben, bir yatırımcı gözüyle söylüyorum bunu. Panik olmama gerek yok. Bu iş bir yerde son bulacak ve piyasa rahatlayacak. Piyasa rahatladığında artık çok sağlıklı, daha öngörülebilir, daha analiz edilebilir bir sürece evrilecek piyasa diye düşünüyorum. Merkezden de SPK'dan da önümüzdeki günlerde ilave adımlar gelebilir. Hatta merkez tabii ne bekliyoruz merkezden? Şimdi faiz indirimi olur mu olmaz mı kısmı da bir yanda soru işareti. Dün FED faiz arttırdı biliyorsunuz. Bizde faiz indirimi burada sekteye uğrar mı uğramaz mı? Bu kısım henüz gündemde yok. Gündemimiz çünkü fon kısmı. Ama ilerleyen günlerde

0: bunu da konuşacağız. Merkezden bankalarla ilgili ilave böyle ihtiyadi tedbirleri yavaşlatmaya yönelik birkaç adım da gelebilir ki bu faiz indiriminden daha kıymetli olacaktır piyasa için. Bir gözümüz de orada olacak. Ama geldiğimiz noktada artık BIST 30 şirketlerinin daha güçlü bir şekilde ve daha öngörülebilir, daha analiz edilebilir bir şekilde fiyatlandığını gördüğümüz bir sürece doğru evriliyoruz. Bu tüm paydaşlar bu noktada el ele verip sorunu ortadan kaldıracaklardır ve ilave adımlar gelecektir diye düşünüyorum. Eğer bu likidite sorununu kısa sürede çözebilirsek o zaman hem yatırımcılar gözünde de çok ciddi bir güven kazancı olacaktır. Ben otoritenin gereğini gerekli şekilde çok hızlı şekilde aksiyon alarak yapacağını düşünüyorum.
1: Evet, şimdi likidite tarafındaki rahatlama adımlarından bahsettik. Aynı zamanda merkez TL'li varlıklarda bozulmayı önlemek için de bir hamlesi daha var. 7 milyar liralık 5 tahvil ihalesi açtı. Dolayısıyla sadece likiditeyi artırmakla kalmıyor. Yanı sıra tahvil piyasasındaki fiyatlamanın da sağlıklı çalışmasını yeniden de sağlıyor. Bu tarafa ilişkin ne dersiniz? En son 10 yıllık kağıtlara bakmıştık. 35-90 seviyelerini görmüştük.
0: Evet, aslında şöyle düşünmek lazım. Şimdi bütün ürünler aslında birbirine entegre. Yani bugün tahvil piyasasındaki bozulma da gelip borsayı sekteye uğratıyor ya da farklı bir alandaki bir bozulma da gelip farklı diğer alanları da bozuyor. Bunu çok iç içe komplike düşünmek lazım. O yüzden hamle yapılırken de bütün bu alanların dengeli bir şekilde kontrol bir şekilde hamleler yapılmasını olumlu görmek lazım. Çünkü siz bir yeri düzeltirken başka bir yeri bozabilirsiniz. Sistem asla birbirinden ayrı hareket etmiyor. O yüzden bir komplike piyasada komplike bir şekilde tüm nasıl diyelim dinamiklere müdahale edilerek işlem yapılıyor olmasını gayet sağlıklı görmek lazım. Ki bu böyle de devam edecektir. Yani bugün işte borsadaki likidite sorunu çözmek için bir atılan adımın farklı bir alanı bozmasına izin verilmeyecektir. Bu da aslında oldukça profesyonel bir şekilde sürecin yönetildiğini bize gösterir.
1: Evet, bir de o zaman Finansal İstikrar Komitesi'nin attığı adımlara da bakalım. Yapısal risk yok mesajı verdi. Aslında yine bugünün en kritik başlıklarından biriydi. Dünkü gelen rakamlardan sonra Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda toplanmıştı. Sabah saatlerinde takip ettik. Burada yine fon yönetim şirketlerindeki yoğunlaşmalar kısmı ele alındı. Özellikle dün zaten geniş bir fiyatlama gördük. Bugüne döndük. Yeniden bir toparlanma, güven sinyali de verildi bu noktada. Ne dersiniz, bu komitenin açıkladığı son başlıklar adına yapısal risk yok mesajı ne kadar daha desteklemeye devam eder bizi?
0: Evet, net bir şekilde şunu söylüyor. Arkadaşlar diyor, büyük bir problemimiz yok. Sistemsel bir problemimiz yok. Piyasanın da bir problemi yok. Ne var? Bir likidite sorunu var fonlarla ilgili. Bunlarla ilgili de gelecek aksiyonları alacağım dedi ki nitekim SPK peşine fonları kapattı zaten. Bu şu demek, korkmanıza gerek yok. Genel olarak bir sıkıntımız yok. Sistem işliyor, işlemeye devam edecek. Genel bir kriz ya da bir krizden söz etmek çok doğru değil diyor aslında haklı olarak. Nasıl diyeyim, lokal problemlerimiz var aslında. Bunu anlatmaya çalıştı sabahki toplantı haklı gerekçeyle. Ve akabinde de aksiyonunu aldı. Bunu da böyle okumak lazım. Yani genel piyasa yapısında bir problem yok. Burası işlemeye devam edecek. Gerekli adımlarla daha sağlıklı bir yapıya da dönüşecek. Ama piyasa yoluna devam ediyor, devam edecektir. Biz tabii bu süreçte bir miktar belki yorulacağız ama neticede yolumuza devam edeceğiz. Bence o kısım çok önemli. Yani çünkü acaba borsa ile ilgili genel bir sıkıntım var diye düşünen birçok yatırımcı vardı muhtemelen. Şimdi onların kafasındaki soru işareti de kalkmış oldu. Bu anlamda bu toplantının çok hızlı bir şekilde yapılması ve akabinde aksiyonların alınması önemli bir şey diye düşünüyorum. O yüzden bir miktar daha burada yatırım cının içinin rahatlaması, piyasaya bakış açısının biraz daha pozitife dönmesi bu anlamda bir olumlu etki yaratmıştır diye düşünüyorum.
1: Evet, bir de o zaman sektörlere de bakalım. Şimdi Borsa İstanbul'da %2 dedik. Bankacılıkta bugün %6'lık yükselişlerle desteklemeye devam ediyor. Dün %6'lık düşüşlere günü kapatmıştı. Aslında burada kaybın da silindiğini görüyoruz. Dolayısıyla bugünkü tepkiye baktığımızda dünün telafisi mi deriz? Yoksa işte merkezin ve diğer komitenin ekonomi yönetimine attığı adımlarla beraber kaygının azaltılması mı daha fazla fiyatlandı bankalarda?
0: Şimdi aslında her ikisinden de bahsedebiliriz Fatma Hanım. Yani sabah tabii ki bir tepki

0: yükselişi, akabinde gelen adımlarla bir miktar rahatlamanın etkisiyle normalleşme, sonra ne oldu? İşte fonlar kapandı, bir miktar geri geldik, şimdi tekrar toparlanıyoruz. Sonuçta fonlar şu an kapalı. Piyasaya bir baskı yaratamayacak. Yani dünkü düşüşün temel sebebi ne? İşte fonların mal satmaya çalışması aslında. Büyük etki buradan geliyor. Şimdi böyle bir risk kalmadı. Tabii ki bundan sonraki süreçte fonlar nasıl tasfiye edilecek, o mallar nasıl çıkacak, bunlar şu an soru işareti. Bunlar yarının konusu. Ama o baskı kalkınca ister istemez piyasa tarafında bir rahatlama oldu. Bu rahatlamanın devam etmesi önümüzdeki süreçte tabii ki beklenebilir. Şimdi buradaki önemli husus şu diye değerlendiriyorum. Bundan sonraki süreçte kesinlikle yabancı yatırımcının atacağı adımlar takip edilmeli. Biz eğer MSCI uyarılarını yaptık ve orayla ilgili bir sorun bırakmadıysak eğer, yani Kasım değerlendirilmesinde bir sorun yoksa eğer, ki muhtemelen yok gibi de görünüyor, yani gerekli bütün adımlar alınıyor ve alınmaya devam ediyor, bu saatten sonra yabancı yatırımcının piyasada daha güçlü olduğu bir dönem görüyor olmamız gerekir. Özellikle BIST 30'daki o büyük tahtalarımızda yabancı alımlarının devam ediyor olması gerekiyor. Ben bir yatırımcı gözüyle ilk bakacağım şey burası olacak. Bu saatten sonra haftalık bazda, günlük bazda yabancı yatırımcılar geliyor mu? Alım tarafında mı? Alıyorsa hangi sektörleri alıyor? Bu gözle bakmak lazım artık piyasaya. Çünkü fon tarafının ağırlıklı olarak piyasada güçlü hareket yaptıran fon tarafı şu an hakim değil. İşlemler kapatıldı vesaire. Haliyle biraz daha normal işleyen bir piyasaya doğru evrildik. Bu noktada yabancının alımları önemli olacaktır. Orayı takip edeceğiz. Yani yabancı aslında 2026 yılında halen güçlü bir şekilde alıcı durumda. Son birkaç aydır satıyor olsa da, ki geçen ay artıda kapatmışlardı, ama neticede 2,5 milyar doların üzerinde bir giriş var yabancı tarafında. Bu girişlerin devam ediyor olması gerekir. Zaten geldiğimiz noktada fiyatlama anlamında Borsa İstanbul için caziptir diyebilir miyiz? Çok rahat söyleyebiliriz. Birçok hissemiz tüm çarpanlarıyla çok makul görünüyor. O yüzden yabancı tarafının bu noktada önem arz ettiğini düşünüyorum. Yabancı girişlerin önümüzdeki süreçte güçlü bir şekilde devam etmesini bekliyorum. O yüzden bakacağım yer burası. Burada tabii ne olacak? İşte düzenlemelerle yine bankacılık sektörü. Hatta şöyle söyleyeyim, BIST 30 tarafının ağırlıklı olarak konuya hakim olduğu, süreci yönettiği bir döneme evrileceğiz. O yüzden bu saatten sonra bakılacak ilk alan BIST 30 olmalı ve yabancı girişleri hangi sektöre, hangi hisseye oluyor şeklinde bir takip olması gerekir. Bununla birlikte biz Borsa İstanbul'da artık önümüzdeki sürece yayılan bir rahatlama görüyor oluruz. Tabii ki şu fon işlerinin de tamamen bittikten sonra daha öngörülebilir, daha analiz edilebilir bir sürece giriyor olacağız. Ama BIST 30 kesinlikle bu dönemden sonra pozitif ayrışacaktır.
1: Evet, zaten BIST 30'da yine SPK'nın attığı son adımlarda da pozitif ayrımcılıkta görmüştük. MSCI uyarılarına karşı gelen son hamlelerde diyelim. Tabii şimdi hem dünkü satışlar, bugünkü yükselişler, son gelen açıklamaları konuşuyoruz. Burada tabii sermaye piyasası likit de kaynaklı bir türbülanstan da bahsettik, ama şimdi bunun yanı sıra bir de faiz ve dezenflasyon hikayemiz de var. Onu da biraz ayrı da değerlendirmek gerekiyor. Bundan sonraki dönemde faiz indirim beklentisi, yani döngüsünün başlama ihtimalleri, ki 200 bas puanlık bir indirimde yıl sonuna kadar piyasa beklentisi. Borsaya yansımalarını peki görür müyüz ya da ne zaman görür sizce?
0: Evet, görürüz. Şimdi şöyle, Borsa İstanbul'un bu saatten sonraki tek katalizörü, ki bunu zaten son 1,5-2 yıldır söylüyoruz, borsada bir rally havası oluşacaksa, borsa yeni zirveler yapacaksa, o beklenen, hedeflenen 20 binler verecekse, bunun ana katalizörü kesinlikle faiz indirimi olacaktır. Bu olmadığı sürece zaten Borsa İstanbul'dan çok büyük hareketler beklememek lazım. Şöyle düşünelim. Borsa İstanbul'un da bugün 9 trilyon para var. Mevduatta 20 trilyon para var. O yüzden o tarafın bir şekilde rahatlıyor olması lazım. Bu birinci bacak. İkinci bacak ne? Şirketlerin karlılığının ciddi anlamda finansman maliyetiyle baskılandığını takip ediyoruz. Bu tarafında yine faiz indirimleriyle rahatlıyor olması gerekir. O yüzden faiz indirimleri Borsa İstanbul'u rahatlatacaktır. Burada bir temel unsur şu: Ekim ayında 100 bas puan iner mi? İnme ihtimali var. Piyasanın böyle bir beklentisi var. Bir aksilik olmazsa, özellikle petrol tarafında da bir rahatlama gelirse rahatlıkla indirilebilir. Çünkü enflasyon tarafında para politikasının artık etki edebileceği bir alan kalmadı. Öyle düşünmek lazım. Çünkü iş talepte ciddi bir yavaşlama söz konusu. Ekonomik aktivitede bir yavaşlama söz konusu. Ama arz etkisiyle bir enflasyon durumu var. Özellikle enerji tarafında. Ve buraya hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ve enflasyonla faiz bandı arasında da bir alan var. Bu da 100 puanlık bir faiz indirimi hiçbir şey olumsuz etkilemeyecektir. Tabii önümüzdeki haftalarda ekstra bir durum olmaz ise eğer. Bu faiz indiriminin başlaması bir. İkincisi devam edecek mi etmeyecek mi sorusu. Yani ikinci bir faiz indirimi de bekliyor piyasa. Bu gelecek mi gelmeyecek mi? Yani faizler inecek ve inmeye devam edecek algısı oturduğunda Borsa İstanbul'da çok daha güçlü, çok daha iştahlı bir yapı görme ihtimalimiz yüksek. Sadece bununla sınırlamamak lazım. Faiz indirimi evet bir bacak, borsayı destekleyecek ama öte yandan reel sektörün desteklendiği, işte kredi limitlerinin arttırıldığı tarzında ki aslında ihracat tarafı, imalat tarafı bir şekilde destekleniyor ama yani regülasyonların bir miktar rahatlığı bir ortamda piyasa için daha olumlu olacaktır. Burayı da ayrıca izliyor olacağız. Yani merkez diyelim ki ikinde bir faizin dediği 100 puan. Evet bu piyasa bu fiyatla alacaktır zaten Borsa İstanbul'da. Bir yandan atacağı bu tarz adımlar, rahatlamalar, gelişimler daha da olumlu bir yansıyacaktır. Yani iki koldan da yani bugün mesela Merkez Bankası ikinde faiz arttırmayı bu regülasyonlarda bir miktar rahatlama yaparsa yine piyasa yolunda etkileyecektir. Böyle okumak lazım. Çünkü temelde hikayemiz ne? Şirketlerin artık o finansman yükünden yavaş yavaş kurtuluyor olması gereken bir sürece girmemiz ve tabii ki ekonomik aktivitenin canlanması. Öte yandan da mevduat getirilerinin borsanın mevduat tarafına dair daha cazip hale gelmiş. Ucuzluk hikayemiz zaten her zaman var. Ama oradaki rahatlama buraya da bir miktar göz kırptıracaktır. O yüzden faiz indirimleri ve atılacak Merkez Bankası adımları piyasada iştahı ciddi anlamda arttıracaktır. Ben dediğim gibi bu dönemde yabancı yatırımcının da bunu fiyatlama adına, satın alma adına Borsa İstanbul'a girişlerinin daha güçlü bir olacağı bir döneme doğru geldiğimizi düşünüyorum.
1: Evet Aziz Bey, az bir süremiz kaldı. O zaman böyle son yorumlarınızı almak istiyorum. Hem bu adımları yine değerlendirebiliriz ki yabancı açısından da biraz bakalım isterseniz. Şimdi içeriden baktık. İşte SPK anlattığı bu fon rehberi, fiili dolaşım oranları ve bugün gelen açıklamalarla beraber yabancı ilgisini ne kadar çeker TL varlıklar ve borsamız?
0: Evet aslında sonuçta bu raddeye nasıl geldik? MSCI'nin uyarılarıyla geldik aslında. Onların arzu ettiği yöne doğru evriliyoruz. Evrilmeye de devam ediyoruz. O yüzden bu yabancı tarafıyla ilgili olumlu aslında. Belki de şu dönemde bu iş en çok kimin işine yarıyor diye sorsanız yabancının işine yarar diye cevap gelir muhtemelen. Çünkü onların arzu istediği, şimdi bunlar bu adamlar ne istiyor? Bu adamlar sağlıklı bir piyasa istiyor. Aslında öngörülebilir, analiz edilebilir bir piyasa istiyor ve buna doğru evriliyoruz. O yüzden yabancı ilgisinin artıyor olması gerekir. Dediğim gibi eğer Kasım'da bu değerlendirmelerde bir sorun yaşamayacaksak eğer, yabancının önümüzdeki haftalarda piyasada daha güçlü bir şekilde varlığını hissettiriyor olması gerekir ki benim beklentim bu yönde. O yüzden bundan sonraki süreçte artık yabancının da hakim olduğu, destek attığı, iştahının daha da büyüdüğü bir döneme doğru gidiyor olmamız gerekir. Zaten bir ucuzluk hikayemiz var. Öte yanda bir faiz indirim döngüsü başlayacaksa zaten bu satın almalara girecektir. Yani geldiğimiz noktada hem MSCI uyarılarının yapıldığı, hem faiz indirimlerinin başladığı, hem de bir ucuzluk hikayesinin zaten var olduğu bir Borsa İstanbul yabancı için çok cazip görünüyor. O yüzden önümüzdeki haftalarda yabancının daha güçlü bir şekilde piyasada varlığını hissedeceğimizi düşünüyorum. Yabancı gözüyle de bakınca bu iş böyle görünür diye tahmin ediyorum.
1: Evet o zaman teşekkür ediyoruz Aziz Bey, değerli katkılarınız ve yorumlarınız için diyelim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Size de iyi seanslar dileyelim. Stratejist Aziz Kaçmaz bizlerle birlikteydi. Borsa İstanbul'daki son fiyatlamaları ve gelen son açıklamaları değerlendirdik. Böylece piyasa saatini burada noktalıyoruz. Saatler 13'ü gösterdiğinde yatırım günlüğünde görüşmek üzere diyelim.

0: İştahlık böyle verilir.
1: En kalp genç mi? Hem de benim adıma.
2: Baba sen bir tanesin.
3: En havalı anne babalar harçlık işini Enfara Bank'la çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
4: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
5: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
6: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
7: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?
8: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
9: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım.
10: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
9: Akakçe. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

0: Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Gedik Yatırım'ın yeni kampanyasını duydunuz mu? Mevcut yatırımlarınızı Gedik Yatırım'a taşıyın. 5000 TL'ye varan hepsi burada hediye çeki kazanın. Kolayca hesabınızı açın, yatırımlarınızı Gedik Yatırım hesabınıza transfer edin. Virman kampanyası fırsatlarını kaçırmayın. Yatırım denince deneyim konuşur.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç Muayene'de yeni nesil hizmet Turka sundu. İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde faiz var mı?
2: Sistem faiz içermez. Bunun yerine şirket tarafından organizasyon hizmet ücreti alınır.
0: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sundu.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Bro'da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Bro'da'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
2: 50 bin düş.
1: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
3: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
4: Telefonu arabam.com'a. Değerinde trink sat.
5: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
6: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
7: Bir de böyle. Otobit'te.

0: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Koçtel'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Koçtel'i tercih ediyor. Siz de Koçtel'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
1: Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu.
2: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
3: Kaplumbağam düştü.
4: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
3: Elimden düştü.
2: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
4: Ne olur artık affet beni Meliha.
2: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aileleri,

0: Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
1: Ziraat Bankası sunar.

0: sonbahara girdik, az kaldı yılı bitirmemize. Genel olarak sizin bu yılı nasıl geçirdiğinizi bir sizden dinleyelim. Nasıldı sektörde hava, ihracat tarafında yeni pazarlar oluştu mu? Ne dersiniz bu yıla dair?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, evet artık kış mevsiminin ucundan tuttuk, kış mevsiminin ilk günlerini yaşıyoruz. Bundan sonra kahvaltı alışkanlıklarımızın değiştiği dönemde yumurta tüketiminde bir nebze yükselecek. Şimdi yumurta deyince yaz döneminde tüketilmeyen, kış döneminde çok tüketilen bir ürün gibi olsa da biz üretimlerimizi ona göre planlayıp yaz döneminde işte hayvanlarımızı gençleştirme dönemi yapıp kış döneminde daha fazla üretime giren sürülerimiz olmakta. Bu yüzden arz talep dengesini biz sektör olarak öncesinden planlayıp yaparız. Şimdi şöyle söyleyeyim, 136 milyon adet kurulu kapasitede 125 milyon yumurtlayan canlı tavukla bu sektörü yürütüyoruz. Bazı dönemler 2021 süreç yaşadık. %20 arzımızı kaybettik. Fakat ondan sonraki süreçte 2026 yılına geldiğimizde o kayıp olan %20'yi fazlasıyla telafi ederek şu anda 110 milyon canlı hayvanla üretim yapmaktayız. Ve bir algıdır önümüzde duruyor. İşte kış mevsimine girerken aşırı zam, okullar açılırken zam geldi gibisinden bir haksız sorgulamanın, yargılamanın içindeyiz. Biz buna şiddetle karşı çıkıyoruz. Biz 2024 fiyatlarıyla şu anda üretici satış fiyatlarıyla yumurta satmaya çalışıyoruz. Tanesi 4 liraya mal ettiğimiz ürünü markette 6 liraya olması demek 1 kilogram protein kaynağının üreticiden 50-55 TL'ye çıkarak tüketicinin 70-75 bandında belki bazı bölgelerde kilogramı 80 liraya varan fiyatlarından satıldığını görmekteyiz. 80 liraya kilogramı %100 protein olan başka bir ürün düşünemiyoruz. Biz 7/24 denetlenebilir tesislerde insan sağlığına faydalı en verimli protein kaynağını biz üretip üreticilerimiz sunmaktayız. Lakin marketler boyutunda, marketler değil yanlış anlaşılmasın, tüketiciye ulaşma noktasında farklı bölgeler, farklı marketler, farklı ortamlarda farklı sıfatlarla yumurtaların çok daha değişik fiyatlara pazarlandığını biliyoruz. Bunlar için en güvenilir denetçi, en güçlü denetçinin tüketici olduğunu biliyoruz. Tüketicimiz hesabını bilerek bunu yüksek olmadığını gayet rahat söyleyebiliriz.
0: Evet. Peki şimdi tabii özellikle son dönemde bu küresel ve yerel piyasalarda yem fiyatlarındaki artışı tabii takip ettik ve enerji maliyetleri tabii yükseliyor. Bu jeopolitik risklerin de etkisiyle Amerika Birleşik Devletleri, İran konusu malum. Şimdi burada sizin biraz aslında konuya girdiniz. Yani üretim maliyetlerini ama detaylandırmak açısından bu yem ham madde fiyatlarında ve enerji maliyetlerindeki artış size ne kadar yansıdı yüzde olarak üretim maliyetlerine?
1: Şöyle söyleyeyim, 2025 maliyet fiyatlarımızda bugüne kadar %35, %36 yükseliş var. Bu %36 yükselişin %17'si son bir ayda gerçekleşmiş. 1,5 ay önce 17 TL olan kilogram fiyatı yemimizin şu anda 20 TL'ye mal olması en büyük girdimiz olan yem bizim maliyet açısından bizi zor durumda bırakmaktadır. Bir adet yumurta içerisindeki maliyetin %82'sini yem karşılayıp %11'ini de yaka karşıladığı zaman maliyetlerimiz şu anda kurtarmadığını çok rahat söyleyebiliriz.
0: Evet, peki. Şimdi üretici çıkış fiyatıyla bu arada market rafları fiyatları arasındaki fark da malum sık sık çok gündeme geliyor. Siz burada temel neden olarak ne görüyorsunuz bu makasın açılmasında?
1: Şimdi temel olarak şöyle söyleyeyim. 2024

0: Ticaret Bakanlığımız çok güzel idare etti. Son zamanlarda bayağı esnetti. Kotalarımızı bayağı genişleterek rahat ihracat yapmamızı sağladı. Ama bizim o ilk dönemki ihracatımızı kısıtlandığı dönemdeki kaybettiğimiz pazarları tekrar kazanabilmek adına bayağı bir performans harcıyoruz. Biz dünya ikinciliğini kazanmış, ihracatta dünya ikinciliğini kazanmış bir sektör olarak üretimimizin 3 adet yumurtanın 1 adedini ihracat için yatırım yapıp, üretim yapıp, ihracat yaptığımız yıllarda biz dünyanın önde gelen büyük devletleriyle rekabet yaparken son zamanlarda İşte bu şansımız elimizden kaçtı. Rakiplerimiz kimler? Yem ham maddesi üretici ülkeler. Bu ülkelerden hem ham madde alıp hem yumurta üretip hem pazarda bunlarla rekabet etmek biraz sıkıntılı iş. Bu konudan dolayı ben sektörüme teşekkür ediyorum. Biz 500 milyon dolar ihracat hedefi koyduğumuz dönemde işte dünyadaki bu sıkıntılardan kaynaklı biz ihracatımızı kısalttığımız için 350 milyon dolar yıllık hedefe kadar geriledik. Evet, biz tekrar 500 milyon dolar, 600 milyon dolar hedeflere ulaşabilmek adına mevcut altı kapasite değil, eksik kapasitelerimizi ihracat adına üretmemiz gerekiyor ama zarar etmemek şartıyla. Şu anda sektörüm zarar ederken yatırımdan biraz geri duruyor ama şu anda üretim fazla olduğu için fiyatlarımız düşük, bize göre düşük. Ama tüketici açısından pahalı olmadığı, makul fiyatlara olduğu raporlarla sabittir.
1: Evet. Peki şimdi bu ihracat kısıtlamalarından bahsettiniz. Şimdi aynı zamanda vergilerin de gündeme geldiğini biliyoruz geçmişte. Şimdi güncel ihracat rejimi ve alınan önlemler an itibariyle sizi nasıl etkiliyor?
0: Şimdi dediğim gibi biz 3 adet ürettiğimiz yumurtanın 1 adedini ihracata yönlendirdiğimiz dönemde de şu anda 5 adet ürettiğimiz yumurtanın ikisini gönderemiyoruz. Çünkü dünya pazarı daraldığı için rekabet şartları zorlandığı için ihracatımız biraz geriledi. Bizim burada yapmamız gereken, bizim bu pazarlara tekrar kazanıp yatırımımızı çoğaltmamız lazım. Şu anda biz ihracat için ürettiğimizi bazı lojistik sorunlarından kaynaklı, bazı alıcılarından kaynaklı, işte kuzeyimiz Karadeniz'deki savaştan kaynaklı, işte Amerikan İran savaşından, Hürmüz Boğazı'ndan kaynaklı lojistikte bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. Yaşandığımız sıkıntıların bir kısmı ham madde temininde, bir kısmı pazara ulaşımda. Şimdi karayollarıyla ulaşımda en şanslı ülke olan Türkiye'nin önü bazı noktalarda kesilmek isteniyor. Şu anda Suudi Arabistan üzeri Körfez'e ulaşımında vize sorunu olduğunu biliyoruz. Bu vize sorununu teşekkür ediyorum Ticaret Bakanlığı hüneriyle bunları aşmaya çalışıyoruz. Bizim o pazarlarda var olmamızı istemeyen bazı şeyler var. İsimler var. Ülke ismi, kişi ismi, oradaki strateji ismi. Biz bunlara rağmen müteşebbis ruhunu kaybetmeden biz bu pazarlarda var olma mücadelesi verirken bizim bazı desteklere ihtiyacımız var. Bu nedir? Biz zarar etmeden üretim yapıp bu sürüleri korumamız gerekiyor. Eğer zarar edersek birkaç hafta diyeyim, ay diyeyim zarara katlanamayacağımız durumda biz İhraç edemediğimiz ürün kadar sürümümüzü üretimde çıkarmak zorundayız. Bu sürüden, üretimden çıkmamak adına bizim bir şekilde korunmamız gerekiyor. Bugünkü şartlarda evet, maliyetler bizi kıskaç altına aldı. Hasat döneminde yeni bir tahıl koridoru, Cumhurbaşkanımız öneriyle yeni bir tahıl koridoru oluşturur isek biz ham madde tırmanışını biraz frenleyebiliriz. Nakliye, lojistik maliyetleri artı biniyor. O da petrolden kaynaklıdır. Bunların biz geçici olduğunu düşünüyoruz. Bu maliyetleri biz ürünümüze yansıtamıyoruz. Maliyet tarafı bizde ayrıdır. Ürün fiyatı ayrıdır. Sadece bunlar bizim yıl sonunda, gün sonunda kârımızı, zararımızı belirler.
1: Evet.
0: Şu tabloda biz bu şartlarda gün sonunda eksi veren bir sektör olacağız.

0: Peki şimdi öncelikle şimdi eksi veren bir sektör olacağız diyorsunuz. Öncelikle ne gerekiyor? Hani mutlaka bizim yani istediğimiz hani eylem şudur dediğiniz nedir? İlk üç madde desek.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Vatandaşımız haklı olarak bir baskı altında, psikolojik olarak bir zamlar furyasının altında etkilenebilir. Ama kalkıp da yumurtaya şu kadar zam geldi deyip de suçlayıp da bizi baskı altında bulundurması, enflasyonun altında kalmamıza rağmen, enflasyon artışını dahi koymamıza rağmen biz zam geliyor suçlamasıyla evet devletimiz tüketicisini korumak adına, halkını korumak adına bir dizi tedbirler alıyor. Bu tedbirler de bizi baskı altında tuttuğu için maliyet altına satışlar devam ediyor. Burada bizim yem desteğine ihtiyacımız var, pazar desteğine ihtiyacımız var, bizim üretim, lisanslama, planlama ihtiyacımız var. Bu planlama dahilinde biz halkımızın bir adet yumurta dahi eksik olmadan fazlasıyla üretme çabasındayız. Biz halkımızın iç tüketimin ihtiyacını artırdıktan sonra ki aylık 1 milyar 900 bin adet yumurta üretilen bir ülkede tüketimin bu kadar olmadığını biliyoruz. Tüketicilerimiz severek yumurtayı tüketirlerse bir de maliyet konusunda yüksek olmadığını hesap ederek şikayetlerini üst perdeden zam geldi diye iletmez ise üretici makul seviyede satacak, tüketici makul seviyede alacaktır.
0: Evet. Peki ihracat tarafındaki biraz son dinamikleri detaylandıralım. Şimdi ana pazarlar bizim nereleri ve hani bu sene baktığımızda tabii Körfez tarafında Orta Doğu'da sıkıntılar oldu bu savaş nedeniyle. Bu sizi nasıl etkiledi? Bu çünkü hani Körfez pazarına da ihracatımız olduğunu biliyoruz. Oradaki son durum nasıl?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Geçtiğimiz yıllarda bir ülkeye bağlı kalmanın sancılarını çok yaşadık. O travma döneminden sonra şu anda 56 ülkeye yumurta ihraç etme potansiyeline sahibiz. Şu anda aktif olarak 36 ülkeye kuluçkalık yumurta dahil olmak üzere sofralık yumurta ağırlıklı ihracatlar yapıyoruz. Haftalık 5000 ton civarında ihracatımız var. Bu aylık 20.000 tonla tekabül eder. 20.000 tonla kotamız sınırlı olduğu için fazlasını yapamıyoruz. Zaten fazlasını yapmak için de pazar müsait değil. Biz aylık 20.000 ton hedefimiz normalde 20-25 bin ton arasındadır. Bizim Körfez başta olmak üzere Avrupa dahil, Afrika dahil birçok 19 aktif ihraç ettiğimiz ülke var. Bunların başında Körfez Birleşik Arap Emirliği gelmektedir. Ama Avrupa Birliği'nde de çok şeyimiz var, pazarımız var. Bu pazarımız yalnız B sınıfı yumurta adıyla gitmekte. A sınıfı yumurtalarımız B sınıfı adıyla gitmektedir. Çünkü orada likit tüketimi yüksek olduğu için burada likit kullanılıyor. Bizim ülkemizde de likit yatırımı yapıp likit ihracatını da artırma adına bazı araştırmalarımız var. Likit yatırımı, yumurta tozu yatırımıyla birlikte bizim pazarımız daha da genişleyecek.
0: Evet. Şimdi bu nasıl bir yatırım? Hani dünyada da ağırlıklı olarak nerelerde yapılıyor şu anda ve hani koşulları nedir? Nasıl hani bir bölgede olmalı ya da hangi koşullarda daha iyi üretim yapılıyor?
1: Şimdi bu yumurta likit ve toz dediğimiz yumurtanın yan sanayisi de teknoloji bağlamlı üründür. Hollanda bu konuda dünyada önde gelen ülkelerden biri. Bu likit olarak ülkemizde de bir yatırım ortaklığı boyutunda yatırımlar yapıp kendisi bu üretimlerle enerji içeceği, sporcu içeceği, protein içeceği gibi sanayi ürününden sonra bu ürünleri Afrika ülkeleri başta olmak üzere kalıntısını oraları satmaktadır. Bizim likit konusunda, yumurta tozu konusunda ihracatımızda rekabet edemiyoruz. Niçin? Çünkü katma değerli ürününü içinden alıp verimli kısmını ilaç şekline dönüştüremediğimiz için biz tamamıyla ürünümüz standartların üstünde kaliteli bir ürün. O bunun için maliyetini biz karşıdan alamıyoruz. Fakat içine katma değerli ürünleri alıp bunu pazara sunduğu zaman çok cüzi fiyatlara rakibimiz satabiliyor. Biz bu rakiplerimizle pazarda rekabet edebilmek adına bu tarz teknolojik yatırımları geliştirmeye çalışıyoruz. Mesela yumurta kabuğundan kalsiyum kaynağı olarak yararlanabiliyoruz. Kalsiyumun her tarafında bunu ilaç olarak yumurta kabuğunun içindeki zarın bir diz ağrılarına çok faydalı olduğunu bilim insanları bunu defaatle söylemekte. Bu tarz faydalarını kozmetik sanayinde kullanan kısımları var. Bunları katma değerli aldıktan sonra evet üreticimiz çok daha cazip fiyatlara yumurta tüketebilecek.
0: Evet. Peki şimdi iç pazarda da biraz hani dinamikleri bize anlatın. Tüketim noktasında nedir durum? Bir azalma mı var, artış mı var bu sene?
1: Şimdi maalesef yumurta fiyatıyla eğer değeriyle konuşulan bir ürün olmuş olsaydı ileri gelişmiş ülkelerdeki yumurta tüketim sayısı yıllık 300 adet üzerinde olan sayılara ulaşabilirdik. Ama şu andaki mevcut yapıda yumurtanın ucuzluğu insanları daha da yumurtadan uzaklaştırıyor. Bu çok bir ters orantılı bir durum. Biz isteriz ki insanlarımız yumurtanın değerini bilerek tüketsinler. Yani yumurtanın içindeki kolin beyin gelişimindeki etkilerini bilseler başka bir şey bilmeye gerek yok. Bizim insanımız sadece yumurta tokluk aracı olarak tavaya kırılan bir ürün olarak değerlendiriyor. Ama uzak doğuda gelişmiş ülkelerde yumurta her öğünde tüketilen, her mevsim tüketilen, her yaşta tüketilen bir gıda ürünüdür. Yalnız burada gastronomi dünyasına ve diyetisyen dünyasına çok iş düşmektedir. Bu değerli besini halkımıza iyi anlatmalıdır. Yani halkımız nerede ucuz var diye yumurtayı araştırırken farklı sıfatlardaki yumurtalara haksız değer ödeyince yumurtadan bir adım geri çekiliyor. Ama doğru satıcıdan doğru yumurtayı doğru fiyata aldığı zaman bu yumurtanın değeri mutfaklarımızın olmazsa olmazı. Bu yumurta çok kıymetli bir üründür. İnsanlarımıza bunu sevdirmek adına bir dizi çalışmalarımız var.
0: Peki nasıl çalışmalar bunlar? Onu da detaylandıralım.
1: Örneğin geçen hafta Singapur'da Dünya Yumurta Örgütleri'nin toplandığı bir toplantıdaydı. Burada yumurtaya dair bütün gelişmeleri enine boyuna tartıştık. İnsan sağlığı için yumurtanın olmazsa olmazını masaya yatırdık. Ve bununla paralel bizim toplantı olacak. Burada dünya başkanlarımız da olacak, dünya genel sekreterimiz olacak. Bütün yumurta sektörünün bütün paydaşlarının orada olduğunu göreceğiz. Bu yumurtaya dair bütün bürokrasisinden, tüketicisinden, üretiminden, işte tedarikçisine bütün kişilerin orada yumurtayı enine boyuna masaya yatırıp bu yumurtayı daha nasıl tanıtırız. Değerli kılma gibi hakkımız yok. Çünkü yumurtanın üzerine değer katma gibi şansımız yok. Yumurta başlı başına bir değerdir. Yumurtanın içindeki değerin halkımız tarafından bilinmesi adına bir dizi yayınlarımız var. Tarım Orman Bakanlığımızla ortak girişimlerimiz var. Bizim sağlıklı gıdayı sağlıklı şekilde halkımıza sunmamız gerekir. Burada sağlıklı yumurtanın da sağlıklı sürüden çıkacağını bildiğimiz için sağlıklı sürüleri biyogüvenlikle koruyacağımızı bakanlıkla bir dizi çalışmalarımızdan dolayı hayvan sağlığında biyogüvenlik yasası çıkarttık ki başarılıydık. Kuş gribini ülkemize getirmemekte çok başarılıydık. Ama göçmen kuşlar yoluyla işte doğa ortamından bizim bir işletmelere sirayet ettiğinde 2024 yılındaki yaşanmış bir olayı tekrar yaşamamak adına çok ağır müeyyideler uyguluyoruz. Tüketicimiz de bu konuda üreticimiz de bu konuda bilinçlendi ve biyogüvenlik şartlarını alarm seviyesinde tutuyoruz. Özellikle yabani kuşların göç zamanları. Yabani kuşların göç zamanlarında Avrupa'nın şöyle bir

0: göç zamanlarında açık ortamda hiçbir kanatlı bulunamaz. Kapalı ortama almak zorunda. Fakat Türkiye'mizde böyle bir şey sistem mümkün olmadığı için köy tavukçuluğunu, açık alan tavukçuluğunu kapalı alana alamadığımız için burada açık alandaki üreticilerimize çok iş düşüyor. Az sayıda üretimi olan arkadaşların yabani kuşlarına, gece kuşlarıyla temas halinde olmaması gerekiyor. Velev ki olursa büyük işletmelerden çok uzak yerlerde olması gerekiyor. Büyük işletmelerin yakınında açık alanda yapılan bu kanatlı yetiştiriciliği sektörümüze büyük bir zarar vermektedir. Bununla alakalı bizim de bir dizi gayretlerimiz, çalışmalarımız var. Büyük işletmeleri bakir bölgelerde kurma çabasındayız. Eski bölgelerdeki atıl, eskimiş kümesleri deforme edip yeni modern tesislere kavuşturmaya çalışıyoruz. Dünya standartlarının üzerindeki tesislerimizi kurmak adına gayret içindeyiz.
1: Peki. Şimdi tabii malum tüketici tarafında sizin tabii sektörde de konuşulan konulardan biri uzunca bir süredir. İşte bu gezen tavuk, kafessiz yumurta üretimi, organik yumurta şeklinde bunlara numaralar da verildi. Bakanlık tarafından böyle bir uygulamaya da gidildi. Fakat bazen soru işaretleri oluşabiliyor. Acaba yumurta gerçekten organik mi? Şimdi siz bu noktada tüketiciye ne önerirsiniz ve de ne gözlemliyorsunuz bu ayrımlar noktasında? Özellikle üretici tarafındaki yaklaşım nasıl?
0: Şimdi aslında bu tüketici haklarını korumak adına yumurtalarımız numaralandırıldı. 0, 1, 2, 3 kodlu. Ama bazı diyeyim sınırlama getireyim, bazı tüketicilerimiz bunu yanlış yorumlamakta. Şimdi 0 kodu derken sanki 0 katkı gibi algılanıyor. 0 işte Avrupa Birliği normlarına göre organik yumurta diye adlandırılmış. Bir işte free range, işte sahada bizim köy tavuğu diye bildiğimiz gezen tavuk diye algılanmış. İki işte kapalı ortamda bina içinde gezerek yumurtlayan tavuk diye adlandırılmış. Üç kodu da bizim hayvan refahına uygun, lütfen buraya dikkat edin, hayvan refahına uygun, eşilme alanı olan, tüfoluğu olan, tüneme imkanı olan geniş alanlarda gezinen, kafes içerisinde gezinen eski ilkel taşıma kafeslerinde olduğu gibi çok dar alan değil. Artık hayvan kullanılmış. Sanki katkı maddesi 3, katkı maddesi 2, 1 veya 0 gibi algılandığından bundan çok müzdaribiz. Şimdi şunu söyleyeyim. Hiçbir şekilde hiçbir yumurta diğerinden az değerli değildir. Üzerinde 0 yazsın, 1 yazsın, 2 yazsın. Sadece tazeliğine dikkat edelim. Üzerinde pislik olmadığına dikkat edelim. Biz konvansiyon üretimde üzerinde leke olan, kirli olan yumurtaları ambalaja koyamaz iken bazı insanların bu kirli yumurtaların doğal yumurta, organik yumurta diye algılanması kendine yapılmış en büyük haksızlıktır. Bu nitelikli bir insanı maddi yönden aldatmaktır. Yani sertifikası olan üretim metotlarına saygı duyarım. Lakin diğer 3 kodlu konvansiyonel yumurtanın diğerlerinden hiçbir farkı yok, artısı vardır. Çünkü hayvan yediğiyle üretim yapar. Hayvan ne yerse onu üretir. Evet, gezen tavuk her türlü materyal yiyebilir. Etabına ulaşabiliyorsa. Ama aynı yemi yiyerek birinin birinden farkı olması insanları aldatıcıdır. Şimdi insanlarımızın doğa özleminden kaynaklı doğal yumurta yemek ister, doğal bal yemek ister, doğal süt içmek ister. Ama şunu bilsinler ki yumurtanın ürettiği, yumurtanın içerisindeki besin değerleri hepsinde aynıdır. Lakin kir üzerine bekleyen yumurta, gözenekler üzerinde, 3500 üzerinde, yumurtanın üzerindeki gözenekten içeriye nüfuz eden, beklettikçe daha fazla mikrop içeriye nüfuz eder. Ama konvansiyonel üretimlerde temiz yumurtanın temiz şekilde el değmeden paketlendiğini de biliyoruz. Bu yüzden insanlarımız nereden aldığını bilip, etiket bilgisi doğru olan yumurtaları doğru satış noktasından temin ettiği müddetçe her türlü yumurtaya kefiliz. Yumbir olarak biz bu yumurtaların sorumluyuz. Biz sağlıklı sürüden sağlıklı yumurtayı sağlıklı nesillere ulaştırmak

0: üzere görevliyiz.
1: Evet. Peki, şimdi tabii bizim bu alanda potansiyelimiz yüksek ülke olarak siz ne dersiniz? Türkiye'de yumurta sektörünü bekleyen en büyük fırsatlar olarak ne görüyorsunuz?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Dünyada üretimde ilk 10 diyoruz ama 5. sırada biz üretim yapıyoruz. Yani nüfus olarak bizden çok çok çok daha büyük ülkeler, evet, bizden daha fazla yumurta üretimi yapıp tüketimi de bizden çok. Biz 85 milyon nüfusta biz şu anda 110 milyon tavukla üretim yapıyoruz. İnsanımız yılda 220 adet kişi başı yumurta tüketimi var. Bu demek oluyor ki günlük 70 milyon adet yumurta tüketiyoruz. Kalan 20-30 milyon adet yumurtanın ihracatını yapmak zorundayız. Biz bu ihracatı yapmadığımız müddetçe bu sektörü geliştiremeyiz. Evet, bizim bazı dönemlerde zarardan çıkmak adına bu hareketli dönemlerde satışların hızlı olduğu dönemlerde bir talep oluyor. Bu talebin yumurta olmadığına kaynaklı olduğunu düşünmeyelim. Yumurtamız var ama yaz döneminden kış dönemine geçerken herkes boş raflar, boş marketler, boş depolar, depo derken aracıların şeyleri, tezgahların bir anda dolma çabası içindeydi. Bu arada yumurta yok diyerek, fiyatlar yükseliyor diyerek herkesin yumurta üretimine girmesi, düşüncesine kapılması bir handikap. Bizi bekleyen bir tehlike bu. Evet, herkes kendi işini yaparak biz de üretimimizi planladığımız şekilde sürdürebilirsek bu halkımızın hem fiyat yönünden hem arz yönünden geleceğini güvence altında tutuyoruz, tutmak zorundayız. Bunu da çok iyi takip eden Tarım Orman Bakanlığımız var, Ticaret Bakanlığımız var. Ticaret Bakanlığımıza bir fiyat yönünden, iç tüketici fiyatı yönünden takip eden bakan yardımcılarımız var. İhracat yönünden takip eden bakan yardımcılarımız var. Hepsi de tamamıyla bu bizim tüketicilerimizin gıda güvenliği açısından alarm seviyesinde pür dikkat bizim mercek altında tutmaktadır. Biz de güvenle bu sektörü yönetebilmek adına bizim bir şekilde planlama, lisanslama sistemini oturtmamız lazım. Bu planlama dahilinde tüketicimizin ihtiyacı olanı fazlasıyla üretiyoruz. Burada ne olur bütün vatandaşlarımızın dikkat etmesini istiyoruz. Biz vatandaşımızın ihtiyacından sonraki üretim fazlalığı kısmı ihraç etmek zorundayız. İhracat kısmında evet şu anda rahat gibi gözüken miktar tamamıyla serbest olmalı. Serbest olmalı ki ben yatırımımı da ihracata odaklamalıyım. Fazlalığımı da orada angaj etmeliyim. İhracat iç tüketim arzının garantisidir. Ki ola ki biz sadece iç tüketim için üretim yapar isek yarın bir gün olası bir ihtiyaç durumunda ihracat için üretimimiz kapanırsa bizim ithal edecek, yumurta ithal edecek bir ülkemiz yok. Olsa da iç tüketim fiyatlarının iki katına zor mal ederiz. O yüzden biz fazla üretimi ihracatta bol bol yapmalıyız. Sıkıştığımız zaman zaten kendiliğinden ihracat için üretilen yumurta iç piyasaya arz edilmekte. Zannedilmesin ki işte halkın ihtiyacını alıyorlar da ihraç ediyorlar gibi düşünce kapılmasınlar. Biz halkımızın ihtiyaç garantisi için fazla üretim yapıyoruz. Fazla üretimde zarar etmemek adına ihraç etmek zorundayız.
1: Evet.
0: Yani ekonomik milli ekonomiye katkımız da göz ardı edilmemeli.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz İbrahim Bey, İbrahim Afyon, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı. Size de kolaylıklar diliyoruz, yılın devamında görüşmek üzere.
0: Çok teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
1: Efendim, burada kapatalım tarladan sofrayı. Kısa bir araya gidelim, birazdan araba sevdasında birlikteyiz.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Baba, şu benim maçta versene ya.
2: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
1: Baba, ATM taklidi yapmak ne ya? Böyle harçlık mı verilir?
3: O zaman gerçekten havalı bir şey görmek ister misin?
2: İzle bakalım.

0: İştahaçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Hem de benim adıma.
2: Baba sen bir tanesin.
3: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
4: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
7: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
8: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
9: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
10: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?
11: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Teslime özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en gözde noktalarından birinde yerinizi alın. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
12: 12-18 Eylül arasında Bim'de efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 149 lira. Saban iri kuru fasulye 80

0: süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101'deki her markada. Bankam, bank, kartıma
1: gir. Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: Efendim araba sevdasıyla birlikteyiz. Otomotiv sektörünü konuşacağız. Otomotiv Yetkili Satıcılar Derneği OYDER Başkanı Ömer Koyuncu bizimle birlikte. Hoş geldiniz Ömer Bey.
1: Hoş bulduk. Size de iyi yayınlar diliyorum. Bu arada içeride öğrendim. A Haber'inde Aparan'ın da 8. yılıymış bugün.
0: Teşekkür ederiz.
1: Size de nice 8 yıllar diliyoruz.
0: Çok teşekkürler. Şimdi isterseniz bir hani OYDER'in kapsamından bahsedelim bilmeyen seyircilerimiz için. Şu an kaç firmayı kapsıyor? Tabii Türkiye genelinde yayılmış bir dernek. Biraz detayları sizden dinleyelim.
1: OYDER Otomobil Yetkili Satıcılar Derneğimiz şu anda Türkiye'de 1483 tane noktada satış yapmaktadır. Yaklaşık 850 de plaza halindeyiz. Bazı plazalarda iki marka, bazılarında bir marka, bazılarında 3-4 markanın olduğu bir işletmedir. Yaklaşık 70 bin çalışanımız vardır. Satış, servis, ikinci el ve sigorta birimleriyle beraber bu direkt istihdamdır. Yani şu anda Türkiye'nin gerçekten ekonomisinin, yani ciro, bayilerimizin elimizde cirolarına ile ilgili bir data olmadığı için bir şey söyleyemeyeceğim ama işte 720 bin otomobili satan bir teşkilatın temsilcisiyiz biz burada.
0: Evet. Peki şimdi tabii dinamikler değişiyor. Baktığımız zaman özellikle elektrikli araçlara ilginin daha fazla arttığını görüyoruz. Bu noktada sizin gözleminiz nedir? Hani ne kadarlık bir artış gördük özellikle bu yıl içerisinde?
1: Şöyle, şu anda Türkiye'de

0: Avrupa'da elektrikli araçların vergi teşvikleri bulunmaktadır. Biliyorsunuz birçok 1000 motor benzinli bir arabanın %75 %80 ÖTV'si olduğu halde hala elektrikli bir otomobilin menziline orantıyla beraber %25 ÖTV ile satılıyor. Bu dolayısıyla şu anda devlet politikamız, hükümetimiz bu konuda elektrikli arabayı teşvik ediyorlar. Ona rağmen de şu anda %18 gibi ilk 8 ayda elektrikli araçlarımızın payı var. Burada TOGG'un da şeyi önemsenemez, katkısı da tabii ki de önemsenemez. Ama diğer markaların hepsinde şey var. Bu arada hibrit artı elektrikliyi de koyduğumuzda pazar yaklaşık %51'e geliyor.
1: İyi yani, bir rakam.
0: Hibrit artı elektrikli. Ya yavaş yavaş artık şey değişiyor, trendler değişiyor.
1: Peki şimdi bu hani bizi nereye konumluyor? Kıyasladığımız zaman diğer ülkelerle. Çünkü baktığımızda %51 de az bir oran değil.
0: Tabii bu tamamen mesela Kuzey Avrupa ülkelerinde bu oran %70'lere 80'lere çıkıyor. Çünkü orada devlet hiç vergi almıyor. Hatta üzerine 3 yıl 5 yıl bizim motor taşıtları vergisi gibi dediğimiz vergileri bile almayanlar var. İşte bazı diğer Avrupa ülkelerinde daha az teşvikler var. Yani bu biraz bahsettiğim gibi teşvikle orantılı. Yani elektrikli arabada teşvik olduğu sürece pazar payı yükseliyor.
1: Evet. Peki şimdi tabii mevcut pazar analizini de biraz detaylandırırsak. Şimdi özellikle bu sıfır araç satışlarında genel trend bu sene nasıl seyretti? Yıl sonu pazar beklentiniz nasıl?
0: Öncelikle ilk 8 ayda yaklaşık pazar %13 gibi toplam binek artı ticarette %12,5 gibi bir gerileme yaşadık. Ancak bu gerilemenin de son 3 ay yani Temmuz-Ağustos'ta aslında %20'ye çıktı. Yani yılda 13 gibi görünse de son 2 ayda %20'ye çıktı. Tabii bunun en büyük etkeni krediye ulaşma sorunu yaşıyor tüketici. Yani şu anda siz 2 milyon liralık bir araba aldığınızda yaklaşık 300-400 bin lira kredi kullanabiliyorsunuz. 1,5 milyon liralık bir araba aldığınızda işte 300 bin lira gibi bir kredi kullanıyorsunuz. Onda maksimum 24 ay kullanabiliyorsunuz. Bu gerçekten yani 2 milyon lira bir araba alacak kişinin 400 bin lira kredi kullanması zaten hani çok bir destek de olmuyor. Bu krediye erişim imkanı. Tabii bu arada hakkını yememek lazım. İlk 8 ayda tasarruf mevduat şirketleri, katılım firmaları bu konuda bizlere gerçekten destek oldular. Yani bankaların bir nebze boşluğunu onlar doldurdu diyebiliriz. Yaklaşık %7-8 gibi bir pazar payı aldılar kredi finansmanından. Ama tabii orada da bazı son dönemde birkaç sıkıntılar yaşadık. Normalde katılım şirketleri, tasarruf mevduat şirketlerinin 6 aydan önce araç testi, 6 ay müşteri birikim yapıyor. O birikimden sonra arabasını veya evini alabiliyor. Fakat son dönemde işte orada da bir boşluk bulup arabaları erken verip böyle bir orada bir kanal açtılar. Onu da biz gerekli yerlere yani ilgili bakanlıklarla da görüştük. Şu anda herhalde onda şey yapıyorlar ama onun da tabii sektöre çok katkısı var.
1: Evet. İkinci el tarafını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii sıfır araç tarafında da kampanyaların yoğunlaştığı dönemler yaşıyoruz. Şimdi bu ikinci eldeki durumu nasıl etkiledi bu sene?
0: İkinci el tabii her zaman sıfırla orantılıdır. Yani sıfırın arz talebine orantılı bir fiyatlama pozisyonu çıkıyor. Sıfır araçlar yaklaşık 7-8 ay çok ciddi kampanyalar oldu. Yani kurun da fazla artmaması, euro ve dolar kurunun artmamasıyla da ciddi bir kampanyalar oluştu. Zaten dedim ya son 2 ayda artık pazar küçülmeye geçti. Yoksa ilk 6 ayda biz o kadar küçülmemiştik. Bunun da etkisi ÖTV baremleri var. 90'lık araçlar 80'e, 80'lik 75'e barem %75'e düşüyor. İşte firmalar oradaki kampanyalarla %90 hem indirim yapıp hem de ÖTV'den de %90'a giren ÖTV %80'e düşürerek oralarda ya yaklaşık böyle bir %10-15'lik ciddi bir tüketiciye alım fırsatı doğmuştu. Fakat kurların artmasıyla artık üreticinin ve ithalatçının da makası daraltarak artık şu anda alt bereme girecek bir modelde kalmadı 2 aydır. Bunun etkisini de şu anda görüyoruz. Evet, ikinci ele bağlayacağım buradan. Sıfırda kampanya olunca tabii ki de ikinci elde de yansıyor ama şu anda sıfır fiyatları tekrar yukarıya doğru çıkmaya başladı. Özellikle sadece Eylül ayında %3 ile 5 arasında markalar zam yaptılar. O yüzden evet ikinci el bence son çeyrekte biraz daha yukarıya doğru çıkacaktır.
1: Evet. Peki şimdi Şimdi tabii özellikle tüketici tarafında hep konuştuğumuz bu kredi limitleri ve

0: tüketicinin taşıt kredisine erişimi noktasında. Siz ne gözlemlediniz bu sene? Bu hani sizin tarafa yansıması nasıl oldu bu durumun?
1: İşte az önce söyledim ben, kredilerin kolay ulaşılamaması tüketicinin de araç alımına engel oluyor. Tabi burada en büyük sıkıntı şu, Türkiye'de otomobil sayısı yaklaşık 1000 kişide 180-190 kişi ortalamaya geldi. O da son bu rekorlarla beraber. Bugün hani en yakın hani komşumuz diyeyim Yunanistan'da bile 1000 kişide 450, yani biz 1000'de 180 kişiyiz. Avrupa ortalamamız 570. Zengin Avrupa ülkelerinde 680 kişi. Yani bu gerçekten Türkiye'nin daha çok mesafesi olduğunu, yani halk ve nüfusumuzun da, yani 86 milyon nüfusunda aslında hala da buna ihtiyacı olduğunu. Bazen diyorlar işte bana arkadaşlar, meslektaşlar, ya bu İstanbul'da sizin yüzünden. Ya evet, İstanbul'da trafik var, doğru, ama bugün bir Anadolu'ya gittiğinizde veya işte daha ilçelere gittiğimizde hala birçok il ve ilçelerde otomobili olmayan çok nüfus var veya 4-5 nüfuslu evlerde sadece bir otomobil var. Yani onu da düşünmemiz gerekiyor. Ve onlar da şehirlerde büyüyor. Banyolara çıkıyoruz. Dolayısıyla bu şu anda otomobil ihtiyacımızın hala çok ciddi bir potansiyel olduğunu gösteriyor.
0: Evet, peki bu arada tabii bu kayıt dışı satışlara ilişkin Ticaret Bakanlığı'nın adımları da vardı bu sene. 6 ay 6000 kilometre kuralı, İran kısıtlamaları gibi düzenlemeler. Bu yetkili satıcılar tarafına nasıl yansıdı?
1: Zaten pandemi döneminde o arz talep dengesizliğine çıkmıştı 6000 kuralı. Hatta biz o zaman OYDER olarak da Sayın Ticaret Bakanımızla görüşmelerde kendisine bu konuda çok olumlu destek verdik. Şu anda zaten bir fiyat makası yok. Yani şu anda 100 liralık bir otomobil kampanyada 90 bin liraya zor satılıyor. Dolayısıyla yani alıp da bunu bir ikinci elde kar etme pozisyonu zaten yok. Ama yani bizim için kalsa da devam etse de çok önemli değil. İşte az önce söylediğim katılım firmaları da aslında 6 ay arabayı verip, baştan verip son 6 ayda o devrini vererek bunu şey yapıyorlar. Bir şekilde sistemi kolaylaştırmış oluyorlar.
0: Evet. Peki şimdi servis yedek parça konusu da tabii sizin taraf için önemli. Bu satış sonrası hizmetlerde parça tedariki noktasında bir sıkıntı yaşadınız mı bu sene? Çünkü yani bu jeopolitik krizlerin de etkileri pek çok sektöre yansıdı. Sizde bir yansıması oldu mu tedarikte?
1: Ben şunu söyleyebilirim. Türkiye'de üretim yapan ve Türkiye'de köklü markalarda çok ciddi bir şey yaşayamazsınız. Ancak yani bazı, ben burada isim vermek istiyorum, bazı markaların yetkili satıcılık ağı yok. Bu yetkili satıcılık ağının olmadığı markalarda sorunlar olduğunu duyuyoruz. Çünkü niye? Yani üretimi diyelim ki A markasının bir bayi teşkilatı var. Türkiye genelinde 60-70 tane yetkili servisi, bayisi var. Türkiye'nin neresine gitseniz bir hizmet alabiliyorsunuz. Ama işte bu yeni trendle biz online satış yapacağız, dijital satış yapacağız diyerekten tüketicilerin çok mağdur olduğunu görüyoruz. Belki siz onları duymuş olabilirsiniz. Yoksa yani bizim mevcut sistemdeki yetkili satıcılarımızın hiçbirinde majör bir şey olmadı. Tabii ki de bazen olabiliyor. Yani üretimden kaynaklı veya yedek parçanın gümrükten gecikmeler olabiliyor ama onlar da zaten ticaret kanununun çerçevesinde hemen gerekli uygulamalar veya tüketicinin mağduriyetine eğer uzarsa da hemen ikame bir araçta verilebiliyor.
0: Evet. Peki bu doğrudan satış modellerinin gelişiyor, yaygınlaşıyor olması sizin tarafı nasıl etkiliyor, yetkili satıcılar tarafını?
1: Ya dediğim gibi doğrudan satış yapan birkaç marka, bir iki marka var. Onlar da müşteriyi çok mutlu ettiklerini düşünmüyorum. Yani onlar zaten adetleri çok yüksek değil. Yani 1 milyon 300 bin 350 binlik bir pazarda 20 bin satan bir markanın yani çok bir şey olmayacak. Bize bir zararı da olmayacak. Müşteriye de çok bir mağduriyeti olmayacak ama esas iş satışta değil, satış sonrasında yaşıyor tüketici bunu. Yani arabada bir lamba yandığı an nereye gidiyor? Servis noktaları var. Onlar da bağımsız. Yani bir 5-6 marka hizmet eden bir markanın yerine gittiğinizde orada bir özelliğiniz olmuyor ama bugün bir A markasını aldığınız zaman sadece o markaya hizmet verdiği için orada kendinizi çok daha güvende hissediyorsunuz. Bu bizi, benim yorumlarım, bu tüketicinin yorumları bu arada.
0: Peki bu arada bu satış sonrası hizmetler tarafında hani eleman noktasında bir sıkıntı görüyor musunuz Türkiye genelinde?
1: Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Çok sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle kalifiye personelle ilgili, mavi yaka, beyaz yakada. Biz bu yıl Haziran ayında bir YÖK'le bir proje başlattık. Ve bu projede de üniversitelerdeki öğrencilerimizin meslek sahibi olabilmesi için, daha mezun olmadan olması adına, otomotiv sektörüyle ilgili bir proje başlattık. Bunun da ilk projesinde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur'da bir anlaşma yaptık OYDAR olarak. Şu anda onunla ilgili de bu yıl yeni okuyan ve mezun olan gençlerimizi illerinde, çünkü biz Türkiye'nin 81 vilayetinde hizmet veren bir teşkilatız. O üniversitelerde de her yerden, Türkiye'nin her yerinden öğrenciler geliyor.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla biz o illerdeki o okuyan öğrencilerimizin mevcut illerine şey gönderiyoruz, bayilerimize.
0: İşte staj mı?
1: Stajla ilgili. Hı hı. Ve daha sonra da iş garantisi istiyoruz. Hatta Sayın Rektörümüz dedi ki, Mehmet Hakkı Üniversitesi Rektörü, çok da kendisi çok çalışkan ve başarılı bir rektörümüz. Çok da teşekkür ederiz. Biz dedi, gerekirse dedi, sektörle ilgili dedi, ihtiyaçlarına göre müfredatı bile de değiştiririz dedi.
0: Hı.
1: Yani siz lütfen o konuda da bize, hem eğitim alan öğrencilerimize dedi, o konuda da ciddi bir çalışma başlattık. Önümüzdeki günlerde üniversite sayılarını da arttıracağız.
0: Evet, peki orada hani spesifik olarak özellikle hangi alanda siz yani bir ihtiyaç görüyorsunuz? Yani şu kısımda bizim sıkıntımız
1: ya,
0: var.
1: Öncelik tabii tüm plazalarda mavi yakada sıkıntımız var. Gençler biraz daha şimdi rahat işler istiyorlar. Bir boya ustası, bir kaporta ustası, ne bileyim, bir master tech dediğimiz özel, bu otomobillerden anlayan jenerasyon daha az yetişiyor. Ama her şeye rağmen meslek okullarımız var. Onlar da bence biraz daha yaygınlaşırsa, artarsa bu sorunu hep birlikte kurtaracağız. Bu arada gerçekten iş arayan da mavi yakalılar var. Yani şimdi biz sıkıntı çekiyoruz ama ya bir taraftan da iş bulamayan da mavi yakalılar var. O yüzden yani bu gençlerimizin başında böyle eğitim aşamasında hem onların motivasyonu hem de bizden ihtiyaçlarıyla paralel götürürsek çok daha başarılı olacağını düşünüyoruz.
0: Evet, peki tabii bu alanlar gündeme geldiğinde hani gelecekle ilgili işte bu robotların kullanımı özellikle otomotiv sektörüne tabii çok öne çıkıyor. Şimdi ne kadar etkin olacağını düşünüyorsunuz sizin tarafta?
1: Şöyle, otonom sürüş daha dünyada sadece Kaliforniya'da ve belli yerlerde müsaade ediliyor. Otonom sürüş, evet, gelecekte olacaktır. İnanıyoruz buna, özellikle bu AI'ların gelişimiyle. Ama otonom sürüş, bugün yani siz bir otonom otomobil alsanız, Türkiye'ye getirseniz, bununla ilgili bir Türkiye değil Avrupa'ya da getirseniz bir regülasyon yok. Yani ne demek? Bir karayolları kanununun baştan yazılması lazım. Düşünsenize, otonomsuz bir araç geldi sizin arabanıza çarptı. Suçlu kim? Belli değil. Allah korusun size geldi, yolda bir ayağınıza vurdu. Suçlu kim? Belli değil. Yani bunun gibi birçok yani düşünün, anayasanın yeniden yazılması gibi, yani karayolları kanununun, ceza kanununun yeniden yazılması gibi bir şeydir. Bu da muhtemelen herhalde Avrupa Birliği yasalarıyla birlikte Türkiye'de oraya entegre olacak. Ondan sonra ancak satışlar gerçekleşebilir. Ama evet, geliyor yani. Geliyor, gelmekte olan, evet, geliyor yani.
0: Peki şimdi bir taraftan da fabrikalarda hani robotların kullanımı noktasında oradaki geleceği nasıl görüyorsunuz? Ve aynı şekilde işte bu servis hizmetlerde, satış sonrası hizmetlerde ne kadar görebiliriz robotları diyeyim. Yani nasıl bir gelecek öngörülüyor sizin tarafta?
1: Bu da gerçekten çalıştığım yerden geldi. Ben Temmuz ayında Amerika'da Boston'da bir şeye gitmiştim, organizasyona. Orada bu Boston Dynamics diye dünyanın ilk robot üreticisi firmanın CEO'suyla tanıştık bir toplantıda. Kendisine merak ettim. Toplantı bitiminde yanına gittim. Hem kendimi tanıttım. İşte Türkiye'den geldiğimi bahsettim. Yani bize orada robotları gösterdiler. Videosunu ve canlı halinde gördük. Tahminen 2030 yıllarında dedi, 2030'dan sonra da evlerinizde olacak. 2028'de de dedi, sanayiye başlıyor. Zaten şu anda sanayinin birçok yerinde var, evet. Ama daha böyle
0: Çin'de tabii daha fazla bu iş.
1: Çin'de var. Asya, Kore'de var, Japonya'da var. Amerika'da bazı yerlerde var ama yani bunun biraz daha endüstrileşmesi 2028'de başlayacak. 2030 gibi yani evlerimize girecekmiş. Peki dedim ki, fiyatı ne olacak? Fiyat söylemiyoruz ama dedi 3 yıl gibi yatırım, yani bugün yatırdığınız aldığınız, satın aldığınız robotun 3 yılda size geri dönüşü olacak gibi dedi, pazarlamaya çalışıyoruz dedi.
0: Aslında

0: Enteresan.
1: Bence en önemli cevap bu bence.
0: Yani evet, fazla da değilmiş baktığımız zaman.
1: Evet, yani çok... o zaman ne olur? Yani bu kısa olursa
0: fiyat ucuz.
1: Fiyat ucuzlar ve herkesin evine ya da iş yerine, atıyorum işte çaycısı veya işte diğer mekanik işlerlerde.
0: Kaldı ki siz bir de Amerika Birleşik Devletleri tarafında görüşmüşsünüz. Hani Çin'de bu tabii farklılaşacaktır büyük ihtimalle.
1: Muhtemelen Çin'de daha farklı. 1,5 yıl, 2 yıla düşebilir belki orada yatırım maliyeti.
0: Evet, bu arada robotlar demişken sizin tarafta yapay zekaya entegrasyon nasıl?
1: Valla otomotiv sektöründe şu anda biz yapay zekayı sadece bireysel firmalarımızda kullanıyoruz. Yani bir kurumsal anlamda veya markalar, üreticilerimizin, distribütörlerin bize bir uyguladığı bir şu anda yapay zekayla bir şey yok. Ama işte her bayi, yetki satıcı kendi özellikle pazarlama tarafında, iş geliştirme anlamında bireysel anlamda kullanıyoruz tabii ki de. Artık çocuklarımız bile kullanıyor. O yüzden yapay zeka hayatımızda.
0: Dijitalleşme için ne dersiniz sektörel anlamda?
1: Yani dijitalleşme zaten daha çok bizim lead üretme, yani dijitalleşmenin için lead üretmek, ondan sonra pazarlamada kullandığımız ağırlıklı materyallerdir. Çağımızın gereksinimleri neyse biz de sektörümüzde tabii ki de bunları uyguluyoruz.
0: Evet, son bir dakikamızmış. Orada da sizden öneri alalım. Tüketicilere araç alım kararı verirken ne önerirsiniz?
1: Bence şu anda yıl sonuna doğru özellikle bu kurdaki hareketlilikten kaynaklı fiyatların bazı yerlere duyuyoruz. İşte Aralık ayında kampanyalar olacak falan veya işte Kasım Aralık'ta. Evet, kampanya hep var zaten. Yani biten bir kampanya yok, hep var. Bence ihtiyaçlarını bekletmeden, çünkü kurlar artık yukarıya gittikçe ÖTV baremleri de, yani sadece kurda yükselmiyor. %80'e giren bugün bir otomobil zam gelince bir üst dilime çıkıp %90'a, yani %10 kur artıyor. %10'da ÖTV'si artıyor. Dolayısıyla yani beklemenin çok faydası olacağını düşünmüyorum. Beklemesinler, kendilerine tavsiye ederim. Ama ihtiyaçları yoksa tabii ki de bekleyebilir, ama ihtiyacını ötelemek için öteleyecek bir durum beklemiyoruz şu anda, öngörmüyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz Ömer Bey. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği OYDER Başkanı. Size de kolaylıklar diliyoruz
1: biz
0: yıl devamında.
1: Biz çok teşekkür ederiz efendim.
0: Görüşmek üzere.
1: Sağ olun efendim.
0: Efendim, burada noktalayalım araba sevdasını. Kısa bir araya gidelim. Birazdan yatırım günlüğünde piyasaların gündemini konuşacağız.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Meyveyi meyve gibi bırakmak, topraktan geleni özünü bozmadan sofraya ulaştırmak. Bizim işimiz Pols olarak tam da bu. Çünkü iyi olmak tesadüf değildir. Özden gelir. Pols, özünde iyilik var.

0: herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Bro'da da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Bro'da'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile. Hepsi Bro'da, Hepsi
1: Bro. İyi olmak tesadüf değildir. Özden gelir. Boş, özünde iyilik.
2: Okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor. Canım cimri. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin, faizlerinizi

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Karşınızda yılların kobisi Vedat Bey. Paytm'in kesintisiz ve güvenilir ödeme altyapısı sayesinde bakın nasıl da huzurlu. Uçuyor. Rahat. E nasıl olmasın? Paytm sanal pusuyla online ödemelerini zamanında kesintisiz alıyor.
2: Aa, tek anlaşmayla tüm kartları da söyle.
1: Söyleyeyim. Öyle tek tek uğraşmıyor. Tek anlaşmayla tüm kartlardan ödeme alıyor. Üstelik taksit de yapıyor. Verelim diğer özellikleri.
2: Nasıl verdin?
1: Çok güzel. Paytm. Büyük rahatlık. Büyük rahatlık Paytm.
2: Çocuklar tekerlekleri yağlayalım.
3: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle. Otobit'te.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Akakçe. En ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları

0: kanlı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
2: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: Efendim Apar ekranlarından herkese merhaba. Melis Kobal ben. Piyasaların gündemini konuşacağız. Tabii gündemimiz yoğun. Arka arkaya bugün kararlar gördük. Fonlara ilişkin olarak Finansal İstikrar Komitesi ile başladı. Sabah saatlerinde gördüğümüz önlemler diyelim. Merkez Bankası'nın önlemleri geldi ve ardından da SPK'dan 7 kuruma ait bazı fonların tasfiyesine yönelik bir karar var. Şimdi bunları da konuklarımızla konuşuyor olacağız. Hoş geldiniz diyelim. Bora Faik Önal bizimle birlikte Global Menkul Değerler Müdürü.
1: İyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi öncelikle bir hatırlayalım. Yönetmenimizden de rica edelim. Finansal İstikrar Komitesi ne demişti açıklamasında? Hemen bir yansıtalım ekrana seyircilerimiz için de onun hatırlatmış olalım. Bugünün tabii malum kritik ve önemli gelişmeleri baktığımız zaman Finansal İstikrar Komitesi diyor ki borsanın işleyişinde yapısal bir risk yok. Sorun fon piyasasının belirli bölümünde yoğunlaşıyor. Piyasadaki hareketlilik likidite sorunlarından kaynaklandı. Gerekli tüm tedbirler süratle uygulanmaya konulacak. Tedbirler başta likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesine yönelik olacak şeklinde.

0: açıklamaları sabah saatlerinde takip ettik. Arkasından Merkez Bankası'nın önlemleri geldi. Orada da Merkez Bankası'na ilişkin nedir oradaki maddeler, onu da bir hemen hızlıca hatırlatmış olalım. Orada da tabii kritik önlemler var. Takip edilmesi gereken Merkez Bankası tarafında da haftalık repo fonlaması artırılacak diyor Merkez Bankası. Bankaların borçlanma limitleri güncellenecek. Merkez Bankası bünyesinde faaliyet gösteren bankalar arası para piyasasında bankaların borç alabilme limitleri de yeniden düzenlenecek. Ve bankaların limitleri de bankacılık sisteminin mevcut bilanço büyüklükleri dikkate alınarak güncellenecek. Merkez Bankası bünyesindeki teminat iskonto oranları azaltılacak. Ve de bankacılık sisteminin bilanço büyüklüğü de dikkate alınacak bu uygulamalar yapılırken. Tabii dediğimiz gibi arka arkaya geldi önlemler. Tabii Merkez Bankası'nın bankalar arası para piyasasında bankaların borç alabilme limitlerinde 10 kat artışa gittiğini de hatırlatalım. Ve Merkez Bankası'nın 300 milyar TL büyüklüğünde repo ihalesini açtığını, piyasa beklentisinin 100 milyar TL olduğunu, bir önceki ihale büyüklüğünün de 1 milyar TL olduğunu vurgulayalım. Bir de SPK'dan gelen önlemleri hatırlatmış olalım. 7 kuruma ait bazı fonların tasfiyesine karar verdi SPK. Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Buz Portföy bu kararlar kapsamında ve TEFAŞ'ta işlem gören fonların alım ve satımı kapatıldı bu şirketlere ait olan. Bu fonlar SPK'nın belirleyeceği yöntemle tasfiye edilecek. Kredili işlemlerde asgari öz kaynak oranı %35'ten %20'ye kadar esnetilebilecek ve yeni kaynak uygulaması da 2 Ekim 2026 seans sonuna kadar gerçekleşecek diyelim. 130 fondan bahsediyoruz bu kapsamda. Öncelikle arka arkaya gelen bu önlemleri siz nasıl değerlendirdiniz piyasa açısından? Zaten bugün de özellikle bankacılık tarafında da yukarı yönlü hareketin yüksek olduğunu gördük bu kararların ardından.
1: Evet, aslında sürecin başlangıcı geçen Kasım ayı başında Sayın Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'in yaptığı bir açıklama vardı. Fonlarda manipülatif hareketler olduğu başlığı altında. Aslında keşke, söze şöyle başlamak istiyorum. Keşke bu önlemler, hani olay bu kadar büyümeden yapılsaydı bunlara gerek kalmayacaktı. Ama gelinen noktada olan oldu. Şu anda önlemler alınıyor. 130 fon tasfiye edildi. Fonun içerisindeki hisse senetleri ki Allah'tan son bir haftada BIST 30 tarafındaki veya BIST 100 tarafındaki likit senelerin birçoğu satıldığını görüyoruz. İçeride kalan hisse senetleri zaten hani piyasayı yukarı itip aşırı primlenmiş olan hisse senetleri, onların hani artık nereye kadar düşeceğini izleyeceğiz. Bundan sonraki aşamada alınan önlemler iyi. Fonların dönüşünü ayarlayacaklar. Tasfiye sonucunda kalan miktarlar pay sahiplerine dağıtılacak. Ama şu piyasa açısından çok iyi oldu diye düşünüyorum. Daha önceki yayınlarda da söylemiştim. Artık temel dayanağı olan rasyonel bir borsa fiyatlaması göreceğimizi bundan sonraki süreçte ben düşünüyorum.
0: Evet, şimdi burada bu önlemler arasında sizin en çok dikkatinizi çeken hangisi oldu? Hani kritik, şu kısım kritik dediğiniz ne var?
1: Açıkçası 130 fonun bir gecede tasfiye edilmesi bence çok ilginç oldu. Hani bu hızlı alınmış bir karar. Yani beklenilmedi. Çünkü belirsizlik yaratacaktı. Hatta pazartesi günü yanlış hatırlamıyorsam 130, 50, 100 değişik açıklanacak. Destek finans girdi mi çıktı mı, katılımı girdi mi çıktı mı, bunun stresinde yaşıyordu piyasa. Açıkçası en azından buradaki likitte sorun da bu şekilde şimdilik çözülmüş oldu. Burada en önemli şeyi ilave etmek istiyorum. Yayılma etkisi olmaz ise buradan piyasa, dediğim gibi, kendi dinamiklerine kısa vadede evet zorluklar yaşayacağız. Ki bunu zaten MSI'nin uyarısından itibaren ve en son SPK'nın Eylül başında aldığı önlemlerle birlikte yaşıyorduk. Bunu Pusula tarafında, Pusula Portföy tarafında büyük ölçüde atlatmıştık. Şimdi Tera tarafında artık bunun hayata geçmesini ve diğer fonlarda göreceğiz. Piyasada bir rahatlama olacak ve dediğim gibi daha realistik, rasyonel, temele dayalı şirketlerin gerçek değerlerine gittiği bir piyasayla karşıya karşıya kalacağız. O yüzden 130 fonun tavsiyesi Bana göre bu

0: 5-10 hisse senediyle endeks 14 bin 15 bin lira gitmişti. Birçok BIST 30, BIST 50 kağıdı bunlara iştirak edemiyordu. O hisse senetleri geldiğinde de o gitmeyen hisse senetleri aşağı doğru geliyordu. Şimdi bundan sonra artık ekonominin temel dinamiklerine bakarak sektörü olarak iyileşme gösteren bilançosunda şirketlerle birlikte endeksin gerçek değerlemesine doğru gideceğini ben açıkçası düşünüyorum. Çünkü gerçekten BIST 30, BIST 50'de 8 bin, 9 bin, 10 bin endeks fiyatında kalmış yığınla hisse senedi var. O yüzden hani temel olarak iyi bir incelemeyle yatırımcılar güvendikleri kurumların fonlarına ve hisse bazlı olarak yine dediğim gibi temeli kuvvetli önümüzdeki dönem yukarı potansiyeli olacak olan şirketleri seçip yatırım rahatlıkla yapabilirler düşüncesindeyim.
1: Evet, şimdi tabii bakıyoruz şu an BIST 100 endeksindeki fiyatlamaya 13.291'den geçiyor endeks. Bu arada bugün gün içinde de en yüksek 13.443'ü görmüş. 12.948'de günün en düşüğü. Şu anda 1.29'luk yukarı yönlü hareket var. Ama tabii bu önlemlerle birlikte bugün bankacılık tarafındaki yükseliş dikkat çekiciydi. Yönetmenimizden rica edelim bir de bankacılık endeksindeki son durumu bir yansıtmış olalım. Orada şu an prim 6.19, 16.087'deyiz. Şimdi bize tabii biraz hani detaylandırın 6.19'u yukarı yönlü hareket 16.087 burada yükselişinde tabii önlemlerin arkasından bankacılıkta olduğunu gördük. Ne dersiniz, bu trend devam eder mi sizce?
0: Evet, şimdi sanayi tarafı geride kaldı. Aslında bankacılık sektörü şöyle, dünkü Fed'in toplantısına bağlayalım 0.25 bas puan arttırdı. Gerçi ben bir arttırım beklemiyordum, sürpriz oldu benim için, öyle söyleyeyim. Fed'in 0.25 faiz arttırımı, bu yıl bir tane daha faiz arttırımı yapacak olması datalara göre yine. Yeni yılda da rakamın sabit kalacağı, belki de petrol fiyatları gerilerse, çünkü neye atfen bunu yaptı? Enerji fiyatlarındaki yukarı hareket enflasyon baskıyı arttırıyordu. O yüzden hani piyasadan geri kalmamak adına bence yaptığını düşünüyorum. Bu ne oldu? Dolayısıyla önümüzdeki dönemde petrolde bir geri çekilme. 2027 yıl olunca Amerika'da en azından faizlerin sabit kalabileceğini bize gösteriyor. Hele ki petrol 75-80 lira gelirse Brent petrol, enflasyonist baskı merkez bankaları üzerinde baskıyı azaltacağı için faiz indirimlerine tekrar dönüş olabilir. Bu bağlamda bizim Merkez Bankası da zaten niyetli böyle bir durum olursa bankacılık sektörü hep diyorum önderliğinde hareket devam edebilir. Sanayi endeksi eksi gözüküyor ama dediğim gibi şu anda fonların içerisindeki destek finans katılımı, Işıklar Enerji Holding, Raliya Kıyaş. Zaten şu anda bunlar endeksi yaklaşık 100-110 puan aşağıda tutuyor. Aslında hani bunları da ayrıştırırsak dediğim gibi bunların etkisi azaldıkça daha gerçekçi bir fiyatlama önümüzdeki dönemde endekste göreceğimizi düşünüyorum. Yani bu bir zaman daha devam eder ama bir zamandan sonra artık gerçekten gerçek fiyatlama, gerçek endeks konuşuyor olacağız düşüncesindeyim.
1: Evet. Peki sizce bugünkü kapanışta hangi seviye önemli? Tabii böyle bir hani arka arkaya önlemlerin geldiği ortamda ne kadar teknik konuşmak doğru o da ayrı bir konu ama ne dersiniz? Yani nasıl bir kapanış sizce iyi olur bugün yani, için?
0: Şöyle söyleyeyim. Şimdi bir yıllık ortalamamız 13.377. Yani bu seviyenin üzerinde, yani dün altında kapattık, bugün geldik üstüne atamadık. Yani bugün yarın bu seviyenin üzerinde kapanış iyi olur. Bir de şuna değineyim. Dolar bazlı olarak dün geldiğimiz yer 2.63 sent. Yılbaşına girdiğimiz yer 2.62 sent. Dolar bazında dün piyasa bütün hareketini endeks olarak, hisse senedi olarak demiyorum, geri aldı. Kendine yukarıda bir alan açtı. Ben yıl içerisinde tekrar endeksin 3.45 sentlere doğru hareket yapacağını, yani kabaca 16.500-17.000 lira doğru önümüzdeki, yani bu yıl içerisinde tabii geçmeyebilir, belli olmaz ama önümüzdeki yılın içine girecek şekilde de çok olağanüstü bir olumsuzluk olmazsa daha endeksin buralara doğru gideceğini, temeli kuvvetli olan endeks fiyatlarıyla birlikte mümkün olduğunu düşünüyorum.
1: Evet. Peki şimdi siz tabii yeni bir senaryo devreye giriyor diyorsunuz önümüzdeki dönemde ve burada hani özellikle yeni dinamikler ne olacak? Biraz aktardınız ama hani topluca bir tekrar üstünden geçelim diye soruyorum.
0: sonuç olarak fonlar şu aşamada

0: daha seçici olacaklar. Zaten hani bildiğimiz fonlardaki hisse senedi içerikleri belli. Bunlara daha sıkı sıkıya kurumlar eğilim gösterecekler. Riskli fonları dediğimiz, yani daha doğrusu içerisinde bu belli hisse senetlerinin olduğu fonlar şu anda kapalı olduğu için en azından artık onların tasfiye süreci başladı. Piyasa önüne bakacak. Yani bundan sonraki dönemde ben MSI'ın dedikleri yapıldığı için yabancı tarafında da bir güven artışını önümüzdeki dönemde görebiliriz düşüncesindeyim. Çünkü MSI'ın istediği kurallar dile getirildi ve uygulandı. Bundan sonraki süreçte o yüzden MSI riskinin de ben açıkçası ortadan kalktığını düşünüyorum. O yüzden önümüzdeki dönemde BIST 30, BIST 50 hisse senetlerinin ben döneminin tekrar yine tabii içlerinde bilançoları iyi gelecek olan, beklentileri iyi olan, düzelmeye başlayan sektörler, ki bunların başında bana göre tekrar söylüyorum bankacılık sektörü geliyor. Bunun önderliğinde piyasada yükselişlerin, ki hele ki dediğim gibi petrol 80'lere gelip yerleşirse önümüzde çok güzel bir döneme girebileceğimizi düşünüyorum.
1: Bu arada son dakikada da yansıyor şu an. Brent petrolde düşüş %2'yi geçti. Onu da vurgulamış olalım. Şimdi BIST 30, BIST 50 hisselerinde yeniden yükseliş trendinin muhtemel olduğunu ifade ettiniz. Şimdi burada tabii malum bu düşüşlerle birlikte bir alım fırsatı ihtimali de tabii doğuyor doğal olarak. Ne dersiniz? Özellikle hangi endekslerde şu anda alım fırsatı oluşmuş olabilir sizce?
0: Evet, sanayi sektöründen ziyade bankacılık sektörü 15 binler bana göre dipte. Dün zaten oraya geldik. Buradan bir yine tepki deniyor. Dün geldiği yer yine 15.150'lere çarptı. Geçen sefer 14.800-900'lere çarpmıştı. Hatta 14.500'leri görmüştü. Ama hemen oradan tepki almıştı. Çünkü bir yıllık ortalaması, özür dilerim, 3 yıllık ortalaması, zaten 610 binlik ortalaması bankacılık endeksinin 14.500. 3 yıllık ortalama, bu tamamen hani reel getiriden ayrıştırarak söylüyorum. Bu tamamen endeks 14.400-500 zaten dibi. O yüzden bu seviyede doğru yaklaşım bankacılık sektörü için fırsat ve 21 binlerden geldiğini de düşünürsek kabaca en azından TL bazında bile oraya kadar %50'lik 15 binlerden %40-50'lik kendine bankacılık sektörü bir marş açmış oluyor. Bunun dışında sanayi tarafında da eğer faiz indirimi döngüsüne tekrar geri dönülürse önümüzdeki dönemde yine kendini toparlamaya başlayan ilk iki çeyrekte ümit veren sanayi şirketlerinde yine BIST 30, 50 ve 100 bünyesinde yatırımcılar seçici olmak kaydıyla bünyelerine alabilirler.
1: Evet, bu arada şimdi tabii ekranlara da getirelim en çok artan ve azalan hisseleri. İlk sırada Tekfen 8.44 ile, onu mavi izliyor 7.29, arkadan bankalar geliyor. Garanti 6.95, Yapı Kredi 6.85, İş Bankası 6.22, Akbank 6.21, Vakıf Bankası 5.5. Arkasından sanayi diyorduk, Ereğli'de de 4.14'lük bir yukarı yönlü hareket olduğunu takip ediyoruz an itibariyle. Tabii önemli bu listele baktığımız zaman ve düşenlerde de işte MİA Teknoloji, Real Yatırım Holding, Katılım Evim, Grain Türk Holding, Destek Finans öne çıkanlar arasında. Tabii siz de zaten başında ifade etmiştiniz. Özellikle bu fonların elinde olan hisse gruplarında geri çekilmeleri takip ediyoruz. Şimdi bu yabancı ilgisinden bahsettiniz ve yabancı ilgisinin önümüzdeki dönemde daha da artabileceğini ifade ettiniz. Şimdi ne dersiniz? Tabii biz zamanlamayı bilmiyoruz. Çünkü burada kritik olan bu yatırım fonlarının nasıl bir yöntemle tasfiye ettirileceğine karar verilecek olması. SPK tarafından çünkü buna karar verilecek. Önümüzdeki dönemde de göreceğiz ama herhalde hızlıca yapılırsa bu işlemler yabancı daha mı çabuk gelir? Ne dersiniz?
0: Ya tabii ki buradaki şimdi süreci ayrıştırmak lazım. Çünkü burada şu kargaşa ortadan kalktı. MSI'nin uyarısı dahilinde önlemler ilk Eylül başı alındı. Akabinde bu önlem fonların tasfiyesi alındı. Yani bundan sonra baktığımız zaman aslında hani yabancının önünde çok engel, eğer tabii ki içte veya dışta çok olağanüstü bir olumsuzluk olmaz ise bence şartlar artık olgunlaştı düşüncesindeyim. Dediğim gibi en azından hani Kasım ayında ne olacak soru işaretinin Ben büyük ölçüde şu aşamada kalktığını düşünüyorum. O yüzden

0: ben o mantıkta söyledim. Çünkü daha önceki hep yayınlarda da dile getirmiştim ben. 5-10 tane hisse senediyle endeks gidiyordu ama düşüşte 500 hisse senedi birden aşağı geliyordu onlarla birlikte. Şimdi daha realistik bir piyasa ve insanların daha temele yönelmesi gerektiği rasyonel fiyatlarının olacağı bir döneme girdiğimizi tekrar söylemek istiyorum. Bu anlamda da dediğim gibi yabancı tarafında ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Çünkü 2.60-70 centler cazip yerler ki 3.45 cent geçen sene gördüğümüzü düşünürsek çok ciddi bir marş açıkçası veriyor yabancı açısından baktığımız zaman.
1: Peki burada böyle bir ortamda şu anda küçük yatırımcı neye dikkat etsin, ne dersiniz?
0: Evet, öncelikli olarak tabii hisse, hep onu söylüyoruz. BIST 50-100 temeli kuvvetli, geleneksel dediğimiz hisse senetleri, büyük fonların bünyelerinde bulundurduğu temeli sağlam, nakiti iyi, keş üretebilen, iş yapabilen şirketlere yönelmesi gerekiyor. Özellikle ben yeni dönemde yine eski geleneksel Türkiye'ye mal olmuş şirketlerin ön plana çıkacağını bu dönemde düşünüyorum. O yüzden yatırımcıların çünkü ne arayışa girmişti? Bir hisse senedi 1'e 5.000, 1'e 10.000 yapıyordu. BIST 30'daki getiriler yatırımcıları tatmin etmiyordu. Yatırımcılar doğal olarak bu tarz hisse senetlerine yöneliyordu. Bundan sonraki dönemde daha dediğim gibi realistik fiyatlamalar, daha gerçekçi fiyatlamalar düşüneceğini ben düşünüyorum. O yüzden yatırımcılar buna çok dikkat etmeli. Temeli sağlam hisse senetlerinde rahatlıkla pozisyon alabilirler. Dediğim gibi endeks içinde şu anda 13-13.100 dip iyi yerlerdeyiz. Bence hani geçen hafta 14.700 konuşuyorduk. %10 aşağıdayız. Şu anda bile açıkçası hani alıp bekleyecek yatırımcıların alacağı yerlerde birçok hisse senedi var. Ama dediğim gibi çok iyi araştırma yaparak, kurumlarına danışarak bu yatırımları rahatlıkla yapabilirler.
1: Evet. Şimdi tabii bu tasfiye süreci de malum önümüzdeki dönemde konuşulacak. Şimdi SPK tarafından bu tasfiye süreci devam ettirilecek. Ne dersiniz? Nasıl bir sizce sistem gelebilir? Yani nasıl olabilir bu dönem?
0: Şimdi açıkçası şöyle söyleyeyim, çok karmaşık bir süreç. Önlem alındı, tamam, tasfiye edildi ama tasfiye sürecinde yatırımcıların dikkatle SPK'nın açıklamaları ve prosedür izlemesi gerekiyor. Yani nasıl bir yol bulacaklar, çünkü hisse senetleri taban devam edecek. O değer azalacak her gün. En sonunda ne kalacak, nasıl yapılacak, bunu zamanla göreceğiz. O yüzden açık, yani bir şey söylemek peşinen zor. Ama dediğim gibi bu süreçte adımlar atıldı. Bundan sonra sonuçlarını göreceğiz. Sadece piyasanın önündeki engel, belirsizlik kalkmış oldu. O yüzden hani takip edilen geçmişteki hisse senetleri, sağlam hisse senetleri daha rahat hareket edecek. Önce onu söyleyeyim. Ama o taraftaki dediğim gibi gelişmeler için SPK'dan gelecek olan adımları, açıklamaları çok yakından takip etmek lazım. Çünkü bunu kimse beklemiyordu. Bu kadar kısa zamanda belki. Oldu. Bundan sonraki adımlarını da hızlı bir şekilde atıp yatırımcılara en iyi şekilde ellerinde kalan rakamlar umarım sağlıklı bir şekilde yatırmış.
1: Evet. Peki Finansal İstiklal Komitesi'nden sabah gelen açıklamalarda da sorunun geçici ve yönetilebilir olduğu vurgusu dikkat çekiciydi ve de Borsa İstanbul'da yapısal bir risk olmadığına yönelik açıklamalar, vurgular yine dikkat çekiciydi. Şimdi bu konuda ne dersiniz? Bugün de zaten özellikle bankacılıktaki dediğimiz gibi %6'lık yukarı yönlü hareket dikkat çekici.
0: Evet, işte yayılma etkisi en büyük sıkıntı buydu. Çünkü şöyle düşünün, bu fonlardan zaten bir panik başlamıştı pusulayla birlikte. Teraya sıçradı. Buradan düşünün, çok daha büyük fonlar var. Onlara doğru aynı panik havasının olması zincirleme reaksiyon yatırabilirdi, yaratabilirdi. O yüzden bunun önüne geçilmiş oldu. Yine tabii ki bir zaman tedirginlik olacaktır piyasada. Ama bu saatten sonra dediğim gibi şu toz bulutları dağılmaya başladıkça daha sağlıklı fiyatlamalar artık önümüzdeki dönemde bizi bekliyor olacak. İçten ve dıştan çok olağanüstü olumsuz bir gelişme olmaz ise bunu hep beklemek durumunda kalıyoruz.
1: Peki şimdi tabii siz beklenmedik bir gelişme yaşadık dediniz hani bugün itibariyle. Hani bu yayılma riskine dikkat çektiniz ve hani şu an itibariyle bunu çok gözlemlemiyoruz. Ve bundan sonra mesela şuna da mutlaka dikkat edilmesi gerekir, şöyle bir adım da olsa iyi dediğiniz ne var?

0: Açıkçası öncelikli olarak tasarruf sahiplerine bu bakiyelerin ulaştırılması. Yani çünkü burada soru şu. Hani para piyasası fonlarında çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum ama hisse sen tarafında bir miktar sıkıntı olabilir. Hani rahatlıkla hani buradan ben çıkılabileceğini açıkçası düşünüyorum. Hani alınacak önlem dediğim gibi hani hisse senetleri şu anda taban taban gittiği için hani bu anlamda likidite enjekte edilecek farklı bir yöntemle dolanacak. Hani bunların hiçbirini bilmiyoruz. Dediğim gibi hani hiçbirimiz ben hani 25 yıldır sektördeyim. Hani müşterilerde 30 yıldır sektörün içerisindeyim. Böyle bir durum olmamıştı. Bu kadar hani 130 fon birden tasfiye edilmesi. O yüzden hani çok meblağ da çok büyük. O yüzden bunu nasıl çözecekler bunu hep birlikte göreceğiz ama alınan adımlar en azından panik havasını dağıttı. En azından bugün için rahatladık ama dediğim gibi ne kadar çabuk bununla ilgili adımlar atılırsa piyasada o anlamda daha sağlıklı fiyatlamalara doğru gidecekler düşüncesindeyim.
1: Evet, bu arada Merkez Bankası'ndan da tabii bugün adımları biraz önce aktardık. İşte teminat iskonto oranlarının azaltılacak olması, haftalık repo fonlamasının arttırılıyor olması, bankaların borçlanma limitlerinin güncelleniyor olması. Bunları nasıl değerlendirdiniz?
0: Yine bunlar da dedim ya spontane olarak aynı anda her yerden önlemler alındı. Keşke bu ana kadar gelmeden alınsaydı ama alınan önlemleri zaten piyasa olumlu okudu. Dediğim gibi zaten şu anda endeksin hani o dünkü sert düşüşten ondan önceki düşüşten sonra böyle tepki vermesinin cılız dediğimiz bir tepki vermesinin sebebi şu anda mevcut o fonlardaki hisse senetlerin endeks ağırlığından ötürü endeksi en az %1 daha aşağıda tutmasından kaynaklanacak.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Bora Faik Önal. Size de şimdiden kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Efendim, halka açılan şirketlere bir yenisi daha eklendi. Borsa İstanbul'da Gong bugün Net Global Endüstriyel Yatırımlar için çaldı. Detaylarına bir bakalım.
2: Borsa İstanbul'da bir şirket daha yatırımcılarla buluştu. Borsada Gong, evet, Net Global çaldı. Endüstriyel Yatırımlar için çaldı. Şirketin halka arz süreci tamamlandı. 87,5 milyon adet payın yatırımcılara sunulduğu halka arz 25 lira 52 kuruş fiyattan gerçekleştirildi. Halka arzın toplam büyüklüğü 2 milyar 233 milyon lira oldu. Net Global'in halka arzına 652.353 yatırımcı katıldı. Toplam talep satışa sunulan payların 2.84 katına ulaştı. Yurt içi kurumsal yatırımcılardan 4.04 kat, yurt içi bireysel yatırımcılardan 2.19 kat, yurt dışı kurumsal yatırımcılardansa 2.21 kat talep geldi. Şirketin payları Borsa İstanbul'da düzenlenen törenin ardından işlem görmeye başladı.
1: Efendim, yatırım günlüğü devam edecek, kısa bir reklam arası.

0: Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
2: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
3: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
1: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
4: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
5: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
1: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
2: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
1: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
2: Paranın günü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü devam ediyor.

0: Devam edeceğiz. Aydın Bey, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar Melis Hanım.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi tabii bugün malum arka arkaya önlemler, Finansal İstikrar Komitesi'nden gelen açıklamalarla başladık güne. Sorunun geçici ve yönetilebilir olduğuna dair ve Borsa İstanbul'da yapısal bir risk olmadığına yönelik açıklamalar önemliydi. Likitte sıkışıklığına karşı tedbirlerin devreye alınacağı açıklaması. Arkasından Merkez Bankası'ndan haftalık repo fonlamasının artırılacağı, bankaların borçlanma limitlerinin güncelleneceği, teminat iskonto oranlarının azaltılacağına yönelik açıklamalar ve de tabii en sonunda SPK'dan gelen 7 kuruma ait bazı fonların tasfiyesi kararı, Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Buz portföyün kurucu olduğu 130 fonun tasfiyesi. Öncelikle bu önlemleri arka arkaya nasıl değerlendirdiniz? Bekliyor muydunuz bu tarz önlemler?
1: Şimdi bu önlemlerin gelmesini zaten aylardır bir şekilde dilimizin döndüğünce dile getiriyorduk Melis Hanım. Piyasada hisse fonlarının yarattığı manipülatif bir yapıya dikkat çekiyorduk aylardır. Yani burada sorun var diye. Aynı şekilde piyasada tek bir kurumla piyasaya yön vermenin de bir takım riskler içerdiğini ifade ediyorduk. Maalesef MSCI yönetiminin yaptığı uyarı sonrasında SPK'nın aldığı kararlar bize bugünleri yaşatıyor. SPK'nın aldığı kararlar kesinlikle doğru ama tabii ki geç kalmış kararlar. Bunlar olmadan da bunların bir kısmı yapılabilirdi. Fakat şimdi sorun artık bunu konuşmak değil. Yaşadığımız problemi ne şekilde hızlı bir şekilde çözeceğimize odaklı olmalı. O nedenle SPK'nın da işte Merkez Bankası'nın da hem likidite hem fonlar konusunda aldığı kararlar doğru. Bir dizi karar alması bekleniyordu SPK'nın. SPK tümden bu fon onları kapatma yönünde, tasfiyesi yönünde karar aldı. Yani riske karışmış, bu riski yaratan fonları kapatma yönünde. Şimdi konu bir an önce burada yatırımcının ödemelerinin yapılmasına odaklı olacak. Ki panik bu şekilde ortadan kalksın. Borsada 2001'de biz Türkiye'de bir banka batış süreci yaşadık. Benim tecrübelerimde ilkti. Bu da tecrübelerimde ilk olan bir yapı. O nedenle tam ne şekilde sonuçlanacağını SPK'nın açıklamalarıyla ve yaşadıkça göreceğiz. Tasfiye kararı likit fonlar için daha sorunsuz olur ve hisse fonları için daha sorunlu olabilir gibi deniyor. Fakat likit fonlarda da ters repolar var. Onların karşılığında teminatı alınmış yapılar var, hisseler var. Onlarda da demek ki bir takım sıkıntılar söz konusu olabilir. O nedenle bu süreci işte bir an önce bitirecek gelişmelerin yaşanmasını diliyorum. Ama borsa bunu atlatacaktır. Borsada kalıcı bir problem yaratmaz. Hatta MSCI uyarılarıyla satış yapan yabancılar bu uyarıların SPK tarafından fazlasıyla karşılandığını görüp bu düşüş ortamını da belki bir süre sonra alım fırsatı olarak kullanmak için piyasaya dönüş yapabilirler mi insanım?
0: Evet, şimdi bu konuyla devam edelim. Alım fırsatı noktasında çünkü dediğiniz gibi MSCI'ın uyarılarını dikkate almış görünüyor. Başta SPK olmak üzere. Dolayısıyla şimdi ne dersiniz? Tabii sürecin burada nasıl devam edeceği önemli. Bunu da tabii zaman içerisinde göreceğiz. Şimdi bir zamanlamaya ilişkin de bir yorum yapamıyoruz an itibariyle. Fakat yabancı için borsaya ilginin artabileceğini söyleyebiliyoruz herhalde, değil mi, önümüzdeki dönemde?
1: Evet, evet, aynı düşüncedeyim. Çünkü yabancı halka açıklık oranlarıyla alakalı, endekslemelerin hesaplanmasıyla alakalı bir takım sorunlardan bahsediyordu MSCI. Bunu Kasım'a kadar düzeltin diyordu. Biz bununla alakalı o günden itibaren hızlı bir şekilde bir takım kararları almaya başladık. Fonlarda bir sorun vardı, bu problemler vardı. Maalesef bu sorun düşündüğümüzden daha hızlı ve sert bir şekilde su yüzüne çıktı. Ama SPK burada da biraz sert olmakla birlikte alması gerektiği kararları çok önceden bunlara izin vermese tabii ki iyi olurdu. Ama şimdi alması gerektiği kararları alıyor. Bu sorun ödemeler yapıldıktan sonra yatırımcılar tasfiye sonrası paralarına ya da varlıklarına ulaşabildikten sonra rahatlamaya başlayacaktır. Yerlilerdeki bu rahatlık görüldükten sonra, bu toparlanma görüldükten sonra yabancı bence belki bu süreci bile beklemeden bu seviyelerde ve altındaki seviyelerde piyasaya

0: alıcı olarak girmeye başlayabilir mi insan?
1: Evet, şimdi tabii bugün şu anda bakıyoruz bankacılık tarafında özellikle %6'yı aşan yükseliş dikkat çekiciydi. An itibariyle 16.900'dayız. 5.67'lik yukarı yönlü hareket var ama endeksi 16.166 bugün bankacılık tarafında en yüksek gördüğümüz seviye. Şimdi yabancı demişken tabii yine herhalde bankacılık dikkat çekici olacaktır değil mi? Ne dersiniz?
0: Şimdi öncelikle bankalar, holdingler, ana endeks hisseleri yani endeks 30'a giren hisseler likiditleri sebebiyle yabancının hedefinde olurlar Melis Hanım. Şimdi onlarda da düşüşler yaşandı. Fakat buradaki düşüşlerin nedenleri birbirinden ayrı. Yani fonların içerisinde bulunan çok yüksek fiyatlanmış olan hisse senetlerinde alıcı bulamadan tabanlar oluştuğu için likidite yaratma düşüncesiyle bankalar, holdingler, diğer ana hisse senetlerinde satışlar yaşandı. O nedenle şimdi bugün de bu hisse senet diğerleri taban olmaya devam ederken fakat bankalarda, holdinglerde, bazı ana hisselerde, endeks 30'a giren hisselerde endeksin pozitif tepkiler verdiğini görüyoruz. Bu gayet doğal. Şimdi bankacılık kesiminde iki tane dip desteği var. Bunlardan bir tanesi 14.876'daydı ki dün bunun altını geçici olarak kısmi şekilde gördük. Bir altta da 14.558 seviyesinde destekler var. Biz birincisinin hatta altına bile inmeden tepki vermiş durumdayız. Yani bankacılık endeksi X-Bank çok daha hızlı tepki vermiş durumda. Bu holdingler ve diğer ana hisse senetlerinde de önümüzdeki günlerde görülebilir. Lakin tasfiye sürecinde likiditeyi sağlamak için bir takım şeyler lazım. Yani eldeki hisse senetlerini satamazlarsa o zaman elde bulunan fonlarda bulunan ana hisselerin satışlarının sürmesi bugün tepki gördük ama bu tepkinin yeniden eksiye dönmesiyle sonuçlanabilir. Çünkü bakınca bankaların, şirketlerin geri alımlarının devreye girmesi lazım bana göre likidite sorununu çabuk çözebilmek için. Aynı şekilde varlık fonunun da belki destek olması lazım. Bugünkü alıma bakınca ben sanki varlık fonu piyasada alım yapıyor gibi görüyorum. Ama bu alımları bu tepkileri vermiştir. Devamı ne kadar gelecek? Bu da önemli. Eğer durduğu yerde satışlar sürerse biz artı olarak gördüğümüz endekste belki bir nebze daha eksileri görme riskine sahibiz. Birkaç gün bu problem sürecektir Melis Hanım. Tasfiyenin tam şekli netleştikten sonra piyasa daha rahatlayacaktır. Şimdi bu tasfiye kararından önce satış yapan fon yatırımcıları da var. Tasfiyeye hiçbir satış yapmadan yakalanmış olanlar da var. Şimdi normalde önceden satış yapmış olanlar aslında fiyatlarını sabitledikleri için o fiyatlardan paralarını almaları lazım. Ama ne olacak? Böyle mi olacak? Yoksa tamamı tasfiyeye mi tabi olacaklar? Bu belirsizlikler var. İşte SPK önce bunları bir netleştirecek. Sonra da ödemeler bir takvim dahilinde başlayacak. Ne kadar hızlı olursa piyasa o kadar hızlı toparlanmaya başlayacaktır. Şunu net söylüyorum. Ben Borsa İstanbul'un dış dünyadan gelişmiş ülke borsalarından ciddi derecede iskontolu olduğuna inanıyordum zaten. Bunlarla bu iskonto daha da artmış durumda. Yaşadığımız durum geçicidir. Tabii ki manipülatif fiyatlanmış olanlarda düşüşler sürebilir. Ama normal hisseler, endeks 30 kağıtları, ana hisseler için bence bir müddet sonra bu gördüğümüz fiyatları güzel alım fırsatıymış diye tanımlayacağız. Ben bu ve altındaki fiyatların ana hisseler için alım fırsatı olacağını düşünüyorum.
1: Evet, şimdi alım fırsatı kısmında devam edelim. Özellikle hangi endekslerde alım fırsatı görüyorsunuz? Şimdi tabii malum son dönemlerde hep konuştuğumuz işte sanayi endeksi geri kaldı şeklinde bir konumuz var. Bugün de 0.85'lik bir geri çekilme görüyoruz orada. Ne dersiniz, alım fırsatları nerede sizce?
0: Bankalar öncelikle var, zaten tepkilerle de anlaşılıyor. Holdingler, sanayi, sigorta, bunlar ilk alanda karşımıza gelenler. Petrol fiyatları nedeniyle düşük kalmış olan ulaştırma bile Brent petrolde 100 doların altında önce 98 sonra 96 dolara doğru bir düşüş yaşarsak bu gruba dahil olurlar Melisa Hanım.
1: Evet. Peki siz ne öneriyorsunuz bu ortamda yatırımcılara, küçük yatırımcılara özellikle?
0: Şimdi öncelikle sakin olsunlar. Paniğe kapılmasınlar.

0: Özellikle yapmış oldukları hareketler hem kalıcı zararlar yaratır. Ellerinde bu fonların işte 1'e 10, 1'e 20 değerledikleri hisseler değil de ana endeks hisseleri varsa bankalar, holdingler, sigortalar, işte benzeri şirketler, bunların düşüşlerinde panik yapıp da eyvah bunlar daha da mı düşecek paniğiyle zararlarını baki olacak şekilde kesinleştirmelerine gerek yok diye düşünüyorum. Yani bekleyecekler, sakin bir şekilde sabırla bekledikleri takdirde bu ve üzerindeki fiyatlarda onları satma şansı sahip olacaklar diye düşünüyorum. Ben Borsa İstanbul'un yapması gereken son düzenlemeyi yaptığı kanaatindeyim MSCI uyarıları sonrasında. Bunların sonrası bence endeksin de yatırımcıların da daha moral bulacağı bir dönem olacak. Fakat şimdi 130 tane fonun tasfiyesi var. Bu 130 tane fonun tasfiyesi yaklaşık 1 trilyon lirayı içeriyor. Yani ciddi de bir rakam var. O nedenle bunların nasıl olacağı, ne zaman biteceği, piyasa içinde, yatırımcılar içinde bu yaşadığımız sıkıntının atlatılması için de önemli bir detay Melisa Hanım.
1: Evet. Peki. Şimdi bugün tabii dediğimiz gibi pek çok kurumdan açıklamaları arka arkaya almış olduk. Şimdi sizce bunun dışında şu alanda da mutlaka hani kritik bir önlem gerekir dediğiniz bir nokta var mı?
0: Yani bunlar var olanları şu anda sert bir şekilde SPK alıyor. Yani bundan sonra bu işlere karışanların, bu manipülasyonları yapanların, yani dün ciddi sayıda lisans iptalleri vardı. Ama bu sektörde, bu piyasada çalıştırılmaması lazım Melisa Hanım. Şimdi yatırımcı da doğal olarak nitelikli yatırımcı bu fonları alıyor, altında bu riskleri biliyordu diyen arkadaşlarımız da var. Ama bu iş böyle değil. Siz izin verirseniz manipülasyonlar uzun bir süreyi alırsa ister istemez yatırımcılar bunlardan etkilenir. Emsallerinde aylık %3, %3,5 getiriler varken haftalık %4-5 getirileri bile beğenmeyen yatırımcılar oluşur. Nitekim öyleydi. O zaman benzer yerlerde uzun sürüyor diye bu getiriler, biz de yer alalım diye dahil olurlar. İşte o zaman da böyle krizler çıkar. İşte bunlara izin vermemek lazım. O nedenle fon kurma, portföy yönetimi kurma şartlarının da artık ciddi şekilde bir revize edilmesi lazım. Bu işlere karışan fonların bu kadar kolay kurulmaması sağlanmalı. Portföy yöneticilerinin de, lisans sahibi olanların da benzer manipülatif işlemlere girmeleri halinde bunların lisanslarının bir şekilde hiç gecikmeden iptalleri sağlanmalı. Hatta bu lisansları almaları bile bu kadar kolay olmamalı. Maalesef biz bunları illaki yaşadıkça tecrübe ediyoruz. Bunları yaşamadan da önlemlerini almak, bu krizleri, bu enkazları yaratmadan, bu sorunları görmeden, yatırımcıyı da üzmeden bu günleri atlatmış olmamıza imkan verirdi. Şimdi bundan sonrası için en azından bir daha tekrar aynı derecede, aynı şekilde serbest fonların bu kadar rahatlıkla kurulmasına mani olmamız lazım.
1: Evet. Şimdi tabii burada siz başlangıçta ifade ettiğiniz konu önemli, yabancı ilgisi. Diğer taraftan MSCI ilişkin de değerlendirmelerde bulundunuz. Ya şöyle mi anlamalıyım sizden? Hani MSCI konusu, onun eleştirileri artık pek gündemde olmaz çünkü gereken yapıldı mı dersiniz? Ne dersiniz?
0: Aynen öyle Melisa Hanım. Zaten MSCI uyarısını yaptığı ilk gün daha SPK başladı bir takım tedbirleri almaya. Bana göre son kalan da buydu. Bunu da bir krizle yaşıyoruz. Yani bu kriz olmadan da olabilirdi ama şimdi kademe kademe 3 ay içerisinde zaten belli kademelerle halka açıklık oranı %5 üzerinde olan hisse senetlerinde toplam portföyün %20'sinden fazla pozisyon yapılamaz denince bu kriz çıkacağı belliydi. Çünkü elde çok yüksek oranlarla yoğunlaşılmış hisseler vardı bir takım fonlarda. Onlar bu satışları yapacaklardı. Kim başlatacaktı? Kim tetikleyecekti? Bu önemliydi. Şimdi başlatan biri oldu önce ama bunu sonra tera pusulayı alarak belki çözer miyim diye baktı. Ama nihayetinde onun da portföylerinin fonlarının içerisinde yüksek yoğunluklu hisseler olduğu için onlarda da ya bunlar satılacak ya sermaye artışlarıyla oran aşağıya düşürülecekti. Şimdi rakam yüksek olduğu için sermaye artışıyla bunu çözmek o kadar da kolay olmadı ki birileri satmaya uygulamaya geçince işte bu sorunları yaşıyoruz. Ben MSCI açısından alınması gereken tedbirler yeterince ve fazlasıyla alındı. MSCI

0: daha Kasım geldiğinde değerlendirmede herhangi bir sorun çıkmayacaktır. Türkiye gelişmekte olan ülkeler endeksinde kalmaya devam edecektir diye düşünüyorum insanım.
1: Evet. Şimdi tabii bu arada BIST 30 ve BIST 50 aynı zamanda da işte BIST 100 tarafına ilginin daha fazla artması beklentisi var bu süreçlerin ardından. Siz ne dersiniz bu konuda?
0: Tabii ki öyle olması lazım zaten biz hiç alakasız endekse dahil olmayacak hisse senetlerinin çok aşırı değerlemeleriyle bu sorunları yaşadık. Lakin orada da bir takım düzenlemelerin yapılması lazım ki bir kısmı yapılıyor. O da endeks 10, endeks 30 içerisinde işlem hacmiyle dahil edilen hisseler de vardı eskiden. SPK buna halka açıklık paylarına bir takım müdahaleler, kurallar getirdi bunları düzenlemek için. O nedenle bundan sonrası için yatırımcı doğal olarak bu işlerin manipülatif fiyatlamaların çok kolay olmayacağı endeks 30, 50 hisselerinde yoğunlaşacaktır. Bu şu demek değil yalnız. Kimse yanlış anlamasın. Endeks 30'un, 50'nin hatta 100'ün dışında hiç hisse alıp gayet iyi birçok hisse var. Bunların bilançoları ve fiyatlarına göre birçoğu da alınır ve alınacaktır da zaten. Sadece biz yeni açıldığı halde bir anda yükselişe geçip Türkiye'nin en büyük sanayi şirketlerini ve bankalarını bile sollayarak çok az sayıda personelle çok yüksek piyasa değerlerine çıkan hisselerden bahsediyoruz. Yani yatırımcı biraz da buna dikkat etsin. Yani her şeyi SPK'dan beklemek ya da borsa yönetiminden beklemek de çok doğru değil. Yatırımcı olarak da biz aşırı kazançların peşinde koşarken aldığımız riskleri de bilmemiz lazım. O kazançları elde eden yatırımcılar bu kazançlarını bir başkalarıyla paylaşmadıklarına göre zarar elde ettiklerinde de sonra SPK'dan ya da devletten zararın tazminiyle alakalı çok fazla çağrılarda bulunmamaları gerektiğini de bilmeleri lazım. Kar paylaşılmıyorsa zarar da kendilerine kalır. O nedenle tercihlerini doğru yapmaları lazım. Tabii kural koyucuların kuralları doğru koymaları halinde yatırımcılar da bu risklerden korunmuş olurlar Melisa Hanım.
1: Evet. Şimdi tabii bakıyoruz BIST 100'deki şu anki tabloya. Tabii özellikle bankacılık endeksinin yukarı çektiği endeks şu anda var ama tabii en çok düşenler arasında da bu bahsi geçen şirketlerin fonlarının elindeki hisselerin de şu anda taban olmuş olması endeksi aşağı çeken unsurlarda. Çünkü hani bankacılıkta %6'yı aştı diyoruz kazanç ama benzer bir tablo BIST 100 endeksine yansımıyor. Tabii bu fonların elindeki hisselerin de etkisi nedeniyle. Şimdi siz en azından hani tahmin olarak bu süreç ne kadar devam edebilir sizce? Çünkü genel olarak miktar belli fonların elindeki.
0: Şimdi miktar belli, rakam yüksek. O yüzden buna çözüm ne kadar sürede bulunacak? Ona göre bu belirsizlik içerir. Bu tarihi vermek çok da kolay değil Melisa Hanım. Fakat hani bakınca şimdi bugün ziraat yatırımında 5.7 milyarlık birinci sırada net alım fazlası var. Şimdi bu ne boyutta devam edecek? Çekildikleri an eğer alışlar devam etmezse bu tasfiyeye dahil olan rakamlar ciddi bir tutarda olduğu için bu satışların devamının geldiğini görürüz. Endeks 13.216'nın altına inmeye kalktığı takdirde tekrardan satışlar biraz daha hızlanmaya başlar. Endeksin dün gördüğü seviyelerin altına inmesi halinde o zaman biz belki X-Bank'ta bile geçici de olsa yine satışların geldiğini görürüz ve genele yayılarak daha da sertleşebilir. Bu alım için fırsattır ama düşmesine de mani değildir. Şimdi o nedenle bu ne kadar sürer? Tasfiyenin bitmesine kadar sürer. Tasfiyenin ana kısmı ne kadar sürede netleşecek o önemli. Sonuçta bu tasfiyeden para bekleyenler o paraları bir yerlerde kullanacaklarsa alamadıkları süre boyunca farklı yerlerden likitte yaratmak zorunda kalırlar. O da piyasa üzerinde baskıya neden olur. O yüzden bu sürecin en kısa süresinde bitmesi lazım Melisa Hanım ama henüz daha ne şekilde yapılacağı net değil. Bu netleşmeler yapıldıktan sonra açıklamalar önemli olacaktır. Henüz SPK bu yönde açıklamayı yapmadığı için bir süre tahmininde bulunmak çok kolay değil benim için.
1: Evet, bekleyip göreceğiz zaten süreç boyunca. Şunu da merak ediyorum. Şimdi bu konu başladığında genelde bunun yayılma riski kritik olacak. Bu likidite krizine döner mi?

0: şeklinde soru işaretleri vardı. Şu an bu önlemlerin arkasından mevcut tablo size neyi söylüyor sizce? Bu yayılma riski ihtimalini görüyor musunuz?
1: Şimdi yayılma riskini ilk 2 gün, 3 gün içerisinde bir şekilde yaşadık. Yani bankalar bu işlerin tam içinde değilken, hatta manipülatif fiyatlamalar zaten söz konusu değilken, ama en yoğun likit yaratma imkanı oldukları için en sert kayıpları yaşadılar. O ilgili hisseler, taban olan hisseler dışında. Şimdi bu endeksin kendisini de ciddi şekilde düşürdü ki 3 gün evvel endeks 14.252 iken dün 12.817'yi gördük biz Melisa Hanım. Şimdi bunun yayılma riski yeniden bir eksiye dönersek endeks olarak, eksiler bankalarda ve ana endeks 30 hisselerinde taban şekilde, dün biliyorsunuz 60'ın üzerinde taban vardı, devre kestik. Bu yönde bir tablo yaşanacak olursa bu tabii endeksin bir kere daha belki geçici olarak sert bir düşüşüyle sonuçlanabilir. Bu risk var mı? Bu risk endeks eksiye dönerse var. Ama dönmediği takdirde şu anda kontrol altında gibi görüyorum ben. O yüzden sonucun gidişatına göre belli olacak. Sonuç gidişata göre belli olacak. Endekste biz artıyı koruyabilirsek bu yayılma riski minimum olacaktır. Ama tasfiye edilecek rakam, tekrar ediyorum, 1 trilyona yakın ciddi bir rakam. Yani o nedenle bunun bir an önce yaşanması, bitmesi lazım. Bittiği takdirde o zaman rahatlar piyasa. Bu tehlike azalır ama bitmediği takdirde bu paraları almak için bekleyenlerin başka yerlerde kullanmak için bir ödemeleri varsa bu farklı şekilde piyasada satış baskısı yaratmaya devam eder. İşte bu nedenle bu sorunu bir an önce çözmemiz lazım. SPK ilgili kararları aldı. Hızlı ve sert aldı hatta. Ama detaylarını da ve ödeme takvimini de bir an önce belirlemesi lazım Melisa Hanım.
0: Evet. Peki. Son olarak da size şunu sorayım. Bugün kapanışta hangi seviyeler önemli olacak? Hani şunun üzerine kapatırsak iyi olur dediğiniz hangi seviye?
1: İşte az evvel bahsettiğim 13.216 önemli seviye Melisa Hanım. Biz 13.216'nın üzerinde kapatırsak iyi. Şimdi onun ötesinde 13.395'in de üstüne atarsak o zaman tedirginlik biraz daha bertaraf olmuş olur. Ama normalde tabii bizim için önemli olan, birkaç gün geçen hafta da söylemiştim, 13.880 endeks için çok önemli bir kanal desteğiydi. Bu kanal desteği kırılırsa 800-900 puanlık bir düşüş yaşarız demiştik. Kırıldı ve maalesef yaşadık. Şimdi onun üstüne atarsak o zaman süper olur. Ama bu ortamda ben bu ihtimali beklemiyorum şimdilik. Fazla iyimserlik olur. O nedenle benim için şu anda 13.216, sonrasında da 13.395 seviyelerinin üzerinde kalmak şimdilik iyi. 13.216'nın altına düşmeden bu süreci tamamlamak ise çok iyi olur.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Aydın Eroğlu. Size de kolaylıklar diliyoruz şimdiden. Görüşmek üzere.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar, sağ olun.
0: Çok teşekkürler. Efendim, yatırım günlüğünü bugün burada noktalıyoruz. Yarın yine Apara ekranlarında görüşeceğiz. Hoşça kalın.

0: her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sundu.
1: BİST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

0: BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Baba, şu benim maçta versene ya.
2: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
1: Baba, ATM taktiği yapmak ne ya? Böyle harçlık mı verilir?
3: O zaman gerçekten havalı bir şey görmek ister misin?
2: İzle bakalım.

0: İstihaçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Hem de benim adıma.
2: Baba sen bir tanesin.
3: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
4: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
7: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
8: 1.

0: sigorta Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor.
1: Canım cimri.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde organizasyon ücreti nedir?
3: Şirketin sistemi kurması, grupları yönetmesi ve süreci organize etmesi karşılığında aldığı bedeldir. Genellikle sözleşme başında belirlenir.
1: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sundu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Borç yükü. Bir devletin, şirketin ya da kişinin belirli bir tarih itibariyle birikmiş borç miktarının toplam gelirine oranına borç yükü denilir. Kamu borç yükü denildiği zaman, kamu kesiminin belirli bir tarih itibariyle birikmiş iç ve dış borçlarının toplam miktarının gayri safi yurt içi hasılaya oranı anlaşılır.

hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan, kendi elektriğini üreten akıllı evler var artık. Aracınızı kapınızın önünde hızlı, ekonomik ve güvenle şarj edin.

0: zaman geçse de, Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
1: Hangi krediye girin?

0: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kodsel'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kodsel'i tercih ediyor. Siz de Kodsel'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
2: Sasa Polyester, piyasa gündemini sunar.

piyasa gündemiyle karşınızdayız. Haftanın dördüncü işlem gününde piyasalardaki hareketlilik yine tüm hızıyla devam ediyor. Dün inanılmaz bir seans olmuştu. BIST endeksi %5.54 değer kaybıyla günü noktaladı. Bugün nasıl bir seans olacak derken hem SPK'dan hem Merkez Bankası'ndan hem de Finansal İstikrar Komitesi'nden arka arkaya açıklamalar geldi. Ana endekste bir miktar toparlanmanın olduğunu görüyoruz. Ancak yine small cap diye tabir edilen şirketlerde baskının bir hayli fazla olduğunu ifade etmekte yarar var. Bu arada İngiltere Merkez Bankası faizleri değiştirmedi. Ekrana son dakika olarak yansıyor. Beklenti zaten faizlerin sabit kalması yönündeydi. Öyle de oldu. Bu son dakika gelişmesini de aktarmış olalım. Yeniden endekse dönecek olursak an itibariyle 13.200 puan seviyesinin üzerinde fiyatlamalar sürüyor. Bugün bankalarda bir toparlanma var. Bankacılık endeksindeki yükselişler %6'yı aşıyor. 16.059 son görülen seviye. Sınayi endeksi düşüş gösteriyor. Uzun bir aradan sonra bu ayrışma bankalar lehine gerçekleşiyor. Senenin tamamında neredeyse sınayi lehine bir ayrışmadan bahsetmiştik, anlatmıştık. Bugün sınayi endeksi %1'e yakın değer kaybı yaşarken bankacılık endeksinde %6.33'lük bir düşüş şu an için var. 16.108 son görülen seviye. Bir de toplu bankaları görelim. Hangi bankada nasıl bir görüntü var? Akbank'ta %6.44'lük yükseliş an itibariyle şu an var. Garanti Bankası %7.44 yukarı yönlü hareket gösteriyor. Vakıfbank %5.57 artıda. Yapı Kredi tıpkı Garanti Bankası'ndaki gibi %7'nin üzerinde yükseliyor.

0: şikayet ediyor. İş Bankası'nda da %7'ye yakın bir alım var. Bankalar bugün yeşil. 100 şirketi ekrana taşıyalım. Evet, endekste ağırlığı yüksek olan bazı şirketlerde tablo olumlu ama bu 100 şirkete baktığımızda hala 22-23 şirkette düşüş eğiliminin devam ettiğini görüyoruz. Öyle ki bazı şirketlerde taban fiyatlamanın da sürdüğünü belirtelim. Kesan yine taban oldu. Via Teknoloji, Ral Yatırım Holding, Katılım Evim, Grain Türk, Kuyaş, Destek Finans Faktöring, Batı Söke, Pasifik Yürecya, DAP Gayrimenkul taban fiyatlama gösteren şirketlerde. Yani endekste bir toparlanma eğilimi görmeye çalışsak da small cap bazı hisselerde ya da fonlarda bulunan bazı şirketlerde yine taban fiyatlamalar var. Fonlara yönelik önemli gelişmeleri takip ediyoruz. 130 kadar fonun TEFAS'ta işleme kapatıldığını söyleyebiliriz. Burada alım satım yapılmayacak. Yeni bir karar gelene kadar ne olacağını biz de merak ediyoruz. Tasfiyeler başlayacak mı? Bu süreç nereye doğru ilerleyecek? Deyim yerinde ise aslında 2 hafta, 2,5 hafta kadar önce bu süreç başladı. Önce fonlara düzenlemeler geldi. Akabinde ise piyasadaki hareketlilikleri bizler takip etmeye başladık. İlk 2 haftada çok fazla can yakıcı hareketler genele yayılmamıştı ama son 4-5 günde biraz daha bu can yakıcı hareketleri gördük, görmeye devam ediyoruz. Değerlendireceğiz. Bizlere Mehmet Aşçıoğlu eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Son gelişmeleri konuşalım tek tek. Ana endekste ufak ufak toparlanma görüyoruz ama hala belirgin düzeyde geri çekilmelerinin olduğu şirketler var. Fonlara yönelik yeni haber akışları takip ediyoruz. Kurumlardan açıklamalar var. Nasıl değerlendiriyorsunuz gelinen noktayı?
1: Şimdi bu süreç fon tebliğin değişmesiyle birlikte başladı. Özellikle fon ve sahipi kavramının düzenlenmesiyle birlikte halka açıklık dahil. O vakit tabii ilk yaşadığımız pusulanın fonlarıydı ama benzer şekilde hareket eden ve yönetilen başka fonlar da maalesef etkilendi. Çünkü burada benim gördüğüm şey şuydu, fonlar arası para geçişleri. Mesela hisse senedi taşıyamayacak bir fon bile ters repo işlemiyle teminatı pay olan pay repo işlemiyle evet teminatını alıyor, karşılığı faiz ama teminat olarak aldığı şey hisse olduğu için ve o hisseler bir şekilde tıkandığında, işlem göremez hale geldiğinde hisse taşır hale gelebiliyor. Bunu gördük bu dönemde. Aslında en çok şaşırtan şey buydu. Çünkü baktığınız zaman burada özellikle para piyasası fonlarına baktığınız zaman para piyasası fonuna para yatıran insanlar neticede likit değerlere yatırım yapan bir fona para yatırdıklarını düşünüyorlardır. Tabii bu bazı fonlara para yatırmalarının sebebi başka para piyasası fonlarına çok daha büyük getirinin sağlanmış olmasıydı. Kimse ama şunu sorgulamıyordu ya, bu para yani diğerleri %3 bile getirmiyorken %10-12 iyi ya deyip para yatırıyorlardı. Kimse bakmıyordu neden böyle olduğuna. Çoğunun da sebebi bence bu pay repolardı. Çünkü her halükarda yüksek bedelli faiz ödeyerek para kullanmak zorunda idi öbür taraftaki fonlar. Çünkü hisseler öyle yükselmişti ki öbür fonların onları tutabilmek ya da daha yukarı götürmek için daha çok paraya ihtiyaç duyuluyordu. Teknik olarak benim anladığım böyle bir akış vardı. Tabii ki bir şey hep yükselemez, hep de yukarı gidemez. Muhakkak ki ona bir satış gelir. Hele bir şeyin de ederi, hesap edilen gerçek değeri farklı bir şeyse, o aşağıda bir değerse, o da ancak piyasada al satlarla ya da fiktif hareketlerle belli bir yere kadar gidebilir ki bu manipülasyon olarak tanımlanıyor. Şimdi en sonu geldiğimiz noktada o fiyat hareketlerinin zirveye ulaştığı ve tıkandığı yerde bir şekilde paylara satış gelince de o fonlarda bir tıkanıklık oldu ve nakde dönme ihtiyacı olduğunda da bu satılamayacak kıymetler, ki hala satılamıyor, nakde çevrilemediği için biz şu an içinde bulunduğumuz durumu yaşıyoruz. Sermaye Piyasası Kurumu'nun şu an almış olduğu tedbirler yerinde. Çünkü bir şekilde bu yaşandıktan sonra başka fonlarda da yaşanabilir. Muhtemelen bu biraz evvel sözünü ettiniz. 130 tasfiye seçilmiş.

0: isap edecek. Yani taşıda hisseyi isap edecek değer olur. Şimdi burada fonu da şirket gibi düşünürsek burada da pay sahipleri var. Fonun varlığı da belli, bu kadar kompleks değil. İçinde menkul kıymetler olan fonları konuşuyoruz ki burada da hisse senetleri. Şimdi tasfiye deyince o hisse senetlerinin piyasada satılması lazım. O satış tamamlandığı zaman fonun satıldıktan sonraki değeri neyse muhtemelen paylara ne kadar pay arz ettiyse, taşınan pay neyse o paylara bölünür, pay değeri hesap edilir, pay sayısı sahipliği oranında insanlara ödenir diye düşündürtüyor bana. Böyle mi olacak bilmiyoruz. Dedim ya, az evvel size ifade etmiş. Şu an bir ona ilişkin, bu tekniğe ilişkin bir açıklama yok. Tabii ki bu yaşananlar özellikle yatırımcı açısından sıkıntı verici ve üzücü. Ama velakin her şeyin normali diye bir kavram var. Ben kendi yaptığımız yayınlarda dönem dönem yayınların altındaki yorumlara baktığımda çok sıklıkla eleştirilerin olduğunu görmüştüm. İşte fonlarınız para getirmiyor, kazandırmıyor, acayip para kazandıran fonlar var vesaire. Tabii ki her bir fon tipi ve fon çeşidi o yönetildiği şekil ve içerik itibariyle muhakkak ki belli bir dönem içinde belli bir getiri sunuyor. Ama belirgin bir şekilde birileri farklılaşabilir, ama aşırı bir farklılık oluştuğu zaman da benim anladığım insanlar bunun nasıl elde edildiğine bakmıyor. Onlar o kazancın peşinde koşuyor. Hani bir laf var ya, bedava peynir kapanda olur. Öyle yani, fare kapanında olur. Burada görebildiğim şey, tabii ki getiri öyle cazip oluyor ki bazı ürünlerde. Kripto da öyleydi mesela, hatırlayın lütfen. Kripto çılgınlığı niye başlamıştı dünyada? Bitcoin inanılmaz artışı ve hiç adı sanı duyulmamış kriptoların da inanılmaz taleple beraber artışı sebebiyle. Yani bu çok normal baktığınız zaman, getiriye koşmak. Fakat bu az evvel tekniğini anlattığım ya da benim anladığım öyle olduğunu düşündüğüm şekliyle şu anda özellikle fonlarda pay bozumu geldiği zaman o payı bozmak için ihtiyaç duyulan fon içeriğinden satışlar tıkanmış olduğu için biz bunları yaşıyoruz. Alınan tedbirler tabii ki olayın neticede sisteme sirayet etmemesi adına bence yerinde tedbirler. Öyle olduğunu düşünüyorum. O nedenle bir miktar daha bu eziyeti, bu sıkıntıyı çekeriz bence, bir süre daha olabilir. Ama birinci türbülansın bittiğini düşünüyorum. İnşallah tekrar biz eski düzenekle normal halimize döneriz. Bundan sonra şunu uzunca bir süre görmeyebiliriz. Acayip böyle uçup kaçan hisseler, iki kasa bir masa diye tabir edilip de ya buna kendi sahibi bile bu parayı vermez denecek türden, yorumların yapılacağı türden hisselerle de herhalde bir müddet karşılaşmayız diye düşünüyorum.
1: Biraz geç kalınmadı mı peki Mehmet Bey? Çünkü 1,5-2 yıldır, evet siz çok haklısınız, bedava peynir fare kapanında bulunur ama yani görmezden gelinemeyecek düzeyde yatırımcı kenarda bu fonlarda getirileri takip etti. Yani dolayısıyla orada da bir büyüklük meydana geldi. Şimdi Finansal İstikrar Komitesi toplandı ve sonrasında işte genele yayılan bir şey değil, bazı fonlarda var, işte geçici tarzında açıklamalarda bulundular bu toplantı sonrasında, ama bir fonun içerisinde 100 bin kişiden fazla katılımcının olduğunu görüyoruz ve onlarca fondan bahsediyoruz. Burada mağduriyetin de had safhaya çıktığını görüyoruz. Yani süreç buraya gelmeden biraz daha o denetimler ve düzenlemeler hayata geçemez miydi?
0: Şimdi ona benim bir şey söyleme şansım yok. Yani düzenleyici kurumda muhakkak ki denetim bölümü vardır. Orada da uzmanlar vardır. O artık kendi içinde, onların kendi içinde soracağı soru. Onu ben bilemem, bilmiyorum. Ama şöyle ki, bir uzman olarak benim bu görebildiğimi ki çok önceleri görmüştüm PayRepo'da. Şeye şaşırmıştım ben. Yani PayRepo'da nasıl kısıt olmaz? PayRepo dediğiniz şeyde pay adı hisse. Gerçekten ama hisse teminat veriyorsunuz. Evet, faiz söz konusu, bir borç alıyorsunuz. Diyorsunuz ki bir aylık pay repo yaptınız, ben bunu bir ay sonra geri alacağım, sana şu kadar faiz öderim aldığım para üzerinden. Karşı taraf diyor ki tamam, ben bu teminatı alırım ama borsa değeri bu, fakat ben onu bir haircut, yani ben 100 lira ise 100 lira kabul etmem, 50 lira kabul

0: dedim. Sen bana iki misli size geçersin. O da eyvallah diyor. Çünkü size zaten 100 katı çıkmış. Niye eyvallah demesi? Ve neticede o parayı borcu alıyor. Şimdi fare fonu kriterleri arasında bence likidasyon en önemli faktör olmalı. Sadece işlem görürken likit olması yetmez. Çünkü manipülatif kalıplarla bir hisseyi çok likit gösterebilirsiniz. Eder kavramının da devreye girmesi gerekiyor. Yani en nihayetinde bir hisseyi alıp şişirebiliyorsunuz da. Bu sadece Türkiye'de değil ki, dünyada da böyle. Asıl bence işin çatlayan kısmı oydu yani. Bu para piyasası fonlarındaki likidasyonun bu usulle başka fonlara geçiyor olması. Ha, bu tespit edilmiş midir, farkında mıdır denetim mekanizması, ben onları bilemem. Ama benim bu fonlarda gördüğüm en büyük zayıf halka diyebileceğim yer burası olmuş. Çünkü gerçekten öyle, siz de bugün bir para piyasası fonu alsanız adı üzerine likit, yani para piyasası fonu, ne düşünürsünüz? Ben buna satış talimatı verdiğimde, tabii bunun içinde muhakkak kıymetler vardır ama onlar likittir o kıymetler, rahatlıkla paramı alırım diye düşünürsünüz. Ama dolaylı yoldan sanki türevmiş gibi onların içinde yapılan repo ters repo işlemleriyle baktığınız zaman sanki hisse senedi oluşmuş gibi bir durum var. Öyle midir? Tabii ki onu denetleyenler muhakkak bakacaktır. Zaman içinde biz de öğreniyor olacağız. Muhakkak açıklamalar gelecektir. Daha öncesinde olur da olmazdı, gerçekten onu bilemiyorum. Belki de zamanlaması ancak bu zamana denkti. Çünkü biliyorsunuz fonlara ilişkin bir düzenleme geldi. Ve bu işlerde düzenlemeden sonra daha böyle konuşur hale geldiğimiz bir durum yarattı ki buraya kadar da geldik şu an. Kendi adıma şöyle düşünüyorum. Bundan sonraki safhada çok sıklıkla piyasada gördüğümüz, evet aslında Amerika'dakine benzer, aslında benim bile ya evet ya bizde de baksana fonlar Türkiye'de de artık şirket sahibi oluyor deyip hoşça karşıladığım işlemler, sonrasında o fonların aldığı şirketlere baktığımızda zamanla artık başka bir yere gittiği için, bu düzenlemeleri ben 40 yıldır bu işi yapan bir piyasa profesyoneli olarak aslında yerinde görüyorum. Ama daha önce olur muydu, olmaz mıydı, onlar başka bir tartışma konusu.
1: 40 yıllık tecrübeleriniz içerisinde daha önce böyle bir şeyle karşılaştı mı piyasamız hiç, ya da benzeri bir şekilde? Bir de şunu da merak ediyorum. Bu hafta 3. hafta. Yani 3 hafta önce SPK yeni adımları duyurmaya başladı. Ama bu hafta en ciddi sonuçları görmeye başladık. Yani pazartesi günü hala işte adı geçen Tere grubunun fonlarında artı fiyatlamalar vardı. Yani durumun bu noktaya gelmesinde tetikleyici olan unsur yeni para girişinin olmaması mı? Ya da tasarruflarını fonlarda bulunduran yatırımcıların o tasarrufları artık fonlardan çıkmak istemesi ile mi bu noktaya geldik? Yani iki buçuk hafta öncesinde de aslında biraz daha tehlike çanlarının çalmaya başladığına yönelik uyarılar vardı, değerlendirmeler vardı. Ama o periyot yine bir şekilde atlatıldı ta ki bu haftaya kadar.
0: Şimdi sistem zincirin halkaları gibi. Zincirin halkalarından birine bir şey olduğunda bekle gör moduna giriyorsunuz. Hemen kimse harekete geçmiyor. O kadar da insanlar hadi ince panik olmuyor. Ama o zincir halkası koparsa, ki pusulanın onlarında öyle oldu. Sisteme girmiş olanlar dönüp öbürlerine bakmaya başlıyor. İşte o zaman bir anda yığın hareketi maalesef yani aslında zaman içinde yavaş yavaş olsa hiçbir şey etki yaratmayacak bir şeyle zorluyor. Geçmişte yaşadık mı sorusundan cevap vereyim de. Biz bunu banker faciasında yaşadık. Yaşı olanlar bilir. Belki siz bilmeyebilirsiniz. Yaşınız çok genç duruyor. Ben artık 60'a dayandım. Banker kasteyle Allah rahmet eylesin.
1: Maşallah siz de hiç göstermiyorsunuz.
0: Ne güzel. Aman şöyle vurayım ben.
1: Maşallah.
0: Kasteyli Cevher abi, Cevher Özden gerçekten borsa bankeriydi. Yaptığı şey neydi biliyor musunuz? Finansman bonosu ve buna benzer faizli kıymetleri iskontoyla kırmak. Şöyle, babam işçiydi demir yollarında. Ona finansman bonosunu prim için veriyordu devlet. Onun atıyorum %30'luk bir getirisi vardı ama kuponlarla 2 yıl hatta 4 yıl içinde alacak. Adamcağız prim hak etmiş ama 4 yıl alacak onu. O arada gelecek paranın ona hiçbir

0: faydası yok. Para ihtiyacı var. Castello açığı görmüştü. Diyordu ki elinde bu türden bono tutanlara, getirin ben kırarım. Nasıl kırarsın? 24 ya onun, ya da 30 olsun, daha kolay olsun anlaşılması. Ben onu 70 ile kırarım. Bu şu demek: zaman içinde tam para olacak bir şeyi 3'te 1 fiyatına almak demek. Ama onun kazancı ne olacak? Neredeyse %200. Ne lazım ona? İyi bir kazanç o dönemde. Fon lazım, para yani. Çünkü o kıymetleri almak için karşılığında para vereceksin. Bu banka mı? Hayır, banker. Sonra televizyonda şöyle reklamlar: Banker Castelli, paranıza en yüksek faiz. Bu başladı. Ve gerçekten inanılmaz popüler oldu. Herkes götürüyor, bonosunu veriyor, paraya dönüyor. Şimdi birileri bunu gördü. Bir anda Banker Necati'den, Banker Yılmaz'lar falan çıktı. Ama onların yaptığı neydi biliyor musunuz? Sadece para toplamak. Onlar o işi öyle zannediyordu. Faiz veriyorlardı, vaat ediyorlardı. Birinden topladıkları parayla öbürününkini ödüyorlardı. Ve dönüyordu sistem. Nereye kadar? Çatlayana kadar. Çünkü bu Ponzi. Ve orada da birkaç tane Banker Castelli, birkaçı batınca, parayı ödemez hale gelince kime hücum ettiler? Banker Castelli'ye. Peki Castelli ne oldu? O da battı. Çünkü bir anda gelecek para çekiş ve taleplerini siz engelleyemezsiniz. Ben biraz buna benzetiyorum ama tam bu değil. Çünkü buradaki olay bir fon. Fona katılım var ve fonun içeriği var, kıymetler var vesaire. Ama velakin o kıymetlerin, o fonun içindeki kıymetlerin değeri o fonu tayin etti şu an. Satılamıyor çünkü. Şimdi bugün de bir sürüsü taban fiyattan işlem görüyor hisse senetleri, hisse fonlar için. Şimdi birkaç gün daha taban olursa %10-10 düşmek demek bu. O fonun değeri belli ki T anında düşmeye başladığı yerden çok daha aşağı gelecek. Sıkıntı bu. Ama geçmişte fon piyasaları hiç bu kadar gelişmemişti ki. Hani bir örnek tesis edecek bir şey verelim. 2020 sonrası bu oldu. Hatta 2020'den önceye alayım. Bireysel emeklilik fonlarıyla bu iş aslında Türkiye'de başladı. Ne zaman bireysel emeklilik sistemi girdi ki? Bu çok faydalı ve çok iyi bir sistem. Ki bireysel emeklilik fonlarında bir şey yok. Zaten onlar uzun vadeli fon. Bakın hiç onlarla ilgili konuşmuyoruz bile. Neden? Orası uzun vadeli. Tam tersi, orada seçeceksen hisse seçmen lazım. Çünkü onların fon yönetiminde de seçtikleri hisselerde likidasyonu yüksek, zaman içinde hiçbir şey olmayacak türden hisseler. Onun bir mantığı ve yürüyüş şekli var. Ki tabii ki bireysel emeklilik sisteminde o fonları yöneten firma sayıları da belli, yönetici firmalar.
1: Evet.
0: Ama şimdi burada konuştuğumuz fonlar da fon. Fark eden şey bu fonların aldığı riski. Zaten bir kısmı da risk derecesini gizlemiyordu, 7. Fakat onu alan vatandaş benim anladığım farkında değildi onun riskinin. İçerik diye bir şeye hiç bakmadan, sadece getiriye bakarak, getiri peşinde de koştuğu için, sonrasında da tabii parasından korktuğu için bir anda sistemde bir şey değiştiğinde onu bozmaya koştuğu için, bir anda olduğu için bunlar, sistem muhtemelen bu haliyle tıkandı.
1: Şimdi bu 7 portföy şirketine işlem, fon işlemine yasak geldi. 130 fon işleme kapatıldı. Bu fonlar içerisinde bulunan şirketlerin borsadaki hisse fiyatlaması nasıl devam edecek? Biz bir süre daha taban fiyatlamalar görür müyüz?
0: Şimdi zaten en önemli iki tanesiyle biz bozulmuştuk. Diğerlerinin şöyle bir bakın portföy yapısına, böyle bir yapı yok. Var birkaç hisse de bizim hayatımızı değiştirecek türden değil. O karar açıklandı, hemen ben ona baktım. İkisi önemliydi çünkü büyüklükleri, özellikle Terra'nın büyüklüğü inanılmaz. Siz şimdi biraz önce söylediniz, yüz binlerce yatırımcı konuşuyorsunuz sadece, evet, bir tane fonda. Yani sistem aslında o bütün fonların taşıdığı, eşit taşıdığı bir sistem değil. O sebeple de o tarafta olan oldu zaten. Bu yeni ilave edilenlere ilave bir zararı olmaz bence. Ama tasfiyede piyasa hisseleri varsa, tasfiye şu demek, anlattım ya uzun uzun. Hı hı. Satılacak demek onlar. O arada ama onlar kolayca tasfiye olur bence. Çünkü onun içinde, o hisselerin içinde bu hisselerden varsa bile bu diğerlerinin taşıdıkları o boyutta değil. O boyutta değildir. O nedenle de ilave bir risk doğuracağını düşünmüyorum.
1: Yani şunu sormaya
0: zaten
1: çalışıyorum. Biraz önce
0: taşıdığı hisseler de taban taban gidiyor.
1: Ha, BIST 100'de yer alan şirketlerde bugün BIST 100 artı dememize rağmen 10 tane 12 tane şirkette taban fiyatlama var.

0: bu BIST 100 bir yandan yoluna devam ederken bir yandan bu bahsettiğimiz şirketler gibi olan şirketlerde görüntü negatif olmayı sürdürür mü?
1: Şimdi tasfiye aşamasında muhakkak satmak zorundasın. Tabii ki sürdürür. Çok basit, matematiği basit. Alıcı olmazsa sürdürür. Satılana kadar. Muhakkak ki her malın bir fiyatı var. Alıcının geldiği noktada da onu satacaksın. Ama alıcı hangi fiyatta ne zaman gelecek? Şimdi bazı fonlardaki, bu fonlar içindeki bazı şirketler grup şirketi. Belli ki onun sahibi alıcısı o grup. O yani. Diğerleri ona yatırım yapmayı düşünebilecek diğerleri başka faktörlere bakar. Şimdi bu durum yaşanıyorken de ha deyince de oraya alıcı gelmez. Biz bunu 2001 bankacılık krizinde fon krizi olarak yaşamadık. Biliyorsunuz fon bankası oluştu. 27 tane banka battı. Yine siz hatırlar mısınız bilmiyorum. 5 Kasım 2000'de Demirbank battığı zaman bu hikaye başladı, 2001 krizi. Ben Demirbank'taydım zaten. Fona dev oldu, sonra HSBC'ye satıldı vesaire vesaire. Sonra Birleşik Fon Bankası oluştu. O bütün o bankalar tasarruf sahiplerinin paraları ödenerek bir bankanın adı altında toplandı. Sonra o da tek bir banka oldu ve satıldı. Sonra satıla satıla isim değiştirerek sistemde hala yaşayan bir banka haline döndü. Hatta yabancı bir banka şu an onun sahibi. Şimdi o vakit o bankalar niye batmıştı? Grup ilişkileri yüzünden. Bir holdingin o zaman işte batan bankası var. Banka grup şirketlerine kredi vermiş. Grup şirketlerinden bir tanesi krediyi ödeyemez hale gelmiş. Zaten diğerleri de grup şirketi, öbürlerinin de ödeme şansı yok. Hop, banka öz sermaye kadık hale gelmiş. Bir tanesinin batma sebebi buydu mesela. Şimdi sistematik olarak bakıldığında bazı şeyler hep yaşanıyor. O zaman da sorulmuştu. BDDK yoktu bu arada, sonra kuruldu. Bunun üzerine kuruldu zaten. İşte niye bakılmadı vesaire soruları. Şimdi sistemde biraz evvel onu anlatmaya çalışıyordum. Sizin sistematik olarak risk görmediğiniz şey yığın şeklinde hadise başladığında risk olmaya başlıyor. Kimse bunu oturup hesap edemez ki. Ama tekrar aynı şeyi bir daha söyleyeyim. Bütün bunların içinde benim gördüğüm en büyük eksiklik bu pay repo hikayesi. Her payla repo yapılamaz. Biz bunu anladık. Yapılmamalı zaten. Her payla repo yapılmamalı. En önemli şey söyledim, likidasyon. Ama likit olması yetmez. İşlem hacmine bakarak bu likit diyemezsiniz. Onun ederi, değeri ve her zaman pazarda talebi olacak durumdaki şirket olması gerekiyor.
0: Şimdi bu gelişmeler sonrası bir güvensizlik ortamı da piyasalar adına yaşanır mı, yaşanacak mı? Netice itibarıyla bu fonlar içerisinde bulunan yüz binlerce yatırımcıdan bahsediyoruz. Tasfiye edilirken yatırdıkları tasarrufların belki de çok daha azıyla karşı karşıya kalacaklar. Belki hiç alamayacaklar. Bilemiyoruz, biz de süreci yakından takip ediyoruz. Gelen açıklamalarla değerlendirmeye çalışıyoruz. Sermaye piyasaları, hisse senedi piyasası, fon piyasası önümüzdeki süreç İşte bu güvensizlikle biraz daha yatırımcıda noksanlıkla mı ilerleyecek? Ne dersiniz?
1: Muhakkak tabii 2001'de insanlar oyuna küsmüştü. 2001'den neredeyse 2020'ye azalarak 880 bin yatırımcıya düşmüştük. O zaman 3,5 milyonu görmüştük yatırım sayısı olarak. Yine halka arzlar çok yoğundu. İşte deprem oldu, 99 yılında deprem derken 2000'de dediğim Kronagafya'da bankacılık krizi oldu derken anayasa kitapçığı ve biz krizi yaşadık. Ama biz şimdi bakın 20.800 endeksten 3.800'e düştük biz. Yani şimdi kriz dediğimiz, düşüş dediğimiz insanların vavayla ettiğinden çok daha büyüklerini gördüm. Burada etkileşim tabii ki olur, birileri küsebilir. Ama sermaye piyasasında borsanın trendine bakın lütfen. Alın 94'ten bu zamana. Tabii ki kol kırılır, yerin içinde kalır. Muhakkak ki birileri küsebilir ama buranın gelişimi bitmeyecek. Hı hı. Şimdi bütün sistemi siz sakat olarak niteleyemezsiniz. Yani burada öyle bir şey yok. Bir sürü, benim de fonum var. Para piyasası fonu. Tercihim var ama. Ben daha az getiriyi tercih ettim. Dedim ki tamam burada dursun. Yani büyük bir bankamızın yönettiği bir fonu tercih ettim. Ya da kendi aracı kurumumun fonlarını tercih ettim. Evet, getirse oldukça düşük. Ama şöyle düşündüm. Tamam, az az ne kadar birikiyorsa. Bu sizin beklediğiniz.

0: beklentilerinizle alakalı. Hani çok büyük kazanç peşinde koşmak, kanaatkar olmak ya da belli bir kazanç peşinde koşmak. Yatırımcı zihniyeti o değil midir? Şimdi biz bir hadise yaşıyoruz. Gerçekten çok ciddi ama tabii ki birileri, muhakkak ki bundan etkilenen birileri tabii ki öfkelenecek. Tabii ki haklı olarak kim para kaybetmek ister? Kızacak. Ama bütün bir sistemi belki bir müddet etkileyecek. Oturup polyanacı yapmanın bir esprisi yok ama
1: evet.
0: Bizim yapımız değişmeden geleceğe taşınmaya da devam edecek. Bir sürü şirket var arkadaşlar ve çok iyi, hala çok ucuz şirketler var. Evet, halka arzlarla yenileri de geliyor. Çok sayıda hissiyoruz, 600'den fazla. Biz onlar için de yine iyileri seçmeye çalışacağız. İşimiz devam edecek. Burada belli bir yatırımcı ilgisi de muhakkak zamanla, şimdi artmasa da zamanla muhakkak yine artarak devam edecek. Şimdilik yaşayacağımız şey tabii ki geçici bir takım sorunlar olabilir. Tabii ki birileri buradaki işte yaşadıklarıyla küsebilir.
1: Evet.
0: Ama en sonu muhakkak ki dinamizm içinde piyasa devam edecek.
1: Borsada çok kıymetli şirketler var. Siz de ifade ettiniz. Dün özellikle kamyonla satış yaşanırken ya fon içerisinde olmayan şirketlerde bile %6, %7, %8'lik değer kayıpları var. Neden sorusu sorulmuştu. Bankalarda aslında bu bahsettiğim senaryodaydı ve bugün tam aksi bir görüntü var bankacılık endeksine ve banka şirketlerinde. %7'leri, %8'leri bulan yükselişler. Bankacılık endeksini ekrana taşıyoruz. %7.39 artıda. Bugünkü bu alımı nasıl okumak gerekir bankalar tarafında?
0: Yani bugün şimdi şöyle, belli ki özellikle kamu kaynaklı alımlar da söz konusu. Bunu dönem dönem biz gördük. Bunu da normal karşılıyorum. Olmalı zaten, yani bir piyasa yapıcısı olmalı. Her şeyi boş bırakamazsınız. Endeks likit değer ve değer açısından bankalar demek. Siz de programlarınızda konuşuyorsunuz. Holdingler demek, büyük sanayi kuruluşları demek, büyük hizmet kuruluşları demek ve bunlar var Türkiye'de. Evet, bankacılık endeksi endeks için oldukça fazlaca, piyasa yapıcılığı için önemli. Seçilmiş olması hiç beni şaşırtmıyor. İyi ki de o seçildi. En azından endeksin düşüşlerinin önüne geçtik. Çünkü biz burada fonları konuşuyoruz, onun içerdiği hisseleri konuşuyoruz ama her şey etkileniyor. Dünkü o satışın bir sebebi daha var bence. Şimdi insanlar fon nerede, hangi fon ayrımını yapamıyor. Muhtemelen panik yapıp başka hisse fonlarını da satmaya kalkışmıştır. O başka hisse fonlarında da piyasa hisseleri var. O fonlar da mecbur onu satmıştır. Ama o dün de kaldı. Muhtemelen bugünden sonra o fonlar tabii ki etkilenmeyeceği için, etkilenmezler, çok büyük fonlar. Onlara tekrar girişlerle bu iş toparlar. Belki o girişleri bugün yaşıyor olabiliriz. Tekrar söyleyeyim mi? Seçimlerimiz belirliyor. Seçimlerimiz sonrası yaptığımız hatalarla zarar ediyorsak
1: ne istediğimiz de burada önemli.
0: Seçimlerimizle alakalı oluyor.
1: Yani çok yüksek getirileri görüp onun hayaline kapılıp alt tabanı olmayan, hikayesi olmayan noktalarda yatırımcı ilerlediğinde işte böyle sonuçlarında olabileceğini daha önce de siz anlatıyorsunuz. Yıllar önce de edindiğiniz tecrübeler, piyasada gerçekleşen realiteler bugün de yıllar geçmesine rağmen benzer neticeler doğuruyor.
0: Evet, sadece örnekler değişiyor ama baktığınızda olaylar neredeyse %60'a yakın, senaryolar hep aynı. Yani kaç yıl evvel daha piyasa yokken yaşadığımız banker faciası. O banker faciası ile ilgili bir not daha söyleyeyim. O zaman borsa yoktu. Düşünün.
1: İnanılmaz. Peki önümüzdeki süreçte sene sonuna kadar bu düzenlemenin etkileri aynı noktada mı hissedilir? Yoksa zamanla bu etkileri zayıflayacak mıdır? Yani sene sonuna kadar hep bu denli çok hareketli piyasa mı göreceğiz? Yoksa dengelenen bir piyasa mı söz konusu olacak?
0: Yok, dengelenir ve çabuk dengelenir bundan sonra. Daha tahmin ediyorum önümüzde bir hafta var. Bak, bu kadar, daha fazla değil. Dengelenir. Çünkü neden? Yani sapla samanı birbirine karıştırmamak lazım. Tasfiye sürecinde belki o tasfiye bu fonlar için uzun sürebilir ama bu piyasa demek değil ki. Onların içerdiği hisseler demek. İşte görüyorsunuz zaten, bugün piyasa iyi olsa ne olacak? Onlar tabanlar. Bir yerde o taban serisi muhakkak bozulacak. Her malın bir ederi var.

0: işte bu dediğim olduktan sonra o malı ederine kavuştuğunda zaten artık o tarafta da sakinleşme olur. Muhakkak ki bir yerde oturup duruyor olacağız.
1: Mehmet Bey, teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu bizlere eşlik etti. Piyasalarda gelinen noktayı masaya yatırdık. Piyasalar çok hareketli. Hem taban şirketleri konuşmaya hem de yükselen şirketleri değerlendirmeye devam edeceğiz. Bir yandan piyasanın bu hengamesi sürüyor. Diğer yandan yeni açılan şirketlerin de olduğunu söyleyebiliriz. Halka açılan şirketlere yeni bir şirket daha eklendi. Borsa İstanbul'da Gong bugün Net Global Endüstriyel Yatırım için çaldı.
2: Borsa İstanbul'da bir şirket daha yatırımcılarla buluştu. Borsada Gong, evet, Net Global Endüstriyel Yatırımlar için çaldı. Şirketin halka arz süreci tamamlandı. 87,5 milyon adet payın yatırımcılara sunulduğu halka arz 25 lira 52 kuruş fiyattan gerçekleştirildi. Halka arzın toplam büyüklüğü 2 milyar 233 milyon lira oldu. Net Global'in halka arzına 652.353 yatırımcı katıldı. Toplam talep satışa sunulan payların 2.84 katına ulaştı. Yurt içi kurumsal yatırımcılardan 4.04 kat, yurt içi bireysel yatırımcılardan 2.19 kat, yurt dışı kurumsal yatırımcılardansa 2.21 kat talep geldi. Şirketin payları Borsa İstanbul'da düzenlenen törenin ardından işlem görmeye başladı.
3: Evet, Gong'u çaldık.
1: Kısa bir araya gidelim, aradan sonra devam edeceğiz.

0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam edecek.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam ediyor.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada bankacılık endeksinde yükselişlerin boyutu %8'i aştı. Bir yandan bankalarda yükseliş var. Ana endeks yeşil ama small cap diye tabir ettiğimiz fonlarda ağırlığı yüksek olan şirketlerin de taban fiyatlama gösterdiği bir seans yaşıyoruz. Deyim yerinde ise seans bugün baharla kışı yaşıyor gibi diyebiliriz. İki kanada da bakacağız. Bizlere Ahlatçı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar eşlik edecek. Hoş geldiniz. Merhabalar.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem gelen adımları hem son gelişmeleri, sermaye piyasaları, hisse senedi piyasaları, fon piyasaları adına.
1: Tabii dün temerrüt haberlerinden sonra önceki gün de gelen temerrüt haberlerinden sonra dün borsada bir panik havası hakimdi. Muhtemelen fonlar, yatırımcılar, herkes elindeki hisleri satmaya çalışıyordu. Bundan dolayı hem small cap dediğimiz hisseler, hem fonların elinde olan hisseler, hem de bunlarla alakası olmayan hisselerin panik satışlar geldiğini dün gördük. Tabii bugün kamudan müdahale geldi. Bekleniyordu zaten. Ekonomi yönetimi toplandı. Ardından Merkez Bankası ve SPK'dan arka arkaya adımlar geldi. Bu adımların piyasayı sakinleştirdiğini şu aşamada söylemek mümkün. Gelinen noktada hem kamu müdahalesi sayesinde, diğer yandan da dünkü düşüşlere tepki olarak bu işlerle alakası olmayan kağıtların hisselere bugün alış geldiğini görüyoruz. Dün bankacılık ekstra satış yemişti. Bugün onun bir kısmını geri alıyor. Böyle bir görüntü var. Bu fonların taşıdığı küçük hisseler, yani small cap dediğimiz hisselerde durum farklı. Ve uzun bir sürede belki böyle olma ihtimali var. Ama gördüğümüz ayrışmanın sebebi bu. Dünkü panik satışlardan ve gerilemeden sonra beklendiği gibi kamu müdahalesi geldi. Daha da gelebilir, yeni adımlar da atılabilir. Buna tepki olarak ve dünkü satışlara tepki olarak

0: güvenilir hisselerde yukarı yönlü bir seyir olduğunu, yukarı yönlü bir hareket olduğunu görüyoruz. Ama small cap dediğimiz kağıtlarda veya bu temürde düşen fonların veya tasfiye süreci başlatılan fonların elinde olan small cap kağıtlarda ise tam tersi bir görüntü var, kırmızı bir görüntü var. Daha bir sürede böyle olmaya aday gibi gözüküyor. Genel görüntü bu şekilde. Hı hı.
1: Sabah saatlerinde yapılan toplantılardan öne çıkan başlıklara baktığımızda özellikle Finansal İstikrar Komitesi toplantısında sağlıklı fiyat oluşumları adına bu adımların atıldığı ifade edildi. Buradaki sağlıklı fiyat oluşumları istenilen düzeyde gerçekleştiği takdirde yabancı kanadındaki ilgi biraz daha artacak mıdır? Nasıl bir piyasa olacaktır?
0: Ya şimdi bu yaşadığımız durum likiti de şoku ve geçici. Büyük ihtimalle kamu müdahalesinin gelmesi de bu anlamda olumlu. Yani çok fazla anlık etkileyebilir ama yabancı giriş çıkışını çok fazla ekstrem seviyede etkileyeceğini düşünmüyorum. Daha çok bu şok small cap dediğimiz kağıtlarda küçük hisse senetlerine daha fazla uzun süre hissedilebilir. Ama belli bir süre sonra işte BIST 30 kağıtlarında veya BIST 50 kağıtlarında bu şokun etkisi geçecektir. Normal seyrine geri dönecektir. Yani yabancının girişi neye bağlı derseniz bence bu tamamı bir likitte şoku bu. Atlatılacak. Önümüzdeki 1-2 hafta sonra bu geçecek muhtemelen. Büyük bir ihtimalle. Biz yine Merkez Bankası'nda enflasyonu, faizleri ve yabancı girişlerini konuşmaya başlayacağız. Yani yabancı girişin üzerine uzun vadeli bir etki edeceğini şu anda bu durumu düşünmüyorum.
1: Peki adı geçen şirketlere baktığımızda 130 fonun işleme kapatıldığını görüyoruz. 7 portföy şirketinin yine işlemlerinin kapatıldığını görüyoruz. Burada bir küskünlük yatırımcı nezdinde bir borsadan, hisse senedi piyasasından, sermaye piyasalarından uzak duruma eğilimi söz konusu olabilir mi? Biraz önce Mehmet Aşçıoğlu ile konuşurken daha önce yaşanan benzer krizler akabinde bu tarz görüntülerin olduğuna değinmişti. Netice itibariyle sermaye piyasalarını tabana yayma eğilimi vardı. Buna yönelik adımlar vardı. Bu düşünceyi sekteye uğratacak mı piyasamızda yaşanan gelişmeler?
0: Tabii bunun olumsuz bir etkisini bekleriz. 130 fon tahminlere göre 27 milyar dolarlık bir varlık milyon mertebesinde yatırımcı bundan ama az ama çok olumsuz olarak etkilenmeye aday. Tabii böyle bir durumda sermaye piyasalarına küsen veya ben bir daha bu işlere girmem, bir daha fon almam, bir daha hisse senedi almam diyecek insanlar olacaktır. Ama tabii bu bir süreç, bu trend belli bir süre sonra bu olay da unutulacaktır. 200 sene önce farklı olaylar gördük. Ondan 200 sene öncesinde farklı olaylar gördük. Ne oldu? Unutuldu. Bu da zamanla unutulacaktır. Ve normal normuna dönecektir. Ama elbette ki bu kadar kişisel küçük yatırımcı mağduriyetinden sonra piyasaya küsen ve geri dönmeyen bir kısım nüfusta olacaktır diye tahmin ediyorum.
1: Artık %1000'ler, %2000'li getiriler piyasada daha nadir mi göreceğiz? Ya da bu tarz getirilerin olmadığı bir piyasa mı olacak? Çünkü 1,5-2 yıldır gerek fon üzerinden gerekse bazı hisselerin görüntüsünde inanılmaz getiriler vardı.
0: Yani inanmasınlar. Yani şöyle bir şey var. İşte hisse fonları bir benchmark olur. Ana benchmark BIST 100'dür. Bunun da üzerine biraz belki faiz katar. Ona göre ayarlar. Ve bu benchmark'ın biraz üzerinde veya biraz gerisinde bir getir sağlanmaya amaçlanır. Yani benchmark'ın üzerinde bir getir sağlanmaya amaçlanır. Fond eğer benchmark'ın üzerinde getiriyorsa, olumlu değerlendirilir, aşağısında kalıyorsa daha olumsuz değerlendirilir. Şimdi hisse fonunun en kuvvetli benchmark'ı nedir? BIST 100. Şimdi bir fon düşünelim. İşte BIST 100 %30 yukarı yapmış ama fon %300 yukarı yapmış, %200 yukarı yapmış. Demek ki bu fon bir şey yapmış. Ya çok fazla risk almış veya başka türlü bir şeyler yapmış. Bu aslında normal bakan birisi açısından görülüyor. Tefas'ta fon performanslarına baktığımız zaman özellikle serbest fon kapalı olanlarda çok yüksek performanslar olduğunu görüyorduk ve bu neyle mümkün? Ancak küçük çaplı hisse setlerini alıp yukarı taşımakla mümkün. Bu da yapıldı. 2 sene boyunca yapıldı. 2 seneden beri de konuşuluyordu zaten. Daha sonra peki pay repo yoluyla para piyasası fonlarına da rivayet etti. Mesela bakıyorsunuz para piyasası fonu şu an faiz kaç mesela? %40. Tamam, para piyasası fonu ne getirir? %40'lar mertebesine getirebilir. Belki biraz aşağısı, belki biraz yukarısı ama %70 getirmiş bir tanesi. Demek bunda bir şey var. Aslında gözüküyor. Tabii getiriyi de insanlar seviyor doğal olarak, doğası gereği. Bu tür fonlara da önemli girişlerin olduğunu gördük. Önemli miktarda yatırımcının olduğunu gördük. İlk girenler bundan karlı çıktı. Ancak sonra yakalanlar, işte bu duruma denk gelenler zararlı çıktı. Böyle bir durum oldu. Yani bir küçük çaplı bir hisse senedinin 20 katına 40 katına 2 sene içerisinde çıkması pek doğal değil. İşte bunun getirdiği etki diyebilirim. Bu furyaya ilk girenler veya ortada girenler karlı çıkarken sonradan girenler bu durumlara maalesef maruz kaldı. Böyle bir durum yaşandı.
1: Peki sürecin nasıl devam etmesini beklersiniz? Yani TEPAS'ta 130 fon işleme kapatıldı. Bir tasfiye süreci ifade ediliyor. Burada yatırımları olan yatırımcı tasarruflarına bir daha ulaşamayacak mı? Bu tarz durumlarda nasıl bir yöntem kullanılıyor? Bu fonlar işleme kapatıldı. Şu an için alım ve satım söz konusu değil. Bu işleme kapatılma hususu akabinde nasıl bir görüntü oluşacak?
0: Şimdi bu fonlar işleme kapatıldı. Alış satış bir süre yok. 130 tanesi de tasfiye edecek. Yani bunu SPK veya yetkili, o an kim yetkililendirirse bu fonların içindeki varlıkları satıp nakde dönecek. Şimdi para piyasası tarzı fonlarda bu daha kolay. Yani burada parası olan yatırımcı paralarını kurtarabilir belki az bir zararla. Ama burada daha çok problem hisse fonlarında. Hisse fonlarının içinde de büyük kağıtlar, yani hisseler daha doğrusu. Bunları nakde çevirmek daha kolay. Ama bunların içinde önemli ölçüde likidite düşük, küçük hisse senetleri var yani. Bunlar da şu an zaten taban taban gidiyor ve alıcı yok. Bunları nasıl likidite çevirirler, bunları nasıl satarlar ancak zamana yayarak belki mümkün ve zararına mümkün. Bu açıdan hisse fonlardaki yatırımcılar, zaten bu şirketlerin fonlarındaki yatırımcılar önemli zararlar etti son dönemde. Bu bir miktar daha devam etme potansiyeli taşıyor diyebilirim. Yani o kadar varlığı 27 milyar dolar olduğu hesaplanıyor yaklaşık olarak. Bunun önemli bir kısmı hisse ve bunun da bir kısmı small cap kağıtlar. İşte buradan ne kadar zarara yol açar tabii şu anda bunu tam olarak söylemek mümkün değil. Ama bir miktar daha zarara yol açma potansiyeli var. Bence small cap kağıtları zamana yayarak likide etme yoluna giderler diye tahmin ediyorum. Belki kamudan, işte varlık fonu gibi yerlerden de destek alınabilir. Bunlar hep ihtimal dahilinde. Ama bir süre alacağı kesin, onu söyleyebilirim.
1: Şimdi önümüzdeki günlerde bir hafta 10 gün içerisinde yeni endeksler açıklanacak. Bu yaşanan gelişmeler Eylül ayından itibaren cereyan etmeye başladı. Oradaki tablo nasıl olabilir? Yani BIST 100 içerisinde katılım evim var. BIST 30 içerisinde destek finans faktöring var. Ve geçtiğimiz günlerde SPK'nın yeni düzenlemesi fiili dolaşım oranlarının %5'ten %3'e indirilme hususu var. Son atılan adımlar nezdinde mi biz yeni endeksleri göreceğiz? Oradaki görüntü nasıl olabilir?
0: Ya bir endeks değişimi olacaktır diye düşünüyorum. Sesler düşüşler yaşayan BIST 100 içerisinde veya BIST 30 içerisinde dediğiniz gibi bir kağıt var. Bunlarla ilgili değişiklikler yapılması olası. Bunu şimdi hemen söylemek çok mümkün değil. Ama bu tarz değişiklikleri önümüzdeki dönem göreceğiz diye düşünüyorum. Bir de bence bu endeks konusunda da bir düzenleme belki geldi gerçi de belki daha bir sıkılaştırılsa iyi olabilir. Sırf bir şirketin likidasyonu yükseldi, fazla alıcı satıcısı var, değeri yükseldi diye BIST 30 seviyesine ekleyip daha sonra bu şirketi, işte Türkiye'nin en büyük holdinglerinin, en büyük bankaların değer seviyesine gelmesi işte anormal bir durum. Belki bu durumları daha önce de yaşadık bunu. Yani 200 sene önce yaşadık. Çeşitli dönemlerde buna benzer şeyler yaşadık. Bunun önüne geçilebilecek bir takım önlemler alınırsa bence iyi olur diye söyleyebilirim.
1: Yeni kriterler noktasında olmasını düşündüğünüz noktalar var mı peki? Çünkü bu bahsettiğiniz iki nokta çok kolaylıkla gerçekleşiyor. Fiili dolaşım oranı ve işte likit olması. BIST 100 dışındayken şirket 1'e 5, 1'e 6, 1'e 7 yapıyor. Sonra bir şekilde o 100 diye tabir ettiğimiz endekse giriyor. Bu sefer daha fazla kişinin haşır neşir olmasında etkili oluyor. Daha önce 6 kat, 5 kat yapmış olan şirket bu sefer daha fazla kişinin önüne çıkınca da orada balon patlıyor.
0: Tabii, önce BIST 100'e, oradan BIST 30'a, ondan sonra Türkiye'nin en değerli şirketleri olma yoluna gibi olaylar yaşanabiliyor. Bunun da sebebi likitte dayalı hesaplama. Belki bilanço hesaba katılabilir ek olarak. Belki öz sermayesi hesaba katılabilir. Belki bir jüri olur. Şirket buna uygun mu değil mi diye karar verebilir. Yani çeşitli önlemler uzun vardı. Onları, o daha çok yasal yetkililerin işi. Ama bence bunun önüne geçilmesi olumlu olur. Yani normal small cap bir hisse, dediğiniz gibi likidasyonu artıyor, hissenin fiyatı artıyor, sonra BIST 100'e geçiyor, sonra daha da artıyor, sonra BIST 30'a geçiyor veya BIST 50'ye geçiyor. Olmadık değerlere geliyor. Ondan sonra tabii bir süre iyi gidiyor. Bir süre çok iyi gidiyor ama ondan sonra bir sürede insanları mağdur edebiliyor bu hisse senedi. Buna karşı da regülatörlerin yani bir önlem almasının bence çok faydalı olduğunu söyleyebilirim. Bir kağıdın 20 kat, 40 kat 2 sene içerisinde çıkmasını ben pek anlamlandıramıyorum.
1: Bu süreçte yeni açılan şirketlerin yeni halka arzlara bir süre ara vermek mi doğru olur? Çünkü böyle bir ortamda bile yeni açılan şirketleri görüyoruz. Bu noktaya ilişkin görüşünüzü de merak ediyorum. Elbette halka arzları önemsiyoruz. Sayıları iyi şirketlerle artmasını temenni ediyoruz ama bu süreçlerde de devam ettiğini görüyoruz. Bu piyasa açısından negatif bir görüntü oluşturuyor. Duran hususlar arasında da yer alıyor mu?
0: Evet, piyasa açısından negatif bir etki yaratıyor. Şimdi bu küçük hisse senetlerinin yaşadığımız süreç belki halka arz katılımcılar açısından olumsuz bir ibare yaratmış olabilir. İsteksizlik yaratma ihtimali var mı? Evet var ama uzun vadeli değil şu anda, yakın zamanda. Ama orta uzun vadede tekrardan kendi normuna geri döner. Halka arzlarda da belki daha sıkılaştırma olması, kuralları belki daha sıkılaştırma, daha sıkı denetim olması daha doğru olabilir. Şu anda sanıyorum 600'ün üzerinde hisse senedi var borsada, 700'e yaklaştı. Bu rakam artacaktır. Şimdi tabi bir yandan faizler yüksek, %40'ların üzerinde faiz var. Son dönem biraz gerilese de hala yüksek. Tabi bu faizler yüksekken de finansman imkanı olarak Borsa İstanbul ilgi çekiyor. Bununla beraber son yıllarda tabi bir halka arz furyası var. Bunun da etkisi var. Dolayısıyla halka arza talep devam edecektir. Ama yakın vadede bu yaşananlardan dolayı olumsuz etkilenme potansiyeline sahiptir.
1: Bir dakikadan biraz fazla süren var. Sene sonu BIST 100 beklentilerine bu gelişmeler etki edecek mi? Bir yandan dengelenme derken diğer yandan küçük şirketlerin, daha az likitli şirketlerin aşağı yönlü hareket göstermesi Borsa İstanbul'da görüntüye nasıl sirayet edecektir sene sonu adına?
0: Şöyle olacaktır, fiyatları çok şişmiş small cap kağıtlarda daha olumsuz bir performans göreceğiz bir süre. Türkiye'nin de bir ana sanayi hisseleri, banka hisseleri, holding gibi yani Türkiye'nin ana genel ekonomisini temsil eden hisse senetlerinde ise şu anki likidite probleminden dolayı veya panikten dolayı bir miktar kısa vadede olumsuz etkilenme olmakla beraber orta ve uzun vadede olumsuz olarak bunlar etkilenmeyecektir. Normal seviyelerine dönecektir diye düşünüyorum. Hatta bu alım fırsatı bile verebilir iyi kağıtlar açısından. Genel görüntü bu şekilde. Küçük kağıtlar açısından olumsuz, büyük kağıtlar açısından nötr bir durum olacağını düşünüyorum.
1: Hem süreci hem de fiyatlamaları takip etmeye devam edeceğiz. Arda Bey çok teşekkür ederiz kıymetli görüşleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. İyi seanslar diliyoruz. Arda Coşar bizlere eşlik etti. Piyasalarda öne çıkan fiyatlamaları enine boyuna değerlendirdik. Böylece süremizin sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: İştahşılık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Hem de benim adıma.
2: Baba sen bir tanesin.
3: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
4: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
5: Herkes iyi olduğunu söyler. Ama iyi olmak söylemek kadar kolay mı? Meyveyi meyve gibi bırakmak. Topraktan geleni özünü bozmadan sofraya ulaştırmak. Kolay değildir. Bizim işimiz Pulse olarak tam da bu. Atıştırmalığı sağlıklı yapmak. Her ana lezzet katmak. Gerçek tadı paylaşmak. Bazen de paylaşmaya kıyamamak. Yani zoru başarmak. Çünkü iyi olmak tesadüf değildir. Özden gelir. Pulse. Özünde iyilik var.

0: herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Bro'da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Bro'da'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile.
1: Sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
4: İdefix'ten öğrencilere çok özel bir ayrıcalık. İdefix öğrenci. Öğrenciysen sen de hemen İdefix öğrenci üyesi ol. İlk 6 ay sadece ayda 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Üstelik ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix öğrencide. Bilgisayar ve telefonlarda 1000 TL indirim kuponu, küçük ev aletlerinde %15, mobilya, kitap ve kırtasiye alışverişlerinizde %40'a varan indirimlerle öğrenciliğini premium yaşa. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
5: A101'de tazenin yıldızları. 400 gram dana kıyma 279 lira. Piliç but ızgaranın kilosu 299 lira 50 kuruş.
6: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi
1: Kredi. Okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor. Canım cimri.
2: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Koçtel'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Koçtel'i tercih ediyor. Siz de Koçtel'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.

Disponibilite. Merkez Bankası'nın bankaların kabul ettiği mevduata karşılık kasalarında tutulmasını zorunlu kıldığı parasal karşılıklardır. Ankes zorunlu olmadığı halde disponibilite zorunludur.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

efendim. 17 Eylül Perşembe günü saatlerimiz 15'i gösteriyor. Paranın yönünde bir saat boyunca birlikte olacağız ve gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Elbette önemli konuklarımız olacak ve gündeme dair, Türkiye ekonomisine dair değerlendirmeler yapacağız. Yorumlarını alacağız. Ama oldukça yoğun bir hafta olduğunu söyleyelim. Dün özellikle piyasalardaki dalgalanmalarla birlikte bugün ekonomi yönetiminden tedbirler geldi ve ard arda bunun sonuçlarını da görmeye başladık. Neler oldu bugün? Hızlıca bir göz atalım. Bugün Finansal İstikrar Komitesi toplandı sabah saat 8'de. Dünkü hareketliliğin ve özellikle borsadaki sert düşüşlerin ardından ve piyasalardaki bu dalgalanmaya yönelik tedbirler aldı ekonomi yönetimi. Fon piyasasındaki sorun geçici ve yönetilebilir nitelikte dedi. Toplantıda Finansal İstikrar Komitesi piyasalardaki hareketliliğin sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketlerinin uhdesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığını değerlendirdi. Finansal İstikrar Komitesi ve toplantının ardından yapılan açıklamada sorunun fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaşmakta olduğu, geçici ve yönetilebilir nitelikte olduğu belirtildi. Ardından SPK'nın da hamleleri geldi. Sermaye Piyasası Kurulu 130 fonu tasfiye kararı aldı. Borsa İstanbul'da yaşanan bu gelişmelerden sonra 7 portföy yönetim şirketinin TEPAS'ta işlem gören tüm yatırım fonlarını alım ve satınma kapatırken listedeki 130 fonun tasfiye edilmesine karar verdi. Tera Portföy, Pusula Portföy, Hedef Portföy, Atlas Portföy, A1 Portföy, Pardus Portföy ve Bulls Portföy yönetiminin kurucusu olduğu ve katılma payları TEPAS'ta işlem gören tüm yatırım fonları işleme kapatılmış oldu. SPK'nın tasfiye kararı aldığı fonlarda yaklaşık 353 bin yatırımcının olduğu belirtiliyor. Merkez Bankası'ndan likidite önlemleri geldi ardından. Piyasalarda yaşanan gelişmeleri dikkate alarak Merkez Bankası bankalararası para piyasasında borç alabilme limitlerini 10 kat artırarak 510 milyar liraya çıkardı. Ve Merkez Bankası haftalık repo ihalesinde 300 milyar liraya çıkardığını söyleyelim. Repo ihaleleri yaptı Merkez Bankası. Bu arada emlak katılım evimi bir evimi alıyor. Emlak katılım

0: Yatırım'ın iştiraki emlak katılım tasarruf finansman katılım evimi bir evimin satın alınması için görüşmelere başladı. Şirket açıklamayı kamuoyu aydınlatma platformuna duyurdu. Merkez Bankası da rezervlerini açıkladı bugün. 178.7 milyar dolar oldu toplam rezervler. Önceki 184.2 milyar dolardı. Bu arada yabancı yatırımcı geçen hafta 277.7 milyon dolar hisse, 151.2 milyon dolar tahvil alımı gerçekleştirdi. Merkez Bankası bir yandan da para politikası kurulu özetini yayımladı ve enerji fiyatları enflasyon için risk dedi. Jeopolitik gelişmelere bağlı olarak artan belirsizlik neticesinde enerji fiyatlarındaki yüksek ve dalgalı seyir sürüyor. Bunun enflasyon üzerinde yukarı yönlü riski var dedi Merkez Bankası PPK özetlerinde. Evet, dünkü sert dalgalanmalara yönelik adımların atıldığı yine hızlı bir gündem olduğunu söyleyelim ve hemen verilere bakalım. Acaba nasıl bir tablo var? Özellikle bu önlemlerden sonra BIST 100 endeksi gelsin ekranlarınızda, %2.6'lık yükseliş var. 13.463 puandan işlem görüyor BIST 100 endeksi. Diğer endekslere de bakalım. Bankacılık endeksinde özellikle oldukça hızlı bir yükseliş olduğunu görüyoruz. BIST Banka'da %8'lik yükseliş var. BIST Sanayi'de %0.48'lik yükseliş var. Yine BIST Teknoloji'de %2.5'lık yükseliş var. BIST Turizm'de, BIST Spor'da ve BIST Gayrimenkul'de %1'lik kayıp olduğunu söyleyelim. Devam edelim. BIST Sigorta'da %0.5'lik düşüş var. Yükseliş var. BIST Kimya'da %1'in üzerinde prim var. BIST Madencilik'te %4'e yaklaşan prim var. BIST İnşaat'ta %1.75. BIST Gıda'da yatay negatif seyir var. BIST Bilişim'de ise %2.57'lik düşüşü takip ediyoruz. BIST 100'de fiyatı en çok artan hisseler Tekfen Holding, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank olarak sıralanıyor. BIST 100'de fiyatı en çok azalan hisseler ise Işıklar Enerji, Girişim Elektrik, MİA Teknoloji, Odin ve Katılım Evim olarak sıralanıyor. Altının ons fiyatına baktığımızda %1.9'luk yükseliş var. 4.344 dolardan işlem görüyor. Özellikle burada da dün akşam Fed'in faiz artışı kararının etkilerini de görüyoruz. Devam edelim, petrol tarafına bakalım. Amerikan tipi ham petrolde 100 doların üzerinde, hatta 101 doların hemen altında bir fiyatlama var. %2'ye yakın düşüş var. Brent petrolde de yine %3'e yakın düşüş var. Orada da 103 doların hemen altında bir fiyatlama dikkat çekici. Evet, az önce de bahsettik, sermaye piyasalarında yaşanan hareketliliğe ilişkin bir değerlendirme alalım. Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Serhan Yenigün'ün değerlendirmelerini getirelim ekranlarınıza.
1: Fonlardan çıkışların özellikle artmasıyla likidite tarafı tabii çok önemli bir düzeyde etkilendi. Zaten bu tip türbülanslar ya da piyasalardaki bu tarz herhangi bir hani haber odaklı değil de piyasa dinamiklerini etkileyen, özellikle de nakit akışlarını etkileyen çalkantılar hep hani o likiditenin sıkışıp sıkışmadığıyla genelde ilgili oluyor ve o dalga boyutu da, o volatilitenin boyutu da genelde buna dayanıyor. Getirilen bu konudaki rahatlama ve düzenleme elbette yerinde ve destekleyici. Bu olmasaydı bu volatilite de bir süre daha devam edecekti büyük olasılıkla. Yine de tabii fon yatırımcılarının dikkatli olması, ellerindeki pozisyonlar üzerinden durumu biraz tartarak hareket etmeleri gerekiyor. Ya da Borsa İstanbul yatırımcılarının, hisse senedi yatırımcılarının da henüz hani piyasa artık buradan döner, eski değerlerine geri gelir, tekrar işte 14 binin üstüne 15 bin lira yöneliriz diye bir düşünceyle değil de bence stop seviyelerine dikkat ederek, desteklere dikkat ederek ve alıp satım yaptıkları varlıkları biraz da kontrollü ve dikkatli bir şekilde seçerek hareket etmeleri gerekiyor. Ben bu volatilitenin bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Finansal sistemin artık genelini rahatsız eden bir probleme dönüştüğü için burada Merkez Bankası'nın, diğer düzenleyici otoritelerin, kamu aktörlerinin devreye girmesi gerekiyor. Ve Merkez Bankası tabii burada likidite sağlama konusunda birinci adres. Ve yapılan bu açıklamanın da çok rahatlatıcı olduğunu düşünüyorum. Yani bu olası problemlere karşı önemli bir tampon etkisi yaratacak bir likidite desteği vermesi gayet önemliydi ve bunu yapması gayet pozitif bence. Hani bu Finansal İstikrar Komitesi toplantısı duyurulmadan ya da sonunda bu metin paylaşılmadan önce de aslında yani yatırımcılarla, müşterilerimizle benzer görüşleri paylaşıyorduk. Burada sistemin şu an tamamına yayılan değil ama sistemi etkileme potansiyeli olan az sayıdaki şirketin aksiyonları ya da onların yatırımcıların aksiyonlarından kaynaklanan

0: Eylül'e geri döneceğini düşünüyorum.
1: Efendim, evet, piyasalar hareketli ama bir yandan da tabii ekonominin çarkları da dönmeye devam ediyor. Nasıl dönüyor? Özellikle ihracatçı neler yapıyor bu dönemde? Konuşacağız. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Gültepe konuğumuz olacak. Hoş geldiniz yayına.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi tabii piyasa bu kadar hareketli. Sizin tarafta da bu kadar hareketlilik var mı? Merak ediyoruz. Bir yandan oldukça tabii devam eden ve etkisini giderek daha da fazla hissettiğimiz savaşlar var. Değişen bir küresel ticaret sistemi var. Bu tabloya baktığımız zaman özellikle yılın bu 9 ayı nasıl geçti? Ilk 8 aylık rakamlar geldi ama 9. ayı da bitiriyoruz yavaş yavaş.
2: Evet, doğru.
1: Nasıl geçiyor 2026 yılı?
2: Tabii bizim tarafta üretim ve ihracat sanayi tarafında yaşanılan finans sektöründe yaşanan hareketlilik yok. Biz biraz daha ayakları yere basan, ne yaptığını bilen, ne şekilde planlamasını doğru bir şekilde yapan bir taraftardayız. Sonuç itibariyle finans enstrümanlarıyla oynayan bir tarafta değiliz. Bizim her zaman söylüyoruz, ihracatçının işi üretim, gücü de ihracat. Dolayısıyla biz üreticiyiz. Sanayi olarak 27 sektörümüzle beraber. Elimizdeki veri ilk 8 ayda üretim ve ihracat tarafında %4'e yakın bir artış olduğunu gösteriyor. Bu iyi bir şey. Özellikle dünyanın, bölgemizin etrafında savaşların çok fazla olduğu, güneyde, kuzeyde anlattığımız, söylemiş olduğumuz dünya ekonomisinin biraz daha, özellikle bugün de dün de biliyorsunuz Amerika Merkez Bankası faiz artırımına kapsamda gitti ve beklentiler o anlamda devam etti. Yani dünyanın ekonomisi çok o kapsamda parlak değil. Bunun etkisi doğrultusunda bizde de bazı sektörlerin itici gücüyle beraber her ay farklı farklı sektörlerimiz ihracat rekorlarına o kapsamda imza atıyor. Dolayısıyla böyle bir artış var. Ama hani bütününe baktığın zaman, sektörel kırılımlara baktığınız zaman iyi olan sektörlerimiz ya da iyiye yakın, iyi demeyelim diye yakın olan, ihracatını artıran, belki biraz para kazanan ama zorda olan, sıkıntı yaşayan, rekabetçilikte problem yaşayan sektörlerimiz de var. Dolayısıyla bazı sektörlerimizin çok fazla artışının çift rakamlı. Hatta bazı son 2 ayda bazı sektörümüz, mesela müteferrat sektörümüz hep şimdiye kadar ağırlıklı eksi yazdı ama geçen ay %300'ün üzerinde bir artı yaptı. Dolayısıyla %300, %400 artışlar, o söylediğiniz anlamdaki hareketlilik bazı sektörleri de var ama bunlar geçici şeyler. Sonuç itibariyle sürdürebilir şeyler değil o anlamda. Dolayısıyla onların artısıyla beraber bir artı içerisinde olmamız avantaj. Ama sanayideki rakamlara bakınca, sanayi tarafındaki probleme bakınca, hem rekabetçilikte olsun, hem fiyat tutturmada olsun, hem kapasite kullanım oranlarında sıkıntı var mı? Sıkıntı var.
1: Sıkıntıları konuşacağız ama Sayın Başkan, şimdi baktığımız zaman son 40 ayın 29'unda aylık mal ihracatı artmış. 22'sinde aylık mal ihracatı rekoru kırılmış. Yine bu yılın ilk 8 ayının 5'inde aylık ihracat artışı sağlanmış.
2: Evet.
1: 4'ünde aylık ihracat rekoru kırılmış. Yani bu biraz hani ihracatçının tüm koşullara rağmen esnekliğini mi gösteriyor,
2: dayanıklılığını
1: mı gösteriyor?
2: Tabii,
1: nasıl tarif ediyorsunuz bu rakamı?
2: Kesinlikle. Hani sıkıntılı bir problemi, hani ihracatçı ve üretici tarafında çıktığımız platformda her yerde kendi aramızda da şey oluyor. İhracat artıyor, derdini, sıkıntılı problemi nasıl anlatacaksın diye. Aslında işte hani bir sütü ele aldığınız zaman sütün bir kaymak tabakası var. Hani kaymağın olduğu nokta var. Bir de süt var ve süt mamulleri var altına inince. Şimdi iyi olan, az önce söyledim aslında benzer, bazı sektörlerimizin aslında normal artış değil de anormal artışlarından, o birincisi. İkincisi, ham madde fiyatlarının artışından, örnek veriyorum, son 2 ayda 3 ayda ya da işte savaş çıktı çıkalı İsrail'in ve Amerika'nın İran'a yaptığı saldırıdan dolayı, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasından dolayı içeride olan yapılanma farklılık, işte petrol fiyatlarındaki olan hareketlilik senin otomatik olarak fiyatlarına yansıyor, yapmış olduğun kimyasal örnek veriyorum ihracatta.

0: işte demir, çelik, işte bakır, ham madde fiyatlarının artması değer bazında ihracat artıyor. Ama miktar bakısına da bakmak lazım. Esası aslında miktardır. Yani ne kadar kilogram üretmişsin, ne kadar kilogram satmışsın. Bence değerli olan bu. İşte burada o dediğiniz 8 aylık rakamın hiçbir tanesinde artı yok. Orada güzel, değer olarak daha fazla döviz kazandırdık. Daha fazla belki pahalı sattık. Ama üretim kapasitesini daha fazla kullanamadık. Yani miktar bazında eksi var. Bu ay mesela bugün o ayın 17'si. İlk 17 güne baktığımız zaman %2,5 eksi var. Miktar bazında. Ya daha az üretmişiz, daha değerli üretmişiz. Ham madde fiyatı artmış. İşte az önce verdiğim rakamlarda örnek veriyorum. İşte yaş meyve zepse örnek veriyorum. Bu 7-8 ayda iyi bir artış göstermiş. Birim fiyatların artmasıyla beraber özellikle yurt dışında olan fiyatlarla en basiti. İşte elektrik elektronik sektörü farklı ürün çeşidi sattığından dolayı bu ay farklı bir oran yapıyor. Bu da toplam rakamlara yansıyor. %4. İşte iyi tarafı okey arttı. Bizim sevinelim, alkışlayalım. Ama öbür tarafa da bakmak lazım. Kilogram anlamında da eksiyiz. Bizi en önemli şeyden bir tanesi de kilogramın da ikisi beraber arttığı olması. O yüzden tabii sıkıntıyı, problemi anlatmakta bizler de problem o anlamda yaşıyoruz. Alt kırımlarına iyi bakmak lazım. Yani şunu söylüyorum her platformda. Artısı da bizim, eksisi de bizim. İkisini beraber değerlendirelim ki daha fazla artı yapalım. Çünkü Türkiye'nin daha fazla üretime, daha fazla ihracata ihtiyacı var. Evet. Hepimizin amacı, hepimizin niyeti bunları arttırmak. Bütün STK'ların, birliklerimizin, TİM'in, TOB'un, sanayi odalarımızın, dışarı odalarımızın, iş insanlarının amacı bu arttırmak. İşte bununla ilgili biz de mümkün olduğu kadar istişare ile gelecekle ilgili pazar araştırması yaparak bu taraftan bu üretimi, bu ihracatı, bu yatırımı ne şekilde arttırmamız gerektiğini, çalışmalarını yapıyoruz. Fikirlerimizi, bilgilerimizi gerekli mercilere aktarıyoruz.
1: Şimdi Sayın Başkan, 282 milyar dolar orta vadeli programda 2026 yılı için
0: hedef.
1: Yeni hedef. Bir sonra 97 milyar dolar kalıyor. Bundan sonrası için tutturulabilir bir hedef mi?
0: Yani büyük olasılıkla bu oranda devam edersek artışlarda büyük olasılıkla 2026 hedefini tuttururuz. OVP deyince yani OVP ile ilgili de bir iki tane yorum yapayım.
1: Tabii.
0: Öncelikle tabii ülkemize inşallah çok çok büyük bir ihracat ve üretim getirir. Hayırlı aylara vesile olur inşallah ortaya konan program. Biz ihracatçılar olarak ve üretici olarak şunu gördüm ben. Yani 2027'deki 292 milyar dolar hedefe çekildi. 2 milyar dolar eksi indi. 2028'de 302,5 milyar dolar gibi bir hedef tekrar ortaya kondu. 6 milyar bir eksi. 2029'da da 316 milyar dolar. Şimdi üretim ihracata bakınca normalde aslında rakamların ben OVP'de, yeni OVP'de daha fazla olmasını beklerdim. Yani 8 milyar eksi yerine 8 milyar artı olsun. Bizleri o kapsamda beraberce zorlayarak, beraberce çalışarak daha fazla üretim yapalım, daha fazla ihracat yapalım. Ama OVP'deki özellikle fiyat istikrarının ortaya koyup sadece enflasyonla mücadele noktasındaki çalışma yansıyor. Çünkü şeye de bakıyorsun, ihracatın büyümeye katkısı 2026'da eksi. Sadece geçen ay, uzun zamandan beri, kaç çeyrek, belki 2,5-3 seneden beri sadece geçen ay net ihracat artı yazdı. Diğer bütün aylar eksi yazdı. 2027'de ihracatın büyümeye katkısı sıfır. Bakın yani tüketim ağırlıklı. Ben bir üreticiyim, ben bir sanayiciyim. 2028'de 0,1 puan, 2029'da 0,2 puan. Dolayısıyla yani buna bakınca bu kapsamda, bu anlamda biz çok fazla üretim, ihracatı daha fazla büyüme noktasında bir şey göremedik. O anlamda yorumlarımı da yapıyorum. Keşke tam zıttı olsaydı daha fazla olurdu. Daha fazla ihracat yapmamız lazım. Eğer güçlü ülke olmak istiyorsan ihracatı her yerde ben söylüyorum. Çift rakamlı büyümenin yollarını beraberce bakmamız lazım. Yani

0: Sadece 0 ile 4 arasında değil. Ve sadece 3 tane, 5 tane ya da 7 tane ya da 8 tane sektörün değil, 27 sektörün de buna katkı sağlaması lazım ki sektörlerde küçülme olsun. Küçülen sektörlerin bir kez daha o büyüklüğü yakalama şansı maalesef olmuyor günümüzde. Yani olmuyor. Çünkü konjektürel zaten dünyadaki o problemleri aktarıyorsun. Problemleri sen daha fazla büyütmemen lazım. Ona göre önlem alınması lazım. Uzun süren bir program oldu. 3 yıllık içerisinde. Yani sanayi tarafındaki azalmaları, küçülmeleri, işte o yüzden rakamlar aslında yanıltmasın diye söylüyorum. Rakamların farklı tarafa da bakmak lazım. Her iki tarafa da bakmak lazım. Hepimizin amacı aynı. Hepimizin amacı nedir? Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkeleri haline getirebilmek, çıkarabilmek. Benim amacım bu. Yani Türkiye İlaçları Meclisi olarak diyorum ki önümüzdeki orta ve uzun vadede dünyanın ilk 10 ihracatçı ülkesini arasına koyabilmem lazım. Çıkarabilmem lazım. Bunun da yolu diyorum ki ihracattan geçer. Tüketimden geçmez. Üretimi, ihracatı, yatırımı, istihdamı artırman lazım. Ama sanayi tarafına bakınca son 3 yılda, 4 yılda onu göremiyorsun. Küçülme var. Gayri safi milli hasılanın içerisindeki son 3 yılda, 4 yılda katkı, içerisindeki katkı 5 puan, minimum 5 puan aşağı indi. Neden? Aslında burada görünen sorunlardan bir tanesi de bu. Neden bu aşağı doğru iniyor? Çünkü büyümüyor sektör. Ya sadece 5 sektörle olmaz. Türkiye, Avrupa ülkeleri gibi Türkiye çok daha büyük bir ülke. Çok daha geniş bir nüfusu var. Çok daha genç bir nüfusu var. Dolayısıyla Türkiye'de üretimi Türkiye'nin her tarafına yaymamız lazım. Küçülme politikası yerine büyüme politikası ne şekilde yapılır ona bakmak lazım. Hı hı. Şimdi fiyat istikrarı doğru, güzel. Ben de söylüyorum, rekabet istikrarını devreye sokmamız lazım. Türkiye'de şu anda, yani uzun zamandan beri söylüyoruz. Ne zaman gerçekten anlaşılır ben de düşünüyorum. Sıkıntı var yani, fiyatta, rekabette, satışta problem var. Yani bunun iyileşmesi lazım. Bakın başka bir örnek vereyim. Yani
1: rekabetteki tek sıkıntı kur mu?
0: Ya şimdi şuradaki olay şu. Yani kur, o kelime o şekilde kullanmak istemiyorum. Niye? Çünkü farklı bir algı oluyor. Zannediliyor ki sadece kur üzerinden ihracatçılar, üreticiler. Şimdi siz bir oyun oynarken, normal yürürken, iyi bir şekilde devam ederken gelin de oyunun kuralları değişti. Bunu da şu şekilde örnek vereyim, oyun kuralları. Son 4 yılda, bakın, son 4 yılda 2022, 2021'i alın fark etmez, 2023'ü alın değişmez. Sizin girdi maliyetlerindeki olan artış TL bazında girdilerimiz oluyor. İşçilikler buna dahil olmak üzere. %560 gibi bir oran var. Bunlar güzel rakamlar. Yani bunlar iyi bir şekilde yorumlamak lazım. Yani içerisinde sanayici olarak yaşadılan sıkıntıları anlatma noktasında bunu anlatıyorum. İçindeyim çünkü yaşıyorum. Fabrikadan sizin programa geldim. Hı hı. Toplantı yaptım. Kapasite, fiyat. Onlarla beraber geliyorum. İçinde sahadan gelen biri olarak söylüyorum. 35 sene oldu. Tüketici enflasyonu %452. Okey. %560, bak 100 puan daha fazla artırılmış. Okey. Kurdaki artış nedir? Ben Türkiye'ye satmıyorum ki. Türkiye'ye sattığınız zaman enflasyon oranında ya da asgari ücret oranında, artış oranında zam yapıp, ki enflasyonun en büyük sebeplerinden bir tanesi de şu anda bu. Geçmiş dönemlerde asgari ücretin işte farklı bir şekilde artışı, bütün herkes artmadan fiyatları arttırdı. Hem enflasyondan arttırdı hem de fırsatçılıktan arttırdı. Onu hep söylemiştim. Yarısı enflasyonsa yarısı da fırsatçılık. Kısadan köşeyi dönme hikayeleri. Var mı bu? Var. Türkiye'de var. Türkler has zaten bu. Başka kimse has değil. Kur 250 arttı. Yani 250-560. Dolar bazında minimum 2-2.5 arasında arttı benim maliyetlerim. Ben sorum şu. Yani bütün finansla ilgili eğitim verenlere, hocalarımıza, profesörlerimize, icraatta olanlara, bu dolar bazında %2,5 katı maliyeti sanayici ne şekilde yurt dışına satsın? Soru bu. Ben bunu

0: yurt dışına %2,5 maliyetlerimin arttığı bir yerde yurt dışı enflasyon belli. %4'ü kabul etmiyorlar. %5'i kabul ediyorsunuz. Yani %4,5 faiz oranı Amerika'da ne kadar yüksek deniyor. Hani %2'den %1'den o kadar. E bizde kaç? %37 örnek veriyorum. Aradaki farka bak. Yani parametreleri ve rakamları iyi bir şekilde yorumlamak lazım. Bu %2,5 girdi maliyetlerinde dolar bazında artışı ben bu fincanı yapıyorsam buna ben nasıl yansıtacağım? Karşı taraftaki Avrupalı, Afrikalı, Amerikalı fark etmez uzak doğulu senin %2,5 katı artmış maliyetlerini enflasyondan arındırılmış 2,5'u da veriyorum o şekilde %2 katı neden alsın? Niye alsın? Nasıl alsın? Sorun bu. Bizim şu anda sanayinin her sektörümüzün yaşadığı sorun bu. Yani birim maliyetlerin içerisinde ki bizim işçilik ücretleri dünya standartların üzerine çıktı. Ne demek istiyorum? Bu sektörden sektöre değişir. En düşük belki de savunma sanayidir ya da teknolojisi çok yoğun olan bir sektör olabilir. %5 ile Türkiye'de, %3 ile geçmiş dönemde, 3 sene, 4 sene önce de %25 arasında oynardı. Budur sektöre bağlı olarak. Ben yaşamış olduğum, her gün maliyet yapan biri ve her gün fiyat veren biri olarak söylüyorum. Bizim sektörde, hazır giyim sektöründe ürüne bağlı olarak %20 ile 18 ile 25 arası oynardı. Şu anda kaç biliyor musunuz? İşçilik birim maliyet %55. Yani bu formülasyonu ben hangi teknolojiyle, hangi yapay zekayla, hangi yatırımla tolere edebilirim? Edemezsin. Şu anda Türkiye'de zaten bütün sektörler, bakın geçen de yine sektörden örnek vereceğim canlansın diye, büyük bir firma 73 yıl faaliyet görmüş, kendi alanında ilk 5'te olan ve dünyada da ilk 10'da olan firma kapatma kararı aldı. Aslında bu bir irdelenmesi gereken bence büyük bir vaka. Kayseri'de. İsmini söylemeyeyim. 73 yıllık firma. Ve ilanında şunu yazdı. Yazdı niye kapatma sebebini. Bütün müşterilerle konuştu. Benzer müşterilerle ben de çalışıyorum. Onlar da söyledi. Çok güzel planlamış. Bütün son teknolojiyi kullanıyorum. Bütün novaları yapıyorum. Yatırımlarımı yaptım. Ama maliyetlere baş edemedim. Öyle çok kolaydır. Katma değerli ürün sat. Teknolojiye yatırım yap. Buyurun. İnceleyin. Kim yapmadı? Yapılıyor. Dolayısıyla buradaki o formülasyonun çözülmesi lazım. Eğer çözülmezse yani burada sanayi tarafı kaybediyor. Sanayi kaybedince ülke kayboluyor. Sanayinin canlanması, heyecanlandırmamız lazım sanayiciyi, yatırım yapması lazım.
1: Peki nasıl heyecanlanır? Nasıl heyecanlanır? Yani şimdi bu destekler de şimdi artırılması için de uğraşılıyor aslında gördüğüm kadarıyla. Örneğin en son toplantıda işte Ticaret Bakanı da özellikle Merkez Bankası'nın ihracat döviz dönüşüm desteğini şimdi, almasını kolaylaşacak diye de işte reskont kredilerinden bahsediliyor.
0: Ya bunlar mevcut da var zaten.
1: Şimdi bu desteklerden başka yani bu desteklerin şimdi, artması ve yeni
0: Özlem Hanım,
1: destekler
0: şimdi formül o kadar bozulmuş ki %1 ile %2 ile %3 ile az önce rakamı verdim. Çözülecek bir şey yok burada. Bunun tekrar masaya yatırılması lazım. Kağıt üzerinde teorik olarak işte enflasyon süreci kararlılıkla devam ediyor şeklinde olursa böyle oluyor zaten. Bir sıkıntı yok. Herhangi bir problem yok. Enflasyon devam ediyor. Peki ilk açıklanan OVP'deki rakamlarla örnek veriyorum. Şu anda tam 2 yıl programı gerisindeyiz. Bu sene enflasyon 2026 sonunda kaç olacak? %28, %29 o arada. 2027 sonu %21. Tamam dünya konjonktüründeki sıkıntılar da var. 5 puan, 6 puan, 7 puan etkilemiş olabilir. Eyvallah. Biz de o sıkıntı yaşıyoruz. Ama 3 yıl sıkıntı yaşadı sanayici. Tekrar aynı şekilde bakınca şimdi yeni yıl gelecek. Tekrar ücret zam olmayacak mı? Bir yılda, bakın bir yılda, onu da söyleyeyim, bakın insanlar da canlansın, kur şeyi değil bu olay, başka bir formülasyon. Merkez Bankamız sağ olsun, kur konusunda felaket istikrarlı gidiyor. Takdir ediyorum başkanım.

0: kesinlikle takdir ediyorum. Sebebi de takdir ediyorum. Çünkü yılbaşına göre bakın %17.89 doların artışı. Paride kaynaklı doğru. Euro artışı %14.89. 15. 15-17. Bir yıllık toplamda. Enflasyon şu anda kaç?
1: %30.
0: 31, 32, 31,5. 30 diyelim hadi iyileştirelim 30.
1: 31,5.
0: Nasıl devam edeceğiz? Ne şekilde devam edeceğiz? Yani bunu bakmak lazım, görmek lazım. Tamam enflasyon hepimizin mücadele ettiği. Beraber mücadele edelim. Ben ki Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak dışarıya satıyorum. İhracat yapıyorum. Döviz kazandırı, dövizi ben getiriyorum ülkeye. 280, 12 aylık çevrimde 280 milyar doları açtık. Bunu biz getiriyoruz. Firmalar getiriyor. %35'ini de size bozduruyoruz. Merkez Bankamıza bozduruyoruz. Diyoruz ki %100'ünü verelim size. Tamam alalım verelim bozun. Hepsi çok güzel ülke için. %3'ü %8 yapın diyelim. Kur böyle kalacak olduğu yerde en azından bir ilaç olur. Başka desteklerle bunun sağlanması lazım. Gerçekten yoksa aksi takdirde kaybeden biz oluyoruz. Yani. O 73 yıl firmanın bir daha ülkede olma şansı var mı? Olamaz. Yok. Kim kaybetti? Oradaki işçiler kaybetti. Oradaki emek yoğun kaybetti. Bu Anadolu tarafında olan bir şey. Ve yılların firması. Dolayısıyla buna benzer bir sürü vakalar var. Bunları incelemek lazım. Üretime destek çıkmak lazım. Üretimden ihracata özellikle emek yoğun sektörlere eyvallah yapılıyor. Destek veriliyor. Yetmiyor. Bakın bir 3500 lira istihdam desteği var. Dört ders sektörü. Diyorum ki ya ben iş insanıyım. Ben zaten üretimimi, iş açmamı, çalışma arkadaşları dışında bunu yapma şansım yok. Aynı şeyi korursan 3500 liraya veririm diyor. Ben bir seneden beri, 1,5 seneden beri söylüyorum ki, diyorum ki ne kadar olursa onu verelim. Çünkü koruyamıyorum. Niye koruyamıyorum? İş alamıyorum. İş alırsam zaten ben eleman alıyorum. Yani istihdam sağlıyorum. Niye yapmayayım ben onu? Niye arttırmayayım? Yani oradaki o şey konunca o şey seviye bu sefer yaralanan sayısı kaç oluyor biliyor musunuz? %20, %25, %18. %100 yapalım. Korusun. Ne kadar koruyabilirse o kadar çok daha faydalı olur. En azından aynı level'da kalma şansı var o insanların. Ama yok. %15, %20. Döviz dönüşüm desteğini kullanan %20. Ya bunlar iyi bir şekilde tamam var ama tabana yayılma yok. Şimdi sorun böyle olunca özellikle sanayi tarafında söylüyoruz. Daha farklı şeyler ortaya konması lazım. Yani gittikçe daha fazla zorlaşıyoruz. Onu görüyorum ben. Yani her sene daha iyi olacak. Hep söylüyoruz. Pozitif düşünüyoruz. Zor geride kaldı. Zor geride kaldı ama bir türlü bu aydınlık biraz da böyle sanayi heyecanlandıracak, yatırımı heyecanlandıracak politikalar ortada yok. O esas problem o. Yani bir kısır döngüye dönmesinden ben çekiniyorum. Çünkü sadece 3-5 tane söylediğim sektörün büyümesiyle Türkiye'yi büyütemeyiz. Hı hı. Benim düşüncem o.
1: Peki önümüzdeki dönem için şimdi baktığımız zaman küresel tabloda da böyle çok iç açıcı bir taraf yok. Yani devam eden Rusya-Ukrayna savaşı var. 55. aya girildi. Gıda fiyatlarında ciddi etkisi devam ediyor. Şimdi petrol tarafı 100 dolarların üzerine çıktı. Orada da daha da derinleşiyor gibi görünüyor. Peki siz bu ortamda nereye, yani orada tabii bir de Orta Doğu tarafı bir de ticaret yollarında ciddi sıkıntı olmaya başladı. Hürmüz başta olmak üzere. Ki aslında işte Suudi Arabistan'da bile sıkıntı var şu anda. Şimdi bu kadar sıkıntı varken siz nereye ihracat yaparak daha fazla ihracat yapacaksınız? Yani yeni pazarlar mı var?
0: Şöyle yani onun şunu söyleyeyim. Çok güzel bir soru sordunuz. Teşekkür ediyorum. Şimdi işte onu anlatmaya çalışıyorum. Mevcut zaten dünyanın konjonktürü zor. Bu zorluğun içerisinde biz son 3 yılda 4 yılda geldiğimiz noktadaki rekabetçilikle ilgili çok şey kaybettik. Türkiye çok artıları olan bir ülke. Biz şu fiyat problemini bir çözersek ve söylüyorum bizim pazarlama ile ilgili satışla ilgili hiç problemimiz olmaz. Yoktu zaten. Yani gittikçe oldu. Şimdi mevcut pazarı korumaya çalışıyoruz. İlk başta bu. Yani şu anda hangi güçlü, hangi sektör, hangi nerede güçlüyse onu korumaya çalışıyoruz. Birincisi bu. İkincisi daha farklı pazarlar. Hep söylüyoruz tabii. Amerika taraflarını her zaman objektif haline almışız. Uzak Doğu taraflarını almışız. Çin'i almışız. Yani Çin'le aramızdaki olan ticaret açımı inanılır seviyeleri değil. Çok farklı, cari açık bir verdiğimiz, bizim yaklaşık 3 milyar, o taraftan yaklaşık 50 milyar aldığımız bir, yaklaşık rakamları veriyorum, bir ülkeden bahsediyoruz. O bölgede potansiyel var. Avrupa'da ne şekilde satacaksa biz de o bölgelere satış yollarını bulmamız lazım. Biz onları buluruz. Bizim onları bulma gibi bir problemimiz yok. Biz onları bulmasak da onlar zaten Türkiye'yi buluyor. Türkiye'nin jeopolitik yapısı, konumu, servisi, hizmeti, proaktif yaklaşımları, çözüm şekilleri, hizmet anlayışı, kalite servis anlayışı, fiyata takılıyoruz. Yani fiyatı çözemediğiniz sürece pazarlardaki o sektörleri büyütme şansınız, bir yıl büyütürsünüz belki, ikinci, üçüncü yıl aynı şekilde devam etme şansı yok. Sektör sektör biz zaten bunları çalıştık. Sektör sektör dünya nerede gitti, Türkiye nerede kaldı, onların müzik döneminde bir lansmanla açıklayacağım. Yani rekabetçilik konusunda. Bu rekabetçilik konusunu çözmemiz lazım. Bu sihirli kelimeyi çözmeden Türkiye sanayisini bir noktadan bir noktaya getirme şansımız yok. En azından 4 sene 5 sene önce level seviyesine gelmesi lazım. Çünkü biz orada başladık. Yatırımlardan Türkiye, az önce söyledim, yatırımlardan büyümüyor ki. Tüketimden büyük ülkeyiz. Yani üretimden, ihracattan büyümüyoruz ki. Yani hizmet sektörünün destekleri, o da olsun. Biz de diyoruz ki yarısını hizmetten alalım, olmalı. Yarısını da buradan almalıyız ki dengeli ülke gitsin. Dolayısıyla yani şu anda önümüzdeki dönemlerde gerçekten iyileştirmeler olmazsa sektör sektör daha fazla sıkıntı yaşarız. Başlıyoruz. Herkes küçülüyor. Çünkü gerçekten tamam, dünyada finans problemi var. Enflasyon problemi var. Ama çakıldı kaldık 37'de. Hep böyle mi gidecek? 4 sene oldu.
1: Gitmesin tabii.
0: Değil mi?
1: Gitmesin.
0: Yani başka bir formülasyonlarla bir şey yapmak lazım diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi özellikle en büyük ihracat pazarımız olan Avrupa'da da ciddi sıkıntılar var. Yani onlar da hem savaşlardan etkileniyorlar, enerji doğru, başta olmak üzere. Hem de orada da bir zayıf talep var, düşük
0: yok,
1: büyüme var.
0: Yani düşük büyüme var, katılıyorum. İstedikleri kadar büyümüyorlar. Öyle de bir algı var. Onlar taleplerini Türkiye'den küçülttüler. Bakın burada sihirli bir kelime. Yaptıkları azaltmaları Türkiye'den küçülttüler. Neden? Memnundular Türkiye'de.
1: Evet.
0: Her şeyi bizden alıyorlardı. Almaya çalışıyorlardı. Tabii uzak durdun alıyorlardı. Son iki yılda fiyat korelasyonu bozuldu. Dolayısıyla başlandı başka ülkelere gitmeye. Giden müşteriyi geri kazanmak kolay değil. Gittiği yerde memnunsa bir daha size dönmez. Önemli olan onlara o kapıyı açtırmamamız lazım. Onu biz açtırdık. Küçültmeyi bizim ülkeden yaptılar. Yoksa Avrupa'nın talebinde son 1,5-2 yılda bir düşüklük yok. Büyümeleri çok az. %1, %2, neyse %2,5. Gelecekle ilgili daha sıkıntı. Yeni pazarlar arıyoruz. Eyvallah. O da başımız üstüne. Ama mevcutta bir noktaya geçebilmek için mevcuda ihtiyacım var. Dolayısıyla mevcudun küçülmemesi lazım. Mevcut küçüldüğü takdirde yeni pazarları kazanmak çok kolay değil. O yüzden Avrupa Birliği tarafında olan o şeye küçülmeye, talep düşüklüğüne ben katılmıyorum. Sadece talebi Türkiye'den düşürdüler, başka ülkelere kaydırdılar.
1: Peki Amerika ile ilişkiler?
0: Amerika ile ilişkiler bence vergi dışında çok güzel. Sadece vergiler bu kapsamda en son biliyorsunuz ekstra normal olan vergi de %12,5. 2,5 beklemiyorduk. Büyük bir pazar. Bu sene de bir artış var şey olmasına rağmen. Farklı farklı sektörlerin artışları var. Farklı farklı sektörlerin düşükleri var. Bizim her zaman eyalet eyalet çalıştığımız bir yer. sürekli ticaret hediye yaptığımız bir yer. İşte yine Cumhurbaşkanımız da önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler bir sürü bizler de gideceğiz. Oradaki ilişkileri geliştirme noktasında, iş insanları buluşma noktalarında, bütün diğer

0: başkanlarla beraber. Büyük bir pazar.
1: 100 milyar dolarlık da bir hedef.
0: Tabii 100 milyar dolarlık da bir hedef var ama özellikle ya bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah Birleşmiş Milletler'de Sayın Trump'la görüşüp yani bir serbest ticaret anlaşmalarının vergilerle ilgili bir iyileştirme olursa 100 milyarı çok yakın zamanda yapma şansın, potansiyelin olabilir. Vergiye takılıyorsun. Zaten pahalısın. Hani o pahalılık aslında bütün problem pahalı olduğun için ekstra bir de üstüne vergi olduğu için rekabetçiliği kaybettiğin için sen çok pahalı kalıyorsun. Daha önceki programlarda defalarca söyledim. Biz rakiplerimizden bir ülke yüzde minimum 50-60 dolar bazında pahalı olamaz. Olmamalı. Bu %20 civarındaydı. Bak o da iki kadına çıktı. Ya şimdi %50, %60, %70 sektör sektör farklı oranlar var. Olmamalıyız. Bakın her dışarıya giden kişi fiyatları Türkiye'yle karşılaştırıyor. Hizmet sektörü, restoranda, dolmuşta, yemekte, alışverişte. Neden? Neden böyle? Türkiye pahalı oldu. Adam söyledi işte orada şu kadar para veriyorum. Türkiye'de bu kadar para veriyorum. İşte bunun tek nedeni pahalı kalmamız. Bunu çözebilmemiz lazım. Ne şekilde çözülecekse biz çalışmaya hazırız. Ama bu Türkiye'nin önünde iyi bir çalışma yapılması lazım. Bu şekilde zorlanıyor. Sanayi zorlanıyor. Sektörler zorlanıyor. Bunu çözmenin yolunu bulmalıyız. Yani sonuçta İstanbul'a bakınca işte perakende sektöründe konuşunca diyorlar ki turist yok, çok az. Sebebi? Buradan gelse de alışveriş yapmıyor. Neden? Eskiden burada alışveriş yapıyordu, gidiyordu. Pahalı. Böyle mi devam etsin? Kur yılda %15, enflasyon %30 mu olsun? Yani bu mu formülasyon? Yani bu şekilde mi devam edecek? Bir sene daha, bir sene daha. Yani ben onu merak ediyorum. Yani gerçekten bu konuda bu şekilde giderse şekil ortada. Üretim büyümüyor. İhracat kısırlı bir bazı sektörlerinden dolayı büyüyor. Bunu çözmek lazım.
1: Peki Sayın Başkan, şimdi bir yandan aslında siz hizmet dediniz. Hizmet ihracatı da Türkiye açısından güçlü olduğu alanlardan birisi. Doğru. Hizmet ihracatı konusunda neler planlıyorsunuz önümüzdeki dönem için? Ve tabii şimdi, bir de e-ticaret hikayesi de çok önemli bir noktaya doğru gidiyor gibi görünüyor.
0: E-ticaret gittikçe büyüyor. Daha fazla orada oturup onu ne şekilde büyütmemizin hep beraber yollarını aramamız lazım. Geçen de zaten o konuyla Ajax fuarımız vardı. Hı hı. Ticaret Bakanlığımızın koordinasyonunda tim organize etti. Çok büyük katılımcılar vardı. Gelen firmalar vardı. Bunları bitmemiz gerekiyor. Türkiye'nin önündeki regülasyonların değişmesi lazım. Kurallarla ilgili, sistemlerle ilgili. Çünkü farklı platformlar, farklı bir şekilde pay alıyor. Türkiye'nin önündeki o farklı sıkıntılar varsa onları oturup çözmek lazım. Çünkü markaların dünya açılma şekli artık online üzerinden çok daha kolay. Çok daha az masraflı. Depo tutmadan, oradan mağaza tutmadan marka çıkarma şansın var farklı farklı sektörlerde. Ya bence oralara da çok daha iyi bir şekilde alıp incelemek lazım ve önümüzdeki problemleri, sıkıntıları çözmek gerektiğini, orayı büyütmemiz gerektiğini o kapsamda düşünüyorum. Biz çalışıyoruz timle ilgili, o konuyla ilgili, tim ve birliklerle ilgili, ilgili kuruluşlarla ilgili bir sürü projeksiyon o kapsamda yapıyoruz. Yani Türkiye'nin önü konuda bence açık. Hem de jeopolitik konumundan dolayı. O yüzden konularla ilgili yapacak olan büyük çalışmalara biz her yerde destekliyoruz. Çünkü online satışlar hem Türkiye'de hem yurt dışında gittikçe artıyor. Yani özellikle gençler biliyorsunuz çok fazla konuyla evet. ilgililer. İnşallah önümüzdeki dönemlerde daha fazla konuda çalışarak çok daha büyük bir potansiyel yakalayabiliriz. Orada da bir iki tane farklı farklı sıkıntılar var. Onları da inşallah önümüzdeki dönemlerde bakanlığımızla beraber çözersek mesela firmaların önünü arttırma şansımız var. Orada şöyle bir problem var. Biliyorsunuz her şey telefonda. Fiyat karşılaştırması var. Türkiye'de üretip satmamız lazım. Bakın. O online kanalların hepsi Türkiye'den alıp satıyor. Dolayısıyla Türkiye'deki üretildiği zaman mamuller pahalı kaldığı için ilgi Türkiye'deki markalara da azalıyor. Bak bir fiyatın etkilerini online'da bile çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Şimdi İngiltere'de satıyorsunuz. Bir marka orada online'da sayfada karşılaştırıyor. İngiltere'deki markayla Türkiye'deki markayı karşılaştırıyor. İngiltere daha pahalı. Niye Türkiye'den alsın?

0: gibi gibi. Yani bu sorunları, sıkıntıları, problemleri o kapsamda alırım, değerlenmesi lazım. Yani yeniden yapılanma, yeniden bu konularla ilgili farklı düşünceleri, değişik düşünceleri ortaya koymamız lazım. Yani statükodan vazgeçmemiz gerekiyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Özellikle fiyat konusunda, rekabet konusunda yeni ürünleri devreye sokmamız lazım diye düşünüyorum.
1: Peki son olarak sorayım, bundan sonraki süreç için aslında yılın sonuna doğru giderken az önce söylediğiniz birçok önlem alınması lazım dediniz. Yeni dönem için sizin planlarınız içerisinde özellikle hangi bölgeler olacak? Çünkü muhtemelen şimdi hani siz rakamları daha iyi biliyorsunuz. İran savaşı ile birlikte İran ve Orta Doğu'dan olan ihracatta belli bir azalma var değil mi? Ne kadarlık bir azalma var ve orayı telafi etmek için başka bir yer olacak mı?
0: Şimdi ilk baştaki de özellikle Arap, işte Suudi Arabistan, Birleşik Arap, o bölgelerdeki Körfez ülkeleriyle ilgilen 2-3 ayda dramatik düşüşler oldu. Bazı ülkelerde artış, bazı ülkelerde eksi var şu anda. O eksi biraz da azaldı. Sürdürülebilir bir eksi oldu o anlamda. Oralarda da eski yaşam olmasına rağmen normal yaşam devam ediyor. Toparlıyor o bölge. İran da farklı A sektörü satmıyor, B sektörü satıyor. Yani o kapsamda ihtiyaçlara bağlı olarak değişiyor. Biraz o kapsamda toparlanma var. Biz tüm ihracatçı birlikleri olarak 200'ün üzerinde ticaret heyet yapıyoruz. Sadece ticaret heyet, fuarları ve alım heyetlerini saymıyorum. Dolayısıyla bizim, bütün dünya bizim hedefimizin içerisinde. Amerika'sından, Afrika'sından, Uzak Doğu'sundan, yakın coğrafyamızdan hepsi. Çünkü bizim hedefimiz büyük. Ben her yerde söylüyorum. Ben her ay ihracat rakamlarını açıkladığım zaman diyorum ki Türkiye'yi ihracatta üretimden çift rakamlı büyütmemiz lazım. Aynı şekilde hizmet sektörümüzü de öyle yapmamız lazım. Hizmet sektörümüz son 2026'daki artış hızı ile 2025 hızındaki artış hızı aynı değil. Daha az artıyor. Atıyorum 2000 her ay %10, 8-10 civarında artan bir sektör şu anda %2 ile %5 arasında artıyor. Oranın artışında da bir sınırlama var. Bazı sektörlerde orada da mesela sıkıntı var. Geçen de başka bir kanalda katıldığımda söyledim. Yazılımcı bir iş insanı geldi. Dedi ki ben bütün pazarımı dedi. İngiltere'de büyük pazarım vardı. Bunu örnek veriyorum çünkü yani maliyetlerin nereye geldiğini iyi bir şekilde anlaşılsın diye söylüyorum. Hindistan'a kaptırdım. Dedim siz program yazıyorsunuz. Yazılım sektörü. Farklı bir sektör. Ama işte aslında %100 emek yoğun bir sektör. Çünkü insan beyniyle yapan bir ürün, sürekli beyni çalıştıran yazılım, program yazıyor, onu getiriyor. Ama Hintli gitti dedi ki ben İngiltere'de çalıştım, %20 zam istedim. Çünkü girdisi TL, çıktısı pound, makasa girdi. %20 zam isteyince beni dedi bıraktılar. Şey bu. Şekil bu yani aslında bu şey anlatıyor. Dolayısıyla yazılımı olsun, teknolojisi olsun, gittikçe alternatifini bulurlarsa firmalar gibi müşteriler buluyorlar. Çünkü sen zam istiyorsun. Zam onun %5'ten %4'ten yukarıya o enflasyonunun dışında verme şansı yok. En fazla alabilecek olduğun enflasyon. Onun ülkesindeki enflasyonu alabilirsin. Senin ülkendeki enflasyonu adamdan alma şansın yok ki. O enflasyonu alabilmen için o kurun da o enflasyon kadar artması lazım. Neden 2-3 yıldan beri artmıyor? O da büyük bir soru işareti. Denge oturtmak lazım. Dengesiz giderse terazinin bir tarafını hep aşağı doğru tutarsanız öbür terazinin bir tarafı eksik kalır.
1: Olanı kaybetmemek lazım.
0: Olanı kaybetmemek lazım.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Efendim Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe'yi ağırladık. Tabii özellikle de bu dönemde ihracatçının beklentilerini de dile getirdi Sayın Gültepe. Dünden beri az önce de bahsediyoruz, gerçekten piyasalarda ciddi bir hareketlilik oldu ve bugün de ekonomi yönetimi buna yönelik tedbirler aldı. Neler yaşadık dünden bugüne? Bir haberimizde izleyelim.
2: Sermaye piyasalarında dünden bu yana yaşanan hareketliliğe karşı peş peşe adımlar geldi. Borsada sert satışlarla başlayan süreç, Finansal İstikrar Komitesi toplantısıyla devam etti. Ardından Merkez Bankası likiditeyi rahatlatmaya yönelik adımlar attı. Son olarak SPK, fonlar ve kredi işlemleri için yeni tedbirler açıkladı. Her şey borsada satışların hızlanmasıyla başladı. BIST 100'de kayıplar %6'yı aştı. Devre kesici devreye girdi. Piyasalardaki sert hareketliliğin ardından gözler Finansal İstikrar Komitesi'ne çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan komitede sermaye piyasalarındaki gelişmeler ele alındı.
3: Otoritenin toplantı yapıp aksiyon alıyor olması bu önemli. Bu ne demek? Bu piyasamız sahipsiz değil demek aslında. Otorite ben buradayım diyor tüm paydaşlarıyla.
2: Komiteden yapılan açıklamada hareketliliğin sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketinin yönettiği bazı fonlardaki kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığı belirtildi. Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin yapısal bir risk bulunmadığı vurgulandı. Komite, likidite sıkışıklığının giderilmesi ve sorunun yayılmasının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından bu kez Merkez Bankası'ndan adım geldi. TCMB haftalık repo ihaleleriyle sağlanan fonlama miktarının artırılabileceğini açıkladı. Bankaların Merkez Bankası bünyesindeki borçlanma limitleri 10 kat artırılarak 510 milyar liraya çıkarıldı. Merkez Bankası'nın teminatlara uyguladığı iskonto oranları da düşürülecek. Böylece finansal sistemdeki TL likiditesinin rahatlatılması hedefleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası likidite koşullarının yakından izleneceğini ve gerekirse ilave tedbirlerin devreye alınacağını da bildirdi.
4: Fonlardan çıkışların özellikle artmasıyla likidite tarafı tabii çok önemli bir düzeyde etkilendi. Zaten bu tip türbülanslar ya da piyasalardaki bu tarz herhangi bir hani haber odaklı değil de piyasa dinamiklerini etkileyen, özellikle de nakit akışlarını etkileyen çalkantılar hep hani o likiditenin sıkışıp sıkışmadığıyla genelde ilgili oluyor ve...
2: Günün en kapsamlı adımı ise SPK'dan geldi. Sermaye Piyasası Kurulu kredili işlemlerde asgari öz kaynak koruma oranını geçici olarak %35'ten %20'ye indirdi. Ardından fonlara yönelik karar açıklandı. Tera Portföy, Pusula Portföy, Hedef Portföy, Atlas Portföy, A1 Portföy, Pardus Portföy ve Buz Portföy tarafından kurulan TEFAS'ta işlem gören fonların alım ve satımına kapatılmasına karar verildi. SPK ayrıca bu 7 portföy yönetim şirketine ait toplam 130 yatırım fonunun tasfiye edilmesine karar verdi. Böylece dün borsada sert satışlarla başlayan hareketlilik bugün Finansal İstikrar Komitesi, Merkez Bankası ve SPK'nın peş peşe açıkladığı adımlarla yeni bir boyut kazandı. Piyasalardaki süreçte bir yanda likidite koşulları için Merkez Bankası'nın adımları, diğer yanda fonlar ve kredili işlemler için SPK'nın tedbirleri devreye girdi.
1: Efendim bugün 17 Eylül bizim için özel bir anlamı var. 2018'de Apara'nın kuruluş yıl dönümüydü. 2018'de kuruldu Apara ve bugün 8. kuruluş yıl dönümü Apara'nın. Bunun için dün borsada gong çaldık Apara olarak ve bugün de kutlamalarımıza devam ediyoruz. Tüm ekip arkadaşlarıma elbette emekleri için teşekkür ediyorum ama en çok siz izleyicilerimize teşekkür ediyoruz ve haberimizi ekranlarınıza taşıyoruz.

AFAR'a 8. yılını kutluyor. Ekonominin nabzı 8 yıldır AFAR'da atıyor. Borsadan altına, dövizden faize, sanayiden tarıma, reel sektörden küresel piyasalara kadar ekonominin tüm gündemi 8 yıldır AFAR ekranlarında. AFAR'ın 8. kuruluş yıl dönümü Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle kutlandı. Gong bu kez AFAR için çaldı. 17 Eylül 2018'de Türkiye'nin ilk yerli ekonomi kanalı olarak yayın hayatına başlayan AFAR, 8 yılda ekonomi ve finans haberciliğinde güçlü bir yayın ağı oluşturdu. Turkuaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak da AFAR'ın 8. yıl dönümüne ilişkin mesaj paylaştı. Albayrak, AFAR'ın geride bıraktığı 8 yılda ekonomi ve finans dünyasındaki gelişmeleri doğru, hızlı ve güvenilir habercilik anlayışıyla izleyicilerine aktardığını vurguladı. Uzman görüşleri, kapsamlı analizler ve anlık piyasa takibiyle AFAR'ın ekonomi haberciliğinde önemli bir referans noktası haline geldiğini belirtti. Ekonominin sadece piyasalardan ibaret olmadığı bilinciyle sahada AFAR'ın yayın gündeminde yer aldı. Fabrikalar, organize sanayi bölgeleri, KOBİ'ler, büyük yatırımlar, ihracat ve istihdam.

0: gücü sahadan izleyiciye aktarıldı. Tarımın gündemi de yakından takip edildi. Tarladaki üretimden çiftçinin maliyetine, gıda fiyatlarından tarım ekonomisine kadar sektörün nabzı Ahbap'a attı. Dünya ekonomisindeki gelişmeler de Türkiye'ye yansımalarıyla birlikte takip edildi. FED, Avrupa Merkez Bankası, petrol, altın, dolar ve küresel borsalar. Dünya piyasalarında yaşanan gelişmeler Türkiye ekonomisini etkileriyle birlikte Ahbap'a ekranlarına taşındı. Hafta sonlarında ise ekonominin ötesine geçen yayınlar izleyiciyle buluştu. Geziden gastronomiye, kültür sanattan yaşama kadar farklı içerikler ekranda yer aldı. 8 yıl boyunca ekonominin değişen gündemini yakından takip eden Ahbap'a, güçlü kadrosu ve yayın anlayışıyla yeni dönemde de Türkiye ve dünya ekonomisinin nabzını tutmayı sürdürecek.
1: Evet, sizinle büyüyen Ahbap'a nice yıllar dileyelim sizinle birlikte efendim. Ve böylece yayınımızın sonuna gelelim. Pazartesi, yarın saatlerimiz 15'i gösterdiğinde burada olacağız. İyi akşamlar.

0: İştahaçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Hem de benim adıma. Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.

0: herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Bro'da da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Bro'da'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile. Hepsi Bro'da, Hepsi
1: Bro. TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. 12-18 Eylül arasında BİM'de efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 149 lira. Saban iri kuru fasulye 85 lira yerine 75 lira.
1: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık aç.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu. İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde teslim tarihi nasıl belirlenir?
2: Plan türüne göre değişir. Çekilişli sistemde kura

0: Çekilişsiz sistemde baştan belirlenen sıraya göre olur. Peşinatlı modellerde daha erken teslim imkanı olabilir.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
2: Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu.
3: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
4: Kaplumbağam düştü.
5: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
4: Elimden düştü.
3: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
5: Ne olur artık affet beni Meliha.
3: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri,

0: Bre, buona notte.
1: Sami? Ne işi var bunun burada?
0: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 20.00.

0: 3. işlem gününde piyasalarda olan sert hareketleri masaya yatıracağız. Dün itibarıyla Borsa İstanbul'da ve fonlarda inanılmaz hareketler baş göstermeye başladı. Geçtiğimiz günlerde de aslında belirgin hareketler bazı fonlarda vardı ama bugün epey bir tedbir, epey bir açıklama var. SPK'dan yapılan açıklamalar, Finansal İstikrar Komitesi'nden toplantı sonrasında gelen mesajlar, Merkez Bankası'ndan yine kamuoyuyla buluşturulan açıklamalar, mesajlar, tüm bu mesajları konuşacağız. 130 fon işleme kapatıldı. Tasfiye süreci gerçekleşecek. Edindiğimiz bilgilere göre 1-2 gün içerisinde nasıl tasfiye olacak? Bunun cevabını da öğrenmiş olacağız. Ama bu süreci konuşacağız. Dünün ardından bugün ana endekste bir yükseliş var. Bankacılık endeksinde önemli yukarı yönlü hareketleri takip ediyoruz. Ama piyasada ciddi bir ayrışma olduğunu da net bir şekilde görebiliyoruz. Bankacılık endeksinin %8 yükseldiği bir ortamda bugün BIST 100'de işlem gören 8-10 şirkette hala taban fiyatlaması var. Bu ayrışma ne kadar daha sürecek? Taban fiyatlama bu şirketlerde önümüzdeki seanslarda da devam edecek mi? Konuşacağız değerli konuklarımla. Philip Capital Genel Müdür Yardımcısı Sadrettin Bağcı, Ahlat Holding Strateji Direktörü Tonguç Erbaş bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
2: Hoş bulduk Uğur.
0: Dün aslında Sadrettin abi sizle de, Tonguç abi sizle de önemli yayınlar gerçekleştirdik. Ama bugün yeni gelişmeler de var. O gelişmeler ışığında sohbetimize başlayalım. Tedbirler var. Borsadaki fiyatlamaları bir yandan takip ediyoruz. Yeni haber akışları geldikçe paylaşıyoruz. Son süreci Sadrettin abi nasıl değerlendirirsin? Geldiğimiz noktayı nasıl okuyoruz?
2: Şimdi Uğur, aslına bakarsan SPK'nın tebliğ yayınlaması sürecinden sonraki onun üzerinden Tonguç abi yaklaşık olarak 3 haftayı geçti. 3. haftayı dolduruyoruz. 3 hafta kadar süre geçti. Hani böyle bir hareket bekleniyor muydu dersen, açıkçası yani ben kendi adıma daha böyle dengelenme sürecinin olacağını, daha burada da konuşmuştuk diye hatırlıyorum, ama hani bu kadar sert olmasını beklemiyordum. Hani endeksin bu arada geri çekilmesini bekliyordum, onu söyleyeyim. Ama açıkçası hani bu kadar seri tek gün içerisinde olacağına çok ihtimal vermemiştim. Buradaki gelişmeler biraz daha farklı noktalara gittim. Yani bugünle baktığımızda özellikle bu fonların tasfiye edilmesi, ki orada 7 tane farklı şirketin 130 tane fonundan bahsediyoruz ve hani piyasada konuşulan rakamlar aşağı yukarı 800 milyar TL'lik rakamlar. Bunun içerisinde tabii 800 milyarın tamamının gitmesi gibi bir şey söz

0: konusu değil, onu da belirtmekte fayda var çünkü bir likitasyon olacaktır. Ama şu anda bence yaşadığımız uğur net olarak bir likitte iyi sağlama konusu idi dün. Bugüne geldiğimizde bence sabah Finansal İstikrar Komitesi toplantısından sonra alınan tedbirler bence doğrudan, hani belki bunu konuşmak için erken ama yabancı yatırımcının ya da MSCI'in, mesela bunu daha önce de konuşuyorduk, MSCI'in söylem, daha doğrusu bahsetmiş olduğu hani regülatif çerçeveye bence daha bir yakınsama var. O nedenle açık konuşmak gerekirse temel analiz cephesinden baktığımızda ve borsanın sağlık ve seyahati cephesinden baktığımızda önümüzdeki dönemler için bence çok daha olumlu sinyaller veriyor. Daha olumlu sinyaller değil, bence çok daha olumlu sinyaller veriyor. Bunu zaman içerisinde göreceğiz. Bunun geçmiş dönemlerde borsa ilk defa mı devre kesti? Hayır, ilk defa devre kesmedi ama geçmiş dönemlerden farkı tamamen borsanın kendi içindeki işleyiş mekanizması ile alakalı olarak geldi. Yoksa temel dinamiklere baktığımız zaman ne biz kurda bir hareketlenme gördük, ne faizlerde bir hareketlenme gördük. Tam tersine baktığımızda bugün için petrol fiyatlarının gerilediğini gözlemliyoruz. Amerika tarafında gelen haberler vardı mesela, daha doğrusu dün Fed vardı, çok konuşulmadı, hatta hiç konuşulmadı galiba, ben çok fazla görmedim en azından. Çünkü orada bambaşka dinamikler vardı. O nedenle içeriye baktığımızda biz tamamen bu borsadaki dinamiğin getirmiş olduğu likitte etkisini yaşıyoruz. Bugüne baktığımızda da tam tersi bir hareket görüyoruz. Mesela özellikle bankalar tarafında belirgin bir yükseliş vardı. En son bıraktığımızda %7'lere 8'lere varan bir yükseliş vardı. Bence bu da şunu beraberinde getiriyor. Özellikle temelden bakılan hisselerde belli bir fiyat seviyesine geri çekildiği zaman orada bir tepki geliyor olması çok da anormal bir durum değilmiş gibi düşünüyorum diyeyim. Epeyce de uzattım lafı aslında.
1: Estağfurullah. Tomkuç abi.
2: Şimdi
1: arka arkaya açıklamalar, tedbirler, yeni gelişmeler ve buna rağmen büyük bir belirsizlik ve bilgi kirliliği de maalesef hala var. Kafalarda sorular çok fazla bir kere.
2: Evet, şimdi şöyle bir habere de bakıyorum. Bu mesela bankalar yukarıda, sen endeksten bahsettin. Endeks 30'da sadece 2 hisse senedi negatif görüyorum. Endeks 100'de de kabaca 9 adet hisse negatif tarafta. Evet, büyük ihtimal fonların, bu tasfiye fonların içinde olan yoğun olabilecek hisse senetleri de burada vardır. Bu arada gen haberde de BDDK'dan bankalara yaptıkları hisse geri alımlarını yıl sonuna kadar çekirdek sermayeden düşürmeme imkanı tanıdı diye bir haber var. Bir 20 yarım saat önce gelmiş. Mesela bu da aslında biraz da banka tarafında da daha endeksi de destekleyecek bir adım gibi gözüküyor. Şimdi dün seninle de konuşurken bazı şeyleri çok bilmiyorduk. Yani çok da sıcaktı gelişmeler. Ama şunu dedik. Yani mutlaka açıklamalar gelecektir. Belli kurumlar ve bunların takip edilmesi gerekiyor diye. Şimdi birincisi hissenin değeri düştüğü için öz kaynak oranının 35 değil de 20'ye çekilmesi, bu daha önce de yaşanan bazı gelişmelerde kullanılmıştı. Bu bir kere zorunlu satışların önüne geçen bir durum. Likiddenin bankacılık tarafında biraz daha baktığımızda orada 10 katına çıkarılması, burada para noktasında, piyasada para bulma noktasında bir limit aştığını düşünüyorum. Tasfiye meselesi de bana kalırsa bizim piyasa tabiriyle bir kol kesmedir. Yani şunu belki bilmiyorum, Sadrettin de düşünüyor muydu? Ben yani bu düzenleme sonrası belli de bir zaman olduğu için fonlar elindeki BIST 30 dışı hisseleri satarak BIST 30'a daha fazla yönelip böyle bir dengeleyici unsur yapmaya çalışıyorlardı. Fakat burada bana kalırsa dün bir panik havası, yani bu temerrüte düşen fonlar biraz da aslında sokakta diyelim tabiri caizse, paramı alabilecek miyim, sattım ama fondan bana bir ödeme olmadı falan gibi. Belki şu an konuştuğumuz 130 fonun dışındaki fonları da etkileyen bir çok da hak etmediği birçok hisse senedi konuştuk dün seninle. Yani Endeks 30'da neden bu konularla da çok ilgili olmayan birçok hisse

0: bir operasyon, bir vaz ve buradaki arama devam ediyor. İstanbul Mali Suçlar Şube Müdürlüğü operasyon başlattı. Hemen ayrıntılarını da paylaşacağım. Sıcak dakikalar, sıcak saatler yaşadığımızı yayına başlarken ifade etmiştik. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası kanununa muhalefet soruşturması kapsamında, tekrar ediyorum, sermaye piyasası kanununa muhalefet soruşturma dosyası kapsamında Altunç Kumova Destek Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Tera Portföy Yöneticisi Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekçi isimli şahıslar 17.09.2026, yani bugün, yakalanarak gözaltına alındı. Destek Holding, Destek Finans, Destek Kripto Varlık, Destek Yatırım isimli iş yerlerinde ve şahısların ikametlerinde arama işlemine başlanıldı. Tekrar edelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası kanununa muhalefet soruşturma dosyası kapsamında bu aramalar gerçekleşiyor. Destek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova ve Tera Portföy Yöneticisi Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekçi bugün itibarıyla yakalandı ve gözaltına alındı. Mehmet Karataş'ın A Haber Özel Haberler Şefi özel haberi bu ekranlarda ilk kez sevgili izleyenler sizlerle buluşturuyoruz. Operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda yeni gelişmelerin olduğunu görüyoruz.
1: Evet, bu şirketler yanılmıyorsam, yani tabii
0: desteği, görüntüleri de ekrana taşıyoruz.
1: Şeyini bilmiyorum ama özellikle Tera tarafı için, hani haberde de geçtiğinden, zaten bugün tasfiye sürecinde olan fonların içinde de değil mi, bu grupların da fonları
0: var,
1: vardı.
0: Evet, Tera'nda var.
1: Yani bir şöyle bir şey olacak herhalde Uğur. Biz bunu bankacılık sisteminde 2000'de mi 2001'de mi o kriz sonrası, evet, başlayan ve sonra o yıldan bu yıla, yani yaklaşık 25 yıldır bankacılık sisteminde çok sorgulamadığımız, ne kadar yurt içi ve yurt dışı türbülanslar olsa da burada güvenli bir alan yarattığımız bir sistem oluşturduk. Tabii bunları söylemek için çok erken ama bu gelişmeler sonrası şunu anlıyorum ki sermaye piyasalarında da böyle tarihi bir süreçteyiz. Öyle gözüküyor. Yani bundan belki 2-3 yıl sonra şu an yaşadığımız sancılı süreçlerin böyle bir sisteme dönüştürme, yani bankacılık sistemine benzer bir yapının sermaye piyasaları içerisinde oluştuğu bir dönemeç gibi geliyor bana. Yani bu son birkaç gündür gördüğüm gelişmeler sonrası. Tabii yatırımcıların da çok soru işaretleri vardır akıllarında, ne olacak diye. Benim yatırımlarım işte fonlarda, fon almıştım veya işte bu hisse senetlerini taşıyordum vesaire diye. Burada biraz da sabırlı, temkinli olunacak. Anladığım kadarıyla belli bir süreye yayılan tasfiye süreci. Sermaye Piyasası Kurulu yeni bir açıklamayla bu tasfiye sürecinin nasıl olacağını da anlatacağından biraz da sabırla beklesinler. Sonuçta şunu söyleyebiliriz. Hani devletin de bu piyasaya sadece fon düzenlemesiyle değil, biraz da yatırımcının varlığını korumaya yönelik olabildiğince bir hızlı müdahalesi de söz konusu diye düşünüyorum açıkçası. Hı hı.
0: Bu tasfiye sürecinin nasıl olacağına yönelik net bir bilgi söz konusu yok. Bir iki gün içerisinde bunun detaylarını öğreneceğiz. Ama 800 milyar lira bir büyüklüğe sahip bu fonlar, yanlış bilmiyorsam, çok ciddi bir büyüklükten bahsediyoruz.
2: Tabii, bayağı büyük yani. 800, ben bu kadar açıkçası, hani şöyle söyleyeyim Uğur, hafta sonu bunlar ilk konuşulmaya başladığı zaman ben
1: çok özür dilerim. Bütün bu tasfiye sürecindeki fonların tamamı mı?
2: 130 tane fonun tasfiye
0: sürecinde, evet, 130 işleme tane, kapatılan, evet, 130 fon.
1: Ama bunların içerisinde ben görebildiğim kadarıyla para piyasası fonları da mı var?
0: Evet,
1: yani tabii, hepsi tabii, şey evet, değil, hisse üzerinden, hayır, gibi, şöyle yanlış anlaşılmasın, işte 830 milyarlık bir hisse pozisyonu var gibi değil.
0: Yok, para
1: değil,
0: piyasası değil, fonları da var.
1: Tamam, o zaman hani onu da bir özet
2: tabii,
1: geçelim.
2: Para piyasası fonları var. Şimdi bence şöyle bir şey var, yani bu günkü hareket, demin sen söyledin galiba Tonguç abi, şey, kesinlikle sistemin geri kalanının sıhhati için bence çok gerekli. Evet. Yani böyle bir uygulama bence insanları daha rahatlatacaktır ve o nedenle

0: Hani bundan sonraki döneme baktığımızda evet belki güllük lisanlık olmayacaktır ve bu 130 tane fon içerisinde payı bulunan yatırımcıları tedirgin eden bir süreç de olacaktır. Ama benim tahmin ettiğim kadarıyla eğer finansal bilgim doğru söylüyor ise bana bu 800 milyarın 800'ü de kayıp şeklinde ben anlamıyorum bunu.
1: Yok yok tabii.
0: Bunun içerisinde para piyasası fonu var. Hatta bahsi geçen bazı hisseler çok hızlıca bakabilme şansım
1: bu
0: oldu.
1: Bu düşmüş
0: yani.
1: Hali bir de.
0: Evet düşmüş hali.
1: Evet. Belki 10 dün, gündür falan.
0: Tabii muhtemelen dün akşamki fiyatlamalar üzerinden yapıldığını tahmin ediyorum. Yani önümde çok net bir çalışma yok ama hani böyle bakıldığında tamamının kaybı gibi bir şey durum söz konusu değil. Bence bu açıdan biraz daha olumlu cepheden bakabiliriz. Diğer taraftan hani demin de söylediğim konu burada gerçekten artık yani ben biraz analiz cephesinden yaklaşıyorum. Lütfen beni biraz olsa da durdurabilirsiniz yani. Temel analizi kıymetini daha fazla ortaya çıkartan bir husus da olacak bu. O nedenle oraya, çünkü mesela biz burada yaptığımız yayınlarda hatırlarsanız epeyce konuştuk biz bunu. Yani Uğur neredeyse son 3 yayında toplamında benim aklıma gelen hepsinde bunu dile getirildi, konuşuldu bu. Buradaki fiyat hareketlerinden bahsettik. Şimdi bu fiyat hareketlerinin tabii oradaki fiktif hareketlerinin şu anda bir düzeltme dönemi olacaktır. Hani 800 milyar TL içerisinde ne kadarlık bir kayıp olur dediğim gibi şu anda ben mümkünlüğü kestiremiyorum ama hani burada hafta sonu ben şöyle bir çalışma yapmıştım bu hatta beni biraz şeyle de eleştirdiler, iyimserlikle de eleştirenler oldu. Ben normal defter değerine doğru getirdim ama bütün halka açık ya da fiili dolaşımdaki hisse oranı üzerinden aşağı yukarı 100 milyar civarında ya da 150 milyara yakın %120 civarında bir sadece hisse senedi için söylüyorum. Bir kayıp olabileceğini düşündüm. Fiili halka açıklık oranından, fiili dolaşımdaki paydan ve böyle baktığımızda da hani endeks için sorulduğunda bana şöyle diyordum. Yani 12.000 ile 12.500 arasına kadar geri çekilebilme ihtimali var diye söylüyordum. Hani pazartesi günü mesela bunu ilk konuştuğumuzda ya da pazar günü şirket grubu içerisinde falan konuştuğumuzda. Şimdi dün baktığımızda mesela 12.800'lere kadar falan bir geri çekilme oldu. Ha bundan sonra bir geri çekilme yani şu an bugün bir tepki verdi. Bir geri çekilme olur mu? Devamı gelebilir mi? Olabilir yani. Şöyle bir hala bir dengelenme durumu söz konusu. Ama benim tahmin ettiğim eğer benim hesaplamam doğruysa hani çok daha aşağısına gitmemesi gereken bir durum varmış gibi geliyor. Hani çok fazla enseyi bu anlamda karartmamak lazım diye düşünüyorum. Kaldı ki ben bugünkü hareketi de yani bugün yapılan hareketi de dediğim gibi piyasanın sağlık ve siyaseti açısından oldukça olumlu olarak değerlendiriyorum.
2: Bu 130 fonda bulunan daha az likit şirketlerin bugünkü hisse görünümüne baktığımızda yine taban görüntüler karşımıza çıkıyor.
0: Tabii.
2: Hem bu tasfiye süreci hem de önümüzdeki periyoda dair öngörüleri bu şirketler adına masaya koyacak olursak nasıl bir dönem bekliyor? Yani borsada yüksek montanlı şirketlerde daha yeşil, bu bahsedilen şirketlerde daha kırmızı bir atmosfer mi göreceğiz önümüzdeki süreçte? Ne dersiniz Tonguç Bey?
1: Yani büyük ihtimal öyle olacak. Şöyle aslında daha önce ikiye ayrılmış bir borsa vardı. Hep biz endeksin çok anlamsızlaştığından bahsediyorduk. İşte biz tüme daha çok bakıyorduk. O biz tümün içinde de aslında biz tümü yukarıda gösteren hisselerin de kendi arasında ayrıştığı bir durum vardı. Yani şimdi bunu çok açık konuşmak gerekirse bugün fonların içindeki hangi hisseler olduğunu az çok burada zaten 3 günlük fiyat değişiminden anlayabiliyorsun. Tamam, şimdi bu grup borsada hep şöyle olmuştur. Belli bir konsolidasyon, yani artık insanların satmaktan tabiri caizse bıktığı bir yere kadar, fiyata kadar herhalde gelecek. Ama bu arada şunu da unutmayalım. Yani bugün 130 fondan bahsederken bunun karşılığında bizim TEFAS'a açık olan, açık olmayan yani 2000'in üzerinde fon dünyamız var. Ve burada hala hisse senedi üzerinde işlem yapan birçok da fonumuz var. Yani endeks 30'a bağlı, endeks 100 baz almış, katılım hisseleri üzerinde işlem yapan. Dolayısıyla şimdi burada zaten fon düzenlemesi sonrasında bu fon yöneticilerinin veya bu portföy yönetim şirketlerinin genel stratejisi daha çok endeks

0: 30 yani zım biraz da böyle kaçış alanı olarak oraya daha yakın bir gözle bakmalarına neden olacağı için endekse 30 veya 100 diyelim. Yani 100'ün içinde de belki endekse 30'a yakın olabilecek ya da çeşitli nedenlerle performansı daha iyi olabileceğini düşündükleri daha bir yöneliş olur. Yani biz burada aslında endeksin gerçek değerini belki şimdi biraz daha anlamaya başlayacağız.
1: Doğru.
0: Çünkü endeksin içinde de yani bugün adı geçtiği için hatta net bir şekilde de yani 30 hisseden sadece tabii ikisi negatif ama bir tanesi günün en burada gözüküyor mu? Endeks 30'da evet. Yani gözüken hissenin herhalde bilmiyorum yeni düzenlemeyle kim girer 30'a kim çıkar ama orada daha sağlıklı bir görüntü olmaya başlayacak. Bu aslında biraz daha böyle zamana yayılacaktı yine benim düşünceme göre ama bir panik havası hızlı bir değişimde artık burada sistemi de zorlamamak adına çok sert adımlar geldiğini görüyoruz. Yani uzun vadeye bakarsan tabii şu an dediğim gibi yani yatırımcı böyle biraz tedirgin panik havasında ne olacağını bilmiyor. Hani biz piyasa yöneticileri diyelim ya da biraz işte tecrübeli olduğunu düşündüğün bu 20-25 yıllık tecrübeye sahip kişilerde şunu net bir şekilde akıllarında vardır. Yani daha iyi bir sağlıklı bir piyasa olacak ama biraz 1-2 ayı zorlu geçecek bir dönem yatırımcı adına özellikle bu fonlara yatırım yapanlar veya o hisselere bu arada fona yatırım yapmasına da gerek yok. Hisseyi kendi spot piyasadan almış da olabilir yani.
1: Tabii,
0: bir de böyle bir durum var. Fonda değilsen bugün hala o hisseni satmaya da burada çalışabilirsin. Yani böyle bir kısıtlama yok. O açıdan bu değişimin olacağını düşünüyorum. Evet Uğur.
2: Bu süreç peki bir güvensizlik atmosferi oluşturacak mıdır? Daha önceki krizlerle, daha önceki benzer gelişmelerle kıyasladığımızda mesela bugün gün içerisinde yayınlar yaptığımda bankacılık krizinden örnekler verildi ve akabinde yatırımcı sayısının ciddi anlamda azaldığı vurgulandı. Şimdi daha yüksek yatırımcı sayısına ulaştığımız dönemlerdeyiz. Özellikle pandemi sonrasında. Ama bu denli güçlü geri çekilmeler, büyük hareketleri de son dönemde 1-2 günlük hareketler dışında yaşamamıştık. Şayet 1-2 aydan bahsediyorsunuz. Uzun bir periyot olabilir. Zaten fon düzenlemesinde yani
0: ben
2: de
0: aslında en iyi ihtimalle biraz
2: sene sonuna kadar da ifade ediliyordu. Bu yatırımcı nezdinde bir küskünlük anlamına da gelecek mi?
1: Bu deminki grafik şey seti çok güzeldi. 100 hisseyi
2: verelim o 100 şirketi tekrar.
1: Alabilir miyiz? Oradan bir şey söylemek istiyorum çünkü. Sorduğun soruyla ilintili olaraktan. Hı hı. Şöyle ki şimdi ekrana geldiği zaman göreceğiz. Şu yukarıdaki daha doğrusu
2: 65 şirket yükseliyor.
1: Yani 80 tane hisseye baktığımızda en alt sırada hani en alt sıra haricinde 80 tane hisseye baktığımızda hani ya da şöyle söyleyeyim tersten konuşayım. Şu aşağıdaki hisselerin çoğunu iki tanesi hariç neredeyse biz çok fazla konuşmuyoruz. Yanlışsam Tonguç Usta düzelsin beni.
0: Konuşmuyoruz şöyle, derken?
1: Yani çok fazla bildiğimiz hisseler yok bunun içerisinde. Hani isimleri de vereyim. Ben Gesan'ı gayet iyi biliyorum.
2: Bu arada Halles Kablo'dan bir açıklama var. Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin 16.09.2026 tarihli kararı ile şirketimize yönetim kayyumu atanmasına karar verildiği tebliğ edilmiştir deniliyor. Bunu da son dakika gelişmesi olarak ekrana getirdik.
1: Şimdi Gesan'da, Europower'da ben ikisini de gayet iyi bildiğim şirketler için isim vererek söylüyorum. Hani onları biraz daha bence bu grubundan tenzih etmek lazım ama hani aşağıdaki sıra
2: -10 yapmıştır.
1: Evet. Yani tabandalar şu anda. Aşağıdaki sıraya baktığımız zaman bizim çok da fazla bilmediğimiz hisseler. Şimdi yukarı tarafa baktığımız zaman hani yeşil olan bölgeye baktığımız zaman tanımadığımız çok az hisse vardır. Şöyle bir baktığında mesela hani bilmediğin bir hisse varsa lütfen söyle bana şöyle ilk iki sırayı baktığında.
2: Bakıyorum.
1: Ya burada yok. Ne işi var diyeceğim bir
2: model portföylerde olan.
1: Model portföylerde olan.
2: Yazılan,
1: evet aynen. Üzerine konuşulan, araştırma analistlerinin konuştuğu bir gerçekten böyle yatırımcı ilişkileri olup alo dediğin zaman bir cevap alabildiğin ne oluyor işler, nasıl gidiyor işler diye sorabildiğin hisseler. Şimdi senin sonra şöyle cevap vereyim. Bu süreç kolay olmayacak. Sonuçta tasfiye süreci denilen bir durum var. Yatırımcıda güven kaybı olur mu? Biz eskiden bu

0: hisselerle vardık. Şimdi de bu hisseler var. Ve hani yani bir miktar geri çekilme olabilir. Ama ben açık söyleyeyim, bundan sonraki dönemde tam tersine daha sağlıklı bir yapıya gideceğimizi düşündüğüm için yani bunun çok geçici olabileceğini düşünüyorum. Burada asıl olan, ben hala söylüyorum, temel analizden gidiyorum. Dediğim gibi beni bu hususta durdurabilirsiniz. Yani faizlerin düşeceğine oynadığımız ya da bet ettiğimiz bir ortamda, böyle bir durumda hani ben yine normal sanayi hisselerimizin ön plana çıkacağını düşünüyorum. Bunu konuşuyor olmak lazım. Ekonomiyle alakalı olaraktan çok büyük bir şeyimiz yok diye düşünüyorum ben. Sıkıntımız yok diye düşünüyorum.
1: Evet, çok haklısınız. Ama bu üzerine raporlar yazılmamış şirketlerde bir şekilde son 1,5-2 yıl yatırımcının radarına girdi. Bir şekilde bunlara yatırım gerçekleştirdiler. Bir şekilde yani tasarruflarını burada kullandılar.
0: Doğru.
1: Yani bu denli hızlı bir geçişin olması onlara da mağduriyetler gördüğümüz kadarıyla oluşturuyor. Bu biraz daha yayılarak olamaz mıydı? Siz gerçi onu ifade etmeye çalışırsınız ama hızlı bir geçiş dediniz. Biraz bu tarafı da konuşalım
2: şimdi
1: isterseniz.
2: Şimdi iki konuyu değerlendirelim. Geçen sene Kasım'dı, sen daha iyi hatırlıyorsun. Evet. Ben hep Sayın Mehmet Şimşek diye düşünüyorum. O konferansta çünkü manipülasyonla ilgili. Hatta
1: Türkiye
2: 28 Şubat olabilir.
1: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Kongresi'nde.
2: Kasım. Cevdet Bey de belki bilmiyorum.
1: Ben o tarihte abi askerdeydim. Geldikten sonra o kongrede olduğunu
2: tamam,
1: öğrendim.
2: Ama ben her ikisi yani ben 28 Şubat bu savaşın başlaması öncesinde de bir kez daha Sayın Mehmet Şimşek'in bu fonlarla ilgili manipülatif işlemler olabilir, araştırılıyor falan tarzında bir şey düşündüm. Şimdi niye iki taraftan bakacağız? Dolayısıyla evet, bir yatırımcının finansal okuryazarlık meselesi biraz tartışılabilir. Daha çok haberleri izlesinler. Risk alıyor. Bunun bir karşılığı vardır, yoktur falan. Bu yatırımcı nezdinde kendi kararıdır. Sonuçta mevzuata göre o da bir yatırım yapıyor. Ama yaklaşık 15 aydır böyle bir durum olduğu konuşulurken, bundan 3 ay önce de baktığımızda işte önce MSCI, sonra S&P'nin, FTSE'nin bize yaklaşımı endeks bazlı baktığımızda ve biz bununla ilgili bir düzenleme yapacağımızı ifade etmemiz. Şimdi böyle baktığında tabii herkesin aynı yorumlama kabiliyeti olabilir mi? Bu da tartışılır ama biraz burada endişe duymakta, yani burada bir şeyler olacak diye yatırımcının düşünmesi gerektiğini bir kere söylememiz gerekiyor. Bir. Ama şey tarafında, düzenleme tarafında da bugün geldiğimizde geriye dönüp baktığımızda senin söylediğin gibi daha kademeli olabilir miydi? Sanki o zaman daha kademeli olmalıydı gibi de düşünüyorum. Neden? Madem bu kadar böyle bir panik havası oluşturabiliyor ama yani bu mesela düzenleme gelip pazartesi günü olsa biraz daha anlayacağım. 3 hafta geçmiş. Yani sen yatırımcı tarafına da baktığında, aslında fon yönetenler tarafına da baktığında bunu biraz daha iyi yönetilebilirdi diye düşünüyorum. Ama hadi diyelim bizim böyle bir şeyimiz yok.
1: Düzenleme geldikten sonra böyle bir görüntü olsa belki şaşılmayacaktı ama belli bir periyot geçti üstünden.
2: Evet, evet, onu demek istiyorum.
1: Yani ondan sonra böyle bir şey patlak verdi.
2: Evet, şimdi ikinci tarafta o zaman şöyle, belki bu şeffaflık meselesi kademeli olarak, efendime söyleyeyim, marjlar, yani mesela hem takas bankın hem para piyasasından kullandırılan paranın getirilen limitlerin belki kademeli aşağı çekilmesi, işte şirketlerin hani endeks 30 tarafındaki, gerçi bunların birçoğu da aslında fon düzenlemesi geldiğin ertesi günü değil. Zaten işte sermaye yeterliği yılbaşına kadar. Tabii, değil mi? Yani evet. Yeterliğinden kastım işte 500-250 milyon olması falan. Yani burada herhalde bizim piyasamız o kadar derinlemesine bu fonlar içerisinde yoğunlaşmış ki biz bu düzenlemeyi evet sık eledik, sık dokuduk, getirdik. İyi de bir yani sıkı bir düzenleyici politika oldu ama sanki böyle kademeli yapılması gerekiyormuş gibi düşünüyorum. Bu geldiğimiz seviyede. Anlatabiliyor muyum? Ama bu düzenleyici kurumun da şeyinde değil. Yani böyle bir zorunluluğu da yok. Karşısında bu kanuna göre veya bu tebliğe göre işlem yapması veya kendini ayarlaması gereken kişi ve kurumlar var.

0: Dolayısıyla bu iki taraflı bir şey. Yani bir eksiklik varsa aslında uyarılar oldu, haber akışı oldu, konuştuk, anlattık. Yani yatırımcı tarafında da biraz şey de demek istemiyorum. Yani hani daha dikkatli olması gereken bir durumdu. Şirketler içinde yani fonlar, portföy yönetim şirketleri.
1: Yatırımcılar için daha dikkatli olması gereken bir durumdu evet, ama bir yandan yatırımcının da getiri arayışı içerisinde olduğunu unutmamak gerek.
0: Evet tamam doğru, ama ya ben çok samimi söyleyeyim, bundan iki ay önce bir dostum
1: çünkü
0: geldi.
1: Çünkü abi 5000 kişi 10.000 kişi değil, bir fonda en az 100.000'in üzerinde yatırımcı olduğunu görüyoruz. 130 fon işleme kapatıldı. Yani bu tam rakamı bilmiyorum ama demek ki milyonu aşağı
0: kişi
1: yukarı.
0: Sayısı, yatırımcı sayısı doğru.
1: Yani peki, etkiliyor.
0: Çok da vakit almadan şöyle bir şey, kısa bir anekdot. İki ay önce bir dostum geldi. Dedi ki ben şu fonları aldım. Ya dedim abi bir fon düzenlemesi olacak. Haberin var mı? Dikkat ediyor musun? Bu fonları etkileyebilir belki. Yani beklentimiz bu yönde. Ama dedi bunlar çok yüksek getiri sağlıyor. Şimdi bunu söyleyen kişiye
1: daha ben ne diyeyim?
0: Hayır, daha ben ne diyeyim değil de şimdi biz mesela bizim yatırım danışmanlığı mantığında bile al sat denmez şey vardır ya, bir sözleşme imzalanır falan ondan sonra olur. Bu senin dostun. Şimdi yarın öbür gün burada herhangi bir sıkıntı olmasa adam da yüksek getiri getiriyor. Sen bana dedin ki şöyle yap falan. Bu taşın altına kimse elini koymaz. Dolayısıyla burada ne zaman risk alacağın, ne zaman almayacağın konusunda bence biraz, yani o getiri arttıkça buraya gelen talep de arttı. Çok enteresan bir şekilde. Ama bence bu pandeminin ve sonrasının yatırımcı psikolojisinde verdiği bir değişim. Yani devamlı yüksek getiri. Mesela birine desen ki ya bir 10 gün kenarda dur hisselerini, hani madem bozdun bir piyasayı görelim. Sanki bu onun için kötü bir gelişmeymiş. Piyasadan uzak kalması veya işte fırsatı kaçırması anlamında. Böyle olduğu zaman da ne kadar risk o kadar getiri, o kadar biraz da problem veya ne diyelim burada iyimserlik gibi bir başlık oluyor. Ama soruna istinaden, yani şu anki görüntüde sanki biraz daha kademeli bu düzenlemeyi yapmamız gerekecekmiş gibi, yani işin özünde öyleymiş ama biz bunu geldik yaptık ve sonucunda da bu oldu. Şu anda da bir kez daha bence çok hızlı bir aksiyon aldık, onu söyleyeyim.
2: Buradaki yayınlarımızda ben birkaç kere galiba şeyi söyledim. Hani ben söyledim demiş olmak için falan diye söylemiyorum. Söylediğim çok da bir ehemmiyeti de olmayabilir bu arada. Realize edilmemiş kar değildir.
1: Evet, çok iyi hatırlıyorum.
2: Diye bunu söylemiştim. Şimdi
1: cebinde olmayan kar.
2: Evet. Yani şimdi burada hani yatırımcı ben zerre kadar suçlamıyorum. Çok normal. Yani bu insan psikolojisidir. İnsan psikolojisi teorik olarak hani minimum eforla maksimum kazancı elde etmeye üzerine kurulu. Yanlış mıyım?
0: Evet evet
2: yani,
0: evet.
2: Budur yani. Bize öğretilen ekonomi
0: teorisi. Bir de kaçak göçek bir şey yapmıyor. Yani.
2: Evet aynen öyle. Ekonomi teorisi de öyledir yani. Evet. Şimdi buradaki şey sıkıntı bence şu. Hani tamah etmemek mi diyelim? Yani herkesten de tamahkarlık da bekleyemeyiz. Ya ben işte buradan Allah bereket versin enflasyon %30 senelik olarak söylüyorum. Ben %50 getiri sağlamışım. Enflasyonun da 20 puan üzerindeyim. Allah bereket versin çıkayım dememiş mesela. Denmemiş ya da. Olabilir. Bu da mümkün yani. Yatırımcı ya işte bu gidiyor, gitmeye devam edecek gibi bir mantıkla devam etmiş olabilir. Ve hani cebindeki parayı mesela 100 lira olarak görmüştür. Realize etmediği için görmüştür. Şimdi belki bilmiyorum ne kadar alacak. Ama hani sonuç itibariyle böyle de bir yansıması var. Ama burada ben yatırımcıyı zerre kadar suçlamıyorum. Yatırımcı sonuç itibariyle. Yatırımcıdır, müşteridir. Ya burada net olarak bir şey problemi var. Mesela CFA dediğimiz kavramın finansal analiz yaptırır sana ama CFA'nin en önemli ders konularından bir tanesi, hatta en önemlisi etik üzerine ciddi bir şey vardır. Hı hı. Uğraşmışlığı vardır. Yani CFA etiği denen bir kavram vardır yani. CFA etiği kavramı hani biz alan analiz arkadaşlar da vardır. İsimlerini sağına yazdırırlar böyle CFA diye. Şimdi oradaki en önemli şeylerden birisi o finansal ahlak mı diyelim ya da genel olarak ahlak kavramı. Yani burada ben açıkçası hani yatırımcıya fiktif fiyatlar üzerinden yatırımcıyı tabiri caizse hani gel buraya çekmek kardeşim gibi. Çekelim ama hani arada trenden inenler olduysa ne mutlu onlara. olabildiyse
0: belki
2: yani.
0: Belki indi tekrar bindi.
2: Ya, evet indi bindi belki tekrar bindi. Ben dediğim gibi onlara zerre kadar suç bulmuyorum. Ama bu sistemi kurarken bu işin bir başka boyutu daha var Uğur. Sosyal medya. Beni biliyorsun hani seninle ara sıra konuşuyoruz. Ben sosyal medyada sadece takipçi olarak duruyorum. Öyle şeyim yok. Aktif bir hareketim yoktur yani.
1: Ne beğeni atıyorsun ne bir şey.
2: Evet hiç sıfırım. Hiç, hiç kesinlikle.
0: Ama takip ediyorsun.
2: Nasıl yapılacağını da bilmiyorum. Sadece kalbe basabiliyorum ama yani sadece bu. Bu benim yaşımla da alakalı olabilir. Yani çok gerçekten ilgilenmiyorum.
0: İlgin yok.
2: Yani.
0: Alakan yok.
2: Evet ilgim yok yani. Ama orada bazı şeyleri okuyorum. Yani gerçekten çok üzücü ya. Çok üzücü yani. Bu yani böyle olmaması gerekiyor. Yani insanları o kadar böyle nasıl söyleyelim? Yani bence oralara da bir takım yasaklamalar getirilmeli ya da bir kısıtlamalar getirilmeli. Yani biz burada hani düzey 3 lisansımız var. Hani yoğurdu üfleyerek konuşmaya çalışıyoruz. Olabildiğince hani insanlara yalan yanlış bir şeyler söylememeye çalışıyoruz ama oradaki yazılanlara baktığın zaman yani kimin yazdığı belli olmayan acayip acayip şeyler var. Yani bu hoş bir şey değil. Gerçekten hoş bir şey değil yani. Ve o nedenle onu okuyan insanlar belki bot hesaplar yani öyle diyor bizim genç arkadaşlar bot hesaplar olabilir. Olabilir bilmiyorum gerçekten olabilir yani. Ve orası sizi bambaşka bir yere yönlendiriyor yatırımcıyı. Ben mesela hani diyeceksin ki ya kardeşim sen hiç bu fonlardan almadın mı? Hiç almadım. Hiç anladım yani net olarak söyleyeyim hani bir şey bildiğimden değil yani hiç ilgilenmedim yani bu hisselerin hani o aşağıda gördüğün sıradaki hisselerden belki iki tanesini almışımdır veya satmışımdır yani yoktur yani bende çünkü finansal ama benim şöyle bir avantajım var ben ekran karşısındayım ve finansal analiz yapabilecek kadar zamanım var ama ben bu finansal analizi doğru yapmakla yükümlüyüm.
0: Ki işiniz bu.
2: Daha doğrusu doğru demeyelim. Doğru yanlış bir ifade. Objektif olarak yapmakla yükümlüyüm. Doğru diyemem. Çünkü şirketin bana verdiği donelere baz alıyorum. Kendi makro hissiyatımı koyuyorum ve oradan bir değerleme çıkartıyorum. Bu doğrudur diye söylemiyorum ama olabildiğince objektif olmaya çalışıyorum ve benim işim bu. Benim bunu yatırımcıya bunu objektif bir şekilde söylemem gerekiyor. Ve ben bunu yapmaya çalışıyorum.
1: Bu arada fiyatı en fazla artan şirketler arasında 4 tane banka şirketi var. Yapı Kredi %9.53 artıda, İş Bankası %9.17 primde, Garanti Bankası %8.77 alıcılı, 131 TL'nin üzerinde. Akbank yeniden 71 TL'ye dayandı, %8.51 artı bir fiyatlama gösteriyor. Dünün tam aksi bir görüntü bankalarda.
2: Dün bu saatlerde baktığımda hatta tam seninle de konuşurken galiba 0.7'ye kadar gelmişti fiyat defter değeri. 3.5'ların hatta 3'e kadar yakınsamıştı fiyat kazanç oranları. Şimdi orada aslında teorik olarak eğer temelde bizim baktığımız şey yanlış değil ise doğru bir noktaya doğru bakıyor isek ya bu bize ciddi bir potansiyel vaat ediyordu. Ha bugün olmasını bekler miydim? Açık söyleyeyim beklemezdim ama hani oralardan pozisyonlanma yapmak bence bir yatırımcı için uygun bir tercih olabilirdi yani.
1: Tonguç abi yarın nasıl bir gün olacak? Haftanın son işlem günü. Biraz önce 100 şirketi ekrana taşıdık. Tekrar verelim. Benzer bir görüntü mü olacak? Aşağıda 20 tane eksi.
2: Tonguç abi mousepad olarak vereyim.
1: 60 tane, 80 tane biraz daha dengelenen bir piyasa mı? BIST 100 için konuşuyorum. İşte yeni açıklamalar bekler misiniz? Mesela BDDK hisse geri alımlarında çekirdek sermaye hesabını değiştirdi. SPK'dan açıklamalar var. Finansal İstikrar Komitesi toplandı ve bunun genele yayılmadığının altını çizdi. Likidite hususunda Merkez Bankası'nın değerlendirmeleri, açıklamaları vardı. Haftayı tamamlayacağız. İşin içine bir de hafta sonu girecek. Hafta sonu riskini almak istemeyen yatırımcı da mutlaka olacaktır.
0: Hafta sonu risk kalmadı artık ya. Ne mesela hafta sonu riski? Daha ne risk olacak artık?
1: Geopolitik riskler olabilir. Yani, ABD, İran olabilir. Yani, yeni bir düzenleme, yeni bir atak, yeni bir...
0: Ben insanların şu anda hafta sonu
1: bitti mi her şey? Tüm kara bulutlar dağıldı.
0: Bilmiyorum zaten sen diyorsun hafta sonu daha ne riskimiz olsun diyebilir. Şimdi bu 130 fonun içinde 550 bin kişi varmış. Bunu söyleyelim. Burada tabii piyasaya da hemen geleceğim. Yani birçok şeyden bahsediyor. Devlet tahvili, altın vesaire. Hani hisse senedi tarafı burada biraz sıkıntılı olabilir. Dolayısıyla 830 milyar hani böyle bir kayıp gibi görmememiz
2: yok,
0: gerekiyor
2: hayır,
0: bir
2: değil.
0: Kere. 2-3 ayda sürebilir. Bizim konuştuğumuz gibi böyle bir özet de geldi karşıma. Şimdi bugüne benzer bir gün yarın beklemiyorum. Yani bu hafta sonu riskinden biraz daha bağımsız. Çünkü yarın da mesela bankalarda bir %7-8 yükselmesi çok mantıklı olmayabilir. Ama bugünkü görüntünün oranlar biraz daha düşük olsa da bir benzerini devam edebiliriz. Çünkü biraz önce adı geçen hisse senetleri üzerinden de baktım. Hala aşağı doğru gelecek yerleri var bazılarının. Ya bazıları çok düşmüş ama çok çıktıkları için yani tahmin ediyorum orası biraz devam edecek. Yani bugüne benzer aslında bazı hisse senetlerinde böyle günün en düşük seviyelerinden olan fiyatlamayı görmeye devam edeceğiz gibi gözüküyor. Ama ne olur endeks 30 veya civarındaki yoğunlaşmanın bundan sonra sadece yarın değil bundan sonra belki
2: katılıyorum.
0: Bilemiyorum yani uzun vadede neyse bizim marjımız o zaman artık daha çok görmeye devam edeceğiz. Şöyle bir özet yapayım belki sen tablodan biraz bahsedeceksin.
1: Yok,
0: bugün şöyle bir soru soruldu. Peki bu daha sağlıklı bir ortam mı? Şunu düşün. Bir ay geçti, iki ay geçti. Neyse tasfiyeler falan oldu.
1: Çünkü hep sağlıklı fiyat oluşumu için tırnak içerisinde ifade ediliyor bu cümleyle.
0: Tamam. Şimdi dediler ki bu borsayı yeni bir rekora taşır mı mesela? Ya bu yeni bir rekora taşımaz borsayı ama yarın öbür gün borsa için bir yükseliş potansiyeli olduğunda biz buraya geliyorduk 1-2 bin puan gidiyorduk ondan sonra bir şey oluyordu farklı bir şey biz zirveyi geçemiyorduk tekrar satış geliyordu. Şimdi yoğunlaşma daha çok endeks oluşturan hisseler üzerinde olacağından bir kere yabancının burada nasıl bir reaksiyon göstereceğini öyle olumlu bir dönem olduğunda izleyeceğiz. Ama büyük ihtimal onların geleceği hisselerde bu hisseler olacağı için endeksi yukarıya taşıyabilme. Yani yan hisseler biraz daha farklı ayrışabilir bu sefer. Ama ana hisse grupları daha potansiyel bir getiri barındırabilir diye düşünüyorum. Yani böyle bir borsada şu an bir ayrışmamız var. Yani son 2-3 yılı unutup bir kenara koyup değil mi? Biraz
2: kesinlikle katılıyorum.
0: Olumlu bir havada o hisselerin belki gerçekten yönelişle yatırımcının yükselme ihtimali daha fazla. Eskiden de böyleydi aslında. Eskiden önce ana hisse gruplarını alırlardı. Sonra yükselmemiş hisseler kalınca kıyıda köşede onlara biraz daha yönelirlerdi. Ben bu sürece girdiğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla bu kadar yüksek bir BIST 30 ilgisi olmasa da yarın da bunun bir kısım daha devam edebileceğini tahmin ediyorum. Bundan sonra da artık borsayı başka bir gözle bakmak gerekiyor.
2: Evet, yani bir de şöyle bir şey var. Uğur demin Tonguç abi tam buraya giriyordu. Belki araya laf girdi. Hani yabancıların buraya ilgisini daha da arttırabilecek şeylerden bir tanesi. Tabii makro dinamikler bir kenara bırakıyoruz. Orada bence zaten açık söyleyeyim bir problem olduğunu ben görmüyorum. Şimdi endeksle ilgili işin teknik tarafıyla ilgili baktığımızda endeks kompozisyonunun normale dönüyor olması. Hani demin bu MSCI ile başladığımız yerde bence o tarafta hani artık frontier hikayesi bence tamamen devre dışı kaldı. Yani tek başına evet. Bu bile bence çok ciddi bir şey var. Yani potansiyel vaat ediyor. Kaldı ki şimdi petrol fiyatlarına bakıyorum. Eğer yanlış görmüyorsam biraz ışıktan parlıyor. 99'da 100 arasında bir yerlerde bir enti görüyorum. Şimdi böyle baktığımızda ortaya şöyle bir durum çıkıyor. Ya beni böyle bazen çok iyimserlikle şey yapanlar var. İyimser olduğumu düşünenler var. Ama bütçe tarafında ben bir problem görmüyorum. Yani yanlışsam evet ekonomi böyle hani süper gidiyor mu derseniz dezenflasyon süreci içerisindeyiz. Normal olarak hani enflasyon yavaşlıyor, büyüme kontrol altında gidiyor. Yani kontrollü bir şekilde gidiyor. Bütçe iyi, cari açık tarafı gayet iyi. Rezervlere bakıyoruz hani bugünkü rakamı görmedim ama yani son birkaç haftanın trendinden çok büyük bir farklılaşma olmayacağını tahmin ediyorum. Rezerv tarafı kuvvetli. Şimdi ve önümüzdeki dönemde eğer globalden kaynaklı absürt bir durum olmaz ise bizde faiz indirimlerinin devamı beklenebilir. Hani Ekim'de yapmayabiliriz, Aralık'ta olabilir, Aralık'ta yapmayabiliriz ama 2027'de bir noktada bu faizler aşağı doğru gelmeye başlayacaktır diye düşünüyorum. Enflasyon aşağı geliyor çünkü. Enflasyonun aşağı geldiği yer neresi? Mesela dün Mehmet Şimşek dedi ki enflasyon %20-22 bandında olabilirdi dedi. Hemen hemen yani Sayın Bakan'a ben de katılıyorum. Muhtemelen ben 22 ile 24 arasında olabilirdi diye düşünüyorum. Hani Bakan 20 ile 22 arasında dedi. Aramızdaki 2 puanlık fark onu çok önemsemiyorum ama yani gerçekten petrol fiyatlarının, enerji fiyatlarının ciddi bir etkisi oldu. doğalgaz fiyatlarına baktığımızda Avrupa'da mesela TTF olarak takip ettiğimiz fiyatlar hemen hemen 80 eurolardaydı. Dün, daha doğrusu bu sabah baktığımda 75-77 eurolara kadar gerilemişti. Ama geçen yıla kıyasla hala ciddi yüksek. Yani biz onun da bir enflasyon yansımasına gözlemledik. Akaryakıt fiyatlarında işte konuşuldu. Motorun fiyatlarının 3 haneye çıktığına dair haberler vardı. Şimdi bu şekilde baktığımızda hani bir resmin bütününde ekonomi tarafında belirgin bir iyileşme var. MSCI tarafından gelecek olan muhtemelen haber, daha doğrusu haber demeyelim ama genel akışın da daha olumlu olduğunu düşünürsek muhtemelen şu yukarı grupta gördüğümüz hisselerdeki, yeşil olan hisselerdeki trendin ya da şu resmin önümüzdeki dönemde de ben devam edebileceğini tahmin ediyorum. Ha ama yarın böyle bir resim görür müyüz? Muhtemelen görmeyiz. Orada da Tonguç abiye katılıyorum yani.
0: Abi, yabancının son dönemdeki ilgisizliğinin sebebi olarak, tırnak içerisinde söylüyorum, bu sağlıksız fiyat oluşumu muydu? Evet, son aylarda MSCI'den, S&P'den, bence Fitch'den bir açıklama geldi. Benzer açıklamaları takip ettik ama birazdan sizin de değerlendirmenizi dilerim. Ne dersin Tonguç abi?
3: Ya o
0: tek sebep mi?
3: Ya tek da sebep değil bence ya. Bak, bizim son 2-2,5 yılımıza baktığında bize yabancı girişi, ki yabancı aslında daha çok bankacılık tarafına giriş yapıyor böyle bir niyeti olduğunda, ne zaman enflasyon düşmeye başlayıp faizin de ineceğini hissettiğinde bu piyasaya giriş yaptı. Şimdi geçen sene Ağustos 33,5'tu galiba yıllık enflasyon. Bu sene 30 ya da 33'tü, 32,95'ti.
0: 31,51.
3: Ya yani 1,5 puan. Şimdi savaş başladı Mart'ta. Biz Ocak, Şubat çok iyi girdik bence. Yani işte şimdi hatırladığım kadarıyla 8 milyar dolara yakın bir para girdi.
0: Evet.
3: Belki biraz daha fazla, tahvil hisse senedi arışıyorduk. İşte dedi ki ana hisselere gelirler. Ben açıkçası şöyle dedim. 10 puan faiz düşer, 10 puan da enflasyon düşer. Ama Mart'ta her şey değişti ve Mart'tan bugün neredeyse biz Eylül'ün ortasındayız. Özellikle Mayıs'tan sonra işte şimdi savaş biter, şöyle olur, böyle olur dedik. Dolayısıyla faizin inme mantığı bizde oluşmadı enflasyonla birlikte. Ama olsaydı, yani diyelim gerçekten bize enflasyonu ve faizi bu savaş ortamı olmadan Sayın Mehmet Şimşek'in dediği gibi indiriyor olsaydık ve bu düzenlemelerle ilgili uyarılar gelmiş olsaydı, o zaman şey diyebilirdik. Ya şu son birkaç ay ondan dolayı giriş yapmadılar olabilirdi. Tuzu biberi olmuş gibi bu iş biraz daha. Zaten yoktular. Böyle olunca beklemeyiz. Zaten dünyada da böyle bir yatırım iştahlı bir durum yok. Yani faiz yüksek, enerji maliyeti yüksek. Adamın dün faizi arttırmış. Yani evet, gelip de gelişmekte olan bir ülke bulup buna yatırım yapma iştahı şu an için çok düşük. Yani %20 diyeyim ben son gelişmeler. %20-25 etkilemiştir onların Türkiye'ye bakış açısını. %75 yine bizim aslında ekonomik modelimizin biraz da savaş nedeniyle gecikmesi olduğunu düşünüyorum.
0: Siz bu konuda katkı sunmak ister misiniz?
2: Ben de katılıyorum Tonguç Bey'e. Yani burada şey var, hani tabii yüzdesel bir şey demek çok zor ama şunu söyleyebilirim ki hani temel taraftan, yani temel makrodinamikler cephesinden yabancının duruşu bence çok daha net. Ama yine de bu özellikle MSCI'nin uyarısından sonra piyasada aşağı yönlü bir salınım da gerçekleşti. Oradaki şeyi de kabul etmek lazım. Hani böyle bir endişe oluşmadı değil yani.
0: O tedirginlik oldu.
2: Fiyatlamada. Yerlide de oldu yani. Çok çok pardon.
0: Fiyatlamalarda bir tedirginlik
2: tabii,
0: gördük.
2: Tedirginlik gördük o dönemde. Çünkü o bence şeydi, etkenlerden bir tanesiydi. Yani bundan sonraki dönemde muhtemelen daha rahatlama gelecektir buraya diye düşünüyorum. Hani yabancı yatırımcı katılıyorum bu arada. Tonguç abinin yorumuna katılıyorum. Hani faizin Amerika'da %5'lere gittiği noktada global, mesela önümüzdeki dönem Avrupa için 4 tane galiba faiz, evet, tam hatırlayamadım şimdi, sabah okudum ama aklımdan çıktı. Faiz artışı bekleniyor yani. Baya sert bir durum
0: bu
2: yani.
0: Bu sene için Amerika'da da bir tane bekleniyor.
2: Evet, Amerika'da bir taneyi cepte görüyoruz diye açıklamalar vardı. Hani onları eklediğimiz zaman tabii ya burada hisse senedi piyasasına baktığımızda, bizim hisse senedi piyasasına baktığımızda ve onların hisse senedi piyasasına baktığımızda durum biraz daha değişkenlik arz ediyor. Bilmiyorum sen katılır mısın Tonguç abi ama bunu daha önceki yayın yayınlarda da konuştuk. Biz daha konvansiyonel bir piyasayız. Yani bizim piyasa, yani bu borsa için konuşuyorum. Avrupa ekonomisi iyi olursa bence biz çok iyi bir noktaya gidebiliriz. O yüzden mesela Avrupa'daki faiz artışı beni daha, yani bizdekine göre daha fazla tedirgin ediyor. Açık konuşmak gerekirse. Yani çünkü Avrupa ekonomisi

0: ekonomisinin, mesela dün ya da evvelsi gün Fransa'dan bir açıklama vardı. Çok dikkatimi çekti. Savunma haricindeki harcamalarda kısıntıya gitme gibi bir böyle bir şey vardı. Hani bunlar gerçekten şey söylemler, önemli söylemler. Yani,
1: bir kere Avrupa'da savunmaya yönelik 500 milyar dolarlık harcama yapacağız dediklerinde bizim savunma sanayi hisseleri uçmuştu mesela.
0: Hani şimdi bu bize yine bizim sanayi tarafında çok iyi hisselerimiz var.
1: Evet. Bunları değerlendirmeye devam edelim. Açalım ama öncesinde kısa bir aramız var. Araya gidelim. Saat başında iki değerli isim bizlerle olmaya devam edecek.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Baba, şu benim maçta versene ya.
2: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
1: Baba, ATM taksit yapmak ne ya? Böyle harçlık mı verilir?
2: O zaman gerçekten havalı bir şey görmek ister misin? İzle bakalım.

0: İştahaçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Hem de benim adıma.
2: Baba sen bir tanesin.
3: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç.

0: herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Bro'da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Bro'da'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile. Hepsi Bro'da.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Karşınızda yılların kobisi Fahri Bey. Payteer'ın kesintisiz ve güvenilir ödeme altyapısı sayesinde huzurlu, mutlu, içi çok rahat. Adeta uçuyor değil, uçuyor. Payteer fiziki posta tek anlaşmayla tüm kartlardan ödeme alıyor.
2: Taksit yapıyorum. Yine bekleriz.

0: Evet evet.
1: Tüm kartlara taksit de yapıyor. Üstelik aylık sabit ek ücret ödemiyor.
0: Daha ne olsun?
1: İşlemleri tıkır tıkır geçiyor. Paytr. Büyük rahatlık. Büyük rahatlık
2: Paytr. Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortamnet'ten alınır.
1: Kazancım net.

Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Koçtel'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Koçtel'i tercih ediyor. Siz de Koçtel'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.

hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan, kendi elektriğini üreten akıllı evler var artık. Aracınızı kapınızın önünde hızlı, ekonomik ve güvenle şarj edin.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan eski bir özel hizmet uzmanı. Önemli bir davanın tanığı olan ve ölümden kaçan bir genç kız. Tanıkları ortadan kaldırmak için hiçbir şeyden kaçınmayacak olan psikopat bir hırsız. It was the girl. If it asked one of you, we'll be hunted down and killed.

0: Cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
1: Okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor.
2: Canım cimri.
3: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
4: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tonguç Erbaş ve Saadettin Bağcı bizlerle olmayı sürdürüyor. Yeni tedbirler gelecek mi? Hisse senedi piyasası ve fon dünyası açısından takip ediyoruz. Açıklamalar gün boyu vardı. Bu açıklamaları ve olası senaryoları değerlendirmeye devam edeceğiz. İlk bölümde biraz bugünkü yaşanan süreci ve önümüzdeki süreçte nelerin yaşanabileceğini, bu tasfiye sürecine yönelik olası senaryoları masaya yatırdık. Yine Borsa İstanbul yatırımcısını sermaye piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Seneye başlarken büyük umutlarla başlamıştık. Birçok badire gördük. Sonuncusunda konuşuyoruz zaten. Şimdi 13.427 son görülen seviye endekste. Yılın kalan döneminde nasıl bir görüntü olur? O 15.000-17.000'ler artık hayal mi oldu Tonguç abi? Yani 13.000 bandında tamamlarsak oh çok şükür diyeceğimiz bir görüntü mü var? Yoksa hayır, biraz önce Saadettin abinin de ifade ettiği o üstteki 20 hissenin önemli etki oluşturabileceğine yönelik kanaatini aktarmıştı. O endekste ağırlığı yüksek olan şirketler endeksi belli bir noktaya getirebilecek mi?
1: Şimdi bir kere borsanın görünümü veya yoğunlaşılan hisselerin görüntüsünün değişeceğini söyledik. Dün konuşurken bir 200 günlük ortalamadan bahsettim ki bugün onun üstündeyiz yani.
0: Dün altındaydık, bugün üzerindeyiz.
1: Evet. Yani böyle Saadettin de bilir ayı tuzağı mı diyorlar bunu. Bir öyle bir şey oldu yani şimdilik. Hani böyle hızlı aşağı gelip yukarı dönüşü işte 13.377 gözüküyor. Biz bu 200 günlük ortalamaya da yani ne zaman geçmişiz? 30 Haziran 2025'te geçmişiz. Yani kabaca 15-16 ay önce bir daha da altına gelmemişiz. Dolayısıyla böyle bir olağanüstü durum sonrası bunu yaşıyoruz. Şimdi burada sadece bu gelişmeler, yani içerideki gelişmelerin haricinde dışarıda da ne olacağı önemli. Ama bugün işte Fed'in faiz artışını konuşuyoruz. Kasım'da ara seçim var diyoruz. Petrol fiyatı hala 100 doların üstünde diyoruz. Dolayısıyla buradan sonra hani içerideki yaşanan endeks gerilemesinin bizim tarafımızdaki en kötü tarafını gördüğümüzü düşünüyorum. İşte 12.800'ler, 13.000'ler falan. Yani bunun altı çok bizde olmuyor. Dolayısıyla yurt dışında oluşabilecek denge değişimleri daha iyimser tarafta olursa, yani bunun da bana karşılığı petrol fiyatı düşerse, burada herhalde hedef biraz daha 17-18 binler değil de, yıl sonu için konuşuyorsak, o bizim gördüğümüz 15 bin 15.500'ler var ya, yani en iyi ihtimalle
0: %20 yaklaşık
1: gibi. Bunun da daha çok endeks 30 veya 100 hisseleri içinde olması beklenebilir. Ama bunun için hem faiz indirmemiz, hem enflasyondaki geri çekilme, hem işte petrol fiyatlarındaki geri çekilmeye bağlı olabilecek faiz indirimimiz falan devreye girmesi lazım. Bunun olup olmayacağını ben şöyle düşünüyorum. Borsanın herhalde 13 bin ile 14 bin arasında bir süre dalgalanması, Kasım'dan sonra

0: o yeniden eski zirveye doğru gidebileceksek o son iki ayda olabilecek bir görüntü olur. Oraya 1,5 ay falan uzaktayız. Dolayısıyla bence 2027 hedeflerine Kasım sonrası konuşmakta fayda var endeks içinde. Ama bugün bilmiyorum Sadrettin ne düşünür ama hani ben şöyle grafiğe baktığımda en iyimser tabloda 14.500 ile 15.500 arasında bir yerde endeks olursa yıl sonunda yani onu hedefleyebilirim. Bu arada bu geri çekilmeler özellikle büyük ve biraz daha endekslerin yani BIST 30 ve 100 içindeki hisseler için bir fırsat da vermiş olabilir eğer işler iyi giderse bundan sonra. Yani işler iyi giderse dediğimde yurt dışı bacağı kesinlikle bir fırsat olabileceğini düşünüyorum. Ama borsayı da bir kalıp içinde yani işte ay sonu ne olur, sene sonu ne olur, yılın ilk çeyreğinde ne olur önümüzdeki sene gibi bakmamak lazım. Bir ritim yakalandığında zaten biz o marjları burada artık daha sağlıklı bir borsa içinde görmüş olacağız. En önemli konu bu bence. Yani endeks diyorduk ki 17.000 18.000 olacak ama sizin hissenizin nasıl bir performans göstereceği önemli.
1: Bu cümle o kadar önemli ki bugünlerde bence yatırımcı bu cümlenin değerini de oldukça anlıyor.
0: Evet kesinlikle. Zaten en sonunda ortaya çıktı. Şimdi ama şunu diyebilirim. Borsada bir yükseliş olacaksa bu daha majör hisselerin kontrolünde ve aslında bizim ekonomik programla yurt dışındaki maliyet enflasyonu yaratacak gelişmenin ortadan kalkmasıyla olabilir. Dolayısıyla bugün itibariyle bir körfezde anlaşma olsa ve petrol 80 dolara düşse burada biz yine çok rahat 14.000 15.000'leri görebiliriz. Bir de şöyle düşünelim. Artık bu konuyu yavaş yavaş geride bırakacağız. Yani fon düzenlemesidir. Fonların yoğunlaştığı hisselerdir falan. Bu yabancı içinde, yerli içinde öyle ya da böyle 1-2 ay sonra ortadan kalkmış bir risk olacak. Yani bu tarafı biz halletmiş olarak Kasım'a, aralığa geleceğiz. Dolayısıyla hani bugünden bir hedef verilecekse en iyi ihtimal 14.500-15.500 yani yeni bir zirve.
1: 14.500 şu anki görülen seviyenin yaklaşık 1000 puan üzeri abi.
0: Tamam ama %7, %8. 1-2 ay böyle bir
1: türbülans.
0: Beklentimiz olur. Yani Kasım'a kadar bence bizim borsada oraları geçmemiz çok kolay olmaz diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi yarın bir anlaşma olsun ve petrol fiyatı aşağı gelsin. Biz o dediğim seviyeleri yılbaşından önce de gelebiliriz çok açıkçası.
1: 13.442 BIST 100 endeksinde görülen son seviye. %2.44 yukarı yönlü bir hareket var. Günün en yüksek görülen seviyesinden sadece 50 puan aşağıdayız. Sektörel anlamda nasıl bir seans oluyor? Sektörlere de bakalım. Bankacılık endeksinde %8'in üzerinde yükselişler var. Tüm banka şirketlerinde artı bir fiyatlamadan bahsedebiliriz. Hatta %9'a yaklaştı. 16.485 son görülen seviye. Bir de bankaları toplu görelim. Sanayi endeksi 0.8 aşağıdaydı günün ilk yarısında. 0.35 artıya geçti sanayi endeksi. Çok geride bankalara göre bugün özelinde. Ama ufak da olsa yönünü yukarı dönmeyi bildi. Akbank %9.2 artıda. Garanti Bankası %9.5 yukarıda. Vakıfbank ve Halk Bankası yukarı yönlü hareket gösteriyor. Yapı Kredi tavan fiyatlamaya çok yaklaştı. İş Bankası'nda da tavan fiyatlamaya çok yaklaşan bir görüntünün olduğunu söyleyebiliriz. Ve yarın benzer bir görüntü olmayabilir. Daha makul alımların olabileceğine yönelik kanaatlerini değerli konuklarımız vurguladı. Siz Kasım dediniz. Kasım'da bir de MSCI kararı var. Burada bu yaşanan gelişmeler sonrası MSCI'da buradaki sağlıklı fiyat oluşumu adına atılan adımları herhalde görmezden gelmez.
0: Yani şimdi tabii bu türbülansın Kasım'a kadar da kısmen azalarak devam edeceğini düşünürsek ya bir normalleşme olacak. Biraz biz bu günleri gördüğümüz için daha önce işte bankacılık sektöründen bahsettim. Bence aynısını biz 25 yıl sonra sermaye piyasası tarafında yaşıyoruz. Dolayısıyla bir değerlendirmesi olacaktır. Yalnız bu endeksle ilgili de acaba bu fiili dolaşımın haricinde bazı yeni düzenlemeler gelecek mi? Yani hangi hisse olmalı, hangisi olmamalı konusu. O da herhalde bu işin en son bacağı olur. Onu da gerçekleştirdikten sonra bence bizim yurt dışı endeks düzenleyicileriyle ilgili bir sıkıntımız kalacağını düşünmüyorum.

0: Tabii.
1: Yani Avrupa tarafı büyüdüğü zaman, ya ben Avrupa'ya belki gereğinden fazla mı önem atfediyorum bilmiyorum ama şundan dolayı, yani bizim ana ihracat pazarımız orası. Onlar bir büyüyor olmalı ki.
0: Ama daha düşük büyüme beklentileri var önümüzdeki
1: evet, evet,
0: dönem
1: aynen, Avrupa'da. Daha da böyle aşağı geliyor. Beni tedirgin eden kısım o. O yüzden endeks tarafına baktığım zaman, hani ben mesela demin ne görüyorsun diye sordu. Söyleyeyim, hani 13.450'ler civarındayız diyelim şu anda. Hı hı. Büyük ihtimalle biz seneyi 15.000'e yakın bir yerde bitiririz fikrindeyim. Yani bu da bize ne kadar bir kazanım sağlıyor? Aşağı yukarı %10 civarında bir kazanım sağlıyor. Hani %10 senenin sonuna kadar bence çok erişilebilir bir durum. Neden erişilebilir bir durum? Hani enflasyon farkına baktığımız zaman senenin sonunda biraz daha, özellikle mesela bu ay için %2'ler civarında mesela beklenen bir durum söz konusu. Hani bunu yaptığı zaman zaten endeksin oraya geliyor olması lazım. Kaldı ki dinamikler özellikle faiz indirimi cephesinden biraz daha olumlu yönde geldiği için bizim tarafta onun bir katkısı olacaktır. Böyle baktığımda ben açıkçası hani 14.500 ile 15.000 civarında bir endeksin seviyesinin senenin sonuna kadar görülebileceğini tahmin ediyorum. MSCI ile ilgili de açıkçası demin de söyledim. Benim o tarafta artık çok fazla bir kaygım kalmadı. Bundan sonrakiler zaten daha da iyileştirici yönde gelebilir diye düşünüyorum. Ama Uğur, yabancı yatırımcının gerçekten hani buraya pozisyonunu yükselterek gelmesi için makro taraftaki donelere tam olarak ikna olması gerekiyor. Onu da kabul etmek lazım. Hani burası da nedir dersen, faiz indirimi demin konuşuyorduk. Hı hı. Faiz indirimi kesinlikle buradaki en önemli kriterlerden
0: 100
1: birisi.
0: $100 bandındaki petrol bize bu sene faiz indirimi gösterir mi?
1: Açık söyleyeyim biraz zor. $100 biraz zor. $100
0: düşmüş
1: zor.
0: Hali bile $100 çünkü.
1: $100 biraz zor çünkü hani OVP'deki 2026 ortalama varsayımı eğer aklımda yanlış kalmadıysa $88 civarında. Şimdi biz şu anda Eylül'ün ortasındayız ve senenin sonunda 3,5 ayımız daha var ve $100'da kalacak olur ise, ki zaten şu ana kadar galiba $85'larda olmamız lazım senenin başından bu yana. Hı hı. 85, yani ben çok düz olarak şeyde gördüm, hani önümdeki ekranda gördüğüm rakama göre konuşuyorum. Onu yüzde varsaydığımızda 90'ların biraz daha üzerine gelen bir ortalama fiyattan bahsediyoruz. O nedenle hani açıkçası o bence biraz faiz indirimini o anlamda zorlar diye düşünüyorum.
0: Dün Merkez Bankası Başkanı Budapeşte'de bir zirvedeydi, evet. Finans zirvesinde. Enerji maliyetleri, yüksek enerji maliyetleri merkez bankalarının elini güçleştirecek dedi.
1: Aynen.
0: Yani yüksek enerji maliyetleri hala seyri devam ediyor.
1: Değişen bir şey yok orada. Üstüne üstlük sadece biz petrole bakıyoruz. Hani petrole odaklı gidiyoruz ama mesela doğalgaz fiyatları da yukarıda seyrediyor. Avrupa mesela, Avrupa ülkelerinde şu anda doğalgaz stokları, hani dün mesela İstanbul'da yağmur yağmaya başladı. Yavaş yavaş böyle hırkalar çıkmaya başladı. Şimdi bu kış sezonuna doğru girerken Avrupa tarafına da benzer bir iklim söz konusu. Onlar da kış sezonuna giriyorlar ve doğalgaz stokları mevsimsel ortalamanın altında seyrediyor. %68 seviyesinde. Şimdi onu yukarıya doğru çekme eğilimi oldu. Oldukça Avrupa ülkelerinde bu muhtemelen oradaki gaz fiyatını da biraz daha yukarıda oluşmasına neden olacak ki. Kaldı ki geçen sene bu rakam 35 eurolar civarındaydı yani. Şu anda 75-80 euro bandındayız TTF'de. O nedenle bizi biraz doğal gaz fiyatları da yoracak yani.
0: %10'luk, %15'lik ya da yaklaşık %20'lik getiri potansiyeli barındırıyor olması endeks yeteri kadar yatırımcı nezdinde cazip olacak mı? Şimdi bir dönem işte yakın zamana kadar fonlardaki o cazip durumu konuşuyorduk. Ya da şöyle söyleyeyim, fondaki yatırımcı ya da fonda olmayı düşünen yatırımcı nereye kayabilir?
2: Şöyle düşün, kripto varlıklarda böyle bir döngü yaşandı. Daha önceki yıllarda forex piyasasında böyle bir döngü yaşandı. Yani yüksek getiri bekleyerek, hı hı, biraz da sistemin açıkları üzerinden devam edilen bazı dönemler yaşadık. Şimdi biz genel olarak ne diyoruz? Artık son 1-1,5 yıldır 2020-2025 ya da 24 arasındaki gibi getiri mantığını bir kenara bırakarak daha ayakları yere basan, daha yayılmacı bir strateji uygulamak lazım. Yani bugün için sadece hisse senedi

0: dediği bu konu altın yatırımcısı için de aynı şekilde, gümüş yatırımcısı için de aynı şekilde.
1: Bu arada siz şimdi gümüş dediğiniz, gümüşte %5'i aşan yükseliş var, ekrana son dakika gelişmesi olarak yansıtıyoruz. İnanılmaz bir alım var.
0: Ben
1: siz söylediğiniz diye olmadı.
0: Diye olmamıştır bir
1: öncesinde
0: ihtimal.
1: Son dakika veriyordu.
0: Yani fiyatlar belli bir yere geldi. Dolayısıyla senin aksettirdiğin gibi, yani borsada %25 getiri var, potansiyeli var.
1: %15.
0: %15. Bu cezbeder mi noktasında yine yanılıyoruz. Niye? Çünkü %15 endeks üzerinden konuşuyoruz ve sadece bu yıl için konuşuyoruz. Eğer böyle bir getiri potansiyeli
1: var. Ama ben perspektife şöyle yaklaşıyorum. Zaten model portföylerde olan şirketlerin çoğunda arzu edilen getiriyi ne uzmanlar gördü ne yatırımcı gördü.
0: Evet.
1: Yani bir Aselsan vardı bu sene adına iyi bir getiri sunan. Yanılıyorsam lütfen düzeltin. Ereğli Demir Çelik vardı. Astor vardı. Kardemir vardı. Onun dışında hani ya Türk Hava Yolları hemen hemen tüm model portföylerde ya da havacılık hisseleri tabii hepsinde vardı. Eksi yazdığı zamanlar oldu bu 8 aylık periyotta. Belki de hala eksidir. Tam bakmadım rakamlara. Ya da holdingler için çok yüksek beklentiler vardı. Ya da seneye başlarken geçtiğimiz senenin sonundan itibaren bu model portföyler, bu senaryolar analiz edildi. Bir savaş kimse tahayyül etmiyordu. Savaş işin içine girince işte faiz dinamikleri farklılaştı. Enflasyon düşmedi. Dolayısıyla bankalara yönelik bakış açısı da değişti. Hani bunu da düşünelim. Bunu da göz ardı etmeyelim.
0: Evet, ama şimdi Sadrettin daha iyi bilir. Yani şimdi havacılık sektörünün ana konusu yine petrole falan maliyetlere geleceğiz, ama hatta dünya büyümesi, yeni destinasyonların açılması falan. Şimdi sene başında bir raporda bir beklenti yazdığındaki durumla belki 6. ayda dedin ki işte bilanço geldi ama savaşın biterse şöyle bir potansiyeli var, bitmezse böyle bir potansiyeli var gibi böyle göreceli raporlar yazılması gerekiyor. Rakamların haricinde beklenti açısından. Onun için sen çok güzel ifade ettin, özetledin. Yani biz bugün konuştuğumuz marjı aslında bazı nedenlerle böyle konuşuyoruz. İşte faiz ortamı diyoruz, enflasyon ortamı diyoruz, yüksek enerji maliyeti diyoruz. Dolayısıyla zaten %15 mi olacak, %50 mi olacak bu getiri konusu, bu konuların nasıl şekilleneceğiyle alakalı. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi bugün yazdığım bir Türk Hava Yolu raporu içinde petrol 110 işte 107 dolar, 102 dolar demen ayrı bir şey. 70 dolar ve düşmeye devam edecek ve biz Türk Hava Yolları'nı şöyle fiyatlıyoruz demen daha ayrı bir şey. Şimdi şirket ne kadar başarılı bir operasyonel süreç geçirse bile gerçekten özel durumu olan, yani bu ulaştırma için konuşuyorum bunu, bankacılık içinde faiz ortamı olabilir, kredi limitleri olabilir, enflasyondaki görünüm olabilir, hatta iç talep meselesi olabilir. Şimdi bunları sen rakamların haricinde, bilanço rakamları haricinde bir beklenti bölümü olarak yazıyorsun. Yani demek istediğim şey, niye Kasım'dan sonra dünyada da farklı şeyler olabilir meselesi aslında bizim için de o olacak şeylerin buradaki hisse senetleri performansına etkisi. Şimdi ben bugün herhangi bir hisse senedi %10 yükselecekmiş, ne gereği var almama da diyebilirim, değil mi? Yani bir 4 ay içinde aşağı yukarı bir mevduat tarafını düşünsem yine 10-12 gibi bir getirim olur. Ama bu önemli olan oradaki pozisyonlanmanın sonraki dönemde ayrı bir ivme kazanıp kazanmayacağını analiz ediyor olabilmem lazım. Bunun için de bazı değişkenlerin normalleşmesi veya daha kötüleşmesi gerekiyor. O açıdan biz yine de burada bence 14.000, 15.000 neyse 15.500 falan bunları konuşuyorsak, burada yine de kısmen bir iyimserliğe doğru gideceğimiz algısıyla oluyor. Yurt dışı için konuşuyorum. Ama savaşın bitmediği, petrolün 120-130 dolar olduğu, efendime söyleyeyim, birçok konuda işte Trump'ın belki güç kaybettikten sonra gelip de orada sermayenin de hisse senedi tarafında risklerini realize ettiği falan bir dünyada biz burada Borsa İstanbul'u ayrıca değerlendirmemiz lazım. Dolayısıyla yani şöyle olur. Post

0: alırsın. Belli seviyeleri geçerse pozisyonunu arttırırsın. Bir kırmızı çizgin varsa da orada kendi stopunu gerçekleştirirsin. Ve eğer yeniden bir oyun planı kuracaksan dünyada değişen şartlara göre o oyun planını tekrar kurarsın.
1: Bu arada BIST endeksi günün en yüksek test edilen seviyesini görüyor. Bankacılık endeksinde %9'u aşan bir yükseliş var. İnanılmaz bir gün oluyor. BIST 100 bankalar ve BIST 30 endeksi adına 13.500'e geldi BIST endeksi. %2.87 artı bir fiyatlama var. Tekrar ediyorum, bankacılık endeksinde yükseliş %9'u aştı. Tekrar 100 şirketi verelim. Spesifik yaklaşacağız. Bazı şirketler için alım fırsatı mı diyeceğim. Sizin muhtemelen eklemek istediğiniz petrolü noktalar söyleyeyim. Var. Petrolü konuşacağız.
0: Yapı Kredi işçi tavan olmuş.
1: İş Bankası tavan. Yapı Kredi tavan. Garanti Bankası %9.93 artıda. Tekben %9.93 yukarı yönlü hareket gösteriyor. Akbank %9.66 primli. Mavi %9.33. Yemyeşil. Tav Havalimanları %9'a yakın alıcılığı. Vakıfbank %8'in üzerinde primli. TSKB ben de varım diyor. %7.56 artı bir fiyatlama gösteriyor. Topyekün bir yükseliş var BIST 50 hisselerinde. İnanılmaz bir görüntü. Bu ne tespiti geçen saat diliminde siz yapmıştınız. İlk 20, ilk 20 dediniz, birçoğu taban oldu.
0: İlk 30 deseydim bu.
2: Ben aslında aşağıdaki 20'yi bir kenara neyse, bırakırsak diye söyledim ama neyse şöyle söyleyelim. Şimdi bir anekdotla başlayayım hemen bu sabah için.
1: Buyurun.
2: Şimdi hisse fiyatı ve hissenin operasyonel performansı ile ilgili gerçekten bir şey var. Ne derler? Böyle insanların kafasını karıştıran bir durum söz konusu. Mesela mavi ile alakalı. Analist arkadaşımız geldi sabah, dedi ki ya hocam dedi, mavinin dedi finansalları fena değil gibi. Biraz dedi yönlendirmelerini hafif aşağı çekmişler 2026'ya dair ama dedi hani bu çok şeyi bozmuyor, değerlemeyi bozmuyor. Buna rağmen işte verdiği çarpan oranı FD Fabrik olaraktan 2.2 idi galiba. Gerçekten çok şey çıkıyor, ucuz çıkıyor. Ama dedi ki piyasa hani bugün dünü yaşadık ya, genç çocuklar bunlar, dünü yaşadık ya. Hani bugün de böyle olursa hani ben buna pozitif demek istiyorum ama hani dünkü gibi olursa şey yapmayalım, hani bizi ne derler onun ismi, ya işte siz pozitif dediniz de böyle oldu demesinler diye. Dedim ki sen hissenin operasyonel sonuçlarıyla ilgili konuşuyorsun şu anda. Hissenin operasyonel sonuçları pozitif mi negatif mi? Pozitifse pozitif.
1: Bugün yazacaksın. Bu konunun bir değeri var mı? Bir de ben onu merak ettim.
2: Bugün bir şu anda mı?
1: Yani yoksa bu tarz ortamlarda.
2: Bu tarz ortamlarda şöyle ki piyasa gerçekten kötü olmuş olsa ve biz ona pozitif desek diyecekler ki ya işte gerçekten ya maviye siz olumlu söylediniz de işte ne bileyim.
1: Dün dedik ki mesela bu fonlarda olmayan şirketler de %8 evet, %9
2: yani,
1: düşüyor.
2: Tabii. Yani bu tamamen bir şeyle alakalı olarak, insanların algısıyla alakalı olarak gelen bir konu. Ama bizim yani şuradaki şirketlerin pek çoğu gerçekten çarpan olarak oldukça ucuz noktadalar. Hani dün bankalara baktığımızda söyleyeyim işte 0.70'ti. Bugün işte tavan oldukları için orası 0.76-77'ye doğru gidiyor mesela. Hala ucuz mu? Evet hala ucuz yani böyle baktığınızda. Yani demeye çalıştığım şey şu.
1: Şöyle söyleyeyim, ilk 5 hisse en çok yükselenlerde, 4'ü banka ve 2 tanesi tavan. Hatta yani, üçüncüsü de tavan gibi.
2: Burada şey. Şimdi mesela hafta sonu riski diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz, ne olabilir diyoruz. İşte petrol fiyatları şu anda 100 doların altında mesela. Ben sana diyemem ki pazartesi günü 110 dolar olmayacak. Öyle bir şey
0: çok
2: söyleyemem.
0: Üzüldüm, araya gireyim tabii. Mi? Şimdi tabii bu BDDK'nın aldığı karar da önemli.
1: Tabii, banka biraz önce söylemiştim ben.
0: Ama mesela hadi diyelim üst taraf alt taraf konuşuyoruz. Yani bugün çok negatif performans gösteren hisseler var. Ama sen endekse baktığında yani gün böyle olmalı aslında. Ya yani endekse baktığında işte %2 %3 yukarı. Sonuçta çok iyi bir dönemde de negatif performans gösteren hisseler olabilir. Ama bunun endeksin içinde olması bazen doğru fiyatlamayı ya da doğru endekslemeyi getirmiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bugün biz bakıyoruz, endeks yükselmiş ama eve gittiğinde şurada en çok düşenler içerisinde endeksin içinde olan da var bir tane. Onun haricinde ben %10'da eksi kapadı benim hissem de diyebiliyorsun. Yani burada aslında araya girmemin nedeni şu, aslında Sadrettin'in söylediği sisteme doğru borsanın, yani temel göstergeler üzerine oturmuş

0: bir borsaya dönüşü biz bugünden sonra yaşamaya başlayacağımızı ben de düşünüyorum. Anlatabiliyor muyum?
1: Tabii.
0: Çok özür dilerim. Yani araya girdim ama.
2: Estağfurullah. Yani ne demek? Yani
1: buyurun ben, sohbet ediyoruz. Beraber aynen. Konuşalım.
2: Ya ben mesela hani şimdi şurada baktığımızda Tüpraş'ı mesela %2. Bence çok doğal bir fiyatlama bu.
0: Ben
2: hani,
0: de Oyak Çimento dikkatimi çekti yani, ilk 20'de oluşum.
2: Şimdi Oyak Çimento'da ben muhtemelen şöyle bir durum olabilir. Yani şöyle bir baktığımızda endeksin iyi hisselerinden Oyak Çimento. Ve hani sonuçta biz genel olarak bu daha eskinin blue chip mi diyelim ona, ne diyelim yani tam onu Türkçe tanımını bulamadım ama eskinin endeks hisselerine gittiğimiz zaman teorik olarak hani yukarıdakileri sayarak gelirsin zaten. O nedenle hani Oyak Çimento'nun orada olması bana çok mesela şey gelmiyor, yani anormal bir durum olarak gelmiyor. Ha, bankalardaki durumu evet, mesela kendi hisselerine yatırım yapma imkanını arttıran hususlar, likiditenin genişletilmesi bankalar için bence olumlu. Kaldı ki zaten genel olarak endekslinin içerisindeki genel görüntü açısından da olumlu. O nedenle bankalardaki durumu da gayet net olarak okumak lazım. Hani beni burada mesela Tüpraş mesela hani bence çok normal olması gereken bir yerde. Yani petrol fiyatları gerilerken muhtemelen hani rafineri marjlarını da takip etmek lazım. Onlarda da belki bir gerileme vardır. Ve bu iyi atmosferde Tüpraş mesela aslında baktığında endeksin şu anda gerisinde kalıyor diye yorumluyorsun. Ama artı mı? Evet artı. Gerisinde kalması da bence çok son derece doğal.
0: Ama
2: bir
0: Bu yılki performansı
2: muazzam.
0: Buldu, değil
2: tabii
0: mi?
2: Ki. Aynen muazzam. Neden? Rafineri marjları yukarıya gidiyor. Çünkü dizel stokları az. Dizel üretimi az. Ve hani bununla beraber baktığımızda petrol fiyatları yukarıya gitmiş. Tabii ki Tüpraş'ın yukarıya gidiyor olması lazım. Çok anormal bir durum değil yani. Senenin başında ya da daha doğrusu özellikle savaş dönemi içerisine baktığımızda. Yani bence çok bu anlamda sağlıklı bir fiyatlama var. Bu arada spekülasyon olmaz mı? Olur. Spekülasyon olur. Yani bu işin doğasında zaten spekülasyon var. Bizim burada yaptığımız şey de şu anda bir spekülasyon. Çünkü biz bir beklenti konuşuyoruz. Mesela sen diyorsun ki hani endeks ne olabilir? Ya da
1: kanaat ayrı, spekülasyon ayrı. Biz ya burada spekülasyon yapmıyoruz.
2: Spekülasyonu şu manada söylüyorum. Biz burada hani hisseyle ilgili beklentilerimizi konuşuyoruz. Sektörle ilgili beklentilerimizi konuşuyoruz. Bunları belli bir makro çerçevenin içerisine koyuyoruz. Ama biz
1: burada kenarda kalmış bir şirket adına da yapmıyoruz.
2: Tabii ki. Yani biz burada makro çerçeveden diyoruz ki işte enflasyon
1: kurala uygun bir şekilde.
2: Enflasyon şu olursa bu olabilir. Bu makro değişkenler çerçevesinde böyle olabilir. Biz yani benim söylediğim şey burada hani bir evet kanaat diyelim ona, öyle konuşalım.
0: Ama şimdi Uğur tabii manipülasyon, spekülasyon onu şey yaptı, ince nokta olduğu için biz öyle yapmıyoruz dedi ama spekülasyon zaten yani fiyat veya ne diyelim piyasa beklentisi yönünde pozisyon almak.
2: Evet, aynen. Evet. Şimdi biz burada mesela
1: piyasa çok hassas, sürekli gelişmeler oluyor o yüzden yanlış anlaşılması.
0: Hayır şöyle yani bu çok açıktır. Bu manipülasyon, spekülasyon çok yakın gibi geliyor ama çok ayrı şeyler.
1: Evet, evet.
0: Dolayısıyla manipülasyon dediğin şey suni fiyat yaratmak. Evet. Öyle ya da böyle haberle işte hacimle şunla. Manipülasyon işin dediği gibi şeyi, spekülasyon işin doğasında olan. Yani sen bugün A hissesini 10 liradan alıp bunun 15 lira olmasını düşünüyorsan ve yatırım yapıyorsan aslında bir spekülasyon yapmış tabii oluyorsun. Ama sen onu 10 liradan 15 liraya manipüle edip olmaması gereken bir fiyata doğru haberle işte suni hacimle farklı yöntemlerle getiriyorsan, yani bu işin de içindeysen yani o fiyat oluşumunun, o zaman sana manipülasyon yaptın diyorlar ve bunu niye yaptın diyorlar. Ama spekülasyon, bugün herhangi bir ürüne yatırım yapan biri zaten spekülasyon yaparak bunu belli bir beklentiyle
2: belli bir makro çerçeven var mesela. Diyebilirsin ki hani mesela burada ne gördük? Mesela Astor %5 yukarıda. Ne diye bekliyorsun? İşte AI'dan dolayı ciddi bir yatırım olacak. Bu AI yatırımları sonuç itibariyle bir trafo ihtiyacı getirecek. O trafo ihtiyacı getirirken kimler tedarik edebilir? İşte Astor bunu tedarik edebilir.
1: İşte Astor 256 liraya geldi. Ucuz mu?
2: Şöyle Uğur, hani piyasaya baktığın zaman
1: madem speküle ediyorsun sorayım.
2: Sonunu getir diyorsun madem bağla. Şöyle ki piyasa fiyatına daha doğrusu tahminlere baktığın zaman önümüze bakarız gerçi ama aşağı yukarı 400 lira civarında filan bir hedef fiyat var ortalamada
1: geçen
2: oluşmuş.
1: Geçen ay 350'yi de görmüştü.
2: Evet. Şimdi ama çok normal değil mi? Yani 400 lira beklenilen bir yerde ortalama. İstersen hemen şuradan bakalım.
1: 470'leri okumuş.
2: Evet, aynen 470'ler vardı. Benim aklım

0: Kaldığı kadarıyla
1: birkaç kurum
0: 430 lira civarında bir ortalama hedef fiyat var diye aklımda kalmış Astor'da. Şimdi hedef fiyata illaki gitmesi, hani bana bu soru çok gelir mesela. Hedef fiyata gitmiyor. Yani hedef fiyata gitme, yani o hedef fiyatı verirken analistler zaten şöyle bir şey düşünüyor. Bir makro çerçeve bakıyorlar. O makro çerçevenin içerisinde bir hedef çıkartıyorlar. Evet, 437 lira Astor için ortalama hedef fiyat. Şimdi 437 liraya gidecek diye bunu aldığınız zaman yani nereye kadar alırsın? Mesela %10 kaldığı zaman 437'ye mesela bunu almazsın. Çünkü bu
2: 436.
0: Evet. Yani böyle bir şey var. Hani durumda bunlara var aslında. Yani 350'ye geldiği yerde Astor'un hani muhtemelen 430'a kalan potansiyeli sınırlanmış oluyor. Hani beklentinin 430 olduğu yerde nerede alırsın? Şu andaki faiz seviyesi kaç? 2 yıllıklar için konuşalım. %40. Teorik olarak 430'un 1.4'ü bölündüğü bir yerde hani 250 lira mantıklı mesela oluyor. Bence çok makul olabilir. 250'yi 1.4 ile çarptığımız zaman nereye geliyoruz aşağı yukarı? 350 liraya geliyoruz. Demek ki şu anda evet. Bayağı az sonra aslında şey açılmış durumda. O 430'la 250 altının arasında şu andaki fiyatın arasındaki marj açılmış durumda ve az sonra da bu anlamda bir potansiyel var diye net olarak söylemek mümkün.
1: Dün mesela o kadar düşüş olmasına rağmen BİM'de de biraz düşüş vardı ama diğerlerine göre pozitif ayrışmıştı. Bugün yine %4'leri bulan bir yükseliş var. Ayrışan şirketler arasında yer alıyor. BİM bir banka konusu vardı. Banka açma durumu kurumun. Bunun da etkisi var mı? Ne dersiniz?
2: Ya şimdi BİM'i hep böyle herkes herhalde bir defansif hisse görüntüsüyle
0: evet,
2: değerlendiriyor.
0: Ben de mesela öyle değerlendiriyorum.
2: Ve dünkü aslında baktığımızda dün en düşük gördüğü yer yani şöyle 390 TL görmüş. Bu arada 3 gün önce de zirvesi 435 lira. Yani hani düşmemiş değil ama dün bizim baktığımız saatlerde bir toparlanmış hali vardı.
1: Zirvesi kaçtı?
2: Yani 4 gün önce 435 lira görmüş.
1: 420.
2: Evet, o da zirvesi. Hala zirvesine.
1: Evet.
2: Ha şunu diyebilirsin. Evet, niye daha sınırlıydı? Yani bence
1: onu sormaya çalıştım.
2: Çok anladım ama yani bir düşmüş normalde. Yani o da bir düşmüş gün içerisinde.
1: O zaman hızlı reaksiyon vermiş.
2: Evet. Yani burada bir banka gibi, bir endeks 30'daki bazı sanayi şirketleri gibi BİM'de değerlendirilmiyor. Şimdi Saadettin biraz önce Astor'la ilgili bir şeyler paylaşırken dönüp dolaştığında temel tarafta burada hala işte 2,5 piyasa defter değeri 17 FK var ama işte sen banka dedin, ne bileyim fileyle ayrıştığı bir nokta var, burada beklentileri var, gıda sektörü hala bir enflasyonu süreç, operasyon tarafı hala güçlü falan. Hani temelde bunu hemen bir fırsat verip burada bir talep gerçekleştirebilen bir hisse görüntüsünde. Bugün de %9 yukarıda değil mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani bir banka gibi hızlı düşüp hızlı reaksiyon vermemiş bir şirket. Ya onun için çok bu döngünün dışında kalan birkaç şirketten biriydi dün. Bugün de aynı şekilde devam ediyor aslında.
1: Siz defansif gördüğünüzü söylemiştiniz Saadettin abi.
0: BİM için söylüyoruz değil mi hocam?
1: Evet.
0: Evet. Ben de tam şeye bakıyordum.
1: Grafiğe hani, mi? Verelim grafiği.
0: 528 lira şey var.
1: 421 lira son görülen seviye. %3.80.
0: Evet, 528 lira.
1: Bir de bir bölünme yaşadı değil mi? Sermaye artırımı.
0: Evet. İşte. 528 lira hedef fiyatı var. Burada analistlerin ortalamada konsensüsü. Şimdi aşağı yukarı %25 civarında bir herhalde cari fiyata göre veriyor burada. Yükselme potansiyeli var. Yani şimdi böyle baktığımız zaman Uğur mesela deminki söylediğimiz burada hani Astor için söylediğimiz burada çok geçerli olmayabilir. Hani neden söyledik? Astor'da 256 lira dedik. Hı-hı. 437 lira gibi bir hedef fiyat vardı. Yükselme potansiyeli olarak baktığımızda mesela %50'lerin üzerinde bir yükselme potansiyeli. Şimdi BİM'deki duruma bakıyoruz. bakıyoruz. Eğer buradaki son fiyat, işte ben burada 420 görüyorum, ona göre %25-26 büyüme.
1: Dirayetli durmuş ama.
0: Evet, dirayet durmuş. %40'lık bir şey varsa, faiz ortamı var ise, hadi stopajını çıktın, %35'lik bir şey var ise, beklenti var ise, getiri beklentisi var ise nette, hani böyle baktığımızda hani BİM'in teorik olarak mesela bundan sonraki dönemde biraz daha yavaş bir performans olması beklenebilir. Ama şimdi burada şu var. Burası analistlerin beklentileri. Şimdi

0: İnsanlarda şöyle bir şey var. Fiyat hareketli ama hedef fiyat da hareketli bir şey. Hedef fiyat böyle bugün yaptım yani ondan...
1: Bugünün koşulları da ofseli. Evet, sonra aynen. Değişebilir.
0: Tabii sonra değişebilir. Artı...
1: Değil mi Tonguç?
0: Yarınki koşullar aynı olsa bile. Ben mesela değerlemeyi bugün yaptım ama yarınki koşullar bugünle aynı olmasına rağmen sadece bir günün farkından ki biz ona şey deriz. Hani sonuçta mali ne derler mesela öz sermaye maliyetinin bir gün ileriye taşıyorsun. Teorik olarak onun yukarıya gidiyor olması lazım. Yani demeye çalıştığım şey bu. O nedenle bu değerleme hisse hareketleri gibi şeylerde hani buraya yaklaşırken ben yükselme potansiyeline ve hissenin gerçekten onu hak edip etmediğine bakmaya çalışıyorum. Hı hı. O nedenle de mesela ben fabrika ziyareti yapmayı ya da böyle hani BİM özelinde BİM mesela hani hepimizin girip çıktığı bir yerdir. Yani böyle bakarsınız mahallenizdeki ya da mesela ben çok enteresandır. Hani burada biraz şey yapacağım absürt dedim olacak ama ben BİM gezmeyi çok seven birisiyim. Yani
1: çünkü boş zamanlarımda BİM gezdim.
0: Evet. Mesela farklı bir yere gittiğim zaman, farklı bir ilçede mesela, Ayvalık'ta mesela.
1: Ürün çeşitliliğine mi
0: bakıyorsunuz? Evet, mesela ona bakıyorum. Çünkü neden buna bakıyorum? Şundan dolayı bakıyorum. Şimdi biz İstanbul'da farklı bir hayat görüyor olabiliriz. Neden farklı hayat görüyor olabiliriz? Çünkü burası kalabalık bir
1: metropol.
0: Yer. Metropol olduğu için. Ama mesela Ayvalık'ta mesela aynı performans var mı? Ya da aynı titizlikte mi bakılıyor? Gibi.
1: Ya da farklı ürünler mi var?
0: Farklı ürünler mi var? Mesela oranın yöresel ürünleri var mı? Gibi.
1: Hani, genelde oluyor.
0: Evet, genelde oluyor bu arada. Hani onları değerlendirmek için bile ben hakikaten çok fazla girerim, ziyaret ederim yani. O bize ben tabii burada biraz da şey de analiz yaklaşımı da yakmaya çalışıyorum. Mesela ben fabrika ziyareti yapmayı da çok severim. Ya bu fabrika var mı, yok mu gerçekten hani bir önceki
1: anlatıldığı
0: sene,
1: gibi
0: evet,
1: mi?
0: Bir önceki evet aynen öyle. Mesela fabrikanın binasını görüyorsun da peki o fabrika faal mi, değil mi? İçerisinde ne bileyim bir şey var mı, üretim var mı yok mu? Binayı dikmek yani görece kolay yani. Biz belki yapamayabiliriz ama hani o binayı dikmek görece kolay olan. Orada üretimi yapabiliyor musun yani? Bunlar önemli olan şeyler. Hani o nedenle de olabildiğince bu noktadan yaklaşmayı tercih ediyorum. Ve böyle yaklaştığınız zaman hani gerçekten hani burada Üzeyir yok şu anda ama hani şey derdi ya masa ve kasası olan masa ve sandalyesi olan kasa değil pardon şirketler işte bu değerlere gelmiş diye. Şimdi yani şirketi göremiyorsunuz. Ha, bazı şeyler göremeyebilirsiniz. Mesela Akbank'a gidip baktığınızda hani nasıl diyebilirsin ki mesela şeyi ben bunun faaliyetini nasıl anlarım? Anlarsın. Anlarsın. Yani çok şey de hani sadece bilançolarla da değil bu. Yani şubesine gider bakarsın gidersin müşterisi olursun uygulamasını indirirsin. Nasıl bu uygulamadır değil. Ya en basitinden reklamları takip etmek bile bence çok ciddi bir şeydir. Hani banka
1: nasıl
0: mesela,
1: dönüşüyor?
0: Evet yani nasıl dönüşüyor? Hani burada tabii Akbank'ın ismini verdik ama hani diğer şirket, diğer bankalar için de aynı şey geçerli. Bakarsınız, böyle etrafınızdan dinlersiniz. Ben bunu hep şey olarak bakarım. Yani
1: kesinlikle.
0: Bu
1: bir kulak dolgunluğu
0: evet,
1: olur.
0: Kulak dolgunluğu oluşturur.
2: BİM için siz de aynı kanaatte misiniz? Defansif diye nitelendirildiğini söylediniz. Her koşulda BİM model portföylerde yer alıyor. Bugün de 350 TL'nin üzerindeki seviyeler hakim.
1: Vallahi
2: her
1: abi.
2: Şey sizin için Tonguç Bey.
1: Evet sağ olun, Allah razı olsun. Şimdi BİM'in sermaye artışları ve temettü listesini açtım. Yani şimdi dükkan geziyoruz, işte bakıyoruz ediyoruz ya.
2: Peki başka bir şirkete geçmemişim, orada ekleme yapma ihtiyacı duyacakmışsınız demek.
1: Evet, ben bu işleri artık anlıyorum nasıl geleceğin sorununda.
2: Allah razı olsun.
1: Yani 2009'dan bakıyorum, 4 kere aralıklı %100 bedelsiz, bu sene de yapmış. Bedel sermaye artışı hiç yok. Ve taksitlere bölerek 2 ya da 3 taksitli her sene bir temettü şeyi var, dağıtımı var. Bence bu değerli.
2: İstikrarlı.
1: Tabii bir dükkanı gezmekle, bir operasyonel süreci bakmakla bu da önemli olduğunu düşünüyorum. İşte defansif dediğimizde böyle bir getiri üzerinden yıllara yayılmış bir şeyi var. Kar paylaşımı ve hani sırası geldiğinde sermaye artışına gitmiş bir şirket görünümü var. Dolayısıyla hani bu da bir çerçevede bakılabilecek bir durum yani sonuçta.
2: Siz potansiyelini nasıl görüyorsunuz peki? Biraz önce olası hedef fiyatlardan Sadrettin abi bahsetti. Ama bunların değişkenlik gösterdiğinin de altını çizdi. 420 TL'ye gelmiş olan BİM hala potansiyel

0: arz eder mi yatırımcı için?
1: Valla ben tabii bu değerleme tarafında anca okuyabiliyorum şu an. Hani araştırma tarafı bir 2-3 senedir yapmıyorum ama bütün model portföyler içerisinde %70-80 bir bu seviyede bile olsa bir BİM evet. beklentisi görebilirsin. Sert kırılımlar da yapmıyor. Bu arada kaç dedin abi? 500 küsür mü? 525 mi? 528 mi?
2: 530 civarı.
3: 530 civarı.
1: Şimdi bu dönemki herhalde 6 aylıklarla değil mi? 6 aylık. Şimdi 9 aylık ve yıl sonu var. Bir de şirketin bazı beklentileri var.
3: Bakalım.
1: Dolayısıyla bugün 530 olan bir şey beklenti yarın öbürü 600-700 de olabilir. Olabilir. Ya da 300'e de düşebilir mesela. Yani
3: mesela çok özür dilerim Tonguç abi, oraya geldim. Şimdi burada mesela bir analist arkadaşımız 15 Eylül'de 2 gün önce şey yapmış, rapor çıkarmış. 15 Eylül'deki verilen hedef fiyat mesela 613 lira BİM'de.
1: Yani.
3: 613 lira. Hani biz ortalamaya baktığımızda 528 lira olarak görüyoruz. Hani böyle daha şey döneminden sonra çıkan, bilanço döneminden sonra çıkan, yani ikinci çeyrek finansallarından sonra çıkan tahminlere baktığımızda oralarda mesela daha 500'e yakın. Hani demin demeye çalıştığım şey de oydu. Dinamik yani, olan kısım evet, o yani.
1: Yani dolayısıyla ben hani şöyle, burada büyük ihtimal bir kırmızı çizgin olacak. Yani o da senin için hani bu senaryonun gerçekleşmeyeceği, artık 200 günlüğe mi bakıyorsun, bir trend mi bakıyorsun, neyse. Yani 350'nin altına gelmediği sürece burada bir orada farklı hedefler olabilir. Ama o evet. hedeflerin aralığında bir yerde bir ortalamasına, bir de portföyünü biraz daha o dalgalı halinden o defansif dediğimiz bir hisse seçiyorsan, işte 3-5 hisse varsa bunlardan biri BİM olarak değerlendirebilirsin. Bazen sadece her şey getiri anlamında da değildir. Yani orada bir alan açman gerekiyordur ve oraya bir ürün yerleştirmen gerekiyordur. İşte o defans tarafında olabilecek hisselerden biri olduğu için tercih edildiğini evet, ben düşünüyorum.
3: Doğru. Kesinlikle katılıyorum. Hani mesela burada birkaç hafta önceki yayınlardan bir tanesi de şeyde konuşmuştuk Uğur. Hani bizim şu anda aklımda çok net kalmadı ama bulabilirim o şeyde. Hı-hı. Hani model portföyünüzde hangi hisseler vardı kısmında. Mesela BİM'i konuşmuştuk ve hani bizim o ara 10-12 tane hisse vardı. Onlardan bir tanesi BİM'di. BİM'in orada olmasının nedeni aslında o portföyü biraz daha dengelemesi gibi bir mantıkla. Hani bizim oradaki model portföyü de hatırlıyorum. Akbank ve Yapı Kredi vardı mesela şeyde o gün konuştuğumuzda. Hani onun yanında BİM de vardı. Mavi var mıydı hatırlamıyorum açıkçası, emin değilim. Hani Lokman Hekim'e Medical Park'ı hatırlıyorum. Belki Lokman Hekim'de vardı. Bulurum yani onu. Ama hani böyle bir saikle yaklaşıyoruz aslında. Hani burada o dengelemeyi yapabilecek. Hani bazı hani betayı mı diyelim ona, tam yani portföy yöneticisi ağzıyla da konuşmak istemiyorum ama hani şeyi yakalamak için
1: ortalaması.
3: Evet, getiri ortalamasını yakalamak alfa, için. Alfa evet. Hem alfayı getiri olarak yakalamak için hem de portföyü riskini optimize etmek için bence kesinlikle bu tip hisseler olması gerekiyor.
1: Mesela 0.70 betası gözüküyor şeyinde BİM'in. Yani aslında çok da böyle birebir endeks evet, şeyi de yok. Ama işte yani. O kendine has derler ya, kendine has bir hisse. Ya
3: sen demin çok güzel bir şey söyledin. Mesela dedin ki temettü ödeyen. İşte belli bir baktığın dönem içerisinde hiç bedelli sermaye. Yok. Ben burada bedelli sermaye artırımına karşı değilim. Onu da söyleyeyim. Hani bedelli sermaye artışını ben
1: ihtiyaç dahilinde
3: evet,
1: olur. Ama
3: kötü olarak yorumlamıyorum.
1: Bir de şöyle var. Her sene bedelli sermaye artırımı yapmaya çalışıp kabul de ettirilebilen.
3: Kesinlikle. Mesela yani şu şeyde ne bileyim, şu bilgisayarın daha iyisini üretebilmek için mesela, ya da tabii. daha fazla.
2: Neden olduğu önemli.
3: Neden olduğu önemli. Hani halka arzlarda gelen şirketlerde de mesela patron satışından ziyade içeriye para alıp şirketi büyütme amaçlı olan halka arzlar mesela her zaman daha ilgi çeken halka arzlar. Mesela bunlardan da gördük vakti zamanında yani, ve gerçekten iyi noktalara gidenler de oldu. Yani ben bunu o anlamda değerlendiriyorum. BİM'i de ya da mesela TÜPRAŞ'a da baktığın zaman TÜPRAŞ'a yeri geldiğinde defansif his olarak söylüyorum.
2: Bu arada BİST'te %3'ün üzerinde yükseliş
3: maşallah
2: şu an. %3.17 artıda 5.54 dün düştü. Bugün %3'ten fazlasını şu an için geri alıyor. 13.538 gelinen nokta, inanılmaz bir hareket görüyoruz. Endeksi baskılayan hisseler olmasına rağmen BIST 100 yoluna devam ediyor. Bir gün ara verdi. Bugün yükseliyor ton uçağı.
1: Şimdi demin şey dedin ya, yarın da böyle bir performans evet. olur.
3: Verelim bu kadar, şirket arkadaşlar.
1: Olmaz dedim ama şöyle, sonuçta bugün alınan tedbirler veya kararlar, tabii akşam yeni açıklamalar gelecek mi ona bakacağız. Sonuç itibariyle yarın da geçerli. Ondan sonraki gün de geçerli. Yani bugüne has bir şey değil. Atılan adımların bir karşılığı da ve sadece piyasada bu 130 fonun olmadığında net bir göstergesi. Bunu da yatırımcı da unutmasın. O noktada ben hala aynı fikirdeyim. Yani bugüne benzer bir performans bankalarda bir tavan daha olur mu emin değilim. Ama yani bu rüzgar bir süre daha o dengeleyici aşamada devam edebilir. Ne olur? Bizim normal olmamız gereken yerler aslında biraz 14 binler falan yani. 13.500.
3: Evet, bence de yani
1: arası oraya kadar bu büyük hisselerle devam edebiliriz yola.
3: Ya ben mesela sabah Uğur şöyle söyleyeyim. Sabah ofise uğradığımda
2: 4 yani bankada da tavan fiyatlama var hemen hemen. Evet. 9.93'ün üstü hepsi.
3: Sabah ofise ilk geldim. Çayımı kahvemi alıp koydum. Baktığım yerlerden bir tanesi şudur. Yani şu günlerde petrol fiyatına bir bakıyorsun ne olmuş diye. Evet. Hani onu geceden de takip ediyoruz aslında, o tarafa çok da bakmıyoruz ama. Mesela euro dolar paritesine illaki bakarım. Benim için önemlidir çünkü euro dolar paritesi. Niye diyeceksin? Çünkü bizim deminki konuştuğumuz konseptte euro dolar mesela şu anda 1.15'in altında olması beni açıkçası demin konuştum. Hani Avrupa'nın büyüme patikası açısından beni biraz böyle şey yapıyor, rahatsız ediyor. Şimdi orası aşağıda...
2: Senin için tema Avrupa.
3: Evet. Benim için tema ağırlıklı. Avrupa. Evet. Yani onu söyleyebilirim. Çünkü ben diyorum ki, çünkü benim sanayicimin Avrupa'ya ağırlıklı olarak ihracat yaptığını düşündüğümüzde
2: Avrupa ile ticari ilişkilerimiz.
3: Evet, ticari ilişkilerimiz kuvvetli olduğu için hani ben diyorum ki benim sanayicim oraya daha fazla ihracat yapabilir ise eğer teorik olarak benim bankam da iyi olur zaten. Benim dönüp burada sanayicim daha fazla insan çalıştırabilir. Ya da ne bileyim maaş skalasını belki yükseltebilir. Marjlar iyi olduğu zaman. Benim ekonomim de iyi olur diye düşünüyorum. Ben böyle bakıyorum hadiseye. Böyle baktığımızda da mesela 1.15'in altında olsa mesela şu an için. Bana diyor ki ya niye 1.15? Yani şurası 1.20 olsa mesela ben çok daha şey hissederim. Mutlu hissederim Post. Yani. Çünkü sanayinin marjlarını yukarıya doğru çekiyor. O sanayinin marjlarını yukarıya çekmesi önemli. İkinci baktığım konulardan bir tanesi şu. Hani bunu biraz finans cephesinden bu gelerek söylüyorum. Amerika'daki 10 yıllık ne alemde, nerelerde seyrediyor? Mesela onun da şu anda 5 olması beni biraz yine tedirgin ediyor. Niye tedirgin ediyor? Hani finansal cepheden baktığımızda yüksek faiz teorik olarak yine sanayi şirketlerinin fonlama maliyetlerinin yukarıda olmasına neden oluyor. CDS'e bir bakıyorum. Çünkü CDS bizim Türkiye'nin hani spread olarak ödemiş olduğu prim diye baktığımızda, risk prim olarak baktığımızda o ne kadar düşükse hani ülkenin o kadar daha rahat borçlanabilme imkanı var diye düşünüyorum. Sanayicinin oradan borçlanabilme imkanı var diye düşünüyorum. O nedenle hani bunlara, bu kritiklere bakarak o şeyi yapıyorum aslında. Yorumu yapıyorum yani.
1: Sonra da vadeliye bakıp borsa nasıl açıyor falan diye devam ediyor.
2: ben günlük rutinini anlatsa bak kahvemi alıyorum. Önce bir ekranın başına geçiyorum. Doğdu güneşim diyorum. Ama ben, diye bekledim.
3: Ben senden farklı olarak 6.30'da dükkan açıyorum. Bütün abi, bunlara bakalım.
2: Evet benden farklısın çünkü ben 5.45'te açıyorum.
3: Güzel. Yani ben 6.30'da başlıyorum.
2: Nasıl elinde patlattım ama. Bizde çünkü 7'de yayınlar
1: güne
2: var.
1: Güne erken başlıyor.
2: 5.45, 6'dan itibaren yayın takiplerimiz başlıyor.
3: Süpersin.
2: Biz de çalışıyoruz.
1: Bu abi. Başarıyı da
3: bu vesileyle bu arada
2: yaş günümüzü hani, kutlamadınız. Aynen, ben de oraya gelecektim.
3: Ben de tam oraya gelecektim. Yani, bu vesileyle gerçekten 8. inşallah
2: al para 8.
3: daha işte. Da uzun uzun yıllar olur. Nice sağlıklı, İnşallah. Mutlu diyelim.
1: Hani şimdi sonuçta... çok enteresan bir şey söyleyeyim mi? Bu kanal ilk başladığında ilk yayınlarından
2: birini... Buralar tutluktu falan
1: yok,
2: mı diyeceksin?
1: Yok. İlk yayınlardan birini ben yaptım. Ya 8'di ya 8.5'tu. Özlem Hanım'a da selam olsun. Çok güzel bir ekibiniz var. Çok buraya geldiğimizde gerçekten çok güzel ağırlanıyoruz. Nice yaşlara diyeyim. Hep birlikte böyle evet. huzurlu, mutlu. Daha iyi piyasalarda, daha iyi haberlerle birlikte ekonomide de bence çok da faydalı oldunuz. Yani hani ekonomi anlatımı konusunda. Ediyoruz. Bize de burada söz fırsatı veriyorsunuz.
2: Estağfurullah. Biz de sizler destek oluyorsunuz.
1: Tüm ekibi çok teşekkür ederiz. Tekrar kutluyoruz.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle olduğunuz için. 8 sene. Daha nice 8 sene.
3: İnşallah. İnşallah. İnşallah. Sağlıkla, mutlulukla.
2: Güzel yayınlar birlikte gerçekleştireceğiz. Özlem Hanım çok önemli bir özveri, çok önemli bir vizyon katıyor. Biz de onun yolundan ilerleyip güzel işler yapmaya çalışıyoruz.
1: Ne güzel.
2: Ve sizin gibi değerli isimleri ağırlıyoruz.
1: Eyvallah.
2: Siz değerli bilgileri aktarıyorsunuz. Biz dinliyoruz.

0: ve bugün, aracı oluyoruz.
1: Bugün beğenmedin aktardığımız bilgilerin bir kısmını ama olsun.
0: Ben latif ettim Saadettin abiciğim.
1: Ben seni çok iyi anlıyorum.
2: Yani 8 yıl yaş almışız yani onu da anladım bugün. Tabii. A parayla birlikte.
0: Her geçen gün ama daha çok gençleşiyorsunuz.
2: Teşekkür ederim. Yani, evet, bunu duymak beni çok mutlu ediyor. Gerçek olmasa da.
0: Yo, gerçekten abi. Özellikle son yaptığım.
2: Dinamik tutuyor. Bu piyasalar beni dinamik tutuyor.
0: Nasıl dinamik tutmasın şu hareketlere, evet, bakar mısınız? İnşallah daha güzel seansları konuşacağımız,
1: amin inşallah.
0: Daha güzel piyasaları konuşacağımız yayınlarımız çok olacak. Çok teşekkür ediyorum sizlere de bu güzel jestiniz, kutlamalarınız için. Ama son bir kapanış yorumu alayım, sonra tamamlayayım. Nasıl bir kapanış, nasıl bir açılış yarın için beklersiniz?
2: Vallahi yani bu 200 günlüğün üstünde kapatalım. Sen şey dedin, hafta sonu tedirginliği olur mu yarın? Olmaz diye düşünüyorum. Artık zaten merkez bankaları falan geçti. Ben yavaş yavaş 14 bine doğru tekrar endeksin yaklaşacağını düşünüyorum. Yarın için değil ama önümüzdeki hafta bir aksilik olmazsa burada toparlanmanın devam edeceğini düşünüyorum.
0: Saadettin abi bir cümleyle.
1: Yani ben de bugün hani 13.500'ün üzerine kapandığı zaman muhtemelen hani yarın belki biraz hafif satıcılığı açılıp ama 14.000'e doğru giden bir ya da hedefleyen en azından bir piyasa görürüz diye düşünüyorum.
0: Bakalım takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli
1: biz teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Değerli isim bizlerle birlikteydi. Saadettin Bağcı ve Tonguç Erbaş kıymetli görüşlerini bizlerle buluşturdu. Ve nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu.
1: Şu benim ağaçta versene ya.
2: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
1: Baba ATM'yi taktı yapmak ne ya? Böyle harçlık mı verilir?
2: O zaman gerçekten havalı bir şey görmek ister misin? İzle bakalım.

0: İştahçılık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Hem de benim adıma.
2: Baba sen bir tanesin.
3: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun. Enpara.

0: gel yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile.
1: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
2: Trendyol büyük indirim günlerinde peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala. Alışverişin kahramanı ol. Hadi uygulamaya.
3: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın.
4: O fiyattaki yaş.
3: Akıl verenlere karşı tek başına.
5: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
6: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
7: İstanbul'da 2+1 mi? Göl kenarında havuzlu villa mı? Remley Sapanca.
8: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com

0: Karşınızda yılların kobisi Vedat Bey. Paytm'in kesintisiz ve güvenilir ödeme altyapısı sayesinde bakın nasıl da huzurlu. Uçuyor, rahat. E nasıl olmasın? Paytm sanal pusuyla online ödemelerini zamanında kesintisiz alıyor.
1: Aa, tek anlaşmayla tüm kartları da söyle.
0: Söyleyeyim. Öyle tek tek uğraşmıyor. Tek anlaşmayla tüm kartlardan ödeme alıyor. Üstelik taksit de yapıyor. Verelim diğer özellikleri.
1: Nasıl verdin?
0: Çok güzel. Paytm. Büyük rahatlık. Büyük rahatlık Paytm.
1: Çocuklar tekerlekleri yağlayalım.

0: Getiri eğrisi. Getiri eğrisi, belirli bir zaman diliminde bir yatırım aracının çeşitli vadeleriyle bu vadelerdeki getirileri arasındaki ilişkinin grafiksel ifadesidir. Bu grafikte dikey eksende getiri, yatay eksende vadeler yer alır. Getiri eğrisi duruma göre pozitif eğimli, negatif, düz şekiller alabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

Datça, Türkiye'nin en bakir ve en güzel koylarına sahip nadide tatil destinasyonlarından biri. Ege ve Akdeniz'in birleştiği yerde kurulu olan Datça, tertemiz ve berrak sahillere ve bozulmamış bir doğaya sahip. Datça, Knidos Antik Kenti, Apollon Tapınağı, Palamut Bükü, Hayıt Bükü, Kızılbük, Ova Bükü, Bencik Koyu, Kargı Koylarıyla çok sayıda gezilecek ve görülecek yer sunuyor. Datça ve çevresinde yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda ve çoğu mavi bayraklı plajları bulunuyor.

sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Afar ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Sayın seyirciler, saatlerimiz 18'i gösteriyor. Z raporuyla karşınızdayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle bültenimize hemen başlıyoruz. Borsa İstanbul'daki sert düşüşün ardından toplanan Finansal İstikrar Komitesi piyasalarda temel veya yapısal bir risk bulunmadığını açıkladı. Komite, fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaşan sorunların geçici ve yönetilebilir olduğunu belirterek likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin hızla uygulanacağını bildirdi. Komite toplantısının ardından Sermaye Piyasası Kurulu fon piyasasını düzenlemek için bir dizi adım attı. Buna göre TERA, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Buz Portföy Yönetim Şirketlerinin kurucusu olduğu fonların tahsiyesine karar verildi. Ayrıca bu şirketlerin kontrolündeki fonlar işleme kapatıldı. SPK duyurusunda adı geçen 7 şirketin toplam 130 fonu bulunuyor. Merkez Bankası finansal piyasalardaki gelişmelerin ardından Türk Lirası Likidite Yönetimi'nde 3 yeni adım açıkladı. Haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama artırılacak. Bankaların Merkez Bankası'ndan borçlanabilme limitleri güncellenecek ve teminat iskonto oranları düşürülecek. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetinde jeopolitik belirsizliklerin enerji ve tarım emtiyası fiyatları üzerindeki olumsuz etkilerine işaret edilerek artan bu maliyetlerin enflasyonla beklentiler üzerinde yukarı yönlü önemli bir risk oluşturduğu ifade edildi. Sayın seyirciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Birazdan detaylarına da bakacağız. Şimdi yurt içi verilerle bültenimize devam ediyoruz. Hemen bakalım BIST 100 endeksi 14.000'in altını görmüştü ve 14.000'in altındaki seyri sürüyor. Günlük yükseliş %3'ün üzerinde, 12.948'i görmüştü gün içerisinde en düşük ve 13.566 gün içerisinde gördüğü en yüksek seviye. BIST 100 endeksinin önümüzdeki dönem seyrine ilişkine birazdan değerlendirme alacağız. Kapanışa da az bir zaman kaldı. Devam edelim sektörlerdeki duruma, hemen bakalım. Bankacılıktaki yükseliş düşüşün ardından toparlamaya tabii geçti. Bankacılık endeksi %10'a yakın bir yükseliş olduğunu görüyoruz. 16.537 seviyesinde bankacılık endeksi. Bir sanayiye bakalım. %1'e yakın, %1'lik bir primlenme var. Turizm %1'lik bir düşüş. Teknolojide %3'lük bir yükseliş var. Gayrimenkul yatay negatif. Bir sporda %2'ye yakın değer kaybı olduğunu görüyoruz. Bir sonraki sayfaya bakalım. Sigortacılıkta %1,5'luk yükseliş. Kimya %1,5'a yakın yükseliş var. İnşaatta %2'nin üzerinde düşüş var. Bilişimde %3'lük bir düşüş var. Madencilikte %4'ün üzerinde bir yükseliş var ve BİS gıdada yatay pozitif seyrini sürdürüyor. Şimdi gün içerisinde en çok artan ve azalanlarla devam ediyoruz. En çok artanlara bakalım önce. Borsa İstanbul'da en çok artan 5 hisse. İş Bankası, Mavi Giyim, Akbank, Yapı Kredi, Tekfen Holding en çok artanlar bu şekildeydi. En çok azalanlara da hızlıca bakalım. Işıklar Enerji, Girişim Elektrik, Glermak Ağır Sanayi, Odin Solutions ve Mavi Günü Enerji de gün içerisinde en çok azalanlardı. Şimdi yurt içi piyasaları konuşacağız. Piyasalardaki gelişmeleri konuşacağız. Canlı yayın konuğumla birlikte. Info Yatırım'dan Tunç Safa Altunsaray bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
1: Merhaba Ahmet Bey. İyi yayınlar dilerim. Hoş bulduk.
0: Teşekkür ederiz. Tabii bugün aslında çok yoğun bir gündü. Piyasalardaki gelişmeleri takip ettik. Finansal İstikrar Komitesi bu sabah olağanüstü toplandı. Ardından tabii bazı kararlar alındı. Önce günü değerlendirmenizi isteyeceğim. Hem işte söz konusu gelişmeler hem de alınan kararlar borsa açısından nasıl bir etki oluşturdu? Borsa açısından nasıl bir gün geçirdi?

0: geçirdik bugün.
1: Yani aslına baktığında Borsa İstanbul tarafında uzun süredir düşüş hareketi mevcuttu ve sert satış dalgası olduğunu görüyorduk. Fakat bugün itibariyle özellikle 13.000 seviyelerine endeksin geri çekilmesi ve devamında sert bir alım dalgasının gelmesiyle beraber daha önceki seviyelerde teknik olarak destek diyebileceğimiz veya daha önce dip diyebileceğimiz seviyelerden Borsa İstanbul tarafında yukarı yönlü tepkisini aldığını söylemek daha doğru olacaktır. Özellikle bu yükseliş bandına baktığımız zaman X-Bank tarafının uzun süredir konuştuğumuz X-Bank tarafının ciddi bir katkı söylediğini ve endeks tarafında bu yukarı yönlü momentum tetiklediğini bence söyleyebiliriz. Fakat bundan sonraki süreçte özellikle dikkat etmemiz gereken nokta biraz da teknik anlamdaki seviyelerde gelecek haber akışları olabilecektir. Burada bizim için endeks özellikle 13.600 ve 13.750 seviyesi çok önemli bir direnç bölgesi olarak göreceğiz. Eğer ki bu seviyenin yukarı yönlü kırılması demek arka planda olumlu haber akışları da Borsa İstanbul tarafına gelirse hem beklentisel anlamda olsun hem yurt dışı tarafından olsun etkisiyle beraber olsun. Burada devamlı 14.000'e doğru bir hareketlenme karşımıza gelebilir. Aşağıda ise gene kırılmaması gereken önemli destek seviyemize bahsetmek isterim. O da 13.250 bölgesi olacaktır. Eğer ki bu 13.250 bölgesi aşağı kırılsa bizim tek tane 13.000 seviyeleri görme ihtimalimiz olacak ama gün özelinde değerlendirecek olursak özellikle sabahki toplantı yapıldıktan sonrasındaki Borsa İstanbul tarafı yukarı hareketlendirmeyi değerlendirecek olursak da biraz da Borsa İstanbul tarafındaki bu olumlu yansımda fiyatları yukarı çekme söylemek daha doğru olacak. X-Bank tarafında gelen alım dalgası ve X-Bank tarafındaki tavan hareketleri diyelim ama tam kimi şirketlerde hisselerde bunu bu şekilde yorumlamada ben doğru olacağını düşünen noktayım. Bundan sonraki süreçte ise bu gelen olumlu haber akışlarının artarak devam etmesi küresel taraftan da destekleyici haber akışının gelmesi bence en kritik noktalar diyebilirim.
2: Bankacılıktan bahsettiniz. Bankacılığı biraz detaylandıralım isterseniz. BDDK kararı da gelmişti. Onu da takip etmiştik bugün. Hisse geri alımları çekirdek sermayeden düşülmeyecek. Bu kararı nasıl değerlendirmek gerekir ki düşüşün ardından bankacılıkta bugün an itibariyle %10 civarında da bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Biraz bankacılık tarafını isterseniz detaylandıralım.
1: Tabii aslında şöyle bir durum söz konusu. Bankacılık tarafına baktığımız zaman en kritik noktadan bir tanesi şu ön plana çıkıyor. Borsa İstanbul tarafındaki yani BIST 100 tarafındaki en kritik veya ağırlığı en yüksek olan sektörlerin başına geliyor. O yüzden bankacılık tarafındaki geri çekilme veya sert satış dalgaları görüldüğü zaman da bu Borsa İstanbul tarafına da olumsuz yansıyor. Şimdi bilançoyu incelediğimiz zaman da bankacılık tarafındaki şirketleri veya dünyadaki konjonktür gelişmeleri incelediğimiz zaman da yani ilginç bir satış dalgası birazcık daha karşımıza gelmişti. Bu ilginç satış dalgası derken de özellikle Fed'in faiz artış beklentinin oluşması veya devamında işte enflasyon risklerinin oluşması, CDS'in artması gibi durumlar X-Bank tarafını geri getirmişti. Fakat özellikle bu geri alım tarafında esneklik tanımlaması veya bu kararın devreye girmesi bankacılık sektörü anlamında bugün de gördüğümüz anda biraz da olumlu yansıyacak bir nokta olacaktı. Çünkü hem bilançosu anlamında hem de fiyatlama anlamında biraz da farklı fiyatlardan geçini söyleyebiliriz. İlerleyen dönemlerde ise özellikle yurt dışından gelecek enflasyon veya petrol fiyatlarına çok dikkat edeceğiz. Biliyorsunuz bugün toplantı özeti de yayınlandı. Özellikle enerji maliyetleri tarafında bir geri çekilme görürsek, arz endişelerinin geçtiğini görebilirsek bu Merkez Bankası'nın ilerleyen dönem için elinin birazcık daha rahatlamasına sebebiyet verecektir. Bu da bir faiz indirimi hikayesinde tabii ki sebebiyet verebilir. Bütün bunları topladığımız zaman X-Bank tarafındaki şirketi kredi mevduatı faiz tarafındaki faiz kredi faizleri arasındaki makastan ciddi bir kazanç sağlayabilecekleri düşünecek olursak da bu da orta ve uzun vadede tabii ki X-Bank tarafında biraz da olumlu yansıma ihtimali olacak. Ama dediğim gibi ilk etapta iç gelişmeler, daha sonrasında ise dış taraftan gelen gelişmeler Borsa İstanbul tarafındaki enflasyonun enerji maliyetlerini desteklemesi çok ama çok kritik olacaktır diye toparlamış olayım.
2: Peki kapanışa 2 dakikadan az bir zaman kaldı. Kısaca değerlendirmenizi rica edeceğim. Kredili işlemlerde öz kaynak koruma oranı da %35'den %20'ye indirildi. Nasıl yansıdı piyasada? Özellikle satış baskısı üzerinde nasıl bir etki oluşturdu?
1: Tabii ki yani aslında daha önceki bu kararın geldiği zamanları düşünecek yani olursak Borsa İstanbul tarafında çok sert bir geri çekimler olduğu zamanda veya haber akışı geri çekilme karşımıza çıktığı zaman da genelde bu tarz esnekliklerin karşılandığını ve yürürlüğe girdiğini gördük. Aslında bu biraz da yatırımcı korunma açısından bence olumlu ve önemli bir adım olduğunu düşünen noktadayım. Çünkü eğer ki 35 öz kaynak tarafı devam edip sert satışlar olumsuz etkilenen portföyler veya yatırımcılar varsa buradan satış yapmak zorunda olacaklar. Bu da Borsa İstanbul tarafında ve hisseleri likidite anlamında baskılama olarak görebiliriz ve bunu görebiliriz. Bütün bunları topladığımız zaman öz kaynak 35'ten 20'ye bir esneklik sağlanmış. Demek ilerleyen dönemlerde oluşabilecek Borsa İstanbul tarafındaki likidite sıkıntısı veya likidite ihtimalinin de önüne geçilmesi demek olacaktı. Yatırımcı anlamında aslında bunu olumlu karşılandığını söyleyebilirim.
2: Tunç Bey yayında kalın. Borsa kapanışı

0: Beni almayın bu arada.
1: Ve gong.
2: BIST endeksi haftanın 4. işlem gününü geride bıraktı. 13.509 puanla %2,95'lik bir yükseliş olduğunu görüyoruz BIST endeksinde. Tunç Bey, nasıl değerlendirmek gerekir? Açılışta da aslında genel bir tablo aslında siz çizdiniz, genel bir çerçeve çizdiniz. Biraz detaylandıralım isterseniz. Yani baktığımızda bugün 13.000'in biraz altında, tam sınırda aslında başlamıştı. Ve %3'lük bir primlenmeyle günü tamamlandı. Tekrar 14.000'li seviyeleri görebilir miyiz endekste kısa vadede?
3: Tabii ki aslına baktığımızda bu Borsa İstanbul tarafı diplerden tepki aldı. Diplerden bir alım dalgasının geldiğini söyleyebiliriz. Özellikle bugünü 13.500 seviyesinin üzerine kapatılması bence olumluydu. Birazcık daha yukarısında kapatsaydı bu momentumun daha da zayıflatma ihtimali gündeme gelecekti ama 13.500 seviyesinin üzerine kapatılması ben olumlu bulan bu noktayı. Burada önemli olan nokta bugünkü yükselişe eşlik eden bankacılık sektörünün X-Bank tarafındaki şirketleri bu yükseliş tarafındaki yukarı yönlü hareketlenmeyi destekleyici harekette devam etmesi bence çok ama çok önemli, kritik olacaktır. Eğer ki bu hareketlenmeler birazcık daha devam eder. Devam etse 13.750 hattını kırdığı karşımıza gelirse yarın veya öbürkü günlerde veya haftaya bu da aslında baktığınızda 14.000 seviyesi böyle hareketlenmeyi gündeme getirecektir diyoruz. Önemli olan nokta ve kritik olan nokta aslında baktığımızda burada da biraz da haber akışlarının olsun, dışarıdan gelebilecek haber akışlarının olsun biraz da olumlu ederse. O yüzden biraz da ABD ilan hattından gelebilecek haberleri bence yakından takip etmemizde yarar var. Özellikle buradan bir anlaşma, buradan bir olumlu haber akışı karşımıza gelirse petrol fiyatlarındaki geriye çekilme borsaları, piyasaları da biraz daha olumlu etkileyip risk iştahını da arttıracak. Bir diğer nokta değinmek istersen özellikle Japonya tarafı. Biliyorsunuz Japonya faiz kararını karşılayacağız. Burada piyasalar zaten bir faiz artışını bekliyor Japonya tarafında. Fakat burada beklenmeyen bir oranda jumbo bir faiz artışı görürsek ya buna karşılaşırsak bu da biraz piyasada baskıya yol açabilir. Bunu da söylemek istedim.
2: Peki yabancıyla devam edelim. Bugün takip ettiğimiz önemli verilerden bir tanesi de geçen hafta 277,7 milyon dolar ise 151,2 milyon dolar tahvil alımı gerçekleştirdi yabancı ve böylece yabancı hissede satıştan alıma döndü. Yabancının payı artabilir mi sizce?
3: Yani yabancının payını ben biraz da MSI tarafından gelecek açıklamalara bağlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz 19 Haziran'da MSI'den bir uyarı gerçekleşti Borsa İstanbul açısından. Hani belli başlı konularda düzenleme yapılması istenmişti. Eğer ki bunlarla ilgili somut adımlar atılmazsa devamını frontal bir alt kademeye düşürme ihtimalini bize söylemişti. SPK'nın bununla ilgili olumlu kararları, somut adımları attığını söyleyebiliriz. Bu da aslında baktığında yabancı da yavaş yavaş buradan gelebilecek olumlu haber akışıyla MSI tarafından Borsa İstanbul tarafındaki son zamanlarda yaptıkları alım hareketleri ve alım dalgaları devamını getirme ihtimali ben olduğunu düşünen nokta. Ama bir diğer noktaya bakacağımız zaman da kritik olan birinci noktamız MSI tarafı olacaktır. Devamında ise dezenflasyon sürecimizin devam etmesi ve faiz indirim dönüşe girmemizin tarafı olursak eğer ki bu da aslında baktığımızda yabancı tarafında Borsa İstanbul'un ilgisini artma ihtimali olduğunu söyleyebilirim.
2: Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
3: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
2: Sağ olun.

0: Sayın seyirciler, devam ediyoruz. Borsa İstanbul'da gong bugün Net Global için çaldı. Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreni sonrası şirketin hisseleri işlem görmeye başladı.
1: Borsa İstanbul'da bir şirket daha yatırımcılarla buluştu. Borsada gong, evet, Net Global çaldı. Endüstriyel Yatırımlar için çaldı. Şirketin halka arz süreci tamamlandı. 87,5 milyon adet payın yatırımcılara sunulduğu halka arz 25 lira 52 kuruş fiyattan gerçekleştirildi. Halka arzın toplam büyüklüğü 2 milyar 233 milyon lira oldu. Net Global'in halka arzına 652.353 yatırımcı katıldı. Toplam talep satışa sunulan payların 2.84 katına ulaştı. Yurt içi kurumsal yatırımcılardan 4.04 kat, yurt içi bireysel yatırımcılardan 2.19 kat, yurt dışı kurumsal yatırımcılardansa 2.21 kat talep geldi. Şirketin payları Borsa İstanbul'da düzenlenen törenin ardından işlem görmeye başladı.
2: Evet, gongu çaldık.

0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump önümüzdeki hafta New York'ta bir araya gelecek. Görüşmede ikili ilişkiler ve küresel meseleler ele alınacak.
1: Çok özel bir ilişkimiz oldu. Bizler çok iyi dostuz. Sayın Cumhurbaşkanı çok iyi bir iş yaptı.
2: Başkan Erdoğan ve ABD'li mevkidaşı Donald Trump New York'ta görüşecek. Resmi açıklama ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'tan geldi. Barak, iki liderin 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceğini doğruladı. Başkan Erdoğan'ın genel kurulun ilk günü olan 22 Eylül'de dünya liderlerine hitap etmesi, ardından da Trump'la kritik masaya oturması bekleniyor. İki lider en son 7 Temmuz'da Ankara'da NATO zirvesi marjında bir araya gelmiş, F-35 satışı ve katsa yaptırımları gibi savunma sanayinin en sıcak başlıklarını masaya yatırmıştı.
3: Tabii F-35 konusu biliyorsunuz bizim için yeni bir konu değil ve bunu bizler Amerika ile daha önce de görüştük ve biz 5 uçağı da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var. Bu konuda da Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır.
1: Yaptırımları iptal edeceğiz, tamam mı? Bunu yanıtlamakla vakit kaybedilmesini istemem. Bu yaptırımları kaldıracağız. Zamanı geldi. Ben dostumu yaptırımlarla boğmak istemiyorum.
2: New York'taki bu yeni zirvede ise iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel güvenliğe dair çok kritik kararların alınması öngörülüyor.
0: Sermaye piyasalarında dünden bu yana yaşanan sert hareketliliğin ardından peş peşe adımlar geldi. Borsada düşüşlerin hızlanmasıyla başlayan süreçte önce Finansal İstikrar Komitesi toplandı, ardından Merkez Bankası likidite adımlarını açıkladı. Son olarak Sermaye Piyasası Kurulu fon ve kredili işlemlere yönelik yeni tedbirler duyurdu.
4: Sermaye piyasalarında dünden bu yana yaşanan hareketliliğe karşı peş peşe adımlar geldi. Borsada sert satışlarla başlayan süreç Finansal İstikrar Komitesi toplantısıyla devam etti. Ardından Merkez Bankası likiditeyi rahatlatmaya yönelik adımlar attı. Son olarak SPK fonlar ve kredi işlemleri için yeni tedbirler açıkladı. Her şey borsada satışların hızlanmasıyla başladı. BIST yüzde kayıplar %6'yı aştı. Devre kesici devreye girdi. Piyasalardaki sert hareketliliğin ardından gözler Finansal İstikrar Komitesi'ne çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan komitede sermaye piyasalarındaki gelişmeler ele alındı.
5: Otoritenin toplantı yapıp aksiyon alıyor olması bu önemli. Bu ne demek? Bu piyasamız sahipsiz değil demek aslında. Otorite ben buradayım diyor tüm paydaşlarıyla.
4: Komiteden yapılan açıklamada hareketliliğin sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketinin yönettiği bazı fonlardaki kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığı belirtildi. Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin yapısal bir risk bulunmadığı vurgulandı. Komite, likidite sıkışıklığının giderilmesi ve sorunun yayılmasının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından bu kez Merkez Bankası'ndan adım geldi. TCMB haftalık repo ihaleleriyle sağlanan fonlama miktarının artırılabileceğini açıkladı. Bankaların Merkez Bankası bünyesindeki borçlanma limitleri 10 kat artırılarak 510 milyar liraya çıkarıldı. Merkez Bankası'nın teminatlara uyguladığı iskonto oranları da düşürülecek. Böylece finansal sistemdeki TL likiditesinin rahatlatılması hedefleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası likidite koşullarının yakından izleneceğini ve gerekirse ilave tedbirlerin devreye alınacağını da bildirdi.
6: Fonlardan çıkışların özellikle artmasıyla likidite tarafı tabii çok önemli bir düzeyde etkilendi. Zaten bu tip türbülanslar ya da piyasalardaki bu tarz herhangi bir hani haber odaklı değil de piyasa dinamiklerini etkileyen, özellikle de nakit akışlarını etkileyen çalkantılar hep hani o likiditenin sıkışıp sıkışmadığıyla genelde ilgili oluyor. Ve
4: günün en kapsamlı adımı ise SPK'dan geldi. Sermaye Piyasası Kurulu kredili işlemlerde asgari öz kaynak koruma oranını geçen

0: ikinci olarak %35'ten %20'ye indirdi. Ardından fonlara yönelik karar açıklandı. Terra Portföy, Pusula Portföy, Hedef Portföy, Atlas Portföy, A1 Portföy, Pardus Portföy ve Buz Portföy tarafından kurulan Tefas'ta işlem gören fonların alım ve satımına kapatılmasına karar verildi. SPK ayrıca bu 7 portföy yönetim şirketine ait toplam 130 yatırım fonunun tasfiye edilmesine karar verdi. Böylece dün borsada sert satışlarla başlayan hareketlilik, bugün Finansal İstikrar Komitesi, Merkez Bankası ve SPK'nın peş peşe açıkladığı adımlarla yeni bir boyut kazandı. Piyasalardaki süreçte bir yanda likidite koşulları için Merkez Bankası'nın adımları, diğer yanda fonlar ve kredili işlemler için SPK'nın tedbirleri devreye girdi.
1: Finansal İstikrar Komitesi'nden gelen açıklamalar, Merkez Bankası'nın haftalık repo faiziyle bankaların borçlanma maliyetlerini artıracağı, teminat iskontolarındaysa indirime gideceği yönündeki haber akışları ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 130 fona ilişkin tasfiye kararı ekonomi gündeminin öne çıkan başlıkları arasında. Stratejist Aydın Eroğlu söz konusu önlemleri A Para'da değerlendirdi, izliyoruz.
2: Şimdi bu önlemlerin gelmesini zaten aylardır bir şekilde dilimizin döndüğünce dile getiriyorduk. Piyasada hisse fonlarının yarattığı manipülatif bir yapıya dikkat çekiyorduk aylardır. Yani burada sorun var diye. Aynı şekilde piyasada tek bir kurumla piyasaya yön vermenin de bir takım riskler içerdiğini ifade ediyorduk. Maalesef MSCI yönetiminin yaptığı uyarı sonrasında SPK'nın aldığı kararlar bize bugünleri yaşatıyor. SPK'nın aldığı kararlar kesinlikle doğru ama tabii ki geç kalmış kararlar. Bunlar olmadan da bunların bir kısmı yapılabilirdi. Fakat şimdi sorun artık bunu konuşmak değil. Yaşadığımız problemi ne şekilde hızlı bir şekilde çözeceğimize odaklı olmalı. O nedenle SPK'nın da işte Merkez Bankası'nın da hem likidite hem fonlar konusunda aldığı kararlar doğru. Bir dizi karar alması bekleniyordu SPK'nın. SPK tümden bu fon onları kapatma yönünde, tasfiyesi yönünde karar aldı. Yani riske karışmış, bu riski yaratan fonları kapatma yönünde. Şimdi konu bir an önce burada yatırımcının ödemelerinin yapılmasına odaklı olacak. Ki panik bu şekilde ortadan kalksın. Borsada 2001'de biz Türkiye'de bir banka batış süreci yaşadık. Benim tecrübelerimde ilkti. Bu da tecrübelerimde ilk olan bir yapı. O nedenle tam ne şekilde sonuçlanacağını SPK'nın açıklamalarıyla ve yaşadıkça göreceğiz. Tasfiye kararı likit fonlar için daha sorunsuz olur ve hisse fonları için daha sorunlu olabilir gibi deniyor. Fakat likit fonlarda da ters repolar var. Onların karşılığında teminat alınmış yapılar var, hisseler var. Onlarda da demek ki bir takım sıkıntılar söz konusu olabilir. O nedenle bu süreci işte bir an önce bitirecek gelişmelerin yaşanmasını diliyorum. Ama borsa bunu atlatacaktır. Borsada kalıcı bir problem yaratmaz. Hatta MSCI uyarılarıyla satış yapan yabancılar bu uyarıların SPK tarafından fazlasıyla karşılandığını görüp bu düşüş ortamını da belki bir süre sonra alım fırsatı olarak kullanmak için piyasaya dönüş yapabilirler.
1: Fon düzenlemelerinin piyasaya yansıması nasıl şekilleniyor? Global Menkul Değerler Müdürü Bora Faik Önal değerlendirdi.
3: Sürecin başlangıcı geçen Kasım ayı başında Sayın Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'in yaptığı bir açıklama vardı. Fonlarda manipülatif hareketler olduğu başlığı altında. Aslında keşke bu önlemler hani olay bu kadar büyümeden yapılsaydı bunlara gerek kalmayacaktı. Ama gelinen noktada olan oldu. Şu anda önlemler alınıyor. 130 fon tasfiye edildi. Fonun içerisindeki hisse senetleri ki Allah'tan son bir haftada BIST 30 tarafındaki veya BIST 100 tarafındaki likit senelerin birçoğu satıldığını görüyoruz. İçeride kalan hisse senetleri zaten hani piyasaya yukarı itip aşırı primlenmiş olan hisse senetleri onların hani artık nereye kadar düşeceğini izleyeceğiz. Bundan sonraki aşamada alınan önlemler iyi fonların dönüşünü ayarlayacaklar.

sonucunda kalan miktarlar pay sahiplerine dağıtılacak. Ama şu piyasa açısından çok iyi oldu diye düşünüyorum. Artık temel dayanağı olan rasyonel bir borsa fiyatlaması göreceğimizi bundan sonraki süreçte ben düşünüyorum. 130 fonun bir gecede tasfiye edilmesi bence çok ilginç oldu. Hani bu hızlı alınmış bir karar. Yani beklenilmedi. Çünkü belirsizlik yaratacaktı. Hatta pazartesi günü yanlış hatırlamıyorsam BIST 30, 50, 100 değişiklikler açıklanacak. Destek finans girdi mi çıktı mı? Katılımı girdi mi çıktı mı? Bunun stresinde yaşıyordu piyasa. Açıkçası en azından buradaki likidite sorunu da bu şekilde şimdilik çözülmüş oldu. Burada en önemli şeyi ilave etmek istiyorum. Yayılma etkisi olmaz ise buradan piyasa dediğim gibi kendi dinamiklerine kısa vadede evet zorluklar yaşayacağız. Ki bunu zaten MSI'nin uyarısından itibaren ve en son SPK'nın Eylül başında aldığı önlemlerle birlikte yaşıyorduk. Bunu pusula tarafında, pusula portföy tarafında büyük ölçüde atlatmıştık. Şimdi tarafında artık bunun hayata geçmesini ve diğer fonlarda göreceğiz. Piyasada bir rahatlama olacak ve dediğim gibi daha realistik, rasyonel, temele dayalı şirketlerin gerçek değerlerine gittiği bir piyasayla karşıya karşıya kalacağız. O yüzden 130 fonun tavsiyesi bana göre bu önlemler arasında en önemlisiydi. Çabuk aksiyon alındı, gecikmeli alındı ama alındı ve bundan sonra piyasa inşallah dediğim gibi temel dinamiklerle gerçek değerine doğru gideceğini düşünmek istiyorum.

0: İstanbul Sanayi Odası'nda seçim mesaisi hız kazandı. Adnan Dalga Kıran, İstanbul Sanayi Odası başkan adaylığını açıkladı. Apare'ye konuşan Dalga Kıran, İSO'yu yeniden sanayicinin en güçlü kurumu yapmak için aday olduklarını söyledi.
1: Evet, biraz sonra tabii ana hatlarıyla anlatacağım. Kısaca şunu söyleyebiliriz. Neden arkadaşlarımızla birlikte aday oluyoruz? Sebebi dünya çok büyük bir süratle değişiyor. O alıştığımız, bildiğimiz dünyanın çok dışına çıkıyor. Ve takip etmekte oldukça zor. Dolayısıyla da buraları bir ekip çalışması gerektiriyor. Öncelikle İstanbul Sanayi Odası'nın bir stratejisi olması gerekiyor ve onun iletişimini oluşturması gerekiyor. İstanbul Sanayi Odası'na yüklediğiniz fonksiyonlar neyse o fonksiyonlarla hareket edecektir. Bizim yüklemek istediğimiz fonksiyon sorunları tek bir merkeze yükleyip kendimizi de bu yani dışında tutan bir anlayışın dışına çıkmak, kendi öz eleştirimizde öncelikle onu yaparak rekabette biraz geride kalışımızın sebepleri üzerinde doğru analizler yapmak istiyoruz. Yani şöyle bir hap yok, bir hapı alacaksın her şey değişecek, öyle bir dünya yok. Dolayısıyla da ciddi bir sanayi stratejisine ihtiyaç var. Belki uzun sürecek bu stratejiyi bütün aklı, bu işi bilen insanları bir araya getirmeyi arzu ediyoruz. Aslında Sanayi Odası'nı bir akıl merkezi haline getirmek istiyoruz. Başkanın kendi kafasındaki düşüncelerle hareket ettiği bir dünya değil. Pek çok akıl ve farklı görüşü bir araya getirerek oradan eğer kendi içimizde sadece kendimizi düzeltebileceğimiz alanlar varsa o konuda ayrı çalışmalar yapmak, yok işte karar vericilerle birlikte yapmamız gereken çalışmalar varsa onları da beslememiz gerekiyor. Yani çeşitli yollarla farklı stratejiler önlerine koymamız gerekiyor. Bu stratejileri önlerine koyarken de sadece tek bir açıdan bakan bir şey değil. Neticede bir ekonominin bir sürü paydaşı var. Sadece sanayicisi değil, tüccarı var, idareçisi var, çalışanı var. Ama şu anda baktığınız zaman bugünkü ortamda biraz sanayici biraz sıkıntı içinde. Türkiye'de sanayinin rekabetçi olması Türkiye için çok önemli ve olmazsa olmaz bir şeydi. Bu rekabetçiliği de geçmişin alışkanlıklarıyla oluşturduğumuz isteklerle değil de işte teknolojimizi geliştirmek, verimliliğimizi

artırmak, ölçekteki firma sayısını çoğaltmak, dünyadaki dağıtım kanallarına hakim olmak. Yani sadece üretmenin her şey demek olduğu dönem 30-40 yıl evveldi. Şimdi üretmek kabiliyeti bir işin %20'si. Diğer kabiliyetlerimizi geliştirmeye ihtiyacımız var. Çin'e baktığınız zaman Avrupa'da bütün o dağıtım kanallarına giriyor. O kanallar stratejik. Marketing stratejileri çok önemli. Bir ürünü artık yapmak değil, yani neyi üretelim değil. Biz tartışmayı nasıl üretelim alanına taşımak istiyoruz. O zaman da hem bize ağır sorumluluklar düşüyor. Bu bir ekosistem. Bu ekosistemi birlikte, işbirliğiyle doğru bir şekilde çalıştırmayı arzu ediyoruz açıkçası. Karar vericileri etkileyecek, onların ilgisini çekecek stratejileri ortaya koymamız gerekiyor. Ve bunu yaparken de az evvel de söylediğim gibi bütün paydaşları düşünerek bu stratejileri hazırlamamız gerekiyor. Bu yeni stratejide tabii şöyle yapalım dersen bu kendi fikirlerimden ibaret. Ben bunun ana hatlarını şöyle özetliyorum. Diyorum ki bu yeni stratejide ölçek ekonomisi meselesinin ne kadar önemli olduğunu rakamlarla ortaya koyacağız. Birkaç basit örnek vereyim Murat. Mesela bizim rakiplerimiz Çin'de iş gücü maliyetini, Almanya'da hep bu şeylere bakıyoruz. Bir de başka yönden bakmamız gerekiyor. Mesela ölçek ekonomisindeki bir firmanın ölçek ekonomisinde olmayan bir firma veya aynı konuda üretim yapıyorsa maliyete bunun ne kadar etkisi olduğunun analizlerini yapmamız gerekiyor. Ya da karşımızdaki rakiplerimiz hangi teknolojiyle üretim yapıyor? Ya da karşımızdaki rakiplerimiz hangi organizasyon becerisiyle üretim yapıyor? Hangi pazarlama stratejileriyle sahaya çıkıyor? Beraberinde de tabii hangi finansman koşullarıyla, hangi nitelikte insan kaynağıyla işte kur politikalarına varıncaya kadar çok detaylı bir mühendislik çalışması yapmamız gerekiyor. Yoksa sıradan söylediğimiz şeyleri sokaktaki insan da söyler. Onun için böyle kurumlara ihtiyaç yok. Bizim işimiz bu mühendislik çalışmalarını yaparak ortaya gerçekten rasyonel bir şey ortaya koymak. Bizim ISO'da arzu ettiğimiz bu tabii yeniden ISO'nun da toplumda da her noktada yeniden eski gücüne kavuşması, eski sanayicinin de eski prestijine ve saygınlığını tekrar kazanması gerekiyor. Çünkü bugün çok zor şartlarda gerçekten mücadele ediyor. Bunun da herkes tarafından bilinmesinde ben fayda görüyorum açıkçası.

0: FED politika faizini 25 bas puan artırarak %3.75-4 aralığına yükseltti. FED'in yeni projeksiyonları ise bu yıl bir faiz artışı daha yapılabileceğine işaret ediyor.
1: ABD Merkez Bankası Fed yıllar sonra faiz artışına gitti. Washington'da tansiyon tavan yaptı. Başkan Trump'ın tepkisi sert oldu. Fed, dünya piyasalarının kilitlendiği kararını açıkladı. Politika faizini 25 bas puan arttırarak %4'e çıkardı. Beklenen bu adım 2023'ten bu yana atılan ilk faiz artışı olarak kayda geçti.
2: Az önce sona eren toplantıda Federal Açık Piyasa Komitesi, Federal Rezerv'in ikili görevini desteklemek amacıyla federal fon oranı hedef aralığını çeyrek puan arttırarak %3,75'ten %4'e çıkarmaya karar verdi.
1: Fed'in mesajı net oldu. Enflasyon hala yüksek. Merkez Bankası fiyat istikrarını sağlamak için para politikasını sıkı tutuyor. Fed'in projeksiyonları yıl sonuna kadar bir artışın daha masada olduğunu gösteriyor. 18 Fed yetkilisinden 16'sı bir artışın daha yapılması görüşünde birleşti.
2: Ekonomik aktivite sağlam bir hızla genişliyor ancak jeopolitik gelişmeler nedeniyle belirsizlik yüksek seviyede kalmaya devam ediyor.
1: Ekonomi yönetimiyle Beyaz Saray'ın arasındaki gerilimi tırmandıran karara Başkan Trump'ın cevabı gecikmedi. Tepkisini sosyal medya hesabından gösterdi. Faiz artırımını ekonomiye darbe olarak niteleyen Trump, oranların %1 ve altına çekilmesi gerektiğini dile getirdi. Fed yönetimine faizleri derhal ve süratle düşürün çağrısında bulundu. Trump tepkisini dünyadaki hemen her ülkeyi

0: biz sırtımızda taşıyoruz ve bu durum artık böyle devam edemez sözleriyle noktaladı.
1: FED 3 yıl aradan sonra ilk kez 25 bas puanlık faiz artırımına gitti. Kararda enflasyonla mücadele ve jeopolitik riskler öne çıktı. Profesör Doktor İlhan Küçükkaplan gelen açıklamalara ilişkin detayları ve kararın etkilerini Apara'da değerlendirdi. İzliyoruz.
2: Tabii FED faizi beklendiği gibi yani neredeyse %92'lere çıkan bir şey vardı, artış 25 bas puanlık artışla. Tabii şimdi asıl burada hemen manşeti vermek gerekirse asıl şahinlik tabii burada 25 bas puanlık artışta değil, faiz patikasını yukarı taşımasında oldu. Ve evet ciddi anlamda 18 katılımcının 16'sı 2026'da en az bir artış daha öngörüyor. 2026 sonu medyan faiz beklentisinde 3.8'den 4.1'e, 2026-27 beklentisi de 3.6'dan 4.1'e yükseldi. Yine bu tabii aynı şeyde biraz sonra belki biraz daha açarız. Büyüme yukarıya doğru revize edildi. İşsizlik biraz daha, ki işsizlik verileri zaten daha şey geliyordu, daha görece daha iyi geliyordu. İşsizlik aşağı doğru. Tabii enflasyon da yukarı revize edildi. Şimdi şunu gördük aslında bir toplantı sonuçları ve Warsh'un konuşmalarından, güçlü ekonomiyle birlikte inatçı bir enflasyon artık. Hani burada resesyondan çok Amerika Birleşik Devletleri için güçlü bir ekonomiyle birlikte bizde diğer merkez bankalarındaki temel amaç fiyat istikrarı iken Amerika ve İngiltere'de aynı zamanda istihdamın sağlanması da, iş gücünün korunması da ikincil bir amaç olarak yer alır. Bunu da Warsh özellikle 18 katılımcının 16'sı bir kere zaten faiz indirim kararının oy birliğiyle alınması, 12 karar vericinin tamamının faizin artışıyla ilgili karar vermesi, özür dilerim, faiz artışını tam oy birliğiyle geçmesi önemliydi. Tabii bu arada da işte dikkat çeken nokta 16 yıl içinde en az bir faiz artışı. Bu da tabii doğal olarak ne zaman meydana gelebilir sorusunu hemen şeyde gündeme getiriyor. Bu da büyük bir ihtimalle Aralık ayında olması yönünde de neredeyse tüm piyasa katılımcılarının, orada da bir büyük çoğunluğunun Aralık ayı beklentisi var. Çünkü Kasım'da ara seçimler var. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın zaten faize bakışı belli. O yüzden de ben bunun Ekim'den çok Aralık ayında olması muhtemel gözüküyor. Tabii piyasa kararı Şahin okudu. Özellikle dolar güçlendi. Dolar endeksi yukarıya doğru bir şey. Tabii ABD tahvil faizleri de ilk başta bir geri çekilse de daha sonra özellikle tekrar artışın ve Warsh'un konuşmasından sonra doğal olarak da tahvil faizleri, geri çekilen tahvil faizleri de tekrar bir yükselişe doğru geçti. Hisse senetleri geriledi. İlk etapta onlar da bir hızlı bir reaksiyon, piyasanın ilk o beklentinin gerçekleşmesiyle bir çok görece düşük bir yükselişten sonra da eksi tarafa doğru geçti. Çünkü bu şu demek, yalnızca faizi artırmadı FED, küresel varlıkların değerlendirilmesine kullanılan iskonto oranını da daha uzun süre yüksek tutacağını söyledi. Özellikle 2027 yılı beklentisini yukarıda tutması ve burada 18'e 16 bir güçle gelmesi burada şeyi o uzun sürede de yüksek şeyle karşılaşacağımızı şey yaptı. Özellikle onu vurgulamak isterim. O taraftaki duruş Şahin geldi.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın sonuna yaklaşıldığını umduğunu ve Tahran'ın anlaşma yapmak istediğini söyledi. Trump, gelecek hafta Körfez liderleriyle New York'ta yapacağı görüşmede İran savaşının geleceğini ve savaş sonrası dönemi ele alacak. Bölgede gerilim sürerken gözler şimdi diplomasi trafiğinin sonuçlarına çevrildi.

0: of the war.
1: Umarım savaşın sonuna doğru yaklaşıyoruzdur. Bir anlaşma yapmak istiyorlar. Nasıl sonuçlanacağını göreceğiz.
2: ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşına ilişkin dikkati çeken mesajlar verdi. Savaşın sonuna yaklaşıldığını umduğunu söyledi. Tahran'ın da Washington'la anlaşma yapmak istediğini ileri sürdü.
1: Umarım savaşın sonuna doğru yaklaşıyoruzdur. Bir anlaşma yapmak istiyorlar. İran bir anlaşma yapma konusunda çok istekli. Nasıl sonuçlanacağını göreceğiz.
2: Trump'ın bu sözleri bölgede diplomasi trafiğinin yeniden hareketlendiği bir dönemde geldi. Washington'da savaşın sadece nasıl sona ereceği değil, sonrasında bölgede nasıl bir düzen kurulacağı da masada. Trump önümüzdeki hafta Körfez ülkelerinin liderleriyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun toplanacağı New York'ta bir araya gelecek. Genel Kurul toplantısının tarihi 22 Eylül. Trump'ın sözlerine karşın bölgedeki gerilim henüz düşmüş değil. İran'la çatışma Körfez'den Kızıldeniz'e uzanan hatta güvenlik ve enerji trafiğini doğrudan etkiliyor.
1: İran'da neler olacağını izleyin. Sonuç gerçekten çok iyi olacak. İran böyle devam edemez. Ülkeleri mahvolmuş durumda.
2: Özellikle Hürmüz Boğazı ve Babel Mendeb çevresindeki sıcak gelişmeler enerji piyasalarını da baskılıyor. Petrol fiyatları 100 doların üzerinde seyrediyor, bölgedeki saldırılar küresel enerji arzına ilişkin endişeleri arttırıyor.

0: Allianz Türkiye'nin sigorta sektöründe inovasyonu desteklemek amacıyla faaliyete geçirdiği Hackzone programı 6. dönemini tamamladı. Apara'ya konuşan Allianz Türkiye Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Kaan Toker, bugüne kadar destekledikleri girişimlerin 17 milyon doların üzerinde yatırım aldığını söyledi. Detaylar röportajımızda.
1: Kaan Bey, öncelikle hoş geldiniz. Tabii sigorta sektöründe inovasyonu desteklemeyi hedefliyorsunuz. Hackzone programının da 6.sı tamamlandı efendim. Ne kadarlık bir yatırım söz konusu burada? Ben detayları sizden dinlemek isterim.
2: Çok teşekkür ederim sorunuz için. Hackzone'da 2020 yılından bugüne yaklaşık 700 firmayla bir araya geldik. Birlikte sahada çözüm üretmeye çalıştık. Ve 20'ye yakın katma değerli yenilikçi ürünü bugün müşterilerimizle buluşturduk. Sektörde aktif olarak kullanıyoruz. Anlıyor bu ürünler. Hackzone ekosistemindeki firmalar bugüne kadar 17 milyon dolar üzerinde bir yatırıma almaya hak kazandılar. Bu rakamlarda bize açıkçası hedefimize doğru güçlü ve emin adımlarla ilerlediğimize dair cesaret veriyor.
1: Tabii 17 milyon dolar ciddi bir rakam. Ben özellikle sektörleri de sormak isterim. Hangi sektörlerde girişimler ön plana çıktı?
2: Bugüne kadar pek çok farklı alanda ki çözümlere destek olduk. Örneğin iklim teknolojilerinden yazılım otomasyonuna, sürdürülebilirlik çözümlerine, hasar önleyici sistemlere birçok farklı alanda yatırımları birçok farklı alanda desteklerimiz birlikte çalışmamız söz konusu oldu. Özellikle bu döneme baktığımızda ise artık teknolojinin gelişmesiyle birlikte daha çok veri analitiği ve yapay zeka alanlarında daha çok çözümlere odaklanmış durumdayız. Bunların daha fazla ön plana çıktığını görüyoruz.
1: Tabii Kaan Bey, 6. yılını geride bırakıyor artık. Özellikle girişimcilere mentorluk desteğinin yanı sıra başka hangi destekler veriliyor?
2: Bahsettiğiniz üzere biz bir problemin daha iyi anlaşılması için girişimcilere Allianz'dan konu uzmanı arkadaşlarla eşleştiriyoruz. Bunun yanı sıra yaptığımız POC dediğimiz demo sürecinde, proof of concept sürecinde bunun finansal olarak destek alıyoruz. Her bir Hackzone firmasına 500 bin TL destek oluyoruz. Yine belki bunların hepsinden daha önemli olan, birlikte çalıştığımızda firmalar gerçek bir saha problemi üzerinde öğrenme, kendilerini geliştirme ve sigorta sektöründeki fırsat ve sorunları daha yakından tanıma imkanı tanıyorlar. Ve aynı zamanda da Open API yaklaşımı çerçevesinde Allianz altyapısını ekosistem firmalarımıza kullanma imkanı sağlıyoruz. Bu şekilde de çok daha hızlı, çok daha inovatif, çok daha verimli bir ürün geliştirme süreci firmalarımız için de söz konusu oluyor.
1: Tabii sizi bulmuşken sigorta sektörüne dair de bir soru sormak isterim efendim. Artık yılı da yavaş yavaş kapatacağız. Yılın ilk 9 ayını geride bırakıyoruz. Sektör nasıl geçirdi seneyi ve nasıl

0: tamamlayacak?
1: Sigorta sektörü genelde ekonominin büyümesiyle çok paralel, birkaç puan altta birkaç puan üstte seyreden bir sektör. Dolayısıyla Türkiye'nin genel gidişatına uygun aynı tempoda bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Ancak tabii ki ekonomik şartlar sebebiyle biraz büyüme geneline baktığımız zaman enflasyonun bir miktar altında olduğunu da sektör adına söylemek yanlış olmaz sanırım. Umuyorum senenin geri kalanında sigorta sektöründeki büyüme ivmelenerek artacak ve tekrar reel büyümeye doğru ilerleyecektir diye düşünüyorum.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistini Başkan Erdoğan'ın teşrifleriyle yarın hizmete açacaklarını bildirdi. Yeni pistin ilk doğu-batı yönlü pisti olacağını belirten Bakan Uraloğlu, taksi ve havada kalış sürelerinin kısalacağını açıkladı. İşte detaylar.
3: İstanbul Havalimanı'nda ilk doğu-batı pisti açılıyor. İstanbul Havalimanı'nda uçuş trafiğini daha da hızlandıracak yeni dönem başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, havalimanının 4. ana pistini Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açacaklarını bildirdi. Yeni pistin devreye alınmasıyla havalimanındaki toplam pist sayısı 6'ya çıkacak. Doğu batı yönünde inşa edilen pist 2820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde olacak. Yeni pistte özellikle iç hat uçuşları ve doğu yönlü rotalarda taksi sürelerinin kısaltılması hedefleniyor. Böylece yakıt ve zaman tasarrufu sağlanması, olumsuz hava koşullarında ise operasyonların daha etkin yürütülmesi planlanıyor.
2: Şimdi bizden bir haberle bültenimize devam ediyoruz. A Para 8. yılını kutluyor. 17 Eylül 2018 yılında yayın hayatına başlayan Türkiye'nin ekonomi kanalı 8 yıldır ekonomi ve finans gündemini ekrana taşıyor. Borsa, sanayi, tarım, reel sektör ve küresel piyasalardaki gelişmeler A Para'nın yayınlarıyla izleyiciyle buluşuyor. A Para'nın 8. yılına özel Borsa İstanbul'da da tören düzenlendi. Borsa'da gong bu kez A Para için çaldı.

AFAR'a 8. yılını kutluyor. Ekonominin nabzı 8 yıldır AFAR'da atıyor. Borsadan altına, dövizden faize, sanayiden tarıma, reel sektörden küresel piyasalara kadar ekonominin tüm gündemi 8 yıldır AFAR ekranlarında. AFAR'ın 8. kuruluş yıl dönümü Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle kutlandı. Gong bu kez AFAR için çaldı. 17 Eylül 2018'de Türkiye'nin ilk yerli ekonomi kanalı olarak yayın hayatına başlayan AFAR'a 8 yılda ekonomi ve finans haberciliğinde güçlü bir yayın ağı oluşturdu. Turkuaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak da AFAR'ın 8. yıl dönümüne ilişkin mesaj paylaştı. Albayrak, AFAR'ın geride bıraktığı 8 yılda ekonomi ve finans dünyasındaki gelişmeleri doğru, hızlı ve güvenilir habercilik anlayışıyla izleyicilerine aktardığını vurguladı. Uzman görüşleri, kapsamlı analizler ve anlık piyasa takibiyle AFAR'ın ekonomi haberciliğinde önemli bir referans noktası haline geldiğini belirtti. Ekonominin sadece piyasalardan ibaret olmadığı bilinciyle sahada AFAR'ın yayın gündeminde yer aldı. Fabrikalar, organize sanayi bölgeleri, KOBİ'ler, büyük yatırımlar, ihracat ve istihdam. Türkiye'nin üretim gücü sahadan izleyiciye aktarıldı. Tarımın gündemi de yakından takip edildi. Tarladaki üretimden çiftçinin maliyetine, gıda fiyatlarından tarım ekonomisine kadar sektörün nabzı AFAR'da attı. Dünya ekonomisindeki gelişmeler de Türkiye'ye yansımalarıyla birlikte takip edildi. FED, Avrupa Merkez Bankası, petrol, altın, dolar ve küresel borsalar, dünya piyasalarında yaşanan gelişmeler Türkiye ekonomisinde

0: ekonomisini etkileriyle birlikte A Para ekranlarına taşındı. Hafta sonlarında ise ekonominin ötesine geçen yayınlar izleyiciyle buluştu. Geziden gastronomiye, kültür sanattan yaşama kadar farklı içerikler ekranda yer aldı. 8 yıl boyunca ekonominin değişen gündemini yakından takip eden A Para, güçlü kadrosu ve yayın anlayışıyla yeni dönemde de Türkiye ve dünya ekonomisinin nabzını tutmayı sürdürecek.
1: Piyasa takvimine bakalım, yarın takip edeceğimiz veriler nelermiş? İngiltere perakende satışlar, Almanya üretici fiyat endeksleri, Euro bölgesi cari hesap, Euro bölgesi Ecofin toplantıları, ABD sanayi üretimi, imalat üretimi ve öncü endeks verilerini takip edeceğiz. Piyasa takvimiyle bültenimizi noktalandırıyoruz sayın seyirciler. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunuyor.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
1: Okullar acılıyor, anne babalar cimriliyor. Canım cimri.
2: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslimi özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Teslimi özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en gözde noktalarından birinde yerinizi alın. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
3: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin lira.

0: katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank.
1: Borç stoku. Bir devletin, şirketin ya da kişinin belirli bir tarih itibariyle birikmiş borç miktarına borç stoku denir. Kamu borç stoku denildiği zaman

Petrol, Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar oldu. İlk sızıntıların fark edildiği yer ise Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağıyla başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, Albay lakabıyla tanınan Amerikalı Edward

0: varil petrol çıkarılıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştırıldı. Petrol 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
1: Amin.
0: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım. Amin.
2: Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
3: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
4: Alacağım parçayı.
2: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
5: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
2: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
6: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
7: Büyük taşı getirirseniz eğer 1 milyon dolar para vereceklermiş.
8: 1 milyon mu?
9: 1 milyon.
2: Gök taşı pazar 20'de Afar'da.
10: Genel izleyici için uygundur.

0: Her Şeyi Konuşalım programında birlikteyiz. Yine her şeyi konuşmaya çalışacağız. Bugün konularımız arasında sağlık var, sanat var, müzecilik var. Kısaca hayata dair her şeyden bahsetmeye çalışacağız. Hoş geldiniz diyelim. Önce sağlık diyelim müsaade ederseniz.
1: Tabii ki, teşekkür ederim.
0: Salgın dönemindeyiz galiba, değil mi?
1: Evet, bazı hastalıkların yoğun gözüktüğü dönemdeyiz. Özellikle çocuk hastalıkları grubunda.
0: Niye bu dönemde yoğun gözüküyor?
1: Aslında bu biraz mikroorganizmaların yapısı, karakteriyle de ilgili. Özellikle şu an influenza, RSV, bunların yoğun gözüktüğünü söyleyebiliriz ki bunlar aslında geçmiş yıllarda baktığımızda sadece bu yıla özel değil, bu aylarda sık gözüktüğü görülmekte.
0: Peki nasıl bir mekanizma var yani? Anladığım kadarıyla havalar soğuk olduğu zaman artıyor, değil mi bu?
1: Evet.
0: Niye böyle oluyor?
1: Bize de çok sık gelen bir soru. Aslında soğuğun direkt çocuğu hasta etme etkisi yok. Ama az önce de söylemiştik, bu mikroorganizmaların kendi çevresel yaşam koşullarıyla ilişkili. Mesela bunun en güzel örneği influenza'dır. Mevsimseldir. Yani bir Haziran ayında, Temmuz'da siz influenza vakasını göremezsiniz.
0: Niye ama? Niye? Yani insan vücudunda mı yaşayamıyor? Kendi dışarıda mı bir sorun oluyor? Ne oluyor?
1: Ortamını, o çoğalma ortamını yaz döneminde, çünkü bunların sıcak etki ediyor. Belli sıcaklıklarda çoğalma, sık gözükme, üreme, kendi karakteristiği. O da çünkü mikroorganizma da kendini çoğaltmak istiyor. Ve bu hem mikroorganizmanın etkisi, hem de okul döneminde kapalı ortam, bulaşılığın fazla olması, bunlar hepsi etken.
0: Ama yaza yönelik salgınlar da var, değil mi?
1: Bir takım. Özellikle ishaller. İshaller. Bunun da aslında yine orada ısı önemli. Sıcaklık, biliyorsunuz. Mesela besin kaynaklı enfeksiyonlar, ki onlar da bağırsak enfeksiyonu, ishaller yaparlar. Hijyenik olmayan, uygun ortamda saklamazsanız, yani uygun sıcaklıkta saklamazsanız o besini, gıdayı, dış ortamda hızlıca örerler. 2-4 saatte bazı mikroorganizmalar var. Çok hızlı örüyor ve size çok hızlı enfeksiyon. Yediğiniz an çok hızlı enfeksiyonlar yapıyor.
0: Evet. Siz de meraklısınız galiba enfeksiyonun. Sıcaklığın önemli kriter olduğunu.
2: Ama evet, yani sıcak bakterilerin zaten en büyük yaşam alanı. Özellikle hocam da bilir. Özellikle buzlar da insanları zehirler derecesinde buzda oluşan
0: en tehlikeli bakteriler buzda oluyor,
2: evet,
0: galiba,
2: evet,
0: değil mi?
2: Evet.
0: Siz şimdi iş adamı mı, müzeci mi? Hangi kimliğiniz var?
2: Vallahi ben tabii ki başta bir 70 senelik bir Çuadaroğlu sanayinin getirdiği bir iş adamı kimliği var, ama burada tabii iş adamı değil sanırım, bir müzeci, bir kültür, sanat insanı olarak buradayım.
0: Bir müze açtınız.
2: Evet.
0: Değil mi? Ne zaman açtınız bu müzeyi?
2: 11 sene önce. 2014'te.
0: 2014'te. İsmi?
2: His Art Canlı Tarih Müzesi.
0: His Art. His nereden geliyor?
2: Historical Art'tan geliyor. Historical. Kısaltma. Bir de tabii His Art, onun sanatı anlamına geliyor İngilizce'de. Tabii bunun da bir anlamı var. O da benim sanatımın bir yansıması bu müze.
0: Şimdi müzenizden görüntüler de geliyor.
2: Evet.
0: Şimdi şahsi koleksiyonunuzun müzesi,
2: evet,
0: mi bu? Nasıl,
2: evet,
0: bir şey?
2: Tamamen benim şahsi koleksiyonumdan oluşan bir müze. Yaklaşık 1500 senelik tarihi anlatan bir müze. Savaş tarihini anlatan bir müze. Askeri tarihi. O açıdan kendine has, kendi tarzında dünyada ilk ve tek olan bir müze.
0: Şimdi bu müze, sanat eseri falan... İkinci, üçüncü jenerasyondan sonra geliyor diyorlar, değil mi? Şimdi ilk jenerasyonda insanlar bir parayı kazanmayı öğreniyor.
2: Doğru, doğru.
0: Ondan sonra biraz harcamayı öğreniyor. Ondan sonra bu aşamaya geliniyor galiba, değil mi?
2: Tabii önce para kazanılması gerekiyor. Tabii özellikle bir müze açmak veya ciddi bir koleksiyona sahip olmanız için hem paraya, hem şansa, hem de ilgi ve alaka, heyecana ihtiyacınız var.
0: Siz çocukluğunuzdan beri mi? Nasıl yani? İlk mesela pul koleksiyonuyla mı başladı? Ne koleksiyonuyla başladı?
2: Evet. Avcı ve topçu çocukluğumuzdan beri vardı. Şöyle söyleyeyim. Eskiden bozuk paraları biriktirirdim efendim, ama ilk bildiğim en önemli biriktirme koleksiyon çizgi roman. oldu. Çizgi romanları biriktirmeye başladım.
0: Mandrake, Kızıl Maske falan
2: hepsi,
0: onlar
2: hepsi,
0: mı?
2: Hepsi, hepsi. Hepsi. Hala da koleksiyonum vardır. O ciddi bir koleksiyondur. Ve çizgi roman tabii o dönemde insanların çocukların tüm çıkış noktasıydı. Televizyon kanalı.
0: Yok hiçbir şey yok.
2: Hiç, elde cep alet telefonu yok. Evet. Diz, tablet, bilgisayar hiçbir şey yok. Tabii sizin hayal gücünüzü tetikleyen en önemli şey çizgi romandır. Ve o çizgi romanlar bizim nesili çok besledi tabii bu anlamda.
0: Müzede duruyor mu o çizgi romanlar şimdi?
2: Duruyor. Hala duruyor.
0: Müzede yerleri var onun.
2: Tabii.
0: Peki sonra çizgi romanlar, bozuk
2: çizgi
0: paralar
2: derken bu arada tabii ben ilk diorama mı diyeceksiniz ki diorama ne? Gerçi bunu çok yerde anlattım. Ama diorama ölçek gözetmeksizin bir anı canlandırmak maket obje veya aksesuarlarıyla üç boyutlu tablo diyebiliriz. Ekranda da görülüyor.
0: Çocukların odur. Tren şeyleri falan
2: evet,
0: vardır
2: evet,
0: değil
2: evet,
0: mi?
2: Evet. Onun gibi onun diyelim gibi ama diyelim. Daha profesyonelce en ince ayrıntısına kadar yapılmış o anı, o olayı, hikayeyi anlatan şeyler. Bu tabii ki bir aslında bir sanat gerektiren bir şey. Sanatçılık gerektiren, yaratıcılık gerektiren bir şey. Ben hem bunu hem tarihi koleksiyonu olayları birleştirdim. Yani benim müzeye gelen insanlar her yaştan, her kesimden insan geliyor ve hem 15. yüzyılda bir Osmanlı padişahı atıyorum Fatih Sultan Mehmet'in kılıcını görüyor. Aynı zamanda İstanbul'un fetih dioramasının maketinin canlandırmasını görüyor. Bitmiyor. Yanında da o konuyla ilgili resim veya gravürleri görüyor. Bir de o döneme ait olan Yeniçeri askerini birebir orijinal giydirilmiş mankenin üzerinde görüyor.
0: Nerede müze?
2: Çağlayan Adliyesi'nin karşında.
0: Çağlayan.
2: Hürriyet Mahallesi Cemil Belgin.
0: O hastane var orada falan.
2: Evet, Üfrağız Sanat'ın gelen bir tanesi var. O da tarihi bir şahıstır. Onunla ilgili de Kırım Savaşı ile ilgilidir. Çoğu kişi bilmez. Ama şöyle söyleyeyim, tarihimiz çok çok çok zengin. Bir coğrafya ve Türk tarihi de çok kadim eski bir tarih.
0: Yani tabii tarihi şimdi bugünü anlayamıyoruz. Tarihi ne kadar anlayabiliyoruz sorusu geliyor.
2: Aslında
0: gelir.
2: Tarihi anlayınca bugünü çok rahat anlarsınız.
0: Ama hatta bugünü anlayamıyoruz. Şimdi bugün bir tane karakter iyi mi kötü mü? Bugün bile karar veremiyoruz. Ki bırakın 500 yıl önceki 300 yıl.
2: Yok ama o tür karakterler tarihte hep var zaten. Yani tarih çünkü maalesef cahil ve aptallar için tekerrür eder derler. Çünkü
0: biliyorsan tekrar et.
2: Evet, çünkü tarih ders almak için bakılması gereken bir yerdir. Evet. O yüzden çok önemlidir. Tarih bilgisi, bilinci çok önemli bir şeydir.
0: Evet. Şimdi birazcık da çocuklara tabii gelelim. Şimdi salgın hastalıklar artıyor mu son zamanlarda, azalıyor mu? Daha doğrusu salgın hastalıklardan oluşan semptomlardan bahsedelim.
1: Evet. Şöyle aslında salgın hastalık özelinde bu sorunun cevabı değişilebilir. Mesela influenza salgını yıllarca hep vardı aslında.
0: İnfluenza dediğimiz değil. Grip mi oluyor?
1: Grip. Ha, burada Cemil abi güzel bir konuştunuz izninizle bu çünkü bize de çok geliyor. Tam bilinmiyor da şunu tanımlamak isterim yeri gelmişken. Grip, soğuk algınlığı, nezle aslında hep aynı gibi gözükür, aynı değildir. İnfluenza daha doğrusu gripin etkeni influenza dediğimiz virüstür. Soğuk algınlığına göre daha ağır klinik bulgular.
0: Grip flu oluyor değil mi?
1: Flu grip olan. İngilizce flu. Influenza dediğimiz grip oluyor. Common cold. Ha. O soğuk algın. Onu rinovirüs gibi yüzlerce virüs yapar. O daha hafif semptomlarla. Belki kırgınlığınız olur. Hafif ateşiniz olur. Ama grip daha ağırdır. Ve tedavileri de çok farklıdır. Gripte antiviral tedaviler var. Özellikle çocuk riskli çocuklarda. Ama soğuk algında destek tedavileriyle sıvı alımıyla da atlatabilirsiniz. Bu hep karıştırılır.
0: Peki bu şimdi mesela grip aşılarında falan.
1: Evet.
0: Çok ciddi soru işaretleri var. Çünkü şunu söylüyorlar. Bu mRNA virüsleri yani o
1: mRNA, evet.
0: Kopyalayan virüslerin aşısı olmaz diyorlar zaten.

0: defa
1: Çin'i
0: insanlık.
1: Yapmışlar. Amerika Çin'e parayı vermiş. Ondan sonra Dünya Sağlık Örgütü'nün başındaki adam Fauci oturup o parayı Çin'e aktarmış. Çin de bu virüsü nasıl daha güçlü ve ölümcül hale getiririz diye bir araştırma yapmış. Ve o arada ya bilinçli ya bilinçsiz ellerinden kaçmış bu.
0: Yani şu anda tabii ortaya çıkan o kısmı doğru, o kısmı tam biliyoruz ama bir gerçek tablo var. Sonuçta bununla insanlık karşılaştı. Şu sorudan buraya gelmiştik. Siz bu suç yani mutasyona uğrayabiliyor. Yani virüsler de bakteriler de kimi zaman akıllı farklı şeyler geçiriyor. Sizin ürettiğiniz aşı mesela biz influenza aşı H1N1 içerisinde 400'e karşı koruyuculuk var. Siz onu yaptığınız 400'ü korursunuz. Ama tüm influenza ailesine karşı koruyucu olmayabilir.
1: Ama şunu söylüyorlar ya. Yani şimdi başka virüslerdeki başka mı? mRNA virüslerine özellikle hiç uğraşmayın diyorlar. Bunu Covid zamanında şey yaptık. Hiç uğraşmayın bunun aşısını yapmaya. Çünkü en iyi ihtimalde bir aşı 1,5 yıl sürüyor yapması.
0: Tabii,
1: en iyi ihtimalde. O arada o virüs defalarca mutasyona uğramış
0: orada
1: oluyor.
0: Orada şunu söyleyebilirim. Aslında bu mRNA aşıları...
1: mRNA değil bu. Normal yani normal grip aşısı. mRNA aşısı zaten kategori dışı. Onu ayrıca konuşuruz.
0: Evet.
1: Normal mRNA virüsünün yani...
0: Evet.
1: O COVID vari yani korona cinsi virüslerin hiçbirisinin aşısı olmaz deniyor. Özellikle şu andaki olan grip aşısı da dahil. Çünkü şu andaki grip aşısına da mevcut virüse göre yapmıyorlar. Geçmiş yıllardaki virüslerden bakıp zaten bir tahminde bulunuyorlar.
0: Bulunuyorlar. Bu sene de değişti içerik. Yani önceden 4 balanlıydı. Mesela bu sene bir tanesi hiç epidemiolojik veriler önemli orada. Yani ülkemizde işte bunun tutuluyor bildirimi zorunlu. İnfluenza girerseniz sisteme onu bildirmek zorundasınız. Ve oradaki verilere göre de hani görülmeyen şeyi mesela bir sürü çıkarttılar. Türkiye'de şu an güncel aşı influenza uyguladığımızda geçmiş yıllara göre bir suç yok. Diğer suçlar var. Söylemek istediğimiz aslında şu. Aşı teknolojisinin aslında güncellenmesi gerekiyor. Virüsün ve bu epidemiolojik verilere göre.
1: Evet, şu anda orada çok ciddi bir sorun var benim gördüğüm.
0: Var, eksiklikler
1: yani,
0: var.
1: Yanlışsam söyleyeyim benim anladığım. Şimdi bu özellikle çocukluk aşı.
0: Evet,
1: çok gündemde. O aşıların o engellemeye çalıştığı hastalığı engellediği kesin. Fakat evet, bu arada ne zarar verdiğine bakılmamış. Yani o aşılar yapıldığı zaman 20 yıl, 30 yıl çift taraflı
0: aşılarda veri var. Mesela kızamık aşısı. Yıllarca bu aşıyı biz ülkemiz olarak da
1: yapmışız. Yani yapana yapmayana takip edip yapmayana ne olmuş, yapana ne olmuş diye buna bakmışlar
0: bunlar Cemil abi yakın takip ediliyor. Yine bakanlıkta bunun verileri de var. Ha burada aslında şunu söylemek lazım. Burada mesela son dönemlerde artan bu aşı karşıtlığı, aşı kararsızlığındaki temel de buraya dayanıyor. Yani burada şeffaf olmak gerekiyor. Yani aşı her zaman biz demiyoruz hiç sıfır yani etkiyi yapmıyor değil. İlla ki çıkıyor. Biz de klinikte karşılaşıyoruz. Bakanlığında verileri var. Bir kısmı belki hafif yan etkiler işte aşı yerinde kızarıklık oluyor. Biraz ağır oluyor ki belki ateş yapıyor. Ama bazen ritimle ilgili.
1: İddia ediliyor mesela.
0: Evet ona da gireriz. Ritimle ilgili biz de bir oldu yani bunu karşılaştık. Nadir de olsa ama bunların tüm verileri tutuluyor. Yani sadece biz etki değil yan etki zaten bu aşı faz çalışmaları ilk faz 1'de.
2: Ne zamandan beri tutuluyor?
0: O aşının şeyine göre değişiyor. Bu kızamıkta yıllarca var. Mesela menenjit aşıları. Menenjit aşısının 10 yıllık şeyi var mesela. Ben net biliyorum. Çalışmaları var. 10 yıllık veri tutmuşlar. Menenjit aşısının. Demişler ki
1: sorun yok. Menenjitte
0: evet, son yıllarda işte çıkan bir aşı. Biz bunun işte kaç yıl etkinliği sürüyor, ne zaman azalıyor.
2: Hala hayattayız değil mi? Bir şey
1: olduk geçirdik.
0: Evet. Bu mesela otizmle ilgili yine verilerden girdik. Konuyu açtınız Cemil abi. Orada da mesela kızamık aşısı suçlandı otizmle ilgili. Burada kızamık aşısının içerisinde tiomersal denilen bir koruyucu madde konuluyor. Ve işte Wakefield diye bir bilim adamı diyelim. Bununla ilgili bir yayın yaptı. Bunun otizm yaptığına dair. Ama sonra hani veri dedik ya. Sonra bununla ilgili Cochrane yani çift kör ve objektif hakemle. Yani çok vaka toplandı. Yani aşı olan grup, olmayan grup gerçekten otizm eşit sıklığı bunlarda eşit mi? Yoksa anlamlı bir arada fark var mı? Ve bunlar dışlandı. Hatta şöyle bir şey oldu. Tıp tarihinde bu nadirdir. Hani akademisyenlerin çoğu da bilir. Bu Wakefield'in yazısı

0: yanlı olup yani çok ünlü bir dergiden çekildi. Yani bu yanlı yüklenip diye çekildi.
1: Otizmle ilgili en son duyduğum teori şu. Otizmin bir kere aşıdan bağımsız sebebi nedir? Ateşli hastalıklar, değil mi?
0: Birçok nedeni var diyebilirim. Sadece
1: ama asıl temel olarak ateşli hastalıklar, özellikle herpes ve bir takım ateşli hastalıklar birebir otizmin sebebi deniyor. Bu varken üstüne aşı yapıldığı zaman o otizm olma ihtimalini çok arttırdığı söyleniyor. Yani zaten bir enfeksiyon varken üstüne de aşı yapılıyorsa, anne de hamileyse, o arada çocuk da o hastalığı, ateşli yaşayıp otizm oradan çıkıyor diyorlar mesela.
0: Yani bununla ilgili de çok aslında bu sizin söylediğiniz teoriyi çürütür. Yani sonuçta biz bilimsel olarak yapılmış
1: bu
0: çalışmalara
1: bakıyoruz.
0: Bu
1: teori, ben de yeni duydum bunu. Yani.
0: Evet, çürütür. Çok çalışma var Cemil abi baktığınız zaman. Ve burada ben uzman görüşü, bunu hani detaylı bakmadım tabii, tabii. Ben de otizm, ama ben gördüğümü söyleyeyimse otizmin birçok nedeni var ve aşıdan daha ön planda suçlanacak bu teknoloji bağımlılığından tutun. Çocukların yaşam tarzına çok çok daha ön planda şeyler olduğunu düşünüyorum.
1: Tabii yani şimdi obezite de artıyor, evet. Her şey artıyor.
0: Risk faktörleri,
1: artıyor.
0: Onlar
1: tabii birebir aşıya bağlamak evet. Değil ama bu şeyde yani bir araştırmacıyı dinlemiştim. Hı-hı. Çok iddialı biçimde bunu söylüyordu. Yani ateşli bir evet. Zaten virüs varsa ve bunun üstüne bir daha bu aşılar yapılıyorsa onun
0: ama burada şimdi
1: doğru.
0: Objektif olursak bence sizin bu söylediğiniz konu yine aşı karşıtlığı hipotezden ziyade, mesela bu araştırmacı bunu söyledi ya, gerçekten bu hipotezini açıklayacak bu gebelere çıkış nokta sonra ya, bunu bir çalışma haline getirip objektif çalışma
1: yani,
0: ama
1: bir
0: verisini toplayıp yani ona. Bu dediği gruba yapılmış, demediği gruba yapılmış, bunların verilerini karşılaştırıp gerçekten var mı yok bir
2: bence
0: şey. Bu çok
2: bilir miyim hocam size?
0: Çok özür dilerim. Sözünüzü kestim çünkü önemli. Burada ben de gelmeden de baktım hatta. Yani aşı karşıtı hocalarımız var. Profesör. Tabii kendi alanlarında hakikaten çok değerli çalışmalar yapmışlar ama şimdi burada her şeyi konuşalım.
1: Aşı
0: her şeyi konuşuyoruz.
1: Diye de kategorize
0: baktığım zaman
1: doğru değil.
0: Şuraya geleceğim. Baktığım zaman bir tane aşı çalışması yok. Ya sen hipotez dile getiriyorsun. Her ortamda söylüyorsun. Bunu çalışıp destekleyici referans bilgi ile sunman gerekmez mi diye hani sormak gerekiyor.
1: Ama yani şöyle de bir şey de var. Şimdi bu Covid zamanında bütün doktorlar evet. Desteklediler ol diye. Onların da elinde destekleyecek bir şey yokmuş. Evet. %99'u da destekliyorum
0: ama şuna
1: dedi.
0: Sıkıştırmamak doğru olur. Yani sadece Covid aşı örneğe görüp de gerçekten diğer
1: ama Covid
0: yıllarca
1: aşı insanlarda bir uyanma sebebi oldu. Yani oldu. İnsanlık ama, öyle bir kazık yedi ki orada.
0: Ama orada kazanımlarını yani big picture yani büyük resmi göremezse kazanımlarını kaybederiz. Ya
1: büyük resim.
2: Ama koronavirüsten önce asıl biliyorsunuz İspanyol gribi var.
0: Tabii.
2: Spanish flu. Kaç milyon kişi öldü. Biliyor musunuz?
0: Tam net sayıyı bilmiyorum ama o da tarihe geçmiş aynı Covid pandemisi gibi bir ciddi salgındı. Çok kişi öldü. İspanyol gribinde salgında
2: şöyle
0: tam sayı
2: milyon kişi olması gibi. Koronadan kaç kişi hayatını kaybetti?
1: 5 milyon kişi galiba.
2: 5 milyonlar tabii. İspanyol gribinden
1: 25 milyon kişi galiba. Ama
2: 30 diyen var, resmi rakamlar 40 diyen var, 50 diyen var, 100 diyen
1: ama
2: var.
1: Ama oradaki böyle şöyle bir şey var. Şimdi o İspanyol virüsü hala şu anda o şey devam ediyor.
2: Evet.
1: O salgının olduğu zaman Birinci Dünya Savaşı'nın sınıf olduğu
2: sonu.
1: Zaman
2: evet.
1: Sonu
2: çevresel.
1: Bütün kimyasal silahlar kullanılmış her yerde. Çok korkunç biçimde. Büyük zaten şartlar çok kötü.
2: Hijyen kötü.
0: İnsanların immün sistemi.
1: Bir salgın geliyor ve götürüyor.
0: Tabii,
1: yani
0: tabii, tabii büyük
1: o virüs
0: var.
1: Belki o kadar öldürücü değil.
2: Doğru ama doğru. Kendi kendine de gidiyor değil mi?
1: Hala gitmiyor, duruyor hala.
2: Ama öldürmüyor.
1: Çünkü o şartlar yok. Belki o şartlar
0: evet,
1: olsa
0: daha fazla
1: pislerin içine
0: olur.
1: Düşsek gene belki gene öldürecek.
2: Valla ben Hindistan'a gittim orada hiç öldürmüyor.
0: İmmüniteleri belki.
2: Evet.
1: Yani neticede bir kere aşı karşıtlığı diye kimseye kategorize etmemek lazım ama her şimdi her yani bu tıp sektörü özellikle bu pandemide çok büyük darbe yedi bence. Ya yani her türlü ilaç, her türlü tedavi şekli
0: evet.
1: Yeniden sorgulanması lazım. Başta aşılar. Çünkü bunlar şimdi mesela kızamık diyoruz.
0: Ama burada tamam katılıyorum. Sorgularken sadece böyle teori, hipotez ya da söylem ya da sosyal

0: medya falan değil.
1: Yok yok.
0: Bunu hepimiz haklısınız. Çeki düzen verip bunu çalışmalarla gerçekte var mı yok mu? Yani insanoğlu tabii ki de bu bir gözlemi var. Yani bu gözlem oluyor. Doğru mu? Buna dayandırması gerekir.
1: O aşılar mesela, karma aşılar 50 yıldır var. Şimdi 50 yıldır var. İnsanlar bir yere geldi. Virüsler de bir yere geldi.
0: Tabii, onlar da.
1: Belki bir... lazım değil artık.
0: Tabii ya,
1: belki önce, lazım değil. Belki daha kuvvetlisi lazım. Yani bunlar
0: değişiyor bu ama bunlar... var bu gelişmeler de oluyor. Mesela en son işte aşı takvimimiz de var. Pneumoniz aturasi diyebilir. Pneumokoklar yapar. Başta biz 7 valanlıyla başladık ulusal aşı takvimimizde. Sonra 10 valan oldu. İşte farklı farklı suçlar gözüktü. Sonra 13 valan oldu. Şu an ulusal aşı takviminde değil ama 20 valanlısı çıktı.
1: Ne demek valan?
0: Ya bu pneumokokun alt serotipleri. Yani onların alt serotipi var ya, sınıflandırma var bakterilerde, virüslerde. Siz önce en fazla 7 görüyordunuz. 7'sine karşı koruyalım çocuklar dediniz. Ama sonra yaptınız ki tam bu 7'yi görüyoruz ama diğerleri ön plana çıkmış. Çünkü bunlar da sizin de söylediğiniz gibi mikroplar da güncel, dinamik. Onun için burada aslında veriler de çok önemli. Yani epidemiyoloji diyoruz ona. Epidemiyolojik veriler de çok önemli. Ona göre hareket etmek lazım, güncellemek lazım.
1: Bir de pandemide neyi öğrendik? Yani genel olarak. Bağışıklığı yüksek tutmak lazım.
0: Çok önemli.
1: Bağışıklığı yüksek tutmanın yolu da aşı değil. Yani o aşının dışındaki bir kere yollarla şöyle, şey yapalım.
0: Aslında şöyle saygı duyuyorum görüşlerinize ama burada sadece Covid değil diğer aşıları düşündüğümüzde aslında toplum bağışıklığı, yani koruyucu sağlık hizmetleri diyoruz ya, toplum bağışıklığında aşı ön planda geliyor. Korunmak için enfeksiyon hastalıkları.
1: Yani,
0: çünkü burada sadece aslında çocukları da düşünmemek
1: yani
0: gerekiyor.
1: Mesela orada aşıyla ilgili de çok yanlışın toplum sağlığı diyor.
0: Evet.
1: Yani şimdi ben aşı olduğum zaman kendi sağlığımı koruyorum. Başkasının sağlığını korumuyorum.
0: Orada çok önemli bir, burada da gerçekten önemli. Şimdi alanız orada herd immunity dediğimiz işte sürü bağışıklığı diye hep duymuşsunuzdur tabii. Covid döneminde. Burada sadece sizin sağlığınızı korumuyorsunuz. Hatta biz aşı için diyoruz ki bir imecedir diyoruz.
1: Mesela hangi?
0: Bu örnek verirsem çok iyi anlayacaksınız. Örnek veriyorum. Toplumda hani immunity önemlidir ya bu virüste. Benim immün sistemim zayıf olsun. Ya kanser hastası, kemoterapi aldım, immün sistemim zayıf. Bazı aşılar bu hastalara yapılmaz. Çünkü daha örneğin bir kızamık, yine kafamızda iyi anlaşılsın konu diye. Kızamık hastalığı mesela aşı olmadı Necat Bey. Kızamık virüsünü alır ve size bulaştırır. Siz aşı olmadınız, bana bulaştırırsınız ve ben hasta olurum ve hakikaten ağır geçiririm, ölebilirim. Ama toplum bağışıklığındaki şey şu. Necat Bey kızamığı aldı, siz aşılı immünsünüz veya geçirdiniz. Burada bloklanır.
1: Yaptığınız şeyden bütün yaşlılar evet tıkadılar. Çok tehlikeli bir şey.
0: Ama bu tüm dünyada hiç. Burada
1: ya aşı olan korunmuyor mu sonuçta?
0: Koruyor ama toplumu da koruyor. Siz bana yaymıyorsunuz. Ama ve sizin koruyuculuğunuzla ben o hastalığı kızamı almadığım için belki kızamık hastalığı olmuyorum. Onun geçici sıkıntılardan da korunuyorum.
1: Tamamen tersi.
0: Bu herd immunity'nin temel mantığı budur.
1: Covid'deki aşıda mesela tamamen tersi çıktı. Aşı olmasına rağmen bulaştırmaya devam etti.
0: Yani evet.
1: Bir öyle çıktı. Aşı olmasına rağmen bulaştırmaya devam etti. Dolayısıyla mesela o Covid'de aman sen ol başkasını kurtarırsın. Şöyle mi? Tamamen
0: ya, şey çıktı. Burada yani. Aslında bence şurada hata yapıyoruz. Çünkü bu yine aşı immünitesi, bazı aşıları mesela pneumokokta da var. İki tip aşısı var. Bir tanesi bulaşı da engelliyor. Bir tanesi haklısınız bulaşı engellemiyor, sizi koruyor. Mesela Covid'deki de aşı tamam koruyor. Bulaş yine olabiliyor mu? Olabiliyor.
1: Ne korudu ne
0: yani
1: bulaşıyı engelledi
0: sonuçta. Buna bakarak diğer şeyleri diğer aşıları da benzer kategoriye sokmak, aynı düşünmek doğru değil.
1: Bence aynı düşünüp ayırmak lazım yani. Bir araştırıp hepsini. Çünkü şimdi mesela tıpta bir şey iyi geliyorsa atıyorum yoğurt iyi geliyordur mesela.
0: Evet, probiyotik
1: bunun
0: içeriği
1: varsa. Bunun çift köklemeyi yapılmıyor. Yani onun iyi geldiği
0: ama tıbbi... kanıtlanmış.
1: Kanıtlanmıyor işte. Deneyi yok. Sen şimdi yoğurdun iyi geldiğine dair bir deney yok ama oturup bir patentli molekül olduğu zaman bunun çift şeyli deneyi de oluyor. İyi de geliyor,
0: ama
1: kötü de geliyor diyor.
0: Serbest araştırmacılar da yapıyor.
1: Yapamazlar çünkü onun şeysi yok. Çok büyük bir para. Bir araştırma 5-10 milyon dolar, belki 100 milyon dolar. Şimdi yoğurdun...
0: Araştırma çapına göre değişiyor.
1: Yoğurdun patenti yoksa o parayı kim versin ona? Kimse vermiyor. Dolayısıyla gidiyor. Yani oturup bu Covid şeysi tıbbın temelden sorgulanmasına yol açtı bence. Ne diyorsunuz siz? Tarihte de Var mı bunun böyle salgınların malgınların?
2: Ya şöyle söyleyeyim, zaten çok enteresandır.

0: Tarihte ilk kimyasal silahı biliyorsunuz Moğollar yapıyor.
1: Bir ölü hayvanı atıyorlar değil mi?
0: Ölü hayvanı değil.
1: İnsana mı?
0: Düşman askerleri vebaya yakalanmış düşman askerleri
1: de
0: kalenin kuşattıkları kalenin içine atıyorlar. korkunç bir şey. Ama tabii Avrupa'ya yayılan kara veba dediğimiz hastalık daha sonra bu gemilerle Venedik'e ticari yollarla seferlerle farelerin getirdiğine inanıyorlar ki
1: doğru. Kedilerle de engelliyorlar galiba değil mi?
0: Kedilerle engelleyemiyorlar. Tam tersi çünkü kedilere uğursuz saydıkları için Avrupa ülkelerinde o yüzden kedi olmayınca fareler cirit atıyor. Cirit. Tabii ki vebanın yayılması korkunç düzeyde yıkıcı bir şekilde gerçekleşiyor.
1: Evet. Şimdi müzecilik diyelim. Evet. Türkiye'de nasıl müzeler yaşıyor mu?
0: Müzeler yaşaması için doğru yerde, doğru noktada, doğru şekilde dizayn edilmesi lazım. Maalesef bizim müzenin yeri ve konumu uygun değil. O açıdan...
1: Sizin müzeden bahsetmiyorum. Bir genel müzelerden. Evet, mesela genel, Topkapısı, osu, top busu. Kapısı. Nedir yani müzecilik açısından bakıldığı zaman?
0: Şöyle söyleyeyim. Müzecilik genelde Türkiye'de şu son bir 15 sene içinde ciddi bir yapılanmaya girdi. Bu bir gerçek. Her ne kadar korkunç bir tarihi zenginliğimiz olmasına rağmen çok
1: fazla. Hammaddemiz çok var yani.
0: Çok fazla. Yani şöyle söyleyebilirim. Hep söylediğim bir şey var. Türkiye dünyanın merkezidir. Hem tarihi.
1: Haritaya baktığınız zaman da tam ortada duruyor.
0: Yani zaten Taksim'de de maalesef İstanbulluların %90'ı bilmez. Milyon taşı vardır. Dünya merkez taşı. Sultanahmet Meydanı'nın ortasındadır.
1: Nevşehir diyorlar dünyanın ortası ama tam bilmiyorum.
0: Evet. Harita... Yani Çorum diyenler var. Nevşehir diyenler var. Ama fark etmez.
2: Benim memleketim.
0: Yani size şöyle söyleyeyim. İnsanlık dünyanın insanlık tarihi de bu Anadolu'dan çıktı. Zaten işte Göbekli Tepe, Karahantepe'den bütün insanlık tarihini
1: değişti,
0: sildi, attı yani. Bilmem ne kadarımız biliyor. Ben 6 sene önce gittiğimde de ilk dönemde 15 tane daha var diyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani Karahantepe, Göbekli Tepe gibi var, 15 tane daha sadece bilinen o noktada var.
1: 12 bin yıl
0: civarında. Yani adamlar resmen metropol kurmuşlar demek oluyor bu. Tabii bu dinsel, törensel bir yer olduğunu önce söylüyorlardı. Ama bu ciddi bir tartışma konusu. Ne olduğu tam belli değil, onu söyleyeyim. Bulunamıyor. Daha araştırmaları gerekiyor.
1: Mısır'ı piramitleri falan anladılar mı ne olduğunu?
0: Daha onu anlayamadılar. Daha işte ama bu kafayla biz tabii Mars'a gitmeye çalışıyoruz. Daha dünyayı keşfetmemişiz ki. Yani kapımızın önüne çıkmamışız. Biz Mars'la ilgileniyoruz. İyi, onunla da ilgilenin. Okyanusların %80'ini keşfetmemişsin. Evet. İnsan vücudunu bilmiyorum kaçta kaçını keşfetmişsin.
1: Hiçbir şeyini keşfetmişsin.
0: Ama Mars'a gitmenin peşindeyiz.
1: İyi, peki gitmişiz. Nedir sizin algınız? Böyle biz son medeniyet veya ilk medeniyet değiliz galiba değil mi? O Göbekli Tepe'ye bakarsak.
0: Şimdi bunu kimse şu anda bilen varsa da belki söylemiyor. Hani uzaylılar muhabbeti vardı geçenlerde Amerika 52-51. Bölge falan. Şimdi tabii dünya dışında varlıklara, uzaylılara kesinlikle inanmıyorum diyen insan aklı başında değildir diye düşünüyorum.
1: Ben şöyle düşünüyorum. Uzaylılar, evren o kadar büyük, illa bir yerde vardır.
0: Evet.
1: Fakat bu mevcut fizik kuralları içinde ışık uzuna ulaşsak bile onların hiçbirine gitme imkanımız yok şu anda.
0: Ya ama onların belki vardır
1: ışık
0: geçmişte.
1: Yani
0: bilemezsiniz.
1: Mevcut Einstein'ın dediği o mevcut fizik kuralları içinde eğer bizim sınırımız ışık hızıyla sınırlıysa biz yalnızız bu evrende. Yani varsalar bile ulaşamayacağız. Öyle bir şey var.
0: Ya aslında bilmediğimiz o kadar çok şey var ki aslında. Bilmeden tabii çok fikir yürütüyoruz biz insanlar olarak. İşte ben uzaylılara inanmıyorum. Sanki bütün evreni dolaştım da tek tek baktım. Evet. Vallahi yokmuş mu dedin. Yani olabilir.

0: Hayır diyeceksin. Yani bilmedin. Çünkü uzayın sonsuzluğu ne demek? Zaten aklın orada zaten duruyor. Yani sonsuzluk ne demek ya? Yani son yok demek. Kafa, o beyin onu almıyor. Onun için gözle gördüğümüz şeylere daha fazla ilgi, alaka göstersek daha iyi olur diye düşünüyorum.
1: Şimdi alerjiler de var değil mi?
2: Çocukların.
1: Çocukluk yaş grubunda. Bağışıklığın. Bir şeysi değil mi o da, fonksiyonu yani fazla olduğu zaman da alerjiye mi dönüşüyor?
2: Burada tabii sadece fazla değil, burada genetik de çok önemli. Biliyorsunuz alerjik hastalıklarda bazen genetik durum da oluyor. Atopik dermatit, yine hakeza belki astım, alerjik astımlarda da bunu görüyoruz. Ama tabii bunların tetikleyicisi mesela hijyen teorisi var.
1: Ya fazla işte, hijyen tetikliyor değil mi?
2: Tetikleyicilerinden
1: steril biri olmak,
2: steril
1: şey.
2: Olmak da bunu tetikliyor. Çünkü orada bir denge var aslında. İnsanın metabolik şeyi de böyle. Yani immün sistemi, diğer metabolik denge var. O dengenin bazen hani tamam eksiye kayma, sıkıntı, enfeksiyonlar başta geliyor. Ama farklı yönlere kayması da sıkıntı olabiliyor.
1: Yani benim gördüğüm enfeksiyondan daha büyük risk demeyeyim ama eşit seviyede bir risk var. İnsanların mikrop korkusu.
2: Evet.
1: Yani oturup mesela mikrop korkusu, germofobi mi deniyor ona, ne deniyor?
2: Muhtemelen öyledir.
1: Mesela ondan kurtulmak mümkün değil. Elini günde 20 kere yıkıyor.
2: Var öyle. Evet, öyle bir
1: oturup yani var. Her türlü şeyi bıraktırabiliyorsunuz. Onu bıraktıramıyorsunuz. Evet.
2: Bu arada tüm mikroplar zararlı değil. Yani mikroorganizma, bu mikrop alemi diyelim, çok geniş. İçerisinde virüsler var, mantarlar var, işte bakteriler var ve bu bakteriler bazen kullanılıyor da biz tedavide de kullanıyoruz. Çok ilginçtir. Mesela bu probiyotikler, aslında onların içerisinde maya ya da işte bazen bakterilerden de üretilen suçlar var. Tedavide kullanıyoruz. Yine bağırsağımız mesela. Bunun en güzel örneği bağırsağımızda belki milyarlarca bir mikrobik yaralı, insan sağlığına yaralı mikrobik yük var. O denge kaydığında hani farklı bağırsak
1: sınıfları
2: yaşıyoruz.
1: Peki onun neyin mesela koordine ettiğini, 3 trilyon tane hücre var. Bunun 1 trilyonu bizim, 2 trilyonu başka şeyleri.
2: Evet.
1: Ve bunlar senkronize hareket ediyorlar. Evet, bunun nasıl olduğunu tıp çözdü mü mesela? Nereden alıyor talimatı bu hücreler?
2: Az önce de konuştuk. Tıpın çözemediği de o alanda da işte okyanusların, Necat Bey söyledi, %80'ini bilmiyoruz ne olduğunu. Bunu çözdüğünü düşünmüyorum. Çözülmemiştir.
1: Yakın vadede ümit var mı çözülmesine dair mesela?
2: Ya bence bu, çünkü insan mikroorganizması o kadar mükemmel bir yapı ki, hani siz tamam belki bazı işte
0: hocam mükemmel olsa hastalanmaz ve
2: daha doğrusu
0: ölmez.
2: Bunu kompleks diyelim. Mükemmel değil, kompleks daha iyi yakışır buraya. Çünkü komplekste
1: karmaşık.
2: Karmaşıklık var. Hepsi pozitif de değil belki. Bu karmaşıklığı çözmenin, %100 çözmenin yakın zamanda ben mümkün olacağını düşünüyorum.
1: Ölümsüzlüğe yönelik veya hayatı uzatmaya yönelik bir gelişme olur mu tıpta?
2: Bu anti-aging çalışmaları, yani,
0: ama siz biliyorsunuz hocam, kusura bakmayın.
2: Yok, buyurun lütfen. Buyurun.
0: Eski çağlarda insanlar 30-40 yaşına kadar yaşarsa uzun yaşamış oluyordu biliyorsunuz. Şimdi yaşam uzamaya başladı.
2: Tabii.
0: Ölümler geç olmaya başladığı için zaten yaşlanan genç nüfusu azalan bir dünyaya doğru da gidiyoruz. Biliyorsunuz.
1: Ama o niye uzadığını biliyorsunuz değil mi yaşam?
2: Yaş ortalamasını.
1: 3 tane temel faktör var.
2: Biliyorum.
1: Birincisi kalorifer, ikincisi klor, üçüncüsü antibiyotik.
2: İşte penisilin.
1: Bu üçü.
2: Tabii.
1: Onun dışında mesela kalp ameliyatı yapılıyor diye falan hiç böyle hayatın uzadığı
2: ya da nakiller girdi devreye diye.
1: Ya da nakiller girdi.
0: Evet. İşte ciddi bir salgın hastalık geldiği zaman işte İspanyol gribinde 30-40 50-60 milyon kişi ölüyor. Burada çok korktuğumuz büyük trajedi 5 milyon ölüyor. Bakın aradaki farka bakın. Veya eski dünya tarihindeki savaşlara bakın.
1: Bir ülkenin yarısı ölüyor. Yarısı. Değil mi?
0: Ya bakın yani 30 milyon kişi ölüyor Birinci Dünya Savaşı'nda.
1: 80 İkinci, diyorlardı toplamına.
0: İşte ikinciyle birinci.
1: İkinciydi.
0: Yani 80 milyon. Yani şimdi ne oluyor? Savaşlar çıkıyor. 3-5
1: bin kişi ölüyor falan.
0: Gibi.
1: Ukrayna'da biraz fazla oldu. 1-2 milyon kişi.
0: Evet. Ama yine çok az. Yani onun için tabii ki en büyük problem de şu, insan nüfusu arttıkça dünyadaki yaşam sıkıntısı var. Hatta bir conspiracy teoride nüfusu azaltmak için bu hastalıkları yayma, savaşları artırma konusunda da böyle bir teori.
1: Öyle bir şey var ama felaket, yani mesela Elon Musk'ın da teorisi şu, evet. Onlar diyor şeytani zihniyet diyor. Hı hı. Onlar diyor insanlığı yok etmeye çalışıyor diyor. Nefes aldığın zaman dünyaya zarar verdiğini söylüyorlar. Normal şartlar. Bu dünya 100-150 milyar insanı teknoloji doğru kullanılırsa kaldırabilecek kapasitede
0: diyor. Ben de aynı fikirdeyim. Aslına bakarsanız işte demin Mars falan dedim ya. Yani Mars'a gitmeyi düşünüp trilyonlarca dolar harcamayı düşünen zihniyet. Gitsin,
1: burayı yapsın değil mi?
0: Ya Taklamakan çölüne gitti, oraya bir ihya et. Dünyanın yarısı çöl gibi zaten. Git oraya. En azından hava var. Yani iyi kötü yer çekimi var.
1: Veya kaz yerine atla bir şey yaptın.
0: Evet. Yani, nasıl bir kafa? Yani bu kafayı ben...
1: Ondan vazgeçtiler ama. Çünkü yani o Mars çok feasible değil. En azından şimdi Ay'la
0: baktılar olmuş.
1: Ama dediğim gibi yani bu fizik kuralları içerisinde bizim Mars'ın ötesine geçmemiz mümkün değil. Yani
0: geçmeyelim de zaten. Yani sen bu dünyayı hallettin mi feasible olarak veya korkunç bir çevre kirliliğine sebebiyet veriyorsun. Bununla ilgili ne yaptın? Daha orman yangınlarını söndürmekten aciz bir insanlık var koca yerkürede. Yani dünyanın süper gücünün Kaliforniya'sı her sene yanıyor.
1: Ama ormanlar yanmak üzerine zaten mi oluşmuş. Tabii ki yani
0: yakılması
1: mesela
0: için.
1: Hayır. Mesela çam ağacı yanıp patladığı zaman 100 metre ileri gidiyor, yangını taşıyor oraya.
0: Ama efendim ben Kaliforniya'yı da biliyorum, her tarafı çam değil. Şimdi burada büyük bir gaflet ve dalalet içindeler. Yani her dakika yanan bir yer neredeyse Türkiye'nin yarısı kadar yanıyor ve hiçbir önlem almıyor.
1: Evet. Yani oradaki benim anladığım şu, ben de takip ediyorum. Bu orman yangınlarını önlemek çok fazla mümkün değil. Bunların içinde yerleşim yeri yapmamak lazım. En önemlisi o. Çünkü o ormanların bir döngüsü var. Evet. 100 yılda bir yanıyor, toprağı yeniliyor falan filan. Ama senin onun için evin varsa, şehrin varsa...
0: Ama problem şu, şehirleşmeden dolayı artık ormanlık, yeşillik alanlar azalıyor. Eski dünya gibi değil ki. Ne güzel, bir de zamanın hiçbir önemi yoktur uzayda. Aradan 3 milyon sene geçer, 150 milyon sene geçer, yine recycle eder. Yani zaten yaşam böyle bir şey. Kimileri 3,5-4 milyar yaşında diyor, kimileri 6 milyar yaşında diyor dünya
1: için. Şimdi bu en son çıkan teleskopla bütün teoriler de çöktü. Öyle çünkü mi? Yani o 15 milyar yıl diyorlardı. Ha
0: işte bakın, daha hepsini, dünyanın yaşını da biliyoruz. Yani yeni yeni şeyler öğreniyoruz. Sonra daha neler öğreneceğiz bilmiyorum. Zaten bu başımıza gelenlerden sonra bir uzaylıları bekliyoruz zaten.
1: O senaryo hazır bence.
0: Tamam mı? Geliyor.
1: Altlığını yapıyorlar.
0: Evet, yavaş yavaş.
1: Gelecekler bir yerde, bir binaları patlatacaklar. Hı-hı. Ondan sonra bunu uzaylılar yaptı diyecekler. Evet. Yapay zeka ile filmleri de çıkacak ortaya. Hadi bütün dünya birleşsin, tek devlet olalım, bunlarla savaşalım diyecekler.
0: Şaka değil, doğrudur.
1: Yok, ciddi ciddi olarak bekliyorum bu senaryo.
0: Bekliyoruz.
3: O yapay zeka.
1: Şimdi alerjisi olan çocuklar.
3: Evet.
1: Ne yapalım bunları? O alerjisi olduğu şeyden uzak mı tutalım? Şimdi, yoksa daha mı yaklaştıralım?
3: Bu alerji kavramı çok geniş. Yani mesela gıda, bir çocuk bir çilek yer, bu da alerji. Ya da ne bileyim, bir arı sokar, anafilaksiye girer, bu da alerji. Ya da solunum, hiçbir şey yoktur. İşte genetik bir bronş yapısı alerjiktir çocuğun. Reaktif hava yolu dediğimiz. Bu da alerji. Burada yani kişinin özelinde, yani çocuğun, her çocuğu şu gıdadan uzaklaştırır değil. Ama ona karşı, herhangi bir gıdaya karşı varsa evet, o gıdadan uzaklaştıralım.
1: Ama mesela onu alıştırıp
3: var, bu tedaviler var. İmmünizasyon, işte aşılama, immünizasyon tedavileri var. İşte onu desensitize edip sonrasında vücuda alışıp bu alerjiye
1: mesela çıkma, ben kendimden biliyorum. Laktoz, süt mesela. Bir müddet içmediğin zaman laktoz alerjisi başlıyor. Halbuki sürekli süt içtiğin zaman bir şey olmuyor.
3: Evet.
1: Yani mesela çocuklarda çileğe alerjisi varsa çilekten kaçıracağız mı? Yoksa azıcık bir al bakalım bir şey oluyor deneme onu, diyeceğiz.
3: Ya başlangıçta evet şey var ama uzman kontrolü altında yapmak lazım. Her yani çile alerjisi var. Hocam? Çile verelim de alışsın şeyi doğru değil. Çünkü bazen bunun ciddi sıkıntıları da olabiliyor.
1: Peki bu çocukları salgın hastalıklardan evet. korumak için aşı konusunu

0: Konuştuk.
1: Onu geçelim. Başka ne yapmamız lazım?
0: Şöyle, bu bize sık gelen bir soru. Aileler sorar. Ben kendi pratiğimi söyleyeyim. Mesela hocam çok sık hastalanıyor. İşte okula gidiyor. Tüm salgın ne varsa RSV'de oluyor, influenza alıyor
1: şey
0: filan.
1: Belki bu.
0: Ya illaki immunite şeyleri var ama burada çocuk özelinde, yani çocuğu değerlendirmek lazım. Ya bu çocuk niye alıyor? Çünkü herkes de farklı senaryolar karşımıza çıkıyor. Kimisinin immün sistemi zayıf çıkıyor. Kimisinin genetik yükü, ben soruyorum mesela anne baba ailede, mesela anneniz babanız der miydi siz sık hastalanırsınız, işte bademişler eskiden biliyorsunuz çok iğneler vermiş bizim çocukluk dönemimizde, işte böyle çok iğneler, enfeksiyon tedavileri filan, hakikaten oradan yakalıyoruz bazı sık hastalanmaya sebepler ve onun üzerine gidiyoruz. Ya da kimi zaman hani tamam çocuğun immün sistemi iyi oluyor ama ya okulda bir sorun oluyor, yani oradaki biliyorsunuz ne kadar mikropla
1: yani
0: çok
1: temas. Yani ne yapmamız lazım kadar... üşütmesinden mi kaçsın ne bileyim ben kalabalıkta ne yapması
0: evet,
1: lazım?
0: Evet, burada şunu söylüyoruz. Aslında benzer şeye geliyor. Çocuğun immün sistemi zayıfsa öncelikle onu halletmek lazım. Çünkü aileler şu beklentiyle geliyor. Hocam diyor bir vitamin ya da ne bileyim bir bağışıklık güçlendirici ver de işte çocuk hastalanması filan mantığı oluyor. Bu doğru değil. Çünkü öyle bir
1: nasıl
0: mucize bir şey yok. Şöyle güçlendiririz. O
1: güneş
0: vereceğimiz
1: vitamin
0: aynen burada multifaktöriyel var. Güneş de alacak, ışık da alacak. Çocuğun uyku düzenliği sağlayacağız. Çünkü biliyorsun uykuda melatonin başta olmak üzere bir çok hormonal immün sistemimizi destekleyen salgılar salgılanmakta. Bunun yanında beslenme mesela.
1: Çocuklara?
0: Çocuktan çocuğa değişir. Çocuğun eğer gerçekten ihtiyacı varsa verelim, işe yarar. İhtiyacı yoksa
2: doğal vitamin, besinlerden alır.
0: Zaten alıyor. Çocuğun ihtiyacı yoksa idrarla atılır, yaramaz. Yani o çocuğun örnek veriyorum D vitamini. D vitamini iyi. Hiçbir anlamı yok. Hiçbir katkı sağlayamazsınız. Zaten vücutta var ona. Ama eksikse işe yarar. Burada ihtiyacı olan çocuklara verelim. Hani tamamen
1: nasıl
0: karşı değiliz. Testleri var. Tetkikleri yapılıyor. Vitamin D düzeyi de bak. Hatta bunu öneriyoruz yani. Hani sadece çocuklarda değil. Siz yaptırıyor musunuz biliyor musunuz? Yıllı maksimum
1: ben
0: yılda
1: bir. Test yaptım. Bozukluysa tamir ettirme felsefesinden gidiyor.
0: Ama erken tanı içinde ya da bazı şeylerin erken tespiti ve onun önlemini almak adına da önemli olabiliyor. Biz çocuklarda maksimum yılda bir mesela şey öneriyoruz. Hatta küçük çocuklarda doktor kontrolü var da tabii hepsinde test değil. İşte gelişim takip olsun, diğer kontrolleri. Bunu mesela evet. Bu da aslında hastalıklardan korunma. Çünkü orada da yakalıyorsun. Çocuk sağlıklı, hastalanmıyor ama bir takım şeyleri yakalıyorsunuz. Diğer şeyler mesela el hijyeni burada en önemli şeyler. Hani çocuk
1: ama onda çok yıkadımı fazla yani. Onda da
0: orada da denge önemli. Denge çok önemli. Yani evet haklısınız. Çocuğun hassas
2: astronot gibi giyiniyor.
0: O da yanlış. Evet. Bence o da yanlış ama burada mesela özellikle okul kreşe giden, çünkü onlar biliyorsunuz kalabalık ortam, hasta çocuk da bazen engel olamıyorsunuz. Geliyor ortamda virüs bakteri yükünü yayıyor. Olacak sizin çocuğunuz onu aldığında yani tamam hani bazı mikroorganizmalar ama bazen işte bu influenza olsun az önce konuştuğumuz patojen diyelim onlara patojen mikroorganizmalar yani hastalık yapabilme gücü olan evet. Bunlara azaltmanız lazım evet. Hedeflemeniz lazım. Burada da ne kadar bu patojen mikroorganizmalarla az temas çocukta o kadar haz hastalık demek. Tüm mikroorganizma evet. Değil onu tırnak
1: virüsten
0: içinde. Orada da el yıkama orada da şey önemli. Hani fazlası dediniz ya. Mesela el yıkamanın da aslında yapılmış bizim de çalışmamız vardı. Biz de bunu yayınladık. Önerilen şey de orada işte 40 saniye. Yani tutup da dakikalarca şeylerce
1: el yıkama doğru kere, değil. Yani?
0: Yani orada bazen bir 3'e de ihtiyaç olmaz. Çok evet. Bir şey yapmazsanız.
1: Süreniz çok azalıyor. Şimdi dirilişten kurtuluş şeyi bir sorayım size. Geliyor değil mi Sergi?
2: Geliyor. Zaten şöyle söyleyeyim. Geçen sene olduğu gibi bu sene de Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla beraber yürütülen Kültür Yolları Festivalleri var biliyorsunuz. Her sene daha fazla şehirde oluşturulan. Biz de o Kültür Yolları Festivali kapsamı içinde bu sene Türkiye'nin önemli belli başlı illerinde hem dirilişten kurtuluşa yani Çanakkale ve milli mücadeleyi anlatan sergilerimize devam edeceğiz. Kadın Kahramanlar sergisi yapacağız. Hatta Kıbrıs Barış Harekatı, Kore...
1: Ne zaman?
2: Zamanları şu anda belli değil. Bu sene içinde Mayıs ayı itibariyle sene sonuna kadar devam eden farklı tarihlerde.
1: Sizi şu nereden anda, takip etsinler? Süremiz bitti. Son onu söyleyeyim veda edeyim.
2: Bizim Instagram hesabımızdan veya Hisart Müzesi'nin web sitelerinden takip edebilirler.
1: Evet sayın seyirciler, Hisart Müzesi'nin

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Karaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus.

40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus, yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Kamele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümel adını siyah anlamına gelen Melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

Daha sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş, bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Öğrenci Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının

merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Bu dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 4000 dükkan bulunuyor.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle 4 mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.
3: Kuzu Grup Sır Küpünü sunar.
4: Genel izleyici için uygundur.

Hoş geldiniz efendim Sır Küpü'nün yeni bölümüne. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma programı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap her doğru yanıtımız 5 puan değerinde.

0: 1 ile 25 arasındaki sorularla yarışıyoruz. İkinci etap, 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. Üçüncü etap, butonların devreye girdiği, her doğru yanıtında 10 puan olduğu üçüncü etap sonunda şifre kelimeyi bilen yarışmacımız kazanan oluyor. Peki kim mi kazanıyor? Tek kazanan var, geleceğimiz. Hadi bakalım, yeni yarışmamızı hızla başlatıyoruz.
1: Benim sorularım hep zor geldi. Babama açlıkları...
0: Zor mu geldi?
1: Ya onun açlıkları daha
0: kolaydı. Ama baştan şimdi öyle olmaz ki hemen.
1: Diğer sorulara göre evet. Bahanelerin arkasına sığırız.
0: Evet, buyurun sana.
1: Ehil. Ehil.
0: Efendim?
1: Ehil.
0: Efendim?
1: Ehil.
0: Bu sefer ben anlamayayım. Siz söylüyorsunuz.
1: Ama ben önce basıyorum.
0: Konuda mı sıkıntı evet, var diyorsun?
1: Bahane ya bence. Bahane.
0: Bu ara...

0: Evet efendim, Sır Küpünün yeni bölümünü hızla başlatıyoruz. Stüdyomuzda iki misafirimiz var ve hemen dönüyoruz tanımaya. Sevgili Atilla Tözen ve Samet Tözen, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Atilla Bey, sizi tanıyarak başlayalım, buyurun.
1: Hoş bulduk Oğuz Bey. Atilla Tözen ben. 1976 İstanbul doğumluyum. İnşaat mühendisiyim. Evliyim. Üç çocuk babasıyım.
0: Üç çocuk babasısınız.
1: Evet, o şekilde.
0: Harika. Çocuklarımız?
1: Kaç çocuklarımız Samet oğlum, beraber katılıyoruz yarışmaya.
0: Hoş geldin.
1: İki de kızım var, Nisa Nur ve Eda Nur. 16 ve 14 yaşında.
0: Evet.
1: O şekilde liseye gidiyorlar onlar da.
0: Ailece ilgili miyiz bulmacalarla?
1: Evet, evet, beraber
0: yarışmalarıyla.
1: Beraber çok seyrediyoruz. Sizin yarışmanızla ilgili takip ediyoruz. Beraber katılalım istedik oğlumla beraber. O şekilde gelişti.
0: Harika. Biz de çok sevinerek misafir ediyoruz sizleri. Özellikle genç kardeşlerimizin bu şekilde kelimelerle, bulmacalarla ve bilgi yarışmalarıyla ilgileniyor olmaları bizi de çok motive ediyor. Gerçekten bu işteki motivasyonumuzu çok yükseltiyor. Samet'ciğim hoş geldin.
2: Hoş buldum, merhaba.
0: Seni de
2: Samet
0: tanıyalım.
2: Tözen ben. Doğuş Üniversitesi Bilişim Güvenliği 2. sınıf öğrencisiyim. Bulmacalarla aram iyidir. Futbolla ilgileniyorum, takip ediyorum, sporlarla. Bu şekilde.
0: Peki, şu üniversite geleceği 2. sınıf dedin.
2: Evet.
0: Hobilerimiz spor da var.
2: Evet.
0: Peki ileriye dönük düşünceler neler, hedefler neler?
2: İleriye dönük, yani yazılım, bilişim alanında kendimi geliştirip o alanda ilerlemek istiyorum yani, o şekilde.
0: Yazılım ve bilişim, evet, diyorsun. Onun dışında başka yaparken keyif aldığımız hobilerden neler diyebiliriz?
2: Spor yapıyorum. Futbol. Spor, o şekilde.
0: Evet, bu bölümde Samet Tözen, Atilla Tözen bu sefer bir baba oğul yarışmasına, bir mücadelesine seyrediyor olacağız. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: O zaman her sorunun 5 puan olduğu birinci etabı başlatıyoruz hazırsak. Efendim, Sır Küpü'nün birinci etabındayız. Evet, Sır Küpü'nün birinci etabındayız. Her doğru yanıtımız 5 puan değerinde. Hemen dönüyorum ve Atilla Bey sizinle başlayacağız. Önce tablomuzu açıyoruz. 1'den 65'e kadar olan bir tablomuz var. İlk etapta 1 ile 25 arasında istediğiniz soruyu seçebilirsiniz. İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: 7 numaradan başlayalım, Antalya'dan.
0: 7 numaralı sorumuz geliyor hemen. Gözünün nokta noktası gitmiş, kısaca aydınlık, parlaklık anlamına gelen. Sürenizi başlattık. Gözünün neyi gitmiş? Üç harfle. Gözünde ne gitmiş acaba kişide? Peki, hemen bir harf desteği bizden geliyor ve hiç fırsat vermeden süreyi başlatıyorum. Çünkü Samet Bey gözümün içine baktı.
2: Gözünün feri gitmiş.
0: Gözünün feri gitmiş. Fer olacaktı. Üç harfli. Evet. Samet Bey sizle devam ediyoruz.
2: Ben de 22 numaraya.
0: 22 numaralı soru geliyor hazırsak. Dört parçadan oluşan grup, süreyi başlattık. Dört parçadan oluşan grup.
2: Dörtgen.
0: Olmadı ama yaklaştık. Bir harf açalım ve size geçelim. Atilla Bey, sürenizi başlatalım. Ne olabilir? Dört parçadan oluşan grup.
1: 400 diyeceğim ama.
0: 400'e çok yakın ama 400 değil.
1: Dörtlü.
0: Bakın, evet, içinde 4 var. Orayı bulduk.
1: Tamam.
0: Ama ne olabilir?
1: Grup.
0: Süreyi başlatıyorum. Bir harfle.
1: Dörtlü.
0: Dörtlü olacaktı. Evet. İşte biraz önce dediğim gibi ek alan kelimeler burasıydı. Dörtlü bir örnek oldu buna. Ü harfini de şifre kelimeden açtık. Sizle devam ediyoruz Samet Bey. Dörtlü yanıtından sonra.
2: Altı numara olsun.
0: Altı numaralı soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım sorumuz ne? Havalimanına geç kaldığımız zaman 15 dakika bile yeter dediğimiz süreyi başlattık. Ne olsun isteriz? O uçak ne yapsın?
2: Rötar.
0: Rötar yapsın, doğru yanıt. Havalimanına kaldı. Demez miyiz yolda giderken ya? Bir 10 dakika yeter, yeter ki uçak kaçmasın.
1: Rötar yapsın.
0: Rötar yapsın deriz. R harfini bulduk. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 16.
0: 16 numaralı soruya gidiyoruz. Gelsin 16 numaralı soru. Bir işin angaryasını, hamallığını, en çok emek isteyen kısmını yapan kişiye denir. Süreyi başlattık. 5 harfli bu. İşin angarya kısmı.
2: Hamal diyeceğim ama hamal var.
0: Hamal değil de bazen of deriz, bir işte yaparken de şikayet ederiz. Ya bu işin de bütün zor kısmını biz bir harf açtık, süreyi başlattık. Atilla Bey, sizin için süreyi başlattık. Ne denir? Böyle daha çok vücut iş gücüyle de çalışan kişiler.
1: Amele.
0: Amele tabii ki. Doğru yanıtımız amele olacaktı. İşin zor kısmını, esas en uğraştıran kısmını yaparken tarif ettiğimiz bir iş gücüydü. Buyurun, sizle devam edelim.
1: 9 numaradan devam edelim.
0: 9 numaralı sorumuz geliyor. Saldırıya karşı koyma, kendini koruma durumu süreyi başlattık. Ne olabilir?
1: Müdafaa.
0: Müdafaa, doğru yanıtını aldık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açmak istersiniz?
1: 26'yı açalım.
0: 26'yı açamıyoruz. Ay
1: pardon, özür dilerim. 10 numarayı açalım o zaman.
0: Kaç açalım?
1: 10.
0: 10 numaralı soru. Güzel, hemen emniyetli bir kıyı diyorsunuz. İki harf oradan gelsin. Yemek eyleminin emir kipi. Süreyi başlattık.
1: Ye.
0: Ye, doğru yanıt. Sizle devam ediyoruz.
1: 8 numaradan devam edelim.
0: Tamam. 8 numaralı soruya geliyorum. Bakalım 8'de ne sakladık? Saklanacak tarafı kalmamış. Ortada açıkça belli olan, süreyi başlattık. Ne olabilir? Peki, bir de harf açıyoruz. Hatta Abdal'a da süreyi başlattım. Abdal'a da ne olur?
2: Gelmedi ya.
0: Gelmedi mi?
2: Gelmedi yok.
0: Ama Atilla Bey buldu. Yine bir harf bizim ikramımız olsun. Biz bir harf açalım. Buyurun Atilla Bey, ne olabilir? Sürenizi başlattım.
1: Malum.
0: Malum. Malum. Doğru yanıttı. Bir de M harfi bulduk burada. Harikasınız. Malumu çok fena kaptırdınız Samet, evet, Bey. Dikkat edin abi. Bundan sonra sizle devam ediyoruz Atilla Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 11 numarayı.
0: 11 açalım. Numaralı soru geliyor. 3 harfli yukarıdan aşağı. Yersiz boş konuşan, leyleğin ömrünü tükettiği eylem. Sürenizi başlattık.
1: Lak. Lak.
0: Lak. Lak lakla leyleğin ömrü geçti dedik. Doğru tabii ki. 3 harfli lak lakın lakıydı. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: O sıradan gidelim bence. 12 numaraya.
0: Peki 12 numarayla bakalım. Gidelim. Miktar belirten, zarf ve bir sıfat olarak durumun derecesini arttıran. Sürenizi başlattık. Babanız bilemezse size geleceğim. Bir de harf ikramıyla geliyorum. Son 3 saniyesi kaldı. Bunu mutlaka bilin isterim. Gönlümden geçer.
1: İlk harf
0: bir
1: çıkarsa.
0: Harfi desteğini biz sağlıyoruz. Hı. Bakın, miktarı belirten, derecesini arttıran. Sürenizi başlattık.
1: Pek.
0: Pek, doğru yanıt. Pek, iyi. Pek, pek, evet. Güzel. Pek, harika.

0: Gizlice oyun çeviriyor. Biz bir harf açıyoruz. Atilla Bey, süre sizin için başlatıyoruz.
1: Dalavere.
0: Dalavere olacaktı. Harika. Ketenpere uyuyor mu buraya? Ketenpere biraz uyuyor. Uzun kalıyordu.
2: Çok sadece sonu.
0: Evet, bir harf, iki harf fazlamız kalıyordu. Dalavere olacaktı bu bölümün doğru yanıtı. Harikasınız. Atilla Bey'den aldık yanıtı. Sizle devam edelim Atilla Bey.
1: 5 numaraya açalım.
0: 5 numaraya gidelim. Yukarıdan aşağıya küçük bir blok daha açalım. Bir makine veya aracı ayak gücüyle çalıştırmaya yarayan düzenek diyelim. Sürenizi başlatalım.
1: Pedal.
0: Pedal. Doğru yanıtını alalım. Samet Bey de oradan gülümseyerek bakıyor. Bu soruyu bana niye göndermediniz diye. Evet. Ama siz seçtiniz. Benim yapabileceğim bir şey yok.
1: Evet.
0: Sizle devam ediyoruz. Buyurun Atilla Bey.
1: 3 numara diyelim Oğuz Bey.
0: 3 numaralı sorumuz geliyor. Bu bir foto soru. Hazır mıyız? Bir fotoğrafımız var. Önce fotoğrafımızı görelim. Bakalım nasıl bir fotoğraf var. Bayağı gördüğünüz gibi kırmızıları, bordoları çok yüksek olan bir taş soracağız size. Sorumuz geliyor. Koyu kırmızı ve bordo tonlarında silikat grubuna ait değerli doğal taş soruyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir?
1: Lav taşı. Lav taşı mı?
0: Lav değil. Ama çok yakın. Maalesef lav doğru yanıtını kabul edemiyoruz. Yanıt hakkımız Samet Bey'e geçiyor. Samet Bey, bir harf sizin için açıyoruz. Acaba sondaki harfimiz ne olabilir? Süreyi başlattık.
2: Lat. Güzel. Lat.
0: Lat değil, bakın.
2: Lak.
0: Le. Devam edin.
2: Lap.
0: Devam
2: lap.
0: Edin. Devam.
2: Lam.
0: Peki, süremiz geçti. Harf açamıyorum. Yanıt hakkı Atilla Bey tekrar size geçiyor. Fotoğrafımıza da bakabiliriz bu sırada. Süreyi sizin için başlatıyoruz. Ne olabilir acaba bu taş?
1: Vallahi bilemedim ama lap mı?
0: Şimdi şöyle, lap değil.
1: Lar.
0: Lar da değil. Lav biliyorum şeyden dolayı düşünüyorsunuz. Ateşten dolayı düşünüyorsunuz. Sürenizi özellikle yaktım Samet Bey alsın diye şaka yapıyorum.
2: Buldum ben zaten.
0: Aynı yerden devam edebilirsiniz. Bakın, kırmızı ve bordo tonlarında gördüğünüz doğal bir taş bu. Süreyi başlatalım. Bakın.
2: Lal.
0: Lal. Lal.
2: Evet.
0: Doğru yanıt lal olacaktı. Lal taşı olarak geçiyor. Lav dedik, lap dedik ama evet. Lal demedik. Onun için aynı yerden devam edin demiştim size. Aman. Buyurun. Sizin
2: 19 numaraya açalım.
0: Kaç? 19 numaralı soruya gidiyoruz bakalım. 19. Hazır mıyız? Geliyor. Birbiri üzerine gelen yüzeyler veya tabakalar. Süreyi başlattık.
2: Pat.
0: Değil. Hadi. Binalarda da olur.
2: Kat.
0: Kat doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir yanıt daha doğru bildik. 5 puan da hanemize yazdık. Sizinle devam ediyorum.
2: 2 numaraya açalım.
0: 2 numaralı sorumuz bir video soru. Güzel bir video hazırladık sizin için. Önce seyredelim, sonra da sorumuz gelsin.

0: Vokalde Yusuf Demirkol'un olduğu 1999 alternatif rock grubunu soruyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Zak.
0: Evet.
1: Zakkoç.
0: Bir de çiçek diyeyim.
1: Zakkum.
0: Harikasınız. Zakkum grubumuzun adıydı. Evet. Bir de çiçek deyince hemen takılı yerden Samet Bey soruyu aldı. Sizle devam ediyorum
2: 20 numaradan
0: Bey.
2: Kaç? Açalım. 20 numarayı açalım.
0: 20 numaraya gidiyoruz. Koşta koşa. Hazırsa sorunuz geliyor. Mantık yoluyla kavranan, akla dayanan şeyler. Sürenizi başlattık. Akla dayanıyor bu.
1: Akli at.
0: Net. Yüksek sesle alın.
1: Akla. Ortadaki
0: akla
1: harf gelmedi.
0: Ne olabilir?
1: Ortadaki
0: mantık yoluyla kavranan, akla dayanan şeyler. Bir de harf açıyoruz. Süreyi sizin için başlatıyoruz. Tila Bey, buyurun.
3: Akliyat.
0: Akliyat olacaktı. Doğru yanıtımızı aldık. Bu bölümde akla dayalı dedik. Sizdeyiz.

0: 4 numaradan devam edelim.
1: 4 numaralı soruya gidiyoruz. Harika bir soru geliyor. Dağ, orman gibi kırsal alanlarda oluşan dar engebeli yaya yolu sürenizi başlattık.
0: Patika. Patika.
1: Patika doğru yanıtını aldık. Bir de harf açtık. Sizinle devam ediyoruz. Son sorumuzu açıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: 23'ü açalım.
1: 23 numaralı soruya gidiyorum hızla. Bilge, akıllı sağduyulu kimse süreyi başlattık.
0: Akli.
1: Değil, akli değil. Ak. Ne olabilir? Gelmedi iki harf aklımıza. Biz bir harf desteğinde bulunuyoruz. Süreyi Samet Bey için başlatıyoruz.
2: Akil.
1: Akil doğru yanıtımız olacaktı. Buranın yanıtıydı. Akil olmak.
0: Akil insanlar.
1: Akil bilgi de. Evet. Nasıl geçti? Küçük bir değerlendirme alalım. Bu sırada da bakalım. Puanlarımız nasıl olmuş? Nasıl geçti Samet Bey?
3: Ya benim sorularım hep zor geldi. Babama açlıkları.
1: Zor mu geldi?
3: Ya onun açlıkları daha
1: ama
3: kolaydı.
1: Ama baştan şimdi böyle olmaz ki hemen.
3: Diğer sorulara göre evet.
0: Bahanelerin arkasına sığınırız.
1: Hemen bahanelerin arkasına.
3: Ama rağmen puan topladım.
1: Ama babanızın sorularını da aldınız orada. Hangi soru zordu?
3: Dalavere, amele. Onlar baş harflerinden dolayı gelmedi aklıma.
1: Evet. O yüzden. Sizin babanıza kolay gelen bir patika da sizi gülerken gördüm.
3: Bir de başka? Pedal.
1: Pedal.
3: Onlar kolaydı.
1: İki soru geldi ama Feri güzel kaptınız.
3: Evet.
1: Değil mi?
3: İlk sorudan.
1: Malumu kötü kaptırdınız.
3: Evet.
1: Malum sizdeydi. Çok da güzel bir soruydu. Nasıl geçti Atilla Bey?
0: Ben iyi bulmadım kendi performansımı. Özellikle ilk başta çok tutukluk yaptım. İnşallah diğer etaplarda daha iyi gider.
1: Vallahi biraz böyle sanki oğlumla yarışıyorum. Acaba çok da hırs yapmasam öyle bir şey yok değil mi?
0: Yok. Öyle bir şey yok. Düşünmüyorum o kısmı.
1: Sonuna kadar
0: sonuna
1: yarışıyoruz
0: kadar
1: yani.
0: Rekabet ediyoruz.
1: Evet, Samet Bey de biraz bileğinin gücüyle kazansın. Oradan
0: aynen.
1: Aradan
0: yok,
1: harfleri.
3: Rekabet var.
1: Var mı?
3: Var rekabet.
1: O zaman rekabeti birazcık daha yükseltelim mi?
0: Tamam.
1: Önce bir puanlara bakalım. Bakalım kaçar puan kazandık bu bölümde, bu etapta. Evet. Samet Tözen bu bölümde 45 doğru yanıt, 45 puan aldı. 9 kelimeyi doğru bildi. Atilla Tözen bir eksiğimizle 8 doğru yanıtla 40 puanla burayı tamamladı. Ve 45'e 40 olarak birinci etabı tamamladık. Şimdi ikinci etaba geçiyoruz. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etap. Hazır mıyız?
0: Hazırız.
1: Peki. İkinci etaptayız efendim. 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz.

0: Sır küpündeyiz. İkinci etaptayız. Birinci etabı Samet Özen önde bitirdi. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bloktayız. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Önce Samet Bey, süreyi sizin için kuracağız ve size başlatacağız.
2: Tamam.
0: Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: 10 yanıt arıyoruz. Sürenizi kurduk ve başlattık. Göğe bakalım diyen şairimiz kimdir? Göğe bakalım.
2: Pas.
0: Pas dedik. Hemen bir sesimiz var. Dinliyoruz.

0: Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Hiç yok bende, pas.
0: Peki. Harşit Deresi hangi denize dökülür?
1: Yukarı. Karadeniz.
0: Harikasınız. Yiyeceklerin kızgın yağ içinde pişirilme yöntemine ne denir?
1: Kızartma.
0: Kızartma da geldi. Hemen bir videomuz var. Seyredelim bakalım.
2: İsmail abi, senin oğlum benim oğlum sayılır. Mekanikini de ben hallederim. Oğlumuzun düğününü Sivas Otel'de yapacağız.
3: Yapma Fikret abi, dünyanın kirasıdır orası.
2: Onu ben hallederim, onu ben hallederim. Siz bana bırakın onu. Sizin ayrınız ne olacak, onu bir deyiverin bakalım. Hadi.
4: Tamam lan. Limonatasıydı, pastasıydı, kaşığıydı, gelin almasıydı.
0: Murat Cemcir, Ahmet Kural, Rasim Öztekin'in başrollerini paylaştığı filmi soruyoruz.
1: Düğün Dernek.
0: Düğün Dernek, harika. Türk Tarih Kurumu'nun kısaltmasıdır. Türk Tarih Kurumu. TTK.

0: Harikasınız. Oyuncunun takım değiştirmesidir.
1: Transfer.
0: Harika. Hemen bir sesli sorumuz daha var. Dinliyoruz. Her yerde okyanus sen mi oldun derede? Zamanla unutulur, hani aklın nerede? Dinlediğiniz Okyanus isimli şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Derya Ulu.
0: Harika. Genellikle palamut ve toriğin dilim dilim kesilerek salamura yapılma işlemini.
1: Fileto.
0: Fileto değil. Hatta salamura da var bunun içinde.
1: Pas.
0: Peki. Van'da bulunan üniversitemizi soruyoruz. Hangi üniversitedir?
1: Van'da.
0: Hangi
1: pas.
0: Üniversite olabilir? Peki. Tekrar dönüyorum. Göğe bakalım diyen şairimizi soruyoruz. Göğe bakalım. Acaba kim bu
1: pas.
0: Şairimiz? Tekrar dönüyorum. Bir şarkı dinletiyoruz size. Dinlediğimiz şarkıyı seslendiren kişi diyoruz. Kim olabilir? Geçeyim mi?
1: Pas.
0: Peki. Genellikle palamut ve toriğin dilim dilim kesilerek salamura yapılma işlemini soruyoruz.
1: Gelmedi bu aklıma.
0: Gelmedi mi? Peki son tekrar gidiyorum. Van'da bulunan diyecektim. Olmadı. Bakalım. Kaç soru bildik? Nasıl bir tablomuz oldu? Güzel. 2, 4, 5, 6 doğru yanıt aldık sizden. 4 tane de sorumuz vardı bulamadığımız. Biz destek olalım. Göğe bakalım diyen şairimiz.
1: Turgut Uyar.
0: Turgut Uyar geldi. Atilla Bey'den harikasınız. Dinlediğimiz şarkıydı.
1: Metin Arolat.
0: Metin Arolat geldi tekrar Atilla Bey'den. Doğru yanıttı. Gidiyorum. Palamut ve toriğin dilim dilim kesilerek salamura yapılma işlemi.
1: Lakerda.
0: Lakerda doğru yanıtını da aldık buradan. Van'da bulunan üniversitemiz dedik. 100. yıl üniversitesi olacaktı. Tebrik ediyoruz. Çok güzel bir 120 saniye çıkarttınız. Ve hazır mıyız Atilla Bey?
1: Hazırım. Keşke bu sorular bana gelseydi.
0: Taraf için güzel yarıştınız ama bakalım şimdi siz kendiniz için nasıl yarışacaksınız?
1: İnşallah kolay gelir.
0: Hazırsa aynı eşitlikte sormaya çalışıyoruz mümkün oldukça. Hazırsak sürenizi kuruyorum. Başlatayım mı?
1: Tamam, başlayalım.
0: Peki, sorumu okumaya başlıyorum. Yazmasaydım deli olacaktım diyen büyük hikayecimiz kimdir?
1: Pas.
0: Peki. Madra Deresi hangi denize dökülür?
1: Marmara.
0: Marmara tabii ki. Bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz.

0: Yaşamak dedik. Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Çok severim, Hakan Peker.
0: Harikasınız Hakan Peker. Türk Dil Kurumu'nun kısaltması
1: TDK.
0: TDK doğru yanıtını aldık. Sebze, tahıl, et ve benzeriyle hazırlanan sulu bir yemek türü. Sebzeler falan da olur, böyle sulu olur, böyle su gibi olur. Bir yemek türü.
1: Pas diyelim.
0: Pas ha? Diyelim peki. Bir videomuz var, önce izleyelim. Demet Akbağ ve Ata Demirer'in başrollerini paylaştığı filmi soruyoruz size.
1: Eyvah eyvah.
0: Serisi de vardır. Eyvah eyvah. Futbolda maçta oynamayan oyuncuların bulunduğu, oturduğu yer.
1: Yedek kulübesi.
0: Yedek kulübesi. Genellikle uskumru balığının tuzlanıp kurutulma işlemi. Ne olabilir?
1: Pas diyelim.
0: Peki buna şey. Pas diyoruz. Bir sesli sorumuz var. Dinleyelim.

0: Dinlediğiniz Gül Ki Sevgilim adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Oğuzhan Koç.
0: Oğuzhan Koç, harikasınız. Çanakkale'de bulunan üniversitemizi soruyoruz size.
1: 18 Mart Üniversitesi.
0: 18 Mart Üniversitesi. Hemen başa dönüyorum. Yazmasaydım deli olacaktım diyen büyük hikayecimiz. Yazmasaydım deli olacaktım.
1: Pas diyelim ya.
0: Peki, gelmedi. Gidiyorum. Sebze, tahıl, et ve benzeriyle hazırlanan sulu yemek türü. Hatta yemek türü, evet. Ne olabilir? Bu sefer de Samet Bey oradan bakıyor. Ben biliyordum, keşke bana gelse diye. Genellikle

0: Uskumru balığının tuzlanıp kurutulma işlemini soruyoruz.
1: Ha, bildiğim şeydi,
0: çok iyi biliyorsunuz
1: ya. Çok
0: da
1: biliyorum da. Yok, pas diyelim ona da ya.
0: Peki, tekrar başa dönüyorum ve yazmasaydım deli olacaktım diyen büyük
1: hemen
0: hikayecimiz
1: ya.
0: Kimdir? Ben söylüyorum. Sait Faik olacaktı. Buranın doğru yanıtı. Gidiyorum hemen. Sebze, tahıl, et ile hazırlanan sulu yemek türü çorba olacaktı. Genellikle uskumru balığının tuzlanıp kurutulma işlemi çiroz desem, onu da biliyordunuz değil
1: aynen,
0: mi?
1: Aynen aynen. Çorba çok sürpriz oldu yalnız.
0: Çorba çok sürpriz oldu.
1: Evet,
0: yemek
1: evet.
0: türü deyince soru kalıp
1: evet, yemeğe gidiyor kafa direkt.
0: Tabii ki. O zaman nasıl geçti bakalım ikinci bölüm? Bir bakalım mı puan tablomuza?
1: Tamam bakalım.
0: Gelsin sonuçlarımız. Bakalım ikinci etabı nasıl bitirdik? Evet. İkinci etapta küçük farkımız yine kapandı. Bu sefer Atilla Bey yaklaşık 2 soru fazla bilerek öne geçti. 110'a 105 bu bölümü Atilla Bey önde tamamladı.
1: At başı gidiyoruz.
0: Yavaş evet, yavaş. Başa baş bir mücadele geçiyor. Harika. Şimdi birazcık daha kızışacak ortalık. Ne olacak? Butonlar devreye girecek.
1: Evet.
0: Butonları iyi kullanan kazanacak. Hazır mıyız 3. etap için?
1: Hazırız.
0: O zaman sır küpünde butonların devreye girdiği, mücadelenin birazcık daha yükseldiği 3. etaptayız. Evet efendim, sır küpünün 3. etabındayız. Başa baş çok çekişmeli bir mücadele seyrediyoruz. Atilla Tözen ve Samet Tözen, bir baba oğlun rekabetini izliyoruz. 1. etap ve 2. etap başa baş geçti. Ve aramızda çok küçük bir puan farkı var. Hazır mıyız 3. etapta?
1: Hazırız Oğuz Bey.
0: Ama 3. etapta butonlar devreye girecek.
1: Evet.
0: Siz seçeceksiniz. Butonlar karar verecek. Her doğru yanıt 10 puan değerinde. Hazırsak burayı başlatıyoruz.
1: Tamam.
0: Tamam mıyız? Siz önde bitirmiştiniz. Sizinle başlıyoruz. Kaç nolu soruyu seçelim?
1: 26 numarayla devam edelim.
0: 26 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin 26. Ağaç dalının gövde içindeki sert uzantısı. 10 saniyeyi başlattım. Kim basacak? Basan, basan. Siz bastınız. Buyurun Atilla Bey.
1: Budak.
0: Budak. Doğru yanıtını aldım. Harikasınız. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Bırakmayın. Hazır. Hangi soruyu soralım?
1: 35.
0: 35'i açıyoruz. Hemen geldim. 35. Varidat, mülk veya ticari eşya. Emtia. Süre başladı. Tek harf koyacaksınız ki. Buyurun Samet Bey.
2: Mal.
0: Mal. Doğru yanıtını aldık. Tek harf koydunuz, bir de şifre harf açtınız. L harfini bulduk burada. Harikasınız. Şimdi siz seçiyorsunuz. Yine butonlar karar veriyor.
2: 24 numaraya çalın.
0: 24 numaraya gidiyorum. Koşarak hemen buraya geldim. Evren, dünya, cihan, süreyi başlattık, ne olabilir? Buyurun Samet Bey.
2: Alem.
0: Alem yanıtını kaptık reflekslerle. Artık burada hızlı evet. hareket ederseniz kazanabilirsiniz. Arayı kapatabilirsiniz. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor.
2: 33.
0: 33'e Versin. Gidiyorum. Gelsin 33 numaralı soru. Eski dilde olmamış kavun. Süre başladı. Kim basacak? Buyurun Samet Bey.
2: Kelek diyeceğim ama.
0: Çok yakın.
2: Kulak.
0: Çok yakın.
2: Kellak. Yok.
0: Gelmedi. Peki. Bir harf bizden gelecek. Bakalım. Hangi harfle yürüyeceğiz? Süreyi başlattım. Buyurun Samet Bey bastı.
2: Kalak.
0: Kalak doğru yanıtımızdı. Harikasınız. Bir soru daha aldık. Reflekslerle.
2: 31 numaraya çalıştım.
0: 31 numaralı soruya gidiyorum. Sahur vaktinin sonu. Tan yerinin ağırması. Sürenizi başlattık. Buyurun Atilla Bey.
1: İmsak.
0: İmsak vakti dedi. Bir de doğru yanıt Atilla Bey'den geldi. Bir de harf açtı kendisi. K harfini bulduk. K harfiyle bu yanıtı aldık. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Evet hazırız. Kaç numaralı soru yapıyor?
1: 27.
0: 27'ye gidiyoruz. Kuşların gökyüzünde uçmalarını sağlayan organları. Süreyi başlattı. Kim basacak? Samet Bey bak.
2: Kanat.
0: Kanat doğru yanıtını aldı. Harikasınız. Butonları iyi kullanıyorsunuz. Tebrik ediyorum. Bir soru daha kaptırdınız Atilla Bey. Samet Bey sizdeyiz.
1: 21 numaraya.
0: 21 numaralı soruya gidiyoruz. Gelsin 21. Giysinin boyun kısmı veya kıyı, kenar, sahil. Süre başladı. Kim basacak? Samet Bey.
1: Yaka.
0: Yaka. Buyurun. Bir yanıt daha aldık. Atilla Bey.
1: Herhalde gençliğin.
0: Süre başladı dediğimde şöyle bir iki kere basarsanız siz bir kere basıp duruyorsunuz. Şöyle beş
1: öyle yapıyorum
0: basın.
1: Ama.
0: Evet, şöyle basarsanız mutlaka yakalayacaktır. Bir de tam benim ağzımdan çıkan kelimeye göre harika gidiyor. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Peki. Kaç numaralı soru?
1: 47 numarayı açalım.
0: 47 geliyor. 47. Havacıların dikkat yol çalışması var uyarısı. Süre başladı. Ne olabilir? Buyurun sana.
1: Nizam. Nizam.
0: Nizam değil. Dikkat yol çalışması var. Dikkat bu alan kullanılamaz. Havacılıkta çok geçerli bir kelimedir bu. Biz bir harf açacağız. Daha hiçbir şey kaybetmediniz. Süre butonu erken basan alır. Tek harf koyacaksınız. Süre başladı. Buyurun.
1: Notam.
0: Notam doğru yanıttı. T harfiyle beraber notamdı. Havacılıkta dikkat. Tablonun altına doğru inmenizi şiddetle öneriyorum. Çünkü gizli kelimeden harf açamadınız. Evet. Dolayısıyla finale gitmek çok zor olacak sizler için. Aşağıları öneriyorum. 43'ten başlayabiliriz, 42 diyebiliriz, 49 diyebiliriz. Bu 40. bölgeyi birazcık daha hareketlendirirseniz sizin için daha iyi olur.
1: Evet. 42 diyelim o zaman.
0: 42 diyelim. Gelsin 42 numaralı sorumuz. Kimyada enzim isimlerini sonuna gelen ek. Sürenizi başlattık. Buyurun.
1: Mol diyeceğim ama.
0: Mol değil. Başka ne olabilir? Kimyada enzim isimlerinin sonuna gelen ek. Sürenizi tekrar başlatıyorum. Biz de bir harf verdik. Ne olabilir? Kim basacak acaba butona? Buyurun. Var mı bir tahminimiz? Ne olabilir? S harfimiz ortada. Biz bir harf daha açalım. Size destek olalım. Tek harf koyacağız, açacağız. Süreyi başlattık. Buyurun.
1: Ese.
0: Ese değil.
1: Ase.
0: Ase doğru yanıtıydı buranın. Ase yanıtını aldık. Kimyada enzim işlemlerinin sonuna gelen ek. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 41.
0: 41 numaralı soruya gidiyorum. Düşünceler bütünü, görüşler, fikirler. Süreyi başlattık. Çok zor bir kelime seçtiniz. Tebrik ediyorum.
1: Kim? Gerçekten zor.
0: Butonu önce seçecek. Cevap hakkı. Buyurun.
1: Bir şey geliyor ama aklıma.
0: Söyleyin ama süremiz bitti. Biz bir harf desteğinde bulunuyoruz. R harfini veriyoruz. Sürenizi başlatıyoruz. Butonu kim kullanacak diyoruz. Sesli harflerle alfabemizin başında bulunan sesli harflerden destek alabiliriz. Peki. Biz bir harf daha açalım. Son harfimiz İ. Ben de küçük bir ipucu vereyim. İki sesli harf, aynı sesli harfi aralara serpiştirmeniz yeterli olacak. Dim süreyi başlatayım, kim basacak?
1: Buyurun Atilla.
2: Arayı.
0: Arayı doğru yanıttı.
1: Hiç haznemde olmayan bir kelime.
0: Kelime önemli değil. Burada ben ikisini vermiştim.
1: Yok, yine.
0: Buton içinde uyarmıştım. A harfini buldunuz. Tebrik ediyoruz. Sizle devam ediyoruz. Atilla Bey siz seçiyorsunuz. Kaç numaralı soru?
1: 61 diyelim.
0: 61 geliyor. 61 aşağılara indik. Yine çok zor bir kelime buldunuz. Soralım. Eski dilde yeminli meclis üyesi. Süreyi başlattık. Şimdi meclis üyesi dediğimiz için bir üye. Ben ipucunu şöyle vereyim. Bir harf belirleyelim. J geldi. Jüri olabilir ve benzeri olabilir. Nasıl devamı gelir acaba? Harf bularak bunu çıkartacağız kelimeyi. Sürenizi başlattım. Kim butona basıp cevap hakkı kullanmak isteyecek. Atilla Bey, nereden buldunuz bu kelimeleri?

0: Gittiniz, en zorlarını seçtiniz valla. Ben de şöyle bakarken dedim ki nasıl bulduk bunu? Keşke iki harflerden devam etseydiniz. Bir harf daha verelim. İki harfe ihtiyacımız var. Bu eski dilde yeminli meclis üyesi kelimesini bulmak için süreyi başlattık.
1: Jural mi?
0: Jural değil ama çok yakın.
1: Juran, Juram.
0: Juran değil, Juram değil. Peki ne olabilir acaba? Bir harf daha belirliyoruz. Jura kısmı tamam. Sonuna acaba bir harf, tek harf, hangi harfi bulacağız? Süreyi başlattık. Kim basacak butona? Buyurun.
1: Juras.
0: Değil.
1: Jural.
0: Değil.
1: Tek, Jura, Jurak.
0: Tek harf. Peki. Küçük bir ipucu veriyorum. Sürenizi başlatacağım. Eller butonda olsun. Önce butona basan kazanacak. Bakın ipucum şu. Tek harf koyacaksınız. T. T. Süreyi başlattım. Buyurun efendim.
1: Jurat.
0: Jurat doğru yanıtıydı. Harikasınız. Bir de harf bulduk. Şifre kelimemizden T harfini bulduk. Jurat'dı. Burada gizlediğimiz kelimemizdi. Eski dilde yeminli meclis üyesiydi karşılığı. Siz de devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Madem öyle fazla oraları kurcalamayayım o zaman 32 diyeyim. Yani bu taraflar biraz zor gibi gözüküyor.
0: Peki. Yok zor değil. O sadece serpiştirilmiş durumda ama siz nasıl rahat edersiniz? 32'ye gidiyorum. Çok güzel. Bundan başka olan diğerleri. Süreyi başlattık. Buyurun. S. Bundan başka diğerleri.
1: Sahi.
0: Çok iyi. Sa.
1: Saki.
0: Değil. Çok iyi başladınız. Dedim ki bulduk hatta. Süreyi başlatacağım. Sa. Süreyi başladım. Buyurun Samet Bey.
1: Sair.
0: Harikasınız. Sair. Hakkıydı ama Atilla Bey. Gerçekten hakkıydı. Evet. Buldu Sahir diye döndü değil mi?
1: Evet.
0: P'yi attık Sahir olarak bulduk. Harikasınız Samet Bey. Siz de devam edelim. Kaç
1: 43 numarayı açalım.
0: Kaç?
1: 43.
0: 43'e gidiyoruz hızla. Hazır geliyor. Bakın çok rahat bulacaksınız. Liyakat sahibi, işin uzmanı, ustası süre başladı. Evet. O işin
1: pir. Pir.
0: Pir değil. Sen de çok bu işin Peki. Biz bir harf açalım. O zaman ilk kısmı da çıktı. Siz de bu işin tam da sürenizi başlatalım. Bakalım neyisiniz? Buyurun.
1: Pir. Pir.
0: Pir değil. Pirden çıkın. Çok da iyisin.
1: Şil.
0: Aman da ne... Süreyi ben tekrar başlatacağım. Bir harf açıyorum, kaybetmiş değilsiniz. Tek harf istiyoruz sizden. Süreyi başlattık. Buyurun.
1: Ehil.
0: Sana.
1: Ehil.
0: Efendim?
1: Ehil.
0: Efendim?
1: Ehil.
0: Bu sefer ben anlamayayım. Söylüyorum. Diyorum ki
1: baş harfi sessizden gidince orası gelmedi aklıma.
0: Peki ehildi aldım. Tebrik ediyorum. Butonu çok iyi kullanıyorsunuz. 3 kere yakaladınız. Evet. Ama üçünde de ehil yanıtını alamadık. Atilla Bey doğrudan değil mi? Siz
1: evet.
0: İlk seferde görmüştünüz.
1: Evet evet.
0: Ehil olduğunu.
1: Eller daha iyi
0: niye
1: çalışıyor.
0: Niye P'ye takıldınız?
1: Bilmiyorum. Pir deyince.
0: Evet abi. Herhalde... Ama pir, peil, P'den çıkmadınız evet. Israrla.
1: Sessiz harf olduğu için orada baş harfi koyunca öyle oldu.
0: İpucumu dinlemediniz. Ben size dedim
1: İpuçları
0: kaç kere.
1: Kaçıyor bazen.
0: Neyse ben de sizi geç duymuş oldum. Sizle devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 44.
0: 44'e gidiyoruz. Gelsin bakalım 44. Eski dilde eşek veya kor ateş sıcaklık süre başladı. Kim basıyor? Buyurun sana.
1: Har.
0: Har. Har doğru yanıt. Harikayız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açıyoruz?
1: 38 diyelim.
0: 38'i ortadan. Geliyoruz. Bakalım 38. Metalik ışıltılı gümüşü kumaş. Bunun da bir fotosu var hatta. Bakın gördüğünüz kumaşı soruyoruz size. Metalik ışıltılı gümüşü bir kumaşı soruyoruz. Süreyi başlat. Tık. Ne olabilir? Ne olabilir bu kumaş? Bilemedik mi? Peki. Tabii bir harf desteği bizden beraber bulacağız. L harfi geldi. Bu metalikmiş. Gümüşü bir kumaşmış. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl parlıyor. Özellikle yansıtıyor. Demek ki süremizi başlatalım. Butona buyurun Atilla Bey.
1: Lucky.
0: Lucky değil ama la. La ne olabilir? La.
2: Sanki geldi bana ama.
0: Geldi mi?
2: O mu?
0: Bakalım. Biz bir harf açacağız ama butonlar hala devrede. İpucunu bulmuş olmanız da değiştirmeyecek. Hazır mıyız? Başlatıyorum süreyi. Hazır. Süreyi kim basacak? Başlattım. Buyurun.
1: Lake.
0: Lake değil. Metalik. Metalik.
1: Leke.
0: Metalik, metalik.
1: Lete. Lete. Lete.
0: Lete de değil. Metalik. Peki. Bir harf daha belirledik. Metalik, metalik.
2: Bu sefer hazır ben mısınız? Anladım ama sıra bende.
0: Tek harf. Sıra yok. Açtığımız an ya, butona bastı. Hızlı basan soruyu kapar. Yanıtı hakkını alır. Süreyi başlat. Tek butonu açtık. Buyurun Atilla Bey.
1: Lame.
0: Lame. Doğru yanıttı. Çok gerçekten adalet var.
1: Jetonla
0: düştü. Sizindi.
2: Evet onun hakkıydı
0: seferde. M demeye çalışmıştım ama özellikle metaliği onun için vurguladım. Çünkü buldunuz lake derken ama lame olarak seçtiğimiz, gizlediğimiz kelimeydi. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: 52.
0: 52'ye gidiyoruz. Hızla bakalım 52'de ne sakladık? Lakin, fakat, ancak anlamında kullanılan bir bağlaç. Süreyi başlattım. Buyurun sana.
2: Ama.
0: Ama. Doğru yanıtımızı aldık. M harfiyle Samet Bey. Burada da
1: gençliğinin meyvesini yiyor.
0: Gençliğinin evet, meyvesini yedi. Son sorularımıza geliyoruz. Sizdeyiz.
2: 59'u açalım.
0: 59'a gidiyoruz. 59 bakalım. Ne var 59'da? 59 bir foto soru. Bir fotoğrafımız var. Bir çağrışım yapıyor mu bir ipucu? Oluyor mu size? Acaba bu nedir? Şimdi bu cihazımız sıvıların yoğunluğunu ölçüyor. Var mıdır kimyayla ilgimiz? Yok. Yok. Peki. Ben şöyle bir destekte bulunayım. Bunun bir metre ölçer olabilir
1: net,
0: değil mi?
1: Net o zaten de.
0: O zaman bu bir şöyle diyeyim. Sıvıların yoğunluğunu ölçen cihaz. Süreyi başlattık. Kim bulacak bakalım. Buyurun.
2: Arşimetre.
0: Arşimetre değil.
2: Arometre. Arometre.
0: Aron çok yakın. Bakın çok yakın. Bir harf ikramımızı kabul edin.
2: Kaptırmayalım.
0: Ve cevap vermek için hazır olun. Süreyi başlatalım. Hangi harfi belirleyeceksin? Önce Samet Bey.
2: Arenmetre.
0: Aren değil.
2: Aretmetre.
0: Aret de değil. Hazır mıyız? Peki. Benden esinlenerek bir harf belirleyebilirsiniz ismimden. Öyle bir harf diyeyim size. Bir E harfi açtık. Tek harfi bulmanızı önemli rica ediyoruz. Metre çıktı. Are kısmı çıktı. Süreyi başlattık. Acaba kim? Buyurun.
2: Areometre.
0: Areo. O mu?
2: Areometre.
0: O mu?
2: Evet.
0: Doğru. O harfini bulduk. Areometre buranın doğru yanıtıydı.
1: Ama ben önce ediyoruz. Basıyorum.
0: Niye öyle oluyor? Butonda mı sıkıntı
1: evet,
0: var diyorsun?
1: Bilmiyorum ki. Ama bakıyorum oradan da yani önce mi basıyordu ben daha önce
0: öyle
1: basıyordum.
0: Mi?
2: Bahane buton... ya bence bahane gibi.
0: Vallahi biz butonlarda direkt sistem nasıl işliyorsa istiyorsanız bize test edebiliriz yani.
1: Vara gitmek istiyorum ben.
0: Vara gitmek istiyorum. Yakında oradan bir kamerayla mutlaka belirleyeceğiz. Son soruyu açıyoruz. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Peki geliyor son sorumuz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 39'u açalım.
0: 39 geliyor. 39. Gözden çıkarma veya uğruna her şeyden vazgeç. Me süreyi başlattık. Buyurun Atilla Bey.
1: Feda.
0: Atilla Bey buton basıyor. Feda doğru yanıtını da aldık. Tebrik ediyoruz. Harikasınız. Son tek soru diyorum ve Siz seçiyorsunuz.

0: Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Vallahi 45'i açalım olmazsa.
0: 45 numaralı soru geliyor. 45. Arnavutluk para biri mi? Süre başladı. Tekrar buyurun.
2: Leh.
0: Leh değil.
2: Let. Lek.
0: Lek doğru. Buranın doğru yanıtıydı. Lek.
1: Harf bulamadık.
0: Tebrik ediyoruz. Üçüncü etabımızda, üçüncü turumuzda bitti. Hemen puan tablosuna gidiyoruz. Bakalım kaçar puandayız. En yüksek puanı kim topladı? Birinci etap, ikinci etap, üçüncü etap sonunda en yüksek puanı toplayan yarışmacımız kim oldu? Bir, beş puanla.
2: Yine başa baş.
0: Samet Bey önde tamamladı. Şimdi bu bölümde Samet Özen 10 doğru yanıt verdi. Atilla Tözen ise 9 doğru yanıt verdi. 90 puan topladı. Birinci etap, ikinci etap, üçüncü etap sonunda Samet Tözen 205 puanla, yani bir 5 puanlık farkla babasından birinciliği aldı. Şimdi geldik çok kilit bir noktaya. Şimdi burada hatırlatmak istiyorum. Kelime, harf, bazı harfleri açamadınız. Kelimeyi tanıyor muyuz, biliyor muyuz?
2: Çok yok, şey geldi.
0: Bilmiyoruz.
2: Evet.
0: Şimdi çok çok bir kilit noktadayız. Cevap hakkını kullanacak mısınız? Kullanmazsanız Atilla Bey kullanabilir. Bir açmaz.
2: Kullanmayacağım.
0: Kullanmayacaksınız.
2: Evet. Çok bakın, karışık bir kelime.
0: Atilla Bey eğer kullanırsa ve bilirse Atilla Bey kazanmış olacak. Ama Atilla Bey de kullanmak istemezse orada bir iyi düşünün. Atilla Bey.
2: Kelimeyle ilgili şey
0: size soracağım. Size soracağım. Şimdi sizden önce bir sessizlik alıyorum.
2: O kullanmaz diye düşünüyorum ben.
0: Kullanmaz diye, evet, düşünüyorsunuz. Ya kullanırsa? Bence,
2: bilemez.
0: Kullanırsa da bilemez.
2: Çünkü.
0: Peki. O zaman kurallar gereği sormam gerekiyor. Birinci tahmin hakkı sizin. Hakkınızı kullanmak istiyor musunuz?
2: Hayır.
0: Kullanmayacaksınız.
2: Kullanmayacağım, yok.
0: Peki. O zaman 200 puandayız Atilla Bey. Siz tahmin hakkınızı kullanacak mısınız?
2: Kullanacağım.
0: Hani kullanmazdı Samet Bey? Atilla Bey kullanıyor.
2: Bilemeyebilir.
0: Bilemeyebilir.
2: Bilirse de.
0: Peki. Babam tahmin etmez dedi ama Atilla Bey siz tahmin hakkını kullanmak istediniz.
1: Mecburum. Yapmak zorundayım.
0: Peki. Yoksa şöyle kaybedeceğim. Devam edebilirsiniz bu arada. Devam edip şifre, harf, kelime bulmaya çalışabilirsiniz.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Yani eğer ben tahmin hakkımı kullanmak istemiyorum derseniz bir 3 soru daha, sonrasında 2 soru daha açacağım ve size şifre, harf buldurmaya çalışacağım.
1: Ha, onu bilmiyordum. O zaman devam edelim. Ben
0: devam edelim,
1: harf açtıralım tabii.
0: Aynen. Tamam. Peki o zaman devam ediyorum.
1: Tamam.
0: Şöyle birkaç ipucu vereceğim size. Açılmamış yerler 25'i öneriyorum. 64'ü öneriyorum. 55'i öneriyorum başlangıç olarak. Kaç numaralı soruları açalım?
1: 25 açalım.
0: 25 geliyor. Bakalım 25'te şifre harfimiz var mı? Eski dilde silah takımı, araç, gereç, süreyi başlattık. Aa. Ne olabilir? Basan butonlar sessizlikte. Stüdyo büyük bir sessizlik içerisindeydi. Bir harf verdik. Bir harf ikramımızı kabul edin ve P ile başlayan süremizi başlatalım. Ne olabilir? Eski dilde silah takımı. Ne olabilir? Ne olabilir? Peki bir harf daha ikramımız olsun ve S-A. Ne olabilir? Eski dilde silah takımı. Süremizi başlattık. Buyurun.
1: Pusat.
0: Pusat. Doğru yanıttı tabii ki. Sizle devam ediyoruz. Bakın 64, 63, 55, 14. Buraları destek alarak açabiliriz.
1: 63 diyelim o zaman.
0: 63'e gidiyorum. Hemen tek harfle kilit bir yer belirleyeceğiz. Bir harf bulmaya çalışacağız. Miniklerin okulculuk oynadığı yuva. Süreyi başlattı. Buyurun.
2: Kreş.
0: Kreş doğru yanıtını aldık. Bir de harf aç

0: Şifre kelimemizden R harfini bulduk. Müterak kısmı çıktı. Hazır mıyız Atilla Bey?
1: Evet, hazırız.
0: Peki. Devam ediyoruz.
1: 65 diyelim.
0: 65 mi? 4 mü?
1: 64
0: 55
1: diyelim.
0: Mi?
1: 64 diyelim.
0: 64'ü geliyorum. Peki. Bak, şöyle yapsak nasıl olur diyen teklif. Süreyi başlattık. Buyurun.
2: Cazip.
0: Değil. Bak şöyle yapsak. Gel bunu öyle yapalım.
2: Plan.
0: Bak sana bunu şiddetle.
2: Öneri.
0: Doğru. Tabii ki öneri. Harikasınız. Öneri yanıtını aldık. Son saniyede bir de E harfi bulduk. Samet Bey son saniyede yakaladı. Sizle devam ediyoruz.
2: 54'ü açalım.
0: Ama butonlar 55 belirliyor. 54, 55 mi? 14, 55 mi?
2: 55 olsun. 55 açalım.
0: 55 son sorunuz zaten. Tekrar tahminlere gideceğim. Hazırsa sorumuz geliyor. Otoyolların dev cüsseli katarı. Süre başladı.
2: Tır.
0: Tır. Doğru yanıttı. Bir de harf açtık. T harfi. Ne yapıyoruz? Hemen puan tablosuna gidiyoruz. Bakalım durum ne oldu? Evet, 3 soru açtık. Ve son düzlükte etapta Atilla Bey bildiği sorularla eşitliği bozdu tekrar. Geride kalmıştı. 200 puandaydı. 3 doğru yanıt vererek 230'a kendisini taşıdı. Samet Bey tek doğru yanıt 10 puan üstünden 215 puanla burayı tamamlamış oldu. Ve ne oldu tablonun bu durumuna göre?
1: Soruyu cevaplama hakkı bana geldi.
0: Soruyu cevaplama hakkı size geldi. Ve şifrede harf açtınız. Tek harf
1: evet.
0: İhtiyacımız var. Ama söylemek durumundayım. Bakın yine yanlış bir harf belirlerseniz cevap hakkı yine Samet Bey'e geçecek. Birinci tahmin hakkı şu anda sizde. Kullanacak mısınız?
1: Kullanacağım.
0: Peki. Hangi harfi bulmak ve hangi harfle kelimemizi tamamlamak istiyorsunuz?
1: O Kastamonu'nun K'si olduğunu düşünüyorum onu.
0: Müterak
1: Kiplerat.
0: Tam yüksek sesle.
1: Müterak Kiplerat.
0: Müterak Kiplerat olarak. Kelimeyle ilgili bir bilginiz var mı eğer müterak?
1: Yani müterak kelimesini duymuştum var da Kiplerat kısmını bilmiyorum.
0: Güzel. Peki öyle diyorsunuz. Müterak bulduysak arkasından acaba doğru mu? Bu bölümde sakladığımız kelime mi? Müterak Kiplerat. Atilla Bey. Bu bölümün şifre kelimesiydi. Tebrik ediyoruz. Gerçek kökü de dediğiniz gibi müterakkip, gözleyen, takip edenden gelen ekli bir bulmacayı zorlaştıran kelime
1: oldukça
0: seçmiştik
1: zor.
0: Sizin için. Birazcık da uğraştırdık değil mi?
1: Çok zor.
0: Son bölümde. Evet, tebrik ediyoruz. Son düzlükte müterakkiplerat doğru yanıtı bizim küçük soru ekibimizin de eklerle birazcık daha kelimeyi zor hale getirdiği kelimeyi bilerek finale geldik.

0: Evet efendim, Samet Tözen, Atilla Tözen başa baş bir mücadele geçirdi. Birinci etap, ikinci etap, üçüncü etapta da eşitlik bozulmadı. Sizi gönülden tebrik ediyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Ve katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Bugünün anısına da okudukça bizi hatırlayacağınız küçük birer hediyemiz, birer anımız var. Bunları sizinle paylaşalım. Lütfen okuduğunuzda bizleri hatırlamanız. Buyurun. Çok teşekkür ederiz. Efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız sır küpü. Siz de bu keyifli deneyimi bizimle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize yazın ve ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresinden bize ulaşın. Sizi de burada misafir edelim, beraber yarışalım ve geleceğimize kazandıralım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Kuzu Grup Tır Küpünü sundu.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam Net'ten alınır.

0: Doğru Dikin.
1: The Battalion of Marines. I've been home for a year.
2: Bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan eski bir özel hizmet uzmanı. Önemli bir davanın tanığı olan ve ölümden kaçan bir genç kız. Tanıkları ortadan kaldırmak için hiçbir şeyden kaçınmayacak olan psikopat bir hırsız. Security. Cumartesi 20'de A-Para'da.
3: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
4: Tasarruf finansman modelinde faiz var mı?
5: Sistem faiz içermez. Bunun yerine şirket tarafından organizasyon hizmet ücreti alınır.
3: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: Rabbim yağmur ver Allah.
1: Amin.
0: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah.
2: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
3: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
4: Cam parçayı.
2: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
5: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
2: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
6: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
7: Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
8: 1 milyon mu?
9: 1 milyon.
2: Gök taşı pazar 20'de Afar'da.
10: Genel izleyici için uygundur.

0: ciğerim bak, bu sefer dönmek yok.
1: Tekneye talibiz. Bu akşam mı?
0: Bu akşam. Bak, misafirler çok önemli kardeşim benim. Şimdi Yaşar var ya, o seferde olmasa.
1: Yok, mesele o değil de.
0: Mesele ne mesele?
1: Tekne tutuldu abi.
0: Tutuldu?
1: Evet.
0: Ya sen beni biliyorsun ya.
1: Bilmez miyim abi? Biliyorum.
0: Bak, bu gece çok mühim gece kardeşim benim. Şimdi kim tuttuysa bu tekneyi, sen onu ara, hemen iptal et.
1: Maalesef.
0: Neye maalesef?
1: Demem, o da hatırlı biri.
0: Allah Allah, kim hatırlı? Gel. Ulan bütün aksilikler de beni buluyor ya.
1: Abi gel, tur teknesi ayarlayayım sana.
0: Tur teknesi?
1: Evet.
2: Tekne işi tamam.
3: Süper.
2: Tamam, şimdi iş ikisini kavaklara götürmeye kaldı.
3: Heh, nasıl yapacağız onu?
2: Heh, alim olan sensin. Ali abi planım var, Ali abi planım var. Ne olacak şimdi?
3: Ama kavaklar dersek anlarlar.
2: Demeden nasıl götüreceğiz? Tamam, sen Feride'yi götüreceksin, ben de Halim'i.
3: Ayrı ayrı.
2: Ayrı ayrı orada buluşacağız, tamam mı?
3: Tamam.
2: Çabuk.
3: Tamam.
2: Hop.
4: Ya sen iyi misin Feride abla?
3: Ay iyiyim iyi. Canın acıdı mı? Yok canım acımadı da, böyle bir anda suya düşünce.
4: Feride korktun mu? Allah'ım yarabbim ya Resulallah. Hadi
5: utanmayın.
4: Hadi hadi. Ver oğlum, ver yanınızda. Ha güzel.
6: Feride mört.
4: Ya vallahi görünmez kaza oldu.
5: Ya Feride ablam, Halim abim, geçmiş olsun ya.
3: Ya ablacığım, sende de hiç iş yokmuş. Yani iki oda bir salon kadını beni nasıl görmedin sen ya?
4: Sen de kamyon gibi ezdin kızı be Gülendam ablam.
6: Halim.
4: Ya Allah'ım yarabbim. Ayıptır, günahtır. Vallahi billahi bir klip çekeceğiz diye hepimiz telef olduk ya. Ayıptır günahdır, böyle klip çekmek olmaz.
5: Abi şimdi ben sana oradan bakıyordum aslında.
4: Ya tamam kes. Allah Allah. Feride ablanız canlı sokaktan buldu canım. Hadi gidin kendiniz çekiniz klibinizi.
5: Ustam şimdi.
4: Kes şu bali. Vallahi bu kamerayı görürsem hepiniz kafasını kırarım artık. Hadi yeter, çekin be.
2: Nasıl, eve bırakayım mı Feride?
3: Yok Halim, ben kendim giderim, sağ ol.
2: Bu halde nasıl gideceksin ya?
3: Kururum ben birazdan, sağ ol.
2: Ya tamam, ben seni bırakır gelirim yani, bırakırım yani. Bir şey değil yani. Hadi. Hadi gel gel. Allah aşkına.
3: Abi şimdi ne olacak?
5: Bilmiyorum abicim.
4: Ya Gülendem ablacığım, sen de hiç bakmıyorsun ki ya.
3: Ya ablacığım, ben nereden bileyim Allah aşkına, ben Türkiye konsantre olmuşum.
4: Sen oğlum verdin oradan, bastın coşkuyu.
5: Kim?
4: Sen kim diyor, ben mi, sen manyak mısın sen, yönetmen var burada.
5: Ya nasıl klip bu kardeşim, kazık gibi yürütün kadını.
4: Ay Furkan, iki dakika sakin ol ya, yeter kavga etmeyin.
5: Allah Allah.
0: Yasin usta, Yasin usta, misafirlere kebap çıkaracağız tamam mı? Beğendi, zeytinyağlı enginar.
7: Zeytinyağlımız hazır.
0: Her şey 10 numara olacak, her şey 10 numara. Yemekleri önden yükleyeceğiz tamam mı?
7: Tamam abi.
0: Hacı yarım.
7: Misafiriniz var, bahçeli sizi bekliyor.
0: Geliyorum.

0: إيه نصل والله. Sen?
1: Ha işte. İyi olmaya çalışıyoruz.
0: Yoldan mı geçiyordun?
1: Hı?
0: Suya atladın ya.
1: Yok. Öyle bir bakayım dedim de. Cumali falan alırım diye. O sıra öyle oradan...

0: Akşam gidiyorsun ha Zeki abi.
1: Gidiyorum sana. Bugün Zeynep'le konuştum.
2: Zeynep iyi kız ya. Anlayışlı. Fırlanta gibi bir kız yani.
1: O yüzden çıktım ya ortaya. Kızın melek yüzünü görünce dayanamadım. Valla yalanı dolanı içim kaldırmadı.
2: Kaldırmadı da biraz geç olmadı mı? Kız perişan. Bizim çocuklar ne oldu böyle şaşkınlar. Yazık değil mi? Hepsinin yüreği oynadı.
0: Ama sen merak etme Zeynep. Bizim de kızımız ya. Bir eksik bir gedik olursa, bir ihtiyaç olursa biz buradayız.
1: Sağ ol. Samim. Gene de aramızda kalsın ha. Yani bu saatten sonra yengen duymasın.
3: Ya Mertcan Allah aşkına şu koca kafanı çeker misin? Göremiyorum yavrum.
4: Ama ben de göremiyorum.
2: Ha? Geliyor dur. Bak.
3: Vay anam vay. Vallahi yaprak gibi uçmuş kız.
2: Ya abla sen ne? Sen ezmişsin ya.
5: Ya abla sen görmedin mi bunu şimdi?
3: Ya ben nasıl göreyim Allah aşkına? Arkada gözüm mü var benim ya? Ben kendimi Türkiye'ye kaptırmışım.
6: Millet ne oldu Klip?
5: Patates oldu canım. Limon sıkacağız çok iyi gelecek.
6: Niye?
5: Gel bak izle. Gel.
6: Dur.
3: Ha. Sen ne yapacaksın şimdi ya?
5: Vallahi ben bunu toplayacağım. Vallahi toplayacağım ha. Bu elimizdekiler bizim. Ölmek var dönmek yok arkadaşım. Tamam sakin ol, montajla hallederiz mi ya?
6: Furkan bu ne?
5: Ya bu ne ya? Bu ne Allah aşkına ya? Ay anlatın şunu ya. Aman. Kaç.
6: Lütfen. Lütfen.
5: Kolay gelsin. Ha? Johnny geldi. Eda.
7: Merhaba.
8: Merhaba Talat Bey.
5: Merhaba. Ufaklık ne haber?
7: İyiyim.
5: Samim abi burada çalıştığını söyledi.
9: Evet burada çalışıyoruz. Klip çekiyoruz. Ben de yönetiyorum.
5: Süper.
7: Çalışacak mıyız?
5: Tabii kaytarmak yok.
7: Ya ama klip çekiyoruz. Bu arada ben yeri gelmişken söyleyeyim. Şarkım radyoda bir numara olmuş. Bunların hepsi sizin sayenizdedir.
5: Ne güzel.
7: O sizin güzelliğiniz.
5: Estağfurullah.
10: Buyur baba.
11: Sağ ol kızım.
10: Baba, akşam Atur var. Ben senin yemeğini verip ötele gideceğim.
11: Ya ne işin var akşam sokakta?
10: Babam kafile geliyor dedim ya. Hem yalnız değilim hiç merak etme. Yanımda senin çok sevdiğin bir dostun da olacak Samim. Ya sen beni niye merak ediyorsun?
11: Melia.
10: Ya sen şimdi kendine yeni bir aile kuruyorsun baba. Sen onları merak et, beni etme.
12: Aziz Bey, Talat Bey otelden ayrılmış.
13: Temelle.
12: Hayır, Eda Hanım'a ders vermeye gitmiş.
13: Ya otele yerleşti. Şimdi de kıza ders veriyor. Yakında ufaklığa da kirve olur namussuz.
12: İsteyişini sordurttuk. Talat Bey'in imzası şart. Herkes imzalamadan araziye inşaat yapılamıyor.
13: Ulan Dalat. Volkan, bu iş çığırından çıktı. Gözün Dalat'ın üstünde olacak. Yarın git bir konuş. İmzayı verdi. Yoksa ben ondan da, hamisi Samim uğursuzundan da intikamımı almayı bilirim.
12: Emredersiniz efendim.
13: Fingir şomuş.
14: Yok ya ne demek?
15: Ben iyiyim.
14: Tamam.
15: Alasma aldık.
14: Güle.
15: Ablam nasıl bir şey yok anacığım, baksana sırılsıklamsın.
16: Ablam klip çekiminde denize düştüm, tamam mı? Var mı başka bir şey?
15: Denize mi düştün Gülüm?
16: Evet ablam, iyiyim ama bir şeyim yok, tamam mı?

0: Ha güzel, o senin kendi güzelliğin. Kardeşim de Feride abla suya düşmüyor mu oğlum arkadan?
1: E düşsün.
0: Ya düşsün diyor ya.
2: Aslancım hali.
1: Aa. Abim bak, öbüründe de Gülendam ablamın ağzı tutmuyor.
0: Ağzı... Allah Allah, neden tutmuyor acaba Cumali?
3: Hakikaten Cumali, böyle tutturdun hareket yap, figür yap diye ne oldu?
1: Ya Yiğit, hareket oldu orada, hareket.
0: Hareketin Allah'ını görürsün şimdi ha. Saçmalama, kadına türküyü unutturdun. Çekil.
2: Bak bak nasıl düştü. Furkan bir daha başı alsana.
1: Abim gel bak biz bunu koyalım. Öbürü sanatçıyı bozar.
0: Çıkart abi onlardan.
3: Ya Furkan...
0: Ya saçmalamayın, çıkartın abi. Bu kripton nerede dolaşacak internete minternete? Feride ablayı mı harcayacağız bir tane klip için? Yönetmen benim. Çek, çıkar, çekil onu.
3: Başı alsana.
4: Yani Melih Hanım da biraz fazla tepki göstermiş. Ufak çocuk değilsin ya, ne yaptığını biliyorsun.
5: Ya Melih'e Refika'mın göz öpeğiydi. Anası gidince eve o baktı. Başlarına analık etti.
4: E tamam, kardeşlerini büyütmüş. Şöyle oturalım mı? Kocaman kızlar olmuşlar. Artık niye karışıyorlar ki bize?
5: İyi de İkbal Hanım, Adana'da laf çıkmış.
4: E çıkmasın Cabbar Bey, çıkmasın.
5: E nasıl?
4: Nasıl olacak efendim? Yani dedikoduya mahal vermemek lazım. Yani insanlar böyle evlenmek için televizyonlarda programlara falan katılıyorlar. Yani münasip olan neyse o yapılır. Öyle değil mi?
6: Peki gidecek misin?
7: Amerika'ya?
6: Hı.
7: Bilmiyorum.
6: Gitmek istiyor musun?
7: Kim istemez?
6: E iyi işte. Bak notların iyi. Ben de senin testleri hazırlarım. Zeynep Hanım da yardım edecekse.
7: Ama dayım ne olacak? Yiğit, Mertcan.
6: Bakarlar canım başlarına çaresine. Sonuçta bir gün ayrılmayacak mısın?
7: Mertcan daha çok küçük. Hem bensiz uyumaz.
6: Gitmeyeceksin.
7: Bilmiyorum.
6: Bak Eda iyi düşün. Dayınla konuş. Bu teklif öyle hemen reddedilecek bir teklif değil.
7: Affedersin. Alo. Efendim Ali abi.
8: Ha Eda. Hazırlan gelip alacağım, kuaföre gidiyorum.
7: Nereye?
8: Ya araba kullanmadığına göre Feride'yi oraya çağıracağım.
7: Ben bütün gün ne yapacağım Ali abi kavaklarda?
8: E yok mu bir arkadaşın?
7: Kime?
8: Olmadı ben gözükmem, siz beraber gidersiniz. Bir bak bakalım.
9: Yok mu öyle biri?
7: Ya bilmiyorum. Bir sormam lazım.
0: Budur arkadaşlar. Hayırlısıyla sanal aleme girdik.
10: Girdik ya Furkan.
0: Vallahi girdik.
1: Bakalım kaç kişi tıklayacak.
0: Aa, ama reklam yapmamız lazım.
10: He, reklam şart.
0: Ya yok canım, arkadaşlara göndereceğiz. Onlar sağa sola gönderecek. Olacak bir çek, bir şey yok. Devam.
10: Hadi hayırlısı olsun.
8: Usta.
6: Halim abi iyi misin?
10: Halim kardeş. Ne oluyor?

0: Her şeyi ayarladım Meryem. Yemeklerimiz hazır, teknemiz hazır.
1: Hazır kirasını nasıl ödeyeceğiz?
0: Müşteriler alacağız ciğer. Yabancı müşteri bizi tuttu bir daha bırakmaz. Bende dil var, servis var, sende yetenek var. Daha mı olsun? Meryem. Niye gene çattın sen kaşlarını bak?
1: Vallahi Samim, ne olduysa oldu artık bilmiyorum. Bunca olay yaşandı. Demediğini bırakmadı ama artık bu kadındaki nasıl bir kudretse şimdi bana seni savunuyor.
0: Kim sen?
1: Baba masikçi haklıdır diyor.
0: Ya Allah'ım ya. Ya baban senden vazgeçer mi Meryem? Sen bilmiyor musun Cabbar ağayı?

0: Üstüne gittim inat ediyor.
1: Kim için?
0: Kimse için değil. Cabbar Ağa için. Dünya bir yana, kızları bir yana.
1: Yok artık, onun arkadaşı sensin Sami.
0: Benim için de dünya bir yana, Meryem bir yana. Bırak artık, üzülme ya. Meryem.
1: Hasan.
0: Ben biraz yaşlı mı görüküyorum sayede niye? Şu saçları biraz dağıtsam, bıyıkları kısatsam.
1: Ya öyle bir şey olabilir mi Allah aşkına Samim ya? Hayır yani 20 yıl önce neysen o. Hay benim gözümde öyle bir Samim var ki, böyle gözünden ateş çıkıyor. Baktığı yeri yakıyor vallahi. He yani 20 yıl önce neysen o. Benim gözümde öyle bir resim var, o hiç değişmiyor.
2: Eda?
3: Furkan akşam işin var mı?
2: Aa.
3: Furkan.
2: Ha, tamam tamam, söylemedim bir şey.
3: Benimle Kavaklara gelir misin?
2: Ne yapacağız Kavaklarda?
3: Soru sormak yok.
2: Tamam, soru sormuyorum.
3: Heh. Benimle beraber gelirsin ama tek başına dönmek zorunda kalabilirsin. Daha orasını tam bilmiyorum.
2: Ne oluyor ya?
3: Geliyor musun gelmiyor musun?
2: Ne oluyor?
3: Geliyor musun gelmiyor musun?
2: Ya gelirim. Ben seninle Fizan'a gelirim. Ne oluyor?

0: Feride, babamın yemeğini ver. Ben de çıkacağım, erkenden geleceğim.
1: Ablam vereyim vereyim de. Vallahi korkuyorum.
0: Feride.
1: Ya yukarının halini gördün. Yani kesin çok kızacak.
0: Kızarsa kızsın.
1: Abla.
0: Feride bak, ölmek var, dönmek yok. Yürü.
1: Kuru fasulye mi yaptın?
0: Evet gülüm, sen çok seversin değil mi? Feride.
1: Yok, seviyorum. Seviyorum da.
2: Ben sana köfte kızartayım mı?
1: Yok.
0: Hadi hadi.
1: Ablam vallahi çok kızacak.
0: Görecek şimdi, elim yaman, beyim yaman. Yürü.
2: Hani iş yetiştirmen gerekiyordu?
3: Tamam, yetiştireceğim.
2: Sonra?
3: Sonra bir işim var.
2: Kimle?
3: Seyhan.
2: Kimle Ali?
3: Halim.
2: Halim mi? Niye?
3: Ya aşkım, aramızda bir şey var işte. Gidip geleceğim ben.
2: Ya siz daha dün ikiniz birbirinizin boğazına sarılıyordunuz. Şimdi ne oldu da ikide bir Halim Halim? Sen benden bir şey saklamıyorsun değil mi? Ali.
4: Ali abi.
3: Merto, kapı kapı.
2: Gel hayat.
4: Seyhan abla gel.
3: Nereye?
4: Ya gelin de dayımı görün.
2: Ay Samim abi çok şık olmuşsun.
5: Söyle bakalım Aliçe, hala yaşlı duruyor muyum?
3: Şimdi bıyık mıyık tamam olmuş da yaş hala aynı. Bir de filer takmışsın üstüne.
4: Ben de çok güzel olmuş.
2: Aslan Mertcan, bence de Samim abi çok şık olmuşsun.
5: Sağ ol canım, canım sağ ol. Çocuklar, ben bu akşam biraz gecikeceğim.
3: Niye?
5: Turuş kafilesi gelecek ya, yengenle biraz onlarla alakadar olacağız. Çocuklar size emanet ha.
4: Tamam.
5: Eda?
3: Eda gelecek, bir arkadaşıyla ödev yapıyor, gelecek. Ben haberim var.
5: Hadi bakalım hadi.
4: Dayı, ben de gelebilir miyim?
5: Yok oğlum, bu akşam çok kalabalığız. Bak bir dahaki sefer söz veriyorum, seni götüreceğim, tamam mı? Kukulu kulu kulu. Hadi bakalım. Hadi. İhtiyar.
6: Melia.
7: Efendim baba.
6: Bunlar ne?
7: Anacığım.
8: Baba.
7: 40 yıllık karını hatırlayamadın mı?
6: Yahu dışsız konuşma. Ne işi var Refika'nın duvarda?
1: Evet ablam, hakikaten yani ev müze gibi olmuş.
7: Bundan sonra böyle rahmetli anamı an be an anacağız. İşte bu da anacığımın en sevdiği şarkı. Hatırlayalım.
2: Sen kur sofrayı.
1: Kuruyorum.
7: Tamam hadi fazla konuş.

0: Tamam. Niye geldik buraya biz?
1: Sorma.
0: Ya niye sormuyorum ya?
1: Hani benimle dünyanın öteki ucuna bile gelirdin?
0: Gelirim ki. Yine gelirim. Orada bir problem yok. Ben de...
1: Tamam o zaman. Sorma.
0: Allah Allah.
2: Birazdan bir telefon gelecek. Ondan sonra gideceğiz.
0: Kimden geliyor baba? Ha onu da bilmiyorum. Aa çok iyiymiş. Dersle falan bir alakası yoktur herhalde.
1: Ders ne mi?
0: Johnny'nin dersi. Johnny'den cebir ders alıyorsun ya sen.
1: Talat.
0: Talat. Abi.
1: Rahatsız mı oluyorsun?
0: Oluyorum. Ne gülüyorsun ya?
1: Ya Furkan.
0: Ne oluyorum? Rahatsız oluyorum. Yalan mı söyleyeyim? Evet rahatsız oluyorum.
1: Dersle bir alakası yok.
0: Kız mı erkek mi?
1: Söylemiyorum.
3: Lay.
1: Birazdan gelecek zaten.
0: Kıydın içimi kıydın. Oh fenalık geçirdim.
1: Sandviçini yer misin?
3: Turşu geliyor mu?
4: Hemen geliyor abi.
1: Başardık Halim. Ay başardık sonunda. Hiç olmazsa birbirimizi.

0: Bak şimdi Gülendam ablamın ağzı nasıl tutuyor.
1: Furkan kızmasın Cuma Ali.
0: Ya bu deget ne kızacak? Menajer benim.
1: Feride abla düşünür ama.
0: Ya Feride abla arkada. Onu kim görecek?
2: Cuma Ali usta çağırıyor.
0: Geldim.
1: Cuma Ali.
0: Koydum Zübeyir. Hadi kazamız mübarek olsun.
2: Cuma Ali hadi.
0: Buyur usta.
3: Al.
0: Bozuldu mu usta?
3: Yok bozulmadı.
0: Usta?
4: Ya al işte oğlum istemiyorum.
5: Halim.
0: Buyur abi.
5: Yok Halim bir dışarı gelsene 2 dakika.
3: Geliyorum Cuma Ali.
5: Cuma Ali ne iş?
0: Anlamadım ben de Zübeyir.
5: Hadi yürü dışarı çıkıyoruz. Nereye? Ya içmeye kafa çekmeye.
3: Yok ya Halim. Benim canım çok sıkkın.
5: Biliyorum.
3: Ferdem söyledi.
5: Yok Feride ile konuşmadık. Burada böyle kös kös oturacağını gel biraz dışarı çıkalım. Hem hava alırsın hem de kafan dağılır. Hadi.

0: Sami.
1: Melia, hazır mısın? Tekne bizi bekliyor.
0: Hazırım. Sen iyi misin?
1: İyiyim gülüm. Bana bir şey mi diyeceksin?
0: Yok. Bir şey demeyeceğim.
1: Yok.
0: Geliyorum.
2: Nerede kızım ya? Kapat şunu. Kaç zamandır kafam şişti.
3: Babam tamam. Şimdi kızılacak zaman değil.
2: Niye?
3: Ablam sana söylemedi mi?
2: Bir refikadır tutturmuş. Sabahtan beri dındın ediyor.
3: Kız geliyor kız.
2: He?
3: Sana kız torun geliyor. Seyhan'ın kızı olacak. Prensesler gibi.
2: Kız ha? Pehlivana ortak olmayacak. Bir erkek, bir kız. Sıralı. Adını ne koyacaklar?
3: Babam daha belli değil. Çok erken. Hiç konuşulmadı o.
2: Ya konuşacak bir şey yok.
3: Niye?
2: Refika olacak adı. Refika.
4: Ben Cansu koyayım.
5: Mertcan.
4: Çok güzel birisin.
3: Tamam Mertcan'cığım. Yazarız onu da listeye. Herkesin bir hakkı var.
5: Aa.
3: Tabii. Hep beraber karar vereceğiz.
5: Ha. O zaman Seyhan abla. Sema olsun. Annemin adı.
3: Ha. Sema. Güzel isim. Tabii onu da ben yazarım listeye.
4: Ali abi ne diyor?
3: Valla Ali abin Zeynep diyordu ama işte biz biraz beklemeye karar verdik.
5: Sen ne diyorsun?
3: Benim aklımda bir sürü isim var tabii.
4: Ne?
3: İşte Deniz, Melisa, Dila.
2: Refika. Kızın adı Refika olacak.
3: Olur babam, sağlıklı olsun da hepsi olur. Efendim Eda'cığım. Ha gülüm. Nerede?
6: Kabaklarda Feride abla, mahsur kaldım.
3: Eda, ne işin var senin kabaklarda, kurban olayım?
6: Furkan'la beraber gelmiştik de. Biraz atıştık. Param da yok, dayıma haber veremedim. Beni gelip alabilirsen.
3: Ah be Furkan, ah be. Tamam, geliyorum, bekle. Hemen çıkacağım, tamam gülüm.

0: Sana bir şey soracağım.
1: Ha, sor. Ben soramıyorum, sen sor.
0: Ben uzağa gitsem.
1: Nereye?
0: Uzağa.
1: Niye?
0: Ne yapardım?
1: Hayır, niye gidiyorsun ki?
0: Okumak için mesela.
1: ODTÜ Ankara.
0: Daha uzak.
1: Kars'a mı gideceksin okumaya?
0: Uf, anlatmıyorum.
1: Tamam tamam, gel anlat anlat. Tamam, sen nereye gidersen ben seninle geleceğim. Anlat.
0: Amerika'ya da mı?
1: Bu Amerika falan nereden çıkıyor ya?
0: Zeynep abla. Ben istersem araştıracakmış.
1: Parayı nereden buluyorsunuz ki?
0: Bilmiyorum. Burs filan ayarlayacak herhalde.
1: Sen ne dedin?
0: Daha cevap vermedim.
1: Gideceksin. Eda, gideceksin mi?
2: Ya yengem, bir okudum ki bak dur, internet kilitlenecek.
3: Girlendam. Kızım. Tövbe tövbe. Kim seyredecek senin klibini? Herkes yenge. Herkes. Bak Furkan sitelere koydu. Herkese de haber verdik.
2: Alo. Ha Nurcihan. Sana da hayırlı akşamlar bacım, söyle. Ha benim. Suya düşen mi? Onu çıkardılardı. Ne kabak gibi düşüyor mu? Duruyor mu? Abo.
4: Ha, seyrettin mi Mustafa? Nasıl buldun türküyü? Ya bırak şimdi düşme sahnesini Mustafa. Türküyü nasıl buldun türküyü? Ya ne gülüyorsun? Allah ya, tamam kapat Allah'ını seversen kapat, ben arayacağım seni, kapat.
5: Cemal ne oldu?
4: Zübeyir yandı, klip tıklanma rekoru kırıyor.
5: Yaşa be Cemal'i.
4: Ya ne yaşası oğlum, ustam beni öldürecek. Millet Gülen'de ablamı unutmuş, Feride ablama gülüyor. Ne yapacağız ya?
6: Hadi bakalım, şimdi ben ışığı kapayacağım, sen de mışıl mışıl.
7: Selam abla.
6: Efendim bir tane.
7: Piknik ne demek?
8: Abicim o nereden çıktı?
7: Yamanlı ailesi pikniğe gitmiş. Çok güzelmiş. Dün derste annesinin yaptığı kuru köfte yiyordu.
6: Ah, biz de gideriz bir tane.
7: Gerçekten mi?
6: Tabii.
8: Tabii gideriz abicim.
6: Şimdi dayın dönsün, onunla da konuşuruz. Hep beraber pikniğe gideriz, tamam mı?
7: Tamam.
6: Hadi bakalım şimdi uyu. Güzel mışıl mışıl. Oh, al bonbonu da yanına.
7: Tamam.
6: Hadi bakalım, iyi uykular.
8: Hadi iyi uykular.
7: İyi uykular.
9: İyi akşamlar Yasin Usta.
10: Samim.
11: Hayırlı akşamlar.
9: Nasıl, yemekler hazır değil mi?
10: Hazır hazır da sen şaka gibi olmuşsun Samim.
9: Ha? Sağ ol Yasin Usta.
10: Nasıl, yenge beğendin mi?
11: Allah Allah. Ustam, misafirler geldi mi?
10: Geldi.

0: herhalde teknedeler.
1: İyi hadi bekletmeyelim o zaman ya.
2: Ya bizim tekne değil mi bu? Ne bekliyor burada bu ya?
1: Bu kiralayanlarını bekliyor herhalde.
2: Kimi bekliyor ya?
3: Ya Ali, arkadaş dedin ama. Git. Kavaklara geldik anam babam.
4: Evet.
3: Ya nasıl evet?
4: Ya arkadaş kavaklarda.
3: Ya boş ver, geri dönelim mi?
4: Geri mi?
3: Benim içim çok sıkıldı. Ben döneceğim galiba.
4: Yok ya, ne güzel gidiyoruz işte ya.
3: Ali yapma ya. Yok vallahi kusura kalma. Benim hiç keyfim yok be Ali. Ben vallahi döneceğim. Kusura kalma ya. Kusura kalma vallahi, kusura kalma.
5: Hadi geleyim seninle.
6: Furkan yok, 2 dakika gidip geleceğim.
5: Ya senin ne işin var orada tek başına zifir karanlıkta?
6: İşim var.
5: Hayır, ne işin var?
6: Of, sen burada dur, ben gidip geliyorum, tamam mı?
5: İyi hadi çabuk. Telefonun açık olsun.
6: Tamam.
5: Arayacağım.
6: Tamam.
3: Halim, 2 satır konuşacağız sonra döneceğiz.
4: Ya benim içim yanıyor Halim.
3: Ben konuşacak halde değilim.
4: Ya tamam işte, halledeceğiz.
3: Neyi halledeceğiz ya? Feride mi geri getirebileceksin mi bana? Biz zaten bir Kürdüğümle bağlanmışız. Çözebilecek mi bizi ana babam?

0: Ladies and gentlemen, hoş geldiniz. Welcome everybody.
1: Efendim, hoş geldiniz. Welcome.
0: Bu akşam hep beraber bir boğaz turu yapacağız. Boat trip, boat trip, very trip. Bon voyage.
1: Ay Sami, çok güzel konuştun. Ben bir mutfağa gidip yemeklerin durumuna bakıyorum.
0: Tamam Meryem, her şey yolunda, on numara. Once upon a time, ladies and gentlemen,

0: Eda gülüm ne oldu?
1: Sen gel Feride abla, ben anlatacağım.
0: Nereye?
1: Aşağıya, limanın içine.
0: Kız kurban olayım, bir şey falan mı yaptı?
1: Ya yok Feride abla, benim canım sıkıldı. Biraz açık havada gezmek istiyorum, o kadar.
0: Allah Allah. Yasin ustam bak, boğazsa bastır, bunlar acıkır, bu yemekleri hemen servis yapacağız.
2: Tamam yenge.
3: Yemekler harika, servis mükemmel. Bu gece bizim gecemiz Melih.
0: İnşallah Samim, inşallah.
2: Misafirleri iyi uyarıyorsun Samim.
0: Ne olacak Yasin ustam? Ne de olsa görünüşüyle, görgüsüyle son derece modern bir bay. Kim olacak? Sen, üstün başın, halin, tavrın.
3: Beğendin mi Meryem?
0: Çok.
2: Samim abi.
3: Geliyorum oğlum. Ne bakıyorsun oğlum? He?
0: Burası. Burası mı? Evet. Eda kurban olayım, incin top oynuyor. Ne yapacağız burada? Temiz hava alacağız Feride abla.
1: Temiz hava mı? Sen iyi misin?
0: Evet.
1: Bana bak, o Furkan sana bir şey yaptıysa yemin ediyorum ki.
0: Uf, hayır Feride abla, Furkan'ın bir suçu yok.
1: E ne yapacağız biz burada? Hadi yürü gidelim.
0: Bari tekneyi görseydin.
1: Tekneyi mi?
0: Evet.
1: Eda saçmalama gülüm, hadi yürü Allah aşkına.
4: Feride?
1: Halil?
4: Feride?
1: Eda?
0: Birazcık konuşun Feride.

0: Abla, yalnız kalmaya ihtiyacınız var.
1: Hazır mıyız Ali kardeş?
2: Tamamız kaptan.
3: Bana bak. Feride benim kardeşim. Onun kalbini kırma.

0: ama.
1: Oğlum niye geri dönüyoruz?
2: Abi bir
1: hay Allah. Hay Allah. Hadi hadi.
3: İyi oldu.
4: Bence de.
3: Aferin Eda.
4: Aman bir terslik çıkmasın da.
3: Yok. Bu saatten sonra bir şey olmaz.
4: Ali abi.
3: He.
4: Ben buraya bir arkadaşımla beraber geldim yani.
3: Hı.
4: Hani beni bekliyor.
3: E tamam gidiyoruz işte.
4: Yok. Biz beraber dönsek. Yani arkadaşımla ikimiz.
3: Kimmiş o arkadaşın? Bana bak. Geç kalmak yok. Doğru eve.
4: Tamam.
3: Hadi yürü.
4: Tamam.
1: İyi misin?
4: Ha?
1: Üşüyorsan...
4: Yok Ali.
1: Bu iş nasıl olacak Feride? Bu kadar seviyorken nasıl ayrılacağız?

0: Hanımefendiler, hanımefendiler, buyurun, buyurun.
1: Ben artık seni bırakmam. Bir sefer buldum. İsterse yansın bu dünya. Yeter. Sevdiğimden ayrılmam ben.
2: Ne yapacağız peki? Yasin ustam, hadi ben de servise gidiyorum.
3: Tamam.
2: Hadi bismillah.
1: Ne olacaksa olsun. Ben hazırım.
2: Ben de.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
0: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini.

0: Başka ne diyor peki?
1: Evde mega wifi performansı için mesh modem kullan diyor.
0: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
0: Ya gelsin o zaman slogan.
2: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
3: Trend

0: soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: A101'de haftanın yıldızları. Finish Quantum bulaşık makinesi kapsülü 295 lira. Kahve dünyası tam bol çeşitleri uygun fiyatlarla.
2: Okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor. Can cimri.
3: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alın.

0: door open.
1: The Battalion Field Marines. I have been home for a year.
2: Bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan eski bir özel hizmet uzmanı. Önemli bir davanın tanığı olan ve ölümden kaçan bir genç kız. Tanıkları ortadan kaldırmak için hiçbir şeyden kaçınmayacak olan psikopat bir hırsız. Security. Cumartesi 20'de A-Para'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

Melia! Melia!

0: çıkarma ondan.
1: Ne oldu Sami?
2: Gel gel gel gel.
0: Dönüyoruz gülüm. İçkileri sahilde unutmuşlar.
1: Sami bak bu yemekleri vermemiz lazım. Şimdi bunlar ecnebidir ya. Sonra arkamızdan konuşacaklar.
0: Ya nerede konuşacaklar Melio?
1: Anacığım gidecekler arkamızdan memleketlerine. İşte bunlar Türkiye'de. Hani bunların misafirperverlikleri falan.
0: Melia yedireceğiz şımdırtma.
1: Hele çekil önümden 2 dakika.
0: Melia ver şunları. Aa, hadi gel.
1: 2 dakika
0: gel,
1: verecek.
0: Gel gel Melia gel.
1: Sami.
0: Gel. Nerede?
3: Halim benden çok senin üstüne gelirler biliyorsun. Bir yerde bir gören bir duyan.
0: Ya gelsinler.
3: Halim.
0: Ya isterse batsın bu dünya Ferdi. Ben seninle batacağım ya.

0: Ya Samim, nedir bu telaş? Ne oluyor Allah aşkına?
1: Meryem.
0: Allah Allah, hayırdır?
1: Hayır değil. Hayır değil.
0: Samim.
1: Ya dur Meryem. Bir acayip bir şey ama. Ben de anlamıyorum, ne oluyor?

0: saç sıpası gibi sabah sabah.
1: Yok vallahi bak bu sefer öyle böyle değil. Yani internette yayınlanmış klip yıkıyor. 10.000 tık diyorum sana ya. 10.000 tık.
0: Ay Gülendam yeter. Kızım telefon.
2: Ya ne oluyor sabah sabah Allah aşkına? Anacığım şu telefona bakın.
0: Hangi birine bakacağız oğlum?
1: Alo. Ha. Basın arıyor. He buyurun. Evet Gülendam benim.
2: Allah'ım sabır ver. Tövbe yarabbim tövbe.
1: Tabii tabii istediğinizi sorun.
0: Yandık halim yandık. He.
3: Dayı akşam ne yaptınız?
4: Ya işte bir şey yapmadık ya. Kısmıyı geçtim.
5: Nasıl misafirler memnun kaldılar mı?
4: Tabii tabii ya 10 numara. Melih ablanız gene döktürmüş.
3: Ne yaptınız?
4: Hiç sayarım öyle Yaşar'ın oradan bir tekne kiraladık.
5: Tekne mi?
4: Ha öyle boğaz dur.
5: Ne zaman?
4: 8:30 o. Sen neredeydin akşam ya?
5: Ben dün akşam nerede olacağım abi iş güç işte öyle yani. Siz kavaklardan mı çıktınız?
4: Yaşar'ın oradan diyorum ya.
5: Ha evet abi.
3: Ali iyi misin?
5: İyiyim ben iyi iyiyim.
6: Dayı yarın pikniğe gideceğiz değil mi?
4: Gideceğiz oğlum.
6: Asular?
3: Oho ablacığım sen de herkesi topladın.
6: Çağırayım mı?
4: Bak ya çağırma.
6: Niye?
4: Öyle. Oğlum hadi önündeki ekmeği ye hadi.

0: Abi iyi misin? Abi.
1: İyi değilim Aliço.
0: Ne oldu abi?
1: Boşver bırak, boşver ciğerim.
0: Abi ne oldu söylesene.
1: Ya ciğerim öyle ulu orta söylenecek bir şey değil.
0: Ya sen söyle.
1: Akşamdan beri çıldıracağım Aliço. Diyorum sen mi bak Umut'u görmedin. Lakin mübarek gözümün önünden gitmiyor.
0: Abi ne oldu söylesene.
1: Bak kimseye bir şey söylemeyeceksin.
0: Yok abi tamam.
1: Seyhan'a Beyhan'a söyledim.
0: Yok abi tamam dedim ya.
1: Bu halim

0: Halim mi?
1: Feride'yle teknede gördüm Alço ikisini. Ciğerim.
2: Vallahi sayeniz daha gülüm. Ay barıştık yine barışmak. Yemin ediyorum Aslı ile Kerem böyle kavuşmamıştır ha.
3: Oh be Feride abla, çok sevindim.
4: Seviyorum
2: be. Beydan. Vallahi o da beni seviyor. Yani artık hüsran müsran yok. Vallahi şarkıyı değiştiriyorum. Sevenleri ayırmayın. Ya da dur. Alım yeşilim sarım. Son aşkım. İlk göz ağrım.
4: Bana bak, sağ ol vallahi ya.
2: Şey, ben Ali'ye de teşekkür etmek istiyorum ama nerede, müsait mi şu anda?
3: Yok, o yukarıda dayımın yanında. Ha.
0: Abi emin misin?
1: Ne demek emin misin ya?
0: Hani iyice gördün mü?
1: Gördüm ya işte, Feride ile bu halimdi. Vaka biraz karanlıktı tabi, geceydi. Ay Allah'ım ya Rabbim ya.
0: Abi şimdi yani dün akşam...
1: Bir de onlar değilse... Zaten içimde bir sıkıntı, onlar bunlar olmasın ama şu iş geçip bitsin. Kapansın istiyorum.
0: Abi hani akşam karanlık diyorsun.
1: Karanlıktı tabi, o ayrı.
0: Heh. Abi ne bileyim yani, tam emin olmadan bir şey yapmamak lazım ya.
1: Şimdi bir de başkasıysa Aliço.
0: Heh.
1: Meryem zaten pimpirikli ortalığı ayağa kaldıracak.
0: Tabi abi, bunlar alengirli işler yani, sen mi abi?
1: Tabi ya tabi. Ulan ben iyi ki seninle konuştum Aliço ya. Ben şimdi sen olmasan var ya, giderdim kapıya dayanırdım Meryem'in kapısına. Sağ ol ciğerim.

0: Günaydınlar babam, canım ablam, ay kurban olurum, bu ne güzellik böyle.
1: Feride hayırdır gülüm, dün yüzünden düşen bir parçaydı, ne oldu?
0: İyiyim ablam, maşallah, bomba gibi iyi.
2: Bomba?
0: Ha, bomba, çatapat, kız kaçıran. Şimdi misal, canım kazan dibi çekti de yemin ediyorum sarı yere koşar gelirim, hiç erinmem biliyor musun?
2: Hayırdır inşallah, hayırdır inşallah.
0: Anacığım.
3: Ya Melia, kaldır şunu. Yarın bir gün kafamıza düşecek.
2: Babacığım, eğer düşecekse anacığım düşsün. Canım benim. Ay, başımın üstünde yeri var.
0: Alo. Hay Yıldızcığım. Klip mi? Ha, öyle bir yürüdük geldik be gülüm. Bir şey yok. Ha. Anlamadım. O sahneleri koymuşlar mı? Keseceklerdi. Ne demek komik ya? Ne diyorsun sen gülüm? Yıldızcığım ha? Vallahi billahi yani. Biz orada o kadar romantik bir klip çekmeye çalıştık. Ben ufka baka baka bayağı ağladım. Biz boşa mı ağladık? Ha? Arkamdan atlayan mı? Halim o, Halim. Yani ama... Yıldızcığım gülme. Ayıp ediyorsun, çok ayıp ediyorsun Yıldız. Ne yapmışlar bunlar? Ne koymuşlar böyle? Ne yaptılar bizi ya?
4: 10.000 TL! Ya ben de anlamadım anacığım. He. Vallahi artık nasıl bir ses varsa, yani kimse kendini alamamış, gelen tıklamış, gelen tıklamış.
5: Ya Resulallah, alo.
4: He.
5: Ay Gülendem hanım.
4: Mesaj bıraksın.
5: Kardeşim söyle sen ne istiyorsun? Evet, ben sonra iletirim. Buyur. He.
4: He. Ha şimdi bak canım benim, biz güzel otelde buluşacağız. Sen fotoğrafları orada havadar bir ortamda çekersin artık. Ha? Hadi. Tamam. Hadi canım benim, hadi. Haydi günler.
5: Evet, değil santral, santral.
4: 10.000 TL. Dilek kolay Halimciğim.
5: Ben sizi bir tıklayacağım, tıklayacağım ama şimdi burama kadar geldi, dur diyorum bak, dur diyorum.
4: Halim.
5: Ya bu nasıl klipmiş anam babam, garibim Ferde yardıma gitti, yedi düvele rezil ettiniz be.
4: Allah Allah, düşmeseydi.
5: Bak bak bak bak bak, görüyorsun değil
4: mi? Kızım.
5: Bak düşmeseydi, düşmeseydi diyorum, kamyon gibi ezdi kızı. Kız savruldu savruldu cumhurlop derse.
4: Halim hadi odana oğlum bak, ay kalbim sıkıştı, bir tatsızlık çıkmasın.
5: Bırak Allah aşkına.
4: Bir odana ya. Ulan bu da kavuşamadıkça sinir yapıyor ya.
5: Tüh tüh vesane deyip tüh. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Alo Ferdem.
2: Halimciğim nasılsın?
5: Ya iyiyim de Ferde, bu sabahtan beri klip yüzünden yani.
2: Ay sorma vallahi, bizi de koymuşlar.
5: Bizi mi?
6: Ha, beni kurtardın yani. Yani başka zaman olsa kızacağım kızacağım
2: da. Barıştık ya.
6: Kurban olayım sabahtan beri.
2: Ben ağzımı toplayamıyorum Halim.
5: Ay Allah'ım ya.
2: Dükkanda mısın? Geleceğim yanına.
5: He, gel gel.
2: Tamam. Bir çay içeriz.
5: He, içeriz.
2: Geliyorum o zaman.
5: Bekliyorum.
2: Tamam. Görüşürüz.
3: Hadi giy şunu can canım bak. Ulan bir kere de vaktinde yetişmiş şey, dişimi kıracağım ha.
2: Dayı.
3: Ha kızım oğlum, sok kolunu.
2: Gel Mertcan'cığım, gel sen muayene çekeyim ben seni, gel. Hani ben dün Zeynep ablayla konuştum ya.
3: He.
2: Benim derslerimin iyi olduğunu öğrenmiş.
3: Evet.
2: İşte.
5: Ne işte Eda? Ne oldu?
2: Ben şimdi bir şey diyeceğim ama kızmak yok.
5: Yok kızım, yok, söyle.
2: Eğer istersem Amerika'daki bir üniversiteye benim için başvurabilirmiş.
5: Amerikalı?
2: Evet ama paralı değil yani, burslu.
5: Ya ne yapacaksın Amerika'da?
2: Bu sadece başvuru öyle abi. Yani kabul edilip edilmeyeceğim belli değil.
3: Ya kabul edilirsen?
2: Yiğit.
7: Abla gidecek misin?
1: Allah vere de kimse görmeden bu klibi kaldırsalar Feride. Hayır yani romantik bir klip yapmak uğruna yola çıktınız. Ama bakıyorum da olay gitgide bir komedi filmine döndü. Yani şöyle kimse görmeden...
0: Aman ablam boş ver seni, görürlerse görsünler.
1: Feride, sana ne oldu?
6: Niye?
1: He? Sabahtan beri bir boş vermişlik, bir adam sendelcilik. Vallahi aşık gibi yayıldın.
6: Ne alakası var abla?
1: Hayır yani, daha dün ağlıyordun, bugün ne böyle pır pır? Ne oldu yani?
6: Hiç. Hayat güzel be ablam. Hava açtı, cemre düştü. Kurumlar pencerelerinin de gurk gurk. Canımızın ne sıkacağız canım benim ya. Boş versene.
8: Melia.
1: Ha baba.
8: Öğretmenler lokaline gideceğim. Arkadaşlarla buluşmaya.
1: Arkadaş.
6: Babam, o arkadaşın adı sakın İkbal olmasın.
1: Aman ne İkbal olacak be? İkbal öğretmen mi ki?
8: Ne sandın ya? Emekli edebiyat öğretmeni. Ben akşama geç gelirim. Beni merak etmeyin.
1: Ben merak etmem.
6: Ben hiç etmem. Rahat ol babam.

0: Ver kızı.
1: Sen abi?
0: Nereye gidiyorsun?
1: Ben Halim'in dükkana kadar.
0: Halim'in?
1: Ha, bu kliple alakalı bir problem olmuş. Cumali çağırdı da onun yanına gideceğim, onu halledeceğiz. Hayırdır?
0: Yok yok, bir şey yok. Ver kızı, bir şey yok. Hani abinle konuşacağım mevzu falan varsa.
1: Mevzu?
0: Ha, mevzu.
1: Ablam mı?
0: Yani?
1: Abim, bak kurban olayım, bir kabahat falan işlediysen bak, yani olacak iş değil.
0: Yok can, nereden çıkartıyorsun ne kabahati? Sen de beni birdenbire böyle.
1: Hay ne bileyim, sen böyle şaibeli konuşunca ben de soru işareti uyandı. Hah, ablam geldi, ben artık yavaştan.
2: Feride, o Gülendam'a söyle beni üstüne saldırtmasın. O klimin öyle düşmeli hallerini kesecek, atacak.
1: Tamam ablam, merak etme. Abi, anasını aldık.
0: Hadi güle güle. Heh, Seyhan.
1: Hayatım, Sami abinin nesi var?
3: Kim? Sen mi abi?
1: Evet, sabah bir tuhaftı da.
3: Yok ya, öyle bir şey, canı sıkılmış Eda'ya falan.
1: Yok yok, ondan önce hani siz üst kata çıktınız, konuştunuz.
3: Seyhan, bu hamilelik seni iyice şüpheci yaptı ha. Yok bir şey diyorum ya, yok.
1: İyi tamam tamam.
3: İsim tahminleri ne oldu?
1: Ay vallahi o çok zor Ali. Ablamla konuştum, babam Refika koyalım diyor.
3: Refika mı?
1: Ha, Refika, Zeynep, herkes bir şey söylüyor.
3: Tamam tamam, bulacağız bir şey. Hah kızım benim, hadi.
0: Melem, ne oluyor? Bu peri kızı ne yapıyor bu aralar?
2: Ya iyi, bu klip işini soruyorsan.
0: Yok ya, bir arkadaş falan. Bir gönül dostu. Malum bizim kız aşk insanı.
2: He, aşk insanı.
0: Hani sana bir şey açıldıysa falan.
2: Yok ya, bana ne açılacak?
3: Sami abi.
0: Aa, Aliço.
4: Günaydın Aliço.
3: Yenge günaydın.
4: Ablam günaydın.
1: Ablam olurum, gel.
3: Sen ne yapıyorsun burada?
0: Ben işte öyle Melia'yla konuşuyoruz ya.
3: Hadi gidelim.
0: Gideceğiz sen, ama seninle yolumuz ayrı bizim.
3: Yok, beraber gidelim.
4: Sen, ben ceketi alıp geliyorum.
0: Tamam Melia. Melia'nın ağzını aradım, hiçbir şey bilmiyor.
5: Gül kızın adı.
6: Adını yazdırsaydın ya Cumali.
5: Yok ya, böylesi daha iyi, sonra ayrılık mayrılık olur.
3: Ulan ne adamsın.
7: Cumali.
5: Buyur ustam.
7: Oğlum ne yapıyorsun böyle cıslıplak dükkanın ortasında?
5: Hiç usta.
7: Ne o elin altındaki? Çek bakayım elini.
5: Ustam.
7: La çek şu elini, perper bakma.
5: Dövme ustam, gül dövmesi.
7: Gül mü dövmesi?
6: Kızım ismi patron.
7: Allah canını almasın Cumali, ne diyeyim sana, bir bu kalmıştı değil mi? Bak bak, Allah'ım yarabbim, kızın da ismini dövdürmüş, buyur. Allah kahretmesin seni.
1: Ali.
7: Ferde, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Cumali merhaba.
5: Merhaba ablam.
7: Ferde, Melih ablanın bakliyatı içeride.
1: Neyi?
7: Bakliyatı. Odada diyorum, hani belki görmek istersin diye.
5: Ben getireyim mi usta?
7: Karışmasana lan.
1: Halim, bakliyat derken?
7: Bakliyat hani var ya, hani belki.
1: Ha, tamam o zaman. Bakalım.

0: Halim.
1: Çok özledim.
0: Ben de vallahi ben de.
1: Ya gece bırakıyorum, sabah çok özlemiş uyanıyorum ha.
0: Ay Halim sorma vallahi. Ben de evden zar zor çıktım, klip bahane ettim.
1: Bugün beraberiz.
0: Nasıl?
1: Ya Gülendam ablanın otelde işi varmış. Anam tutturdu sen de git diye. Ablam da çenesi hiç durmuyor ya.
0: Halim bu klip işini...
1: Halledeceğim, halledeceğim. Hepsini halledeceğim teker teker. Lakin dünyanın öbür ucuna gitmemize gerek kalmadı yani. Bugün beraberiz.
0: Bakliyat?
1: He?
0: Ablama bakliyat dedin ya.
1: He? Ya bakliyat bakliyat yok, atmasyon.
0: Ay Halim ya.
2: Bence git kızım. Git kesin git. Amerika bu yani. Millet bir tarafını yırtıyor gitmek için, git.
3: Ne ya, neresini yırtıyor millet gitmek için? Ama abartıyorsunuz be.
2: Abi kızın hayatı kurtulacak.
4: Ya yok artık, yapma.
3: Ya memlekette üniversite mi yok?
4: Var.
3: Var. He Amerika ne ya? Kriz miriz ağlıyorlar kızım onlar. Sokaklarda hüngür hüngür. Saçmalamayın ne olur. Burada cennet gibi vatan var kardeşim.
2: Ya ne yaptın sen de Allah Allah, vatan millet Sakarya. Kız gitsin okusun, gelir isterse. Tabii tabii tabii, bir dakika Eda, ne düşünüyorsun sen peki?
5: Bilmiyorum.
3: Bilmiyorsun.
5: Ya dayıma bağlı. Önce onun izin vermesi lazım.
4: Burada gözümüzün önünde mi ediyorum şimdi, orada bir şey olsa?
5: Ne olacak Samim abi?
4: Öyle deme Seyhan'ım, bu Amerika bu ya, bu kız kendi başına şimdi Edam karşıya Anadolu yakasına bile geçmiyor.
2: Yok Samim şimdi bak, yani öyle düşünme, az buz bir şey değil şimdi oradaki okullar. Dünya iyisi okullardır sonuç olarak yani hani. Hele bir de bu Zeynep burs ayarlarsa.
4: Zaten burssuz olmaz, öyle imkanı yok, burssuz nasıl olacak?
2: He işte tut ki Zeynep bu bursu ayarladı.
4: Meryem gencecik kız, burada şimdi gözümüz gibi bakıyoruz, sakınıyoruz kızı.
2: Vallahi öyle dememek lazım yani, böyle fırsatlar da insanın önüne öyle her gün gelmiyor. Bence.
6: Şimdi 10.000 tıkı duyunca benim yüreğim hopladı tabii. Ama halkın takdiridir. Yani onlar ne isterse olur.
7: İsterseniz sorulara geçelim.
6: Yok geçmeyelim. Çünkü ben yengeme ant verdim. Halim gelmeden konuşamam.
7: Halim mi?
6: Sponsorum.
0: Gülendi abla.
6: Ha, bu da onun eski nişanlısı. Gel Seyhan'ım gel. Gel bak arkadaşlar, gazeteci röportaj yapıyoruz.
8: Ha merhaba. Oh klip olayı yalan.
4: Melia.
8: He Samim vallahi yalan. Şimdi bu Feride klipte oynarken yanlışlıkla denize düşüyor. Aslında yani klipte öyle bir şey yok. Bunun kliple hiçbir alakası yok. Sen onu sakın yazma.
6: Ama Melia'cığım 10.000 tık yani.
8: Şimdi tıkacağım lafı ağzına. Bak bana hala tık diyor ya.
4: Melia. Hadi gel aşağı inelim, hadi gül.
6: Kız meşhur oldu ama yani.
4: Sen dur şimdi, sonra konuşacağız, tamam hadi ben de. Gel.
8: Gel ablam, sen gel.
9: Merhaba.
6: Aa Talat Bey, buyurun, röportaj yapıyorduk.
9: Aa yok, ben rahatsız etmeyeyim.
6: Yok canım, ne rahatsızlığı, estağfurullah. Yani bütün bu patlamanın sebebi sizsiniz.
9: Sağ olun, kolay gelsin.
6: Utanmadan 10.000 tık diyor ya. Bir de kızı tepe taklak denize itmiş.
4: Tamam Meryem, ben konuşacağım ya.
9: Sayın abi.
4: Hacı yerim, Talat. Nasılsın oğlum?
10: İyi abi, sağ ol. Sen nasılsın?
11: 10 numara 10.
10: Ya Sam abi, bu misafirlik işi uzadı, ben kaçayım mı diyorum.
11: Nereye kaçıyorsun oğlum?
10: Bulurum bir yer.
11: Ya tam ihtiyacımız olduğu zaman.
10: Niye?
11: Özcan ayrıldı, müşteriyle ilgilenecek eleman yok. Sen müdür de görevli de.
10: Abi yani.
11: Yok ama sen yardım etmem diyorsan o ayrı, sen bilirsin. Bu ecnebi turisttir. Arada meramımızı anlatamadığımız zaman gelir, biliyor musun? Gerçi bende yabancı dili var ama. Yani bir yardıma ihtiyaç olursa falan.
10: Tamam yaparım.
11: Tamam. Hadi oğlum aslanım ben.
12: Hayırlı günler.
13: Hoş geldiniz Cabbar Bey.
12: Hoş bulduk.
13: Tanıştırayım efendim. Emekli tarih öğretmeni arkadaşım Zafer Hanım.
14: İsmim Zafer Bayramı'ndan efendim.
13: Eşi Saffet Bey.
14: Cabbar Bey, biz de okey dördüncü arıyorduk. Oyun bilir misin?
15: Oynarım ama tavla oynarım.
16: Oh, beyefendiye gün doğdu.
14: İyi oynar mı İkbal Hanım?
13: Valla bilmem ama.
15: Nesine?
14: Oh. Oo, beyefendi bayağı iddialı.
13: Böyle geçeyim ben, buyurun.
15: Valla Adana'da yenmediğim adam yok.
14: De benim de İstanbul'da.
15: İstanbul mu? Açık yerde tepecik kendini dağ sanırmış.
13: Hadi bakalım o zaman.
15: Nesine?
14: Kaybeden kazanana güzel bir yapacak.
13: Ama böyle çift olarak.
15: Tabii tabii, hep beraber.
14: Oğlum, oradan bir tavla getirir misin bize?
17: Gülümseyelim. Evet, çok güzel. Teşekkürler.
6: Gel Halimciğim, gel. Sponsorumuz hanımefendi basından Aslı Hanım.
18: Merhaba.
19: Merhaba.
18: İyi günler. Aa, sizi tanıyorum. Klipte denize düşmüştünüz. Vallahi süper fikir. Kimin aklına gelse çok komik olmuş.
19: Yok, kimsenin aklına gelmedi de işte.
6: Ha, yani spontane. Böyle kendiliğinden gelişti.
19: Bu konuyu ben seninle bilahare konuşacağım.
18: Siz de sponsor musunuz galiba?
19: He.
18: Vallahi tebrik ederim. Klip çok güzel olmuş. Elinize sağlık.
19: Çok sağ olun.
18: Halimciğim, biz sonra konuşuruz. Ben aşağıdayım.
19: Efendim?
18: Konuşuruz biz sonra Halim.
19: Efendim?
18: Halim Bey, bakın şimdi. Bizim de şimdi küçük bir grubumuz var. Müzik grubu. Eğer sponsor olmak isterseniz yani...
6: Tabii canım, Halim yapar. Yemekleri ayarlar. Denize düşenleri kurtar. Değil mi Halimciğim?
20: Ustam, masaya iki tavuk ızgara bekliyor.
21: Tavuklar geldi. Meryem, şu catering işi acele değilse şu öğlen servisini çıkaralım ha.
6: Yok Samcığım, daha catering'in vakti var yarına kadar. Ay gülüm ya. Bak ne kadar güzel oldu. Yani kime niyettir, kime kısmettir ya. Bizim Feride denize düştü ama Halime talih güldü.
22: O nereden çıktı şimdi?
6: Bak, bir kere çok tatlı bir kız. İkincisi gazeteci. Laftan anlar, sözden anlar.
22: Anlasın yani, sen de her gördüğünle.
6: Öyle deme be Seyhan'ım. Bak sen ne kadar mutlu sonuçlar, çocuğa karıştığın bilmem ne. Ama bu Halime

0: anlarım ya. Bak söylemedi demeyin. Bu ikisinin arasında kesin çok büyük bir elektriklenme başlayacak.
1: Sen versene ben götürürüm. Şimdi bir konser verme işi var. Ön grup olarak. Ya tabii her şey paraya bakıyor. Yani şöyle bir sponsor ayarlayabilsek.
0: Oho! Yani iyi olacak. Hastanın doktoru ayağına gelirmiş. Halemciğim şimdi sen bu sanatçı ablanın elinden tutacaksın.
2: Ya amma yaptı Güzel Dem ablam ya.
1: Yok yok belli. Sanatçıdan anlıyorsunuz.

0: Bize yok mu Şoray kardeş?
1: Yok.
2: İsterseniz bunu alabilirsiniz.
1: Efendim? Bir şey mi dediniz? Duyamadım.
2: Yok.
1: Derseniz yüzüme söyleyin. Arkamdan söylemeyin zaten.
0: Şurayın da tersi pistir ha.
3: Abla bir dakika, bir dakika. Ferdi.
1: Afiyet olsun.
3: Ersin şunu tak hemen.

0: Ali de benim.
1: Efendim Ali'cim.
0: Ha, sabah aradım ama konuşamadık. Halim yanında mı?
1: Hayır değil. Beyefendiyi aramak istersen sonra arayacaksın. Şu anda kendisi yukarıda röportaj veriyor.
0: Feride. Hayda.
2: Ne oldu Feride?
1: Yok bir şey abla.
2: Abla?
1: Seyhan Hanım, bu çocuğun kız geleceği iyi oldu ha.
2: Kimin?
1: Bebeğin.
2: Niye?
1: Nankör bir erkek geleceğine.
2: Ay daha ufacık bebek.
1: Bu erkeklerin hiçbirine güven olmaz ha gülüm. Vallahi billahi. Terselerde, ölselerde karşılarında şöyle bir kadın kaşını gözüne oynatsın. Hemen hoşafın yağ gibi seriliyorlar.
3: Yani bak ufaktım, çocuktum. Helada hamamda hep şarkı söylerdim. Allah seni inandırsın. O zaman insanlar bir bakardı ki yüzüme.
0: Ablacığım bana müsaade.
3: Nereye Halim?
0: Ben gideyim, artık sen de bitir gelirsin.
4: Aslında benim de size birkaç sorum olacaktı.
0: Sağ olasınız kardeşim. Teşekkür ediyorum. Size de hayırlı günler.
3: Şimdi canım bak.
5: Keneyi CIA'ya getirmiş.
1: Ha?
5: Kene. Yok mu Kırım Kongo? Kanamalı. CIA'ya getirmiş. Amerika'da laboratuvarda yapıp bizim çayırlara salıyorlarmış.
1: Niye?
5: Öyle. Düşman bunlar, düşman. Düşman arkadaş, düşman. Böyle. Bak kaleyi işten fethediyorlar böyle. Tabii.
4: Furkan var ya, sen iyice delirdin.
5: Domuz gribi. Hiç gülme. Gülme. Domuz gribi ne? Bak maksat ne? İlaç şirketleri para kazansın. Tabii. Yazdılar bunları hep kızım. Mikrop bunlar, mikrop. Vallahi mikrop. Mikrop. Bak göbeğine gidiyorsun işte, bak bunların göbeğine gidiyorsun.
4: Ya dur bakalım. Daha dayım ne söyleyecek belli değil.
5: Samim abi. Ha. O doğru yolu bilir be. Vallahi inay mı o ya, fıstık gibi kızı bırakacak. Tamam abiye kaldıysa bu iş tamam ya. Hı. Yaptık.
4: Tamam.
5: Ulan klibim tıklanma rekoru kırıyor. Sevinemiyorum arkadaş. Öyle aşkınız Rab.
2: Bırak kız gönlündekini yapsın Sami. Önüne böyle bir fırsat gelmiş.
0: Nasıl yollayacağım Melih'e? Ya bir yerine bir şey olursa ben ölüyorum ya. Beni bırakmayın, öbür dünyada semaya ne hesap vereceğim?
2: Bu çocuklar hep emanettir zaten Sami. Ya kendi çocuğun olsa da emanet, kendi çocuğun olmasa da. Hayır, er geç bu çocuklar yani kendi kanadıyla uçacak bu, mecbur.
0: O gün bir gelsin de.
2: Sen Allah aşkına sen nasıl attın kendini gemilere?
0: Yani o ayrı, bu ayrı.
2: Hiç ayrı şey değil, aynı şey bu, gidecek yani. Er ya da geç bu çocuklar gidecek. Hayır, sen değil miydin mesuliyet zor diye?
0: Ya insan öyle alışıyor ki canavarlara Meryem.

0: Sami, bu kızın geleceği parlaksa bize düşen onu teşvik etmek. Yani bizim işimiz onun önünde durmak değil.
1: Bak, çift atarsam marş olur.
2: Hadi Cabbar Bey, bizimki istediğimi atar, bak gör.
1: Dökkar, haydi geçmiş olsun.
3: Ne şans ya, Allah Allah, Allah Allah.
2: Şans değil, ben size söyledim, bizimki istediğimi atar dedim. Nitekim attı, kazandınız Cabbar Bey.
1: Ya Adana'da benim üstüme yok.
4: Nesini oynamışsın Saffet Bey?
5: Akşama yemekler bende. Cabbar Bey, kebap uygun olur mu?
1: Hey, kebap varken başka yemeğe ne hacet?
5: Yarın revanşını alırım onu.
6: Ya ben sen üstüne gül koklar mıyım Feride? Olacak şey mi bu?
7: Vallahi bilmiyorum Halim yani. Seni bilmem ama o kızın niyeti belli.
6: Ya bana ne kızdan? Bana ne kızdan? Sen kalktın ben de gittim Feride. Kızlarımızla benim ne işim olur? Zaten ne oluyorsa bu Gülen'de uğursuz yüzünden oluyor ha.
7: Yanında değil mi şu anda?
6: Kalktım diyorum, kalktım diyorum. Allah Allah. Zaten bundan sonra ne konuşurum, ne görürüm, ne yanına giderim, ne hali varsa görsün ya. Yeter ki sen küsme bana Ferde.
7: Söz mü?
6: Ya bak hala söz mü diyorsun ha? Hala söz mü diyorsun ha? İyi peki tamam söz.
7: İyi tamam.
6: İyi hadi.
8: Aziz Bey beni istemişsiniz.
9: Heh gel Okan.
8: Buyurun.
9: Okan bizim şu arazi işi var ya.
8: Evet efendim.
9: Biliyorsun. Bir tek Dalat'ın imzası kaldı.
8: Biliyorum efendim.
9: Git bu Aytay'la konuş. Aziz abi çağırıyor de. Gelsin özür dilesin. Ben onu affedeceğim.
8: Emredersiniz efendim.
9: Hadi bakalım.
6: Halim. Neredesin oğlum sabahtan beri?
10: Ya oğlum sorma, kafamda bir Gülen'den belası yani.
6: Sırma abi görmüş.
10: Nasıl? Kimi?
6: Sizi.
10: Nerede görmüş?
6: Teknede.
10: Ne diyorsun oğlum sen? Nasıl görmüş denizin ortasında?
6: Bilmiyorum abi. Yengeyle tekne kiralamışlar.
10: Ali abla. Oğlum bizde de kutup ayısı şansı var. Yemin ediyorum denizde, karada, havada, dönme dolapta. İnsan her seferinde yakalanır mı ya?
6: Yakalanır abi. Kaçarsan yakalanırsın. Ama merak etme, yengenin haberi yok.
10: Ya nasıl merak etmeyeyim Ali, nasıl merak etmeyeyim? Sam abi ne diyor?
6: Sam abi kafası karışık yani, karanlık maranlık, öyle tam şey yapamamış.
10: Sen?
6: Ben ne, ben bir şey demedim. Zaten sizin yüzünüzden olan bana olacak. Seyhan bir yandan, Sam abi bir yandan. Sizi korumak için habire yalan söylüyorum.
10: Allah sağ olasın abi, ne diyeyim kardeşim.
6: Ya bırak şimdi sağ olasını. Bana bak, ya adam gibi doğru dürüst saklanın ya da ortaya çıkın. Bu iş böyle fazla gizli kalmaz ha. Ben sana söyleyeyim.
10: Haklısın tamam, haklısın tamam.
4: Ali abi bir bakar mısın abi?
11: Dayı.
12: Can canım benim. Asu nasılsın?
11: İyiyim. Anneannem yok mu?
12: Büyük hanım bilmem, ben görmedim.
2: Asu. Ah. İyi günler Samim Bey.
12: İyi günler.
2: Kıvırcık nasılsın oğlum?
11: İyiyim.
2: Arkadaşlarla Cabbar Bey falan lokaldeydik. Ay Mertcan'cığım, deden bir talla oynadı.
11: Kazandı mı?
2: Kazanmaz mı? Ay zamanın nasıl geçtiğini anlayamamışım. Hadi kızım seni eve bırakayım, ben sonra tekrar lokale döneceğim.
11: Ben de gelebilir miyim?
2: Olmaz, biz akşam arkadaşlarla Cabbar Bey falan akşam yemeğe çıkacağız.
12: İkban Hanım biz de yarın pikniğe gideceğiz de.
2: Öyle mi?
12: Cabbar abi bütün gün evde, ne yer ne içer, artık yalnız bırakmazsınız.
2: Siz hiç merak etmeyin. Hadi kızım.
11: Görüşürüz Mertcan. Güle güle.
2: Samim Bey. Sağ olun.
12: Ama efendim ne demek? Ne demek? Cabbar Ağa'ya hizmet bizim için şereftir hanımefendi. Şeref.
13: Evet Gülen Hanım. Çok güzel. Bir de şu açıdan alalım. Harika.
14: Bakayım Sinan. Tamam, değil mi? Olmuş yani.
13: Hocam bunlar iyidir.
14: Hı-hı. Tamamdır.
15: Bitti mi?
14: Bitti.
15: O zaman benden size birer yarım ekmek köfte.
14: Ay Gülendem Hanım sağ olun. Vallahi çok teşekkürler.
15: Ya Allah aşkına yani. Bak yarım saattir çek çek çek, karnımız acıktı yani. Ha? Ha bir mi iki mi?
14: Gülendem Hanım.

0: Gerçekten giderim.
1: Bir abla sağ ol.
0: Hadi ben de bir. Ben de geleyim ama.
2: Yok yok, ben giderim.
0: O zaman hesabı bölüşelim lütfen.
2: Ya kardeşim, biz Adanalıyız. Bizde bölüşmek bölüşmek yoktur ya.
0: Versene şunları. Kim?
2: Kardeşim, iyi günler. Şimdi bana 5 tane köftesi bol, domatese soğana kıyıyorsun, 3 tane ayran, ne kadar tuttu?
3: 35 lira.
2: Fıy, ne? Anam, siz İstanbul'daki hayvanlara burma altın mı yediriyorsunuz?
4: Cumali.
5: Buyur usta.
4: Aç göster bakayım şu düğmeyi Tevge.
5: Usta, açsana be.
4: Acıyor?
5: Az ama değer usta.
4: Allah sen ben. Nereye?
5: Emlakçıya sipariş verdiler de onu götürüyorum usta.

0: arkadaş yeteş.
1: Ne oldu, ne oluyor be?
0: Ya gazetecilere köfte söyledim, param çıkışmadı. Allah aşkına gel kurtar, yoksa millete malamat olacağım ha.
1: Yeme. Bir kere de o gırtlağını tut. Yeme. Yerken bana mı sordun?
0: Ya kardeşim yedik artık yani. Köfteler pişiyor. Sen şuradan sahile kadar gelsen ha? Ya çok fazla değil, 35 liradır. Kurban olayım bak, vallahi misafirimdir ha, gücendirme beni.
1: Allah. Kasaya emanet.
2: Tamam.
1: He, geldi mi?
3: Hayır efendim. Talat Bey'le konuştum.
1: Evet.
3: Kabul etmedi. Gelmiyormuş.
1: Gelmiyor mu? Ulan bütün banka hesaplarını kapattırdık. Cebinde 5 kuruş para yok. Ne içiyor, ne yiyor bu namussuz?
3: Otele müdür olmuş efendim.
1: Nasıl? Samum'un oteli.
3: Evet efendim.
1: Vay cibiliyetsiz vay. Ulan bu adamda hiç bir durdurak yok ha? Hiç bir utanma, arlanma yok. Şimdi de halamın oğluna el koydun namussuz.
3: Bu arazi işiyle bir ilgisi olabilir mi acaba?
1: Samum'a? Anlayacağız Volkan. Ama oğlanı zapt ettiğine göre illaki bir planı var. Ama ben boş duracağım mı? Ben de onu kendi silahıyla vuracağım.
4: Şimdi gülüm, bu klibi değiştirmeyecek miymiş?
5: Ya ablam valla değiştirmezlerse değiştirmesin ha. Benim artık umurumda bile değil, karışmıyorum.
4: Sen ver bana şunu telefonu.
5: Ay abla.
4: Allah Allah. Ya bir arayıp konuşacağım, ne var bunda?
5: Şimdi bir tatsızlık çıkacak ama. Ablam tamam, bizimkiler halledecek işte, sen merak etme.
4: Ya iyi tamam o zaman, tamam. Hadi eve gidelim. Babamın zeytinyağlısını yapacağım.
5: Ablam Semih abim seni hiç aldattı mı?
4: He?
5: Hayır yani ayrı olduğunuz zamanlarda değil. Hani beraberken.
4: Feride Allah aşkına gene yani karıncayı karanfile bağladın. Yani gülüm ne alakası var şimdi bununla?
5: Yok ablam bugün taktı bu meseleye. İnsan sevdiğinin her söylediğine inanmak istiyor işte.
4: Feride. Sen samimi bir şeyini mi gördün?
5: Samim mi?
4: He, böyle ihanettir, aldatmadır falan.
5: Yok ablam, ne alakası var?
4: Ölümü öp.
5: Ablam değil, tövbe tövbe.
4: Hayır yani dün ne olduysa artık teknede Melih illa içeri diye beni içeri gönderdi. Hayır artık dışarıda ne varsa bilmiyorum, günahı boynuna.
5: Yok ablam, Samim abim yapar mı öyle şey? Yok, Samim abim yapmaz. Kadersiz olan yine benim.
6: Ustam sağ olasın. Allah'a. Yani şurada iki foto çektireceksin. Arada derede dürümüyorsun.
7: Ya sen de amma pilti çıktın ha Halim.
6: Ya olan gene bana olacak, beni yakacak.
7: Sebep?
6: Allah'ım yarabbim.
3: Valla zahmet oldu, sağ olun.
7: Yok canım, bana ne zahmet. Sponsora zahmet.
8: Kesenize bereket.
3: Afiyet olsun.
8: Gülendam Hanım, artık biz kaçsak daha haber yetiştireceğiz.
7: Ne kaç tane bir gül?

0: Ya bir de biz arabayı Hisar'a kadar istettik. Hani biz oraya kadar bir yatsanız.
1: Ne demek, atarız Hisar neresi canım, şurası, gider geliriz hemen, değil mi Halimciğim?
2: Ablacığım.
0: Zahmet olacaksa.
1: Ya yok canım, ne zahmeti ya, hemen gideriz haydi.
0: Tamam. Teşekkürler tekrar.
3: Halim değil mi bu?
4: O ablam.
5: Ay abla haklı, çıktığın elektrik olmuş.
3: Anacığım ben demedim mi işte, ben bu işi biliyorum. Allah'ım yarabbim şu çocuğun elinden tut.
6: Ferde?

0: Hocam canım.
1: Yarın pikniğe gideceğiz değil mi?
0: Oğlum gideceğiz dedik ya, sabah olsun, bineceğiz arabaya gideceğiz.
2: Melih ablam içli köfte yapıyor.
3: Of be. Ya börek de yapsın.
0: Yiğit, yemekte yemek konuşuyoruz o.
1: Mamanı da getiririm.
4: Size afiyet olsun.
0: Eda.
4: Efendim Bey.
0: Yani bu sabah konuştuğumuz mevzu var ya.
4: Amerika.
3: Ha. Ya dayı.
1: Gitmeyecek değil mi?
0: Şimdi ben gönülsüzüm bu işe de. Bu Melia ile konuştuk. O beni tabii ikna etti. Hakkı da var. Şimdi senin önünü kesmemek lazım kızım.
4: Dayı istemiyorsan.
0: Yok yok, sen Zeynep'le konuş ya. Şansımızı deneyelim.

0: Alo, Zeynep abla.
1: Ferit'e gülüm yemek haz.
2: Tamam ablam, geliyorum.
1: Anacığım, sana ne oldu?
2: Yok bir şey ablam.
1: Allah Allah. Anacığım, sen sabah daha bülbül gibi şakıyordun. Kurban oldum. Bak, bir şey olduysa Allah aşkına bana söyle ya.
3: Kardeş, dur, kapatma, dur. Dur Allah aşkına. Hayırlı akşamlar.
4: İyi akşamlar.
3: Kusura kalma ya, benim işim acele.
4: Kusura bakmayın, kapatıyorum, yarın bakarsınız.
3: Ya yarın çok geç. Bak, ne istersen iki katını vereceğim.
4: Bakın.
3: Ya vaziyet çok kötü anam babam. Hayat mamat meselesi vallahi billahi. İki de iki vereyim, üç de üç vereyim. He? Ne olur Allah aşkına aç şu dükkanı. Ocağına düştük be.
1: Ay Feride, arasak mı ne yapsak gülüm, bilemedim. Ablam ama söyledi, geç gelirim dedi. Ay gülüm demişti de, yani şimdi bu adam akşam yemeğine hiç geç kalmazdı ki yani. Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Sen açıldın mı gülüm?
5: Aynı, değişen bir şey yok.
1: Bak Feride, hani sen bana eskiden diyordun ya, abla canım sıkkın olunca otururum bir koyun yerim falan, ne oldu?
5: O eskiden de ablam.
1: Şimdi ne değişti yani? Bak şimdi Feride, bak bu Halim'in bile başına gelmedik badire kalmadı. Ama çocuğu hayata böyle bir yerinden sarıldı yani, devam etti, anladın mı? Sen de devam edeceksin artık, yapacak bir şey yok. Ben eminim, sen bak birisiyle tanışacaksın ve çok mutlu olacaksın. Yanında şu pikniğe bir gidelim. Allah, açık hava, bol güneş, bilmem ne. Eskisi gibi şen şakrak olacaksın, tamam gülüm?

0: Aliço, ben iyi ki seni dinledim ha.
1: Ben bir şey demedim ki abi.
0: Ya dedin oğlum, sen dedin, beni ateşten aldın ya. Ya onlar değilse, ya ben başka birilerini gördüysem mi? Bak şu halim, şimdi sabahtan beri bir kızın peşinden koşuyor.
1: Peşinde mi?
0: Tabii ya. Belki ben bu garibanların günahını aldım Aliço.
2: Samim abi, iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar Deli Hanım.
1: Oo Furkan, ne haber?
2: Aa Ali abi, nasılsınız?
1: İyi, sen?
2: Samim abi ya, eğer Eda müsaitse ben ona matematikle ilgili bir iki soru soracağım. Takıldı bana.
1: Öyle psikor o tarz bir şey mi?
2: O minvalde bir şey abi.
1: Ha. Ben de Samim abi, bakıp geliyorum.
4: Ay yok Feride ya. Çıkıp arayalım, bir şey yapalım ha. Yaşlı adamdır, gözleri iyi görmüyor.
5: Ablam bir telefon aç istersen.
4: Gülüm, aradım diyorum işte, açmıyor. Hayır, bir de aramız Nane Molla ya şimdi. Yine çekip gidecek diye vallahi çok korkuyorum.
6: Nereye ya?
4: Ay babam, neredeydin Allah aşkına, çok merak ettik.
6: Ya çocuk muyum ben?
5: Neredeydin baba?
6: E söyledim ya, lokalde arkadaşlarla.
4: He, lokalde arkadaşlarla.
6: Ya akranlarımla vakit geçirdim.
4: Tamam baba, tamam, Allah'tan yemek sıcak, hadi buyur.
6: Ya istemez.
4: Niye? Baba.
6: Ya aç değilim. Arkadaşlarla yedik.

0: Yok abi, öyle konuşuyorlar. Öyle psikolog falan.
1: Alinço. Ha. Bu Furkan bizim Eda'nın şeyi mi?
0: Ne?
1: Şey.
0: Neyin? Ne?
1: İlla ki söyleteceksin oğlum. Flörtü mü?
0: Abi sen de taktın kafaya kim kimle beraber. Çok merak ediyorsun, git sor.
1: Ya iyi de olsa soracağım. Kıza nasıl sorayım? Senin dalgan mı?
0: Abi dur, şimdi baktım ya, konuşuyor, bir şey yok.
1: Tamam hadi çık. Ne oldu Amerika işi?
2: Dayım tamam dedi.
1: Nasıl? Samimi abi?
2: Dur bakalım Furkan. Daha bir şey belli değil. Zeynep abla daha belgeleri toplayacak. Öyle başvuracak.
3: Ha. Dünya güzeli başvuruyor yani. Ha. Miss Universe. İyi. O belgeleri toplayıp başvuruyorsa tamam ha. Olmuş o iş. Ateş etmişsiniz bir kere, artık onun dönüşü yok.
2: Şansımızı bir kere deneyeceğiz.
3: Ne tutarsa? Ne olacak? Ya orada öyle fonfisli şahane bir okul kabul ederse seni? Ne olacak ki? Abladan burs da hazır. Gidecek misin?
2: Gitmeyeyim mi?
4: Eda!
2: Efendim dayı.
4: Hadi kızım eve. Vakit geç oldu.
2: Tamam, geliyorum.

0: Alo, İkbal Hanım, hayırlı akşamlar. Eve sağ salim geldim.
1: Ben de sizden telefon bekliyordum zaten. Yani siz aramadan uyku tutmadı Cabbar Bey.
0: Yahu ne zamandır akranlarımla gönlümce bir gün geçirmemiştim.
1: Ya akşam yemekte konuşamadık. Yarın sizinkiler pikniğe gidiyorlarmış.
0: Onu nereden öğrendiniz?
2: Okulda Samim Bey'le karşılaştım.
1: O söyledi. Sağ olsun, o da bizim için çırpınıyor.
0: Ulan mastikçi.
1: Alo, ne dediniz anlayamadım.
0: Yok bir şey İkbal Hanım.
1: Hani diyorum.

0: peki yarın görüşebilir miyiz?
1: Kısmet. Oldu. Haydi Allah rahatlık versin.
0: Allah rahatlık versin.

0: abla, hadi pikniğe geç kalacağız.
1: Tamam.
0: Ya hadi.
1: Tamam.
0: Ya abla hadi.
1: Tamam. Tamam.
2: Allah hem mis gibi Feride, şundan hemen bir dilim al gülüm. Hem pastırmalı hem peynirli.
3: Yok ablam, bir hiç canım istemiyor.
2: Niye?
3: Ablam ben şu pikniğe gelmesem.
2: Feride Allah aşkına bak, benim cinlerimi ağartma. Bak o pikniğe geliyorsun, tamam mı? Temiz havadır, bol gıdadır, bilmem ne. Al şunu da ağzına. Ha, yeter artık, bir gülüyorsun bir ağlıyorsun. Bak ağlarsan gözüne, yemezsen özüne. Haydi lüplet. Heh, hadi hadi geldiler.
4: Ha? Pikniğe değil, sanki Belgrad ormanlarına göç ediyoruz. Bu Mertcan'ın bonbonu, top, minder.
1: E bu darbuka ne?
4: Ha, bunu Taci abiden aldık. Samim abi çalacakmış.
1: Samim abi çalacakmış.
4: Ha. Sen iyi misin?
1: Aha.
4: Uzun yolda kızımızı bir şey olmasın?
1: Yok, iyiyim ben. Kızımız da iyi. Oh. Hadi geç kalacağız.
4: Hadi. Sen ağır kaldırma.
1: Bu hiç
4: ağır. Ağır kaldırma.
1: Ağır değil hayatım, bak işte bu.
4: Tamam.
5: Çayır başı vurma vurma, yar yar yar yar yar yaraman.
6: Sonra söylerim.

0: wyjebać.
1: Ya oğlum, insan halı oğluna küser mi hiç? Canını sevdiğim. Bak, istersen sana para vereyim. Git biraz Amerika'da gez dolaş. Hesapları da açtırırım. Duydum, duydum. Samım seni işe almış. Namussuz. Ya gel bir konuşak. Ya tamam, gelmiyorum üstüne, gelmiyorum. Bu beni öldürecek ya. Akraba katili olacağım sonunda. Allah'ım sana aklımı koru ya. Allah'ım sana aklımı koru. Nuh diyor, peygamber demiyor. Hep o Samım'ın yüzünden.
2: Efendim?
1: Mela Hanım'ın yemek şirketi duruyor mu?
2: Duruyor. Gayet de işleri güzel gidiyormuş. Adanalı bayanlar hep onlardan alıyorlar.
1: Hazırlan. Büyük bir ziyafet tertip ediyoruz.

0: Ablam röportaj yapıyorsun.
1: Haberim yok. Gazetacılar arıyor, haberim yok.
2: Beni soruyorlar.
1: Ben nasıl menajerim? Beraber çıktık mı, çıkmadık mı bu yola?
2: Çıktık aslanım, çıktık tabii yani. Bu ne?
1: Sözleşme abla.
2: Ne diyorsun?
1: Bunu imzala, rahat et. Burada benim menajer olduğum yazıyor. Bundan sonra basındır, medyadır, gazetacıdır, hepsiyle ben uğraşacağım.
2: Güzel. O zaman ne yapıyoruz?
1: İmzalıyoruz.
3: Bismillah.

0: de yiyebiliyor muyuz? Kutlama olarak menajer bey.
1: Tabii ablam. Hamza.
2: Ha Cümal.
1: Şuradan 3-5 porsiyon künefe kap gel. Ablan iki bol şerbet dos.
2: Tamam.
3: Avukat.
4: Şimdi isim konusunda ne diyorsun?
3: Zeynep benim için tamamdır.
4: Babamı ne yapacağız?
3: Ya Cabbar ile aramız düzelecekse isterse adı Zübeyir olsun. O bizim kızımız. Ama bizim derdimiz başka biliyorsun.
4: Biliyorum.
3: Aa, o da kızımız.
4: Ay öyle.
3: Zeynep, Refika hiç fark etmez. Bizim kızımız.
5: Meyhan bu köfteler çok güzel olmuş.
6: Canım benim afiyet olsun. Yiğit gülüm sen de al.
7: Tamam Melih abla zaten çok güzel görünüyor. Ellerine sağlık.
3: Ferde köfte.
4: İstemem sağ ol. Tıkandım.
8: Melih bu peri kızın nasıl?
0: Vallahi sen ben de bilmiyorum ki. Bir gün bomba gibiyim diyor. Ertesi gün ağlıyor. Bir takım garip garip hareketler, bir haller. Ha şimdi birine aşık desen.
8: Ne?
0: O da değil yani. Kime tutulacak Allah aşkına? Biri olsa biz bilirdik yani.
8: Değil galiba Meryem. Ben de bir ara şüphelendim ama.
0: He şüphelendim.
8: Günahını almış Meryem. Onun derdi başka. Yalnızlık zor geliyor.
7: Abi yiyin yiyin hadi hadi. İkbal Hanım.
9: Cabbar Bey iyi günler. Misafir kabul ediyor musunuz?
7: Ne demek İkbal Hanım?
9: Madem kızlar hep beraber pikniğe gittiler. Biz de sizi yalnız bırakmayalım dedik. Hadi Asucuğum dedim gidelim Cabbar Bey'e güzel yemekler hazırlayalım. Biz de ev pikniği yapalım dedim. Öyle değil mi Asucuğum?
10: Evet anneanne.
7: İyi etmişsiniz. Buyurun.
9: Şunu vereyim. Geç yavrum.
7: Bak ben senin yerinde olsam var ya çocuğun adına İkbal koyarım. Bak Cabbar ha var ya. Garanti Aliço. Kesin barışırsınız.
6: Allah aşkına küçük kızı olur mu İkbal? Ya şey Aslı nasıl?
11: Aslı mı? Ay.
7: Ha bence çok güzel ya.
11: Yok gülüm yok. Benim lisede bir arkadaşım vardı Aslı diye. Kendisine gıcık kapardım da. Şimdi yeğenimin adı Aslı olursa soğurum ben ondan ister istemez.
3: Yok abi yok. Bilinçle zaten biz çocuğumuza isim falan koyamayacağız ha.
7: Hadi kalkın miskin miskin oturuyorsunuz hadi. Kalk hadi.
6: Sami'm kültür fizik mi yapıyoruz?
7: Yok Meryem.
3: Hadi.
7: Oh! Ali oğlum oraya vurmasana.
6: Oğlum yaran mı var?
7: Yok yok.
6: Burkulmuş ablam.
3: Akşam erken yattım da.
8: Ha tamam.
3: Öyle demek ki üstüne mi falan yattım uyuşmuş mu ne?
7: Ne yapıyoruz? Hadi nerede oğlum topun Can?
6: Futbol. Voleybol.
0: Bence de voleybol.
7: İyi o zaman kızlar erkekler maç yapalım.
8: Hadi hadi tamam. İyi de ol. Hadi hadi.
6: Hadi, hadi. Hadi kızlar toplansın.
11: Abla voleybol mu oynayacağız şimdi?
0: Gülüm ne olacak? İkisi maçtır bir şeydir. Sen gel eğlencesine oynuyoruz.
3: Sen kenarda bir yerde otur.
0: Tamam.
3: Top gelmeyecek bir yerde.
0: Ay tamam hayatım.
3: Hadi. Ya koşma.
0: Bir şey olmaz.
12: Arkadaşım ya. Sen şöyle geçer otursan vakit ezilecek çünkü.
0: Ay Nurcan oğlum senin ne işin var piknikte ya?
12: Üf. Ya niye öyle diyor? Arkadaşı değil miyiz ya? Gideceğiz göreceğiz Allah Allah.
0: Elinde de böyle kocaman bir şey.
12: Şey deme şey deme. Bunun bir anlamı var.
0: Allah Allah. Zaten o anlam yüzünden bize sopa atacaklar orada yani.
12: Ya saçmalama. Kim atacak bize sopa ya? Samim abim orada bir kere.
0: Önce o atar zaten.
12: Ay Nurcan hadi sen insene ya. Hadi in.
0: Niye iniyorum şu anda ben?
12: Bıdı bıdı yapma.
0: Tamam iyi tamam.
12: Hadi. Hadi bakayım.

0: Ben de.
1: Hadi. Ben de Meriç abla. Feride yavaş gülüm.
2: Ya şu peri kızındaki hırsa bak, top değil gülle atıyorum mübarek.
1: Evet. Hadi ablam hadi, kaptırmayın maçı hadi.
3: Maçan kenara.
1: Ya abla ben de oynuyorum.
3: Kenara.
1: Sizler... Ablam kaçıyor bende. Ay.
2: Aslanım halim, aslanım.
1: Bırak ablam. Adiler yeneceğiz onları.
3: Gülüm bayağı acıyor çocuğun canı ya.
1: Feride abla, Halim abinin bir tarafına bir şey olacak.
3: Beter olsun.
2: Anam.
1: Feride.
4: İhbel Hanım.
5: Ağzı nasıl? Ne yapıyor?
4: İyi. Yukarıda resim yapıyor. Ya zahmet etmişsin. Melia yemek bırakmıştı.
5: Canım zeytinyağlı ıspanaklı olur mu? Şöyle pamuk gibi külbastı yapıyorum size.
4: Mis gibi koktu.
5: Aç bakayım ağzını.
4: Ellerine sağlık.
5: Oh, afiyet olsun. Emin ellerdesiniz Cabbar Bey. Benim yemeklerim meşhurdur. Kızının yemeklerini aratmaz. Yalnız ben böyle baharatların yerlerini karıştırdım.
4: Ya ziyanı yok. Mira ses etmez.
1: Hadi çocuklar.
0: Ya yenge hakem taraf tutuyor. Resmen kızları kayırıyor.
1: Bak itiraz etme, atarım seni ha.
6: Bak ya. Aleyküm top kızlarda ya. Hadi. Hadi.
1: Hadi abla. Servise atıyorum. Hadi. Yavaş hadi. Hadi yavaş.
6: Allah'ım.
0: Ne oldu?
6: Halim ne oldu?
7: Oluma geldi ya.
6: Halim iyi misin oğlum?
2: Halim abi.
1: Feride ne yapıyorsun gülüm? Ay ne var ablam? Hayır ne diyorsun? Ne yapıyorsun gülüm? Savaş mı yapıyorsun? Top mu oynuyorsun belli değil ya. Ne var, kurtarsın o da. İşi ne?
3: Anacığım telef ettin çocuğu.
1: Abla Halim abiye ne oldu?
3: Hiçbir şey olmadı ablacığım.
1: Feride Allah aşkına git bir yardım et, tedavi et. Düşecek ya. Gel. Tedavi edeceğim. Kendi kendine iyileşir o, bir şey olmaz.
6: Halim abi omzun kanıyor.
0: Oh, yok geçer.
1: Halim bir açalım istersen. Ha?
0: Yok.
6: Sen bir şunu sıyır bak.
0: Yok Sami abi açamam.
6: Oğlum bir aç şunu.
0: Yok tamam ya. Tamam
6: oğlum, ben. Açsana şunu ya.
0: Yok açamam Sami abi, üstüme gelmeyin. Tamam çok iyiyim ben, çok iyiyim.
1: Şuna bakın.
3: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
6: Ve aleyküm selam. Kan dersiz değil olmazmış ha.
1: Pikniğe geldik ama rahatsızlık verdiysek.
3: Yok ne rahatsız olacağız, buyurun.
6: Hadi Melia, karnımız acıktı, yemek yiyelim. Sen iyi misin Halim?
0: İyiyim Sami abi.
3: Bir şeyler yiyelim, bak burada oynamaya devam edersek bir sakatlık çıkacak buradan.
6: Haydi. Hadi bak.
0: Hadi. Hadi. Hadi.
5: Rahmetli eşiniz herhalde.
4: Öyle Refika.
8: Mertcan'ın babaannesi mi?
5: Yok değil canım. Cabbar amcanın çok karışık bir ailesi var.
4: İyi söyledin İkbal Hanım.
5: Hoş kadınmış.
4: Öyleydi.
5: Daha sonra evlenmeyi hiç düşünmediniz mi?
4: Refika'dan sonra?
5: Evet.
4: Hiç düşünmedim.
5: Neden?
4: Bilmem. Hiç aklıma gelmedi. Karşıma da kimse çıkmadı.
5: Hayattan ne isterseniz size onu verir. Bakın yalnız değilsiniz.
4: İkbal Hanım, bir çay bahçesine gittik, laf çıktı.
5: Çıksın.
4: Çıksın da.
5: Bakın çocuklar büyüdü. Bizleri bırakıp gidiyorlar. Bunlar en güzel günlerimiz. Neden birlikte geçirmeyelim, değil mi?

0: меня поближе.
1: Seyhan, Gülüş'ün mercimek köftesinden ye hele, iki canlısı.
2: Yok ablam, yedim ben, sağ ol.
0: 4 tane oldu, ben saydım.
1: Gülüm bak, yumurta soyuyorum sana, proteindir bunun ya.
2: Ay yok ablam, çatlayacağım. Tekme atıyor mu Seyhan abla?
1: Tekme diyor bazen, bak koy şimdi şöyle. Bekle biraz.
0: Ben elimi koyunca kaçıyor ama.
3: Furkan oğlum, bu uçurtmayı sen mi yaptın?
4: Onu ben gece dışa vurmuşum abi ya. İçimdeki duyguları yansıtıyor.
3: Ne duygusuymuş bu? Kime karşı yansıtıyor?
4: Amerika'ya karşı abi. Malum.
5: Ya ben biraz dolaşacağım. Afiyet olsun.

0: Ellerine sağlık İkbal Hanım.
1: Afiyet olsun. Biliyor musunuz, Saffet'le Zafer de yeni evlendiler.
0: Öyle mi?
1: Saffet'in iki kızı bir oğlu, bizim Zafer'in de iki oğlu var. Yani vallahi mutluluklarına diyecek yok. İnsan isteyince oluyor.
0: Ya istemişler ki olmuş. Allah mutlu etsin.

0: Halil.
1: Ne oldu?
0: Kızgın mısın bana? Ama senin yüzünden Halim, biliyorsun.
1: Ya Ferda.
0: Hani o kızla bir işin yoktu?
1: Ya yok. Yok, ne işim olur Allah aşkına? Benim elim gazetecisiyle ne işim olur?
0: Halim, ben gözümle gördüm. Bir daha gitmeyeceğim yanına dedin. Kendi elinle arabanın kapısını açıp içeri aldın. Yalan söylüyorsun.
1: Ben gözüm kör. Ben her şeyi göze almışım Feride. Sen daha hala anlayamadın mı? Ben seni bin bir zorluklarla bulmuşum. Hiç kaybeder miyim kızım? Ya dur, tamam, bir dakika. Tamam.
2: Amerika. Merhaba Allah sen mi abi ya? Hiç gidilecek yer mi ya? Tek başına. Tabii canım, tekin değil.
3: Aa, niye? Bence harika olur. Düşünsene, gençsin, dünya senin.
0: Öyle vallahi Seyhan. Biz İstanbul'a bile gelince ne bir acayip olmuştuk, değil mi?
3: Ya vallahi öyle. Bak düşünsene, bir de New York'a gidiyorsun ha.
4: Dur bakalım, daha bir şey belli değil ya. Bir belli olsun.
3: E ne var işte, hayal kuruyoruz, tamam.
5: Abla bence kazanma.
2: He vallahi, değil mi Mertcan ya?
6: Kazanmayayım mı bir tane?
5: Sakın gitme. Orada dinozorlar var.
0: Oy Melih ablasının kuzusu bu kuzusu.
4: Sınma abi nereye?
7: Hacet gidereceğim Haliç'o.
4: Ha, dikkat et ha.
8: Ciğerim, affedersin, buralarda tuvalet var mı?
7: Bilmiyorum.
8: Allah Allah ya, bu kadar insan ne yapıyor?
3: Yes. Al bakayım sepeti.
9: Peki efendim.

0: Halim bırak gideyim, anlayacaklar.
1: Ya sen beni anladın mı, bir onu söyle.
0: Tamam, eve gidince konuşuruz Halim.
1: Feride.
0: Kızın peşinden gitmedim diyorsun ha?
1: Hala kız diyorsun değil mi sen? Al. Gel. Bak.

0: Hanım.
1: Benim kalbimin sahibi sensin kızım. Başka kimse yok, anlamıyor musun? Başka kimse yok, bak.
0: O yüzden mi canın yanıyordu senin?
1: O topu oraya kaç kere isabet etti sen biliyor musun?
0: Ne yapayım Halim, çok kızdım.
1: Sen?
0: İnsan sevince kıskanıyor be Halim.
2: O kadar insan var, bir kişi tuvaletin yerini bilmiyor ya. Çatlayacağım. Benden günah gitti.

0: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
1: Amin.
0: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım.
2: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
3: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
4: Alacağım parçayı.
2: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
5: Meydandaki derin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
2: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
6: Dün gece buraya düşen gök taşıymış. Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
7: 1 milyon mu?
8: 1 milyon.
2: Gök taşı pazar 20'de Afar'da.
9: 7 yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: Yağmur böyle mi yağıyor mu?
1: Bu ıslatır ha. Tadı yok. Sevgili izlence izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
2: Yavaş git biraz kardeşim ya. Bu saç bir daha eskisi gibi olmaz artık, bilginiz olsun.
1: Animasyon türündeki çılgın böcekler vizyonda. Film, yeraltı şehrinden yeryüzüne çıkan dört böceğin hikayesini konu alıyor.

în Eni Donere Borda.

0: call Gary into my office? There is a situation here.
1: I assure you, you'd like to listen. The alternative is very expensive.
0: Gary! Get them out of my office now.
2: Gary, a moment. There are two versions of how this narrative plays out.
0: Exhibit A.
3: Usta yönetmen Guy Ritchie'nin son filmi In the Grey vizyona girdi. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Elsa Gonzalez gibi oyuncuların başrolde olduğu film, acımasız bir suçlu tarafından gasp edilen devasa bir serveti geri almak üzere bir araya gelen iki elit kurtarma uzmanıyla zeki bir müzakerecinin tehlikeli ve stratejik mücadelesini anlatıyor.
1: Bronco and Sid. We'll now solve it their way.
4: Love the shirt.
2: It's silk.
4: Of course it is.
2: I just told you. It's silk.
4: The police are on payroll. And he has a reasonably experienced private army. Tick every box.
5: Tick every tuck.
4: Lube every wheel.
5: Lick every stamp.
4: 3, 2, 1.
6: Thomas!
7: Range 300. At, 275.
8: Make your mind up.
7: 250. Ram it, Janet.
1: They work between the moral and the immoral, the black and the white. They operate in the gray.
9: Tell me what you got.
2: I foresee a problem. I am aware that there is a 300-foot deep untraversable ravine, but if you give yourself enough runway, build up some speed, and flap your arms like so, it should take the bump out of the landing.
10: Madem büyüklerin bizim için tören yapacak vakti yok, o zaman kendi bayramımızı kendimiz yaparız.
3: Benliğini Hüseyin Sezai Tütüncüler'in üstlendiği Atatürk Zaferin Şafağı sinema severlerle buluştu. Film, Kurtuluş Savaşı'nın en kritik günlerinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendilerine verilen gizli ve hayati bir görevi yerine getirmeye çalışan Ali ile Ayşe'nin hikayesini konu alıyor.
11: Türkler orada sıkışıp kaldı.
12: Mustafa Kemal bizi yendi.

0: you know what you're asking?
1: Gerilim macera türündeki Fall 2 ölümcül tırmanışın yönetmenleri Peter ve Michael Spierig. Filmin başrol oyuncuları ise Harriet Slater ve Arsema Thomas. İlk filmde 2000 metrelik izole bir televizyon kulesinde yaşanan korkunç olayların ardından Fall 2 bizi çok daha ölümcül, kaçışın imkansız olduğu yeni bir kabusun tam ortasına götürüyor.
2: Okay, welcome to the ancient plank walk.
3: Take a deep breath. One foot in front of the other.
2: Flip in.
3: Flip out.
2: Flip in. Flip out. Get back!
4: Help us!
5: The longer that we wait, the weaker we get.
2: Clip in.
1: Türündeki Köpek ve Yıldızların yönetmen koltuğunda bir usta Ridley Scott oturuyor. Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin gibi oyuncuların buluştuğu film, askeri bir hayatta kalma uzmanı olan Bengley ile birlikte kıyamet sonrası bir dünyada izole bir yaşam alanı kuran genç pilot Higgin hikayesini anlatıyor.
6: It's just us trying to hold on to what was. But out there, it's kill or be killed. The only thing left to fear.
7: Survivors.
8: There is a place that still remains.
2: Go.
7: I heard a voice on the radio.

0: Animasyon komedi türündeki Coyote Acme'ye karşı vizyona girdi. Film, yıllardır Roadrunner yakalamaya çalışırken satın aldığı arızalı ürünler yüzünden sürekli zarar gören Coyote'nin üretici dev şirket Acme Corporation'a dava açmasını ve sonrasında yaşanan eğlenceli hukuk mücadelesini konu alıyor.
1: Hiç paraşütünün açma ipini çektiğinizde içinden sadece bir sürü çatal bıçak çıktı oldu mu? Bu senin suçun değil. Acme kötü bir şirket.
2: Fikir.
3: Dünyanın en büyük şirketine karşı kafa tutan adama bakıyorsunuz.
4: Acme'nin tüm çizgi film ürünleri için dava açıyorlar.
5: Acme suçlamaları reddediyor. Tek yapman gereken şu kapıdan çıkmak.
6: Şey, lütfen yap.
4: Hiç komik değil. Çizgi karakterleri komik sanırdım.
7: Acme yıllardır bilerek tehlikeli ürünler üretiyor. Onlarca yıldır.
8: Bu dünyada Coyote'nin başına gelenlerin biraz olsun umursayan herhangi biri var mı ki?
6: Evet, ben varım. O tanıdığım en çalışkan kişilerden biri. Pes etmeyi asla düşünmez. Bence herkes bundan ilham almalı.
5: Sadece korkutmak değil, mahvetmek istiyorum.
9: Geri çekilin, geri çekilin.
10: Size güveniyoruz, hoşça kalın.
11: Ben bu buraya new modellik işi için geldim.
9: Gördüğümü sandım.
5: Gördüğünü mü sandın? Sana san diye değil, gör diye para veriyorum.
9: Gördüm, gördüm.
5: Ne gördün, ne gördün?
12: Lamba nerede?
13: Gizlenmiş Buckingham Sarayı'na.
0: Animasyon türündeki bir diğer film Ted'in sihirli lambası vizyonda. Filmin konusu özetle şöyle. Kaşif Ted'in aşırı korumacı bir babaya dönüştükten sonra dışlanmış hisseden Mami'nin sihirli bir lambayla geçmişe gitmesini ve zamanda yolculuk macerasını anlatıyor.
12: Dikkatli ol, çok güçlü.
14: Ne bekliyordunuz? Bir çam yar mısın?
12: Cem, konuşsunu istiyorum.
15: Ne? Ha, bu kimin sesi? Kimsiniz? Kimsiniz?
12: Ben Sony'de konuşsunu istiyorum.
15: Kuş.
12: Koş, koş.
14: Bu adam tırlatmış.
12: Üçüncü dileğimde Bay Ted'i.
13: Geçmişe gidemezsin.
12: Oldu, işe yaradı. Zamanda seyahat ettik.
6: Orada durun bakalım.
12: Çok tehlikeli bir çağ.
16: İnsan saldırganlaşıyor. Kaçış modu devrede. Acıyla bağırma modu devredin.
5: İşte Veliaht Prens'in yeni sempolisi.
13: Lambayı bu çağda bulup geri dönmek zorundayız.
9: Peşine düştüğünüz o lamba benim.
12: Başardık!
9: Yakalayın!
13: Kim sürüyor?
5: Mingo köpek koşuyor. Atla dört nalı.

Sevgili izlence izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Ragıp Narin, sözleri ve müziği Oğuzhan Atmaca imzalı Farkına Vardım çalışmasıyla dijital platformlarda ön sırada.

Seda Bakan, Eda ve Metin Özülkü'nün sanat hayatındaki 50. yıl özel albümü için Kör Aşık şarkısını seslendirdi. Şarkı haftanın en çok dinlenen çalışmaları arasında.

Suat Aydoğan ve Serdar Ortaç, sözleri ve müziği Suat Aydoğan imzalı Ta Kendisi düetleriyle dijital platformlarda en çok dinlenenler arasındalar.

0: köklü tarihi, eşsiz doğal güzellikleri ve zengin kültürel mirasıyla Bursa, geçmişin izlerini bugünün canlılığıyla buluşturan Türkiye'nin güzide şehirlerinden. Vakıf katılım, Bursa'nın vakıf mirasını kayıt altına almak amacıyla Bursa Vakıf Eserleri kitabını hazırladı ve eserde yer alan fotoğraf karelerinden oluşan İstanbul'u Gören Rüya, Bursa Fotoğraf Sergisi'ni sanatseverlerle buluşturdu. Üsküdar Mimar Sinan Galerisi'nde ziyaretçilerini ağırlayan sergi, Bursa'nın tarihi ve zengin kültürel mirasını vakıf eserleri üzerinden günümüze taşıyor. İzlence ekibi olarak İstanbul'u Gören Rüya Bursa sergisini ziyaret ettik ve Vakıf Katılım Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz'dan serginin hikayesini dinledik.
1: Vakıf Eserleri Envanter Projesi nasıl başladı? Projenin başlama amacı nedir?
2: Biz Vakıf Katılım ve Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak her gün yanından geçtiğimiz ama hikayesini bilmediğimiz eserleri daha görünür kılmak ve onları gelecek nesillere de aktarmak adına bir proje başlatmak istedik. Burada da ilk olarak Hatay iliyle 2022 yılında yola çıktık. Farklı medeniyetlerin, kültürlerin kesiştiği nokta olması hasebi veya içerisinde taşıdığı vakıf eserlerinin zenginliği ve özgünlüğüyle öne çıktı. Projemiz o şekilde başladık. Sonrasında zaten Anadolu bu konuda çok zengin. Konya ilgiyle devam ettik ve bugün de Bursa ile yaptığımız çalışmanın sonucunu burada sergi olarak ziyaretçilerimize buluşturmak istedik.
1: İstanbul'u Gören Rüya Bursa sergisinde kaç kare fotoğraf yer alıyor?
2: Bursa Vakıf Eserleri çalışmasında 385 adet vakıf eserini 35 bine yakın fotoğraf karesiyle kayıt altına aldık. Sonrasında bu 35 bin fotoğraftan 2000 tanesini bilim kurulumuzun da yardımlarıyla, destekleriyle seçtik ve 3 ciltlik Bursa Vakıf Eserleri kitabımızı oluşturduk. Sergimizi ziyaret edenler buradaki kare kodlardan kitabımızın dijital versiyonunu indirebilirler ücretsiz bir şekilde.
1: Sergide yer alan fotoğraflar hangi kriterlere göre seçildi?
2: Yani 35 bin fotoğraftan 2000'e indirmek kolay değil, takdir edersiniz ki.

0: Bir de ben özellikle fotoğrafçılıkla uğraşıyorum. Çok zor fotoğraf seçimi. Ama orada bilim kurulunun daha çok yönlendirmeleriyle hareket ediyoruz. Bir de sanat anlamında destekçi danışmanlarımız var. Onların da sanatsal bakış açısı da önemli.
1: Sergi projesi tabii ki kültürel mirasımız açısından da önemli. Yeni nesiller için bu sergi ne anlama geliyor?
0: Ben aslında tarihi eserlerin tarihte kalmasını çok doğru bulmuyorum. Onlar bizim bir yaşayan parçamız. Aynı kendi hayatımızda da geçmişe yönelik anılarımız aslında çok geçmişte kalmıyor. Bugünkü kimliğimizi oluşturuyor ve yarınki davranışlarımızı da şekillendiriyor. Aynı şekilde de ülkelerin, medeniyetlerin tarihlerinde kalan eserler onların aslında ülkesel anlamda, milletsel anlamda kimliklerinin parçası. Dolayısıyla buradaki eserler bizim manevi olarak ne kadar güçlü olduğumuzu, ne kadar zengin farklı dinamiklere sahip olduğumuzu yansıtıyor ve bu zenginliğin farkında olmak da geleceğe yönelik de bize bence güven katıyor.
1: Siz de fotoğrafçılık sanatıyla uğraştığınızı söylediniz. Sizin de tabii ki kişisel koleksiyonunuzda Bursa ile ilgili kareler yer alıyordur eminim. Osmanlı'ya da bir dönem başkentlik yapmış olan bu güzide şehrin değişimiyle ilgili neler söylersiniz?
0: Bursa tabii ki çok zengin kökeni ve tarihi olan bir yer. Biz ama aslında sergimizin ismini koyarken de buraya atıfta bulunmak istedik. İstanbul'u gören rüya Bursa diye. İstanbul Osmanlı'nın tarihinde hep bir kızılelme olmuş, ulaşılmaya çalışılan ve Bursa'da bu kızılelmeye gidilen yolda çok önemli bir durak olmuş. Bu manada gerek devlet erkanına ait yapılarla, türbeler olsun, işte farklı yönetimsel yapılar olsun, konaklar olsun, gerekse manevi dinamiklerimizin temelleri olan medreseler vesaire, o yönüyle iki bacağı da aslında yere basan çok zengin bir geçmişe sahip olan yer Bursa. Bu yönüyle belki de projemizi ön almamızın en önemli sebeplerinden birisi Bursa'yı ilk sıralara almamızın.
1: Peki vakıf eserleri envanter projesi kapsamında bir sonraki şehir hangisi?
0: Şu anda Kütahya kitabımız basım aşamasında. Önümüzdeki senede inşallah İzmir ve Manisa ile devam edeceğiz.
2: Gelecekteki restorasyonlarla akademik araştırmalara güvenilir bir referans oluşturması amaçlanan proje kapsamında 3 ciltlik Bursa Vakıf Eserleri kitabında yer alan 87 fotoğrafın sergilendiği sergiyi 30 Eylül tarihine dek ziyaret edebilirsiniz.

Avrupa'nın en uzun nehirlerinden Tuna'da su seviyesinin ciddi şekilde düşmesi, 80 yıldan uzun süredir su altında bulunan bir savaş gemisinin kalıntılarını yeniden gün yüzüne çıkardı.

Avrupa'yı etkileyen kuraklığın ardından Tuna Nehri'nde su seviyesinin olağanüstü düşmesi, İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma bir gemi enkazını ortaya çıkardı. Macaristan'ın Baya kentinde ortaya çıkan enkaz, yüzlerce kişinin ilgisini çekiyor. Meraklı ziyaretçiler, Prahova Limanı yakınlarında ortaya çıkan batığı görmeye gidiyor. İkinci Dünya Savaşı döneminde Sovyet donanmasının Tuna'da ilerleyişini durdurmak için Alman ordusu farklı tip ve boyutlardaki 200 su aracını batırmış, peşindeki düşman gemilerinin ilerlemesini bu şekilde engellemeyi denemişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, dijital içerikleri 225 milyonu aşkın izlenmeye ulaşan National Arap Orkestra'yı ilk kez Türkiye'de ağırlıyor.

Geleneksel Doğu enstrümanlarını Batı senfonik müziğinin güçlü orkestra yapısıyla buluşturan topluluk, uluslararası ödüllü Filistinli vokalist Naib Argoiti eşliğinde 26 Eylül'de CSO adı Ankara Ziraat Bankası ana salonunda, 27-28 Eylül'de ise AKM Opera Salonu'nda izleyiciyle buluşacak.

Caz dünyasının önde gelen isimlerinden Kerem Görsev, 24, 25 ve 26 Eylül'de 3 farklı gece boyunca zorlu PSM Tuşe'de müzikseverlerle bir araya gelecek.

İlk gece trio formasyonuyla sahne alacak Görsev'e, ikinci gece vokalde Duygu Tarhan eşlik ederken, üçüncü gece quartet formasyonuyla izleyicilerle buluşacak. Görsev, üç gece boyunca caz severlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Müzika Antika Pera Eski Müzik Topluluğu 28 Eylül akşamı organize sanat desteğiyle İstanbul Deniz Müzesi'nde müzikseverlerle buluşacak. Barok ve klasik dönemin en sevilen eserlerinden oluşan bu özel program, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Müzikoloji bölümünden Aslı Karaca Uzdil'in anlatıcı olarak katılımıyla gerçekleştirilecek. Toplulukta kemanda Yusuf Yalçın, Alise Yuska Savga, Ekin Güldoğan, viyolada Duygu Kömür, violonselde Gözde Yaşar, kontrbasta Deniz Yurdakul, klavsende Burak Basmacıoğlu ve fagotta Kani Utku Suna var.

İstanbul Modern'de Semiha Berksoy Tüm Renklerin Aryası sergisi yoğun ilgi üzerine 22 Kasım tarihine kadar uzatıldı. Bugüne kadar düzenlenen en kapsamlı Semiha Berksoy sergisi olma özelliğini taşıyan Tüm Renklerin Aryası, sanatçının sahne sanatlarından görsel sanatlara, sinemadan edebiyata uzanan çok gönlü üretimini bir araya getiriyor. Şef küratör Öykü Özsoy Sağnak, küratör Deniz Pehlivaner ve asistan küratör Yazın Öztürk tarafından hazırlanan sergide 200 aşkın eser ziyaretçiyle buluşuyor. Dünyaca ünlü klasik crossover tenor Mario Frangolis, eşsiz sesi ve büyüleyici sahne performansıyla yeni yılın ilk günlerinde 7 Ocak'ta İstanbul'da unutulmaz bir geceye imza atacak. Opera zarafetini çağdaş müzikle ustalıkla buluşturan Frangolis'in konser adresi Zorlu PSM sahnesi olacak.

klasik müzik, opera ve pop unsurlarını kendine özgü tarzıyla bir araya getiren dünyaca ünlü soprano Emma Chaplin, 29 Eylül akşamı AKM Opera Salonu'nda güçlü vokali ve etkileyici repertuarıyla dinleyicilere unutulmaz bir konser deneyimi sunacak. Kariyeri boyunca milyonlarca albüm satan sanatçı, büyüleyici yorumu ve görkemli sahne atmosferiyle izleyenleri müzikal bir yolculuğa çıkaracak.

Duyguyu zarafetle buluşturan besteleriyle dünya çapında büyük bir hayranlık uyandıran piyanist ve besteci Eric Christian ilk kez İstanbul'da sahne almaya hazırlanıyor. Klasik müziğin köklü geleneğini modern bir sinematik anlatımla birleştiren Christian, 1 Ekim akşamı Pio Entertainment organizasyonuyla Zorlu PSM Platinum sahnesinde olacak.

Beykoz Kundura'nın her ay farklı müzisyen ve projeleri ağırladığı Beykoz Kundura'da bir akşamüstü konser serisi, sonbahar ve kış aylarında farklı müzik geleneklerini ve çağdaş yorumları dinleyicilerle buluşturacak. Sahne, 31 Ekim günü Marsilya merkezli caz füzyon topluluğu Payam Hasemi Quintet'e ev sahipliği yapacak.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi. Baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına
5: Allianz seninle. Biraz fazla almadınız mı?
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?

0: sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor.
1: Canım cimri.
2: Handikrediye girin.

Henüz 7 yaşındayken koskoca orkestrayı yönetti. Yani yaşıtları oyuncak arabalarla oynarken o yetişkinlerden oluşan Özbekistan Devlet Konservatuvarı Öğrenci Orkestrası'nın şefliğini üstleniyordu.

Edward Judenich tam bir müzik dahisi. Alışılmışın çok üzerinde bir disiplin, kulak ve müzikal hafızaya sahip. Daha bir yaşındayken keman çalmaya başlayan dahi sadece 6 ayda orkestra şefliğini öğrendi.

Güdeniç bugün müzisyen bir genç olsa da sergilediği performanslarla izleyenleri hala büyülüyor. Onun bu hızlı gelişimi müziğe olan derin ilgisini ve yeteneğini gösteriyor.

Çatalca, yüz ölçümü bakımından İstanbul'un en büyük ilçesi, Trakya'ya uzanan yüzü. Yemyeşil, bol oksijen ve doğal güzelliklerin çok olduğu, özellikle fotoğraf severlerin ayçiçeği tarlaları için en ideal destinasyonu olan Çatalca'ya yaz aylarında İstanbul'un sıcağından kaçıp serinlemek amacıyla yoğun bir ziyaretçi akını oluyor. Şehir merkezine sadece bir saat uzaklıkta, ulaşımı kolay, sessiz ve huzurlu bir atmosfere sahip ilçeye ilk yerleşimin M.Ö. 450 yıllarında Romalılar zamanında İnceiz köyünün bulunduğu yerde olduğu biliniyor. Osmanlı Sultanı Fatih Sultan Mehmet Han döneminde Osmanlı hakimiyeti altına giren ilçe 1924 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle vilayet merkezi yapılır. 26 Haziran 1926 tarihli kanunla tekrar ilçe haline getirilerek İstanbul'a bağlanan Çatalca, Yalıköy, Başyaiş, Elbasan, Örcünlü, Ahmediye, Kestanelik, Subaşı, Kabakça gibi köy ve mahalleleriyle ünlü. Yalıköy'le arasında 15 kilometre mesafe olan Çılıngöz plajı, deniz, kum ve güneş meraklıları için çok tercih edilen doğa harikası bir nokta. Çatalca gezisine çıkanlar için ilçe merkezinde de kültür ve tarih açısından gezilip görülebilecek yerler bulunuyor. II. Ahmet zamanında yaptırılan Topuklu Çeşmesi, Mimar Sinan'ın küçük ama güzel eserlerinden 1575 yapımı Ferhat Paşa Camii ve Kaleiçi Mahallesi görülmeye değer. İlçe merkezinde yer alan Türkiye'nin göç temalı ilk müzesi Çatalca Mübadele Müzesi ise Lozan Mübadelesi'nin izlerini taşıyor. Müze, Batı Trakya Türkleri ve Kırım Türkleri için ayrı bir öneme sahip. Mübadele esnasında Batı Trakya taraflarından getirilip Çatalca ve çevresine yerleştirilen Türklere ait birçok obje, resim, belge ve tarihi hatıra bu müzede sergileniyor. Ziyaretçileri geçmişte bugün arasında duygusal bir yolculuğa çıkaran müze, bölgenin kültürel çeşitliliğini de gözler önüne seriyor.

Özellikle bahar aylarında Karadeniz ve Marmara arasında kalan bu bereketli topraklarda eflatun renkli çiçeklerle bezenmiş ağaçlar dikkati çekiyor. Erguvan ağaçlarının her yeri sardığı Çatalca'ya eskilerin Erguvan kenti demelerinin sebebi de bu. Tarihi dokusu, tertemiz havası, yemyeşil ormanları ve huzur veren göletleriyle Çatalca hem doğa severler hem de tarih meraklıları için eşsiz bir kaçış noktası.

0: message from platform.
1: Bilim kurgu sinemasının ikonik efsanelerinden Ridley Scott, Alien serisinin yeni halkasını kaleme almak üzere senaryo masasının başına geçtiğini açıkladı. Unutulmaz serinin usta yönetmeni serinin son dönemde çizgisinden biraz saptığını belirterek önümüzdeki projenin senaryosunu bizzat revize ettiğini söyledi.
2: Row 92 degrees, port yaw.
3: Prime the port.
1: Bu gelişme Fede Alvarez tarafından yönetilen ve vizyona girdiğinde büyük ses getiren Alien Romulus'un ardından izleyeceği yön hakkında soru işaretleri taşıyan sinema severler için bomba etkisi oluşturdu. $80 milyon bütçeli yapım Köpek ve Yıldızlar açılış hafta sonunda hayal kırıklığına uğrarken Örümcek Adam yepyeni bir gün 5. haftasında da gişenin lideri oldu.
4: I was kissing my wife. Playing with my dog.
5: Jasper!
1: Yaz sezonunun sonuna yaklaşılırken Kuzey Amerika gişesinde büyük bir sürpriz ve çöküş aynı anda yaşandı. Efsanevi yönetmen Ridley Scott'ın merakla beklenen yeni post-apokaliptik gerilim filmi The Dog Stars, açılış hafta sonunda adeta çakıldı.
4: My name is Hig.
6: I'm Seema.
1: Yapım sadece $8 milyon elde ederek gişe listesine ancak 5. sıradan giriş yapabildi.
6: I miss music. Singing on the way to the grocery store.
4: I miss the grocery store.
7: They're gonna keep coming. We can't hold them off forever.
5: Arm up! Move, move, move! Shoot the roof!
1: Gişenin birinci sırasında ise değişim yaşanmadı. Örümcek Adam yepyeni bir gün küçük bir düşüşte $22.2 milyon daha kazanarak liderliğini sürdürdü.
8: Hayatında bu kadar mutlu olmamışsın gibi yap.
6: Yapamam.
5: Aa, biliyordum.
9: Merhaba, benim adım Peter Parker. Beni hatırlamıyorsun ama eskiden tanışıyorduk. Kötü bir şey olacaktı ve bunu durdurmanın tek yolu herkesin beni unutmasını sağlamaktı. Çünkü sadece Peter Parker değilim. Ben Örümcek Adam.
10: Delirdin mi Frank? Bana minibüsle çarptın.
11: Mızmızlanma. Keyfin mi? Senin ben.
10: Evine dön.
1: Geçtiğimiz yıl gösterime giren Superman filminin devamı geliyor. Man of Tomorrow adını taşıyan film, DC evreninden tanıdığımız farklı karakterleri de barındıracak. 9 Temmuz 2027'de vizyonda olacak yapımda, ilk filmin kötü adamı olan Lex Luthor'la Superman, bu kez çok daha büyük bir düşmanı durdurmak için güçlerini birleştirecek. Büyük düşmansa dünyayı ele geçirip koleksiyonuna katmaya gelen kozmik güç Brainiac.

Son dönemde cello denince akla gelen ilk isim kuşkusuz Stefan Hauser. Hırvatistan'da doğup büyüyen 37 yaşındaki cellist Londra'da müzik eğitimi aldı. Hauser, Lukasiewicz'de Two Cellos grubunu kurarak iyi bir ikili oluştursalar da son yıllarda solo olarak da konserler veriyor. Sevgili izleyicileri, şimdi sizleri 40 ülkede sahne alan Hauser'in sosyal medyada da viral olan Budapeşte konserinden bir kesitle baş başa bırakıyoruz.

Düşünsenize, yerden binlerce metre yükseklikte masmavi gökyüzüne daha yakın dağlara tırmanmak. Heyecan ve özgürlüğü keşfetmek. Çoğumuz belki bu heyecanı ancak filmlerde yaşıyoruz. Koltuğumuzda izlerken bile o adrenalinin bir bölümünü hissedebiliyoruz, değil mi? Sevgili izlenci izleyicileri, gelin Beyaz Perde'nin en iyi dağcılık filmlerine bir göz atalım. James Franco'nun başrolde rol aldığı 127 saat bir biyografi filmi. Gerçek bir olaydan.

Sinemaya uyarlanan film, genç bir dağcının bir kaza sonucu kolunun kayaya sıkışmasıyla başlıyor. Umudunu kaybetmeden hayatta kalmaya çalışsa da tam 5 gün boyunca bir kolu kayaya sıkışmış halde kalan dağcı, en sonunda izlerken bile tüylerinizi diken diken eden bir çözüm buluyor. Film Franco'nun performansıyla bir taraftan özgürlüğe davet etse de öte taraftan çarpıcı sahneleriyle gerim gerim geriyor.

0: Hızlı bir şekilde yol bulmanız gerekiyor. Fırtına geliyor. Burada yakalanmak hiç iyi olmaz.
1: Bu kayadan inebilirsek tabii.
2: Şuradakine ne dersiniz? İlk iniş için çok uygun.
3: Hayır.
4: Kırılma Noktası 2015 yapımı bir macera filmi. Genç bir FBI ajanı olan Johnny Utah, olağanüstü yetenekte ekstrem sporculardan oluşan bir ekibin dünya piyasalarını yerinden oynatacak çapta büyük kurumsal soygunlara imza attığı şüphesiyle ekibin içine sızar. Yeni arkadaşlarıyla çok büyük suçların içinde yer alan Utah, bir zaman sonra iki taraftan birini seçmesi gerektiğini anlayacaktır. 1991'de çekilen çok beğenilen filmin devamı niteliğinde.
1: Hadi yapalım şunu.
5: Yapalım.
6: Seni izlerim. Helikopterle konuşalım.

0: İşte bitti. Yolun sonu.
1: Everest kült olmaya aday bir fırtınada hayatta kalma mücadelesi. Jack Gyllenhaal'ın başrolde yer aldığı yapım, dünyanın en yüksek dağı Everest'e tırmanmaya çalışan bir grup dağcının 1996 yılında gerçekten yaşadığı bir olaydan sinemaya uyarlandı. Everest dağının zirvesine tırmanmaya çalışan iki ekibin yolu bir şekilde kesişir. Nefes bile almayı imkansız hale getiren bir kar fırtınası ise korku dolu bir maceranın fitilini ateşler.

0: yakında bizim işimiz elimizden alır ha. Biraz daha sera. Evet oluyor.
1: 1993 yapımı Dağcı'da usta aktör Sylvester Stallone rol alıyor. Dolu dolu aksiyon içeren filmde dağcılığın pek de bilmediğimiz bir hikayesine, kurtarma ekibinin dünyasına dahil oluyoruz. Mahsur kalmış bir dağcıyı kurtaramadığı için işi bırakmaya karar veren Gabe, merkezdeyken bir sinyal alır ve son kez işini yapmak için bölgeye gider. Ancak kurtarma görevine çıktığı zaman aslında aldığı sinyalin mahsur kalmış bir grup masum tarafından gönderilmediğini fark eder.
0: Gabe, hayır! Sana doğru geliyorum!
2: Hayır! Bu halat iki kişiyi kaldıramaz. Ona hemen benim kayışımı gönderiyorum, tamam mı?
0: Kayış onun zaman yok, ben gidiyorum.
2: Gabe, kahretsin! Hayır!
0: Sera, senin için geliyorum.
3: Dayanamıyorum, kayıyorum.
0: Dayan, geliyorum.
3: Yardım edin. Gabe, artık dayanamıyorum.
0: Sera, aşağı bakma. Bana bak. Dayan.
3: Deniyorum.
0: Kopuyor. Neredeyse kopuyor.
2: Sera! Hayır!
3: Yapamayacağım.
2: Sera, dikkatli ol.
3: Hayır! Yapamayacağım.
2: Sera, hayır!
4: Onu tut Gabe, sıkı tut, sıkı tut.
0: Geldim Sera. Sera geldim.
3: Gel, ölmek istemiyorum.
2: Sera, dayanabilirsin hayatım, yapabilirsin.
3: Hayır.
0: Sera, kendini yukarı çek.
2: Sera, kendini yukarı çek.
3: Ay yardım et.
0: Susak, dayan. Seni yakaladım. Yakaladım. Seni yakaladım.
3: Yardım et,
0: tamam
3: dayanamıyorum.
2: Sakin ol, sakin ol. Hayatım, diğer elini uzat.
0: Ölmeyeceksin.
3: Kayıyorum.
2: Onu tut be.
0: Hadi. Hadi.
2: Sera. Tut onu! Onu tutmaya çalış Sera!
0: Hadi!
3: Gel!
0: Gel! Gel,
3: düşmeme izin verme lütfen!
0: Hadi Sera!
3: Onu tut dedim! Kurtar onu!
4: Gel, düşmeme izin verme lütfen! Lütfen ölmek istemiyorum!
0: Sera, seni tutuyorum! Kendini yukarı çek!
3: Kayıyorum!
2: Bunu yapabilirsin Sera! Lütfen güzelim! Kendini yukarı çek!
3: Kayıyorum!
2: Hadi çek!
3: Kayıyorum!
2: Gel! Lütfen elini bırakma! Onu sakın bırakma Gabe!
3: Düşmeme izin verme! Kayıyorum! Kayıyorum!
0: Sera lütfen!
3: Hayır!

ve diğer bir kült olmaya aday film 2000 yapımı Dikey Limit. Film bize dünyanın en tehlikeli doruk noktalarından biri olan K2'de bir kurtarma hikayesine götürüyor. Kalbimizi yerinden oynatan sahneleriyle ünlü filmi izlerken bile donuyoruz.

1991 yapımı dağcılık filmi K2 özellikle tırmanma sahnesiyle sinema severlerin hafızasına kazınmış vaziyette.

Türkiye keşfedilmeyi bekleyen nice tarihi ve kültürel mirası içinde barındırıyor. Siz de coğrafyamızın büyüleyici derin mirasını kültür gezileri yaparak keşfedebilirsiniz. Sevgili İzlence izleyicileri, gelin şimdi başlıca rotaları birlikte seyre çıkalım.

Gelibolu, Çanakkale Zaferi'nin izlerini taşıyan ve sınırları şehitlerimizin ve gazilerimizin kanıyla çizilen mutlaka ziyaret edilmesi gereken kültür rotası. Anzak Anıtı, Conk Bayırı, Şehitler Abidesi, Gelibolu'nun önemli yapılarından. Yarımada aynı zamanda doğal güzellikleriyle de görülmeye değer. Yemyeşil yürüyüş rotalarında doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

Son dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın geliştirdiği gece müzeciliği uygulamasıyla da öne çıkan bir destinasyon olan Efes Antik Kenti, antik dönemin en iyi korunmuş mistik kalıntılarıyla öne çıkan antik şehirlerden. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Efes, özellikle 2. yüzyılda inşa edilen ve antik çağın en büyük kütüphanelerinden biri olarak bilinen Selsus Kütüphanesi ile de dikkat çekiyor. Antik dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilen Artemis Tapınağı ile dönemin en büyük tiyatrosu olan ve aynı zamanda akustiği ile de etkileyici bir performans alanı sunan Efes Antik Tiyatrosu da görülmesi gereken noktalardan.

Antalya denilince akla gelen antik kent olan Aspendos, Roma döneminden günümüze dek korunan tiyatrosuyla biliniyor. Su kemerleri, antik pazar kalıntıları, agorası ve festivalleriyle dikkat çeken Aspendos'a gelmişken, ayrıca çevresindeki Perge ve Side antik kentlerini de ziyaret edip, tarihi zenginlikler içinde antik dünyanın izlerini takip edebilirsiniz.

Yeraltı dünyasını keşfe çıkmak için coğrafyamızın bir harikası da Mersin'deki cennet cehennem obrukları. Bu doğal güzelliğin aynı zamanda efsanelerle dolu bir tarihi de bulunuyor. Cennet obruğu yer altına uzanan bir çukurken, cehennem obruğu daha derin ve karanlık bir yapıya sahip. Efsanelere göre bu bölgeler yeraltı dünyasına açılan kapılar olarak görülüyor.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Konya'daki Çatalhöyük, insanlık tarihinin en eski yerleşim noktalarından. Kültür turizmi rotanıza Çatalhöyük'ü eklerseniz, kazılardan elde edilen buluntuları görebilir, insanlığın ilk yerleşim deneyimlerine tanıklık edebilirsiniz. Ziyaret sırasında eski evlerin yapısını, freskleri ve çeşitli arkeolojik buluntuları görmeniz mümkün.

Özellikle yabancı turistlerin odak noktası olan Kapadokya ziyaretçilerine büyüleyici bir kültür turu sunuyor. Bölgede bulunan Göreme Açık Hava Müzesi, Uçhisar Kalesi ve peri bacalarıyla panoramik güzelliklerini keşfetme şansını elde edebilirsiniz.

Türkiye'de ölmeden önce mutlaka görülmesi gereken kültür rotalarından biri de kuşkusuz Gaziantep'in en önemli arkeolojik alanlarından biri olan Zeugma Antik Kenti. Antik dönem mimarisini ve sanatını yakından görebileceğiniz Zeugma'da antik hamam, tiyatro ve agora gibi kalıntıları keşfederken birçok medeniyetin izlerini de bulabilirsiniz. Dünyanın ikinci büyük mozaik müzesi olan Zeugma Mozaik Müzesi de görülmeye değer yerlerden. Uzun uğraşlar sonucu bakanlık tarafından ülkesine kavuşan dünyaca ünlü Çingene Kızı mozaiği de bu müzede sergileniyor.

ve Göbekli Tepe. Namı diğer tarihin sıfır noktası. Şanlıurfa'da yaklaşık 800 metre yükseklikteki bir tepenin yamacında yer alan Göbekli Tepe'de kazılar devam ediyor. Her kazıda tarihin yeniden yazıldığı bulgular ortaya çıkan Göbekli Tepe, eski uygarlıkların şaşırtıcı yaratıcılığının ve gelişmişliğinin bir kanıtı olarak günümüze ulaştı. İnsanların yerleşik hayata geçişinde önemli bir bölge kabul edilen Göbekli Tepe, 2018'de UNESCO Dünya Mirası listesine girdi.

0: kimi şarkılar vardır, ilk söylendiği dönemde fazla değer görmez, listelerde hak ettiği yerde olmaz. Ve bazı şarkılar vardır ki ilk söylendiği zamandakinin yerini asla tutmaz, hatta onu daha bir kıymetlendirir. İzlence izleyicileri, şimdi sizlere bir dönem hepimizin diline dolanan, seneler seneler sonra yeni yorum katılarak tekrar piyasaya sürülen, kısaca coverlanan şarkıları derledik. Bakalım orijinallerini aratıyorlar mı? Karar sizin.
1: Aşk rüyadır çok zaman
0: dün şeye bak, 2024 yılında kaybettiğimiz Türk sanat musikimizin duru sesi Yüksel Uzel'den dinlemeye

Turhan Taşan imzalı şarkı 1990 yılında popüler oldu. Sanat müziğinin kraliçesi Emel Sayın da 1992 yılında söyledi "Üzüldüğün Şeye Bak" şarkısını. Hatta o yıllarda K harfine vurgusuyla bir hayli de konuşulmuştu.

kadar yıllar geçti. Bu efsane şarkıyı bu kez 2025 yılında Serdar Ortaç'ın vokalisti olarak tanıdığımız Merve Demirci'den kendine özgü yorumuyla dinledik.

Gamzedeyim, deva bulmam, garibim, hiç yuva kurmam. Sözleri Tatyos Efendi'ye ait Uşak makamında Sofyan usulünde şarkıyı 1980 yılında Barış Manço, Kurtalan Ekspres'le birlikte 20. sanat yılı için yayınladığı albümünde yer verdi.

nostalji denildiğinde elbette ki akla gelen şarkılardan Tek Başına. Türk caz müziğinin efsanelerinden Ayten Alpman, Takvim Yaprakları 1974'ü gösterirken söylemişti.

bugüne birçoğumuzun hatıralarında farklı duygularla yer eden efsane şarkıyı kimler kimler söylemedi ki? Mesela bundan 7 yıl önce Hepsi grubundan tanıdığımız Gülçin Ergül.

Alla Beni Pulla Beni, Ozan ve Seyyah Barış Manço'nun 1981 yapımı sevilen bir şarkısı. Şarkıda Manço'ya eşlik eden isimse Van'da yaşayan kuzeni Deniz Tüney Ali Efendioğlu'ydu.

Yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. Turkuaz Kitap tarafından yayımlanan Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu'nun yazdığı Günlük Dualar kitabı, günümüzü kolaylaştıracak, gecemizi aydınlatacak manevi yakarışları ve Hazreti Muhammed'in değişik vesilelerle okuduğu ya da tavsiye ettiği duaları derliyor. Eser, okura duamız olmasaydı ne kıymetimiz olurdu sorusunu sorduruyor. Alexander Chapman, Kim Gratz ve Matthew Tull tarafından kaleme alınan Anksiyete Diyalektik Davranış Terapisi Becerileri çalışma kitabı, kaygıyı nasıl yönetebileceğimizi gösteriyor. Destek Yayınları imzalı kitabı okudukça, yoğun duygular yükselirken kendinizi sabote etmeden ilerleyecek, kriz anlarını büyütmeden yönetebilecek, ilişkilerde net ve sınırları olan bir duruş geliştireceksiniz. Yazar Harun Kilci tarafından kaleme alınan Herkes Kendi Hayatının Mimarıdır, okurların nasıl kendi kararlarının sorumluluğunu alacağına ve hayatını bilinçli bir şekilde inşa edeceğinin temel taşlarını sunuyor. Şimdiye odaklanmayı ve hayatı bilinçli yaşamaya odağına alan kitap, Kırmızı Kalem Yayınlarından kitapseverlerle buluştu. Kültler ile Totalitarizm konusunda uzman Alexandra Stein tarafından kaleme alınan Korku, Sevgi ve Beyin Yıkama Turkuaz Kitap'tan yayınlandı. Dini oluşumlardan siyasi ve ticari yapılara kadar uzanan kült ve totaliter sistemlerden çarpıcı öykülerle desteklenen kitap, bu grupların neredeyse tamamının temelinde yatan ortak özellikleri analiz ediyor. Sevil Savaş'ın kaleme aldığı Uçtum Kendime Konamadan, hayatın zorlukları karşısında sessiz bir duruş sergileyen insanların iç dünyasına odaklanıyor. Sayfa 6 yayınlarından raflardaki yerini alan eser, bireyin yaşam yükleriyle nasıl başa çıktığını ve kendi iç sesini bulma çabasını ele alıyor. Yazar, kitabıyla ilgili, mesele yaşamın getirdiği yükler değil, senin o sorunlarla nasıl yürüyebildiğin diyor. Yazar Mel Robbins'in 5 saniye kuralı, erteleme ve kararsızlıkla başa çıkmak için 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde geriye sayarak fiziksel harekete geçmeyi savunan bir kişisel gelişim yöntemi. Robbins, Nepal Kitap imzalı eserinde potansiyelini gerçekleştirip hedeflerine ulaşan insanların hikayelerini, bilimsel araştırmalar ve tarihten şaşırtıcı bilgiler eşliğinde karar vermenin gücünü anlatıyor.

0: Cancan, hayırdır gülüm, ne oldu?
1: Amelia abla, sen ne çıkmışsın?
0: Ay, nereye çıktın?
1: Ali, koş!
2: Mertu, ne oluyor?
3: Yenge, buyur.
0: Ay, geldim Ali. Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
2: Allah Allah.
4: Hayırdır Halim kardeş? Balkonda mı yattın? Ezanda da kalktım, baktım buradasın.
5: Seninki de kara sevda ha.
4: Şu balkonun dili olsa da bir konuşsa. Ne oluyor?
3: Abla, gelme üstüme Allah aşkına ya.
4: Sebep?
5: Halim, ablan meşhur oldu ha.
4: Vallahi. Bak, radyolar inliyor. İlle Gülendam, ille Gülendam diye ya. Bugün klip çekeceğiz.
3: Klip mi?
4: He. Kavur şarkısına. Karadır kaşların var ya. Ya azıcık neşelen. Bak, şansımız döndü. İstanbul yüzümüze güldü. Ha? Sen de aşıksan bu kıza, tut kolundan getir. Yedin bitirdin kendini, yeter ya. Ha gülüm, hadi.
6: Olmadı Beydan.
7: Niye?
6: Öyle işte, zormuş. Sevmek her şeyi çözmüyormuş.
7: Feride abla.
6: Ablam bir konuştu ki, işte Halim'le aramızda bir şey var diye şüphelenmişti ya. Ölürdüm dedi Eda.
7: En başta Seyhan ablaya da kızmış.
6: Aynı şey değil ki gülüm. Yani orada Seyhan Halim'i üzdü diye.
7: Tamam işte.
6: Gülüm, başka şeyler bunlar. İkisi farklı. Yani ben şimdi ablama söylesem babama ne diyeceğim? Hani babamı atlattık, Seyhan'a ben ne diyeceğim? Ha? Adana'dakiler, akrabalar.
7: Ne olacak peki? Feride abla.
6: Sevgili gönül dostu, sıradaki şarkıda Feride ablana geliyor. Bana yine hasret, bana yine hüsran var. Yine bana onsuz günler düştü. Eyvah.
8: Vay vay vay vay vay vay vay.
9: Nedo, güzel olmuş değil mi fotoğraf?
2: Vallahi Meloş abla, yakıyorsun ha.
0: Ablam, ne kadar genç çıkmışsın. Aman Allah aşkınıza.
8: Ya 25 taş çatlasın 30 ya.
0: Ali.
9: Abi, o gün arkadaş geldi.
0: Baksana cildine, porselen gibi.
9: Ha dedim, illa dedim Melia ile bir fotoğraf
2: ama hazır. Artist. Artist.
0: Dayı, dede gibi çıkmışsın.
9: Dede gibi mi?
0: Yok Mertcan, saçları beyaz ondan. Yok gülüm, gençtir. Bakma, saçları erken beyazlanmış ya. Oradan böyle çıkıyor.
8: Tamam işte, ak saçlı dede.
7: Ali.
9: Sen benim kardeşimsin yani. Senin çocuğun niye benim torunum oluyor ki, anlamıyorum ben. Allah Allah.
8: Pardon Samim Bey, bir telefon. Efendim. He de. Ne oldu?
7: Biz şimdi Feride abayla sahildeyiz, çay içiyoruz.
8: Ha.
7: Bir buluşabilir miyiz Ali abi?
8: Tamam da Eda, ne oldu?
7: Beraber bir şey yapmamız gerek.
8: İyi tamam, geliyorum.
7: Gelme.
8: Niye?
7: Feride abla geliyor, kapatmam gerek.
8: Eda.
7: Dükkanı orada buluşuruz.
8: Eda.
0: Ne oldu?
8: Yok bir şey.
0: Eda mı?
8: Ha, Eda.
0: Ne diyor?
8: Hiç öyle, okulla ilgili bir şey.
0: Ali, bak kötü bir şey yok değil mi?
8: Ya kötü bir şey olsa söylemez miyim ya? Hem sen şimdi Eda'yı bırak, biz ne yapacağız?
0: Şeyi.
8: Şeyi.
0: Söyleyeceğiz Ali.
8: Tamam.
0: Tamam, şimdi Melih ablam burada. Ben de Feride ablamı gider alır gelirim.
8: Yok, olmaz.
0: Niye?
8: Ya, Feride'nin işi vardır.
0: Yok canım, onun ne işi olacak? Ben şimdi gider alır gelirim.
8: Ya Feride gelir sonra öğrenir. Biz buradakilere söyleyelim ya.
0: Olmaz. Ablam gelmeden olmaz.
8: Ben söylüyorum.
0: Olmaz. Ali.
9: Tabii şimdi saçlar beyaz olunca 5-10 yaş atıyor.
6: Yok. Vallahi sana çok yakışıyor Sam.
10: Sağ ol Meryem.
8: Hazır torun da geliyor.
0: Ali lütfen.
6: Ne lütfen?
0: Yok bir şey ablam. Konuştuk biz içeride ama.
9: Ne konuşuyorsunuz pısır pısır ya?
8: Abi belli oldu.
9: Ali Çöp.
6: Kim?
3: çocuk.
1: Aşk olsun ama. Gerçekten mi?
2: Seyhan abla?
1: Evet Yiğit'cim, yani ben Feride ablamı da bekleyelim demiştim ama.
10: Gülüm Seyhan, bak ne olur Feride'yi beklemeyelim. Şurada öğreneceğiz diye. Vallahi neler yaptık, şaplar yaktık, kelleleri ayırdık, bilmem ne. Kız mıdır, oğlan mıdır? Allah aşkına söyle Seyhan, biz söyleyeceğiz Feride'ye biz.
3: Aliço.
10: Hadi.
1: Kız abi.
11: Kız mı?
1: Seyhan. Kız kardeş mi geliyor?
2: Abi oluyorsun bence ama.
12: Lan Aliço, lan Aliço.
3: Ben dedim kız diye.
13: Şimdi yengeciğim kliptir, yani halka mal olacak. Mecbur, yani giydiğin zengin gösterecek. Ben şimdi bunun altına bir tane payetli bir pantolon gördüm. Kızım Allah'ını seversen yeter, sok şunu çantaya.
7: Sebep?
13: Kızım ne işin var senin payetli pantolla?
7: Sanatımı icra edeceğim.
13: Bir gören seyreden olsa.
7: Seyredecek. Bütün Adana bangır bangır Gülendam dinleyecek.
13: Halim'inkiler yetmedi, bir de sen malamat et de.
7: Abba o. Ne oldu?

0: Gülen dam. Ay takmış kadını koluna. Kızım melmel bakma dön önüne. Ay iki tane Selvi gibi kızı evde kurusun. Babaları zil zil sokakta. Gülen dam bak Allah'ını seversen kimseye laf etmek yok ha.
1: Edeceğim.
0: Kızım bu eski düdürümüz bizi de rezil edeceksin.
2: Ama kendi zaten olmuş olacağı kadar rezilken ki.
0: Gülen dam kız yemin ver dedim bak.
2: Ya iyi hadi verdim.
0: Kızım melmel bakma dön önüne.
3: O zaman evliyim. Hanım Almanya'da. Büyük kız yeni doğmuş. Annen Bursa'dan ilk aşkım. Almanya'dan gidip geldiğimde hep uğruyorum. Bir gün kapıyı çaldım. Açtı. Kucağında bir çocuk.
4: Bilmiyor muydun?
3: Hamile olduğunu. Yok. Şeref gururlu kız. Kimseye söylememiş. Bir aile bulduk. Verdik çocuğu.
4: Annem nasıl bıraktı? Yani tamam seni anladım ama.
3: Anne nasıl bırakmasın? Daha çocuk kimi kimsesi yok.
4: Cevdet Bey.
3: Ondan rica ettim. Bak Cevdet dedim. Evliliğim biter dedim. Çocuk seninmiş diyelim dedim. Delikanlı ya. Olur dedi. İyi insandı Cevdet. Çok iyi insan. Toprağı bol olsun.
4: Anne.
3: Anne. Annen çok ağlamış. Sonra evden taşınıp gitmiş. Bir daha haber alamadım.
5: Eğrisi doğrusunu buldu Hasan mi?
6: Sorma Meryem ya. Abla işini hallettik. Kız geliyor. Bir de sana müjdem var.
5: Ne müjdesi?
6: Otelden aradılar. Büyük bir turist kafilesi geliyormuş.
5: Ay Samim çok sevindim.
6: Büyük dediysen bize göre. Ama bunlar bir kere sevdi mi arkası gelir mutlaka.
5: Tamam hemen bir beğendidir. Bir kebaptır.
6: Hepsini yapacağız Meryem. Yaşar'la konuşacağım. Bir de akşam boğaz turu yapacağız.
5: Allah şu Seyhan'la Ali'ye tuttuğumuz tekneyi de ayarlarız.
6: 10 numara 10. Bunlar boğazı bir görsünler bak mest olacaklar. Her sene gelecekler.
5: Ay hadi inşallah. Feride.
7: Günaydın ablam. Semih abim merhaba.
5: Feride.
7: Ablam konuşuruz sonra.
5: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
8: Eda.
9: Merhaba Ali abi.
8: Ne oldu merak ettim.
9: Halim abiyle Feride abla ayrılmışlar.
8: Ne haber? Sen nereden biliyorsun?
9: Ben bunu hep biliyordum zaten. Feride abla bana her şeyi anlattı.
8: Ulan herkesin haberi var. Bunlar ateşle oynuyorlar ya.
9: Başka kimseye söylemedim Ali abi merak etme.
8: Niye ayrılmışlar?
9: Nasıl ayrılmasınlar? Söyleseler kıyamet kopacak.
8: Eda.
9: Ali abi bu böyle olmaz. İkisi de birbirini çok seviyor.
8: Biliyorum. Ne yapacağız?
9: Barıştıracağız.
8: Senle ben?
9: Evet.
8: Nasıl yapacağız?
9: Vallahi diyorum ki acaba dayımın yöntemini mi kullansak? Hani siz bir kere Seyhan ablayla bozuşmuştunuzda sizin için tekne kiralamışlardı.
8: Tekne tutacağız.
9: Evet. Çünkü zaten baş başa kalırlarsa barışırlar. Çok seviyorlar Ali abi. Feride ablayı bir görsen.
8: Eda başkaları duyarsa bunu.
9: Hayır sadece senle ben. Lütfen. Söz.
4: Ne zaman dönüyorsun?
3: Bu akşam. Bir şeye ihtiyacın falan varsa söyle.
4: Yok. Pek bir şey istemeye alışık değilim.
3: Bu Sunmin telefonu. Eğer bir şey lazım olursa ararsın.
4: Bende var. Merak etme.
3: Zeynep. Senden çok özür dilerim.

0: Feride.
1: Efendim ablam.
0: Duydum, kapı kilitli.
1: Açıyorum.
2: Hayırdır gülüm?
1: Yok bir şey ablam. Öyle babam zınk diye içeri giriyor. Bilgisayar da ortada, o yüzden kilitledim.
2: He. Feride kurban olayım. Allah aşkına sana ne oldu ya?
1: İyi hiç ablam.
2: He.
1: Yok bir şey. Öyle biraz canım sıkkın. Olur ya işte insan hani bazen.
2: Gülüm ha bazen olur insana da yani. Şimdi bak bugün. Feride gülüm bana bir bak hele. Bak bugün hiç öyle bir gün değil ha. Bugün böyle çok güzel, çok hayırlı bir gün.
1: Niye?
2: Kız bebek geliyor.
1: Ha?
2: Kız vallahi bak Seyhan'a bir cimcime geliyor Feride.
1: Ablam kurban olayım gerçekten mi?
2: Bak bir düşün Allah aşkına, o Seyhan'ın Oya gibi yüzü, o Ale'nin yeşil gözleri. Ay çok canlar yakacak Feride.
1: Ablam bırak kaşını gözünü, sağlıklı olsun, bahtı güzel olsun onun. Başka bir şey istemez. Ay.
3: Ya işte öyle bacım. Yani Allah aşkına sen yaşına başına bakmadan tak hastayı koluna böyle tin tin tin tin. Koskoca cabbara. Anam kadar kızı var.
4: Gülen'de mi ablacığım?
3: Ha Zekiye bak, Aygül'le Gül Nihal'e ant verdirdim. Sakın sağda solda konuşmak yok. Tamam mı canım benim? Ben seni sonra arayacağım zaten. Şimdi çekimim var, klip çekimi. Tamam mı hayatım? Haydi canım benim.
4: Bitti mi ablacığım?
3: Ha bitti.
4: Gülendem ablam, bu şimdi kamera bana emanet. Ha. Benim bunu akşama kadar teslim etmem şart.
3: E tamam hayatım, ben hazırım.
4: Ya sen hazırsın da. Abla bu böyle olmaz ya. Sana bir saç, bir makyaj, bir kostüm, bir şey yani. Şart.
3: He öyle diyorsun.
4: Evet. Bir de bize oyuncu lazım.
3: E ben varım ya Furkan.
4: Ya ablam sen önde şarkıyı söylüyorsun. Ben arkaya fon yapacağım onu. Yani böyle... Ağlayan bir kadın falan, aşk hikayesi, melankolizme şekli bir şey yapacağız.
3: Niye? Ağıt mı yakıyoruz ya?
4: Ablam duygusal bir şeyler yapacağız işte. Oyuncu şart.
5: Oyuncu.
4: Oyuncu.
1: Eda ablam.
5: Oyuncu olarak mı? Hayır.
4: Oynamaz zaten. Olmaz, olmaz abi, olmaz.
5: Sayın abla da hamile.
3: He.
4: O güzel olurdu be.
3: Feride var. Yükü de yok. Türkan Şoray gibi kız. Ulan ondan güzelini mi bulacağız be? Ha?
5: Öyle onun şey...
4: Valla... Ha. Arayın.
2: Feride. Gülüm bak bir şey oluyor da sen bana söylemiyorsan...
1: Yok ablam, yok bir şey.
2: Bak anacığım Allah aşkına... Gelin sana ne oldu?
1: Ablam vallahi yok bir şey. Geçecek.
2: Yok yüreğime inecek yani.
1: Ablam senin yüreğine falan inmesin. Tamam mı? Sen iyi ol yeter.
2: Alo. Ha benim, buyurun. Ki ha Gül Nihal. Ay yok vallahi sesini hiç alamadım. Hayırdır? Kim? Babam. Kimle Gül Nihal? Yok anacığım öyle bir şey yok diyorum. Yok Gül Nihal. Aa, kızmıyorum Gül Nihal, benim sesim bu. Ha yok diyorsa Gül Nihal. Aa, hadi yok öyle bir şey yok.
1: Abla?
2: Bak gördün Feride.
1: Ne diyor?
2: İşte el eli azdırır, yağmuru yel azdırır.
1: Ne diyor?
2: Evleniyormuş. Babam.
1: Ne?
2: Gülüm baksana dağda laflar almış yürümüş yani, millet tebrik için arıyor.
1: Ya Allah aşkına bu İkbal Hanım'ı kim nereden duyar, nasıl haberi alınır ya?
2: Gülüm ben de anlamadım, bak düğün için program yapmaya aramışlar.
1: Abla!
6: Cabbar Bey, demin çay bahçesinde iki hanım vardı hani.
7: Adana'dan ahbaplar.
6: Sizin biraz canınız sıkıldı.
7: Yok.
6: Yok ben anladım, sıkıldı.
7: Ya biri harım kadındır da öbürü devirdi gözü.
6: Canım ne var bunda, çay bahçesinde çay içtik. Biz niyetimizi bildikten sonra. Değil mi yani?

0: kardeş, ocağına düştüm, bana acilen yardım etmen lazım.
1: Jetten yollayayım seni Adana'ya.
0: Ne Adana'sı?
1: Dönmeyecek misin kız sen?
0: Ya ne döneceğim Allah aşkına yani, tam şöhreti yakalamışım ya. Bak, bana klipte oynayacak bir oyuncu lazım.
1: Bir zil takıp oynamadım kalmıştı, o da olacak, tamam ha.
0: Esmer'in biçim biçim derken oynuyordun. Neyse yani, sen değilsin.
2: Ablam genç biri lazımsa.
1: Cumale.
0: Ya ben Türkan Şuray'ı diyorum. Türkan Şuray yok mu?
1: Kim?
0: Ya Feride. Ya bak, senin ona nazın geçer. Bir konuşsan da halletsen ha?
1: Ya kız artist mi? Kız şantöz mü? Niye oynasın? Oynamaz.
0: Allah Allah, niye ya? Ya o yemek programında ne güzel oynuyordu. Böyle fellak kötesi, bir sağ elinde, bir sol elinde. Ha ha ha, kahkahalar falan.
1: Ya iyi tamam, hadi konuşma Allah aşkına. Eşkere.
0: Allah, neyse yani, ben şimdi buradan çıkışta oraya bir uğrayacağım. Artık hoş beş, sohbet falan filan. Ben anlattım yani, ben balkondaydım, şarkı söylüyorum, Halim ağlıyor falan.
1: Şişt, kız susana, sus, duyacaklar, sus.
0: Ben gidiyorum artık, ya beraber ya da sen bilirsin.
1: Yok yeter.

0: hiç gözüm yok. Lakin benim o anacığım evinden hiç çıkmadı ya. Ama şimdi maşallah bu hanımla siz İstanbul kazan siz kepçeye geziyormuşsunuz baba.
1: Ne biçim konuşuyorsun sen babam inan?
0: Ben yalan mı konuşuyorum baba?
1: Ya haydi karışma sen bana.
2: Hadi gidiyoruz.
3: Ötele.
2: He, Deniya turist kafilesi geldi. Ondan sonra Yaşar'a gideceğim de bir sürü işim var. Hadi benim güllüm.
3: Tamam sen bekle ben geleceğim şimdi.
2: Ne oldu bakayım?
3: Yok sen.
2: Var var biri senin canını sıkmış ha. Kim o söyle bakayım. Hesabını sorayım gidip ha.
3: Babam ya. Hayır bu İkbal Hanım'la evleniyorlar diye bir laf çıkmış. Ta Adanalardan beni aradılar sanırım.
2: Cevap var ha.
3: He vallahi. Hayır bu yaşta evlenilir mi yani? Ay bir de dün birdir bugün iki.
4: Bırak evlensin ya Melih.
5: Samim.
4: Ne yapayım koskoca adam ya size mi soracak Melih?
1: Aferin Başlık.
2: Abi şimdi bilir biliyor musun? Ben büyük hanımla içi kaynıyor biliyor musun Melih? Sen karışma ya.
6: Hayırlı günler.
3: Sağ ol Gülendam.
6: Ya canım benim Feride buradaysa bir zahmet çağırabilir misin? Onunla konuşacaklarım vardı.
3: Feride!
2: Halim! Ciğerim gelsene Halim sen ya.
7: Sağ ol sen Mahmut ben böyle iyiyim sağ olasın.
3: Geliyor.
2: Ben şimdi gidiyorum tekne işini halledeyim otelde buluşacağız sağ mı gülüm?
3: Tamam.
2: Sen abi meseleyi kafana takma.
7: Sen abinin tuttuğu tekne bu mu?
1: Cengeyle öyle güzel süslemişlerdi ki.
7: Vay be sen abi. Kime niyet kime kısmet.
1: Ne kadar olan lazım?
7: Öyle birkaç saat dolaşacağız ya bütün gece değil.
1: Olur olur.
7: Ücret meselesi?
1: Ali yabancı mısın ya hallederiz ya.
7: Eyvallah. 8 gibi burada olurlar.
1: Biz buradayız.
7: Tamam hadi eyvallah.
1: Hadi
7: gidelim. Ha abi. Yalnız tekneyi tuttuğumu kimse bilmesin sen abi. Kral adamsın kral. Hadi eyvallah.

0: Şimdi sen ne diyorsun Şoray kardeş? Klipte oynayacaksın mı, oynamayacaksın mı?
1: Ablam kurban olayım. Yani benim ne alakam, ne ilgim olur ki oyunculukla?
0: Yavrum ne ilgi alakası Allah'ım? Dümdüz yürüyeceksin işte.
2: Hayır Güleda, bu yürümesine yürür aslında da. He,
1: abla.
2: Aa Feride, sen tiyatro kolunda tiyatro oynamadın mı?
0: He, televizyonda da gördük.
1: Ha yok, yetenek olarak tamam da.
0: Ha ya hayatım bak, bir şey yok. Arkadan yürüyüp geçeceksin işte. Yabancı yok ki, hep kendi aramızda.
2: Gülüm Allah aşkına, çoluk çocuğun çektiği klipte ne olur anlamında. Hani biz bizeyiz anlamında.
1: He. Ha git bir havan değilsin.
0: He he. Gel bir böyle bir havan değilsin. Ne dersin?
1: Tamam peki.
0: Süper. Yalnız bu kıyafet çok böyle iç karartıcı. Değişik bir şey giysin değil mi Melih Hacı?
2: Bak bir elbisesi var. Hafif minimor.
0: Ha, güzel. Ama ben şimdi sahile gidiyorum. Malum başım kalabalık. Sen oraya gelirsin.
1: Ben gelirim. Tamam.
3: Ne oldu?
0: Yavuklun kabul etti halim.
3: Etti mi?
0: He, klipte oynayacak.
3: Ya vallahi siz deli misiniz, divane misiniz? Ne klibi anam babam sabahtan beri ya.
0: Ya bak sonra çok pişman olursun. Vallahi bak meşhur olacak. Ondan sonra alırsın eline cep telefonunu. Feride Hanım bir fotoğraf, Feride Hanım bir fotoğraf.
3: Tövbe tövbe.
0: Ya bak hadi hadi. Vallahi sette rejisör bekliyor. Sür sür sür.
3: Allah akıl fikir versin hepinize. Ne diyeyim?
4: Onları sıkı bantla Mertcan. Düşmesin onlar, uçmasın.
5: Tamam.
4: Oğlum hani gül alacaktınız?
5: Ya güller çok pahalıydı. Papatya aldık.
4: He tamam.
6: İyi de ol. Ben bugün geç gelirim oğlum. Otelde iş çok.
7: Tamam dayı.
1: Siz Gülendam ablanın Halim abi kendine sponsor yaptın, duydun
6: mu? Vekili değil, ondan çıkamıyor arabada. Ya bu nasıl bir kadın ya? Geldi evi işgal etti. O yetmiyor, şimdi de dükkanı ele geçirdi bak.
8: Samim abi.
6: Zeynep kızım, hoş geldin.
8: Hoş bulduk. Size veda etmeye geldim.
6: Veda mı?
8: Hayatınızı karıştırdım. Özür dilerim.
6: Yok ya, bir şey karıştırmadım.
8: Öyle oldu.

0: Önemli değil.
1: Bu saatten sonra zor ama bir gün beni görmek isterseniz ya da belki bir şeye ihtiyacınız olur. Bu dünyada bir ablanız var. Bunu bilin.
0: Tamam.
1: Asma aldık.

0: sert davrandım. Özür dilerim.
1: Önemli değil.
0: Sizi kırmak ya da incitmek istemedim. Gerçekten.
1: Biliyorum. Eda, matematiğe yeteneğini öğrendim. Eğer istersen senin için Amerika'daki üniversiteleri araştırabilirim.
0: Sağ olun ama gerek yok. Zaten gidemem.
1: Sen tamam de, ben her şeyi halledeceğim.
0: Zeynep abla.
1: Beni de senin baban okuttu, unutma. Haber bekliyorum.
2: Seyhan.
3: Aşkım.
2: Ne oldu?
3: Hiç. Bak, yiyecek bir şeyler getirdim. Ablam katmer yapmış, soğutmadan ye.
2: Oh, iyi.
3: Sen nereden?
2: Ben.
3: Ha, Eda ile konuşacaktınız.
2: Ha, Eda ile konuştum.
3: Ha, ne diyor?
2: Şey işte, öyle bildiğin şeyler, okul mu okul, yiğit falan.
3: Tabii o kız gelince hepsinin dengesi bozuldu tabii. Bak ben ne diyorum biliyor musun? Bu akşam hep beraber yemek yiyelim.
2: Bu akşam?
3: Ha, bak Feride ablamı bebeği de söyleriz.
2: Yok, yenge söylemiştir ya.
3: E olsun, kutlarız işte hep beraber. Hem çocuklara moral olur. Ne diyorsun?
2: Olur da bu akşam olmaz.
3: Niye?
2: Ya arabayı yetiştireceğiz Seyhan, bir sürü işimiz var.
3: Yine mi?
2: Yarın akşam yapsak şu yemeği, ha? Söz. Hem daha kısa isim bulacağız.
3: Zeynep de hani.
2: Zeynep, tamam mı? Bitti mi yani? Karar verdik mi?
3: Yani.
2: Daha vaktimiz var, sen de bir isim bul. Sonra beraber karar veririz.
3: İyi, tamam.
2: Zeynep nasıl?

0: Aliya, ne var? Ne yapıyorsun?
1: Yok bir şey babam ya. Annemin fotoğrafları. Hep albümde, dolapta, biraz havalandırıyorum.
0: La havle ve la kuvvete. Ya sen aklını mı kaçırdın ha? Ya düğün müğün yok. Evlenmiyorum.
1: Millet hiç öyle demiyor baba.
0: Sana milletten. Hem ben kaç yaşında adamım. Mastikçi bile dedi. Ya bu yaştan sonra senden izin mi alacağım ha?
1: Mastikçi.
0: Deli. Kendi kulağımdan duydum.
1: Sen ne zamandır mastikçinin lafını dinliyorsun baba?
0: Melia.
1: He? Hani bu mastikçinin lafına güven olmuyordu? Hani bu mastikçinin ipine kuyuya inilmiyordu?
0: Öyle.
1: He öyle. Ha büyük hanımın tarafını tuttu da ondan böyle oldu değil mi baba? Ay bu ne acayip bir büyük hanımmış. Ay bu nasıl bir İkbal hanımmış. Allah aşkına geldi benim 40 yıllık anamın hatrını 40 günde toparladı gitti. Öyle mi baba?
0: Melia!

0: kaldırır.
1: Ay sesine kurban oldum ablam be. İri.
0: Bu dert beni diyar.
1: Yalnız arkadaşlar buraya bakmıyoruz. Burada ne var? Bir şey yok değil mi burada? Hadi bakalım lütfen. Hadi ama. Şş, Berçak. Ben başladığında ne yapıyorsun? Play'e basıyorsun. Oğlum hadi hadi.
2: Tamam.
1: Oynama onunla, oynama onunla. Oyuncak mı o? Hazır mıyız? Bu mu lan, ne oldu? Ama biz de konuştuk.
3: Tamam. Tamam.
1: Boşa saydırıyorum ha.
3: Abi sakin ol, sakin.
1: Ha bu ne ya? Eda'cığım, biz çekmeye başlayınca gözün hep gülendamda olsun. Makyaj, kıl tüy, hiç bunlarla uğraşmak istemiyorum. Hep yoğunlaşın ona yani. Haydi. Eda.
2: Hey, he?
1: Dosya, iyi misin?
2: Evet, biraz kafam karışık o kadar.
1: Kliple ilgili mi? Konuşalım, konuşalım.
4: Yok hayır, başka bir şeyle ilgili.
1: İyi, iyi. Hadi, hadi, hadi.
5: Cümleten kolay gelsin.
1: Eyvallah, güzel kardeşim, ne o?
5: Fasulye, ustam yolladı.
1: Çek, ver.
0: Geldin mi Cuma Ali?
5: Geldim ablam. Ablam alta yazacağız. Şahap Usta'nın sponsorluğunda.
0: He tamam canım, sorun yok, yazarız yani.
1: Hadi yalnız kardeşim, sen ortalarda dolanma, hadi.
5: Niye?
1: Oğlum klip çekiyoruz.
5: Olsun, sen çek, ben ablanın menajeriyim.
0: He?
5: Ablam stüdyoya ben götürmedim mi seni?
1: Ya ne diyor bu baygın ya?
5: O şarkıyı kim doldurdu kasede?
0: Yani Furkan çocuğun hakkını da yemeyelim yani.
1: Ya ben bunun hakkını yemeyeyim de bu burada ne yapacak?
2: Furkan! Ha Feride abla. Ay yetiştim Eda'm, yetiştim.
1: Tamam, sana hemen yerini, Yiğit de Mertcan sana hemen yerini göstersinler.
2: Tamam.
0: Sağ ol bacım, beni yarı yolda kovmadın ya.
2: Hazır mısınız yönetmen bey?
1: Hadi artık. Hadi artık arkadaşlar, hadi. Bak kamera sağa döner, sola döner. Sonra ben görmedim, duymadım efendim, bir anlamam. Hadi artık. Nereye bakıyoruz hala? Hala nereye bakıyoruz? Ne konuştuk? Biz demin ne konuştuk sizinle? Hadi ama. Ya bütün hevesim kaçıyor ha.
2: Furkan hocam kızmasanız.
6: İyi olacak, korkma. Alo? Efendim Ali abi?
1: Sus orada hala. Hadi abi.
3: Tamam abi, hazırız. Hazırız.
7: Maksat beraber olmak değil mi Feride? Yani havaya çıkıyorsun.
2: Havaya mı?
7: Ama yani kainatı kuşatsalar burayı bulamazlar ha, söyleyeyim sana. Demek ki gizli parolamız neymiş?
2: Dönme dolap.
7: İşte bu kadar.
8: Cumali, neredesiniz oğlum? Ne o gürültü öyle? Ya klip mi? Daha bitmedim ya. Perdeyi mi çekiyorsunuz? İyi tamam, peki. Bana bak, gözün ablanın üstünde olsun ha, tamam mı? Bir ihtiyacı, bir isteği olursa hemen ha. Hadi bakalım, aferin, peki. Hadi.

0: Aziz Bey.
1: Gel Volkan'ım ha.
0: Adana'daki arazi için bütün aileyle konuştuk.
1: Heh.
0: Bir kişi dışında herkes hissesini satıyor.
1: Satmaya kim?
0: Talat Bey. Daha doğrusu henüz görüşmedik.
1: Halamın üstüne değil mi onun hissesi?
0: Efendim, hem halanızın hem Talat Bey'in ayrı hisseleri varmış.
1: Nerede bu oğlan?
0: Samim Bey'in otelinde.
1: Ulan bir taşın altından da Samim çıkmasın be. Volkan, git konuş bu çocukla. Bak bakalım niyeti neymiş.
0: Emredersiniz efendim.
1: Hadi.
2: Ablam, sen gitmedin mi otele?
3: Yok gülüm, benim bir görevim vardı, onu yerine getirdim.
2: Ne görev ablam, ne oldu?
3: Çerçeveciye gittim Seyhan.
2: Ne çerçevecisi?
3: Seyhan babamın hali hal değil, benden duymuş olma ama Adana'dan aradılar. Babam evleniyormuş.
2: Babam?
3: Yani hani haklıdır, ben bir şey diye ben karışamam. Ama bu İkbal Hanım'ı hiç gözüm tutmuyor var ya. Babamı nasıl böyle parmağında oynatıyor.
2: Ay, evleniyor mu gerçekten?
3: Yok dedi ama günaha boynunadır. Yani benim içime doğuyorsa bak sen gör, bu kadın babama bunu da yaptıracak.

0: değil ama.
1: Evet.
0: Evet, güzel bu görüntü. Biraz geride dur yalnız ya. Girmedi bile
2: kara. Feride ablacığım, şimdi bu şarkıda kara kaşlı ferman yazdıran insan keşisi sensin. Yani böyle bak, boğazdayız. Aşık aşık baktık ilerlere uzaklara. Gözler dolu belki falan. Sevgilimiz falan filan, özledik bir şeyler. Perişan et bizi ya. Vallahi acıma, vur bize ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bunu yaparsın abla. Ben sende bunu görüyorum. Sende bu kumaş var. Sen bunu yaparsın. Ha?
3: Yaparım Furkan'ım.
2: Güzel. Evet. Bravo.
0: Güzel. Gülendem abla da, Gülendem abla da arkada önden böyle senin şarkıyı söyleyerek geçiyor.
3: Tamam.
0: Tamam. Anlaşılmadık bir şey var mı? Anlaşılmadık bir şey var mı?
3: Yok.
0: Hazır mıyız? Çok güzel.
3: Dur, konsantreyim.
0: Biraz geride dur dedim ama. Lütfen. Evet.
2: Kaç azıcık lira ya?
0: Evet. Hazır mıyız? Motor. Mert uyardır. 3, 2, 1 kayıt.

0: Ne oluyor ya? Ne oluyor?
1: Kestik!
2: Abi sen ne yapıyorsun Cumali?
0: Ya abi beni konumuşturuyorsun kadının.
2: Ya sana ne elinden kolundan? Yönetmen var burada.
3: Ya Furkan'ım tamam boş ver ya.
2: Ya delirdin ya.
3: Delirme.
2: Öf!
3: Furkan'cığım tekrar mı alıyorsun?
2: Evet tekrar alıyoruz. Sana demedim abla kusura bakmışsın değil mi? Hadi kaç alsın kibere ya. Allah ya. Mert hazır mıyız? Hazır mıyız? Motor! Mert o yerdir. Çünkü bir kayıt!

0: Furkan!
1: Ne oluyor be?
2: Abi Ferdi ablanın üstüne gidiyor.
3: Ablam nereye?
4: Ferdi dikkat et şuna ya. Ferdi dikkat et.
5: Bu kız şeydir Ferdi.
0: Yapma! Dur!
5: Ferdi!
6: Yok lan ekranı.
0: Cumali çıkar bakayım hadi.
5: Ya bırak ne sanatçısı kardeşim, benim ustam gidiyor burada. Ustam kurtaracağız seni.
0: Halim abi. Halim abi. At. Halim abi.
7: Feride abla.
0: Açılın.
7: Çekiyorum. Bir. İki.
0: Hadi. Haydi. Hadi. Asıl.
6: Ustamla gel.
0: Feride abla gel.
2: Halim.
0: Gel abla. Halim abi. Halim abi tuttun mu? Halim abi. Ablamcık, ablam çık. Ablam
7: gel
0: çık.
7: Gel. Gel.
0: Allah canınızı almaz. Gel. Allah canınızı almaz. Ferda.
7: Halim abi.
0: Halim abi.
7: Allah kahretmez. Allah.
8: Ciğerim bak, bu sefer dönmek yok.
0: Tekneye talibiz.
8: Bu akşam mı?
0: Bu akşam bak, misafirler çok önemli kardeşim benim. Şimdi Yaşar var ya, o seferde olmasa.
8: Yok mesele o değil de.
0: Mesele ne mesele?
8: Tekne tutuldu abi.
0: Tutuldu?
8: Evet.
0: Ya sen beni biliyorsun ya.
8: Bilmez miyim abi, biliyorum.
0: Bak bu gece çok mühim gece kardeşim benim. Şimdi kim tuttuysa bu tekneyi, sen onu ara hemen iptal et.
8: Maalesef.
0: Neye maalesef?
8: Edemem, o da hatırlı biri.
0: Allah Allah, kim hatırlı? Gel. Ulan bütün aksilikler de beni buluyor ya.
8: Abi gel tur teknesi ayarlayayım sana.
0: Tur teknesi?
8: Evet.
3: Tekne işi tamam.
2: Süper.
3: Tamam, şimdi iş ikisini kavaklara götürmeye kaldı.
2: Heh, nasıl yapacağız onu?
3: Heh, alim olan sensin. Ali abi planım var, Ali abi planım var. Ne olacak şimdi?
2: Ama kavaklar dersek anlarlar.
3: Demeden nasıl götüreceğiz? Tamam, sen Feride'yi götüreceksin, ben de Halim'i.
2: Ayrı ayrı.
3: Ayrı ayrı orada buluşacağız, tamam mı?
2: Tamam.
3: Çabuk.
2: Tamam.
3: Hop.
9: Ya sen iyi misin Feride abla?
2: Ay iyiyim iyiyim. Canın acıdı mı? Yok canım acımadı da, böyle bir anda suya düşünce.
9: Feride korktun mu?
3: Allah'ım yarabbim ya Resulallah.
9: Hadi hadi, hadi hadi. Ver oğlum, ver ya benimle. Sağ güzel.
3: Feride mört.
9: Ya vallahi görünmez kaza oldu.
10: Ya Feride ablam, Halim abim, geçmiş olsun ya.
2: Ya ablacığım, sende de hiç iş yokmuş. Yani iki oda bir salon kadını beni nasıl görmedin sen ya?
9: Sen de kamyon gibi ezdin kızı be Gülendam ablam.
3: Halim.
9: Ya Allah'ım yarabbim. Ayıptır, günahtır. Vallahi billahi bir klip çekeceğiz diye hepimiz telef olduk ya. Ayıptır günahdır, böyle klip çekmek olmaz. Ya
10: abi şimdi ben sana oradan bakıyordum aslında.
9: Ya tamam kes. Allah Allah. Feride ablanız canlı sokaktan buldu canım. Hadi gidin kendiniz çekiniz klibinizi.
3: Ustam şimdi.
9: Kes şu bali. Vallahi bu kamerayı görürsem hepiniz kafasını kırarım artık. Hadi yeter. Çekilin be.
3: Ben seni eve bırakayım mı Feride?
2: Yok Halim, ben kendim giderim, sağ ol.
3: Bu halde nasıl gideceksin ya?
2: Kururum ben biraz daha, sağ ol.
3: Ya tamam, ben seni bırakır gelirim yani, bırakırım yani. Bir şey değil yani. Hadi. Hadi gel gel. Allah aşkına.
2: Abi şimdi ne olacak?
10: Bilmiyorum abicim.
9: Ya Gülendem ablacığım, sen de hiç bakmıyorsun ki ya.
2: Ya ablacığım ben nereden bileyim Allah aşkına, ben Türkiye konsantre olmuşum.
9: Sen oğlum verdin oradan, bastın coşkuyu.
3: Kim?
9: Sen kim diyor, ben mi sen? Manyak mısın sen, yönetmen ver burada.
3: Ya nasıl klip bu kardeşim, kazık gibi yürütün kadını.
9: Ay Furkan, iki dakika sakin ol ya. Yeter, kavga etmeyin.
10: Allah Allah.
0: Yasin Usta, Yasin Usta, misafirlere kebap çıkaracağız tamam mı? Beğendi, zeytinyağlı enginar.
11: Zeytinyağlımız hazır.
0: Her şey 10 numara olacak, her şey 10 numara. Yemekleri önden yükleyeceğiz tamam mı?
11: Tamam abi.
0: Ha ciğerim.
11: Misafiriniz var, bahçelisi bekliyor.
0: Geliyorum.

0: نفسه.
1: ايه نصل لي سان
0: عاشت iyi olmaya çalışıyoruz.
1: Yoldan mı geçiyordun?
0: Ha?
1: Suya atladın ya.
0: Yok. Öyle bir bakayım dedim de. Cumali falan alırım diye. O sıra öyle oradan

0: Akşam gidiyorsun ha Zeki abi.
1: Gidiyorum sana. Bugün Zeynep'le konuştum.
2: Zeynep iyi kız ya. Anlayışlı. Fırlanta gibi bir kız yani.
1: O yüzden çıktım ya ortaya. Kızın melek yüzünü görünce dayanamadım. Valla yalanı dolanı içim kaldırmadı.
2: Kaldırmadı da biraz geç olmadı mı? Kız perişan, bizim çocuklar ne oldu böyle şaşkınlar. Yazık değil mi, hepsini yüreği oynadı. Ama sen merak etme Zeynep, bizim de kızımız ya. Bir eksik bir gedik olursa, bir ihtiyaç olursa biz buradayız.
1: Sağ ol Samim, gene de aramızda kalsın ha. Yani bu saatten sonra yengen duymasın.
3: Ya Mertcan, Allah aşkına şu koca kafanı çeker misin? Göremiyorum yavrum.
4: Ama ben de göremiyorum.

0: Ha? Geliyor, dur, dur, dur, bak, bak.
1: Hey, vay anam vay, vallahi yaprak gibi uçmuş kız.
0: Ya abla sen ne, sen ezmişsin ya.
2: Ya abla sen görmedin mi bunu şimdi?
1: Ya ben nasıl göreyim Allah aşkına, arkada gözüm mü var benim ya? Ben kendimi Türkiye'ye kaptırmışım.
3: Millet, ne oldu Klif?
4: Patates oldu canım, limon sıkacağız çok iyi gelecek.
3: Niye?
2: Gel bak izle, gel, gel, gel.
1: Dur. Ha. Sen ne yapacaksın şimdi ya?
0: Vallahi ben bunu toplayacağım. Vallahi toplayacağım ha. Bu elimizdekiler bize... Ölmek var dönmek yok arkadaşım.
2: Tamam sakin ol, montajla hallederiz mi ya?
3: Furkan bu ne?
0: Ya bu ne ya? Bu ne Allah aşkına ya? Ay anlatın şunu ya. Aman. Hadi. Ha?
3: Lütfen. Lütfen.
4: Kolay gelsin. Ha? Johnny geldi. Eda.
5: Merhaba.
4: Merhaba.
1: Merhaba Talat Bey.
4: Merhaba. Ufaklık ne haber?
5: İyiyim.
4: Samim abi burada çalıştığını söyledi.
0: Evet burada çalışıyoruz. Klip çekiyoruz. Ben de yönetiyorum.
4: Süper.
5: Çalışacak mıyız?
4: Tabii kaytarmak yok.
1: Ya ama klip çekiyoruz. Bu arada ben yeri gelmişken söyleyeyim. Şarkım radyoda bir numara olmuş. Bunların hepsi sizin sayenizdedir.
4: Ne güzel.
1: O sizin güzelliğiniz.
4: Estağfurullah.
6: Buyur baba.
7: Sağ ol kızım.
6: Baba, akşam Atur var. Ben senin yemeğini verip ötele gideceğim.
7: Ya ne işin var akşam akşam sokakta?
6: Babam kafile geliyor dedim ya. Hem yalnız değilim, hiç merak etme. Yanımda senin çok sevdiğin bir dostun da olacak Samim. Hem sen beni niye merak ediyorsun?
7: Melia.
6: Ya sen şimdi kendine yeni bir aile kuruyorsun baba. Sen onları merak et, beni etme.
4: Aziz Bey, Talat Bey otelden ayrılmış.
8: Temelle.
4: Hayır, Eda Hanım'a ders vermeye gitmiş.
8: Ya otele yerleşti, şimdi de kıza ders veriyor. Yakında ufaklığa da kirve olur namussuz.
4: İsteyişini sordurttuk, Talat Bey'in imzası şart. Herkes imzalamadan araziye inşaat yapılamıyor.
8: Ulan Talat, ulan Talat. Volkan, bu iş çığırından çıktı. Gözün Talat'ın üstünde olacak. Yarın git bir konuş. İmzayı verdi, verdi. Yoksa ben ondan da, hamisi Samim uğursuzundan da intikamımı almayı bilirim.
4: Emredersiniz efendim.
8: Fingir şomuş.
9: Yok ya, ne demek?
1: Ben iyiyim.
9: Tamam.
1: Alasma aldık.
9: Güle güle.
1: Ablam nasıl bir şey yok anacığım, baksana sırılsıklamışsın.
10: Ablam klip çekiminde denize düştüm, tamam mı? Var mı başka bir şey?
1: Denize mi düştün Gülüm?
10: Evet ablam, iyiyim ama bir şeyim yok, tamam mı?

0: Cumali. Çıkart o görüntüyü oradan hadi.
1: Niye Gülen de ablam güzel çıkmış burada.
0: Ha güzel, o senin kendi güzelliğin. Kardeşim de Feride abla suya düşmüyor mu oğlum arkadan?
1: E düşsün.
0: Ya düşsün diyor ya.
2: Aslan Cumali.
1: Aa. Abim bak, öbüründe de Gülendam ablamın ağzı tutmuyor.
0: Ağzı... Allah Allah, neden tutmuyor acaba Cumali?
3: Hakikaten Cumali, böyle tutturdun hareket yap, figür yap diye ne oldu?
1: Ya Yiğit, hareket oldu orada, hareket.
0: Hareketin Allah'ını görürsün şimdi ha. Saçmalama, kadına türküyü unutturdun. Çekil.

0: Bak bak nasıl düştü. Furkan bir daha başa alsana.
1: Abim gel bak biz bunu koyalım. Öbürü sanatçıyı bozar.
2: Çıkart abi onu oradan. Ya Furkan.
3: Ya saçmalamayın.
2: Çıkartın abi. Bu kripton nerede dolaşacak internete? Feride ablayı mı harcayacağız bir tane klip için? Yönetmen benim. Çek, çıkar, çekil onu.
0: Başa alsana.
4: Yani Melih Hanım da biraz fazla tepki göstermiş. Ufak çocuk değilsin ya, ne yaptığını biliyorsun.
5: Ya Melih'e Refika'mın göz öpeğiydi. Anası gidince eve o baktı. Başlarına analık etti.
4: E tamam, kardeşlerini büyütmüş. Şöyle oturalım mı? Kocaman kızlar olmuşlar. Artık niye karışıyorlar ki bize?
5: İyi de İkbal Hanım, Adana'da laf çıkmış.
4: E çıkmasın Cabbar Bey, çıkmasın.
5: E nasıl?
4: Nasıl olacak efendim? Yani dedikoduya mahal vermemek lazım. Yani insanlar böyle evlenmek için televizyonlarda programlara falan katılıyorlar. Yani münasip olan neyse o yapılır. Öyle değil mi?
6: Peki gidecek misin?
7: Amerika'ya?
6: Hı.
7: Bilmiyorum.
6: Gitmek istiyor musun?
7: Kim istemez?
6: E iyi işte. Bak notların iyi. Ben de senin testleri hazırlarım. Zeynep Hanım da yardım edecekse.
7: Ama dayım ne olacak? Yiğit, Mertcan.
6: Bakarlar canım başlarına çaresine. Sonuçta bir gün ayrılmayacak mısın?
7: Mertcan daha çok küçük. Hem bensiz uyumaz.
6: Gitmeyeceksin.
7: Bilmiyorum.
6: Bak Eda iyi düşün. Dayınla konuş. Bu teklif öyle hemen reddedilecek bir teklif değil.
7: Affedersin. Alo. Efendim Ali abi.
8: Ha Eda. Hazırlan gelip alacağım, kuaföre gidiyorum.
7: Nereye?
8: Ya araba kullanmadığına göre Feride'yi oraya çağıracağım.
7: Ben bütün gün ne yapacağım Ali abi kavaklarda?
8: E yok mu bir arkadaşın?
7: Kime?
8: Olmadı ben gözükmem, siz beraber gidersiniz. Bir bak bakalım.
9: Yok mu öyle biri?
7: Ya bilmiyorum. Bir sormam lazım.
2: Budur arkadaşlar. Hayırlısıyla sanal aleme girdik.
10: Girdik ya Furkan.
2: Vallahi girdik.
1: Bakalım kaç kişi tıklayacak.
2: Aa, ama reklam yapmamız lazım.
10: He, reklam şart.
2: Ya yok canım, arkadaşlara göndereceğiz. Onlar sağa sola gönderecek. Olacak bir çek, bir şey yok. Devam.
10: Hadi hayırlısı olsun.
8: Usta.
2: Halim abi iyi misin?
10: Halim kardeş.

0: Her şeyi ayarladım Meryem. Yemeklerimiz hazır, teknemiz hazır.
1: Hazır kirasını nasıl ödeyeceğiz?
0: Müşteriler alacağız ciğer. Yabancı müşteri bizi tuttu bir daha bırakmaz. Bende dil var, servis var, sende yetenek var. Daha mı olsun? Meryem. Niye gene çattın sen kaşlarını bak?
1: Vallahi Samim, ne olduysa oldu artık bilmiyorum. Bunca olay yaşandı. Demediğini bırakmadı ama artık bu kadındaki nasıl bir kudretse şimdi bana seni savunuyor.
0: Kim savunuyor?
1: Baban masikçi haklıdır diyor.
0: Ey Allah'ım ya. Ya baban senden vazgeçer mi Meryem? Sen bilmiyor musun Cabbar Ağa'yı ya? Üstüne gitti mi inat ediyor.
1: Kim için?
0: Kimse için değil. Cabbar Ağa için dünya bir yana, kızları bir yana.
1: Yok artık, onun arkadaşı sensin Sami.
0: Benim için de dünya bir yana, Meryem bir yana. Bırak artık üzülme ya. Meryem.
1: Hasan.
0: Ben biraz yaşlı mı görüküyorum sahiden ya? Şu saçları biraz dağıtsam, bıyıkları kısatsam.
1: Ya öyle bir şey olabilir mi Allah aşkına Samim ya? Hayır yani 20 yıl önce neysen o. Hay benim gözümde öyle bir Samim var ki, böyle gözünden ateş çıkıyor. Baktığı yeri yakıyor vallahi. He yani 20 yıl önce neysen o. Benim gözümde öyle bir resim var, o hiç değişmiyor.
2: Eda?
3: Furkan, akşam işin var mı?
2: Aa.
3: Furkan.
2: Ha, tamam tamam, söylemedim bir şey.
3: Benimle Kavaklara gelir misin?
2: Ne yapacağız Kavaklarda?
3: Soru sormak yok.
2: Tamam, soru sormuyorum.
3: Benimle beraber gelirsin ama tek başına dönmek zorunda kalabilirsin. Daha orasını tam bilmiyorum.
2: Ne oluyor ya?
3: Geliyor musun, gelmiyor musun?
2: Ne oluyor?
3: Geliyor musun, gelmiyor musun?
2: Yahu gelirim. Ben seninle Fizan'a gelirim. Ne oluyor?

0: Feride, babamın yemeğini ver. Ben de çıkacağım, erkenden geleceğim.
1: Ablam vereyim vereyim de. Vallahi korkuyorum.
0: Feride.
1: Ya yukarının halini gördün. Yani kesin çok kızacak.
0: Kızarsa kızsın.
1: Abla.
0: Feride bak, ölmek var, dönmek yok. Yürü.
1: Kuru fasulye mi yaptın?
0: Evet gülüm, sen çok seversin değil mi? Feride.
1: Yok, seviyorum. Seviyorum da.
2: Ben sana köfte kızartayım mı?
3: Yok. Melia.
0: Hadi hadi.
1: Ablam vallahi çok kızacak.
0: Görecek şimdi, elim yaman, beyim yaman. Yürü.
2: Hani iş yetiştirmen gerekiyordu.
4: Tamam, yetiştireceğim.
2: Sonra?
4: Sonra bir işim var.
2: Kimle?
4: Seyhan.
2: Kimle Ali?
4: Halim.
2: Halim mi? Niye?
4: Ya aşkım, aramızda bir şey var işte. Gidip geleceğim ben.
2: Ya siz daha dün ikiniz birbirinizin boğazına sarılıyordunuz. Şimdi ne oldu da ikide bir Halim Halim? Ya sen benden bir şey saklamıyorsun değil mi? Ali.
5: Ali abi.
4: Merto, kapı kapı.
2: Gel hayat.
5: Seyhan abla gel.
4: Nereye?
5: Ya gelin de dayımı görün.
2: Ay Samim abi çok şık olmuşsun.
6: Söyle bakalım Maliçe, hala yaşlandırıyor muyum?
4: Şimdi bıyık mıyık tamam olmuş da yaş hala aynı. Bir de filer takmışsın üstüne.
5: Ben de çok güzel olmuş.
2: Aslan Mertcan, bence de Samim abi çok şık olmuşsun.
6: Sağ ol canım, canım sağ ol. Çocuklar, ben bu akşam biraz gecikeceğim.
4: Niye?
6: Turuş kafilesi gelecek ya, yengenle biraz onlarla alakadar olacağız. Çocuklar size emanet ha.
4: Tamam tamam.
6: Eda?
4: Eda gelecek, bir arkadaşıyla ödev yapıyor, gelecek. Ben haberim var.
6: Hadi bakalım hadi.
5: Dayı ben de gelebilir miyim?
6: Yok oğlum, bu akşam çok kalabalığız. Bak bak, bir dahaki sefer söz veriyorum, seni götüreceğim, tamam mı? Kokulu kulu kulu. Hadi.
4: Hadi bakalım. Hadi. İhtiyar.
3: Melia.
7: Efendim baba.
3: Bunlar ne?
7: Anacığım.
8: Baba.
7: 40 yıllık karını hatırlayamadın mı?
3: Yahu dışsız dışsız konuşma. Ne işi var Refika'nın duvarda?
7: Evet ablam, hakikaten yani ev müze gibi olmuş. Bundan sonra böyle. Rahmetli anamı an be an anacağız. İşte bu da anacığımın en sevdiği şarkı. Hatırlayalım.
2: Sen kur sofrayı.
7: Kuruyorum.
2: Tamam hadi fazla konuşma.

0: Tamam. Niye geldik buraya biz?
1: Sorma.
0: Ya niye sormuyorum ya?
1: Hani benimle dünyanın öteki ucuna bile gelirdin?
0: Gelirim ki. Yine gelirim. Orada bir problem yok. Ben de...
1: Tamam o zaman. Sorma.
0: Allah Allah.
1: Birazdan bir telefon gelecek. Ondan sonra geleceğiz.

0: Kimden geliyor abi?
1: Ha, onu da bilmiyorum.
0: Aa, çok iyiymiş. Dersle falan bir alakası yoktur herhalde.
2: Ders ne mi?
0: Johnny'nin dersi. Johnny'den cebir ders alıyorsun ya sen.
2: Talat.
3: Talat.
0: Abi, abi.
2: Rahatsız mı oluyorsun?
0: Oluyorum. Ne gülüyorsun ya?
2: Ya Furkan.
0: Ne oluyorum? Rahatsız oluyorum. Yalan mı söyleyeyim? Evet, rahatsız oluyorum.
2: Dersle bir alakası yok.
0: Kız mı erkek mi?
2: Söylemiyorum.
3: Ay.
2: Birazdan gelecek zaten.
0: Kıydın, kıydın, içimi kıydın. Oh, fenalık geçirdim.
2: Sandviç yer misin?
4: Turşu geliyor mu?
5: Hemen geliyor abi.
2: Ah, başardık Ali'm. Ay, başardık sonunda.

0: Bak şimdi Gülen Dam ablamın ağzı nasıl tutuyor.
1: Furkan kızmasın Cumali.
0: Ya bu de geç. Ne kızacak? Menajer benim.
1: Feride abla düşünür ama.
0: Ya Feride abla arkada. Onu kim görecek?
2: Cumali usta çağırıyor.
0: Geldim.
1: Cumali.
0: Koydum Zübeyir. Hadi kazamız mübarek olsun.
2: Cumali hadi.
3: Buyur usta.
2: Al.
3: Bozuldu mu usta?
4: Yok bozulmadı.
3: Usta?
5: Ya al işte oğlum istemiyorum.
1: Halim.
3: Buyur abi.
1: Yok Halim bir dışarı gelsene 2 dakika.
4: Geliyorum canım.
1: Cumali ne iş?
3: Anlamadım ben de Zübeyir.
1: Hadi yürü dışarı çıkıyoruz. Nereye?
4: Ya içmeye kafa çekme. Yok ya Halim. Benim canım çok sıkkın.
1: Biliyorum.
4: Ferdem söyledi.
1: Yok Feride ile konuşmadık. Burada böyle kös kös oturacağını gel biraz dışarı çıkalım. Hem hava alırsın hem de kafan dağılır. Hadi.

0: Samiha.
1: Meryem, hazır mısın? Tekne bizi bekliyor.
0: Hazırım. Sen iyi misin?
1: İyiyim gülüm. Bana bir şey mi diyeceksin?
0: Yok. Bir şey demeyeceğim.
1: Yok.
0: Geliyorum.
2: Nerede kızım ya, kapa şunu. Kaç zamandır kafam şişti.
3: Babam tamam, şimdi kızılacak zaman değil.
2: Niye?
3: Ablam sana söylemedi mi?
2: Bir refikadır tutturmuş. Sabahtan beri dındın ediyor.
3: Kız geliyor, kız.
2: He?
3: Sana kız torun geliyor, Seyhan'ın kızı olacak, prensesler gibi.
2: Kız ha? Pehlivana ortak olmayacak. Bir erkek, bir kız. Sıralı. Adını ne koyacaklar?
3: Babam daha belli değil, çok erken, hiç konuşulmadı o.
2: Ya konuşacak bir şey yok.
3: Niye?
2: Refika olacak adı, Refika.
4: Ben Cansu koyayım.
5: Mertcan.
4: Çok güzel misin?
3: Tamam Mertcan'cığım, yazarız onu da listeye, herkesin bir hakkı var.
5: Aa.
3: Tabii, hep beraber karar vereceğiz.
5: Ha, o zaman Seyhan abla, Sema olsun. Annemin adı.
3: Ha. Sema. Güzel isim. Tabii onu da ben yazarım listeye.
4: Ali abi ne diyor?
3: Valla Ali abin Zeynep diyordu ama işte biz biraz beklemeye karar verdik.
5: E sen ne diyorsun?
3: Benim aklımda bir sürü isim var tabii.
4: Ne?
3: İşte Deniz, Melisa, Dila.
2: Refika. Kızın adı Refika.

0: Viga olacak.
1: Olur babam, sağlıklı olsun da hepsi olur. Efendim Edacığım? Ha gülüm. Nerede?
2: Kavaklarda Feride abla, mahsur kaldım.
1: Eda, ne işin var senin kavaklarda, kurban olayım?
2: Furkan'la beraber gelmiştik de biraz atıştık. Param da yok, dayıma haber veremedim. Beni gelip alabilirsen.
3: Ah be Furkan, ah be.
1: Tamam, tamam, geliyorum, bekle. Hemen çıkacağım, tamam gülüm.

0: Sana bir şey soracağım.
1: Ha, sor. Ben soramıyorum, sen sor.
0: Ben uzağa gitsem.
1: Nereye?
0: Uzağa.
1: Niye?
0: Ne yapardın?
1: Hayır, niye gidiyorsun ki?
0: Okumak için mesela.
1: ODTÜ Ankara.
0: Daha uzak.
1: Kars'a mı gideceksin okumaya?
0: Üf, anlatma.
1: Tamam ya. Tamam, gel anlat anlat. Tamam, sen nereye gidersen ben seninle geleceğim. Anlat.
0: Amerika'ya da mı?
1: Bu Amerika falan nereden çıkıyor ya?
0: Zeynep abla. Ben istersem araştıracakmış.
1: Parayı nereden buluyorsunuz ki?
0: Bilmiyorum. Burs filan ayarlayacak herhalde.
1: Sen ne dedin?
0: Daha cevap vermedim.
1: Gideceksin. Eda gideceksin mi?
2: Ya yengem bir okudum ki bak gör internet kilitlenecek.
3: Girlendam. Kızım. Tövbe tövbe. Kim seyredecek senin klibini? Herkes yenge. Herkes. Bak Furkan sitelere koydu. Herkese de haber verdik.
2: Alo. Ha Nurcihan. Sana da hayırlı akşamlar bacım söyle. Ha benim. Suya düşen mi? Onu çıkardılardı. Ne kabak gibi düşüyor mu? Duruyor mu? Abav.
4: Ha seyrettin mi Mustafa? Nasıl buldun türküyü? Ya bırak şimdi düşme sahnesini Mustafa. Türküyü nasıl buldun türküyü? Ya ne gülüyorsun? Allah ya tamam kapat Allah'ını seversen kapat ben arayacağım seni kapat.
5: Cumali ne oldu?
4: Zübeyir yandı klip tıklanma rekoru kırıyor.
5: Yaşa be Cumali.
4: Ya ne yaşasın oğlum ustam beni öldürecek. Millet Gülen'de ablamı unutmuş Ferit ablama gülüyor. Ne yapacağız ya?
6: Hadi bakalım şimdi ben ışığı kapayacağım sen de mışıl mışıl.
7: Selam abla.
6: Efendim bir tane.
7: Piknik ne demek?
8: Abicim o nereden çıktı?
7: Yaman'ın ailesi pikniğe gitmiş. Çok güzelmiş. Dün derste annesinin yaptığı kuru köfte yiyordu.
6: Ah biz de gideriz bir tanem.
7: Gerçekten mi?
6: Tabii.
8: Tabii gideriz abicim.
6: Şimdi dayın dönsün. Onunla da konuşuruz. Hep beraber pikniğe gideriz tamam mı?
7: Tamam.
6: Hadi bakalım şimdi uyu. Güzel mışıl mışıl. Oh, al bonbonu da yanına.
7: Tamam.
6: Hadi bakalım iyi uykular.
8: Hadi iyi uykular.
7: İyi uykular.
9: İyi akşamlar Yasin Usta.
10: Samim.
11: Hayırlı akşamlar.
9: Nasıl yemekler hazır değil mi?
10: Hazır hazır da sen şaka gibi olmuşsun Samim.
9: Ha? Sağ ol Yasin Usta.
10: Nasıl yenge beğendin mi?
11: Allah Allah. Usta misafirler geldi mi?
10: Geldi geldi teknedeler.
11: İyi hadi bekletmeyelim o zaman ya.
9: Ya bizim tekne değil bu ne bekliyor burada bu ya?
11: Bu kiralayanlarını bekliyor herhalde.
9: Kimi kimi bekliyor ya?
12: Ya Ali, arkadaş dedin ama. Git. Kavaklara geldik anam babam.
13: Evet.
12: Ya nasıl evet?
13: Ya arkadaş kavaklarda.
12: Boş ver, geri dönelim mi?
13: Geri mi?
12: Benim içim çok sıkıldı. Ben döneceğim galiba.
13: Yok ya, ne güzel gidiyoruz işte ya.
12: Ali yapma ya. Yok vallahi kusura kalma. Benim hiç keyfim yok be Ali. Ben vallahi döneceğim. Kusura kalma ya. Kusura kalma vallahi kusura kalma.
9: Hadi geleyim seninle.
6: Furkan yok. 2 dakika gidip geleceğim.
9: Ya senin ne işin var orada tek başına zifiri karanlıkta?
6: İşim var.
9: Hayır ne işin var?
6: Of sen burada dur. Ben gidip geliyorum tamam mı?
9: İyi hadi çabuk. Telefonun açık olsun.
6: Tamam.
9: Arayacağım.
6: Tamam.
12: Halim 2 satır konuşacağız sonra döneceğiz.
13: Ya benim içim yanıyor Halim. Ben konuşacak halde değilim.
12: Ya tamam işte, halledeceğiz.
14: Neyi halledeceğiz ya? Feride mi geri getirebileceksin mi bana? Biz zaten bir kür düğümle bağlanmışız. Çözebilecek mi bizi ana babam?

0: Ladies and gentlemen, hoş geldiniz. Welcome everybody.
1: Efendim, hoş geldiniz. Welcome.
0: Bu akşam hep beraber bir boğaz turu yapacağız. Boat trip, boat trip, very trip. Bon voyage.
1: Ay Sami, çok güzel konuştun. Ben bir mutfağa gidip yemeklerin durumuna bakıyorum.
0: Tamam Meryem, her şey yolunda, on numara. Once upon a time, ladies and gentlemen,

0: Eda gülüm ne oldu?
1: Sen gel Feride abla, ben anlatacağım.
0: Nereye?
1: Aşağıya, limanın içine.
0: Kız kurban olayım, bir şey falan mı yaptı?
1: Ya yok Feride abla, benim canım sıkıldı. Biraz açık havada gezmek istiyorum, o kadar.
0: Allah Allah. Yasin ustam bak, boğaza bastır. Bunlar acıkır, bu yemekleri hemen servis yapacağım.
2: Tamam yenge. Yemekler harika, servis mükemmel.
3: Bu gece bizim gecemiz Melih.
0: İnşallah Samim, İnşallah.
2: Misafirleri iyi oluyor diyorsun Samim.
0: Ne olacak Yasin ustam? Ne de olsa görünüşüyle, görgüsüyle son derece modern bir bay. Kim olacak? Sen, üstün başın, halin, tavrın.
3: Beğendin mi Melih'im?
0: Çok.
2: Samim abi.
3: Geliyorum oğlum. Ne bakıyorsun oğlum? He?
0: Burası. Burası mı? Evet. Eda kurban olayım, incin top oynuyor. Ne yapacağız burada? Temiz hava alacağız Feride abla. Temiz hava mı? Sen iyi misin?
1: Evet.
0: Bana bak, o Furkan sana bir şey yaptıysa yemin ediyorum ki.
1: Uf, hayır Feride abla, Furkan'ın bir suçu yok.
0: E ne yapacağız biz burada? Hadi yürü gidelim.
1: Bari tekneyi görseydin.
0: Tekneyi mi?
1: Evet.
0: Eda saçmalama gülüm, hadi yürü Allah aşkına.
4: Feride?
0: Halil?
3: Feride?
0: Eda?
1: Birazcık konuşun Feride abla. Yalnız kalmaya ihtiyacınız var.
5: Hazır mıyız Ali kardeş?
6: Tamamız kaptan.
3: Bana bak. Feride benim kardeşim. Onun kalbini kırma.

0: kere dönüyoruz?
1: Abi kıyıda...
0: Hay Allah! Hay Allah! Hadi! Hadi!
2: İyi oldu.
3: Bence de.
2: Aferin Eda.
3: Aman bir terslik çıkmasın da.
2: Yok. Bu saatten sonra bir şey olmaz.
3: Ali abi.
2: He.
3: Ben buraya bir arkadaşımla beraber geldim yani.
2: Hı.
3: Yani beni bekliyor.
2: E tamam gidiyoruz işte.
3: Yok. Biz beraber dönsek. Yani arkadaşımla ikimiz.
2: Kimmiş o arkadaş? Bana bak. Geç kalmak yok. Doğru eve. Tamam. Hadi yürü.
3: Tamam.
0: İyi misin?
3: He?
0: Üşüyorsan...
3: Yok Ali.
0: Bu iş nasıl olacak Feride? Bu kadar seviyorken nasıl ayrılacağız?

0: gel. Hanımefendiler, hanımefendiler, buyurun, buyurun.
1: Ben artık seni bırakmam. Bir sefer buldum. İsterse yansın bu dünya. Yeter. Sevdiğimden ayrılmam ben.
2: Ne yapacağız peki? Yasin ustam, hadi ben de servise gidiyorum.
3: Tamam.
2: Hadi bismillah.
1: Ne olacaksa olsun. Ben hazırım.
2: Ben de.

0: Nerya! Nerya! Çıkarma ondan!
1: Ne oldu Sami?
0: Gel gel gel gel! Dönüyoruz gülüm. İçkileri sahilde unutmuşlar.
1: Sami bak bu yemekleri vermemiz lazım. Şimdi bunlar ecnebidir ya. Sonra arkamızdan konuşacaklar.
0: Ya nerede konuşacaklar Melia?
1: Anacığım gidecekler arkamızdan memleketlerine. İşte bunlar Türk de. Hani bunların misafirperverlikleri falan.
0: Melia yedireceğiz şimdi bak.
1: Hele çekil önümde hele 2 dakika.
0: Melia ver şunları. Hadi gel gel.
1: 2 dakika
0: gel,
1: vereceğim.
0: Gel gel Melia gel.
1: Sami.
0: Gel.
2: Olursa.
3: Nerede?
2: Halim benden çok senin üstüne gelirler biliyorsun. Bir yerde bir gören bir duyan.
3: Ya gelsinler.
2: Halim.
3: Ya isterse batsın bu dünya Ferdi. Ben seninle batacağım ya.

0: Ya Samim, nedir bu telaş? Ne oluyor Allah aşkına?
1: Meryem.
0: Allah Allah, hayırdır?
1: Hayır değil. Hayır değil.
0: Samim.
1: Ya dur Meryem. Bir acayip bir şey ama. Ben de anlamıyorum, ne oluyor?

0: sıpası gibi sabah sabah.
1: Yok vallahi bak bu sefer öyle böyle değil. Yani internette yayınlanmış klip yıkıyor. 10.000 tık diyorum sana ya. 10.000 tık.
0: Ay Gülendam yeter. Ah, kızım telefon.
2: Ya ne oluyor sabah sabah Allah aşkına? Anacığım şu telefona bakın.
0: Hangi birine bakacağız oğlum?
1: Alo. Ha. Basın arıyor. He buyurun. Evet Gülendam benim.
2: Allah'ım sabır ver. Tövbe yarabbim tövbe.
1: Tabii tabii istediğinizi sorun.
0: Yandık halim yandık.
1: He.
3: Dayı akşam ne yaptınız?
4: Ya işte bir şey yapmadık ya da kısmı geçti.
5: Nasıl misafirler memnun kaldılar mı?
4: Tabii tabii ya 10 numara. Ali ablanız gene döktürmüş.
3: Ne yaptınız?
4: Hiç sayarım öyle Yaşar'ın oradan bir tekne kiraladık.
5: Tekne mi?
4: Ha öyle boğaz dur.
5: Ne zaman?
4: 8-8.30 o. Sen neredeydin akşam ya?
5: Ben dün akşam nerede olacağım abi iş güç işte öyle yani. Siz kavaklardan mı çıktınız?
4: Yaşar'ın oradan diyorum ya.
5: Ha evet abi.
3: Ali iyi misin?
5: İyiyim ben iyi iyiyim.
6: Dayı yarın pikniğe gideceğiz değil mi?
4: Gideceğiz oğlum.
6: Asular?
3: Oha ablacığım sen de herkesi topladın.
6: Çağırayım mı?
4: Bak ya çağırma.
6: Niye?
4: Öyle. Oğlum hadi önündeki ekmeği ye hadi.

0: Sen abi? Abi iyi misin? Abi.
1: İyi değilim Aliço.
0: Ne oldu abi?
1: Boşver, bırak boşver ciğerim.
0: Abi ne oldu söylesene.
1: Ya ciğerim öyle ulu orta söylenecek bir şey değil.
0: Ya sen söyle.
1: Akşamdan beri çıldıracağım Aliço. Diyorum sen mi bak Umut görmedin. Lakin mübarek gözümün önünden gitmiyor.
0: Abi ne oldu söylesene.
1: Bak kimseye bir şey söylemeyeceksin.
0: Yok abi tamam.
1: Belki Seyhan'a Beyhan'a söyledim gittik.
0: Yok abi tamam dedim ya.
1: Bu halim.
0: Halim mi?
1: Herdeyle teknede gördüm Aliço ikisini.
2: Vallahi sayeniz daha gülüm. Ay barıştık yine barışmak. Yemin ediyorum Aslı ile Kerem böyle kavuşmamıştır ha.
3: Oh be Feride abla çok sevindim.
4: Seviyorum
2: Beydan. Vallahi o da beni seviyor. Yani artık hüsran müsran yok. Vallahi şarkıyı değiştiriyorum. Sevenleri ayırmayın. Ya da dur dur. Alım yeşilim sarım. Son aşkım ilk göz ağrım.
4: Bana bak sağ ol vallahi ya.
2: Şey ben Ali'ye de teşekkür etmek istiyorum ama nerede müsait mi şu anda?
3: Yok yok o yukarıda dayımın yanında. Ha.
0: Abi emin misin?
1: Ne demek emin misin ya?
0: Yani iyice gördün mü?
1: Gördüm ya işte Feride ile bu halimdi. Vaka biraz karanlıktı tabi geceydi. Cık. Hay Allah'ım ya Rabbim ya.
0: Abi şimdi yani dün akşam.
1: Bir de onlar değilse. Zaten içimde bir sıkıntı onlar bunlar olmasın ama şu iş geçip bitsin. Kapansın istiyorum.
0: Abi hani akşam karanlık diyorsun.
1: Karanlıktı tabii o ayrı.
0: Heh. Abi ne bileyim yani tam emin olmadan bir şey yapmamak lazım ya.
1: Şimdi bir de başkasıysa Aliço.
0: Heh.
1: Meryem zaten pimpirikli ortalığı ayağa kaldıracak.
0: Tabii abi bunlar alengirli işler yani sen mi abi?
1: Tabii tabii ya tabii. Lan ben iyi ki seninle konuştum Aliço ya. Ben şimdi sen olmasan var ya giderdim kapıya dayanırdım Meryem'in kapısına. Sağ ol ciğerim.

0: Günaydınlar babam, canım ablam, ay kurban olurum, bu ne güzellik böyle.
1: Feride hayırdır gülüm, dün yüzünden düşen bir parçaydı, ne oldu?
0: İyiyim ablam, maşallah, bomba gibi iyi.
2: Bomba?
0: Ha, bomba, çatapat, kız kaçıran. Şimdi misal, canım kazan dibi çekti de yemin ediyorum sarı yere koşar gelirim. Hiç erinmem biliyor musun?
2: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
0: Anacığım.
3: Ya Melia, kaldır şunu. Yarın bir gün kafamıza düşecek.
2: Babacığım eğer düşecekse anacığım düşsün. Canım benim. Ay, başımın üstünde yeri var.
0: Alo. Hay Yıldızcığım. Klip mi? Ha, öyle bir yürüdük geldik be gülüm. Bir şey yok. Ha. Anlamadım. O sahneleri koymuşlar mı? Keseceklerdi. Ne demek komik ya? Ne diyorsun sen gülüm? Yıldızcığım ha? Vallahi billahi yani. Biz orada o kadar romantik bir klip çekmeye çalıştık. Ben ufka baka baka bayağı ağladım. Biz boşa mı ağladık? Ha? Hakan'dan atlayan mı? Halim o, Halim. Yani ama... Yıldız'cığım gülme. Ayıp ediyorsun, çok ayıp ediyorsun Yıldız. Ne yapmışlar bunlar? Ne koymuşlar böyle? Ne yaptılar bizi ya?
4: 10.000 TL! Ya ben de anlamadım anacığım. He. Vallahi artık nasıl bir ses varsa, yani kimse kendini alamamış, gelen tıklamış, gelen tıklamış.
5: Ya Resulallah, alo.
4: He.
5: Ay Gülendam hanım.
4: Mesaj bıraksın.
5: Kardeşim söyle sen ne istiyorsun? Evet, ben sonra iletirim, buyur.
4: Ha, şimdi bak canım benim, biz güzel otelde buluşacağız. Sen fotoğrafları orada havadar bir ortamda çekersin artık. Ha? Hadi. Hadi canım benim, hadi. Haydi yine.

0: Evdeysen Santral, Santral.
1: 10 bin tık. Dile kolay Halimciğim.
2: Ben sizi bir tıklayacağım, tıklayacağım ama şimdi burama kadar geldi. Dur diyorum bak, dur diyorum.
3: Halim.
2: Ya bu nasıl klipmiş anam babam? Garibim Ferde yardıma gitti. 7 düvele rezil ettiniz be.
1: Allah Allah, düşmeseydi.
2: Bak bak bak bak bak. Görüyorsun lan.
3: Kızım.
2: Bak, düşmeseydi, düşmeseydi diyor. Kamyon gibi ezdi kızı. Kız savruldu, savruldu cumburlop derse.
3: Halim, hadi odana oğlum bak. Ay, kalbim sıkıştı. Bir tatsızlık çıkmasın.
0: Bırak Allah aşkına.
3: Gir odana.
1: Ulan bu da kavuşamadıkça sinir yapıyor ya.
2: Tüy, tüy be sana diyeyim, tüy.
0: Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah.
2: Alo Ferdem.
4: Halimciğim nasılsın?
2: Ya iyiyim de Ferde, bu sabahtan beri klip yüzünden yani.
4: Ay sorma vallahi, bizi de koymuşlar.
2: Bizi mi?
4: Ha, beni kurtardın yani. Yani başka zaman olsa kızacağım kızacağım da. Barıştık ya. Kurban olayım sabahtan beri. Ben ağzımı toplayamıyorum Halim.
2: Ay Allah'ım ya.
4: Dükkanda mısın? Geleceğim yanına.
2: He, gel gel.
4: Tamam, bir çay içeriz.
2: He, içeriz.
4: Geliyorum o zaman.
2: Bekliyorum.
4: Tamam, görüşürüz.
5: Hadi giy şunu can canım bak. Ulan bir kere de vaktinde yetişmiş, dişimi kıracağım ha.
1: Dayı.
5: Ha kızım, oğlum sok kolunu.
6: Gel Mertcan'cığım, gel fermuarını çekeyim ben seni, gel.
7: Hani ben dün Zeynep abla konuştum ya.
5: He.
7: Benim derslerimin iyi olduğunu öğrenmiş.
5: Evet.
7: İşte.
2: Ne işte Eda? Ne oldu?
7: Ben şimdi bir şey diyeceğim ama kızmak yok.
2: Yok kızım, yok, söyle.
7: Eğer istersem Amerika'daki bir üniversiteye benim için başvurabilirmiş.
2: Amerikalı?
7: Evet ama paralı değil yani, burslu.
2: Ya ne yapacaksın Amerika'da?
7: Bu sadece başvuru öyle abi. Yani kabul edilip edilmeyeceğim belli değil.
5: Ya kabul edilirse?
7: Yiğit.
8: Abla gidecek misin?
1: Allah Feride, kimse görmeden bu klibi kaldırsalar Feride. Hayır yani romantik bir klip yapmak uğruna yola çıktınız. Ama bakıyorum da olay gitgide bir komedi filmine döndü. Yani şöyle kimse görmeden...
6: Aman ablam boş ver seni, görürlerse görsünler.
1: Feride sana ne oldu?
6: Niye?
1: He? Sabahtan beri bir boş vermişlik, bir adam sendelcilik. Vallahi aşık gibi yayıldın.
6: Ne alakası var abla?
1: Hayır yani daha dün ağlıyordun, bugün ne böyle pır pır? Ne oldu yani?
6: Hiç. Hayat güzel be ablam. Hava açtı, Cemre düştü. Kumrular pencerelerinin önünde gurk gurk. Canımızın ne sıkacağız canım benim ya. Boş versene.
9: Melia.
1: Ha baba.
9: Öğretmenler lokaline gideceğim. Arkadaşlarla buluşmaya.
1: Arkadaş?
6: Babam, o arkadaşın adı sakın İkbal olmasın.
1: Aman ne İkbal olacak be? İkbal öğretmen mi ki?
9: Ne sandın ya? Emekli edebiyat öğretmeni. Ben akşama geç gelirim. Beni merak etmeyin.
1: Ben merak etmem.
6: Ben hiç etmem. Rahat ol babam.
10: Müzik.

0: Berk kızı.
1: Semma abi.
0: Nereye gidiyoruz?
1: Ben Halim'in dükkana kadar.
0: Halim'in?
1: Ha, bu kliple alakalı bir problem olmuş. Cumali çağırdı da onun yanına gideceğim, onu halledeceğiz. Hayırdır?
0: Yok yok, bir şey yok. Berk kızı, bir şey yok. Hani abinle konuşacağım mevzu falan varsa.
1: Mevzu?
0: Ha, mevzu.
1: Ablam mı?
0: Ne?
1: Abim, bak kurban olayım, bir kabahat falan işlediysen bak, yani olacak iş değil.
0: Yok can, nereden çıkartıyorsun ne kabahati? Sen de beni birdenbire böyle.
1: Hay ne bileyim, sen böyle şaibeli konuşunca bende soru işareti uyandı.

0: Ah, ablam geldi. Ben artık yavaştan.
1: Feride, o Gülendam'a söyle beni üstüne saldırtmasın. O klimin öyle düşmeli hallerini kesecek, atacak.
0: Tamam ablam, merak etme. Abi, anasını aldık.
2: Hadi güle güle. Heh, Seyhan.
0: Hayatım, Sami abinin nesi var?
2: Kim? Sami abi?
0: Evet, sabah bir tuhaftı da.
2: Yok ya, öyle bir şey, canı sıkılmış Eda'ya falan.
0: Yok yok, ondan önce hani siz üst kata çıktınız, konuştunuz.
2: Seyhan, bu hamilelik seni iyice şüpheci yaptı ya. Yok bir şey diyorum ya, yok.
0: İyi, tamam tamam.
2: İsim tahminleri ne oldu?
0: Ay vallahi o çok zor Ali. Ablamla konuştum, babam Refika koyalım diyor.
2: Refika mı?
0: Ha, Refika, Zeynep, herkes bir şey söylüyor.
2: Tamam tamam, bulacağız bir şey. Hah kızım benim, hadi.
3: Belem, ne oluyor? Bu peri kızı ne yapıyor bu aralar?
1: Ya iyi, bu klip işini soruyorsan.
3: Yok ya, bir arkadaş falan. Bir gönül dostu. Malum bizim kızı aşk insanı.
1: He, aşk insanı.
3: Hani sana bir şey açıldıysa falan.
1: Yok ya, bana ne açılacak?
2: Sami abi.
3: Aa, Aliço.
4: Günaydın Aliço.
2: Yenge günaydın.
4: Ablam günaydın.
0: Ablan alırım, gel.
2: Sen ne yapıyorsun burada?
3: Ben işte öyle Melia'yla konuşuyoruz ya.
2: Hadi gidelim.
3: Gideceğiz sen ama seninle yolumuz ayrı bizim.
2: Yok, beraber gidelim.
4: Sen, ben ceketi alıp geliyorum.
3: Tamam Melia. Melia'nın ağzını aradım, hiçbir şey bilmiyor.
5: Gül kızın adı.
6: Adını yazdırsaydın ya Cumali.
5: Yok ya, böylesi daha iyi, sonra ayrılık mayrılık olur.
2: Ulan ne adamsın.
6: Cumali.
5: Buyur ustam.
6: Oğlum ne yapıyorsun böyle cısırplak dükkanın ortasında?
5: Hiç ustam.
6: Ne o elin altındaki? Çek bakayım elini.
5: Ustam.
6: La çek şu elini, perper bakma.
5: Dövme ustam, gül dövmesi.
6: Gül mü dövmesi?
5: Kızım ismi patron.
6: Allah canını almasın Cuma, ne diyeyim sana, bir bu kalmıştı değil mi? Bak bak, Allah'ım yarabbim, kızın da ismini dövdürmüş, buyur. Allah kahretmesin seni.
0: Ali.
6: Ferde, hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Cuma Ali, merhaba.
5: Merhaba ablam.
6: Ferde, Melih ablanın bakliyatı içeride.
0: Neyi?
6: Bakliyatı. Odada diyorum, hani belki görmek istersin diye.
5: Ben getireyim mi usta?
6: Karışmasana lan.
0: Halim, bakliyat derken?
6: Bakliyat hani var ya, hani belki.
0: Ha, tamam o zaman. Bakalım.
6: Bakalım.

0: Serdar.
1: Halim.
0: Çok özledim.
1: Ben de vallahi ben de.
0: Ya gece bırakıyorum, sabah çok özlemiş uyanıyorum ha.
1: Ay Halim sorma vallahi. Ben de evden zar zor çıktım, klip bahane ettim.
0: Bugün beraberiz.
1: Nasıl?
0: Ya Gülendam ablanın otelde işi varmış. Anam tutturdu sen de git diye. Ablamın da çenesi hiç durmuyor ya.
1: Halim bu klip işini...
0: Halledeceğim, halledeceğim. Hepsini halledeceğim teker teker. Lakin dünyanın öbür ucuna gitmemize gerek kalmadı yani. Bugün beraberiz.
1: Aa, bakliyat?
0: He?
1: Ablama bakliyat dedin ya.
0: He? Ya bakliyat makliyat yok, atmasyon.
1: Ay hanım ya.
2: Bence git kızım. Git kesin git. Amerika bu yani. Millet bir tarafını yırtıyor gitmek için, git.
3: Ne ya, neresini yırtıyor millet gitmek için? Ama abartıyorsunuz be.
2: Abi kızın hayatı kurtulacak.
3: Ya yok artık, yapma. Ya memlekette üniversite mi yok?
4: Var.
3: Var. Hem Amerika ne ya? Kriz miriz ağlıyorlar kızım onlar. Sokaklarda hüngür hüngür. Saçmalamayın ne olur. Burada cennet gibi vatan var kardeşim.
2: Ya ne yaptın sen de Allah Allah, vatan millet Sakarya. Kız gitsin okusun, gelir isterse. Tabii tabii tabii, bir dakika Eda, ne düşünüyorsun sen peki?
5: Bilmiyorum.
6: Bilmiyorsun.
5: Ya dayıma bağlı. Önce onun izin vermesi lazım.

0: gözümüzün önünde mi ediyorum şimdi orada bir şey olsa?
1: Ne olacak Samim abi?
0: Öyle deme Seyhan'ım, bu Amerika bu ya, bu kız kendi başına şimdi Edam karşı Anadolu yakasına bile geçmiyor.
2: Yok Samim şimdi bak, yani öyle düşünme, az buz bir şey değil şimdi oradaki okullar. Dünya iyisi okullardır sonuç olarak yani hani. Hele bir de bu Zeynep burs ayarlarsa.
0: Zaten burssuz olmaz, öyle imkanı yok burssuz, nasıl olacak?
2: He işte tut ki Zeynep bu bursu ayarladı.
0: Meryem gencecik kız, burada şimdi gözümüz gibi bakıyoruz, sakınıyoruz kızı.
2: Vallahi öyle dememek lazım yani, böyle fırsatlar da insanın önüne öyle her gün gelmiyor. Bence.
3: Şimdi 10.000 tıkı duyunca benim yüreğim hopladı tabii. Ama halkın takdiridir. Yani onlar ne isterse olur.
4: İsterseniz sorulara geçelim.
3: Yok geçmeyelim. Çünkü ben yengeme ant verdim. Halim gelmeden konuşamam.
4: Halim mi?
3: Sponsorum.
5: Neydi abla?
3: Ha, bu da onun eski nişanlısı. Gel Seyhan'ım gel. Gel bak arkadaşlar, gazeteci röportaj yapıyoruz.
6: Ha merhaba. Oh klip olayı yalan.
0: Melia.
6: He Samim vallahi yalan. Şimdi bu Feride klipte oynarken yanlışlıkla denize düşüyor. Aslında yani klipte öyle bir şey yok. Bunun kliple hiçbir alakası yok. Sen onu sakın yazma.
3: Ama Melia'cığım 10.000 tık yani.
6: Şimdi tıkacağım lafı ağzına. Bak bana hala tık diyor ya.
0: Melia. Hadi gel aşağı inelim, hadi gül.
3: Kız meşhur oldu ama yani.
0: Sen dur şimdi, sonra konuşacağız, tamam hadi ben de. Gel.
4: Gel ablam, sen gel.
7: Merhaba.
3: Aa Talat Bey, buyurun, röportaj yapıyorduk.
7: Aa yok, ben rahatsız etmeyeyim.
3: Yok canım, ne rahatsızlığı, estağfurullah. Yani bütün bu patlamanın sebebi sizsiniz.
7: Sağ olun, kolay gelsin.
3: Utanmadan 10.000 tık diyor ya. Bir de kızı tepe taklak denize itmiş.
0: Tamam Meryem, ben konuşacağım ya.
7: Sayın abi.
0: Hacı yerim, Talat. Nasılsın oğlum?
8: İyi abi, sağ ol. Sen nasılsın?
9: 10 numara 10.
8: Ya Selim abi, bu misafirlik işi uzadı, ben kaçayım mı diyorum.
9: Nereye kaçıyorsun oğlum?
8: Bulurum bir yer.
9: Ya tam ihtiyacımız olduğu zaman.
8: Niye?
9: Özcan ayrıldı, müşteriyle ilgilenecek eleman yok. Sen müdür de görevli de.
8: Abi yani.
9: Yok ama sen yardım etmem diyorsan o ayrı, sen bilirsin. Bu ecnebi turisttir. Arada meramımızı anlatamadığımız zaman gelir, biliyor musun? Gerçi bende yabancı dili var ama. Yani bir yardıma ihtiyaç olursa falan.
8: Tamam yaparım.
9: Tamam. Hadi oğlum aslanım benim.
10: Hayırlı günler.
11: Hoş geldiniz Cabbar Bey.
10: Hoş bulduk.
11: Tanıştırayım efendim. Emekli tarih öğretmeni arkadaşım Zafer Hanım.
12: İsmim Zafer Bayramı'ndan efendim.
11: Eşi Saffet Bey.
10: Cabbar Bey, biz de okey dördüncü arıyorduk. Oyun bilir misin?
13: Oynarım ama tavla oynarım.
12: Oh beyefendiye gün doğdu.
10: İyi oynar mı İkbal Hanım?
11: Valla bilmem ama.
13: Nesine?
10: Oo beyefendi bayağı iddialı.
11: Böyle geçeyim ben. Buyurun.
13: Vallahi Adana'da yenmediğim adam yok.
10: De benim de İstanbul'da.
13: İstanbul mu? Açık yerde tepecik kendini dağ sanırmış.
11: Hadi bakalım o zaman.
13: Nesine?
10: Kaybeden kazanana. Güzel bir ziyafetçik.
11: Ama böyle çift olarak.
12: Tabii tabii, hep beraber.
10: Oğlum oradan bir tavla getirir misin bize?
9: Gülümseyelim.
8: Evet çok güzel.
9: Sıkıla.
3: Gel Halimciğim gel. Sponsorumuz. Hanımefendi basından Aslı Hanım.
4: Merhaba.
14: Merhaba.
15: İyi günler.
4: Aa, sizi tanıyorum. Klipte denize düşmüştünüz. Vallahi süper fikir. Kimin aklına gelse çok komik olmuş.
14: Yok kimsenin aklına gelmedi de işte.
3: Ha yani spontane. Böyle kendiliğinden gelişti.
14: Bu konuyu ben seninle bilahare konuşacağım.
4: Siz de sponsor musunuz galiba?
14: He.
4: Vallahi tebrik ederim. Klip çok güzel olmuş. Elinize sağlık.
14: Çok sağ olun.
4: Halimciğim biz sonra konuşuruz. Ben aşağıdayım.
14: Efendim?
4: Konuşuruz biz sonra Halim.
14: Efendim?

0: peşinde. Bizim de şimdi küçük bir grubumuz var, müzik grubu. Eğer sponsorluk isterseniz yani...
1: Tabii canım, halim yapar. Yemekleri ayarlar, denize düşenleri kurtarır. Değil mi halimciğim?
2: Ustam, masaya iki tavuk ızgara bekliyor.
3: Tavuklar geldi. Meryem, şu catering işi acele değilse öğle servisini çıkaralım ha?
4: Yok Samciğim, daha catering'in vakti var yarına kadar. Ay gülüm ya, bak ne kadar güzel oldu. Yani kime niyettir, kime kısmettir ya. Bizim Feride denize düştü ama Halime talih güldü.
5: O nereden çıktı şimdi?
4: Bak, bir kere çok tatlı bir kız, ikincisi gazeteci. Laftan anlar, sözden anlar.
5: Anlasın yani sen de her gördüğünle.
4: Öyle deme be Seyhan'ım. Bak sen ne kadar mutlu sonuçlar çocuğa karıştığın bilmem ne. Ama bu Halime hiç gönlüsü gülmedi be gülüm. O kadar da iyiliğe dokundu, deme öyle.
3: Meryem, bu Halim yalnız mı?
4: Yalnızdır Samim ya.
3: Poranes ködek kız.
4: Yok, o kuzeni çıktı işte.
3: Kuzeni?
4: He, kuzeniymiş. Ay inşallah bununla olur. İnşallah.
5: Nereye abla?
4: Gülüm, bunu Halim'in kızına götürüyorum.
5: Halim'in kızı mı? Ay abla dinleme onu Allah aşkına.
4: Öyle deme Seyhan ya. Ya siz bana sorun. Ben vallahi insanın gözünden anlarım ya. Bak söylemedi demeyin. Bu ikisinin arasında kesin çok büyük bir elektriklenme başlayacak.
5: Sen versene ben götürürüm. Şimdi bir konser verme işi var. Ön grup olarak. Ya tabii her şey paraya bakıyor. Yani şöyle bir sponsor ayarlayabilsek.
1: Oho! Yani iyi olacak, hastanın doktoru ayağına gelirmiş. Halimciğim şimdi sen bu sanatçı ablanın elinden tutacaksın.
6: Ya amma yaptı güle de ablam ya.
5: Yok yok belli. Sanatçıdan anlıyorsunuz.
6: Be.
5: Ya bakın olmadı size küçük bir konser ayarlarız. Eğer beğenirseniz.
6: Estağfurullah ben...
5: Tatlınız. Teşekkür ederim.
1: Bize yok mu Şoray kardeş?
5: Yok.
0: İsterseniz bunu alabilirsiniz.
5: Efendim? Bir şey mi dediniz? Duyamadım.
0: Yo.
5: Derseniz yüzüme söyleyin. Arkamdan söylemeyin zaten.
1: Şurayın da tersi pistir ha.
6: Abla bir dakika. Feride.
5: Afiyet olsun.
2: Ersin şunu tak hemen. Evet.

0: Alo.
1: Feride benim.
2: Efendim Ali'cim.
1: Sabah aradım
0: ama konuşamadık. Halim yanında mı?
2: Hayır değil. Beyefendiyi aramak istersen sonra arayacaksın. Şu anda kendisi yukarıda röportaj veriyor.
0: Feride. Hayda.
3: Ne oldu Feride?
2: Yok bir şey abla.
3: Abla?
2: Seyhan'ım bu çocuğun kız geleceği iyi oldu ha.
3: Kimin?
2: Bebeğin.
3: Niye?
2: Nankör bir erkek geleceğine.
3: Ay daha ufacık bebek.
2: Bu erkeklerin hiçbirine güven olmaz ha gülüm. Vallahi billah. Derselerde ölselerde karşılarında şöyle bir kadın kaşını gözüne oynatsın. Hemen hoşafın yağ gibi seriliyorlar.
4: Yani bak ufaktım çocuktum. Helada hamamda hep şarkı söylerdim. Allah seni inandırsın. O zaman insanlar bir bakardı ki yüzüme.
0: Ablacığım bana müsaade.
4: Nereye Halim?
0: Ben gideyim artık sen de bitir gelirsin.
5: Aslında benim de size birkaç sorum olacaktı.
0: Sağ olasınız kardeşim. Teşekkür ediyorum. Size de hayırlı günler.
4: Şimdi canım bak.
6: Kene'yi CIA'ya getirmiş.
2: Ha?
6: Kene. Yok mu Kırım Kongo? Kanamalı. CIA'ya getirmiş. Amerika'da laboratuvarda yapıp bizim çayırlara salıyorlarmış.
2: Niye?
6: Öyle. Düşman bunlar. Düşman. Düşman arkadaş düşman. Böyle. Bak kaleyi işten fethediyorlar böyle. Tabii.
5: Furkan var ya sen iyice delirdin.
6: Domuz gribi.

0: Hiç gülme, gülme. Domuz gribi ne?
1: Bak maksat ne? İlaç şirketleri para kazansın. Tabii. Yazdılar bunları hep kızım. Mikrop bunlar, mikrop. Vallahi mikrop. Mikrop. Bak göbeğine gidiyorsun işte bak bunların göbeğine gidiyorsun.
2: Ya dur bakalım. Daha dayım ne söyleyecek belli değil.
1: Samim abi. Ha. O doğru yolu bilir be. Vallahi enayi mi o ya fıstık gibi kızı bırakacak? Tamam abiye kaldıysa bu iş tamam ya. Gittik.
2: Tamam.
1: Ulan klibim tıklanma rekoru kırıyor. Sevinemiyorum arkadaş. Böyle aşkın ızdırap.
3: Bırak kız gönlündekini yapsın Sam. Önüne böyle bir fırsat gelmiş.
0: Nasıl yollayacağım Melih'e? Ya bir yerine bir şey olursa ben ölüyorum ya. Beni bırakmayın öbür dünyada semaya ne hesap vereceğim?
3: Bu çocuklar hep emanettir zaten Sam. Ya kendi çocuğun olsa da emanet, kendi çocuğun olmasa da. Hayır er geç bu çocuklar yani kendi kanadıyla uçacak bu mecbur.
0: O gün bir gelsin de.
3: Sam Allah aşkına sen nasıl attın kendini gemilere?
0: Melih o ayrı bu ayrı.
3: Hiç ayrı şey değil aynı şey bu gidecek yani. Er ya da geç bu çocuklar gidecek. Hayır sen değil miydin mesuliyet zor diye?
0: Ya insan öyle alışıyor ki canavarlara Melih'e.
3: Samim bu kızın geleceği parlaksa bize düşen onu teşvik etmek. Yani bizim işimiz onun önünde durmak değil.
4: Bak çift atarsam marş olur.
5: Hadi Cabbar Bey. Bizimki istedi mi atar bak gör.
4: Dökçer, haydi geçmiş olsun.
6: Ne şans ya, Allah Allah, Allah Allah.
5: Şans değil, ben size söyledim. Bizimki istedi mi atar dedim. Nitekim attı. Kazandınız Cabbar Bey.
4: Ya Adana'da benim üstüme yok.
7: Nesini oynamışsın Saffet Bey?
8: Akşama yemekler bende. Cabbar Bey, kebap uygun olur mu?
4: Kebap varken başka yemeğe ne hacet?
8: Yarın revanşını alırım ama.
9: Ya ben sen üstüne gül koklar mıyım Feride? Olacak şey mi bu?
2: Vallahi bilmiyorum Halim yani. Seni bilmem ama o kızın niyeti belli.
9: Ya bana ne kızdan? Bana ne kızdan? Sen kalktın ben de gittim Feride. Kızlarımızla benim ne işim olur? Zaten ne oluyorsa bu Gülen'den uğursuzluğu yüzünden oluyor ha.
2: Yanında değil mi şu anda?
9: Kalktım diyorum, kalktım diyorum. Allah Allah. Zaten bundan sonra ne konuşurum, ne görürüm, ne yanına giderim, ne hali varsa görsün ya. Yeter ki sen küsme bana Ferde.
2: Söz mü?
9: Ya bak hala söz mü diyorsun ha? Hala söz mü diyorsun ha? İyi peki tamam söz.
2: İyi tamam.
9: İyi. Hadi.
10: Aziz Bey beni istemişsiniz.
11: Heh gel Okan.
10: Buyurun.
11: Okan bizim şu arazi işi var ya.
10: Evet efendim.
11: Biliyorsun. Bir tek Dalat'ın imzası kaldı.
10: Biliyorum efendim.
11: Git bu Aytay'la konuş. Aziz abi çağırıyor de. Gelsin özür dilesin. Ben onu affedeceğim.
10: Emredersiniz efendim.
11: Hadi bakalım. Halim. Ne oldu ya? Neredesin oğlum sabahtan beri?
9: Ya oğlum sorma kafamda bir Gülen'den belası yani.
11: Sırma abi görmüş.
9: Nasıl? Kimi?
11: Sizi.
9: Nerede görmüş?
11: Teknede.
9: Ne diyorsun oğlum sen? Nasıl görmüş denizin ortasında?
11: Bilmiyorum abi. Yengeyle tekne kiralamışlar.
9: Ali abla. Oğlum bizde de kutup ayısı şansı var yemin ediyorum. Denizde, karada, havada, dönme dolapta insan her seferinde yakalanır mı ya?
11: Yakalanır abi. Kaçarsan yakalanırsın. Ama merak etme yengenin haberi yok.
9: Ya nasıl merak etmeyeyim Ali nasıl merak etmeyeyim? Sam abi ne diyor?
11: Sam abi kafası karışık yani karanlık maranlık öyle tam şey yapamamış.
9: Sen?
11: Ben ne? Ben bir şey demedim. Zaten sizin yüzünüzden olan bana olacak. Seyhan bir yandan, Sam abi bir yandan. Sizi korumak için habire yalan söylüyorum.
9: Allah sağ olasın abi ne diyeyim kardeşim?
11: Ya bırak şimdi sağ olasını. Bana bak ya adam gibi doğru dürüst saklanın ya da ortaya çıkın. Bu iş böyle fazla gizli kalmaz ha. Ben sana söyleyeyim.
9: Haklısın tamam haklısın tamam.
12: Ali abi bir bakar mısın abi?
13: Dayı.
14: Can canım benim. Asu nasılsın?
13: İyiyim. Anneannem yok mu?
1: Büyük hanım, bilmem, ben görmedim.
5: Asu! İyi günler Samim Bey.
11: İyi günler.
5: Kıvırcık, nasılsın oğlum?
13: İyiyim.
5: Arkadaşlarla Cabbar Bey falan lokaldeydik. Ay Mertcan'cığım, deden bir talla oynadı.
13: Kazandı mı?
5: Kazanmaz mı? Ay zamanın nasıl geçtiğini anlayamamışım. Hadi kızım, seni eve bırakayım, ben sonra tekrar lokale döneceğim.
13: Ben de gelebilir miyim?
5: Olmaz, biz akşam arkadaşlarla Cabbar Bey falan akşam yemeğe çıkacağız.
1: İkbal Hanım, biz de yarın pikniğe gideceğiz de.
5: Öyle mi?
1: Cabbar abi bütün gün evde, ne yer ne içer, artık yalnız bırakmazsınız.
5: Siz hiç merak etmeyin. Hadi kızım.
13: Görüşürüz Mertcan.
3: Güle güle.
5: Samim Bey. Sağ olun.
1: Ama efendim, ne demek? Ne demek? Cabbar Ağa'ya hizmet bizim için şereftir hanımefendi. Şeref.
14: Evet Gülen Hanım. Çok güzel. Bir de şu açıdan alalım. Harika.
15: Bakayım Sinan. Tamam, değil mi? Olmuş yani.
14: Hocam bunlar iyidir.
15: Tamamdır.
3: Bitti mi?
15: Bitti.
3: O zaman benden size birer yarım ekmek köfte.
15: Ay Gülendem Hanım, sağ olun. Vallahi çok teşekkürler.
3: Ya Allah aşkına yani. Bak yarım saattir çek karnımız acıktı yani. Ha bir mi iki mi?
15: Gülendem Hanım, gerçekten giderim biz.
14: Bir abla sağ ol.
15: Hadi ben de bir. Ben de geleyim ama.
3: Yok ben giderim.
15: O zaman hesabı bölüşelim lütfen.
3: Ya kardeşim, biz Adanalıyık. Bizde bölüşmek yoktur ya.
15: Versene şunları. Kim?
3: Kardeşim iyi günler. Şimdi bana 5 tane köftesi bol, domatese soğana kıyıyorsun, 3 tane ayran, ne kadar tuttu?
16: 35 lira.
3: Fıy ne? Anam, siz İstanbul'daki hayvanlara burma altın mı yediriyorsunuz?
17: Cumali.
18: Buyur usta.
17: Aç göster bakayım şu düğmeyi Tevge.
18: Usta.
17: Açsana be. Acıyor.
18: Az ama değer usta.
17: Allah sen ben. Nereye?
18: Emlakçıya sipariş verdiler de onu götürüyorum usta.

0: Ne oldu, ne oluyor be?
1: Ya gazetecilere köfte söyledim, param çıkışmadı. Allah aşkına gel kurtar, yoksa millete malamat olacağım ha.
0: Yeme. Bir kere de o gırtlağını tut, yeme. Yerken bana mı sordun?
1: Ya kardeşim yedik artık yani, köfteler pişiyor. Ha, sen şuradan sahile kadar gelsen ha? Ya çok fazla değil, 35 liradır. Kurban olayım bak, vallahi misafirimdir ha, gücendirme beni.
0: Çık kasaya emanet.
2: Tamam.
0: He, geldi mi?
3: Hayır efendim, Talat Bey'le konuştum.
0: Evet.
3: Kabul etmedi, gelmiyormuş.
0: Gelmiyor mu?
4: Ulan bütün banka hesaplarını kapattırdık. Cebinde 5 kuruş para yok. Ne içiyor, ne yiyor bu namussuz?
3: Otele müdür olmuş efendim.
4: Nasıl?
0: Samum'un oteli.
3: Evet efendim.
0: Vay cibiliyetsiz vay. Ulan bu adamda hiç mi durdurak yok ha? Hiç mi utanma, arlanma yok? Şimdi de halamın oğluna el koydun namussuz.
3: Bu arazi işiyle bir ilgisi olabilir mi acaba?
0: Samum'a? Anlayacağız Volkan. Ama oğlanı zapt ettiğine göre illaki bir planı var. Ama ben boş duracağım mı? Ben de onu kendi silahıyla vuracağım.
5: Nasıl şimdi gülüm, bu klibi değiştirmeyecek miymiş?
1: Ya ablam valla değiştirmezlerse değiştirmesin ha. Benim artık umurumda bile değil, karışmıyorum.
5: Sen ver bana şunu telefonu.
1: Ay abla.
5: Allah Allah. Ya bir arayıp konuşacağım, ne var bunda?
1: Şimdi bir tatsızlık çıkacak ama. Ablam tamam, bizimkiler halledecek işte, sen merak etme.
5: İyi tamam o zaman, tamam. Hadi eve gidelim.

0: babamın zeytinyağlısını yapacağım. Ablam, sen abim seni hiç aldattı mı?
1: He?
0: Hayır, yani ayrı olduğunuz zamanlarda değil. Hani beraberken.
1: Feride, Allah aşkına gene yani karıncayı karanfile bağladın. Yani gülüm, ne alakası var şimdi bununla?
0: Yok ablam, bugün taktı bu meseleye. İnsan sevdiğinin her söylediğine inanmak istiyor işte.
1: Feride, sen samimi bir şeyini mi gördün?
0: Samimi mi?
1: He, böyle ihanettir, aldatmadır falan.
0: Yok ablam, ne alakası var?
1: Ölümü öp.
0: Ablam değil, tövbe tövbe.
1: Hayır yani ne olduysa artık teknede Melih illa içeri diye beni içeri götürdü. Hayır artık dışarıda ne varsa bilmiyorum, günah boynuna.
0: Yok ablam, Samim abim yapar mı öyle şey? Yok, Samim abim yapmaz. Kadersiz olan yine benim.
2: Ustam sağ olasın. Ellerine sağ. Yani şurada iki foto çektireceksin. Arada derede dürünmüyorsun.
3: Ya sen de amma pinti çıktın ha Halim.
2: Ya olan gene bana olacak, beni yakacak.
0: Sebep.
2: Allah'ım yarabbim.
4: Vallahi zahmet oldu, sağ olun.
3: Yok canım, bana ne zahmet. Sponsora zahmet.
5: Kesenize bereket.
6: Afiyet olsun.
5: Gülendam Hanım, artık biz kaçsak daha haber yetiştireceğiz.
3: Ne kaç tabi gülüm?
5: Ya bir de biz arabayı Hisar'a kadar istettik. Hani bizi oraya kadar bir atsanız.
3: Aa, ne demek atarız, Hisar neresi canım, şurası, gider geliriz hemen, değil mi Halimciğim?
6: Ablacığım.
5: Zahmet olacaksa.
3: Ya yok canım, ne zahmeti ya, hemen gideriz haydi.
5: Tamam. Teşekkürler tekrar.
1: Halim değil mi bu?
0: O ablam.
7: Ay abla, aklı çıktı, elektrik olmuş.
1: Anacığım, ben demedim mi işte, ben bu işi biliyorum. Allah'ım yarabbim, şu çocuğun elinden tut.
2: Ferde?

0: Döndüm.
1: Yarın pikniğe gideceğiz değil mi?
0: Oğlum gideceğiz dedik ya, sabah olsun, bineceğiz arabaya gideceğiz.
2: Melih ablam içli köfte yapıyor.
3: Of be.
4: Ya börek de yapsın.
0: Yiğit, yemekte yemek konuşuyoruz o.
1: Bonbon da getiririm.
5: Size afiyet olsun.
0: Eda.
5: Efendim abi.
0: Yani bu sabah konuştuğumuz mevzu var ya.
5: Amerika.
4: Ha. Ya dayı.
1: Gitmeyecek değil mi?
0: Şimdi ben gönülsüzüm bu işe de. Bu Melia ile konuştuk. O beni tabii ikna etti. Hakkı da var. Şimdi senin önünü kesmemek lazım kızım.
5: Dayı istemiyorsan.
0: Yok yok, sen Zeynep'le konuş ya. Şansımızı deneyelim.

0: Alo, Zeynep abla.
1: Feride, gülüm yemek haz.
2: Tamam ablam, geliyorum.
1: Anacığım, sana ne oldu?
2: Yok bir şey ablam.
1: Allah Allah. Anacığım, sen sabah daha bülbül gibi şakıyordun. Kurban oldum. Bak, bir şey olduysa Allah aşkına bana söyle ya.
3: Kardeş, dur, kapatma, dur. Dur Allah aşkına. Hayırlı akşamlar.
4: İyi akşamlar.
3: Kusura kalma ya, benim işim acele.
4: Kusura bakmayın, kapatıyorum, yarın bakarsınız.
3: Ya yarın çok geç. Bak, ne istersen iki katını vereceğim.
4: Bakın.
3: Ya vaziyet çok kötü anam babam. Hayat mamat meselesi vallahi billahi. İki de iki vereyim, üç de üç vereyim. He? Ne olur Allah aşkına, aç şu dükkanı. Ocağına düştük be.
1: Ay Feride, arasam.